0: Doğru müdahale yaptı.
1: VAR'ın müdahalesi burada doğru. Burası için doğru bir müdahale yaptı.
2: Sarı kart olur mu hocam?
1: Yok. Olmaz.
0: Peki, penaltı olduğu için. Penaltı kararı doğru. VAR'ın müdahalesi doğru. Devam. 19'da Fabinho bir sarı kart gördü.
1: Klasik bir sarı kart. Zaten doğru. Kendisi de kabul etti bunu.
0: Evet. Şey doğru. Yapıyor değil mi? Tırpanlıyor.
1: Tırpanlıyor. Evet. Temizliyor.
0: Peki. Doğru bir kart. Devam. 23'te hocam bunu özellikle almalarını istedim arkadaşlarım.
1: Evet, bekleyebilir mi?
0: Yardımcı neden burada çekiyor bayrağı? Yani kritik bir offside bu. Olabilir, olmayabilir. Bu tarz evet, pozisyonlarda doğru. Kullanmayın diyorlar.
1: Protokol esaslarına aykırı bir davranış bu. Acele etme kardeşim. Neden?
0: Bu yani tamam soru... oyun durdu. Belki o filelerle buluşmayacak falan ama şeydeki gibi. Hatta bu bence yardımcı açısından hiç olmaması gereken.
1: Kesinlikle.
0: Dün Vilao için pozisyonunda böyle, ben faulü gördüm verdim diyebilir. O burada yardımcının beklemesi hocam. Lazım.
1: Bak bu tarafta Pina.
0: Sağ bek oyuncusu bozuyor gibi.
1: Pina bozuyor gibi. Pina değil mi o?
0: Evet.
1: Pina bozuyor gibi duruyor. Yani
0: çünkü bak ayağı da sol ayağı da bu tarafta.
1: Şöyle çok mesafeli bir offside değil bu. Kritik bir offside.
0: Evet.
1: Burada ne diyorlar? Bekle. Sonucunu evet, al. Evet. Topun sonu.
0: O anlamda o karşı taraftaki yardımcı yanlış. Hocanın biraz daha
1: protokol davranışlarına, esaslarına uygun bir hamle değil bu.
0: Onu göstermek yanlış ve vurgulamak bu. İçin almıştık. Devam. 45+2'de
1: işte bu.
0: Aral gidiyor. Şimdi yine yaka paça durduruldu. Hocam bu şeye benzemiyor muydu işte ilk maçın başındaki pozisyona?
1: Aynı bir de bu daha büyük bir avantaj var. Bak, pilota gelelim. Bakar mısın? Daha sündürdü, çekti. Israrla çekiyor. Bu net bir sarı kart. Kemiksiz bir sarı kart.
0: Bir de şunu söyleyeceğim. Bu tarafta giden bir oyuncu var. Diğer tarafta giden bir yani iki Trabzonlu da bir tanesi rakip alana geçmiş.
1: Duralım, duralım.
0: Birisi sağdan gidiyor, birisi soldan gidecek.
1: Bakar mısın?
0: Yani tehlike büyüyebilecek.
2: Tabii, Muçi bomboş.
1: Bakar mısın? Şu atağın güzelliğine bakar mısın? Hakemin de
0: önünde.
1: Önünde.
0: Pozisyon... maçın başında da demişsin ki bu pozisyonlara yani bu gördüm, sarı verdim. Bu da onun benzeri.
1: Hakim bir burada buna şimdi hakemin sarı vermesi lazım.
0: Burada skor rahat bak, diye daha mı rahat davranıyor acaba?
1: Olmaz ama skora göre hakemlik olmaz. Hı. Bak aslında bir de ne yapıyor?
2: Topa vurması, tepki
1: bak
2: göstermesi.
1: Bak şimdi düdükten sonra ne yapıyor?
2: Bak.
1: Hadi o tutmaya pas geçtin. Hadi olmaz da oldu diyelim. Yahu bu sarı.
0: O da neden acaba onu yapıyor ki? Zaten sarının ağa babasını yapmışsın.
1: İkinci sarıdan kırmızı bile olur mu? Yani hakem buna ilk tutmaya sarı çıkarsa
2: salak düdükten bomboş koşuyor hocam değil mi?
1: Düdükten sonra
0: tabii. Ya iki oyuncu birden. İki salak oyuncu birden gidiyor böyle. Yani bir sağdan bir soldan giden var takım arkadaşı. Net sarıydı değil mi?
1: Müthiş bir
0: tamam,
1: avantaj.
0: Devam ettik.
1: Bunu kartsız geçmesini asla İlginç kabul edemeyiz.
0: Ya. İlginç.
1: Hakem adına çok kötü
0: evet,
1: bir
0: evet.
1: Çok kötü bir puan eksilmesidir bu.
0: Şimdi 53'te Onana yerde kaldı. Çağdaş Altay oyunu durdurdu. Burada kale boş.
2: Gol olsa vermeyecek mi?
0: Şimdi kafaya darbe almadı. Niye evet. Durdurdu diye soruyoruz. Evet,
1: kalede kaleci yok ya da sakatlandı.
0: Niye durması gerekti?
1: Yani. Onun durması daha erken durdurmalıydı.
0: O zaman daha erken durdurması lazım. Erken yani durdurmalıydı. O pozisyonun bak oraya şimdi, gitmemesi
1: bak
0: lazım.
1: Bak şut geldi. Bak. Şimdi durdurması lazım hemen. Kurtardı çünkü.
0: Peki bunu kaleci şey olarak kullanırsa ya benim böyle bir ayrıcalığım var. Pozisyonunda geriye dönemeyeceğim. Yattım yere duruyorum.
1: Kaldırırsın sarıyı alnının ortasına koyarsın.
0: Onu artık çözeceğim diyorsun.
1: Yani onu mi? Sen çözeceksin. Zaten uygulama yeni uygulama
0: ben
1: içerisinde
0: baktım
1: de...
0: şimdi ben çıktım böyle boşa çıktım. Hop sakatlandım deyip yattım. Yani bu pozisyondan bağımsız soruyorum hocam.
1: Yani kalecinin kalede olması lazım. Burada bir ciddi sakatlık var. Dolayısıyla bunun da zaten sakatlık tedavisi için de dışarıya bir oyuncu çıkarma gibi bir uygulama yenilikleri var ya. İşte bu tür pozisyonlarda peki, zaman çalınmaması açısından
2: peki
1: değerli.
2: Peki hocam. Diyelim ki orada Savic topu çıkarmadı. Revaşoto gol oldu.
1: Evet.
2: Sonra VAR odasında izlediler pozisyonu.
1: Evet.
2: İşte Onana'ya bir faul olmadığı görüldü. Çünkü Trabzonsporlu oyuncuyla çarpmış.
1: Bu gol olsa gol bu.
0: Ha, o zaman gol değil mi?
1: Bu gol tabii olsa gol yani,
2: değil mi o
0: çünkü
2: zaman?
0: Çünkü kendi takım arkadaşıyla yani, çarpışıyor. Yani
1: kaleciyle kendi
2: düdüğü
1: takım
2: çalmasına rağmen yok, aksiyon yok, devam ediyor.
1: Yok düdük çaldı mı iş bitti.
2: Şu anda
0: orada çalmamıştı daha.
2: Çalmamıştı.

0: verecek. Işte. Ben Savic çıkarttı çizgiden. Şurada İkinci çaldı. Hamlede beyaz bak. Oyuncuya gittiğinde çaldı. Ha, şimdi kaleci çaldı. Yerde yerinde değildi
1: yani. Savic önleyi Savic önleyemese o kaleye gol olsa gol geçerli. Çünkü kendi oyuncusuyla çarpmış.
0: İlk atak fazında değil mi?
1: Tabii. Ama Savic önledikten sonra artık oyunu durdurmak zorunda. Uzatmaması lazım. Bak buraya geldi kes.
0: Artık
1: kes,
0: burada durdurması lazım. Kes, bak, fazla kes. Bekledi şu anda.
2: Şimdi çaldı değil mi hocam? Şimdi çaldı. Şimdi çaldı. Evet. Tamam. O zaman doğru bir hakemlik yapmış.
0: Biraz gecikmeli evet. Ama biraz doğru hakemlik yapmış. Doğru hakemlik biraz yapmış. Gecikmiş.
1: Buradaki evet. Düşünce payı
0: çünkü doğru. Gençler Birliği oyuncuları orada bir itiraz ettiler falan. Niye durduruyorsun top bizde diye.
1: Olmaz.
0: Olmaz evet. Öyle bir şey. Evet. Evet. Devam.
1: Bak ilk anda oynatması gereken bölümde kaleci yerde olmasına rağmen oynattı. Doğru.
0: O doğru.
1: Sonraki hamlede
0: diğeri artık... de doğru. Biraz gecikmeli de olsa o da doğru.
1: Daha erken durdurabilirdi. Evet. O yine de beklemiş bir iki saniye sonra durdurmuş.
0: Son pozisyon bu. Meta'nın yerde kaldığı pozisyon. Bir penaltı beklentisi var burada. Bir tekrar göreceğiz.
1: Şimdi sağ taraftaki oyuncunun ayağına bakalım. Talisson galiba 2 numaralı oyuncu.
0: Evet Talisson.
1: Bak şimdi ona bakalım. Sağ ayağa bak. Hop. Bu penaltı.
0: Net ya.
1: Net bir penaltı bu. Şimdi az önce dedik ya VAR devreye girdi. Yabancı VAR. Tamam.
0: Bunlar da enteresan yani, devreye girmiyor ya.
1: Kardeşim geldin iyi güzel de yani ülkenden buraya.
0: Şimdi İlkine... bir kere beyazlı oyuncu topu görmüyor. Topuna ilgisi yok. Meta'nın ayağına basıyor.
1: Net bir penaltı.
0: Tamam doğru. Maçın skoru maç şu anda yani rahat abi. Maç vesaire şu bu. Ama
1: altı
0: ya olur. Şu anda 0-0 olsaydı?
1: 6 olur 7 olur seni hiç ilgilendirmez ki.
2: 0-0 olsaydı vardı gene devreye giremez miydi burada?
0: Bu şu anda da girmesi lazım evet, zaten.
1: O zaman
0: ya.
1: Şöyle diyelim. 0-0 ki var devreye girse 4-0 diye girmiyorsa en büyük saygısızlık.
0: Bence zaten sıkıntı burada.
1: En büyük saygısızlık
0: işte bak. Doğru. Yani karar istikrarsız.
1: Aynen. Çifte standart aynı karar maç aynı var aynı hakemler.
0: Bu baya yani penaltının ağababası.
2: Evet.
1: Penaltı aynen bak ne güzel söyledin. Penaltının ağababası değil mi?
0: Evet.
1: Kim buna baksa bu penaltı diyor değil mi? Açık evet. Ve bariz bir hata bu. VAR niye devreye girmiyor? Hakem sen vermedin. Bunu da görmen lazım. Görmedin. Vermedin.
0: Ya ayağına bastığın net çünkü yani.
1: Kontrolsüz bir hareket
0: bastı
1: var.
0: Kalmıyor. Biz de demiyoruz kalmak ki sarı kart ver. Faul ver diyoruz. Faul ver penaltıyı ver.
1: Bu açık bir penaltıdır. VAR'ın girmemesi aynı maçta aynı VAR. Girmemesi çok sıkıntılı.
0: Peki son pozisyonumuzu değil mi?
1: Vaktimiz var mı o Trabzon'un Ahmet Paşa'ndaki ikinci golü bulabilir
0: miyiz? Onu isteyemedik şimdi.
1: Öyle mi? Peki.
0: Evet.
1: Niye onu söylemek gösterip de söylemek istiyorum. Bakın hakemlere Riva'da toplanıyorlar kampa. Kampta birbirine çok sert girmemek kaydıyla futbol oynatmaları lazım.
0: Evet.
1: Faullerin
0: topun biraz daha oyunda kalması, evet. Oyunun biraz nasıl, daha temas
1: fauller nasıl cereyan ediyor? Oyuncular nasıl hareket ediyor? Hangi hallerde ayak geldiğinde düşürüyor? Hangi hallerde ayak masum kalıyor? Bunları bilmesi için futbol oynamaları lazım. Bizim zamanımızda da hocam sen ne bileyim Mutlu Çelik ısrarla Haluk Bey'den isterdi futbol hocam şey derdi başkanım futbol oynayalım. Oynuyorduk. Ya beni bağışlasın yani çok kötü baltalarla oynayanlar ortaya çıkıyordu. Futbolu bilen de bilmeyen. O dönemde ısrar ederdi bu. Futbol oynamayı bilmeyenler maça girmek istemiyorlardı. O dönemde rahmetli Bülent Yavuz da ısrarla diyordu ki oynayacaksınız. Herkese maçı almaya çalışıyor. Aradaki fark hemen ortaya çıkıyordu. Futbolu kendi arasında da oynayarak neyin faul olduğunu bilmeleri lazım. O maçta da faulü yapan hücumcu. Trabzonsporlu'ya giriyor. Hakem hücumcunun lehine faul veriyor. O da gidiyor. Frikikten gol oluyor. Frikikten sonrası tamamen savunma hatası. O bizi ayrı bir konu. Ama bu faulde bakın nelere mal oluyor. O yüzden bilmek lazım.
0: Peki. O zaman gelelim. Gelelim hafta içine. İki çok önemli maç var önümüzdeki hafta içinde. Şampiyonlar Ligi haftası. Bildiğiniz gibi sezonun başında bir hafta Şampiyonlar Ligi maçları oluyor. Bu hafta Avrupa Ligi'ye de Konferans Ligi yok. Haftaya Avrupa Ligi. Bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde iki takımımız var. Önce Galatasaray çarşamba akşamı ardından Fenerbahçe perşembe akşamı sahaya çıkacak. Maşallah iki takımımız da öyle rakiplerle

0: çalışacak ki çok isim üzerinde. Barkolarımızı verelim. Önce kronolojik gidersek Galatasaray maçı çarşamba akşamı. Sporting ligde 5 maç oynadı. Bir beraberlik 4 galibiyeti var. En son Nacional'i yendiler. Luis Suarez 4 gol 1 asistle gidiyor. Orada hatta yakın dönemde dün müydü bir açıklama yaptı. Fenerbahçe'ye gelme olasılığından sezon başında bahsetti, evet. Ve kabul etti o gelişmeyi. Ioannidis 2 gol 2 asisi var. Takımın ideal 11'i işte orada ekrana geliyor. Bu son maçı ilk 11'i bu arada. Dumbia gibi, Gonçalves gibi, Suarez gibi.
1: Geçen yani yılda çok iyiydi.
0: Bayağı bir takım.
2: Ya evet, şimdi Dumbia tabii ki oyuncu, genç bir oyuncu. Topu hareketlendiren esas Galatasaray'ın. Şimdi analizini yaptığında Okan Hoca'nın mutlaka, şimdi Zalazar da etkili oyuncu ve Suarez. Yani omurgada ama en önün topu savunmanın önünde. O dörtlü savunmanın merkezinde topu hareketlendiren, maçta göreceğiz çarşamba günü, bütün oyun kurulumunu Dumbia yapıyor.
3: Dumbia, evet.
2: Yani iki kişi gibi görünüyor ama Altimira değil, Dumbia yapıyor. Dumbia mutlaka Galatasaray'ın oynadığı 4-2-3-1'de oraya doğru bir tercih yapması gerekir. Yani bu Batrovov değil. Yani oradan şimdi o presi çok fazla götüremez. Ben orada büyük olasılıkla tabii ki şimdi Lemina da sakat olunca Lemina ile Lucas Torreira
0: oynayacak. Nasıl oynayacak şimdi? Lemina da sakat.
2: İster istemez
3: Torreira mı olur?
2: Torreira yanında Sara, önlerinde Yunus da oynaması gerekir. Yunus'un
0: şey oynamaz mı? Lezli?
2: Yok, ben yani çok çaylak kalır. Şimdiye kadar hiç oynamadı. Evet. Takımla adaptasyonu yok. Yani şimdi bir de niye Sara önde oynayabilir? Sara o yani bilmiyorum, oyun kurulumu o zaman ciddi sıkıntıya girer. Şimdi Leslie madem öyle, bir testinde oynatması gerekirdi. İlk 11 ligde hiç oynatmadı. Ben büyük olasılıkla evet Sara, önlerinde Yunus oynayacak. Yunus'un en önemli, niye söylüyorum? Yunus yani oradaki en önemli oyuncu, o savunmanın önünde baskı yapacak. Yani Batagov alınan Rus oyuncu yapmaz bunu Ender. Şimdi Dumbia'ya birebir de basıp top aldırmamak. Bütün oyunu kuran o. Yani topu o merkez iki stoperin önünde alan, topu hareketlendiren, oyunun temposunu belirleyen oyuncu Sporting'de Dumbia. Mutlaka bu İtalyan oyuncuya baskı yapıp birebir de bunu da Yunus yapar. Orada kesmesi gerek bağlantıyı. Bir de Zalazar'la burada mutlaka bence Torreira'nın oynaması gerekir. O da bağlantıda omurgadayı. Biraz daha Sara'da Altimira ile oynayıp, yani orada bireysel bir üçlü bir eşleşme kapanın var. Yani orada o kapanı doğru bir şekilde kapatması gerekir.
0: Doğru,
2: ya
0: doğru.
2: Tencere kapak gibi düşün. Nasıl bir şey pişiriyorsun, tencerenin üzerine kapağı kapatıyorsun ya. Burada oyunu keserse Galatasaray rahat eder. Eğer kesemezse Suarez, yani özellikle açık alanda sette de etkili, çok direkt kaleye gidebilecek bir oyuncu.
0: Ben Gonçalves'i
2: yani
0: de beğeniyorum.
2: Gonçalves keza öyle ama en önemli şey Sporting ne oynadığını bilen, sağ içi parsalyasyonu Ender çok iyi, konumlanmaları çok iyi bir takım. Pozisyonel oyunu doğru oynuyor. Galatasaray'ın oynayacağı oyunda bir şey söyleyeyim mi? Eğer Osimhen oynamayacak, büyük olasılıkla tabii. İnşallah öyle. Oynar da oynamayacak. Oynamayacaksa şurada Dumba ile Altimira'nın pozisyonu var ya, bak şimdi orada bir yuvarlak çizilmiş rakip yer alana. Geçen sene Liverpool iki tane maçı galip geldiğinde burada içeride, orada bir kompakt bir savunma yapmıştı, hatırlıyor musun? Yani önde basmadı. Sahanın 2/3 oranında Galatasaray durmuştu. Evet, ön alan Osimhen oynamasına rağmen basmadı. Burada karşılaması gerek. Çünkü Osimhen oynamıyor. Osimhen Galatasaray atak yaptığında, bu söylediğim, Galatasaray atak yaptı, çok adamla öne gitti, tabii basacak. Benim söylemek istediğim Ender, out veya offside'ı kullanırken önde baskı yapmasınlar. Presi kırıldığında çok ciddi sıkıntı
0: hocam,
2: yaşar Galatasaray.
0: Barış mı oynar ileride? Yani,
2: büyük olasılıkla
0: Leao, Barış, Salem olur, bir de son maçta da çok kötüydü ama ya ben, uluslararası tecrübesi çok
2: bir,
0: yüksek.
2: Sane oynatırım aynen bu maç. Bir de Leo'yu oynat, 60 dakika oynasın. Yani Leo sonradan girmesin. Leo çıkar, bir tehdit
0: bir de,
2: midir?
0: Bir de
2: tehdit.
0: Yani kendi memleketinde.
2: Leo, aynen, Portekiz milli takım oyuncusu, hepimiz bildiği gibi. Bir de Leo tehdit. %100 hazır olmasa bile 45-60 devre arası tam tamlamadı futbolcular için, 15 dakika 17 dakika. Yani onunla bir 15 dakika daha götür, 60 dakika oynar, 60'ta çıkartırsın.
1: Doğru.
2: Ya Leo'yu sonra sokayım biri falan yok. Leo, Sane, Barış Alper oynayacaktır.
1: Aynen.
2: Ve de en önemli ne? Bak, tuzak yemi bir şekilde atmaları gerek. Bu 3 tane saydığımız oyuncu, Barış Alper, Leo, Sane bize neyi böyle genelde kurduruyor, hayal kurduruyor? Açık alanı üçü de hücum eder mi? Eder. Topla.

0: Dribling yapar mı? Yapar. Özellikle Leao bunu mükemmel yapar açık alanda. Sané de yapar. Şimdi Sané çok formda olmayabilir ama Şampiyonlar Ligi'nin farklı bir ruhu vardır. Ben geçen seneki bak şunu da Galatasaraylar bence bundan çekinmemeli. Ya işte geçen sene Frankfurt'a gittik. Osimhen oynamadı. 5 oldu. Ya o maç ayrı bir hikayeydi. İlk yarıda Galatasaray ayrıyetten iyi oynadı. Önde bile girebilirdi içeri. Ya bu maçta sabırlı oynayıp en önemli Ender orta sahi dediğim bölgeye 2/3 olana orana gelip orada Liverpool gibi beklemesi gerekiyor.
1: Hocam bir de şeyi söyleyeceğim. Bir savunmada tandemde sıkıntılar var ya biraz son dönemde. Bireysel hata da fazla.
0: Çok yani, formsuz olan kim? Abdülkerim Bardakçı maalesef. Evet. Orası yani en zayıf halkası şu anda. Yumuşak karnı. Tabii yumuşak karnı. Bak ama bu maçı ayrı oynar eder. Tabii ki ama orada şimdi Singo'yu desen Singo sakat.
1: Singo da sakat. Evet,
0: sakat. Evet. Kimi oynatacaksın? Yani bir de bu var. Yani ya Jakobs'u oynatıp o da şimdi pozisyonel oyunu doğru oynamaz orada. Sol bek Eren'i yapsan o da doğru değil.
2: Olmaz.
1: Yani bu arada Şalay'ın da iyi oynaması.
0: Ya bak Abdülkerim Bardakçı ne zaman iyi oynadı? Daha kompak oynadı. İki Liverpool maçında iyi oynadı mı? Oynadı. Evet, niye?
1: Oynadı.
0: Geriye yaslandı Galatasaray. Aynen. Açık alanda yakalandı mı sıkıntı? Açık alanda yakalandı en son işte Başakşehir maçında sıkıntı yaşadı. Doğru mu? En büyük sıkıntısı orada. Yani ben onun için Galatasaray'ın en önemli Okan Buruk'un kuracağı plan dediğim gibi takım halinde bir kompak savunma Liverpool maçı gibi Sporting Lisbon aynı şekilde oynayacak. Birlikte orta sahaya gelecek kazandığıyla çıkacak. Ön ala gidip basarsa ederse ve de bu Dumbaya oyun kurulumunda izin verirse Galatasaray ciddi sıkıntı yaşar. Taktiksel olarak bireysel bir kere durduracağı oyuncular var. Suarez birebir de sağlam. Peki Zalazar en önemli de Dumbaya. Altını çiziyorum bak. Evet, Dumbaya bu takım bütün oyun temposunu belirleyen sadece
1: belirleyen
0: bravo
1: oyuncu,
0: Ender oyun aklı bravo.
2: Peki hocam birebir de Luis Suarez'le markaj alacak Davinson Sanchez mi olur? Abdülkerim Bardakçı durduramaz.
0: Ya şimdi ya Sanchez olacak. Tabii Sanchez'in oraya gitti mi Sanchez. Abdülkerim Bardakçı'nın oraya gidince o alacak. Ama en önemli bak dedim ya çok kopuk yani hatlar arasında çok kopuk olmazsa birlikte olursa bu oyuncular alan bulamaz. Galatasaray'ın işte Liverpool maçı iki tane örnek verdim o içerideydi aynı. Bu maç böyle bir maç. Gidelim basalım edelim falan böyle bir maç hocam, değil. Şimdi, çünkü Osimhen'in yok.
2: Aynen.
3: Sporting basacak ya. Ev sahibi değil mi Sporting?
0: Tabii.
3: Önemli zaman. Leo birebir de geliş alanında çok etkili bir oyuncu.
0: İşte Barış Alper, Sanet.
3: Dikine giden bir oyuncu. Sanet. Bunlar onu
0: kazan topla
1: üç taraf oyuncumuz da o
0: şimdi burada ne? Geçişi de şeyle yaparsın. Sara yapar ve Yunus da yapar sana.
1: Tabii Yunus da yapar.
0: Aynen. Yunus da yapar, Sara da.
2: Şut da çok
0: yani Yunus atar. Hem top atar hem dribling top taşır.
2: Çalama,
0: Sara da özellikle sana bu geçişi pas atarak pas kalitesiyle sağlar. Lucas Torreira'nın da bir daha söylüyorum. Mutlaka Dumba yani Dumba'ya bastığında Yunus ondan oynaması gerekir. 90 dakika birebir kapatması gerek onu. Altemira ile de aynı şekilde Sara, Zalazar'da mutlaka Lucas Torreira'ya verilmesi gerekir. Çünkü eğer Sara'ya verilirse, öne çıkarsa Lucas Torreira orada yine merkezde bir sıkıntı yaşar. Aynen. Niye yaşar? Abdülkerim Bardakçı formsuz.
3: Çok formsuz. Evet.
0: Onun
3: formsuz
0: önünde değil, bir emniyet, emniyet bir önlem alması gerekir Galatasaray'ın.
3: Doğru katılıyorum hocam. Aynı.
2: Doğru. Peki ama böyle büyük maçları da yani Şampiyonlar Ligi'nde de iyi oynuyor. Yani ben
0: kesin söylüyorum ya. Hatırlıyorum.
2: Tabii çok.
0: Evet. Ama oynuyor. Açık alanda yakalanmaması.
1: Hocam ne zaman açıkladı
3: Şampiyonlar
1: şeyler?
3: Şampiyonlar Ligi oynama hafızaları var da o yüzden bir başka oynuyorlar. Tabii.
1: Hakemler yarın mı salı mı?
3: 48 saat önce maçta.
1: Salı açıklanacak o zaman. Yok yarın açıklanacak.
3: Bugün ne günlerdi? Yarın açıklanacak. Evet, yarın açıklanır.
1: Galatasaray'ınki. Evet.
3: Tabii. Salı şimdi şöyle first class dediğimiz elit kategorideki hakemlerde bırakanlar falan oldu ya biraz sıkıntı var. Sayısal olarak sıkıntı var. Kalite olarak da sıkıntı var. Birinci kategoriden de gelebiliyor. Destekliyorlar çünkü yeni oluşumda o listede de o boşlukları değerlendirecek. Taylor bıraktı, Vinicius bıraktı
1: tabii,
3: gibi
1: tabii.
3: Önemli isimler. Maçların zorluk derecesine göre kim gelir bilemiyoruz. Yani formda hangisi formda hatırlayın. Lyon maçında da en iyilerinden biri dedik.
1: Bayağı sıkıntılı bir hakem performansı
3: bir yönetim gösterdi.
1: Vardı,
3: evet. Berbat bir yönetim gösterdi. Hele o vardan dönüş, ofereden sonra dönüş suratı ne yapacağım ben ne karar vereceğim şaşkınlığı içinde. Yani elit kategorideki bir hakem Dünya Kupası'nda 3 maç yönetmiş son Dünya Kupası o görüntüyü veriyorsa o yüzden ona da dikkat etmek lazım.
1: Peki hemen şeye bakalım Roma'ya ki şöyle yapalım mı Ercan? Roma maçı elimizde hazırda var değil mi? Atalanta maçı.

0: Tamam. Bir Atalanta maçıyla bir Roma'nın, çünkü öyle bir maç ki yani.
1: Evet. Baksana öne bak. Diavola, Mallen. Biri sağda, biri solda.
2: Ya, şimdi bir şey söyleyeyim mi? Böyle tabii bizimkiler dizmiş de.
0: Önce bir maçı evet. Hazır mı? Atalanta maçını Roma'nın bir izleyelim. Ondan sonra konuşalım Roma için.
3: Yarın 3. haftasında sezona 2'de 2 ile giren takımlardan Roma Atalanta'yı konuk ediyor. İlk düdük Romalı oyuncuların dokunuşuyla mücadele başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyorum. Gianpiero Gasperini görüntüde. Rodrigo Mora. Mora şimdi ortasını yaptı, arkaya doğru Mancini kafa. Son anda uzandı Karnesecchi. Maçtaki ilk net pozisyon. Gianluca Mancini ile gole yaklaşıyor Roma. Lulli'nin ortası yüksekten Wesley'e gitti. Bir kanat bekinden diğerine. Wesley ortaladı şimdi Mancini. Düzeltiyorum, Cristante kafayı vuruyor. Karnesecchi kornere çeldi. Yine etkili geldi Roma. Bir korner daha kullanacaklar. Paslaşarak kullandı Dybala ve Mora. Şimdi Manu Kone. Kone içeriye yolladı. Mancini döndü. Endika'nın önünde kaldı. Gol! Ama yardımcıya bakıyor Endika. Offside. Roma'nın Evan Endika'yla bulduğu gol geçerlilik kazanmayacak. Hristovic. Deketelare. Hermoso'dan kurtulma çabasında Charles Deketelare çevirdi. Son çizgiden Endika ayak koyuyor. Ardından Ederson önünde buldu. Gol! İkinci şutunda daha maçtaki golü buluyor Atalanta Ederson'la. İkinci yarı golle başlıyor. Golün ismi Ederson. Roma bu sezon ilk kez gol görüyor ağlarında. Mora. Dybala. Çevirdi Kone'ye. Kone vurdu. Karnesecchi uzanıyor. Kornerden bir organizasyon. Roma adına. Kone'nin şutunda Karnesecchi başarılıydı. Bu korner az önceki kadar etkili olmuyor. Wesley şimdi. Santiago Castro. Çekti Castro. Castro vurdu, direkten döndü. Beraberliğe çok yaklaşıyor Roma. Az önce oyuna dahil olan Santiago Castro'yla. Ceza sahası içerisinde Kosunu'yu çalımladı. Böyle baktı kaleye Castro ama direkten dönüyor şutu. Molina. Ortayı yaptı Molina. Kafa üst direkten dışarıya Castro. İkinci kez direğe takılıyor Santiago Castro maçta. 2,5 gol beklentisi var Roma'nın, golü yok. Orta geldi. Hermoso! En sonunda o gol de geliyor. Dakika 90, Mario Hermoso. Kornerden buluyor golü Roma. Yıkılıyor Olimpiyat Stadyumu. Karnesecchi de yıkıldı. Ama başka bir yıkılma konunkisi. Yine geliyor Roma. Castro, Dybala. Hemen bıraktı Sule'ye. Matias Sule. Açıyı kaybetti Sule. Şimdi çekti, vurdu. Gol! Roma kulübesi sahaya dalıyor. Matias Sule. 90 ve 90+3'te gelen goller. Roma geri dönüyor. Roma geri dönüyor Atalanta karşısında. Kapattığı köşeden Sekir'in geldi gol bu kez. Zappa Costa. Ve son düdük geliyor. Roma geri dönüyor. Roma 2, Atalanta 1 maçın sonucu. Hakem Colombo'nun yanında itirazları sürüyor Atalantalı oyuncuların. Çok uzun süre ve yoğun şekilde itiraz ettiler. Evet, Gaetano kırmızı kartı görüyor.
0: 90'da 1-1, 90+3'te 2-1 oluyor. Roma'nın muazzam geri dönüşü. Perşembe akşamı Kadıköy'de Fenerbahçe'nin rakibi olacak Roma.

0: Bir şey gösterebilir miyim Ender?
1: Serie A'da 3'te 3 yaptı biliyorsunuz.
0: Bak, ya şu kadroda şimdi Roma'yı seyrettik. Şimdi Atalanta'yı da çok seyrettik. Gasperini orada 9 yıl kaldı. 2016'dan 2025 yılına kadar. Şimdi şöyle evet 3-4-1-2 gibi ama Roma'da böyle oynamıyor. Malen burada oynuyor. Biz Hollanda milli takımından biliyoruz değil mi Malen'i? Genelde de Malen oynadığı zaman sağ çizgide oynayan bir oyuncuydu. Burada tek santrafor oynatıyor. Arkada Dybala ile Mora. Yani 3-4-2-1 gibi oynuyor Roma. 2-1, evet. Şimdi Fenerbahçe'nin özellikle keseceği, yani Dybala çok formda. Dybala buraya geldiğinde Malen şurada içeride bu dörtlüyü ve öndeki ikili, şu dörtlüyü çok doğru kesmesi gerekir. Ya orta sahayı kapatması gerekir. Bunlar böyle Dybala arkada oynuyor dediğim gibi Mora ile beraber. Ve oyun kurulumunda şimdi Atalanta'da bakıyoruz. Atalanta'da temin sen tabii istatistikleri verdin, müthiş istatistik. Atalanta'da Gasperi'nin takımı 100 golün Serie A'da üzerinde sezonla bitirdiği, gol attığı sezon var. 100 golün üzerinde attığı. Ne yapıyor? Orada da 3-4-2-1, 3-4-1-2 gibi böyle değişken böyle formasyonlar denedi. Orada Jim City ile Tolay vardı. Tolay milli takım oyuncusu. Jim City sol stoperdi. Burada Hermoso gibi. Niye bunu söylüyorum? Mancini burada. Yani yeri geldiğinde 1-9 gibi hücum eden, delice hücum eden ve çok gol yiyen, hatta 100 küsur gol attığı sene şampiyon olurdu az gol yeseydi ama onun için futbol hücum. Az önce söyledim ya. Yani ben diyor ki gol yiyeyim. Oyuncular keyif alsın, izleyenler daha fazlasını atayım. Az önce Trabzon Fenerbahçe için dedim ya, madem hücum silahım var böyle oynar. Bu da orta sahaya kadar çıkartır. Baskı yaptırır, pres yaptırır. Geçiş yerse iyi. Bunu göreceğiz biz zaten perşembe akşamı. Burada en önemli bağlantıları Kone, Fransa milli takım oyuncusu. Muazzam bir oyuncu, iki önlü. Çok çok iyi oyuncu. Bütün bağlantıları buraya yapıyor. Ama en önemli özellikleri biz maçta mesela seyrederken bunu göreceğiz. Özellikle Mancini hücuma çıkacak Ender. 3 geride yeri geldiğinde 3-1-6 gibi oyunu kuracak Atalanta. Pardon, Gasperini daldım. Roma kuracak. Roma. Yeri geldiğinde bunu da göreceğiz. Hermoso gol attı ya. Burada da Mancini gidecek. Ya çok enteresan. Yani 1-2 önde işte 7 oyuncuyla beraber. Yani 2 burada 1, 7 oyuncuyla önde. Yani çok enteresan. 2 stoper de yeri geldiğinde oyuna sokacak bir Gasperini takım var. Ama en önemli bir kere Mancini net sokuyor oyuna. Stoper onun için yani burada tutmak etmek değil. Top ayındayken hücuma çıksın. Adam hücum meraklısı bir adam. En önemli de söylediğim gibi İsmail Kartal'ı ekibi
1: ne yapacak?
0: Zaten Merhaba. Onu söyleyeyim bak. En önemli bir. Yani zaten onlar da biz burada akıl vermek değil amacımız. Zaten onlar da çalışıyordur. Burada Mora ile özellikle Dybala'yı ve Kone'yi, Cristante'yi, Cristante'yi ve buradaki dörtlüyü, doğru bir kutuyu, bu kareyi kapatması gereken der. Ve en önemli de ön alan baskısı yapmaması gerekir. Galatasaray için söylediğim şuydu. Şurada bekleyecek. Şurada. Galatasaray da burada bekleyecek Ender. Farz edelim Galatasaray takımı burada. Aynı şekilde Fenerbahçe takımı şurada. Bak şu yuvarlığı alıp burada kompakt duracak. Fenerbahçe de burada duracak. Galatasaray da Sporting Lisbon'a şurada duracak. Fenerbahçe gidip ön alanda yok basayım edeyim Beşiktaş gibi falan olursa darmadağın ederler. Çünkü bir de en önemli şu var Ender. Yani şu kenar beklerini göreceğiz. Wesley, Lully. İkisi sağ açık sol açık gibi oynar. Yani Gasperini takımlarının en büyük özelliği budur. Gosens vardı hatırlıyor musun Atalanta'da? Hmm. Müthiş oyuncu. Inter'e gitti 50 milyon euroya. Adam bir sezon var ya baktım Ender. Yanlış hatırlamıyorsam 16 gol sol bek oynuyor. 16 gol 15 asistle falan. Adam yani Alman milli takım oyuncusuydu. Müthiş bir sezon geçirdi. Yani bu oyuncular bek gibi oynamaz bunda. Öne gider basar. Direkt burada baskı yapar. Bir, dediğim gibi belirli bir alanda bekleyecek. Olympique Lyon maçı var ya hatırlıyor musun? Fransa'daki. Belirli bir alanda bekleyecek. Ve en önemli orta sahayı kapatması gerekir. Ha bu takıma nasıl gol atacak illa kapar. Mancini evet Hermoso böyle ama defoları da var. Yani bunların üzerinden geçiş hücumları yapıp pozisyon bulabilir. İkisinde çok ciddi savunma defoları var. Mancini'nin ve Hermoso'nun. Bunu doğru kullanması gerek Fenerbahçe'nin. Ama bir o kadar da hücumda etkiler ama savunmada sıkıntı. Bu kompakt savunmayı burada yaptığında geçiş hücumlarıyla Fenerbahçe gol aramalı. Sabırlı oynamalı. Seyirci mutlaka bir kere seyirci mutlaka oyuncularla bütün yani bütünleşecektir.

0: derbide Beşiktaş mağlubiyetinde kalacağını
1: çünkü
0: düşünmüyorum.
1: Orada bir sıkıntı var çünkü.
0: Yani bu böyle bir maç. Yoksa dediğim gibi Gaspin'in takımın en büyük özelliği bir kere çok atletiktir. Bütün takım. Hayır, atletizm derken çok hızlı oyunculardan önemli. Fizik kalitesi bir kere çok iyi takımlar kurar. Çok ağır itman yaptır. Yani Türk oyuncuları o itmanları yapamaz. Ve disiplinlidir. Hiç affı olmayan bir teknik adam. Maçı da hiç bırakmaz. Her dakikasını oynar. Onun için Fenerbahçe sabırla orta sahada dediğim gibi bekleyecek. Orta dörtlüyü kapatıp çıkışlarda da Mancini ve Hermoso'nun üzerine oynayacak. Şimdi çok kalabalık gelecekler. Çok kalabalık gelecek Fenerbahçe'nin üzerine. Ceza sahası içine doğru parsalyasyon da savunmada Fenerbahçe'nin yapması
2: şunu
0: gerek.
2: Şunu söylemek lazım. Gendouzi yok. Cezalı.
3: Doğru.
2: Evet. Yani aslında Kante Gendouzi İsmail'lik maçta.
3: Doğru.
2: Gendouzi cezalı.
3: 3 tane dalga kıran diyorsun.
2: Yani acaba Martu'yu mu değerlendirmek gerekir?
0: Ya o da çok böyle hareket hızı olan bir oyuncu değil. Top tekniği tamam. Yok, İsmail'den evet. Daha iyi. Kante'den bile mesela daha iyi top tekniği ama yani o da çok dinamik bir oyuncu değil.
2: Yani şey yapıp acaba İsmail'i 6 gibi kullanıp 2-8 gibi kullanılabilir mi Kante ile Martu ama?
0: Yani bu evet yani orta saha denklemi en büyük sıkıntı. Şimdi Asensio yani da yok.
2: Gendouzi'nin olmadığı bir denklemde Asensio da yok herhalde diye düşünerek tabii, söylüyorum tabii, bunu. Tabii. Yani
4: söylediğiniz hocam Kone, Cristian, Mora, Diabala. O dörtlü diyorsun değil
0: evet,
4: mi?
0: Mora, evet Mora, evet Diabala.
4: Malen önde tek mi oynuyor? Cristante,
0: evet efendim.
4: Malen önde tek mi oynuyor?
0: Evet Malen. Yani 3-4-2-1 oynuyor. Yani değişir. Şimdi Perşembe günü
3: ayrı. İbala 10 numara pozisyonunda 10 numara gibi oynuyor.
0: Ama 3-4-2-1 oynuyor. Yani tek santrafor Malen oynuyor. Malen de enteresan.
2: İbala ile Mora daha birbirine böyle şey oynuyor.
0: Ya Malen ilk maç zaten ettirik yaptı ligde. İkinci maçta 2 tane attı. Yani
2: bizim açımız, yani ben biraz daha Fenerbahçe açısından bakalım diye şey yapıyorum. Yani eğer Asensio da yoksa ki herhalde daha yok, yok gibi gözüküyor.
0: Ya Fenerbahçe'de o Asensio yok. O dediğin denklem çok kötü. Yani bir de şimdi cezalı bir oyuncum var orada. Doğru. Şimdi Gendouzi orada olmayışı etkiler mi? Etkiler tabii. Yani oraya şimdi İsmail'le Kante'yi tuttun. Topun önündeki işte transfer politikasının yanlışı yok. Oyuncu yok. Yani orta sahada diyorsun Bartu oynar mı? Oynar soru işareti. Al biri işte sakatlansa al adam cezalı yok oyuncu diyorsun. Şimdi. Öbürsü sakat yok. Yani kadro derinliği yok. Yani ben Aziz Bey söylüyor yani kadro çok iyi falan. Ben kadro derinliğini doğru bulmuyorum. Çizgi ucum oyuncularını söyledim. Doğru bulmuyorum. Ya Galatasaray'da düşünün Şampiyonlar Ligi oynuyor Sané ile. Öbür Lea oynuyor ya. Sen de sen bu Keremlerle, İrfan Canlarla, işte Oğuzlarla falan iş götürmeye çalışıyorsun. Yani bu kurulan kadroda orta sahaya bir şekilde rotasyona sokacağın oyuncun yok. Orta sahada aynı profilde oyuncular.
2: Şöyle düşünelim. Geçen yıl o orta sahada, geçen yıl hani beğenilmeyen evet. Dönemde üzerine Fred Alvarez evet. Falan vardı yani.
0: Tabii o, ama
2: üzerine.
0: Hep, tabii üzerine böyle. Tabii. Şimdi 3 aşağı 5 yukarı hepsi aynı profildeydi. Şimdi bu sene de Kante, Gendouzi, orada Bartu, İsmail. Ya bir tek Asensio orada doğru mu renk getirecek oyuncu? Hiçbir evet. Oyun yani böyle bir oyuncu. Yani bir tane
3: Frete
0: oyuncu
3: nasıl ihtiyacım
0: bir de Asensio
3: var şimdi.
0: Sakatlanmış belirli bir yaşta yine bu maç trafiğinde sıkıntı yaşar. Senin bir şekilde topu o bağlantıya yani bağlantı oyuncun yok. Hem savunma önünde yok. Bak iki tane oyuncu bağlantı oyuncusu değil defansif oyuncu. Bağlantı oyunu kurmak şöyle bir düşün. Ya bağlantı oyuncusu Rodri ile kuruyor mesela İspanya milli takımı City. Barcelona aldı misal. Sergio Busquets Barcelona meşhur mesela bunlarla kurulur bağlantı. İşte Vitinha Paris Saint-Germain'de. Şimdi sen Kante ve Gendouzi ile oynasa bu bağlantıyı kuramazsın. İkisi de böyle topu hareketlendirecek, tempoyu belirleyecek değil. Bir oyuncu
2: o
0: değil.
2: O yüzden hep
0: top rakipteyken
2: burada konuşurken söyledik iki yönü oynayabilen bir 8 numara diye.
0: Çok doğru söylüyorsun. Onun için top rakipteyken şimdi Gendouzi ile Kante sana ne hayali kurduruyor bir antrenör, bir seyirci olarak? Top rakipteyken bu adamlar iyi oynar. Topu kazanır. Top ayağındayken hayal kurdurur mu teknik direktörü? Hayır.
3: Yok.
0: Yani Fenerbahçe'nin diyorum ya hem çizgilerde farklı yani İrfan Can düşün. İyi olsa temposu yok. Senle seyrettik. 10. dakika şu Kone'nin
2: bence
0: olduğu yerden. Bence
2: jübileyi yaptı. Kone'nin jübilesini yaptı bence.
0: Ya, hocam, geriye koşamıyor. Kurdurdu. Bak ya geriye hocam. Koşamıyor. Bak çok 10. dakika olur hiç 90. dakikada 10. dakika ya bu tempo yap geriye topsuz koşan Beşiktaş hücum geçiş yapıyor. Geriye ya izlesinler. Orta saha biraz geçti bıraktı. Fren yaptı evet. Ya.
2: Adamını takip etmedi. Yoksa bu tarafta pozisyon
0: benim
2: oldu.
0: Benim İrfan Can'la ne ilgi? Adam daha hazırlanırsın ya. Fenerbahçe'de kaç yılında gitmişik Kasımpaşa'da örsel. Neyin ne olduğunu anlamışsın. Gelmişsin bir daha.

0: tabii bir oynatacak sonuçta. Yani ama en önemli top rakipteyken o dörtlüyü kesmek gerekir. Az önce söyledim. 3-4-2-1 gibi oynayacak tek santrafor. O orta sahada sayısal üstünlüğü alırlarsa bütün çıkışları sıkıntı olur. Çok. İsmail Hoca ve ekibi orta sahayı kalabalık tutup kompak oynayıp önde basmayıp hepsinin alanlarını, rakibin alanlarını işgal edip oralarda doğru bir pozisyonel oyunu oynaması gerekir. Yoksa bu kadar alan zaman verirlerse sıkıntı yaşar. Bir de geriye düşebilirler. Bu futbol. Dağılmaması gerekir. Dağılırsa her çıktıkları bak bir daha söylüyorum Ender pozisyonu olur. Evet. Ya Beşiktaş peki, o pozisyonları kaçırdı. Bunlar kaçırmaz.
1: Tabii. İlk günün hakemleri de açıklanmış. Sandro Scherer, Godinho, Oliver, Marciniak, Simon Sazo ve Kabakov. İki tanesi birinci kategori.
2: Salının.
1: Evet. Diğerleri elit kategori. Şimdi burada da çok eleştirdiler ama Türkiye'de federasyona da bir tebrik göndermemiz lazım. Neden dersen hani VAR hakemler olarak gelenler için de büyük eleştiriler aldı ama kaliteyi ortaya koyma açısından değerlendirelim. Bakın Feda İhsan geldi ülkeye. Evet. Çok eleştiri oldu değil mi? Feda İhsan, Bürüş, Aston Villa maçının VAR hakemi. Ander Dallas babadan dedik çok başarısız bulduk ve tepki verdik. Evet. Enteresandır. Real Madrid Inter maçının VAR hakemi. Yani eleştiriyoruz ama eleştirirken
2: onlar da eleştirilecek işler yaptılar ya, hocam. Yoksa, yani, ama isim olarak önemli VAR hakemleri de geldi onu gerçeğini de teslim edelim.
1: Bu gerçeği teslim etmek adına bunu söylüyorum. Baktığımız zaman da bu iki isim burada çok büyük tepki aldı. O yüzden de Futbol Federasyonu da en sonunda biliyorsunuz Kvaskovski'yi getirdi derbiye de. Evet. Bunlar bu Şampiyonlar Ligi'nin önemli isimleri onu vurgulamak bunları için
2: getirmeye, yani bunları getirmeye devam edebilirlerse bu tarz isimler kimsenin bir şey söyleyemeyeceği
1: isimler. O zaman belli
2: isimler.
1: Bir standardı da yakalarız. Doğru. O yüzden hani hep eleştirildi. Güzel işler yapıldığında bir göstergesi bu yani. Onu da
2: peki,
1: vurgulamak lazım.
2: Peki basın toplantısı ve açıklamalarla biz toplayalım. Takım oyunu ekibi de geliyor efendim. Ekran başından ayrılın.
3: Kazandığımız için çok mutluyuz. Oyuncu grubuna ciddi anlamda teşekkür ediyorum. Çok iyi bir reaksiyon verdiler. Çünkü bu kısa sürede bizim çok yapmış olduğum bir şey yoktu. Ama enerjileri, istekleri, arzuları son derece iyiydi. Kazandığımız için mutluyuz. Böyle bir kadro kurduğu için aslında hem Trabzon, yani Ertuğrul Başkan'a teşekkür etmek lazım. Hem Trabzon şehri için hem Türk futbolu için ciddi anlamda bence emek verilerek kurulmuş bir kadro olduğunu düşünüyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Ciddi anlamda onlar da destek verdiler. Enerjiler yüksekti. Bence iyi bir maç oldu. Bölüm bölüm parça parça eksiklerimiz var ama bunlar çalışılarak giderilecek problemler olarak görüyorum. Tekrar oyuncularımı kutluyorum. Pratikte çok bir şey çalışamadık. Bir tane antrenman yaptık çünkü izinli oyuncular vardı. Onların gelmesi de bir tek cuma günü sahada taktiksel bir şeyler çalıştık. Ama o süreçte 4-5 günlük süreçte daha çok oyunculara dokunarak oyuncuların enerjisini yukarıya çıkartmaya odaklandık. Dediğim gibi oyunculara konuşarak daha çok teoride gösterdik. Teoride anlattık. Antrenmanlardaki o enerjileri, coşkuları bir şeyleri bize geri bildirim olarak vermişti. Tabii bu istediğimiz oyunu oynamak kolay bir oyun değil. Ön alan baskısıyla başlayacağımızı söylemiştik. 10 dakika, 15 dakika istediğimiz gibi oldu. Skoru bulduktan sonra biraz daha geçiş yediğimiz zamanlar var. Ama tekrar söylüyorum, oyuncu grubunun isteğinden, arzusundan son derece memnunum. Yavaş yavaş adım adım yukarıya doğru gideceğiz. Kaybedilmiş bir şey yok. Uzun bir lig maratonu. Bu şehir bu takımla beraber bence hayal kurulacak bir yola gidecek. Trabzonspor her oynadığı müsabakayı bence 3 kulvarda da bu sezon için söylüyorum. Zirveyi hedefleyecek. Bunu hayal olarak satmıyorum kimseye ama bu takıma güvendiğim için hep beraber bu hayali kurduracaklar diye düşünüyorum. Olur olmaz o tarafı bilmiyorum ama şuna eminim bu oyuncular, bu takım 3 kulvarda da zirve yarışını vereceklerdir. Az önce geçerken gördüm, sakatlığıyla ilgili çok ciddi bir şey yok, onu söyleyebilirim. Tabii şöyle hepsiyle konuşmaya çalıştım. Sadece Onaç özelinde değil. Ama şu var. Bazen santroforlar bu gol baskısına girebilirler. Bugün de söylediğim ona bizim rahmetli

0: Erdoğan Hoca'nın sözü vardır. Santrofor pozisyona giriyorsa korkmayın diye. O da giriyordu, atamıyordu. Bir gün atacaktı, bugün attı. Bence ciddi anlamda daha önceki, geçen senede bu takıma katkı verdiğini düşünüyorum. Bizim önemli oyuncularımızdan bir tanesi. Böyle bir silahımız var. Özellikle box'ta kenardan gelecek ortalarda buluşturduğumuzda daha da faydalı olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi bu bir süreç. Birbirimizi tanıyacağız. Onlar bizi tanıyacak. Biz onları tanıyacağız. Çalışarak bizim işimiz bu, bahane üretmeden, çalışarak mazeret üretmeden adım adım yukarıya doğru çıkacağız.
1: Trabzonspor deplasmanı zaten zor bir deplasmandır. Bizim adımıza da muhakkak zordur. Trabzonspor kaliteli oyunculardan kurulu iyi bir kadrodur. Maçın da favorisidir doğal olarak. Bugün maçın 10 dakika oynandığını söyleyebilirim. Hakem 12 dakikada maçı bitirdi zaten. Bizim geçiş oyunları skor lehimize beraber ya da diğer türlü gitmiş olsaydı, bizim geçiş oyunu yapmamız gerekirken 2-0'dan sonra doğal olarak Trabzonspor geçiş oyununu yaptı. Yani özeti, teknik konuya çok fazla girmeyeceğim. Bugün bize denk geldi. Yine söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Trabzonspor kadrosu iyi bir kadro. Bizi de yenebilir. Hiç sıkıntı yok. Ancak Çağdaş Altay ismi benim 30 yıl önce yayınların olmadığı dönemdeki hakem performansıdır. Kendisini tebrik ediyorum. Trabzonspor'un ne kadrosuna, ne başarısına, ne skoruna hiçbir şey demeden, çünkü yarın aynı şeyi Trabzonspor'da yaşayabilir başka yerlerde.
2: 90+1'in sonuna geldik. Yeni hafta sağlık, mutluluk, başarı getirsin. Hoşçakalın.

0: futbolu hayata, hayatı futbola katan program Artı Futbol, futbol severleri bekliyor.
1: Heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
2: Oyun müdahalesi hiç yok.
3: Ayakta kalacaksın.
2: Kurtaracak herhalde ya.
4: O hatayı yaparsan al golü yer.
5: Kimse onun kariyerini sorgulamıyor.
0: Süper Lig maçlarının yorumları.
1: Konuşulacak çok fazla detay var.
4: Şans vermek lazım. Nasıl vereceksin şans?
6: Yumruk da senden yiyor.
7: Bu da güzel bir şey.
8: Acayip yetenekli bir oyuncu.
9: İyi oynadı, kaybetti ama sonuçta kaybetti.
0: Sıcağı sıcağına röportaj ve analizler eşliğinde Artı Futbol'da.
2: Bize futbolu yeniden mi öğretiyorsun Sayın TFF yetkilileri?
10: Şimdi biz ne söylersek taca çıkabiliriz.
11: Herkes sahadaki duruma bak. En azından daha politik olabilirdi.
12: Rakipten alıyor, rakibe veriyor.
10: Çok ciddi bir kariyer sahibi oldular.
13: Aman Allah'ım yarabbim.
1: Dünden kalan çok fazla not var.
0: Futbol severlerin vazgeçilmez tutkusu Artı Futbol bu akşam 21'de A-Spor'da.
14: Genel izleyici için uygundur.

0: ekranlarından herkese mutlu geceler. Takım oyunuyla karşınızdayız sevgili seyirciler. Ulaş Özdemir, Hayri Beşer ve İbrahim Yavuz'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Trabzonspor'un Gençler Birliği karşısında aldığı çarpıcı 5-0'lık galibiyet üstüne konuşacağız. Şampiyonlar Ligi'nde takımlarımızın hafta içi mesaileri olacak. Bu maçlardan beklentilerimizi yine masaya yatıracağız ve önceki güne, derbiye de bir giriş yapacağımızı, bir döneceğimizi ifade edelim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sevgili Kerem.
0: İyi yayınlar olsun hepimiz için.
1: Sen de hoş geldin takım oyununa.
0: Çok teşekkür ediyorum. Trabzonspor'un Gençler Birliği karşısındaki galibiyetiyle bir başlangıç yapalım. Onuachu 5. dakikada Bordo Mavilleri öne geçirmişti. 14'te Salah'ın penaltısıyla fark 2'ye çıktı. 22'de Onuachu durumu 3-0'a getirdi ve geçirdiği sakatlığın ardından devrenin son bölümünde yerini Trabzonspor'un yeni transferi Franculino'ya bıraktı. 59'da Muçi'nin golüyle durum 4-0 oldu. Franculino Trabzonspor formasıyla ilk maçında ilk golünü karşılaşmanın 78. dakikasında kaydetti ve maçın skorunu belirledi. Hüseyin Çimşir'in takımı 5-0'la sahadan üstün ayrıldı. Tabii en çok merak edilen konulardan biri Fatih Tekke sonrası yeni dönemin ilk maçında Trabzonspor'un nasıl bir reaksiyon göstereceğiydi. Ulaş

0: Özdemir, sence Trabzonspor nasıl bir reaksiyon verdi?
1: Öncelikle ben Fatih Tekke Hoca'ya verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Yaklaşık 1,5 sezon Trabzonspor'da bence güzel de bir hikaye yazdı. Özellikle geçen sezon genç ve tecrübeli oyuncularla beraber kurulan kadroda hem oyuncuların gelişimine çok çok büyük katkı sağladı ve aynı zamanda da bir kupayla kapattı. Tabii sezon başlangıçları her teknik adam için sıkıntılıdır. Bugün İsmail Kartal'ın yaşadığı neyse, keza Galatasaray'da Okan Buruk'un oyun anlamında hani ciddi bir problem yaşasa dahi kazanmayı bilerek zor da olsa yoluna devam etmesi neyse, ki Beşiktaş'ın bence bu sezonki durumu geçen sezonlara göre daha farklı olacaktır. Ama Fatih Tekke'nin yaşadığı daha başkaydı. Yani Fatih Tekke kendi gerçekleriyle yaşayan bir insan. Kendi gerçekleriyle oyunun gerçeklerinin birbirini tutmaması ya da oyunun gerçekleri kendi gerçekleriyle oyunun gerçeği tutsa dahi tribünle olan o gerçeğin paralel olmaması birçok sıkıntıyı da beraberinde getirdi. Bunlar futbolda var mı? Var. Ama gönül isterdi ki Trabzonspor Fatih Tekke ile de bu sezon hiç olmazsa işte Salahlı, Fabinho'lu, Kabrallı, Arallı işte bir kadroyla şampiyonluk yolunda hiç olmazsa büyük adımlar atsın ve bunu da güzel bir şekilde sonuçlandırsın da, ama olmadı. Fatih Hoca'nın da yolu bu anlamda açık olsun. Çok da fazla yapacak bir şey yok. Çünkü futbol kendi içinde duygusallığı barındırsa bile ayrılıklarda maalesef duygusallık çoğu zaman karşılık bulmuyor. Bu işler böyle. Çünkü futbolun dünü yok. Futbol hep yani bugün bitti ve yarını var. Biz yarınları konuşacağız. Fatih Hoca'ya da gelecekte işte çalıştıracağı takımlarda bir gün hikayesi Trabzonspor'la buluşabilir mi? Buluşabilir. Tabii. Başarılar diliyoruz. Bu akşama dair şunu söylemek lazım. Yani Hüseyin Hoca'nın aslında geldiği anda çok fazla yapacağı bir şey yoktu. Onu söylemek lazım. Bunu zaten şimdi maçtan önce ve maçtan sonra yaptığı açıklamalarda da söyledi. 3 ya da 4 idmana çıktı. Hayır, tam kadro tek bir idmana çıktı. Ya onun dışında oyuncuların bütünüyle hani kendi taktiksel anlayışını tam anlamıyla yansıtabildi mi? Hayır, ona çok da zamanı yoktu bence. Ama böylesine kaotik bir durumda göreve gelip böylesine kısa bir zamanda oyunculara yönelik bence hocanın yaptığı en önemli şey sırtındaki çantayı indirmesiydi oyuncuların. Yani sırtlarında bence çanta vardı oyuncuların. Yani yavaş oynamaya alışmış bir takımın, ki böyle bir takımın yavaş oynama durumunu ben hiç anlamlandıramadım. İbrahim Hoca ve Hayri abi katılır mı bilmiyorum. Bu takım böyle oynar. Ama bu takım böyle oynarken de hala ciddi anlamda bence problemleri var. Özellikle orta saha ve savunma arasındaki o geniş alan. Yani savunmanın ciddi anlamda öne çıkamaması, ki bu bence Savic'den kaynaklanan bir durum. Çünkü ağır artık. Ve o koskoca alanı Cibuke'nin tek başına süpürmesi zaten mümkün değil. Ama yapabildiği her şeyi yapıyor yani. Bu anlamda, ama tek başına yapıyor orayı. Buradaki en önemli gerçek şudur Trabzonspor'un. Batagov ve Folcarelli'nin döndüğü denklemde Trabzonspor'un az önce bahsettiğim o problemi ciddi anlamda ortadan kalkacaktır. Bu birinci nokta. İki, bunun sürdürülebilir olması lazım. Yani iç sahada sizin o bıraktığınız o boşluğu rakipler belki cezalandıramayabilir, ama deplasman oyunu bence bunu kabul etmez. Konya gibi ciddi bir deplasmana gideceksin ve deplasmanda daha farklı bir anlayışla ben Trabzonspor'un sahada olacağını düşünüyorum. Ve oyunun, oyuncuların üzerindeki nasıl denir ona? Özgür bıraktığında oyuncuyu, yani çok fazla sıkmadığında ve görevini tanımladığında ve doğru yerinde oynattığında aslında çok da zor olmuyor bazı şeyler. Bazen çok kolay olmuyor ama oluyor. Bazen de çok kolay oluyor. Bugün çok kolay oldu bence. Onaçu'nun, yani özellikle savunma hattının, rakip savunma hattının ilerisinde stoperlerle boğuşmak yerine aslında kendi mevkisinde, ceza alanı içerisinde en tehditkar olduğu yerde durduğunda

0: ne kadar verimli olabildiğini de gördük. İki, özellikle Aral'ın ona açıyı buluşturduğu top, sonra Pina'nın, ya bunları Trabzonspor geçen sezon çok rahat yapabiliyordu. Bu sezon neden yapamamasının birçok sebebi var. Onları konuşuruz ama dediğim
1: detaylara
0: gibi
1: gireriz.
0: Çantayı attı oyuncular üzerinden. Şimdi bunun sürdürülebilir hale gelmesi lazım.
1: Hayri Beşer çok böyle üst perdeden bir giriş yaptı Trabzonspor mücadeleye ki 5. dakikada 1-0, 14'te 2-0, 22'de 3-0 oldu. Aslında maç bitti orada. Ondan sonrası biraz daha rahattı. 5 gol Trabzonspor taraftarını da muhakkak memnun etmiştir. Sizin açınızdan keyifli bir Trabzonspor performansı oldu mu? Ve ayrılık süreci ve yeni başlangıcın bu görüntüde etkisi olduğunu düşünüyor musunuz?
2: Mutlak anlamda etkisi olmuştur. Ama ben de Fatih Tekke ile ilgili birkaç kelam etmek isterim.
1: Lütfen.
2: Ve de hak ediyor.
1: %100.
2: Ulaş teşekkür etti. Aslında ziyadesiyle teşekkürü hak ediyor. Sadece Trabzonspor camiasının değil, bence Türk futbolunun Fatih Tekke'ye teşekkür etmesi gerekiyor. Trabzonspor geçtiğimiz sezon Sayın Ertuğrul Doğan başkanlığında ve Fatih Tekke'nin teknik direktörlüğünde Türk futbolunda bence gidişata yönelik bir şerh koydu. Adeta paradigmayı değiştiren bir örnek ortaya koydu. O da şu, özellikle Osimhen'in transferiyle birlikte Türk futbolunun girdiği bir yol var. Bir aks var. Trabzonspor böylesi de olabilir dedi. Gençleri kazandı ve iddialı olmadan iddia kulvarına girdi. Şampiyonluğu son merhaleye kadar kovalayabildi. Hatta belki son süreçlerde ona açı çok yorulmasaydı daha ciddi bir yerde bitirebilirdi.
1: Ya da daha geniş bir kadro olsaydı elinde.
2: Kesinlikle.
1: Kupa da kazandı bu arada.
2: Kupayı müzesine götürdü. Yani Trabzonspor'u Fatih Tekke'nin aldığı yerle bıraktığı yer arasında çok büyük fark var. Ve aslında bugün izlediğimiz takımla geçtiğimiz sezonki Fatih Tekke takımı arasında çok büyük fark yok kadro olarak. Şimdi tabii şaşırtıcı oldu. Yani geçtiğimiz sezon yazılan hikaye, Fatih Tekke geçtiğimiz sezon biraz camia tarafından hani şampiyonluk iddiası ortaya koymadığı için eleştirildi. Trabzonspor demek iddia demek, Trabzonspor demek şampiyonluğa oynar demek. Camia böyle bakar. Büyüklük de böyle bir şey. Ama Fatih Tekke daha gerçekçi yaklaştı. Ben bu gerçekçiliği aslında hiç yadırgamadım. Çok da doğru buldum. Gerçekçi olmakla iddialı olmak ters olantılı şeyler değil. Çok gerçekçi olarak da çok iddialı olabilirsiniz. Fatih Tekke biraz belki zor karakter, mükemmeliyetçi karakter. Benim açımdan yani 14-15 transferin yapılması biraz şaşırtıcıydı. Bir tarafından bakarsan bu bir ciddi bir başarı olarak da görülebilir ki yönetimin 15 transferi indirebilmesi ki Muhammed Salah gibi yani dünya futbolunun en büyük ikonlarından bir tanesini getirmesi ve çok da görkemli bir şekilde getirmesi aslında bütün diğer transferlerden farklı ele alınması gereken, farklı okunması gereken, sadece bir futbol hadisesi olarak değerlendirilmemesi gereken bir sosyal olgu. Şimdi gelirsek oradan buraya Fatih Tekke'nin zannediyorum ayrılışı Trabzonsporluların önemli bir kısmını ve Türkiye'deki futbol severlerin büyük bir kısmını üzdü ve şaşırtıcı oldu. Şimdi başlangıcın böylesine negatif olmasını beklemezdik. Bir defa Trabzonspor'un hazırlık dönemindeki görüntüsü, ligin başlangıcındaki oyunu, oyunda bir ilerleme göremeyişimiz, tam tersi bir tıkanıklık algısı vermesi, yeni transferlerin ne yapacağı konusundaki fululuk, bunlar negatif görüntülerdi ama Trabzonspor pekala puan kaybı vermeden bu haftaya da gelebilirdi. Çünkü Trabzonspor Kasımpaşa maçına önde başladı. Ahmetspor maçına önde başladı. Ona rağmen bu karşılaşmaları kazanamadı. Hatta Ahmetspor maçını kaybetti. Fakat oyun olarak Trabzonspor geride bıraktığı bütün maçlarda çok da iyi gözükmedi Fatih Tekke döneminde. Fatih Hoca da bıraktı. Artık saygı duyacağız. Hüseyin Hoca bu süreçte bir testten geçecek. Ona da başarılar dileyeceğiz. Bugüne gelirsem özetle şunu söyleyeyim. Hüseyin Çimşir basit olanı yaptı bence. Yani Trabzonspor'u sağ beki kim ve kim olmalı? Pina olmalı. Hele de Onaçu sizin forvetinizse, ilk 11'inizdeyse Pina olmalı. Çünkü Onaçu ile Pina arasındaki uyumu geçtiğimiz sezondan biliyoruz. Hatta tekrar bunu tescillediler bu karşılaşmada. Öbür taraftan işte Ozan Tufan'ı koydu orta sahaya fiziki açıdan, direnç açısından biraz daha ileri boyuta taşımak için. Tabii ki Ozan prime dönemlerindeki Ozan değil. Ama zaman zaman iyi maçlar çıkardı oldu. Evet. Çok da az olsa. Bugün de fena değildi. Öbür taraftan ben şunu söyleyeyim. Yapılan transferler çok fazla. Bu transferlerin önemli bir kısmı da rotasyon transferi. Hani Melih Kabasakal olsun. Ondan sonra işte savunmada Samet olsun. Metehan olsun. Yani birçok oyuncu bunlar. Rotasyon
1: Cenk Özkaçar
2: olsun. Bu oyuncular rotasyon transferi olduğu için.
0: Ben bir araya girebilir miyim? Tabii. Abi? Çok özür diliyorum sen. Ya Ümit Akdağ'ı almak varken, değil mi? Senin Batagol'un sakat. Hı hı. Ümit Akdağ'ı almak varken Cenk niye tercih edildi? Atıyorum yerli alacaksan ki 10+4'e göre. Melih Kabasakal'ı gidip almaktansa Melih İbrahimoğlu niye tercih edilmedi? Bak bunlar hep ciddi anlamda sorular. Mesela Saviolo. Ya ben Trabzonspor'un oyuncusu olarak görmüyorum onu. Maharetli olabilir, gelişim açık olabilir. Ama bana göre o da rotasyon oyuncusu. Aral ana 11 oyuncusu. Ve Aral tercih edilmeyip Saviolo niye tercih edildi? Bak Trabzonspor bütün maçlarını, bak bu söylediğim maçları var ya, bunların hepsini bu tür oyuncu tercihlerinden dolayı kaybetti.
2: Şöyle Pina
0: kaybetti derken doğru, yani iyi bir oyun ortaya koyamadı.
2: Doğru, Trabzonspor sadece kaybetmedi, oyun olarak da pozitif görünmedi. Bu söylediğin sorular doğru sorular. Ümit özellikle de düşünülebilecek bir tercihti. Ama ben şöyle özetleyeyim. Bu oyuncuları rotasyon oyuncusu olarak gördüğüm için hani bu transferleri çok eleştiriye konu yapmıyorum. Evet. Ama benim Trabzonspor'un Salah'ı bir kenara bırakırsak yaptığı transferler içerisinde bana en fazla heyecan veren isim Aral. Saviola konusunda emin değilim, net değilim. Cabral konusunda net değilim. Bunlar yaş itibariyle genç oyuncular.
1: Daha
2: genç
1: uzun konuşacağız oyuncu. Ama Franculino burada farklı bir isim.
2: Onu ayrıca konuşuruz.
1: Görüşünüzü de merak ediyorum ama bir İbrahim Yavuz'a da dönmek istiyorum. Bireysel performanslarla alakalı ayrı ayrı mutlaka bir değerlendirme yaparız. İbrahim Yavuz tatmin edici bir Trabzonspor performansı mıydı bu akşam?
3: Öncelikle bu oyun Hüseyin Cimşir üzerinden okunmaz. Bu hala evet. Fatih Tekke'nin takımı. Evet, Hüseyin Cimşir teknik direktör ayrılığından sonra en fazla bu süreçte psikolojik anlamda oyuncuya müdahale edebilir. Onun dışında oyun anlamında müdahale etmeye kalksa da bu kadar kısa sürede teknik anlamda bir teknik direktör bir takıma dokunamaz. Şey çok önemli. Programın ismi çok önemli. Takım oyunu. Bence biz oyunu çok fazla bireysel oyuncu yeteneğine mahkum ettik. Yani takım oyununu unuttuk. Aslında bu programın ismi bence insanlara da bir bakış açısından bakmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu evet. Bakış açısından. Yani biz takım oyunundan koptuk. Trabzonspor'a da bağlayacak olursam Trabzonspor geçtiğimiz sene bir takım oyunu oynuyordu. Savunmasının ucunu. Evet, eksikleri içinde barındırıyordu ki bence en temel sorunu geçtiğimiz sezon Fatih Tekke'nin takım savunmasıydı. Trabzonspor lige başlarken aslında fena başlamamıştı. İşin takım savunması kısmında 0-0 ya da 1-0 skorlarla gidiyordu ama biz tabii toplum olarak biraz da Karadeniz bölgesinde insanlar biraz daha 1-0 bitince niye 2 bitmedi, 2 bitince 3 niye bitmedi? Kabul edebiliyorum o baskıyı ama futbolda tek başına hücum yoktur ya da tek başına savunma yoktur. İşte biz antrenörlük kursuna gittiğimizde bize takım ve hücum ve savunma prensipleri öğretildi. Şimdi birinden birini yok sayamazsınız. Şimdi bizde çok fazla bireysel anlamda oyuncu kalitesinden oyun okunduğu için işte bugün Salah üzerinden Trabzonspor bir şey okuyor değil mi? Çok sağlıksız bir hadisedir. Hele hele bir önceki sene bu kadar sağlıklı inşa ettiğiniz bir yapıyı ne olursa olsun, kim olursa olsun bir oyuncunun üzerine yıkmaya kalktığınız an darmadağın olursunuz. Bence Trabzonspor'un temel sorunlarından biri bu sezonu çok hazırlıklı gelmedi. Evet, bu da anlaşılabilir bir durum. bir takım önce yarışın içerisinde potansiyeli yüksek oyuncuları katarak, onlara da değer katarak devam eder. Bir sonraki sezon Salah gibi önemli oyuncuları bu işin içine katarak devam eder. Bunda da hiçbir, ama bunu planla yapabilirsiniz. Çok keskin

0: geçiş sağlıklı bir hadise değildir. Bence Fatih Tekke de
1: keskin bir geçiş yapmadı aslında hocam.
0: Çok keskin abi, Salah bu bahsettiğin organizasyon
1: tamam, yani
0: için.
1: Sonuçta Trabzonspor sağ kanadına Zubkov vardı, gitti Salah.
0: İşte şöyle oldu.
1: Salah düştü ve Salah aldı Trabzonspor.
0: Şöyle söyleyeyim abi, şimdi Zubkov Pina ile bir hücum organizasyonu vardı. Bir sürü öyle bir atak sayabilirim. Zubkov'u içeri koşturup Pina'yı kenara ya da tam tersi Pina'yı merkeze getirip Zubkov'u kenarda buluşturdum ve Onaçu ile sonlandırdım. Bir sürü atak söylerim ama Salah olduğu an oyuncu psikolojisi de, teknik direktör psikolojisi de ister istemez Salah üzerinden bir şey inşa etmek istiyorsun. Kolay da değildir. Yani orada aslında biraz Fatih Tekke o anlamda belki de kendisini o anlamda baskı altına aldı. Onun üzerine bir oyun inşa etmeye hadisesi. Çok kolay değildir. Bence Trabzonspor net orada hazırlıklı gelmedi. Planın dışında oldu. Çok net bir şekilde belli zaten. Oyun anlamında buna bir hazırlığı yoktu. Ama en temel hadise bence ben Fatih Tekke olsaydım sezon bittiğinde tamamen ekibimle şu planı yapardım.
1: Peki hocam, soruyu sorabilir miyim?
0: Tabii abi.
2: Lütfen.
1: Vakayeme bek yardımına gelmeyen bir açık oyuncusu.
0: Eksik. Yani geliyor
1: tamam.
0: Ama eksik.
1: Ama sen Vakayeme'nin o defosunu, tamam ya, o eksiğini orta sahadan bir oyuncuyla ya da arkasındaki beki daha fazla koşturarak çözebiliyorsun. Ama Vakayeme hücum anlamında sana çok büyük katkı sağlıyor. Her anlamda. Gol atıyor, attırıyor.
0: Asist yapıyor.
1: Topu ileride tutuyor. Senin rakip yarı sahana, yarı sahaya yerleşmeni sağlıyor. Değil mi? Ya böyle özellikle bir oyuncu. Mesela Fatih Hoca Vakayeme'yi tuttu takımda. Göndertmedi.
0: Evet.
1: Şimdi Salah geldiği zaman bu bir hoca için dezavantaj mıdır, avantaj mıdır? Mesela Salah'ın da işte Liverpool'daki maçlarını izlediğimizde o da çok fazla bekin yardımına gelmeyen bir oyuncu ama ön alanda bir canavar. Bir hücum oyuncusu ve seni her şekilde, bak her şekilde yani her anlamda ileriye taşıyacak bir oyuncu. Şimdi bu bir eksi midir teknik adam için?
0: Artıdır, eksi olur mu ya?
1: Bir artıysa o zaman niye?
0: Onun üzerine oyun inşa edeceksin. Çok hazırlıksız yakaladım. Benim zaten eğer yani genel Fatih Tekke yorumu yapacaksak bence Fatih Tekke tek başına Trabzonspor teknik direktörlüğünden istifa etmedi. Antrenörlük kariyerinden istifa etti. Bu onun antrenörlük kariyeri açısından, gelişim açısından çok önemliydi. Fatih Terim 96 senesinde TSD'de Galatasaray'a ve Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kaybederek başladı. Ligin ilk 4 haftası, 4. haftası kendisi aslında Fenerbahçe'ye 4-0 kaybederek başladı. Ama ona direnç gösterdi. Planlamasına sadık kaldı, ona inandı.
2: Hatta galiba o da istifasını verdi bu arada. Verdi ama, ve kabul edilmedi diye demiyor.
0: Ama o dönem o dönem takımın içinde temas ettiğim oyuncular. Yani Galatasaray'a çok kısa bir dönem gittiğimde Hasan Şaş'tan o süreci dinlediğim için söylüyor. Tamam. Bir plan vardı, bir organizasyon vardı. Galatasaray'ın o gün içinde bulunduğu durum anlaşılabilirdi. Üçlü savunmadan dörtlü savunmaya bir geçiş vardı. Yeni oyuncularla bir sistem deneniyordu. O sistemin sancılarını yaşadı Galatasaray. Ama teknik direktör planlamasına sadık kaldı. Bu da Fatih Tekke'nin temel sorunu şuydu. Bir, bu yıldızlar teknik direktörü niye kovdursun? Teknik direktörün varlığını daha değerli hale getirir. Ama doğru yönetirsen, pat diye Salah'ın üzerine bir oyun inşa edersen çıkamazsın. Bir de temel sorun, bu tek başına Fatih Tekke sorunu değil ama bizim teknik direktörler öz eleştiriden çok korkuyor ve hemen bir olumsuzlukta hakem üzerinden bir şey anlatıyorlar. Bu ülkede hakemler evet ciddi anlamda problemli ama yani sizin kadar da problemli. Teknik direktör anlamında sizin yaptığınız eksikler kadar problemli. Şimdi Fenerbahçe tarafına gelince konuşuruz tabii ki ama bir teknik direktör sezon başı 4 tane kas sakatlığı yaşıyorsa orada antrenman anlamında çok ciddi eksikler vardır. Senin hakemin vermediği ofsayt kadar, vermediği penaltı kadar o da eksiktir. Sen orayı hallet. Bak İtalyano hallediyor. Alanya'da kırmızı kart. Evet diyor ama onu bir tarafa bırakırım ben diyor. Oyun diyor. O teknik direktör oturmuş eksiğini Alanya'da çalışmış, değerlendirmiş. Diğeri Gençler Birliği'nde konunun benimle bir alakası yok demiş. Oyuncu rakibe verdi demiş. Hakem penaltımı vermedi demiş. O iki kişi dün akşam bir araya geldi. Kendi analizini yapan, sağlıklı öz eleştirisini yapan kazandı. Ülke olarak ihtiyacımız olana. Bence Fatih Hoca'nın da genel olarak yani birçok şey var ama bir kere öz eleştiri konusunda ciddi eksiği vardı. Bu duruma belki kulüp planla gelmiş olabilir ama Fatih Hoca hazırlanamamış. Bu oyuncuda değişime hazırlanamamış.
2: Ya Fatih Hoca dönemi geride kaldı netice itibariyle. Trabzonspor'a da hizmetleri oldu. Son derece takdire şayandı. Hocaya da bundan sonraki kariyerinde yine başarılar dileyelim. Trabzonspor'un bugününe dair konuşmak gerekirse insanların, Bordo Mavili futbol severlerin uzun süredir beklediği bir reaksiyon vardı onu açıdan. Onun gol atması isteği vardı ve biraz oyuncu da üstünde muhakkak baskı hissediyordu. Hayri Beşer sakatlanması da çok talihsiz oldu. Yani iki gol attığı belki 3'ü 4'ü kovalayacağı maçtı ama

0: onu uçu geri dönmüştür artık diyebiliyor musunuz?
1: Ya onu uçu aslında gitmemişti. Sadece tam hazır değildi. Ve hani kaçırdığı önemli gol pozisyonları da oldu. Ama istediği servisleri de alamadı. Şimdi ya onu uçulu bir oyun oynuyorsanız, az önce Ulaş da temas etti konuya. Mümkün olduğu kadar ceza sahası içerisinde tutmalısınız onu uçuyu. Çünkü hava toplarında zaten haksız rekabete yol açan bir boy avantajına sahip. Yani yükseliyor, vuruyor. Fakat o topları getirme konusunda Trabzonspor'un işte belki yani henüz oturmayan oyun yapısının Onaçu üzerinde negatif etkileri oldu. Şimdi mesela bugün Pina'nın oynaması Onaçu için bir avantaj. Çünkü bir alışkanlık söz konusu. İşte Aral'ın getirdiği, kafasına kondurduğu bir top var Onaçu'nun. Ben ona kondurma denir. Muazzam ters orta sağ ayağıyla yaptı. Şimdi bunları yaptığınız zaman Onaçu zaten kafa golü de atıyor. Ayağı da iyi Onaçu'nun. Mesela bazı oyuncular, bazı forvetler gelen topa vururlar. Gol olur ya da olmaz. Bazı forvetler de bir mühendis inceliğinde vururlar. Ben Onaçu'da onu da görüyorum. Hava toplarında da. Yani doğru çerçeveyi aramak, kalecinin göstereceği reaksiyonu boşa çıkarmak ya da boşluğu doğru görüp topu içeriye bırakmak. Şimdi o incelik de var Onaçu'da ve aynı zamanda servis yapabilme özelliği de var. Yalnız hani cüssesinden kaynaklı ağır bir oyuncu ve de geçtiğimiz sezonun son haftalarından itibaren hakikaten formsuzdu. O formsuzluğu aslında Trabzonspor'a çok şey ve mal oldu. Ve bu süreçte de Onaçu fit ve formda başlamadı. Ama Onaçu'nun gol atması için mutlak anlamda fit ve formda olması gerekmiyor. Yani ona doğru hava topunu getirdiğiniz zaman ya da işte Pina'nın bugün yaptığı gibi servisi getirdiğiniz zaman yine o doğru kadife vuruşu yapabiliyor. Zaten formda bir Onaçu. Biz geçtiğimiz sezon birçok maçta izledik. İşte derine de geldiği oldu. Savunmadan top da çıkardığı oldu.
2: İşte bu değildi Onaçu'nun oynayacağı oyun. Abi.
1: Evet, bu fazla yük verdi işte. O yüzden de son haftalarda.
2: Ya bağlantıyı yap, gel merkeze falan ya. Abi ya öyle bir oyuncu değil ki bu.
1: Ama bunları yaptı.
2: Yaptı ama yaptı. Yani canı çıktı.
1: Doğru.
2: Yani, yaptı ama canı çıktı.
1: Canı
2: yani.
1: Çıktığı için.
2: Öyle bir santrafor tipi değil ki Onaçu. Ona açık pivot.
3: İşte bir önceki sene ona bir oyun inşa ettim. Bu sene başka bir adam geldi. Ona göre bir oyun oynama zamanı ile alakalı tekrara muhtaçtın ama sen çok kısa sürede o işi halletmeye çalıştın.
0: Bu arada şöyle bir şey var. Orada Muçi vardı arkasında. Yani Muçi de şutörlüğüyle çok öne çıkıyor. Oyunu bağlama özelliği ve bilgisi, belki yeteneği epey dar. Yani santrfor'dan böyle bir 10 numara profili arkasında oynarken oyunu bağlamasını beklersin.
2: Şöyle mesela bunu Osimhen'e yaptırtabilirsin.
0: Osimhen bağlayamaz ki.
2: Ya gelir merkezde topu alır.
0: Öyle bir yeteneği yok.
2: Ya ama alıyor da sonuçta yaptırtıyor bunu Okan Buruk yani.
3: Ben Osimhen'i izledim.
2: Başka maçlarda değil.
3: Canlı. O tamamen programın dışına çıkıyor.
2: Ya, çıkıyor ayrı. Yani hoca bir görev vermiyor.
0: Oyunu yok.
2: Ben sırtı dönükten bahsetmedim ki. Hani merkeze gelip orada topu bağlantı yapıp ileri doğru koşuyor. Şimdi Onaçu'ya yani atletizm olarak Osimhen Onaçu'dan daha iyi.
3: Tabii.
2: Daha fileli. Ama Onaçu öyle bir oyuncu değil yani.
3: Daha statik.
2: Öyle statik daha yani statik. Anladın mı?
1: Şimdi ikisinin atletik özellikleri bence kıyaslanmaz.
2: Hiç
1: bu
2: kıyaslanmaz.
1: Anlamda Osimhen çok çok önde. Ama Onaçu hem oyun bilgisi hem top kullanma becerisi açısından özel bir forvet. Orada mesela Kerem'in Muçi tespiti de çok doğru. Muçi'nin yerine biraz daha hareketli, o reboundları daha hızlı bir şekilde sezip alan bir forvet olsa mesela Onaçu'nun servislerinden daha fazla faydalanır. Burada şimdi İbrahim Hoca'nın
0: Onaçu'nun o kadar aktif olmasına gerek kalmaz. Oyunu biraz daha yönlendiren, biraz daha sakin top kullanma becerisi olan bir profil olsa arkasında. Misal örnek vererek söyleyeyim. Asensio tipi bir oyuncu. Direkt belki kendisi değil ama o zaman Onaçu'dan daha farklı yararlanabilirsin.
2: Evet.
1: Şimdi Onaçu'yla 2-1 de yapabilirsin. Onaçu duvar da yapar. Yani o pas becerisi, o oyun görüşü var Onaçu'da. Ama şu var. Hani Onaçu'yu tercih ettiysen Ondan bekleyeceğin atletizm, ondan bekleyeceğin çabukluk ya da reaksiyon bellidir. Yani bu bir tercih. Bugün mesela Hüseyin Hoca işte çantasını bırakın demiş dedi oyunculara. Doğru. Yani basit bir tercih yaptı. Fatih Tekke'nin takımını sahaya sürdü. Birkaç oyuncu değişikliği vardı ve Trabzonspor'un mesela biz ilk başta sete yerleştiğini gördük. Doğru bu. Çünkü Onaçu varsa sen sete yerleşeceksin. Ve Gençler Birliği de çok
2: bu oyunu en iyi oynayan, bahsettiğin seti en iyi oynayan Aral gibi bir oyuncudan da faydalanacaksın.
1: Oradan
2: yani
1: gol de geldi, pozisyonlar da geldi. Ama öbür taraftan da Trabzonspor'un kalesinde de tehlikeler olabilirdi. Yani olur, Gençler Birliği
2: dediğim gibi
1: Trabzonspor'un işte gücünü test etmek açısından bence bu geceki oyunuyla tam da referans alınacak bir rakip de değil.
2: Değil.
1: Bunun da altını
3: çizelim.
1: Zaten
3: şöyle bir durum var. Çok özür dilerim. Yani Gençler Birliği takımı evet puan olarak iyi durumda gözüküyor ama şimdi bugüne kadar oynadığı oyunları izle. Rakiplerine en fazla pozisyon veren takım. Bir yerde patlayacak da o organizasyon zaten. Evet. Fenerbahçe maçını hatırlayalım. Kötü dediğim Fenerbahçe'nin bir sürü pozisyonu var. Devamında ligde benzer durumu yaşadılar. Yani kazanıyorlardı ama takım savunmasında çok problem yaşıyorlardı. Yani
2: Metin Hoca da söyledi onu zaten.
3: O organizasyon bir yerde kırılır. Yani Trabzonspor'un aslında bu anlamda güçlü bir oyuncu kadrosu var. Bir önceki seneden güçlü oyun mirası var. Onların bence işte o yine bir önceki seneden o değişimiyle alakalı. Tabii teknik direktör davranışı çok önemli. Biz biraz o teknik direktör davranışını çok fazla yok saymaya başladık abi. Özellikle işte Salah gelsin problemi çözsün. Osimhen gelsin çözsün ki Osimhen bu anlamda ülkeye bence iyilik yapmadı, kötülük yaptı. Yani artık herkes Osimhen üzerinden, bir oyuncu üzerinden oyun okumaya başladı. Ve sürekli benzer oyuncuları talep etti takımlarına. Fenerbahçe böyle bir oyuncu talep ediyor. Trabzonspor bak Salah geldi benim oyunumu
0: sıkıntı
3: çözecek.
0: Sıkıntı oyuncunun emsali yok.
3: Yani. Yok işte olmadığı için evet. Teknik direktörlerde ya biz bu işi bununla çözelim. Bir de aslında teknik direktörlerin idarecileri bir konuda ikna etmesi lazım. Ben bakıyorum teknik direktörler idarecilerin söylediği her şeye teslim oluyor. İdarecilerin teknik anlamda bir donanımı olmaz. Bilmez idareci sahanın içinden o anlamda bir deneyimi yok. Kadro planlaması deneyimi yok. Sen ikna edeceksin. Eğer ben kulüp teknik direktörü olarak, sen de kulüp başkanı olarak seni ikna edemiyorsam bende bir sorun var. Teknik anlamda ikna edeceğim ama neden bir takıma hangi pozisyonda oyuncu alınması gerektiği ya da sayısal anlamda kaç tane oyuncu olması gerektiği. Şimdi biz biraz özellikle teknik direktörler bence müsaade etti. Bak Italiano yine sağlıklı bir örnek. Gitmedi kampa 40 kişi. Ben bu kadar oyuncuyla antrenman yapamam dedi. Çünkü biz işin teknik direktörü ve antrenman tarafını biraz dışarıda tuttuk. Antrenmandır aslında sahadaki sergilediğin değil mi? Performansın testi orada yapılır. Antrenmanı ne kadar yüksek şiddetle yaparsan bu sahaya yansır. Ama biz o tarafı çok yok saydık. 30 kişi olsun dedik. Zenginlik olarak anlattılar mesela. Hatta Acun Ulcalı anlattı. Ben mesela yapsın bakalım Ulus City'de o zenginliği. Bak bakalım orada müsaade ediyorlar mı? O yapı, o organizasyon sana. Bir stoper istedi Jose Mourinho. Ben iki tane aldım zenginlik olsun. Bir denesinler bakalım orada. Olmaz, mümkün değil. Ama birilerinin teknik anlamda idarecileri, sportif direktörü ikna etmesi gerekiyor. Yani Trabzonspor'da bence kadronun bütününe baktığında bir önceki seneden şahane bir miras kalmış. Baktığın zaman Salah o mirası çok şahane bir şekilde yukarı çıkartabilecek kalitede bir oyuncu değil mi? Ama senin teknik anlamda bunu sağlıklı anlatman lazım. Sen bu kadro oyuncuyu teknik direktörü kovdurur dediğin an çöker o sistem orada yani. Bence temel sorunlarından biri Trabzonspor'un buydu yani.
0: Trabzonspor'un performansıyla alakalı konuştuğumuzda dediğim gibi bireysel konulara da belki biraz giriyoruz. Oyuncuların saha içerisinde neler yaptığı üstüne de konuşmak lazım. Onu açıyla bir giriş yapmıştık. Salah'ı nasıl gördün? O sahadaysa zaten hangi takımda oynarsa oynasın ondan bir şey bekliyorsun. Onun ne yapacağını merak ediyorsun.
2: Senle şeyde de konuştuk devre arası yayınında da. Ya şimdi 9 sezon değil mi Liverpool'da oynadı?
0: 9 ya da 10.
2: 9 galiba. 9 diye hatırlıyorum ama 9 olması lazım.
1: 8 ya da 9 diyebilirim.
2: Ya şöyle.
0: Yani ortalama 9 civarı.
2: Ben Salah şöyle oyuncu böyle oyuncu dediğim zaman insanlar zaten güler bana yani. Bunu, evet. Bunu şimdi kelimelerle anlatmaya, bunu bir kağıda dökmeye gerek yok yani. Salah Salah'tır abi. 9. 9 evet, sezon değil evet, mi? Evet. Şimdi orada neydi o Trabzonspor'un yeni aldığı Ju mu diyoruz ona?
0: Franculino.
2: Frank
0: Franculino. Franculino.
2: Ama Cu da deniliyormuş.
0: Yani diyen şöyle, Franculino demekte zorlanan Cu der.
2: Ha, tamam, ben Cu diyeyim o zaman.
0: Spikerlik açısından söylüyorum.
2: Tamam, sen söyleyebilirsin. Tamam. Franculino. Şimdi bak, mesela bunun arkasındaki bek kimdi? Alexander Arnold'tı değil mi? Tabii. Salah'ın. Fabinho da vardı o zaman kadroda. İşte Alexander Arnold ileri çıkardı. Yani oyunu genişletirdi. Salah içeriye girerdi. Ama oradan dönen topu hep Fabinho toplardı. Yani o alanı süpürürdü. Şimdi o kadar belki süpürebilecek fiziksel kalitesi ya yeterli olmayabilir.
0: O enerjiyi beklememek lazım.
2: Yok, beklememek lazım ama yani sonuçta o da yine tecrübesiyle Trabzonspor'un orta sahasında bir şeyler yapacak.
3: Henüz daha uygun o işe. Evet, fiziksel durumu yok ama burası da Premier Lig'den o anlamda daha iyi oynardığı için halleder yani.
2: Ya işte yanına bir Folcarelli geldiği zaman daha rahat oynayacaktır orada. Yani daha fazla sorumluluk alacaktır belki. Şu an için biraz tedbirli oynuyor. Gördüğümde o. İşte Firmino'yla oynadı. Nunez gibi santraforlarla oynadı. Mesela Franculino. Culino ile Salah'ın uyumunu ben daha doğru bir denklem olarak görüyorum. Çünkü yani özellikle bu maçta Trabzonspor'un yeni santraforunun savunma arkası koşulları çok iyi. Stoperlerin arasında ezilmiyor mesela. Çok çok hareketli. İyi boşluklar yaratıyor. İyi güzel giriyor. Güzel okuyor. Ya böyle hareketli santraforlarla Salah daha iyi oynar mesela. Daha iyi anlaşırlar. Mesela hani onu da konuştuk seninle. Muçi'yi başka bir seviye taşıyabilir Salah. O alverlerde. Tamam mı?
0: Mesela, bu eşlik ederse, edebilirse.
2: Etmek zorunda.
0: Bugün çünkü ilk yarıyı izlerken özellikle çok takip ettim. Salah Muçi'den bekliyor.
2: Evet.
0: Ama alamadı.
2: İşte o servisleri.
0: Çünkü önceki hafta aldı, gol attı.
2: Gol attı.
0: Beklentisi oluştu.
2: Evet.
0: Alamadı. Muhtemelen çoğu zaman da alamayacak.
2: Ya bizim oralarda bir laf vardır.
0: Öyle yani oyuncunun.
2: Bizim oralarda bir laf vardır.
0: Ama yapsın, yaparsa başka bir yere taşır kendini.
2: Sevdiğini alamazsan aldığını seveceksin diye. Tamam mı? Şimdi bu iş böyledir. Şimdi Muçi sen böyle oynamaya alıştın ama şimdi Salah geldi. Hı hı. Şimdi Salah'lı bir oyunda az önce İbrahim Hoca'nın bahsetti. Ona göre oynayacaksın. Ona göre oynamak zorundasın. Seni çünkü başka bir noktaya taşıyacak bu oynayacağın oyun.
3: İşte yani, o da abi hani yapabildiğin kadar antrenman tekrarıyla alakalı bir durumdur. Evet. Yani o tarafı o kadar fazla maalesef bize yok saydırdılar ki teknik direktörler. Çünkü hemen hemen herkesin bize anlatacağı başka bir hikaye var. Dışarıyla alakalı, kendileriyle alakalı durumu bize anlatmaları lazım. Şimdi bu Salah'ların, işte Fabinho'ların Liverpool'da Klopp göreve geldiğinde anlattığı hadise kaç antrenman tekrarına tekabül ediyor? O iş öyle mesela en iyileri bir araya getirmekle onlar yapamıyorsa demek ki bir mesaj veriyor bize değil mi? Kaç antrenman tekrardır oyuncularla o bahsettiğin organizasyonun ortaya çıkması? Bunu bize teknik direktörler anlatacak yani. Evet. Anca öyle biz anlayabiliriz oyunu. Öteki türlü işte bahsettiğim hadiseye dönersin. Salah varsa bir zahmet problemi o çözsün dersin ama çözemez. Mümkün değil. Hele hele oyunun bu kadar atletizm ve beceriye harmanlandığı dönem. O 25-30 sene önce bir oyuncu alıyordu, başka bir seviyeye götürüyordu ama değişen oyunda artık müsaade etmiyor bir oyuncuya. Bir oyuncunun üzerine oyunu inşa etme.
2: Yani bunu mu?
0: Bir Muhammed Salah'ın istatistiğine göz atalım mı? Muhammed Salah şu ana kadar Trabzonspor formasıyla ne yaptı? 6 resmi maçı var Mısırlı süper yıldızın. Süper Lig'de 4 karşılaşmada 4 gol 1 asistle mücadele ettiğini görüyoruz ki bugün penaltıdan bir gol attı. Muçi'nin golünde de asisti yaptı Muhammed Salah. Avrupa Ligi playoff'unda 2 maçı boş geçti ama maalesef Trabzonspor aslında takım olarak bu iki karşılaşmayı boş geçmişti. Resmi maç performansı yeni bir başlangıç için gayet iyi. Herhalde onu söyleyebiliriz.
2: Ya şöyle dediğim gibi yani işte Onaçu'yla Salah'ın oynamasıyla işte yeni transfer
0: Franculino'yla
2: Salah'ın oynaması bence başka bir seviye, onu söyleyeyim. Ben ikinci tercihin daha doğru olacağını düşünüyorum bu anlamda. Franculino'yla. Diğer türlü çok... Ya evet, Onaçu'lu oyunda bazı maçlar talep eder. Ona bir şey söylemem. Ama hani Salah'ın oyun tarzına göre yani Franculino'nun daha uygun olduğunu düşünüyorum ben.
0: Hayri Beşer, ne hissettirdi Franculino'nun bugün varlığı?
1: hareketli bir forvet.
0: Evet.
1: Arayışçı, hareketli. Şunu söyleyeyim. Vuruş becerisini, vuruş kalitesini yeterli görmedim. Yani Trabzonspor'da 11 olabilmesi için bugünkü performansın üzerine çıkması lazım. Ama attığı gol de bir taraftan hani o golcü reaksiyonunu, golcü sezgisini, esnekliği, dönüp çok kısa bir süre içerisinde vurabilmesi çok önemli. Ulaş'a katılıyorum. Yani Salah'ın arzu edeceği golcü profili Frank Culino'ya daha çok uyuyor. Hareketli, aralara kaçan, daha kolay, daha hızlı, daha çabuk alışveriş yapabileceğim bir forvet tipi. Ama pekala Salah'ın hani zaten içeriye de kat ediyor ya, o ceza sahası yakın noktalarından pekala Onaçu'nun kafasını bulabilecek ortalar, servisler yapabileceğini de düşünüyorum. Salah'la ilgili de şunu söyleyeyim yalnız. Yani şu anda biz muazzam bir Muhammed Salah izlemiyoruz. Ya yani izlemek de fazla iyimserlik olur. Ama yani takımın bütününe baktığımız zaman kendi ölçeğinde takımdan daha hazır bir Salah görebiliyoruz. O da zaten mesleğinde geldiği yerin, ulaştığı doruğun bir ifadesi gibi. Salah bu yaptıklarından çok daha iyi şeyler yapabilir, çok daha gösterişli şeyler yapabilir. Mesela zaman zaman yaptığı koşuları yarıda kesiyor. Enerjisinde birazcık ekonomik kullanma ihtiyacı hissediyor. Yani Salah şu anda tam fit değil. Tam fit olmadığı halde böyle bir başlangıç yaptı. Bu gayet tatmin edici bir başlangıç. Hani Salah'la ilgili de kafalarda nihayetinde soru işaretleri vardı. Yani buraya gelecek bir veteran görüntüsü mü sergileyecek, yoksa bize Salah'tan o sahip olduğu eşsiz becerilerden, yeteneklerden kesitler mi sunacak? Evet, ikincisini yapıyor, kısmen yapıyor. Hatta sayılmayan iki de golü var. Offside vesaire gerekçesiyle. Bunları da dikkate alırsak çok daha pozitif bir Salah izleriz. Ama şimdi Salah deyince Muçi de aklımıza geliyor. Ben ona da kısaca değineyim. Şimdi benim anladığım kadarıyla senin Muçi ile ilgili bazı rezervlerin var, şüphelerin var. Ben de aynı rezervleri taşıyorum. Yani Muçi topa çok iyi vuruyor. Yetenekleri var. Ama günümüz futbolunun gerektirdiği o motoring çabukluğa, hareketlenmelere, oyunu çok böyle tutkulu bir şekilde yaşamaya, mesela pası hem kıvamlı vermek hem de çabuk vermek, timingi doğru yapmak. Oralarda Muçi'yi biraz eksik görüyorum.
0: Pasör olarak vizyonu zayıf.
1: Ya pasör olarak. Salah'ın çok iyi bir 10 numarayla oynaması lazım. Yani Trabzonspor'un Salah'la oynayacak keşke daha etkili, daha efektif bir forvet arkası olsa diye düşünüyorum.
2: Malinovski.
1: Ya Muçi'yi birazcık ben Talişka'ya benzetiyorum. Yani Fenerbahçe'deki Talişka hadisesi olayı neyse, Trabzonspor'daki Muçi olayı da biraz öyle.
0: Talişka'nın
1: bana göre
0: hareketlisi.
1: Biraz daha.
3: Evet. Talişka'dan daha iyi durumda.
2: Yani Malinovski Malinovski senin dediğin profile uyuyor.
1: Ama o da yani bilmiyoruz.
2: Bilmiyoruz diye Atalanta'daki maçlarını izleyen herkes için Malinovski'nin anlattığın profil birebir ona uyuyor.
1: Trabzon'da
2: ama sen gelir Malinovski'ye 6 numara 8 numara oynatırsan o adam gider Ferencvaros maçında kırmızı kart görür. Çünkü adamın savunma şeyi yok, yeteneği yok.
1: Yok
2: yani.
1: Forvet arkasına bence aday birinci oyuncu Malinovski. Fabiano da öyle. Fabinho da öyle. Fabinho da gerçek performansını ortaya koyarsa zaten Trabzonspor şampiyonluğun ciddi adayı olur. Ben burada mesela Fabinho performansını çok kilit görüyorum Trabzonspor'un şeyi için. Çünkü Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonki başarısında orta saha üretkenliği ve topu Tim Falcorelli sayesinde rakipten çok hızlı bir şekilde geri almasının rolü fazlaydı. Artı Batagov'un oynadığı dönemde savunmadan çıkış. Şimdi mesela ben Batagov'la Vivu ikilisinin bir arada oynadığı maçları merakla bekliyorum. Şimdi Vivo
2: oynadığı maçlar vardı. Hayır abi.
1: Bundan sonra oynayacak.
2: Ha yok yani geçen sezon oynadı. Oynadığı maçlar vardı.
1: Oldu şimdi ama uzun süredir de oynamıyorlar. Şimdi Vivo bir savaşçı ve çok formda. Batagov da bir savaşçı ama aynı zamanda bir sanatçı. Ya artısı.
2: Ya ayağı çok
1: Trabzonspor mesela stoper. Önde oyunu kurabilecekse bu iki stoperle oynaması, öbür taraftan
2: Folcarelli.
1: Fabinho, Folcarelli'nin dönüşü, Fabinho, Malinovski, ya yani hepsi bir arada olursa o zaman hani Trabzonspor geçtiğimiz sezonun üzerinde bir oyun kalitesine, bir oyun işlerliğine sahip olabilir. Şimdi Hüseyin Hoca yani bir efekt sundu tabii ki, yani Fatih Tekke'nin takımıyla bir efekt

0: sundu. Daha doğrusu Trabzonspor bir efekt sundu. Bu efekt bize şunu söyledi. Trabzonspor biraz daha seyredilesi oyuna yönelecek. Daha hızlı oynayacak. Golü daha direkt düşünecek. Mesela bu akşamki karşılaşmada Trabzonspor ilk bölümde sete yerleşirken gördük Trabzonspor'u. Sonra da Gençler Birliği'nin açık oynamasıyla birlikte geçiş hücumlarını da sürekli deneyen ve o şekilde de pozisyona gören bir Trabzonspor gördük. Yani bu hibrit yapıyı bir arada görebileceğimiz aslında bir oyuncu kompozisyonu var bence. İşte Onaçu ile oynarken başka bir hücum tarzı ya da neydi ismi?
1: Franculino.
0: Franculino. Çünkü Seylen de söyleyenler oluyor, onu karıştırıyorum. Franculino oynayarak. Ya işte
2: en güzel Kerem söylüyor onu.
1: Nazar değecek.
0: Ama Trabzonspor heyecan verici bir
1: takım. Bir Trabzon maçı anlatırken bir dilim tutulur da söyleyemezsem
2: benden
1: bir. Senden bileceğim. Bir şart düşeyim mi Malinovski konusunda? Son 3 sezonuna baktım. Maçların %85'inde kabaca söylüyorum bunu. Orta saha oynamış. 10 numara oynamamış. Atalanta dönemi diyoruz ama çok ağır sakatlıklar geçirdi.
2: Ya geçirdi.
1: Onu daha önce de izlediğim için söylüyorum. O 10 numara daralan becerisi, oradaki biraz patlayıcılık, onlar çok kalmamış yani. Oyuncu 33 yaşında artık. Yani burada şu sorgulanır.
2: Niye aldın?
1: Yani sorgulanabilir. Yani
3: böyle bir oyun modelin yoksa ki ben evet. İşin aslında 10 numara pozisyonunda oyunu şey ortadan kaldırdığını düşünüyorum.
2: Bu teknik adamlar niye ağır oyuncu seviyor mesela?
3: Niye ya?
2: Orta sahada mesela atıyorum Beşiktaş'ın Gedson Fernandez'i göndermesi bana göre büyük bir saçmalıktı. Ya orta sahanın en hareketli adamıydı bu, değil mi? Yani hem hücumda hem savunmada çok çok bir de bitiriciliği de olan bir oyun. Mesela Fenerbahçe'de Fred'in efendim
1: tartışılır mı?
3: Bitiriciliği tartışılır.
2: Geldiği sezon
1: bir
2: iyiydi.
1: Bir şey söyleyeyim mi?
2: Geldiği sezon iyiydi Kerem.
1: 3 hafta 4 hafta üst üste gol atar. Sonra 30 maç hiçbir şey yapmaz. Jetson Fernandez.
2: Ya ben profil olarak bahsediyorum.
1: Seni destekleyici bir şey söyleyeyim. Böyle bir şey olduğunu
2: göreceksin. Ya bir dakika, profil olarak bahsediyorum.
3: Abi dediğini destekleyecek bir
2: mesela
3: şey söyleyeyim.
2: Mesela Fred'i niye gönderdi?
3: Aslında Galatasaray senin söylediğin bir şey aslında tam Galatasaray'ın bugün içinde bulunduğu durum. Mesela Torreira, Sara, Lemina ve bu tarz orta saha oyuncularıyla oynarken Leslie diye bir oyuncu aldı. Daha statik bir oyuncu aldı.
1: Evet.
3: Yani ağır oyuncudan örnek verdiğin için söyleyeyim. Hiç de alışık olmadığı bir oyundu. Daha ligde sahaya gönderemiyor oyuncuyu. Aynı fikirdeyim. Bir oyun modeliniz varsa mümkün olduğunca alışık olduğunuz oyuncularla oynamakta fayda var. Yani bu geçişler öyle kolay olmuyor. Statik bir oyuncu aldım, koyacağım savunmanın önüne. Olmuyor öyle. Ona bir oyun hazırlığınızın olması gerekiyor. Bizim temel sorunlarımızdan biri. Biz hiçbir planlama yapmıyoruz ki. Var mı planlamayı sağlıklı şöyle, yapan ne oyuncuda ne sistemde?
2: Mesela Barcelona gitti Rodri'ye 75 milyon euro verdi değil mi bonuslarıyla? Aldı yani orta sahanın oyun aklı artık o Rodri. İşte o Sergio Busquets 2023'te mi ayrıldı Barcelona'dan?
1: Valla daha önce
2: 2023'te, 2023'ten sonra Busquets'i de bulamadı Barcelona. Şimdi buldu mesela. Oraya koydu onu. Ya Avrupa'da bütün takımlar, bakıyorum ben mesela, aldıkları bütün oyuncuların ya fiziksel manada çok İyi durumda, aynı zamanda hızlı, oyun zekası yüksek profilleri tercih ederken ya Ozan niye hala mesela Trabzonspor'un kadrosunda? Okay niye hala Trabzonspor'un kadrosunda? Yani atıyorum Malinovski tamam belki performans olarak düşük ama yaşı 32, bir tecrübe olarak satın alabiliyorsun ama geçmişini alamıyorsun yani. Tecrübesini satın alıyorsun. Oyuncunun kariyerini satın alıyorsun. Niye bundan vazgeçmiyoruz biz?
3: Planlama yapamıyorsun abi. Sen kulübün
2: niye baş... sebep ne?
0: Şöyle
2: ya?
0: Yapsak olmaz mıydı? Mesela Muçi'nin bonservisini almak yerine.
2: Evet.
0: Ve de Malinovski'yi almak yerine ikisinin maliyetinde böyle 28 yaşında daha hareketli.
2: 28 değil 25-20. Olay 19 yaşında buldu Trabzonspor ya.
3: Abi
2: bak olay gibi bir 19 yaşında buldun abi.
3: Söylediğiniz organizasyonu yapacak kişi
0: 33'ten 25'e 28'e indim. Hadi 23'e 25'e
1: bak,
0: indim.
1: Bak farklı bir şey söylüyor.
3: Sizin o bahsettiğiniz organizasyonu yapan kişi bugün görevinde yok. Bu kadar değişimin olduğu bir yerde kulüp başkanının, evet, sportif direktörün, teknik de kim yapacak o sistemi?
2: Şunu söylüyorum hocam.
3: Senin öyle bir kültürün yok ki. Bak, mesela Barcelona örneği verdin ya. Mesela Barcelona'da altyapıda oyuncuya öğretilen şu. Kaliteli bir pas atılan gol kadar değerlidir. Bak, küçücük çocuğu yukarıya öyle hazırlıyor. Bir pastan bahsediyoruz. Ne kadar değerli. Sen şimdi daha

0: hala hangi teknik direktörle devam edeceğini bilmiyorsun. Bak seni bu yola bir teknik direktör hazırladı. Belki de kulübün atıyorum futbol aklı Ozan'la Okay'la devam etmeyecekti. Teknik direktör dedi ki benim planlamamda bunlar var kalacak. Bugün o teknik direktör yok. Temel sorunumuzu.
1: O zaman kulüplerin bir kültür oluşturması.
0: %100. Mesela şuna katılırım abi. Her
1: Tamam, ben
0: kulübün
1: zaten
0: mesela
1: onu
0: Hüseyin
1: yıllardır
0: Cimşir,
1: savunuyorum.
0: Hüseyin Cimşir bugün oraya geldi değil mi? Aslında o da çok sağlıklı bir hadise değildir. O kulübün bir parçası değilmiş, ben bilmiyordum. Kulübün parçası değilse dışarıdan çok kısa sürede aslında planlama konusunda sağlıklı değil. Mesela Hüseyin Cimşir bundan sonra aslında olması gereken o kulübün futbol aklı olması lazım. Teknik direktörler değişebilir. Yerli, yabancı. Hoş değiştirmemen de fayda var da. Ama Hüseyin Cimşir orada transferde gelecek gidecek oyuncularda o kulübün futbol aklı olacak. Geldi X bir teknik direktör. Dedi ki ben üçlü oynatacağım. Hüseyin Cimşir oturacak diyecek ki benim üçlü oynamaya uygun oyuncularım yok. Bak senin bahsettiğin plan benim 6 ayımı alır götürür. Benim o 6 ay için bu koca sistemi yıkmayla alakalı bir planlamam asla olmaz diyecek. Anlaşacak ya da anlaşmayacak. O gün kulübün başkanı da bilecek ki başına
2: Evet.
0: 6 ay sonra ne gelecek. Ama planlama böyle olur. Bu kadar kısa sürede biz hep isimlere yöneliyoruz ama %100 aynı fikirdeyim. Her kulübün bu Süper Ligi'nden en alt ligine kadar bir futbol aklı olacak. Ama asla kulüp başkanları değişse de teknik direktörler değişse de onlar değişmeyecek. Her kulüp bunun sancısını yaşıyor zaten.
2: Bir isim söyledin. Aslında konuyu getirmek istediğim yere taşıdın. Hüseyin Cimşir netice itibariyle Trabzonspor'un teknik direktörü olarak sahaya çıktı. Kulübün yaptığı açıklamayı hatırladığımızda bu bir geçici teknik direktörlük pozisyonu aslında kafamızda canlanıyordu. Var böyle bir şey. Futbol tarihinde çok örneği var. Ama geçici teknik direktör olarak gelip kalan da var. Hüseyin Hoca için böyle bir olasılığı açık görüyor musun? Herhalde bu pozisyonda gelen bir teknik direktör için daha iyi bir ilk maç çok da hayal edilemezdi. Bu bazı şeyleri değiştirir mi? Kafaları karıştırır mı?
1: Ya tabii ki karıştırır. Karıştırmayacak diye bir şey söylemem de.
2: Yine plan konusuna burada geliyoruz.
1: Evet. Şöyle, bu planı bozan Fatih Hoca'nın kendisi. Ona kimse git demedi ki.
0: Ulaş abi de çok kısa orada şey belirleyici olacak. Gerçekten söylediğin hadiseye Hüseyin Cimşir nasıl hazırlandı ben bilmiyorum açıkçası.
1: Evet.
0: Var mı teknik anlamı? Çünkü o teknik direktördü.
2: Evet.
0: Erzurum yanlış hatırlamıyorsam en son Süper Lig'de. Ondan sonra Süper Lig'de Erzurum Spor teknik
2: evet.
0: direktörüydü. Onun hazırlığı belirleyici olacak. Bilmiyorum o ara Hüseyin Cimşir o süreyi nasıl geçirdi.
1: Şöyle ben de bilmiyorum çok fazla da hani zaman zaman konuşuyoruz hocayla. Trabzon'da sürekli karşılaşıyoruz zaten. Hani çıktığın zaman.
0: İşte orada abi yine çok özür dilerim araya gireceğim. İşte Hüseyin Cimşir'i Trabzon'da değil abi. Farklı ülkelerde, farklı kültürlerde, farklı antrenmanlarda görmemiz gerekiyor.
1: Muhtemelen gitmiştir.
0: Hatta ama paylaşım yapacaklar abi. Bilmiyorsak evet
1: yok.
0: Bizim de o konuda tabii ki eksikliğimiz
1: biraz
0: ama.
1: Biraz Hüseyin Hoca'nın öyle şey yok ya.
0: Abi niye diyorum? Örnek olma açısından.
1: PR'ını çok fazla i̇şte, yapamıyor
0: abi,
1: maalesef.
0: Abi PR'dan bahsedeyim. Örnek olacak onların. Hepsi örnek olacak bize. Biz de diyeceğiz ki evet Hüseyin Cimşir bu anlamda bak burada X bir Atletico Madrid'in antrenmanında antrenman planlaması ile ilgili bir şey yapıyor. İşte Burak Yılmaz için söylemiştim. Fransa'da şahane işler yaptı. Aslında bize oradan acayip şeyler öğretmesi gerekiyordu. O boşta olduğu dönemde. Altyapı planlaması, A takım planlaması. Biz onlardan öğreneceğiz. Hüseyin Cimşir Trabzonspor'un çok önemli oyuncularından biriydi değil mi?
1: Tabii.
0: Yani o konuda söz sahibi bir isim. Şimdi benim söylememle Hüseyin Cimşir'in söylemesi aynı olmaz. Onun ciddi anlamda karşılığı var. Ama altını doldurduğum bir şeyle gelip bana anlatacaksın ki bugün ben senin hazırlığınla ilgili de en azından bir öngörüde bulunayım. Hepsi için geçerli.
1: Bence Hüseyin Hoca da beklemiyordu böyle bir durumu. Anlatabildim mi? Ya beklememesinin sebebi şu Fatih Tekke'den dolayı. Yani mesela ben de beklemiyordum Fatih Hoca'nın ayrılmasını. Ya hepimizi böyle bir anda darmaduman etti.
2: Evet.
1: Onu söyleyeyim.
3: Tabii kimse beklemiyordu.
1: Çünkü şöyle bir durum oldu. Yani Fatih Hoca ona inananlara inanmadı yani. Bak bu farklı bir cümle gibi gelebilir ama mesela hani biz Fatih Hoca'ya inanıyorduk ama Fatih Hoca bize inanmadı. Bu büyük bir paradoks. Bunu hala ben çözemedim. Bir yere de oturtamadım.
0: Şey de şimdi çok Fatih Hoca üzerinden de şey yapmadım.
1: Hayır evet, şuraya geleceğim.
0: Ama bir tane de şey söyleyeyim Fatih Hoca ile ilgili aklıma geldi şimdi. Hani onun teknik direktör gelişimi açısından bence çok önemli. Mesela geldiği günden beri sürekli ilk dört üzerinden bir şey anlattı. Merak ettim girdim Trabzonspor'un son 30 senesine baktım. 5 ya da 6 defa dördün dışında kalmış. Zaten Trabzonspor dediğin takım her zaman o ilk dördün içerisinde oluyor. Bir teknik direktör, liderden bahsediyoruz değil mi teknik direktör? Abdullah Avcı ile şampiyon olduğun

0: Hani Fatih Tekke gidecek. Biz yerine hoca getireceğiz ya da hoca bakıyoruz. Böyle bir şey yoktu. Ama Fatih Hoca'nın çevresindekiler sürekli olarak French Varoş maçının daha ilk maçtan 3-4 gün önce gidip işte başkan Conte ile görüştü diye şehirde bir efsane dolandı yani. Halbuki öyle bir şey yok. Görüşse Conte gelirdi zaten. Şu anda Conte'ydi Trabzonspor'un. Demek ki görüşmemiş. Ve bir hoca arayışı da yokmuş.
1: Yani şunun garantisini veriyorsun. Trabzonspor başkanı kimle görüşürse onu getirir. Yani görüşme Conte'nin geleceğinin teminatı oluyor mu?
0: Yok, olmuyor zaten. Yani şimdi Conte ile temas kuruldu. Adam 15 milyon euro istiyor. Devre arası 30 milyon euro transfer şey istiyor. 3 yıllık garanti sözleşme istiyor. Nasıl olacak? Nasıl gireceğim bu yükün altına?
1: Evet.
0: Git şeye, işte Concesao keza öyle. Git Gerard öyle. Hepsi garanti sözleşme istiyor. Yani sen işte İbrahim Hoca'yı aldın. Hocam senle karşılıklı ayrılacağız falan diye. Bir de Fatih Hoca da işte 520 milyon alacağını falan bıraktı gibi. Arkadaşlar, Fatih Hoca ve yönetim bu anlaşmayı imzalarken karşılıklı olarak herhangi bir tazminat maddesi koymadılar. Sözleşmede öyle bir tazminat maddesi yok. Fatih Hoca istediği anda sözleşmesini tek taraflı feshedebilir, Trabzonspor Kulübü de edebilirdi. Ve bir tazminat maddesi koyulmadı buraya. Yani geleceğe dair alacağını bıraktı gibi bir şey yok. Fatih Hoca zaten benim sözleşmem bir günlük diyerek onu kastediyordu hep. Yani yok böyle bir tazminat
2: doğru
0: maddesi.
2: O da doğru değil yani.
0: Ya doğru veya değil. İşte
2: ama şeyden dolayı söylüyorum.
0: Ya bu hocanın
1: ve ilişkilerde olur.
2: Abi kabul ediyorum.
1: Trabzonspor ama Fatih Tekke
2: ben anlıyorum. İşte
1: bu,
2: evet. Hepsi için geçerli ama işte orada şeyi kaçırıyoruz. Sonra bizim evladımız hadisesi var ya. Sonra o gidince bu sefer diyor ki ona verdiğin özgürlüğü bana vermedi.
0: Fatih hocanın kendisi de istemedi. Bunu koymayın dedi. Ben istemiyorum böyle bir şey. Yönetimde tamam, yani biz de istemiyoruz o zaman. Karşılıklı bunu imzaladılar. Bu bir mutabakat, milli mutabakat metni diyelim artık. İki şey, kulüp ve hoca arasında yapılan. Şimdi Hüseyin Hoca bugün 5-0 kazandı değil mi?
1: Evet.
0: Gitti Konya'ya. Konya'dan da galip geldi. Galatasaray maçına kimle çıkarsın?
1: Orada ayrı beşere dönelim.
3: Zaten Hüseyin Hoca'yla. Şu şartlarda Trabzonspor Galatasaray maçına kadar yeni bir hoca getirebilir mi? Çok kolay değil.
0: Ya da yabancı getirebilir mi?
3: Yabancı getirebilir mi? Evet. Yerli getirmek mümkün ama yabancı getiremezsin. Dolayısıyla...
0: Yerli dedi, aklına kim geliyor ayrı abi?
3: Şenol.
0: Üç tane isim var işte.
3: En başta Şenol Hoca akıllara.
0: Şenol Güneş geliyor. Abdullah Avcı geliyor.
3: Şenol Hoca'yı da isteyenler var, istemeyenler var.
0: Bir ara Fatih Terim'in ismine dolandı.
1: Yanlış anlamazsanız ya da
0: söyleyin
1: iki
0: efendim.
1: Hocamız çok değerli insanlar. İkisi de benim aklıma gelmiyor yani mesela. Mesela.
0: Ya şöyle, ben Şenol Hoca'yı üste getiririm. Dedin ya futbol aklı diye. Onu oraya getiririm. Yani altta Hüseyin Hoca ile devam ederim. Sanki bu daha iyi oturuyor. Şeye.
3: Şenol Hoca da sanki böyle bir şeye sıcak bakabilir.
0: Ama onun dışında yani yabancı antrenörü bilmiyorum. Biraz da hani şey İtalyano gibi daha sezon başlamadan getirirsin, takımı o kurar. Bir oyun alışkanlığını
3: aslında
0: kabul
3: ettirir. Aslında bir taraftan da
0: falan.
3: Şunu gördük biz. Bak geçtiğimiz sezon Trabzonspor. Yani bir önceki
0: bak,
3: sezon.
0: Bak o da risk. Bak, bu da risk. Yani o kadar böyle şey ki.
1: Bir iki dakikamız var Hayri Beşer'e ayırmak
3: bak,
1: istiyorum.
3: Geçtiğimiz sezon. Bak bir önceki sezon Trabzonspor'un neler yaşadıkları malum. Fatih Hoca'nın takımı nerede yer aldığı malum. Kadronun kalitesi malum. O kadroyla yani o kısa süre içerisindeki planlama. Bu planlamanı da yönetime verelim aslan payını. Fatih Tekke'ye verelim. Trabzonspor yarışabileceğini gösterdi, yarışabileceğini. Trabzonspor zirveye oynayabilen bir takım kurdu. Orada kullandığı işte dördüncülük şeyi, söylemi, metaforu ya da. Doğruydu, yanlıştı. Benim için doğrudur. Bir başkası için yanlış olabilir. Mesele o değil. Öbür taraftan bir İtalyano gerçeği yaşıyoruz biz şu anda.
1: Evet.
3: Yani planlama yapmak, bir takımı düzeltmek, restore etmek aslında sanıldığı kadar da bazen zor olmayabiliyor. Şimdi aynı oyuncularla...
0: Ama orayı Önder üzerinde monte ettiler şimdi.
3: Tabii işte sadece İtalyano'yu getirirken işte İtalyano'yu getirecek sportif direktörlük müessesesini kuruyorsun. Ve geçtiğimiz sezon bu takımda ne işi var denilen Rıdvan, Fenerbahçe derbisinin ana aktörlerinden bir tanesi oluyor.
1: Ya da bu adamın pozisyonu ne dediğini Olaytan bir anda...
2: Yok, onu biliyorsun. İkinci oyuncu olarak aldı Beşiktaş. Serkan Eşber açıkladı ya, biz onu alternatif diye aldık. Alternatif. Bak, İtalya'dan gelen biri senin alternatif diye aldığını oynatıyor. Hem de bayağı bir oyuncu yapıyor yani.
1: Bir araya gideceğiz. Maç sonu açıklamaları...

0: ekrana getirelim, az sonra beraberiz. Derbiyi ve Şampiyonlar Ligi'ni de konuşacağız.
1: Kazandığımız için çok mutluyuz. Oyuncu grubuna ciddi anlamda teşekkür ediyorum. Çok iyi bir reaksiyon verdiler. Çünkü bu kısa sürede bizim çok yapmış olduğum bir şey yoktu. Ama enerjileri, istekleri, arzuları son derece iyiydi. Kazandığımız için mutluyuz. Böyle bir kadro kurduğu için aslında hem Trabzon, yani Ertuğrul Başkan'a teşekkür etmek lazım. Hem Trabzon şehri için hem Türk futbolu için ciddi anlamda bence emek verilerek kurulmuş bir kadro olduğunu düşünüyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Ciddi anlamda onlar da destek verdiler. Enerjileri yüksekti. Bence iyi bir maç oldu. Bölüm bölüm, parça parça eksikliklerimiz var ama bunlar çalışılarak giderilecek problemler olarak görüyorum. Tekrar oyuncularımı kutluyorum. Pratikte çok bir şey çalışamadık. Bir tane antrenman yaptık çünkü izinli oyuncular vardı. Onların gelmesi de bir tek cuma günü sahada taktiksel bir şeyler çalıştık. Ama o süreçte 4-5 günlük süreçte daha çok oyunculara dokunarak oyuncuların enerjisini yukarıya çıkartmaya odaklandık. Dediğim gibi oyunculara konuşarak daha çok teoride gösterdik, teoride anlattık. Antrenmanlardaki o enerjileri, coşkuları bir şeyleri bize geri bildirim olarak vermişti. Tabii bu istediğimiz oyunu oynamak kolay bir oyun değil. Ön alan baskısıyla başlayacağımızı söylemiştik. 10 dakika, 15 dakika istediğimiz gibi oldu. Skoru bulduktan sonra biraz daha geçiş yediğimiz zamanlar var. Ama tekrar söylüyorum, oyuncu grubunun isteğinden, arzusundan son derece memnunum. Yavaş yavaş, adım adım yukarıya doğru gideceğiz. Kaybedilmiş bir şey yok. Uzun bir lig maratonu. Bu şehir, bu takımla beraber bence hayal kurulacak bir yola gidecek. Trabzonspor her oynadığı müsabakayı bence 3 kulvarda da bu sezon için söylüyorum. Zirveyi hedefleyecek. Bunu hayal olarak satmıyorum kimseye ama bu takıma güvendiğim için hep beraber bu hayali kurduracaklar diye düşünüyorum. Olur olmaz o tarafı bilmiyorum ama şuna eminim, bu oyuncular, bu takım 3 kulvarda da zirve yarışını vereceklerdir. Az önce geçerken gördüm, sakatlığıyla ilgili çok ciddi bir şey yok, onu söyleyebilirim. Tabii şöyle, hepsiyle konuşmaya çalıştım. Sadece Onaç özelinde değil. Ama şu var. Bazen santroforlar bu gol baskısına girebilirler. Bugün de söylediğim ona, bizim rahmetli Özkan Hoca'nın sözü vardır. Santrofor pozisyona giriyorsa korkmayın diye. O da giriyordu, atamıyordu. Bir gün atacaktı, bugün attı. Bence ciddi anlamda daha önceki, geçen senede bu takıma katkı verdiğini düşünüyorum. Bizim önemli oyuncularımızdan bir tanesi. Böyle bir silahımız var. Özellikle box'ta kenardan gelecek ortalarda buluşturduğumuzda daha da faydalı olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi bu bir süreç. Birbirimizi tanıyacağız. Onlar bizi tanıyacak. Biz onları tanıyacağız. Çalışarak, bizim işimiz bu, bahane üretmeden, çalışarak, mazeret üretmeden adım adım yukarıya doğru çıkacağız.
2: Trabzonspor deplasmanı zaten zor bir deplasmandır. Bizim adımıza da muhakkak zordur. Trabzonspor kaliteli oyunculardan kurulu iyi bir kadrodur. Maçın da favorisidir doğal olarak. Bugün maçın 10 dakika oynandığını söyleyebilirim. Hakem 12 dakikada maçı bitirdi zaten. Bizim geçiş oyunları, skor lehimize beraber ya da diğer türlü gitmiş olsaydı, bizim geçiş oyunu yapmamız gerekirken 2-0'dan sonra doğal olarak Trabzonspor geçiş oyununu yaptı. Yani özeti, teknik konuya çok fazla girmeyeceğim. Bugün bize denk geldi. Yine söylüyorum, yanlış anlaşılmasın, Trabzonspor kadrosu iyi bir kadro, bizi de yenebilir, hiç sıkıntı yok. Ancak Çağdaş Altay ismi benim 30 yıl önce yayınların olmadığı dönemdeki hakem performansıdır. Kendisini tebrik ediyorum. Trabzonspor'un ne kadrosuna, ne başarısına, ne skoruna hiçbir şey demeden, çünkü yarın aynı şeyi Trabzonspor'da yaşayabilir başka yerlerde.
3: consequentemente fazer bem meu trabalho e jogar bem, eles com certeza vão nos apoiar.
4: Rakibimiz şöyle bir rakipti aslında. Sezonu çok iyi başlamış, iyi puanlar almış bir rakipti. Bunu biliyorduk ama bugün mutlaka kazanmak zorundaydık ve iyi bir oyun, iyi bir sonuç almak zorundaydık. Bunun adına da çok iyi oldu diye düşünüyorum. Gerçekten çok önemli bir maçtan çok önemli bir galibiyet aldık iyi bir skorla. Öncelikle ilk sorunuzdan başlayacak olursak eğer, bizim işimizde ayrılıklar her zaman var. Tabii ki hiçbir zaman güzel anlar olmaz bunlar. Hocanın ayrılıkları her zaman zor ve üzücü anlardır. Ama maalesef bizim işimizde bunlar yaşanıyor. Ben de hocamızla çok fazla çalışma fırsatı bulamamıştım. Henüz yeni tanışmıştık aslında. Ama sonrasında bir ayrılık oldu. Ama bizim adımıza sezon çok uzun. Sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Sezonu da iyi devam ettirmek zorundayız. İyi bir sezon çıkarmak zorundayız. Beklentileri karşılamak zorundayız. Dolayısıyla biz de çalışmalarımıza en iyi şekilde devam edeceğiz. Bireysel olarak şundan bahsedebilirim aslında. Tenis, siz de bildiğiniz gibi takıma yeni katıldım. Belki takımla çok daha yeni antrenman yapma fırsatı buldum. Ama geçen maça göre çok daha iyi hissettiğim bir maç oldu. Takım arkadaşlarımızın gerçekten iyi mücadele gösterdiği bir maç oldu. Ben de fiziksel olarak dediğim gibi son maçlarda daha da takımla beraber çalışma fırsatı buldukça çok daha iyi hissedeceğimi düşünüyorum. Ama bu maçta beni mutlu eden şeylerden bir tanesi de son maça göre fiziksel olarak çok daha iyi hissetmemdi. Maçı daha iyi bitirebilmekti. Bu da beni ayrıca çok mutlu etti. Kendi karakteristik özelliklerimle alakalı şundan ifade edebilirim aslında. Saha içine dönecek olursak ya, ben bir orta saha oyuncusuyum sizin de bildiğiniz gibi ama önceliğim biraz da aslında takıma savunmada yardımcı olabilmek, alanları kapatabilmek, rakibin koşu yapacağı yerleri kapatabilmek ve aynı zamanda da elbette oyun kurulumunda da yer alabilmek. Üçüncü bölgede takımın hücum anlarında da önündeki oyun çok önemli oyuncularımız var. Bu oyuncularımıza yardımcı olabilmek, onların orada daha rahat hissetmesini sağlayabilmek, kendimi böyle tanımlayabilirim ve görevimi de en iyi şekilde yaparak sizin de bahsettiğiniz gibi Trabzonspor taraftarlarıyla en iyi ilişkiyi kurabilmek istiyorum.
5: Tabii ki daha iyi olduğumu söyleyebilirim ama bu da aslında sürecin bir parçası. Hafta boyunca iyi ve güzel bir şekilde çalışıp maça hazırlanmıştık. Futbolda böyle şeylerin olabileceğini biliyorum. Her hocanın, her antrenörün farklı tarzı ya da farklı fikirleri olabiliyor. Bizim yapmamız gerekense her zaman kendimizi antrenmanlarda iyi çalışarak hazır tutmak. Sizin dediğiniz gibi hocamız da bize aslında çok az bir süremiz olduğunu ve bu süre içerisinde çok fazla değişik yapamayacağını ya da yapmayacağını söyledi. Biz de sadece bildiğimiz şeyleri yaparak başarıya ulaştık. Bugün her şey yolunda gitti.
0: Takım oyunu kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölümde Trabzonspor Gençler Birliği mücadelesi üstüne konuştuk ki önceki gün çok konuşulan, heyecan seviyesi epey yüksek bir derbide geride kaldı. Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki mücadelede 2-1'lik skorla kazanan Beşiktaş oldu. Performanslar üstüne konuşacağız ve Şampiyonlar Ligi hem Fenerbahçe'ye hem de Galatasaray'a neler getirebilir? Bunu da ilerleyen dakikalarda mutlaka değerlendireceğiz. İbrahim Yavuz, nefes kesen bir karşılaşma oldu. Aksiyonlar var, agresyon var, 3 gol var. Daha fazlası da olabilirdi. Ederson'un iyi kurtarışları var. Bu kadar dominant bir Beşiktaş oyunu bekliyor muydun? Öncelikle bunu sormak isterim.
6: Yani aslında Beşiktaş'tan sezon başından bugüne kadar hem işin sportif direktör tarafıyla başlayıp daha sonra teknik direktöre teslim olan bu ikisinin planladığı kadro yapısının aslında gelecek adına bize çok önemli şeyler vaat ettiğini burada yayınlarda bahsediyorduk. Yani bu düşünce, bu futbol aklı, teknik direktör dokunuşu bu oyunu geliştirir. Ama beklentimin üstünde davranışlar oldu. Mesela bizim de Sergen Yalçın gibi ya bunlarla bu iş olmaz dediğimiz oyuncular vardı değil mi? Mesela Emirhan'la, Rıdvan'la ciddi anlamda bireysel anlamda oyuncu kalitesi üzerinden anlatılan oyuncularla bu iş olmaz deniyordu. Yani İtalyan hiç onlardan şikayet etmeden onların üzerine bir oyun inşa etti. Tabii ki önemli oyuncuları da o işin içine kattı ve çok kısa sürede bir kere en temel şey bir takımın fiziksel durumudur. Yani biz hep mesela burada kadro planlaması üzerinden bir şey anlatıyoruz ama yani takımlar toplandığında şu olmuyor. En iyileri bir araya getirip hadi başlıyoruz denmiyor. Kim olursa olsun bir antrenman planlaması yapılıyor. Önce işte fiziksel durum hazırlanıyor. Ondan sonra işte hazırlık, bütün lig boyunca hazırlık planlaması yapılıyor. Yani Beşiktaş bugüne kadar aslında çok kısa süre olmasına rağmen ki ben İtalyano'nun da öyle şahane bir teknik direktör falan olduğunu da düşünmüyorum. Ama bir öncekiler o kadar fazla hata yaptı ki bu normal yapılması gereken şeyleri yapıyor şu an. Yani diğerleri çok fazla hakemden şikayet etti. O hiç hakemden şikayet etmiyor. Diğerleri kadro yetersiz dedi. O hiç kadronun yetersizliğiyle ilgili bir şey söylemedi. Hatta tam tersi var olan oyuncuyu da geliştirme adına elinden gelen her şeyi yaptı. Bu çok önemlidir. Diğer tarafta ise en büyük hayal kırıklığı yaşadığım, aslında Fenerbahçe bugün en çok Aziz Yıldırım'ın kadro derinliği açısından çok fazla eleştirildiğini görüyorum. Yani bir teknik direktöre mesela nasıl bir kadro bırakılır? Daha ne isteyebilir bir teknik direktör? Kalede Ederson, Skriniar, Ake, Semedo, Guendouzi, Kante, en önde Muriç,

0: bir umut mesela ne olabilir bir takımda ya? Nasıl bir zenginlik bekler mesela? Ha şöyle bir durum varmış. Biri sakatlanırsa ne yapacağız? Sen önce normali inşa et de. Biri sakatlanırsa onun üzerine oturur bir şey konuşursun. Sen bir şey inşa etmemişsin ki. Bir şey inşa etmemişsin. Temelini atmamışsın. Yani fiziksel anlamda 50. dakikadan sonra bir Fenerbahçe oyunu yoktu. Şimdi bu kadar fazla...
1: 50'ye kadar da yoktu ki hocam.
0: Hadi yani... En pozitif tarafından bakayım.
2: Bir şekilde
0: yani.
2: Belki maçın içinde
0: yine
2: kalır.
0: Yine oyunun içerisinde olan bir Fenerbahçe. Evet. Şimdi Fenerbahçe mesela iki tane gol yedi. Biz çok fazla ön taraf oyunculara sınırsız özgürlük tanıyoruz. Hatta yine seninle yaptığımız yayında İsmail Kartal'ın Semedo ile ilgili bir yorumu vardı. Hatta ben itiraz etmiştim. Dedi ki Semedo'ya dedim ki öne git. Önde ne yapabiliyorsan yap, geriyi düşünme dedim diyor. Bak aynı Semedo gitti iki defa öne, geriyi düşünmedi. Çünkü sen söyledin ona teknik direktör olarak. Fenerbahçe iki tane gol yedi oradan. O yüzden teknik direktör davranışı çok önemlidir. Teknik direktörün söyledikleri çok önemlidir. Sen söyledin. Bak ben Semedo olsam bana biri getirse dese ki iki tane golde yoksun yerinde. Benim teknik direktörüm bana ilk gün dedi ki git oraya her şeyini ver geriye dönmesen de olur dedi. Dönmedi geri iki tane gol yedin. Yani iki tane teknik direktör davranışının net bir şekilde belirleyici olduğu bir karşılaşma. Özellikle Italiano'nun bence çok farklı... mesajları var ülkeye. Sadece Beşiktaş'ta başarısı değil. Ülkenin tamamına mesaj veriyor. Bırakın hakemi bir tarafa. Evet onlar eksik ama bizim kadar eksik diyor. Bence Italiano'nun davranışı ve Italiano gibi davranan insanların sayısını çoğaltmamız lazım diye düşünüyorum. Hatta ben Sergen Yalçın olsam hemen onu arardım. Hemen arardım. Bir yemek talep ederdim. Çünkü benim asla olmayacak dediğim oyuncularla nasıl oldu da bu kadar kısa sürede bu işin içine soktum bu oyuncuları. Hatta bir fotoğraf da paylaşırdım. Çok da faydası olurdu diye düşünüyorum. Yani bir önceki teknik direktör olmayacak denilen oyuncularla diğer teknik direktörle oturup sohbet ediyor. Gelişimi de olur diye düşünüyorum. Yani o yüzden bu derbinin net belirleyicisi teknik direktör davranışının olduğunu düşünüyorum ben.
2: Beşiktaş'ın yıldızı Hayri Beşer İtalyano mudur?
3: Kesinlikle İtalyano'dur. Aslında Italiano Beşiktaş'ın yıldızdan önce neye sahip olması gerektiğini bize gösterdiği için yıldızdır. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor, Ertuğrul Doğan yönetimi ve Fatih Tekke, bu sezonda Beşiktaş ve Italiano aslında çok güzel öğretmenlik yapıyorlar. Yani ortaya koydukları şey bir öğreti. Şimdi hatırlayalım. Beşiktaş'ın problemlerini konuşurken Kasım ayında havlu atan Beşiktaş'ı tartışırken sürekli kadronun yetersizliği üzerinden bir çıkarım yapmaya çalışıyorduk. Çalışıldı daha doğrusu. Ve ben hep şuna inandım. İklim çok önemlidir. Bir yerde iklim baharsa orada çiçek açar. Şimdi Beşiktaş iklimi düzeltti. Doğru bir sportif direktör getirdi. Sportif direktör başta teknik direktör tercihi olmak üzere. Ve o teknik direktörle birlikte sabırlı ama akılcı bir transfer süreci yürüttü. Ve işte iyi futbolcular kadroya dahil etti. Ama belki hepsinden daha önemlisi bünyesindeki oyunculara değer kattı. Yani şimdi Barcelona mesela, işte Rodri'den bahsetti az önce Ulaş. Ya kaç tane 11 oyuncusunu değiştiriyor her sezon City? Tamamını değişiyor. Yani bu omurganın %50'si değişiyor mu? Hayır, değişmiyor. Bazen bir iki oyuncu takviyeyle yoluna devam ediyor. Yoluna devam ediyorsun. Şimdi Beşiktaş, ya kim beklerdi Rıdvan'dan hakikaten şu performansı, Beşiktaş'ın ilk 11 oyuncusu olmasını, işte kaleye Nübel'in transfer edildiği, işte Trossard'ın, Vlahovic'in transfer edildiği, yani yenilenen bir takım kompozisyonu içerisinde Rıdvan'a kim yer verirdi? Ya da işte az önce dile geldi şey konusu oldu. Olaytan'dan bu performans. Şimdi verdiği pastaki kaliteye bakalım. Şimdi Olaytan atletik bir oyuncu. Atletik oyuncu, çok koşar. Ön alan presi yapar. Topun rakipten çabuk kazanılmasına katkı yapar. Ama o tarz oyunculardan biz incelikli sanat içeren pas, hareket çok fazla görmeyiz. Genel kabuldür bu. Ama verdiği pas, evet, basit bir pastı, belki kolay, evet, bir pastı ama sana içeren bir pastı.
2: Vlahovic de işaret ediyor bu arada, oraya oyna diye ters tarafa koşu,
3: evet,
2: yaparken.
3: Şimdi
2: Olaytan.
0: Çok önemli.
2: Olaytan bu arada Göztepe takımında da 17'lik maçının 10'unda ilk 11'de başlamış. Yani

0: Göztepe'nin de böyle sürekli oynattığı bir oyuncu değil aslında.
1: Ya gerçekten. Aslında işte olay tanı böyle kıymetli hale getiren Beşiktaş kompozisyonu. Şimdi bak mesela günümüz futbolu diyoruz ki atletizmi çok daha fazla talep ediyor. Tabii. Doğru. Atletizmi, fizik kaliteyi çok daha fazla talep ediyor. Ama ne olursa olsun günün sonunda sonucu kalite ve yetenek belirliyor. Yani dünyanın en atlet takımları şey olmuyor, şampiyon olmuyor, zirveye çıkmıyorlar. Nihayetinde atletik özelliklere de sahip ama yetenek olarak farkı ortaya koyan takımlar kazanıyor. Şimdi Sergen Yalçın hatırlatması çok doğruydu İbrahim Hocam'ın. Mesela Sergen Hoca'yı dinlerken yani şöyle bir şey olduğunu düşünüyorduk biz futbolun. Ya futbolcu işte belli bir yaşa gelmiş, A takım oyuncusu olmuş, Beşiktaş'ta oynuyor. Benim ona öğretebileceğim ne var? Ya pozisyona giriyorsa golünü atmalı mesela. İşte ortaçağ Avrupa'sında şöyle bir hikaye anlatılır. Dersin birinde işte dışarıda bir at var. Bu atın ağzında kaç diş vardır? Bunu tartışıyor talebeler. Diyorlar ki ya işte burada tartışacağına gidip at orada. Bakalım açalım ağzına kaç tane var. Ya, hocalar da diyor ki ne gerek var diyor. Aristo zaten kaç tane olduğunu söylemiş. Yani Aristo söylemişse gidip yerinde incelemeye gerek yok. Şimdi futbol böyle bir şey değil. Futbol ne olursa olsun her oyuncunun gelişim ortaya koyabileceğini, her oyuncunun farklı bir teknik direktörle, farklı bir anlayışla, farklı bir sistemle ve de farklı bir iklimde çok daha güzel işler yapabileceğini birçok defa futbol bize öğretiyor. İşte Beşiktaş'ta da yaşadığımız bu. Teknik direktör evet olağanüstü şeyler yapmıyor ama nihayetinde Beşiktaş'ı doğru antrene etmiş. Şimdi antrenman bir bilim. Bunu biz bilemiyoruz işte İbrahim Hocam. Mutlak anlamda o bilimin bir taraflarında sörf yapıyor bakış açısı olarak. Ama biz gördük ki Beşiktaş'la Fenerbahçe arasında fiziki açıdan hani diğer bütün parametreleri bir kenara koyduğumuzda çok belirgin bir fark var. Ve şöyle bir noktaya geldik maç bittiği zaman ya bu Fenerbahçe bu Beşiktaş'ı 10 kere yense acaba birinde yenebilir mi? Bunu dedirten bir oyun seremonisi karşımıza çıktı. Belki de öyle olmayacak ama nihayetinde dünkü oyun bize bunu söyletti. Ve burada aslında yine yakalanması gereken bir nokta var İsmail Hoca ile ilgili ki hocaya kesinlikle negatif bakanlardan değilim. Aykut Kocaman'ı İsmail Kartal tercihinde tercihim hocadan yanadır, İsmail Kartal'dan yanadır ama ya şunu söylüyor. Ya fizik olarak biz aslında iyiydik. Ya fizik olarak iyi olduğunu düşünüyor.
2: Ya ona bakarsan hoca şampiyonda olduğunu düşünüyor abi. Geldiğinde 99 puanla ben oldum şampiyon diyor. Hayır. Yani şimdi sen ona bence orada anlaman lazım bir şeylerin yanlış i̇şte gittiğini. Farkında. Çünkü biri şöyle yapmış. Biri hocaya demiş ki sen şampiyon oldun demiş. O da ikna olmuş. Çünkü ilk göreve geldiğinde ben şampiyon oldum dedi. Yani hocaya göre aslında teknik davranış olarak bir takımı şampiyon yaptığını düşünüyor. Şimdi onu düşünenin fiziksel anlamda orada bir problem olmadığını söylemesinde bence hiçbir anormallik yok.
1: Yani Beşiktaş'ın fizik olarak Fenerbahçe'nin çok önünde olduğu, tabir caizse Fenerbahçe'yi ezdiğinin farkında değil teknik adam. Ki sezonu da galiba Beşiktaş'tan erken açtı Fenerbahçe.
2: Orada da yine abi çok kısa hani biraz önce bahsettim ya, antrenör ikna edecek kulüp başkanını. İtalyano Önder Ezen'le beraber kulübün başkanını ikna etti. 40 kişi oraya gidersek oradan sağlıklı bir organizasyon çıkmaz. Aynısını Aziz Yıldırım'ı İsmail Kartal'ın ikna etmesi gerekiyordu. Oğuz Çetin'le beraber. Çünkü bunu oralarda en iyi deneyimlemiş iki insan. Onlardan daha iyi kimse bilemez. 40 kişiyle orada sağlıklı bir antrenman yapılmayacağını.
1: Kesinlikle. Yani maça teknik açıdan değiniriz de ben bir de şunu söyleyeyim. Salih'e bir parantez açmak istiyorum.
0: Tabii ki.
1: Beşiktaş'a transferi gündeme geldiği günden bu yana.
0: Aynı hafta açmışlar sezonu bu arada. Kontrol etme ihtiyacı hissettim. Aynı hafta 21-23 Temmuz haftası.
1: İkisi de mi aynı
0: hafta? Evet evet. Belki... Fenerbahçe iki gün daha erken.
1: Yani çok fazla bir fark yok. Ya şunu söyleyeyim.
0: İlk maç oynama anlamında söyledim bu arada yani. Belki antrenmana size onu kastettiysen o farklı olabilir. Ona ayrıca
1: bakmam. Yok yani hani daha geç açmadı. Hı hı. Nihayetinde Beşiktaş'tan aynı zaman diliminde açtılar ama... Tabii ki yani iki takım atletik özellik oyuncuların yaşı, atletik özellikleri açısından kıyaslandığında Beşiktaş daha genç bir takım. Ama bir taraftan da sezon başında bu kadar bir fiziki fark, atletizm farkı ortaya çıkmaması lazım. Ortaya çıkıyorsa teknik direktörün en azından bunun farkında olması lazım. Yani bizim bir problemimiz yok demesi biraz şaşırtıcı. Şunu söyleyeyim Salih konusunda. Kim dedi?

0: problemimiz yok değil.
1: Hocam. İsmail Kartal.
0: Yani maçtan sonra mı?
2: Evet. İlksel olarak bir eksiklik görmedi yani.
1: Öyle bir eksiklik olduğunu düşünmüyorum dedi. Hani 60'lardan sonra
0: bu
1: falan.
0: Bu daha
1: falan
0: kötü var, biliyor musun? Hani onu görememek.
1: İşte ben de onun altını çiziyorum. Salih'le ilgili de şunu söyleyeyim. Ya bu oyuncunun Beşiktaş'a katkısının tahmin edilenden, görülenden daha fazla olacağına hep inandım ve nihayet
0: ama orada olacak. Orkun faktörü bence çok önemli hocam.
1: Orkun hayran faktörü önemli ama Orkun
0: yani
1: faktörü.
0: Salih'i o seviyeye çıkartan bir Orkun var mesela. Orkun'u
2: da, abi, ben de şöyle
1: Orkun'u da o seviyeye çıkartan Salih. Orada bir birliktelik var. Bak, ama Salih,
3: birbirlerinden besleniyorlar.
1: Salih,
2: bence bence bir takım. Mesela Sergen Yalçın dönem aynı kadroya Salih gelse tanınmaz olmaz hale gelebilirdi diye düşünüyorum. Yani oyunun tamamı yardım etti aslında.
1: Çok
2: Salih'e
1: doğru.
2: Ben öyle
1: Olaytan,
2: düşünüyorum abi.
1: Orkun, Salih bir üçlü.
2: Bütün. Evet.
1: Çok güzel bir üçgen. Bir baklava dilimi orada oluştu. Salih'in şeyi iyi tarafı şu. Bir defa
0: müthiş bir pas istasyonu.
1: Yere sağlam basıyor.
0: Çok iyi yani.
1: Çevre
0: bir kontrol. Bir de onu orada tek bırakmış yani o
2: sorunu. Biraz vermek önce 10 numaradan konuştuk. Mesela kaç numara bu oyuncular ben çok merak ediyorum mesela. 6 mı 8 mi 10 mu hepsini oynuyorlar mesela. Bir evet, bakıyorsun 10 numara, bir bakıyorsun 6 numara, bir bakıyorsun
0: biz hani
2: 8
0: şöyle
3: ayrı beşer yere sağlam basıyor.
2: Özür dilerim abi, pardon.
3: Anlat istasyonu oluyor.
1: Şunu söyleyeyim, çevre kontrolünü çok iyi yapıyor. Hı-hı. Ve bütün tercihleri doğru. Yani bak, futbolda yetenek önemli. Ama karar mekanizmasını doğru işletemediğiniz zaman o yetenek tam tersi sizi vuran bir yapıya da dönüşebiliyor. Salih de ben onu görüyorum. Basit oynuyor, gösterişsiz oynuyor. Her zaman doğru tercihte bulunuyor. O da Beşiktaş'a çok şey katmış.
3: Ulaş Özdemir.
0: Ya ben maçı şöyle özetleyeceğim. Yani Italiano oyunu tamamen değiştirdi. İsmail Hoca da oyuncu değiştirmekle yetindi. Yani başka hiçbir şey yapmadı bence. Ve ben İsmail
3: Hoca'nın... Bozdu da sanki biraz. Mevcut da iyi değildi
0: oyuncu
3: ama.
0: Oyuncu değiştirdi. Hiç başka bir şey yoktu yani. Hani sonradan giren oyuncular oyunu değiştirir falan. Hiç öyle bir durum da söz konusu olmadı önceki akşam. Bence İsmail... Kartal'ın en büyük problemi Aziz Yıldırım. Ben İsmail Kartal'ın bu işte Fred konusunda, Talişka konusunda hani gitmemeleri yönünde bir iradesi olduğunu hiç düşünmüyorum. Aziz Yıldırım ne derse o yapıldı. Yani 47 gol katkısı vermiş bir oyuncuysan geldiğinden bu yana göndertip orada İrfan'la oynuyorsan Bu çok büyük bir problem Fenerbahçe için.
3: Talişka mı Semedo mu tercihi söz konusu olmuş.
0: Bence
3: %100 emin olmamakla beraber.
0: Evet.
3: Talişka'ya yol verilmesi noktasında sanki İsmail Hoca da görüş belirtmiş.
0: Ben Fenerbahçe'nin
3: şey
0: beklerini de beğenmiyorum. Hocam bilmiyorum katılır mısın? İkisini de beğenmiyorum.
3: Bir de şöyle düşün. Aziz Yıldırım ne dedi maçtan sonra? Bir oyuncunun adını verdi. Niye oynamıyor der gibi. Mert Müldür. Bu da sanki hocaya diyor ki sen Semedo'yu tuttun ama Semedo Mert Müldür'ü aratıyor diyor.
0: Ya şimdi
3: o da duyumumuzu sanki böyle doğrular
0: olabilir,
3: gibi.
0: Olabilir. Bir şey demiyorum. İşte
3: çıkarım yapıyorum.
0: Yani Ake
1: mantıklı.
0: City kariyerinde iyi bir stoperdi. Bir şey söylemiyorum ama Şikrinyar bence çok kötü bir stoper. İki golü de onun yüzünden yedi Fenerbahçe. Yani dün akşam izlediğim maçta. Birinde offside'i bozuyor. Ve Italiano'nun bence dün Fenerbahçe'nin zaten oyunu belliydi yani. İşte oyun sıkıştığı anda Muriç'e uzun oynamaktı. Ama istatistiklere baktım maçtan sonra 13'e 7. Hep Beşiktaş kazanmış. Ve ikinci topların tamamına yakını toplamış Beşiktaş. Ya orta sahan senin makine dairen orta sahada mesela öyle bir plan yapmış ki İtalyano, yani başlangıca bakıyorsun Fenerbahçe'nin stoperleri Genduzi'ye de Kante'ye topu çıkartıyor, hiç müdahale etmiyor Fenerbahçe Beşiktaş orta sahası, yani o topun o ikiliye gitmesini bekliyor, gittiği anda alanı daraltıyorlar, Fenerbahçe'yi ya kenarlara itiyorlar ya da merkezden topu alıp gidiyorlar ve buna karşılık İsmail Kartal hiçbir şey üretemedi. Bak hiç bizim gibi seyretti. Belliydi zaten yani orada Beşiktaş'ın bu maçı geriye düşse de bariz kazanacağı belliydi.
3: Bir de Beşiktaş 3 orta sahayla oynuyor zaten.
0: Evet.
3: Fenerbahçe 2.5 orta sahayla başladı. Buçuk İrfan oluyor. Özür

0: Biliyorum ki bu da zaten sayısal üstünlüğü de orada direkt
1: vermişsin zaten orayı verdikten sonra o maçı kazanman mümkün değil.
2: Şimdi biraz önce hani Talisca ile ilgili bir örnek verdin ya. Hı hı. Talisca o bölgenin oyuncusuydu değil mi? Eğer Talisca yoksa sen içeriden o bölge oyuncusu yaratmana gerek yok ki, tam anlamında öyle bir oyuncu yok. Evet. O zaman
0: ki Talisca da tam o bölgenin oyuncusu.
2: Hadi o bölgenin olsun, ikna olalım. Yani çok gol attığı için ikna olalım. Sayısal anlamda bence şahane bir tespit. Ya karşında bir rakip var. Mesela İsmail Hoca çok fazla analiz yaptığını söylüyor. Her gün tesiste olduğunu söylüyor. Mesela her gün tesiste olmak da çok iyi bir şey değildir bence. Gidin yani ailenize falan temas edin. Bağdat Caddesi'nde şahane yerler var sahilde. O orada geçireceğin zamandan bence daha değerli. Zihnen çünkü bir arınman lazım o baskına. Rahatlaman lazım. Yani çünkü sen direkt oyunculara temas ediyorsun. Analizden bahsediyor. Değerli mi? Değerli. Ama senin teoride anlattığını bizim pratikte bir şekilde görmemiz lazım. Biz sürekli teoride bir şey dinliyoruz hocadan. Hep bir analiz yapmış ekibiyle beraber. Ama yok. Sayısal anlamda ya bu işin uleması olmanıza gerek yok. Karşınızda 3 tane orta sahayla oynayan ve sezonun en formda hem enerji hem beceri anlamında 3 tane oyuncusu var. Bir kere zaten iki oyuncuyla başladığınızda sayısal anlamda o kontrolü onlar ele geçirecek. Bir tane oyuncu davranışı var orada. Daha iyisi olduğu için söylemem. İsmail'den başka şansın yok. 3-3 eşleştireceksin İsmail'le. Çünkü bir tek İsmail direnç gösterebilir. Evet, onun da eksikleri var, kabul ediyor ama daha iyisi de yok ya. Mesela benim en çok itiraz ettiğim konu, Ake buraya geldiğinde ben şeyi çok merak ettim. Fenerbahçe'nin geriden oyun kurma organizasyonlarında acayip değişik şeyler bekledim. Çünkü Ake dediğin oyuncu Guardiola oyunlarında en belirgin özelliği orta saha gibi geriden oyun kurmaktı. Ama ben bir bakıyorum, Ake'nin yanına Guendouzi geliyor. Guendouzi alıyor topu Ake'den.
1: Derin oyun kurucu gibi.
2: Yani Guendouzi oraya geliyorsa gelebilir. Ama geldiği an oradan sonra bir organizasyonun ortaya çıkması lazım. Ake'nin driplingle topu sürdüğünde. Çünkü stoper bir boş oyuncunun oyuna girmesi demek savunma zincirini adam alan paylaşım konusunda yıkar. Ve sende ya altın var orada, maden orası yani. Orayı işlemen lazım. Bir tane daha görmedik. Şimdi bu kadar oyuncu yeteneğine bir oyun teslim edilirse oradan sağlıklı bir şey çıkmaz. Ama Greenwood konusunda da bir şey söyleyeyim mesela. Dün Greenwood bireysel anlamda en kötü performansını sergilemiş olabilir. Mesela kafasını gömüyor, bir şeye karar veriyor, içeride ne olup bittiğiyle hiç ilgilenmeden atak sonlandırıyor. Bence o çünkü ilk defa böyle bir şey yaptı. Şuna ikna oldu. Bir teknik direktör dokunuşu görmedi. Bir teknik direktörün hücum organizasyonunu görmedi ve şuna ikna oldu. Burada bu böyle yapılıyor demek ki. Ve kendi problemi ortadan kaldırmaya
1: Hocam,
2: çalıştı.
1: Bu çok kötü bir şey o zaman.
2: Ama ya, görüntü tam anlamıyla olduğu yani, için söylüyorum.
1: Çok kötü bir şey.
3: Mesela Trossard'a bir bakalım. Dünkü oyundaki etkinliğine. Bir de Greenwood'a bakalım. Greenwood hakikaten çok bireyseldi.
1: Ya mesela şey Ahir abi. Beşiktaş'ın böyle kara düzen yaptığı bir organizasyon gördün mü işte?
3: Yok.
1: Yani muazzam beklerin ileriye çıkışı planı.
2: Hoca abi içinde o kadar fazla eksikleri barındırıyor ki yani, hele hele merkez savunma konusunda. Yani hiçbir şey yapmıyorsan onun üzerine bir şey inşa edebilirsin. Çünkü merkezde çok fazla problemleri var. Yani oyun düzeni olarak değil ama bireysel oyuncu performansı olarak Agbatu'da, Emirhan'da o kadar dağılmaya müsait oyuncular ki onu bile göremedik oyunda. Yani iki tane aslında duygularına yenilen, pozisyonunu boşaltan, hemen hemen her maçta o sorunu yaşayan oyuncuların o sorunu dahi Fenerbahçe ortaya çıkartamadı ya.
3: Ama onun için ya onların üzerine driplikle gidecek ya da derin pasta sarkacak. Fenerbahçe'nin de öyle girişimleri olmadı. Zaten Fenerbahçe'de öyle bir forvet de yok. Şimdi aslında temel konulara değindiniz. Ben de şunu söyleyeyim. Hakikaten dünkü karşılaşmada hani çıkılacaksa İsmail'le çıkılabilirdi. Sen 2.5 dedin.
0: 2.5.
3: İkinci yarıda 2'ye düştü.
0: Evet.
3: Kerem'i almak demek orta sahayı 3'e 2 vermek demek. Zaten Kerem girdikten sonra Fenerbahçe orta sahası tamamen düştü. Şimdi Kante aslında ne kadar iyi gözüktü ilk yarıda. Ama Kante nasıl oynuyor? Sürekli bir yerlere koşuşturarak. Yani oraya gidiyor, oraya gidiyor, oraya gidiyor. Salih'e bakıyorsun, o da çok faydalı ama o Salih o kadar oraya gitmek zorunda kalmıyor. Çünkü orada sistemin işlediğini görebiliyorsun. Orada bir oyun akışkanlığı var, onu görebiliyorsun.
0: Sayısal olarak da alanı daha iyi daraltıyorsun zaten.
3: Kesinlikle. Alanı daraltıyorsun. Yoksa şimdi bak çok aslında çok dramatik bir durum. Fenerbahçe'yi hep çok iyi bir merkeze sahip oldu. Çok iyi orta saha korelasyonuna sahip oldu diye överken bir anlamda Beşiktaş maçındaki
1: Fenerbahçe'nin orta sahası çok kötü Hayri abi ya.
3: İşte şu anda çok kötü
1: noktası. Yani Guendouzi Kante orta sahası olur mu Şidik'te Allah aşkına ya?
0: isim olarak iyi, beraberlik
3: iyi ama şimdi oyun olmadığı için. Bak şimdi İbrahim Hoca'nın söylediği çok önemli. Aslında yani Kante'nin Gendouzi'nin yaptığı Fenerbahçe'nin oyununu ağırlaştıran, geciktiren, hücuma çıkışları geciktiren ve aslında bir stoperin de özelliğini ortaya çıkmasını önleyen yanlış bir şey.
0: Çok geçmiş bir tartışmaya götüreyim mi sizi 10 yıl önce aşağı yukarı?
3: Evet.
0: Josef de Souza kötü oyuncu mu?
4: Hayır.
0: Kötü oyuncu mu?
4: Bence değil.
0: Mehmet Topal kötü oyuncu mu?
4: Değil.
0: Mehmet Topal, Josef'in upgrade olmuş versiyonu yani Kante ile Gendouzi. Profil olarak öyle yani. Bunu kabul etmek gerekir.
3: Kesinlikle öyle. Bir de şunu söyleyeyim ben İrfan Can tercihi konusunda. Şimdi ben hocayı anlayabiliyorum. Şimdi siz Asensio sakat. Hı hı. İrfan Can
1: ya o süreci bile doğru yönetemedi.
3: Asensio'nun yani. Rotasyon Asensio oyuncusu ya. Olabilir. Yani sağda oynuyordu ama forvet arkası da oynayabilir. Fakat İrfan Can nedense yani taraftardan çok ciddi tepki gördüğü için risk almaktan da korkuyor ve fizik olarak da hazır değil. Şu anda ne olursa olsun tekrar fırsat ayağına gelmiş ya da hocası yani İrfan Can'ı farklı bir yerde görüyor. İrfan Can'ı daha farklı bir şeye potansiyele çıkarması lazımdı, taşıyabilmesi lazımdı. Şimdi İrfan Can'ın performansı, sonra Kerem'in oyuna gidişi bir anda mevzu tekrar Talişka'ya geliyor. Ben Talişka'nın gönderilişini yanlış bulmuyorum. Bence Talişka'dan ziyade Fred'in gönderilişi bence Fenerbahçe için daha eksiklik olur. Çünkü Talişka'yı yani bir forvet arkası ya da bir orta saha olarak hayal edemiyorsunuz. Şimdi soralım İtalyano'ya. Şimdi Talişka çok kıymetli bir oyuncu ya. İster mi Talişka'yı takımına? Okan Buruk ister mi?
0: İstemez.
2: Hatta şeye verelim ya, Tedesco çok beğeniyordu gayet de, çok da iyi iş yaptılar, hemen sözleşme uzatmakla verelim, alsın İtalya, hatta parayı da versinler yani, mümkün değil. Bak,
3: Talişka Fenerbahçe'nin Talişka olmadan da kazanabileceği maçlarda hakikaten çok gol attı. Kaç tane büyük maç var yani Fenerbahçe? Yok.
2: Fenerbahçe'nin Talişka ile geçirdiği süreçte bir tane kupası var. Değil mi? Süper Kupa. Talişka yok oyunda.
3: Büyük maçı yok.
2: Ya hayır abi, çok enteresan. Yani bizde ya bir şeye takılıyoruz çok fazla. Anlaşılabilir bir durum. İstatistik üzerinden okunabilir oyun. Bunda bir anormallik yok ama. Şimdi planlama konusunda şeyi de unutuyoruz. Şimdi bir bölgede 10 numara pozisyonu diyelim. Asensio diye bir oyuncu var. Talişka diye bir oyuncu var. Hı hı. Şimdi ikisini birden aynı anda bir takımda tutamazsın. Şimdi şey diye konuşuluyor. Ya birini oturtursun. Oturtamazsın. Talişka oynama ritmini kaybederse ondan bu verimi alamazsın. En azından en iyi dediğin dönemi de göremezsin. Diğer hadise, bekten vazgeçeceksin. Yani sayısal anlamda iki sağ bekim var. Bire düşeceksin. Mert Müldür'e düşeceksin. Ve Mert Müldür ofansif bekten ziyade daha çok işin savunma durumunu ortadan kaldıran. Yani şimdi işler kötü gittiğinde sürekli bir olumsuzluk üzerinden bir şey anlatılıyor. Planlamada hiçbir sorun yok. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de bir tek konuda eleştirilebilir. İsmail Kartal tercihi doğru değildi. Yani bu kadar yapamamış, bu işi halledememiş bir teknik direktörün yani hangi konu size ikna etti de bu işi yapacağına ikna oldu?
1: Ki bir yıllığına gelmiş.
2: Yani olmaz. Ya çok sağlıklı bir durum değil.
0: Aykut
2: yani.
0: Hoca'dan vazgeçtiği için İsmail
2: Hoca'ya. İşte, ama
0: için.
2: Olmaz. Yani işte o da sağlıklı bir hadise değil ya. Evet. Geldikten sonra zaten 3-5 basın toplantısıyla aslında o işin olmayacağını anlayabilirdiniz. Yani Talişka ile ilgili söylemek istediğim, benim de aynı fikirdeyim. Benfica maçı problemimi halledememiş. Rangers halledememiş. Galatasaray maçı halledememiş. Lyon halledememiş. Şimdi önümde bu kadar halledememiş bir performans var. Eyvallah, attığı gol değerli de. Beyoğlu Yeni Çarşı'ya 62 tane. Gitmiş Erzurum'a 3 tane atmış. Antep'e, hani o takımları küçümse amaçlı söylemiyorum. Yanlış anlaşılmış. Hani denk kuvvetler açısından ciddi arada fark olduğu için söylüyorum. Aldın bu istatistiği, satın. Gittin imza attırdın. Bugünkü yönetimin de ayağına dolandı Talişka hadisesi. Diyorlar ki Talişka seni Şampiyonlar Ligi'ne getirdi. Nasıl götürdü Talişka Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne? Gornik, Sturm Buras. Yani Talişka olmadan Fenerbahçe Gornik'le Sturmgraz'ı geçemez miydi? Geçmiş ya, bir sürü örnek var. Şimdi şeye mi talip olalım? Fenerbahçeliler diyor ki ben bu eleştiriyi yapınca. Ya tamam da Anadolu maçlarını kim çözecek? Çözmüş ya Samsun'u daha birkaç gün önce Talişka'nın olmadığı yerde. Hem de eksik dediğin İrfan'la çözmüş ya. Ya bir planlama sadece bu organizasyon üzerine yapılır mı? Yani burada birileri size diyor ki hedefe götürecek oyunculara git. Sen diyorsun ki hayır, benim ikinci, beni ikinci yapacak oyuncuya ihtiyacım var. Ya bu seni ikinci yapıyor bu performansı. Niye bunun peşinden gidiyorsun ya?
0: Evet.

0: Çok doğru.
1: Tartışılması gereken
0: ben
1: konu.
0: Bir de yani forvet tercihi konusunda hani Vedat'ı aldın.
1: Evet.
0: Lukaku olmamalıydı. Hani Vedat'ın üzerine bir forvet alacaksan Vedat'ı yedekte bırakacak bir forvet alabilirdin. Mesela Vlahovic tercihi Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın çok doğru bir tercih. Yani o kıvamda bir forvet alınsaydı ya da işte Grassi gibi.
2: Değil mi? Oğlu yedek bıraktı mesela. Vlahovic.
3: Evet. Var ya, ben şeyde bekliyorum Beşiktaş'tan. İkisinin beraber oynadığı organizasyonda Oh'la Vlahovic'in oynadığı, ki biraz daha oyun güçlendiğinde öyle bir organizasyon deneyeceğini düşünüyorum. Hani çift santrafor bizde sadece hücumu vaat ediyor gibi düşünebilirim. Oh'la oynuyorsun, aynı zamanda savunmayı da vaat edersin.
2: Hocam orada kasılır mısınız? Ben Oh'u zaten lazım. Doğal biraz bir santrafor olarak da görmüyorum yani.
3: Kesinlikle. Kesinlikle.
4: Ya, doğal değil hani.
3: Ve hatta şeyin de işini kolaylaştırır.
4: Evet. Orkun'un
2: işini kolaylaştırır. Kanatlara da zaman zaman geçiyor. Gezici bir santrafor gibi aslında.
1: Son 20 dakikaya doğru gidiyoruz. Biraz Şampiyonlar Ligi maçlarıyla alakalı beklentilerimizi de değerlendirelim. Beşiktaş ve Fenerbahçe üstüne konuştuk. Madem Fenerbahçe'deyiz, Fenerbahçe Roma, belki Galatasaray maçından daha sonra oynanacak ama bu mücadele bize ne getirebilir? Üstüne konuşmak lazım. Fenerbahçe bariz bir şekilde sallantıda. Roma ligde ilk iki hafta dörder gollü galibiyetler aldıktan sonra Atalanta mücadelesinde 89. dakikada geride olmasına rağmen 3 puanı hanesine yazdırdı. Ulaş Özdemir 39 şut Roma'dan.
2: 3.24 gol beklentisi.
1: Beklenti 2.97 yazıyor. Bilmiyorum. O gol beklentisi çok bana çok hitap eden bir istatistik de değil. Ama şu enteresan. 78 rakip ceza sahasında topla buluşma.
2: Ya tabii.
1: Ve Roma'nın santrforu, bana deseler ki Skriniar'ım ben ya da Akey'im, beraber oynayacağız. Karşınızda Avrupa'dan hangi oyuncuyu istemezsiniz? 5 tane sayar mısın? Deseniz biri Donyelmalı. Driplingiyle, süratiyle çok zor durumda bırakabilir Fenerbahçe'nin stoper ikilisini. Sistem zaten 3-4-1-2, 3-4-3 oynuyorlar. Bu maç sanki böyle Kur'an'ın çekildiği günkü anlatıldığı kadar böyle yanına 3 puanı yazalım da geçelim diyeceğimiz bir maç değil.
2: Yani şöyle... Roma bu sezon iyi de transferler yaptı aslında, evet. Baktığında. Gasperini'nin zaten klasik bir oyunu var yani. Sen 3-4-2-1 mi dedin dizilişine?
1: Bu maçın özeti de ekranda bu arada.
3: İlki.
1: Evet. Roma-Atalanta mücadelesinin özetine de bir yandan göz atalım, devam edebiliriz.
2: Ya Fenerbahçe'nin işi tabii bence çok zor. Yani inşallah kazanır da biraz da bu oyunun gerçeklerine baktığın zaman çok da böyle hani umut vadeden, özellikle bu Beşiktaş maçından sonra bir Roma maçı İsmail Kartal için bence yani çok zor olacak. Niye zor olacak? Yani şimdi Roma adam adama bir baskı uyguluyor. Tamamen savunmasını, Gasperini bunun üzerine kurmuş. Yani ben bir önceki haftaki maçına baktım. Hani böyle belki oradan
1: Lecce maçına
2: orada da galip geldi.
1: 4-0. Fiorentina'ya da 4-0.
2: Yani bir de yani çok gol atan ve az gol yiyen ya da hiç yemeyen bir takım Roma. Şimdi Fenerbahçe ne yapacak orada? Ben açıkçası hani Dybala da var kadroda.
1: Evet.
2: O da önemli önemli bir isim Roma için. Yani bence Fenerbahçe'nin en büyük problemi isim kalitesi öne çıkıyor ama ritim kalitesi yok oyuncularda. Roma da bunun tam tersi. Öyle bir takım yani. Ya ben bu karşılaşmadan açıkçası bir Türk olarak tabii ki Fenerbahçe'nin yani kazanmasını isterim ama bu oyundan sonra işi çok kolay değil yani Roma'da.
1: Hayri Beşer.
2: Ya Gasperi niye o kadar güzel bir efendim?
1: Kadıköy'de. Ama Roma'ya karşı anlamında söyledin,
2: evet.
1: Sen özür diliyorum.
2: Yani Gasperi'ni bu maçı izlediğinde Fenerbahçe'nin en zayıf noktalarını tek tek tespit etmişti ve oraya direkt hücum edeceğini düşünüyorum.
1: Hayri Beşer.
0: Beşiktaş maçında Fenerbahçe'yi izlemememiz lazım birinci şart.
2: Bir de Gendouzi cezalı değil mi?
1: Evet.
2: Ya bir de öyle bir problemim var.

0: Şimdi Roma hem geçiş hücumlarını iyi yapıyor, hem bloklar arası o pas bağlantısıyla hücuma iyi çıkıyor. Bir de duran top organizasyonlarıyla da iyi gol bulan bir takım. Ve de üretkenler. Şimdi takım performansı olarak değerlendirdiğimiz zaman Roma çok zor bir rakip görüntüsü veriyor. Şimdi Fenerbahçe'nin işte son Beşiktaş maçındaki hali pürmelali biraz endişe verici, ama bu tür maçlarda farklı olabiliyor. Yani biz bambaşka bir Fenerbahçe'de izleyebiliriz. Hatta Kadıköy atmosferinin de belirleyici olabileceği kanaatini de taşıyorum. Yani Fenerbahçe'nin çok ciddi bir seyirci desteğine de ihtiyacı olacak Roma karşısında. Yoksa Fenerbahçe işte bu son almış yaşadığı mağlubiyet ve de takımın fiziki yapısı, fiziki durumu, henüz takım olamayışı. Yani İsmail Kartal'da ben şunu görüyorum bir de. Ya iyi teknik direktör olduğunu anlatmaya çalışıyor. Adeta kamuoyunu ikna etmeye çalışıyor. Aslında ben iyi teknik direktörüm, bu işi biliyorum. İşte
1: oyuncular geliştiklerini söylüyorlar.
0: İşte trendleri takip ediyorum falan. Bu da kötü bir durum. Yani bir, evet, aslında bir teknik direktörün ülke şartlarında hani böyle bir savunma mekanizması içerisinde olması sadece kendisiyle ilgili de bir durum değil. Yani bizim futbol atmosferimizin biraz da hocayı getirdiği bir durum, ama oradan da çıkması lazım. Açıkçası söz konusu Avrupa mücadelesi olunca bazen hani gerçeklikten ziyade temellileri ön plana koymak da gerekebiliyor. Ben her şeye rağmen Fenerbahçe'den umutluyum. Sahasında oynayacak. Taraftar desteğiyle ve de iyi bir performans, o güne özgü iyi bir performansla, ki burada işte Greenwood faktörü çok önemli. Son karşılaşmada yani çok kendine odaklı oynadı. Hatta Vedat Muriç'e bıraksa boş kaleye yuvarlayacağı bir top vardı. Mesela o şeyden çıkması lazım biraz Greenwood'un. Ve Fenerbahçe'de şu anda Greenwood'un ayağına çok fazla bakıyor. Evet. Maalesef öyle de bir durum söz konusu. Fenerbahçe'nin işi zor ama
1: imkansız değil.
0: İmkansız değil, yapabilir diye düşünüyorum.
1: İbrahim Yavuz. Tabii
2: kurallar çekildiğinde bambaşka bir yorum yapıyorduk bu Roma maçıyla alakalı. Yani en azından bu kadar karamsar değildi ki fiziksel durumu bence Fenerbahçe'nin en çok insanların kafasını karıştıran, yoksa fiziksel durumla ilgili bu kadar fark izlememiş olsaydık yine aynı fikirdeyim. İçeride oynuyorsunuz, bu tarz karşılaşmaların atmosferi, motivasyonu farklı olur deriz, ama fiziksel durumu beni açıkçası çok korkutuyor Fenerbahçe'nin. Teknik direktörün bu anlamda sakinliği biraz açıkçası beni korkutuyor. Sakin olamaması beni korkutuyor. Tabii şimdi egzajere edeceğim biraz, ama hani bu ifadeyle ilgili konu çok önemlidir. Yani uluslararası arenada ve milyonlarca taraftarı olan bir camianın en tepesinde sözcüsünüz. Ya kendinizi çok iyi ifade edeceksiniz, ya da bu konuda edemiyorsanız birilerinden bu anlamda destek alacaksınız. Fenerbahçe'nin en büyük problemlerinden yine biri bu. Hemen hemen her maç önünde, uluslararası ya da lig ya da maç sonu, İsmail Kartal'ın söyledikleriyle alakalı bir sürü olumsuz şey çıkıyor. Zaman zaman başkanı zor durumda bırakıyor, değil mi? Mesela 10+4 kuralı hiç konuşulmazken bir anda teknik direktör böyle bir şeyden bahsetti. Ya da maçın teyir edilmesiyle alakalı, ya da işte biz dinlenmedik, rakip fazla dinlendi gibi. Sonuçta bu camiayı temsil ediyorsunuz. Ben biraz abartarak ki bazı olağanüstü durumlarda bunun yapılması taraftarıyım. İlk defa böyle bir şeyle çünkü karşılaşıyorum. Kayıt oradaysa çıksın kayıtla beraber, hatta anlatsın kulüp, desin ki yani ifade edemiyor. Çok da şahane donanımı var bizim teknik direktörün, ama bazen ben bir köşe yazısı okuyorum. O yazıyı okuduğum insanı dinlediğimde bambaşka iki insan geliyor. Şahane bir yazı, ama aynı insan o yazıyı ifade ederken zorlanıyor. Farklı biri ortaya çıkıyor. Teknik direktörümüzde bu anlamda donanım var, ama ifade konusunda zorluğu var. Burada kayıt bu anlamda çıksın. Bunu niye söyledim biliyor musun? Asensio diye bir oyuncuyla bedavadan Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Teknik direktörün ağzından hazır değil ifadesinin devamında oyuncu gitti ben hazırım diye bir paylaşım yaptı. Belki onu aslında o anlamda ifade etmedi. Ama bir sorumluluğunuz var. Şey diyemezsiniz işte. Ben o an öyle hissettim diyemezsin. Hani bizde şey çok kullanılır. Kalbiyle dili bir. Yani bizim kalbimizle dilimiz bir olamaz yani, değil mi? Bir şey yani burada yorum yapıyoruz. Yoksa kalbim dilim bir olabilir, ama çok insanların işine gelmez, kimsenin de. Hani iyi bir şeymiş gibi anlatılıyor bize. Bu iyi bir şey değil yani. O farklı bir durum. Geliştirmek zorundasın. İyi ifade edebiliyorsan edeceksin. Edemiyorsan eden birinin söylemesi lazım. Yani şimdi Fenerbahçe'nin teknik, taktik, fiziksel o kadar fazla eksiği içinde barındırıyor ki sanki bir şeyi düzeltmek için bir en temelden başlamak lazım. Buna bir şekilde birilerinin çözüm bulması gerektiğini düşünüyorum. Hemen hemen her maç önünde, her maç sonunda başka bir tartışmayı ortaya çıkartıyor diye düşünüyorum. Ama ne olursa olsun tabii bu maçların motivasyonu farklı. Bir sürü böyle maç geçmişti hatırlıyorum. Çok zor durumda olan takımlarımız bir anda imkansız denilen maçlarda bu zorluk seviyesi bu kadar yüksek maçlarda bambaşka bir oyun da ortaya çıkardı. Ben biraz daha tabii ümit ediyorum. O taraftan bakmaya da çalışıyorum.
1: Pozitif bakıyoruz.
2: Umarım öyle olur ama evet. Gerçekleri de tabii unutmamak lazım.
1: Son 10 dakika içerisindeyiz. Galatasaray'a da biraz zaman ayıralım. Sarı Kırmızılılar Sporting deplasmanına gidecek. Galatasaray'da da camiayı endişelendiren durum Victor Osimhensizlik. Osimhensizlik Lisbon'da Galatasaray'ın başına iş açabilir mi? Sporting geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi iç saha takımlarından biriydi ki zaten 8'e kaldılar. Sağlam bir ekip. Kağıt üstünde böyle en korkutucu görünen takımlardan biri değil ama bir organizasyon takımı. Galatasaray'ı Lisbon'da ne bekliyor Ulaş Özdemir?
3: Onların da iki önemli oyuncusu gitti galiba. Transfer oldu yanılmıyorsam. Ama sonuçta Galatasaray açısından baktığımızda hem Osimhen'in yokluğu aynı anda Lemina'nın da yokluğu bence büyük bir ciddi problem yaratacak. Yani orada Torreira'ya büyük iş düşüyor. Galatasaray'ın orta sahasında bir anlamda iki kişilik yük taşıyacak gibi.
1: Evet.
3: Ama yani şöyle bir durum var. Galatasaray yani Avrupa arenasında bu tür maçları bir şekilde öyle ya da böyle oynuyor. Eksik kaldığında da kazanabiliyor da.
1: O iç saha maçları için geçerli bir
3: yok,
1: tanım mı
3: canım,
1: acaba?
3: Yok canım deplasman ya olabilir. Hani sonuçta Galatasaray'ın kendi futbol kültüründe Avrupa'da oynamak diye bir şey
1: evet,
3: var ya.
1: Var.
3: Ya bu bence alışkanlığı ama onun dışında ben yani Osimhen'in yokluğunda santraforda kimi kullanacak mesela Okan Hoca?
1: Barış ya da Leao.
3: Evet, o da bir transfer mühendisliği değil mi yani? Galatasaray gibi Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceksin. Lig var, kupa var ve sen lige tek santraforla giriyorsun. Yani ikinci bir santrafor almıyorsun mesela. Osimhen'in herhalde hiç sakatlanmayacağını düşündüler.
1: Yanlış bir düşünce.
2: Aslında bir
1: olur.
2: Önceki sene sakatlanan bir oyuncu çünkü. Yani hani
3: tamam.
1: Deniz Gül de var bu arada.
2: Mesela
1: Deniz
2: ben maçı aldılar.
1: Evet. Maçı evet, stadyumda izledim
3: ama hani ben
2: Kerem aslında Osimhen'in şöyle bir hadisesi oldu. İşte biraz da teknik direktörler hani biz çok fazla oyuncuya teslim ediyoruz ya. Osimhen ilk de gözümün önünde bir pozisyon oldu. Kasını tuttu. Durdu abi. Kasını tuttu. O ara birkaç dakika kasıyla uğraşıyordu. Sonra kenardan gördüler. Sordular ona. Tamam dedi. Aslında kasık problemi olan bir oyuncu da geçmişte de bu sorunu yaşadıysa en ufak şeyi bile riski bile ortadan kaldırman gerekiyor teknik direktör olarak. O iyi hissediyorum dese bile alman gerekiyordu. Çünkü devamında bir kontra atak hatta offside oldu o pozisyon. Depar attı. O ayakla bir şut attı. Yani grade 1 olacak. Birinci derece olacak. Zorlanma gitti. İkinci derece oldu. Hani orada çünkü oyuncu duygularını
3: ilk anda çıkabilse kurtaracaktı.
2: Orada
3: yani.
2: Müdahale edeceksin. Çünkü oyuncuya kaldığında mesela bize de oluyordu. Bir sakatlık oluyor. Oynar mısın diyor. Oynarım diyorsun. Çünkü çıkmak istemiyorsun.
3: Aynı şey bu akşam da ona açıyor oldu biliyor musun hocam?
2: Yani orada
3: yani değiştireyim seni dedi Hüseyin Hoca. Yok dedi. Devam etti mesela. Belki hani biraz daha üzerine gittiği için sakatlık büyümüş olabilir. Galatasaray'ın
1: Afrika Uluslar Kupası'nda sakatlandı, Star. Oynadı, dönemedi. Liverpool maçında kolu kırık oynadı bir süre.
2: Geçtiğimiz sezon çok fazla yaşadı. Yani evet, genel sakatlık evet. problemi çok fazlaydı. Yani.
3: Evet. Mesela Galatasaray bu sezon duran toplardan çok gol yiyor. Sporting'in de en marif olduğu konu diyelim duran toplar.
2: Hatta burada Beşiktaş'a değil mi Sporting bir evet. dönem böyle bir
1: kornerden 3 gol galiba.
2: Kornerden 3 gol. Gerçi onu biraz hoca şansa bağlı.
3: Ya
2: bağlamıştı.
3: Burayı da biraz hani
1: bunu Sergen hoca şans demiş.
3: 6 gol mü ne yediler yani? Şeyde duran toplardan. Okan Hoca da bunu dile getirdi ama hani bu sorunu çözmeye dair herhangi bir şey ben hala göremedim.
1: Şu da kötü. Osimhen duran top savunmasında da çok önemli bir oyuncu.
3: Evet. Şimdi ya bir de orada. Öyle de bir silahın yok.
1: Eksiksin.
2: Abi bir arkadaşımız maç sonu bir soru sordu. Gazeteci bir arkadaşım. Kusura bakmasın adını unuttum. Dedi ki ya Sara dedi 4 gol 4 asistle başladı. Doğru mu Kerem? Yani ya da öyle hemen, bir şeyden bahsetti.
1: Hemen bakmam lazım.
2: Geçtiğimiz sezon 17. haftada bu istatistiğe ulaşmış. Aslında bence şahane bir soruydu.

0: gol 2 asist. 4 maç 2 gol 2 asist. 4 maç
1: özür dilerim. Yani böyle bir soru sordu. Okan Hoca da şimdi normalde bir teknik direktörün bunu teknik anlamda hemen anlatması lazım. Biraz Okan Hoca yanındaki oyuncu kalitesi gibi bir şeyden anlattı. Tam anlaşılabilir bir hadise değildi. Hemen aklıma şey geldi. Mesela İlkay Gündoğan'ın Guardiola ile 3 senede 38 gol atma hadisesi. Şimdi onu şeyle anlatabilir mi mesela hoca yanındaki oyuncu kalitesi? Bir planla yaptı onu. Hayatında herhalde girmediği kadar ceza sahasına bir planla soktular evet. İlkay'ı. Aslında orada Okan Hoca bir oyun üzerinden bir şey anlatmış olsaydı abi senin biraz önce o santraforla ilgili söylediğin hadise ortadan kalkardı. Çünkü tek kulübün başkanı derdi ki 4. senenin sonunda hemen hemen aynı oyuncularla yapılan antrenman sayısını ben unuttum. İçeriden Galatasaray'ın evet oyuncu rotasyonu anlamında eksiği olsa da ortaya bir şey çıkması gerekiyordu. Yani bir oyun modeli çıkması gerekiyordu. Evet, Osimhen'le başka bir seviyeye gider. O anlaşılabilir ama Osimhen yoksa da içeriden bir oyun modeli oluşturulması gerekiyordu. Çok fazla oyuncuya muhtaç, oyuncu üzerinden anlatıldı bu oyun bu kadar sürede.
0: Hayri Beşer, yine oyuncu üstünden bir soru sormuş olacağım ama hakikaten ne kurgulamalı Okan Buruk?
2: Yani Deniz Gül'le yani çıkmak, daha doğrusu Deniz Gül'ü ilk 11'de oynatmak bana çok doğru bir tercih gibi gelmiyor. Ben Deniz'i daha ziyade işte bazı maçlarda dakika alabilecek oyuncu olarak görüyorum.
3: Türkiye Kupası gibi.
2: Yok, Türkiye Kupası değil. Yani daha sonra maç içerisinde ikili forvete işte dönersin ya da Osimhen'i dinlendirmek için kenara alırsın ama bu maçta Deniz Gül'le çıkmak bana çok doğru bir tercih gibi gelmiyor. Leo ya da Barış Alper'in forvet oynadığı, birisi kenarda oynar, birisi forvet oynar. Öyle bir formül. Tabii bir de şimdi Osimhen olmayınca ön alan baskısı, şiddetli ön alan baskısı yapmak Sporting'in
3: mümkün değil, yapamaz.
2: Kolaylaştırır. O yüzden hani Galatasaray'ın biraz
3: hiç öyle bir oyun oynayacağını düşünmüyorum.
2: Sakin beklemesi
0: yapacaksa
2: gerekiyor.
0: Barış'la oynayacaksa.
2: Tabii.
1: Ya Barış'la oynayacak ama yine de ikinci bölgede beklemesi bence Galatasaray'a daha hayırlı.
3: Daha dengeli bir oyun oynayacak. Niye biliyor musun? Bak orada mesela Ayrı abiye biraz katkı. Ya Sporting mesela 2 bekini ve 5 oyuncu ileri çıkardığında arkada büyük bir boşluk bırakıyor. Yani sen orada o topu kaptığında işte Leo, Barış Alper'le gideceksin abi. Yani o bulduğun fırsatı değerlendireceksin. Ya en büyük şey dezavantajları bu. Sporting Lisbon'un.
2: Evet öyle. Bir de şu var. Aslında biz Osimhen'siz Galatasaray
3: yani,
2: oyununu da unuttuk biraz. Yani Osimhen'siz Galatasaray nasıl oynar?
1: Ben gördüm abi, çok pek iç açıcı değil. Hem de stadyumda izledim.
2: Şimdi hayır, inşallah oynar. Ya burada mesela Leo son geldi. Kalitesini, atletizmini gösterdi. O biraz umut veriyor. Sara'nın performansı gerçekten iyi. Burada Sara, Torreira ve yanılmıyorsam yine önlerinde Batragov olacak mı?
0: O da bir soru işareti.
2: Son maçta Batragov çok şey değildi.
1: Yani çok büyük hayal kırıklığı yaratacak gibi gözüküyor.
0: Öyle
1: hiç,
0: mi diyorsun?
1: Hiç yani oyunun bütününde fiziksel anlamda bu kadar zayıf kalan bir oyuncunun hele hele sert organizasyonlarda, yani çok da haksızlık etmeyeyim oyuncuya, zaman tabii ki önemlidir ama yani büyük bir soru işaretini içinde barındırıyor Kerem ya. Yani.
0: Ben umutluyum Batrakov'dan ama bu maç özelinde o mu, o yüzden soru işareti dedim ya. Yani bu maçın adamı o mu?
1: Bence
0: belki Yunus.
1: Yok, net Batrakov bence değil.
0: Tamam. Yani
3: hiç. Bence de
2: Yunus'u oynatırsan Sane'yi o zaman
0: sağa atarsın. Sağa atarsın ya da
2: olabilir.
0: Deniz'i santrfora koyarsın. Barış'ı sağ kanada, ki daha temiz oynuyor sanki sağ kanatta. Sola Leao'yu koyarsın. Yunus'u 10 numaraya koyarsın yani. Sane'nin de ne vereceği belli değil yani.
1: Hele takım savunmasında. Yani problem. Çok ihtiyacın olacak.
3: Orta sahada kim oynatacak yani Torreira'nın yanında?
2: Sara Torreira. Ya orada bir şey yok. Galatasaray'ın bence sakin kalması lazım. Hakikaten yarı saha presi, yani ikinci bölgede rakibi karşılayıp zaman zaman işte merkezde güçlü durup kenarlara itmesi lazım.
3: Orada biraz, Torreira o kadar önemli bir faktör ki.
2: Oyunu tutan yapıda oynaması abi, lazım Galatasaray'ın tabii. Ama bu pratiği de Galatasaray'ın çok yok. Ve birçok defa oyunu tutmaya çalıştığı maçlarda Galatasaray'ın çok büyük sıkıntılar yaşadığını da gördük. Hakikaten Osimhen'siz Galatasaray'ı anlatmak zor.
0: Osimhen'siz Galatasaray Lisbon'da ne yapacak? Akıllardaki soru bu.
3: Ya inşallah galip gelir takımlarımız evet. Canım. Önemli çünkü hani Avrupa

0: 2020 sezon özellikle zordu.
1: İbrahim Yavuz, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ayrı Beşer, teşekkürler. Ulaş Özdemir, keyifliydi. Biz sevgili seyirciler, takım oyununa noktayı koyuyoruz. A Spor ekranlarından ayrılmayın. Herkese mutlu geceler diliyorum. Hoşçakalın.

0: hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Yine yoğun bir gündemimiz var.
1: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
2: Gündür gündür oynaman gerekir değil mi?
3: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: Başka hangi hamleleri yapabilir mi?
4: Transferlere ihtiyacı var.
5: Keskin sirke küpene zarar veriyor.
1: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
0: Sağ içinde daha farklı bir reaksiyon bekliyorum.
1: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
6: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
1: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
7: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
8: Futbolcuları menajerleri rezil ediyor, rezil ediyor.
0: Tüm detaylarıyla konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz.
1: Ezgi Toper'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A-Spor'da.
9: Genel izleyici için uygundur.

Hakem Muniz'den ilk düdük geldi maça. Racing Santander başladı. Inigo Vicente tek top oynamak istedi ama savunmanın müdahalesi var. Şimdi sağ kanatta bir boşluk. Afengruber topla geliyor. Girdi ceza alanına, çevirdi içeri. Villar kaleci. Villar da gole yaklaştı. Elçin'in ilk organize atağı Aguirre Zabala kalede başarılı. Facundo Gonzalez uzun gönderdi. Zaviri'ye doğru. Dituro, Zaviri baskısı var. Zaviri'nin baskısı golü getirdi Racing Santander'de. Çok ilginç bir pozisyon, bir düdük vardı orada. Hakemin de bir işareti vardı. Acaba kaleciye faul mü çıkacak diye düşündük. Ituro'nun yaptığı büyük hata, Zaviri golü buluyor Racing Santander. Ivan Martin, Zaviri aldı topu şimdi. Zaviri! 2-0 oluyor Zaviri, 21. dakika. Zaviri, harika bir performans. Genç oyuncudan faslı oyuncu, gol olup yağıyor adeta Elche kalesine. Vicente'yi buldu. Vicente'den tekrar pas. Kanale süsten dışarıya. Sangare toparlamaya çalışıyor orada ama başarılı olamadı. Inigo Vicente çok güzel çıktı oradan. Orta şut ve gol! Zaviri hat-trick! Inigo Vicente harika çıktı oradan. Ortası da müthişti. Zaviri'den de harika bir gol. 3-0 oldu. Racing Santander şov yapıyor. Serbest vuruş kullanıldı. Uzak noktaya doğru kafa vuruşu savunmadan geldi. Uzaklardan bir şut, kaleci Aguirre Zabala. Yaptı ortayı Villar. Kafa vuruşu az sakla dışarıya. Az sakla dışarı gitti top. Zaviri'nin baskısı var. Şimdi şut! Üstten dışarıya! Sergio Canales. Zaviri, Yasir Zaviri topla buluştu şimdi. Zaviri çok iyi yere gönderdi. Tek top. Şut! Canales kaleci! Dituro kurtarışı yapıyor. Bir ara pası Canales'ten. Bir

0: libre, karşı karşıya, via libre, kaleci Dituro. Dituro, dördüncü gole izin vermedi. Valera merkeze gönderdi. Uzaklardan bir şut gelir mi, gelmedi şimdilik. Sangare vurdu, Sangare! Sangare savunmadan da sekti o top, kontrpiyede kaldı Aguirre Zabala. Kuba Sangare farkı ikiye indiriyor. Bir umut ışığı olabilir mi Elche için? Son 12-13 dakika bize bunu gösterecek. Sangare sağ kanada gönderdi. Morente, Tete Morente. Tete Morente yatırdı, kaldırdı. Yaptı ortayı. Fernandinho! Bir anda 3-2. Bir anda 3-2. En kötü kabusları akıllarına geliyor. La Liga'nın ilk haftasında Villarreal'e 2-0'dan 2-2'ye gelmesine engel olamamışlardı. 3-0 öne geçtiler. Maç da çok sakin gidiyordu. Tempo düşmüştü. Ama Elche önce Sangare, daha sonra Fernandinho'nun golüyle farkı 1'e indiriyor. Aguirre Zabala degajını kullandı ve maçın son düdüğü geliyor.
1: Geldi. Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Alaves Villarreal karşılaşması başlıyor.
2: Tekrar Buchanan. Tejan Buchanan yaptı ortasını. Şık dokunuş. Moreno dışarıya. Yine tehlikeli geldi. Konuk ekip Villarreal ama kaptan Gerard Moreno dışarı gönderiyor topu. Yükleniyor Villarreal. Buchanan. Buchanan aldı, sonra Buchanan vurdu. Sivera. İyi deneme Tejan Buchanan'dan ama Sivera gole izin vermiyor. Korner. Blanco. Blanco yüksek bir top oynadı. Sağ kanada. İyi pas oldu Perez. Anel Perez çevirdi. Şut, gol. Lucas Moye. Harika pas Blanco'dan. Sonrasında Perez çevirdi ve 31. dakika, Alaves Medi Zorroza'da Villarreal karşısında 1-0 önde. Lucas Moye. Şimdi tek toplarla etkili geldi Villarreal. Mourinho çevirmek istedi, sıyrıldı. Moreno vurdu. Kaleci kurtarışı yapıyor Sivera, Gerard Moreno. Ibanez. Ibanez bekledi. Ibanez pasını da verdi. Tehlike. Şut, Anhel dışarıya. Direkten dışarıya Anhel Perez. Anhel Perez maçın oyuncusu diyebiliriz. Asisti yapmıştı. Maçın tek golünde. Şimdi de direğe takılıyor Anhel Perez. Villarreal karşısında gol yemeden galibiyete yakınlar şu an için. Orta geldi içeriye. Kafa Veiga. Şimdi gelişine Blanco. Dışarıya Blanco, sert bir şut kaptandan, üstten dışarı gidiyor. Gueye, Pepe'yi gördü. Pepe müdahale geliyor. Johnny şimdi atak sürdü. Jose Sivera. Jose Perez. Yaklaşıyor birbirine Villarreal. Jose Perez sürpriz bir şut çıkardı. Antonio Sivera. Pepe. İlyas pasını verdi. İyi bir pas oldu. Şimdi içeri Moreno'dan şut. Direkten döndü. İnanılır gibi değil. Juan Foyt inanamıyor olanlara. Moreno iyi çevirdi ama devamında Villarreal direğe takılıyor. Birbirine çok yaklaşıyor konuk ekip. Sert bir şut yakın mesafeden. İnanılır gibi değil. Ve maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Alaves 1, Villarreal 0.
3: Ve düdük sesi geldi. Mücadele başladı. Bir duran top şansı bu kez Real Betis için. Isco yaptı ortasını. Isco kafa arka, direkt şut ve gol. Ama bakıyorum hakeme, yardımcı hakem bayrağını kaldırdı.

0: Rodrigo Riquelme. Orada kaleye doğru gönderdi. Sonrasında kale ağzında bir dokunuş.
1: Köşe vuruşu kullanılacak. Orta geldi, kafa
0: gol! Levante golü buluyor. Levante golü bir duran top organizasyonundan buluyor. 24. dakika. Taraftarın önünde, sahasında Real Betis karşısında 1-0 önde şimdi Levante.
1: Isco yerden, Parrott ceza alanında. Parrott kapandı önü, orada bir karambol. Troy Parrott top hala onda. Şimdi şut, gol!
0: Beraberlik golü! Beraberlik golü Mark Bartra! Bir anda piyangodan çıktı, geldi orada. Nefis vurdu Mark Bartra. Matthew Ryan'ı mağlup ediyor.
1: Top kaybı şimdi uzaklar.
0: Alvaro Baez biraz açıldı kalesinden ve Enzo Bardelli çok uzaktan müthiş bir aşırtma, müthiş bir gol. Enzo Bardelli.
1: Isco yaptı ortasını, kafa arka direkt, gol!
0: Rodrigo Riquelme. 2-2. 2-2 oluyor ilk yarı bitmeden. İlk yarı bitmeden bir gol daha Real Betis'ten. Yeniden eşitlik var. Levante atıyor. Real Betis kovalıyor. 2-2.
1: Korner kullanılıyor. Orta geldi.
0: Kafa sekti. Top ağlarda gol.
1: Uzun bir taç. Ceza alanına doğru. Uzaklaştırdı Real Betis savunması. Şimdi Olasagasti'yi bıraktı aradan.
0: Ceza alanı, şut, top direkten döndü. İkinci pozisyon gol geldi. İkinci pozisyon gol geldi. Roger Brugge yine sahnede. 71. dakika. Levante farkı 2'ye çıkarıyor. Real Betis'e bir şok.

0: Arteta, Eyong yaptı ortasını, kafa vuruşu ve top ağlarda. Top ağlarda 5 oldu. Levante farkı 3'e çıkarıyor, 90+4. Levante bir gol daha buluyor. Farka gidiyor Olasa Gazi. Tam köşeye gönderdi. Ve şimdi son düdük geldi. Hakem mücadeleye son noktayı koydu, kazanan Levante oluyor. 3 puanı 5 golle alıyor Levante.
1: Her şey hazır. İşaret geliyor. Mücadele başlıyor. Herkese keyifli seyirler diliyorum.

Uyarzabal geliyor. Verdi pasını. Alex Berenguer. 1-0. Barrenechea'nın golüyle öne geçiyor Real Sociedad Espanyol karşısında. Barrene. Sociedad 1, Espanyol 0. Urko kaptırıyor topu. Şimdi karşı atak şansı. Sociedad geliyor yine. Mikel Oyarzabal. Sekti top. Oskarsson dışarıya. Korner mi diye bakıyorum. Evet, köşe vuruşu. İzlandalı. Korner kullanılacak. Geldi orta. Kafa vuruşu direkt. Direkten dışarıya. Real Sociedad ilk yarım saatlik dilimi fırtına gibi geçiriyor. Şimdi Suçic. Tavis Dolan. Sol kanada bırakıyor topu. Şimdi hızlı hücum şansı Javier Hernandez'e başlıyor İspanyol adına. İlk yarı bitmeden beraberliği arıyor konuk ekip. Roberto Fernandez! Roberto Fernandez! Çok klas! Çok klas! Geçiş hücumundan geliyor İspanyol golü. Yangel Herrera. Oyuna girecek ilk hamlesi Alex Marshall'da. Oyuna dahil olacak birazdan. Oyarzabal. Oyarzabal. Aradan Oskarsson'a. Oskarsson! Uyandı İzlandalı. Real Arena'da Real Sociedad bir kez daha öne geçiyor. Bugün servisler. Mikel Oyarzabal'dan asistleriyle katkılar verdi kaptan. Dünya şampiyonu. Oyarzabal. Oyarzabal. Çalımlarla geldi. Nefis bir pas yine. Ceza sahası içi. Kapandı Dimitrovic. Geldi orta şut savunma. Seken top bir kez daha savunma. İnanılmaz bir karambol. Oyarzabal neler yapıyorsun? Nasıl paslar öyle? Şimdi Kala. Çok kötü bir maç çıkartıyor Calatrava. Kala. Kala. Girdi içeriye. Calatrava kaleci. Kötü geçiriyor dedik günü ama. Ve son düdük. Zorlu bir karşılaşma oldu. Yeni kurallara alışma sürecinde iki takım da zorlandı ama kazanan Sociedad oluyor maçın sonucu. Real Sociedad 2, Espanyol 1.

0: Dik düdük. Maça Malaga başlıyor. Juan Francisco Funes. O da Malaga'nın hocası. Fernando Silva ve Arda Güler kulübede. Mbappe güzel müdahale. Şimdi Bellingham açtı önünü. Bellingham hala onda. Bellingham tek başına Real Sociedad maçında şov yapmıştı. Bu kez kendi çıkıyor sahneye. Aldı topu solda. Sağa kadar gitti. Herkesi şaşırttı ve golü attı Bellingham. İtirazlar var Malagalılardan.
1: Ya bu da Real Madrid'in nasıl bir takım olduğunun çok net kanıtı olan bir gol. Önce Mbappe aldı. Evet. Mbappe 2-3 kişiyi bir hırpaladı orada. O seken top Bellingham'a geldi. Bir turda o gitti. Herkes çalımlayıp golünü attı.
0: İbrahim yerden çok iyi döndü. Mbappe vurdu. Herrero seken top Bellingham. Sezonu olacak sanki 2026-27 sezonu. İnanılmaz başlıyor. 3 gol, 1 asist oldu.

0: Söyle şimdiden.
1: Kamavinga. Kamavinga iyi yere. Mbappe Trent'e. Güzel paslaştı Real Madrid. Trent çevirdi. Mbappe! Harika bir gol. Real Madrid çarkı tıkır tıkır işliyor. Yarım saatte Bernabeu'da çok terlemeden yoğun bir başlangıçta, yoğun bir fikstürde yarım saatte maçı kapattı Real Madrid. Bellingham, Vinicius, Bellingham, Bellingham, Bellingham direkt! Direkten döndü, soluyla vurdu Bellingham, Camavinga orada şimdi, savunma uzaklaştırdı. Geldi Trent'ten Bellingham, bir dokunuş Mbappe'den kale ağzında. Out mu, corner mi? Mbappe kafasını tutuyor kalenin içinde. Evet, Arda geliyor. Bellingham çıkıyor maçın yıldızı diyebiliriz. Arda giriyor yerine. Arda Güler oyunda. Şimdi Vinicius geçiş şansı. Arda 4'e 3 oluşacak. Arda bekledi, kaleye de baktı, Arda verdi pasını Vinicius, çaprazda Vinicius, Arda boş, Arda Güler!
2: 3 dakika yeter onu be.
0: 90+1 Arda atıyor, 87'de girdi. 90+1 Bellingham'da alkışlıyor Arda'yı. 4-0.
2: Yani oyuna girerken muhtemelen hepimiz içinden bir ya Mourinho ya 87 bu adamın gireceği dakika diye düşündük ama o da 3 dakika yeter. Mbappe vermedi, Vini'ye verdi Arda. Ama doğru seçenek, asisti de aldı, golünü de attı.
1: Tam doğru zamanda doğru yere sanki oynadı Arda ve ceza alanına koşuyu yaptı. Tabii çok taze, 87'de girdi Arda ve Vinicius da onu buldu. Arda'nın golü 4 oluyor bu sezon, ilk golü Arda'nın.
0: Çekildi, bıraktı topu ama avantaj. Diomande da verdi pasını. Mbappe, Mbappe ayak içi, Herrero.
1: Arda 87'de girdi. 7 dakika, 6 dakikalık güzel bir resital sundu bizlere. Şimdi korner kullanıldı, Arda da top. Arda çekti, çevirmek istedi. Bir korner daha, out diyor hakem ve maçı da bitiriyor. Real Madrid 4, Malaga 0. Maçın sonucu rahat bir maç Real Madrid için.
3: Umar Sadık da ekrana geldi. İlk düdük çaldı. Mücadele başladı. Keyifli seyirler. Gol bekliyor Deportivo tribünleri. Üçüncü köşe vuruşu geldi orta. Ön tarafa kafa, gol! Gol, gol, gol! Tribünler istedi. Navarro attı. Hidalgo böyle seviniyor. 1-0 önde Deportivo La Coruña. Kaptan sahnede. İçine doğdu adeta tribünlerin. Bütün stat bir anda ayağa kalktı. Evet, onların ana amacı yönetimi protesto etmekti yaşananlardan ötürü. Tam o esnada kullanılan köşe vuruşu, itici güç. Hidalgo'nun gol sevinci. Duran top kullanıldı, orta geldi ama isabetsiz orta. Top sekti şimdi. Javi Guerra, top kaybı, kontrası başlıyor Deportivo'nun. Derinlemesine pas. 2-1. Pierre-Emerick Aubameyang dürttü, topu çalımladı. Aubameyang, Aubameyang, Aubameyang. İkinci gol geliyor. Deportivo La Coruña çıldırdı tribünler. Bu maçı da boş geçmiyor.

0: Aubameyang üst üste 3. maçı ve 3. golü. Soriano araya nefis yuvarladı. Tam pozisyonu yitirir gibi oldu ama altın bir dokunuş. Önüne aldı topu Pierre-Emerick Aubameyang ve sonrasında bir altın dokunuş daha. Ve sonrasında aşina olduğumuz görüntü. Kaleciye pas Leo Roman. Ede büyük hata. Gol pozisyonu ve gol. Umar Sadık asisti yapan Ede oldu. Bir ikram. 2-1. Buluyor golü Valencia. Top yüzü görmekte zorlanıyordu Valensiyalı oyuncular 4-5 dakikadır. Baskıyı artırdılar ve sonrasında hataya zorladılar. Basit hata Ede'den. Diğer taraftaki arkadaşını düşünüyor ama Umar Sadık. Önce pas arası ardından gol. Tek dokunuş şimdi. Kafayla pas Iska Tarrega'dan. Ensongo ceza sahası içinde. Tarrega Ensongo bırakmadı mücadeleyi yerden. Ters vuruş gol. 3-1. Ensongo süper efor sarf etti. Yılmıyor, düşmüyor ikili mücadelelerde. Hep ayakta kalıyor ve bu golün mimarı kuşkusuz. Tekrar farkı 2'ye yükseltiyor Deportivo La Coruña. Tüm arkadaşlar ona gitti. Ensongo'yu kutluyorlar. Bir gol daha buluyor mavi beyazlılar. Vázquez. Danjuma sıyrıldı Altimira'dan ama çekme var, faul. Valencia kart çıktı ve ikinci sarı oldu bu. Kırmızı. Peş peşe iki sarı. Altimira faul yapan isimdi. Sonrasında bir tepkisi oldu hakeme ama tam gelmedi ekrana o. Kartı gördü faul nedeniyle, ardından tepkisi ve ikinci sarıdan atıldı. 10 kişi Deportivo. Danjuma yaptı ortayı. Sadık ama kalecinin üstüne. Umar Sadık'la gole yaklaştı Valencia. Kaleci Leo Roman gole izin vermedi. İşte Altimira'nın kart gördüğü ve sonrasında ikinci sarıdan atıldığı an ve mücadelede az önceki pozisyonun ardından sona eriyor sevgili izleyenler. Kazanıyor Deportivo evinde. Deportivo La Coruña 3, Valencia 1. Maçın sonucu.
1: La Liga'da Celta Vigo Athletic Bilbao maçıyla karşınızdayız. Düdük geldi. Maç başlıyor. Athletic Bilbao karşılaşmaya başlayan taraf. Yuri Berchiche iyi noktaya. Sunset iyi sıyrıldı. Oyhan Sunset. Kaleci Radu açıyı daralttı. Yine Sunset'le pozisyona giriyor Athletic Bilbao. O noktadan nefis çıktı Sunset. İzliyoruz. Starfelt'ten de kurtuluyor. Radu açıyı daralttı burada. Döndü geriye. Carreira. Oyun devam ediyor. Alex Berenguer. Berenguer harika gol Berenguer. Nefis bir plase. Athletic Bilbao 1-0 önde. Müthiş bir plaseyle Balaidos'ta takımını öne taşıdı Alex Berenguer. Kazanılan top hızlı geldi Athletic. İki kişi üstünde ama gerçekten çok klas vuruyor ve uzak köşeye yolluyor Berenguer. İyi dönüş Rodriguez. Febas kaptırdı Febas. Iñaki. Iñaki Williams'ın pası çok iyi. Tek top geldi. 2-0. Robert Navarro. Baskıyla kazanılan 2 top ve 2 gol. Athletic Bilbao bir anda 2-0 buldu deplasmanda. Sezona kötü başlamışlardı ama bu maça istedikleri girişi yaptılar. Ve tam aradıkları şekilde orta alanda kazanılan toplar çabuk

0: ataklar ve goller Athletic Bilbao'da. Ruiz de Galarreta önce topu kazandı, ardından da nefis bir asist yaptı Robert Navarro'ya. González ortası, kafa vuruşu direkten dışarıya. Ferran Jugla Celta Vigo'yu hayata döndürebilirdi, bir gol. Direğe takıldı Jugla. Orta geldi, kafa vuruşu dışarı gidiyor. Yine köşe vuruşundan gole yaklaştı Celta Stafeld. İlk yarıda Jugla'nın direkten dışarı giden bir kafa vuruşu vardı. Kornerden gelen topla burada da Stafeld değerlendirmeli. Ruzeta Nico'ya doğru güzel pas. Nico Williams direkt dibinden dışarı gidiyor. Ve Mateo Busquets maçı bitiriyor. Athletic Bilbao Balaidos'ta 2-0'la kazanan taraf.
1: Maç başlıyor. Keyifli seyirler. Köşe vuruşu kullanıldı. Orta Kavisli. Bu demir yerde. Oyun devam ediyor. İşte pozisyon tekrar görüntüde. Sanırım bir tavsiye gelecek. İzleme tavsiyesi geliyor. Evet, izleme tavsiyesi geliyor. Ve penaltı. Karar penaltı. 45. dakikada penaltı kararı geldi. Bir de kart çıkacak sanıyorum. Evet, sarı kart Cene'ye. Bodemir geliyor. Bodemir ve gol. Köşeye bıraktı topu. Ante Bodemir. Osasuna 1, Etafe 0. Ante Bodemir çok soğukkanlı kullandı penaltıyı. Osasuna tribünleri ayakta. Bodemir. Şimdi pasını verdi Terat. Arapas güzel ceza alanı içi. Şut ve arka direk gol. Gol. Enes Ünal. Son dokunan Enes Ünal. Hetafe beraberliği yakalıyor. 1-1. Enes Ünal son dokunuş yine attı. Ve ama offside kararı geldi. Offside yok dedim ama offside kararı geldi. Kontrol sonrası. Gerçekten santimliymiş. Şimdi Osasuna atan kaleci. Tekrarı izlerken bir anda görüntüye Osasuna hata geldi ve kaleci Soria başarılı. Mangala. Satriano sağ kanat. Kiko Femenia ceza alanı kalabalık. Orta sekti. Vuruş kaleci. İkinci pozisyon Satriano. Dışarıya gitti top ama Herrera'nın hırsı işte ekranlarımızda. Taraftarlar aynı hırsta değil ama. Gudel ceza alanı gönderdi. Enes orada kafa vuruşu dışarıya gitti. Enes Ünal. Bitiyor. Osasuna kazanıyor. Osasuna 1, Hetafe 0. Maçın sonucu.

Gözler karşılaşmanın hakeminde işaret veriyor ve mücadele başlıyor. Barcelona haftanın kapanışında Rayo Vallecano'yu ağırlıyor. Keyifli seyirler. Şimdi soldan Vertor geliyor. Rayo Garcia çevirdi içeri, şut, gol! 12. dakika!

0: Barcelona sezonun ilk golünü görüyor kalesinde. Tek hakkı vardı. O hakkı çok iyi değerlendiriyor Rayo Vallecano.
1: Tabii Barcelona'da temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakiplerinden biri olduğunu hatırlatalım. Rafinha, Rafinha attı çalımı. Rafinha! Tüm maçlarda onun adı ilk kez duyuluyor. Her maç gol attı, her maç perdeyi açtı. Skora dengeyi getiren yine Rafinha oluyor. 1-1. İki arıyor Barcelona çabucak. Rafinha yine. Rafinha bir el oynama itirazı var. Gözler hakemde. Top ayaktan sekti diyor. Karşılaşmanın hakemi Maestro. Yamal. Lamin Yamal. Lamin Yamal. İlk golü bekledi. Beklediğine değiyor. 20 dakika geride kalırken çok kısa sürede unutulmaz bir geri dönüşü imza atıyor Barcelona. Lamin Yamal. İlk gol.
2: Karşınıza Barcelona tarihinin 50 gole ulaşan en genç oyuncusu. Messi'nin rekorunu geçiyor. 2 yılla geliştiriyor. Ve takımını öne geçiriyor.
0: Barcelona taraftarı mutlu. Pedri. Şimdi Rafinha dışarıda buluşu topla. Rafinha tek top istiyor, aldı. Sola bıraktı Gordon. Anthony Gordon girdi içeriye. Anthony Gordon, Anthony Gordon, Cárdenas, Koundé. Barcelona'nın golü geri geliyor. Bernal, Espart. Bernal, Olmo, aradan Anthony Gordon. Gordon verdi pasını, ters vuruş, gol. Barcelona 3. golü bir ikramla buluyor Florian Legend. Verdi röportajın ardından kendi ağlarına, topu yuvarladı ama bu ortaya ne yapabilir bir savunmacı? Nasıl durduracaksın ki? İçerisi kalabalık, ikinci korneri bu. Yalnızca Rayo'nun. Geldi orta içeriye, kafa gol! Spotify Camp Nou'da Jules Koundé bu kez uzun topla çıkıyor Barcelona. Nefis bir pas Koundé'den Anthony Gordon'a. Gordon, Anthony Gordon, topu pası, Rafinha! Rafinha! Anthony Gordon'dan harikulade bir performans. İkilinin uyumu. İnanılmaz bir boyut katıyor Spotify Camp Nou'ya. Kendisinin ikinci, takımının 4. golü. Gordon da skor katkısı vermeyi başarıyor yine. Yamal. Lamine Yamal. Chavez Part. Aradan oynadı. Şimdi Karim Adeyemi çıkarttı. Şut geldi, Lamine Yamal. Duble. Lamine Yamal. Rafinha çıktı ama o sahada. 5. golünü atıyor Barcelona'nın. Kendisinin ikinci golü Lamine Yamal. Ve Barcelona Rayo Vallecano karşısında 5 golle kazanıyor.

0: A milli futbol takımı tarihi zaferler kazandığı ekranlara geri dönüyor.
1: Cezalı Semih!
0: UEFA Uluslar Ligi'nin en iyi takımları ATV, Aspor ve Turkuaz medya kanallarında boy gösteriyor. Bizim çocukların yıldızlar topluluğu Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı dev maçlar ATV ekranlarında.
2: Güzel bir pas Arda'dan Barış Alper!
0: Bitmedi. Dünya şampiyonu İspanya'dan, Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz'e. Euro 2028'in ev sahibi İngiltere'den Jürgen Klopp'la zirveye çıkmak isteyen Almanya'ya Avrupa'nın en iyi takımları ve en büyük yıldızlarının boy göstereceği süper maçlarda Aspor, A Haber ve A2'de. UEFA Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Eylül ayından itibaren Turkuaz medya kanallarında.
2: Orpozu

0: 19 Şubat 1956 Pazar. Bu müsabaka için evvela Macar takımı Mithat Paşa Stadı'nın oyun sahasına giriyor. Önde futbol üstadı olarak vasıflandırılan Puçkaş, arkasında Farago ve onları diğerleri takip ediyor. İşte Bozik, Hihi ve Lantos. Macarlar oyun sahasının ortasına geldiler.
1: 1956 ve Şubat günü Türkiye'nin dört bir yanındaki futbol severler güne ayrı bir heyecanla başladı. Çünkü futbol dünyasının gözünde efsane takım olarak kabul edilen Macar milli takımı, amili futbol takımımızla karşı karşıya gelecekti. Dünya futbolunda o yıllarda efsane takım olarak kabul edilen Macar milli takımının Türkiye'ye gelişi bile başlı başına büyük bir olaydı. Futbol dünyasının gelmiş geçmiş en güçlü takımlarından biri olan ünlü Macaristan milli takımını taşıyan uçak İstanbul'a indiğinde Türk futbol severlerinde heyecanı başlamıştı. 1956 kışı İstanbul'u birden etkilemişti. Macar milli takımını getiren uçak Yeşilköy Havalimanı'na indiğinde şiddetli tipi vardı. Maçın oynanacağı İnönü Stadı tüm İstanbul gibi kalın kar tabakasıyla kaplıydı. Sahada maç oynanamazdı.
2: Türk milli takımının o günkü Macaristan milli takımını 3-1 gibi bir skorla İstanbul'da yenmesi, yani bizim futbol tarihimizin milli takımlar bazında dünya üçüncülüğümüz var, Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılışımız falan var da, ama o Macar galibiyeti hakikaten efsane Macar galibiyeti olarak tarihe geçmiştir. Neden? 54 Dünya Kupası'nda bir Macar milli takımı var. Bütün dünyanın imrenerek, keyifle seyrettiği bir Macar milli takımı. Ve 54 Dünya Kupası'nın da en büyük favorisi. Yani diyorlar ki açık ara şampiyon olur. Keşke ötekiler katılmadan teslim olsalar falan gibi yazılar çıkıyor gazetelerde. Ve bu Macar milli takımı grup maçlarında, o zaman statü çok değişik, bugünküne benzemiyor, Almanya'yı yendi. Ve büyük bir rastlantı eseri, final Almanya ile Macaristan arasında düştü. İki takım oynayacak. Macaristan nasıl olsa Almanya'yı daha evvel yendi. Şimdi de yenip Dünya Kupası'nı kazanacak, ama öyle olmadı. Ve kupayı Almanya kazandı. Tabii o maçta Puşkas'ın sakatlanması büyük bir dezavantajdı Macar milli takımı için. Ama yine de o Macar milli takımı Dünya Kupası'nı kaybetmiş olmasına rağmen şöhretinden ve beğenisine hiçbir şey kaybetmedi. Ve o kadar enteresan ki neredeyse bütün ülkeler Macaristan Futbol Federasyonu'nun önünde değil tabii, telefonla veya artık neyle o zaman haberleşiliyorsa teknik olarak, kuyruğa girdiler. Ya ne olur gelin bizde de bir özel maç oynayın şu takımla diye. Bunlar arasında Türkiye'de oldu. Ve o Macar milli takımı iki çok önemli oyuncusu gelmedi Türkiye'ye. Birisi kaleci Grosis, biri de Kocis futbolcu sağa çıkıyor. Onun dışında Puşkasıyla, şusuyla, busuyla, hepsiyle Macar milli takımı Türkiye'ye geldi.
1: Macarlar da durumu kabul etmişti. Vakitlerinin kısıtlı olmayışı Türkiye Futbol Federasyonu'nun işini daha da kolaylaştırmıştı. Bu efsane takımın yaratıcısı ve Macaristan futbolu

0: Bir numaralı ismi olan Gusov Sebeş durumu anlayışla karşılamış. İstanbul'da kar dinip ortalık düzelene kadar diğer şehirlerde birkaç maç oynamayı kabul etmişti. Bu haber İstanbul dışında büyük sevinç uyandırdı.
1: İstanbul'da bizim milli takımla oynamadan önce İzmir ve Ankara muhtelitleri o zamanki lafla karmalarıyla oynadılar. Yani biraz turşuları da çıktı diyebiliriz. O zamanki yol yorgunlukları işte şimdiki gibi uçak kalkıp bir saatte gitmiyor. Ve en sonunda İstanbul'a geldiler. Bizim milli takımdan oynayacaklar. Enteresan şeyler var çünkü hava çok kötü. Maçın tehir olma ihtimali var. Yani o karda, kışta, zeminde, İnönü'nün hele o zamanki halinde. Ya maçı işte ertelesek mi falan filan derken Allah'ın işi derim ben hep. Öğlen saat 11'de güneş açtı İstanbul'da. Bir tane bulut kalmadı havada. Düşünebiliyor musun? Soğuk, serin ama yani yağmurun damlasının düşme, karın damlasının düşme ihtimali yok. Çünkü yazın bile bu kadar berrak bir hava olmaz. Acaba dedim hani biz de o zaman daha genciz. Acaba dedim bizim futbola bir kıyak mı buluyor yani nedir diye. İşte ben de o zaman 11 yaşındayım. Rahmetli babamın sayesinde. Çünkü yöneticiydi işte çok büyük bir kulüpte. Numaralı tribünden o maçı önce götürülmüyordum. Hava çok soğuk. Kar, kış, kıyamet hasta olur diye rahmetli annem izin vermiyor. Fakat bir anda öyle hava açınca yani belki ısı olarak açmadı ama atmosfer olarak açınca izin çıktı. Ben de gittim. Hiç unutmuyorum numaralı yani İnönü Stadı'nın eski numaralısından birinci bloğun iki şeyliydi, iki katlıydı. Birinci katın en üstünden ayakta seyrettiydim hatta. Ve biz o Macar milli takımını o açan güzel havada 3-1 yendik. Dünyada yankı uyandırdı. Ya işte Türkler Macarları 3-1 yenmiş falan filan. Hani 1-0 falan da değil. 3 tane atmışız. Bayağı yankı uyandırdı. Bizim milli takımdan bayağı bahsetmeler oldu dünya basınında. Turgay, Büyük Ali, Büyük Ahmet. Çok enteresan. Büyük Ali bir sağ bek değil. Fakat o zaman Can Demir sakat, bir sağ bek bulunamadı ve Büyük Ali'den bir sağ bek yaptılar. Bek hattı o zamanki deyimiyle, diziliş tanımıyla. Mustafa Naci Nusret hafattı. Mustafa sağ bek, Beton Mustafa lakabı. Naci Erdem sağ şu anda Fenerbahçe'nin kaptanı. Nusret Beşiktaşlı. Sonra Vefa'da da oynadı. Forvet dediğimiz yani hücum hattında İsvendiyar, Coşkun, Metin, Kadri Lefter. Hatta o maçta Suat Mamat oynamadı Galatasaray'la. Coşkun abi rahmetli Coşkun Özhan'ım ilk takımda senelerce görev yaptı. O oynadı sağ içte. Gollerimizden birini penaltıdan, diğerini normal Lefter attı iki tane. Bir tane de Metin Oktay attı. Ve biz o Macar milli takımını sadece kaleci Grosis ve Kocis'in olmadığı. Puşkaslar falan filan. Hatta ben bana hep Farago, Buzanski, Lantos. Kaleci Farago diye bir yedek kaleci. Buzanski sağ bek, Lantos sol bek. Onlar kaldı aklımda. Kaç sene geçmiş? 60 küsür sene. İşte Hidakuti var. Puşkas var. Ondan sonra Zibor var. Sol açık meşhur. Yani bunların yani iki tane adam gelmedi topu topu. Ama şöyle bizim milli takım o gün çok iyi oynadı. Bir de onlar işte bu İzmir-Ankara seyahatlerinde tabii turşu gibi oldular.
0: Beklenen gün geldi çattı. Takvimler 19 Şubat'ı gösteriyor. Gün futbol tarihimize damga vuran karşılaşmanın günü. Milli takımımız 4 yıl Avrupa'da bir fırtına gibi esen ünlü Macaristan'ı İnönü Stadı'nda 3-1 yendi. Takvimler 9 Mart'ı gösteriyor. Ali Sami Yen Stadı Galatasaray Spor Kulübü'ne devredildi. Tarihi maçlara ev sahipliği yapacak olan Ali Samiye'nin inşaatı uzun ve sancılı sürdü. 1943 yılında ihtiyacı görecek şekilde inşası başlayan, 1945 yılında açılan ama ulaşım zorluğu sebebiyle terk edilen Ali Sami Yen,

takvimler 1956'yı gösterdiğinde Galatasaray Spor Kulübü'ne devredildi. Küçük bir not. Stadın inşası Galatasaray'a devredildikten tam 8 yıl sonra, yani 1964 yılında tamamlanabildi. Geçelim olimpiyat tarihine. 1956 kış olimpiyatları, 1956'da İtalya'da düzenlenen tarihteki 7. kış olimpiyatı. 1956 yılında kış olimpiyatlarına 32 ülke katıldı. Sovyetler Birliği ilk kez olimpiyatlara katılmış ve diğer tüm ülkelerden daha fazla madalya kazanmıştı. Sovyetler Birliği 7 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplamda 16 madalya kazandı. Avusturya 4 altın, 3 gümüş, 4 bronz olmak üzere 11 madalyayla ikinci oldu. Avusturya'yı 3 altın, 3 gümüş, 1 bronz olmak üzere 7 madalyayla Finlandiya 3. sıradan takip etti. Alp disiplininde yarışan Tony Saylor tüm kategorilerde, yani iniş, slalom ve büyük slalomda altın madalya kazandı.

1956 yılına yaz olimpiyat oyunlarıyla devam edelim. 1956 yaz olimpiyatları ya da resmi adıyla 16. olimpiyat oyunları 1956 yılında Avustralya'nın Melbourne şehrinde düzenlendi. Türkiye Melbourne olimpiyat oyunlarına yalnızca güreşçilerle katıldı. Atasporumuz güreşte, madalyaları ise bir bir sıraladık. 1956 yılı Melbourne olimpiyatlarında Greco-Roman stil 73 kiloda Mithat Bayrak, serbest stil ağır siklette Ahmet Kaplan, serbest stil 57 kiloda Mustafa Dağıstanlı birinci oldu. Olimpiyat tarihinin en özel anlarından birisi olarak gösterilen Macaristan su topu milli takımının 1956'da Sovyetler Birliği'ni 4-0 mağlup etmesi. 61 yılı devirdi Macaristan o günden bu yana. Yalnızca olimpiyat ve dünya şampiyonalarına damga vuran bir su topu milli takımına sahip olmasından öte, spor tarihine damga vuran kült bir maçla da anılıyor o yılki olimpiyatlar. İlk bakışta bir spor müsabakasından çok bir muharebeyi andıran bu isim, 1956 yılında yapılan bir su topu karşılaşmasına dayanıyor. Germany, but on performances there was little doubt that the gold medal would go to either Hungary or to Yugoslavia. Meeting Russia's forcing play with clever. Aradan geçen 61 yıla rağmen hala konuşuluyor olmasının en temel sebebi ise Macarların Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanmasının en önemli sembollerinden birisi olması. Avustralya'da düzenlenen 1956 Melbourne Olimpiyatlarında gerçekleşen su topu yarı final mücadelesi merakla bekleniyordu. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanların işgalinden Sovyetler tarafından kurtarılsa da Sovyetler Birliği'nin ülke yönetimi üzerindeki hakimiyetini bırakmayı reddetmesi Macarların bu maça farklı bir gözle bakmasına neden olmuştu. Ülkede çıkan ayaklanmayı Sovyetlerin güç kullanarak bastırması ve Budapeşte'nin bombalanması üzerine takımın en genç üyesi ve yıldızı Erwin Zador da bu fikirlerin altında maça hazırlandıklarının altını çiziyordu. And Yugoslavia 3 and drawn 1, their total 7. So a win or a draw would give the gold medal to Hungary, while a win would place Yugoslavia first. Artık yalnızca kendimiz için değil, tüm Macar halkı için oynuyorduk. Bu maç bizim karşılık verebilmemiz için tek şansımızdı. Macarlar tüm güçleriyle saldırıyor, havuzda adeta halklarının kurtuluşu

0: maçı için bir mücadele veriyorlardı. Macarlar maçı çok iyi götürüyordu ve hatta 4-0'lık skorla öndeydi. Maçın son anlarında ise Sovyet oyuncusu Valentin Prokopov savunmakta görevli olduğu iki golün sahibi Zadora yumruk attı. Zador'un sağ gözüne gelen yumrukla yüzü kanadı ve işte o an ortalık karıştı. Yarıda kalan maç yetkililer tarafından 4-0 Macarlar lehine tescillenecek ve maç artık Melbourne Kan Gölü olarak anılacaktı. O dönemde henüz 21 yaşında olan Zador, olimpiyatların ardından ülkesi Macaristan'a dönmek yerine Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeyi tercih etti. Burada stopunun bir spor olmaması üzerine yüzme antrenörü ve iş adamı olarak hayatına devam etme kararı aldı.
1: Points is two for a win and one for a draw. Prior to this game, Hungary had won four matches, that is gained 8 points and Yugoslavia.
0: Antrenörlük döneminde yüzme efsanelerinin arasında yer alan ve 1960 ve 70'lerde havuzda fırtınalar estiren Max Spies'in hocalığını yaptı. Spies, 1972 Münih Olimpiyatları'nda 7 farklı dalın hepsinde dünya rekoru kırarak altın madalyaya uzanmıştı. Phelps gelene kadar da rekor ondaydı. İngiltere ve İskoçya'da bulunmuş olsa da Doğu Avrupa'nın domine ettiği sporlardan biri haline gelen stopunda Macaristan'ın yerini açıklamak için olimpiyat ve dünya şampiyonalarına bakmak yeterli aslında. Macaristan bu sporun tarihine geçiyor. Tabii o kadar basit değil. Stopu kültürünün sebebine bakacak olursak iki şey ön plana çıkıyor. İlki ülkedeki su oyunları kültürü. Yüzme, atlama, dalış, su altı hokeyi ve benzeri birçok spor su topu kültürü kadar derin yer etmiş durumda ülkede. Macaristan her ne kadar denize ulaşımı olmayan bir ülke olsa da sıcak su kaynaklarına kolaylıkla ulaşılabilen kapalı havuz sayısı ve yüzücü eğitiminin çok yüksek olduğu bir ülke. Spor kültürüne ve Macaristan'a en az bir kez bile gitmiş herhangi bir insanın rahatlıkla görebileceği gibi. Sporcu genlerine sahip çocukların küçük yaşta spora başlaması, erkenden yüzme öğrenmesi ve sık sık devletin sağladığı yüzme havuzu imkanlarından yararlanması su kültürüne aşina olmalarını sağlıyor. Bunun yanında Doğu Avrupa'daki handbol kültürünün de su topuna yatkınlıkta şüphesiz bir etkisi var. Macar çocuklar herhangi bir beden eğitimi dersinde ya da herhangi bir hafta sonu aktivitesinde yüzmeyi ve handbolu birleştiren su topuna doğal olarak birçok ülkedeki akranlarından daha yatkın oluyor. Yapılması en zor sporlardan biri olan su topunun tarihine geçmek, spor kültürü en yüksek olan ülkelerden birçoğu için mümkün olmadı. Macaristan bunu gerçekleştirirken gençlerini kendi kültüründen ve genlerinden gelen öğelerle birleştirip fiziklerini bu kadar yüksek bir sporda söz sahibi olmasıydı.

0: Dönelim tekrar 1956 yılının yaz olimpiyatlarına. Sovyetler Birliği o olimpiyatlardan evine eli en dolu dönen ülke oldu. 37'si altın, 29'u gümüş, 32'si bronz olmak üzere tam 98 madalya kazandı. Amerika Birleşik Devletleri 32'si altın, 25'i gümüş, 17'si bronz olmak üzere 74 madalya alarak olimpiyatlarda ikinci oldu.
1: Спортсмены проходят первые 300 метров. Бег ведет новозеландец Халберг. Далее Хьюсон...
0: Ev sahibi Avustralya ise 13 altın, 8 gümüş, 14 bronzla 35 madalyanın sahibi oldu ve 3. sırayı aldı. Su topu dehalarını yetiştiren Macaristan ise 9 altın, 10 gümüş, 7 bronz, toplamda 20

0: futbolu hayata, hayatı futbola katan program Artı Futbol, futbol severleri bekliyor.
1: Heyecan tümüzüyle devam ediyor.
2: Oyun müdahalesi hiç yok.
3: Ayakta kalacaksın.
2: Kurtaracak herhalde ya.
4: O hatayı yaparsan al golü yer.
5: Kimse onun kariyerini sorgulamıyor.
0: Süper Lig maçlarının yorumları.
1: Konuşulacak çok fazla detay var.
6: Şans vermek lazım. Nasıl vereceksin şans?
7: Bir yumrukta senden yiyor.
8: Bu da güzel bir şey.
9: Acayip yetenekli bir oyuncu.
10: İyi oynadı, kaybetti ama sonuçta kaybetti.
0: Sıcağı sıcağına röportaj ve analizler eşliğinde Artı Futbol'da.
11: Bize futbolu yeniden mi öğretiyorsun Sayın TFF yetkilileri?
12: Şimdi biz ne söylersek taca çıkabiliriz.
13: Herkes sahadaki duruma bakıyor. En azından daha politik olabilirdi.
14: Rakipten alıyor, rakibe veriyor.
15: Çok ciddi bir kariyer sahibi oldular.
16: Aman Allah'ım yarabbim.
1: Dünden kalan çok fazla not var.
0: Futbol severlerin vazgeçilmez tutkusu Artı Futbol bu akşam 21'de A-Spor'da.
17: Genel izleyici için uygundur.
18: Fenerbahçe'nin vuruşuyla başlayacak. Zira Türkiye Kupası'nda büyük final. İşte ilk düdük, iki takıma da başarılar. Yobo. Ve Belezoğlu. Bu arada sahaya atılan maddelerin hemen temizlenmesini istedi Bülent Yıldırım. Zemini biraz sonra daha iyi tartma imkanımız olur. 13-14 derece civarında da bir sıcaklık olduğunu hatırlatalım. Christian Baroni. Yobo. Emre Perezoğlu Semih'in koşu yoluna doğru. Kafayla karşıladı Bursa Spor savunması Alex'i. Atak tazeliyor Fenerbahçe. Yine Alex. Sol tarafta Caner var. Caner gol pozisyonu vurdu ve gol! Maça golle başladı Fenerbahçe. Caner Erkin. Henüz ikinci dakikanın ilk saniyeleri. Caner'in golü.
19: Ender, biraz evvel ben ne dedim? Alex veya Bataş'a. Dikkat edersen Alex eşleşmede yanında kimse yok. O kadar rahat top alıp topu verdi ki Caner'e. Yani işte bu Alex'e bu topu verdik ve öyle oldu, pası yapmasın. Yani daha başlarken bismillah Bursa Spor adam bölüşünde yapmış olduğu eksikten dolayı bu golü yedi.
18: Pinto bıraktı, Endiaye ileri çıktı. Ozan yakınında, şimdi Ozan'ın bulunduğu bölgeye doğru Bekir hareketlendi. Orta kale sahasına Volkan sektirdi ama o bölgede Emre Belezoğlu.
20: Yani bu ligde Fenerbahçe'yi zor duruma düşen takımların hepsi önde bastılar.
18: Christian Baroni'nin ortası şimdi, bir kafa ve gol! Ama hayır, hayır, bayrak havada. Filelere giden top gol değeri kazanmıyor Semih için. Cem Satman'ın bayrağı havadaydı. Caner Ziegler'e doğru. Ziegler'in ortası. Alex'in önünde kaldı top. Christian Baroni, mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Christian Baroni. ...2-0 önde, büyük finalde 50. yaşını kutlayan Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe. Kale sahasına doğru, İbrahim vurdu, dışarı gitti top. Yeniden Alex, kimse yok önünde. Alex'in ortası yerden, kale sahası ve gol! Gol Semih Şentürk! ...58. dakika. Kimse yok dedim Alex'in önünde. O kadar boş kalınca da yine adrese teslim bir pas verdi Alex de Souza. Semih de en güzel yaptığı işi yaptı orada. Christian. Offside yok. Semih hareketlendi. Alex ve Christian ceza sahasına doğru koşuyor. Semih. Uzak direkte Alex var. Ona doğru. Alex ve gol. Gerçekten mükemmel bir organizasyon. Yani, hazırlanışıyla, yapılışıyla akıl dolu klas bir gol. Semih şimdi. Mehmet Topuz'a.

0: Mehmet vurdu. Top oynadığına döndü. Önce direğe sonra yere. 4-0'lık üstünlük son düdük. Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi.
1: Ve kupa Fenerbahçe'nin. İşte kaptan Alex. Sarı lacivertliler çubuklu formalarıyla podyumda.
0: Tolga Özkalfa şimdi işaretini verdi. Ve işte ilk düdük. İki takıma da başarılar. Final başladı. Olcan, Adrian, yeniden Olcan. Orta şansı yaptı ortasını Egemen. Boşta kalan top, gol pozisyonu. Son anda Hasan Ali girdi araya. İlk tehlikeli atak Volkan'la Trabzonspor'dan. Mehmet, ara pası Musa Sol'a doğru. Musa Sol gole gidiyor. Musa Sol ve gol. 9. dakika. Fenerbahçe bir geldi, tam geldi, golü buldu.
2: Tam söylediğimiz gibi demiştik ya, iki takımda da sonucu değiştirebilecek çok önemli isimler var ve Sol'la Vebo'ya önlem almaya çalışıyordu. İşte Sol bir anda kendisini derin topa kurtarınca
0: aslında mükemmel oldu ve Fenerbahçe'nin golü geldi 9. dakikada. Musa Sol'la
2: Kayt koşuyor, Zokora koşuyor, Emre orada, Emre yerde göğsünü tutuyor, Zokora ile mücadelesi. Fırat Aydınus elini cebine götürdü. Kartını çıkardı.
0: Fenerbahçe Yedek Kulübesi'nde herkes ayakta.
2: İşte pozisyona bakalım. Burada Sokora'nın önce kaydığını görüyoruz. Sonrasında kontrolsüz hareketiyle sert bir müdahalesi var göğsüne Emre'nin. İşte burada bakın.
0: Christian Baroni vuracak. Christian kaleci Tolga. İki müthiş hareket. Christian'ın vuruşu da, Tolga'nın kurtarışı da çok güzeldi.
2: Enfes de enfes. Kelimenin tam anlamıyla harika bir vuruş. Enfes bir kurtarış.
0: Serkan bütün hatlarıyla yükleniyor Trabzonspor takımı. Araya girdi Musa Sol. Karşı atak Fenerbahçe'den. Musa Sol'dan Pierre Vebo'ya. Ondan Kayt. Şimdi Musa Sol. Musa Sol üzerine gidiyor rakibinin. Musa Sol ve Tolga. İki güzel hareket daha.
2: Ceza sahasında Vebo top bekliyor. Christian Baroni vurmayı tercih ediyor. Tolga.
0: Yine karşı karşıya geldi bu ikili. İlk yarıda da Christian Baroni'nin çok güzel bir şutunu Tolga aynı bu güzellikte çıkartmıştı. Yine tekrarladı o iki güzel hareketi. İşte yönetmenimiz tekrar tekrar ekrana getiriyor. Kalecisi Mert'e döndü. Mert de topun gelişine, o topu rakip alanına gönderdi. Hasan Ali'den şimdi Vebo'ya doğru. Bir anda pozisyon doğdu. Vebo kaleci Tolga. Müthiş bir pozisyon. Mehmet Topal o bölgede. Araya giren Adrian. Adrian Halil offside pozisyonundaydı, atmadı. Ama sağdan kaçan Olcan'ı da görmedi. Şimdi Paulo Henrique. Henrique bir ters çalım. İkinci hamle Henrique. Henrique'nin ortası nereye rakibe? Boşta kalan top Robo orada. Şimdi Olcan aldı. İki futbolcu çarpıştı. Bir vuruş dışarı.
2: Trabzonsporlu bütün futbolcular yerde şu anda.
0: Henrique gidecek. Robo aynı anda Fırat Aydın'ın son düdüğü çalıyor. Fenerbahçe 51. Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u Musa Sol'un golüyle 1-0 mağlup ederek 2 yıl üst üste kupanın sahibi oluyor. Fenerbahçe futbol takımı 2012-2013 sezonunun Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi. Kupa Fenerbahçe'nin. Kupa Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in. İki kaptanın ellerinde yükseliyor. 51. Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin. Ziraat Türkiye Kupası'nda 52. final başlamak üzere değerli futbol severler. Bu dev maçta Konya Atatürk Stadı'na veda maçı olacak. Hüseyin Göçek İlk düdüğünü çaldı ve final başladı. İki takıma da başarılar. Söz artık futbolcularda. Snyder. Sağ kanatta Sabri Boş, yine onun bulunduğu bölgeye doğru. Tarık karşılıyor Sabri'yi.

0: orta Sabri'den. Akaminko o bölgede boşta kalan top. Penaltı beklentisi vardı. Sabri gol pozisyonu. Savunma girdi araya. İlk tehlikeli atak Galatasaray'dan geldi. Bir kez daha bakalım şu tartışılan pozisyona. Orkera. Solda yeniden Erkan. Karşılayan Semih. Erkan Zengin üzerine gidiyor rakibinin. Ortasında yaptı. Ceza sahası. Tehlikeli pozisyon. Orkera vuramadı. Bir karambol. Şimdi Kamara. Ama nereye? Kamara topu Muslera'ya bıraktı. Burak topun üzerine geliyor. Vurdu son anda Boffin.
1: Çok güzel çıkardı.
0: İki güzel hareket izledik. Burak'ın vuruşu, Boffin'in kurtarışı.
2: Vuruş çok güzel ama kaleci de mükemmel.
0: Snyder. Tenez'in koşu yoluna doğru. Tenez ceza sahasının ortasını yaptı. Bir vuruş. Ama son anda yetişmeye çalıştı Burak. Başarılı olamayınca da top oyun alanını terk etti. İyi pozisyonlu Galatasaray adına. Bu arada Hüseyin Köçek
1: görüşme sahnesi
0: oyunu durdurdu. Çünkü o yoğun duman bulutu sahanın üzerinde bir anda kapladı. Okera. Sağ tarafta Diomansi Kamara. Sevdiği toplar bunlar Kamara'nın. Ceza sahasında Kamara. Diomansi Kamara Muslera. İki hamlede topu bloke ediyor. Erkan köşe vuruşunu kullandı bu arada. Ceza sahasında bir vuruş, çizgi üzerinde müdahale. Gole çok yaklaştı Eskişehir Spor. Burak çizgiye doğru çekildi. Burak ortasını da yaptı. Açtı top Snyder'a ama ters taraftan Sabri geldi. Bu kez o ortasını yapacak. Bir ortada Sabri'den dönen top. Yekta bıraktı. Selçuk vuramadı. İkinci hamle. Gol pozisyonu ve gol! Snyder Galatasaray'ı 1-0 öne geçiriyor. 70. dakikada. Finalde Galatasaray önde. Wesley Snyder golün altında imzası olan isim.
2: Schneider çıktı. Farklılığını gösterdi ve çaldı.
0: Ve son düdük geliyor. Kupa Galatasaray'ın oluyor sevgili futbol severler. Ve Sabri Sarıoğlu kupayı ellerinde böyle kaldırıyor havaya. Zira Türkiye Kupası Galatasaray'ın sevgili seyirciler. 52. kupa Galatasaray'ın zaferiyle noktalanıyor. Türkiye Kupası sarı kırmızı yılların oluyor. Finalin ilk düdüğüne artık dakikalar kaldı. Çok güzel görüntüler. İki teknik adam kol kola. Bülent Yıldırım ilk düdüğü çaldı. Dev final başladı. İki takıma da başarılar. Volkan Şen ortasını yaptı. Fernando Albirek. Bu arada daha önce bir düdük. İki oyuncu yerde. Bülent Yıldırım hemen sağlık ekiplerini oyun alanına davet etti. O yerden doğruluyor. Burada iki oyuncu çarpıştı. Melo. Burak'ı kaçırmak istedi. Şamil bırakmadı. Belushi sağ tarafa doğru. Volkan'ın sevdiği toplar. Kontrolü iyi Volkan'ın. Fernando'ya koştu. Ona doğru. Fernando'ya vurdu direkt. İkinci hamle Sinan. Bir hamle daha mı? Yine Sinan yaptı o hamleyi. Bursa Spor çok etkili geldi. Galatasaray kalesine. İki birleşik hareket, iki güzel kurtarış. Selçuk. Snyder yeniden Selçuk. Sol tarafta boşluk. O bölgeyi iyi kullandı Yasin. Ortasında yaptı. Gol pozisyonu dışarıya yolladı. Wesley Snyder. Sağ tarafa doğru orada Volkan var. Ceza sahasında 3 Bursalı. Volkan üzerine gidiyor rakibinin. Volkan yerde. Bülent Yıldırım penaltı dedi. Yardımcısıyla göz göze geldi. Ve penaltı dedi Bülent Yıldırım. Bursa Spor penaltı vuruşunu kullanıyor. Fernando vurdu kaleciyi ve topu ayrı köşelere yolladı. Gol Fernando. Bursa tribünleri seviniyor. Finalde Bursa Spor bir adım öne geçiyor. Yasin üzerine gidiyor Şener'in. Yasin son çizgi. Yasin vurdu Arun. O bölgeyi etkili kullanmaya başladı. Sarı kırmızılar son dakikalarda.

0: İşte pozisyon ve Harun'un müdahalesi. Bir vuruş, top ağlara gidiyor, gol. Yardımcısıyla göz göze geldi, golü verdi Bülent Yıldırım. Burak attı, beraberlik geldi Bursa'da. El ele, kol kola seyircisine koşuyor Galatasaraylı futbolcular. Bir birlik beraberlik var işte. Köşe vuruşunu hemen kullandı Galatasaray. Burak bomboş kaldı. Aslında çok da istediği gibi bir vuruş yapamamış.
1: Kötü.
0: Ama o da beklemiyordu herhalde topun kendisine geleceğini.
1: Bekleyecek.
0: Orada önce Fernando, sonra Şamil dokunamadı. Ve Burak topu ağlara yolladı. Onun golüyle beraberlik geldi. Finalde bir birlik skor var şimdi. Selçuk İnan yerden bir pas. Burak'ın bulunduğu bölgeye. Burak gole gidiyor ve gol! Burak Yılmaz kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. 48. dakika.
1: Yapılış itibariyle çok güzel bir gol. Ve Bursa takımını uyuttu Galatasaray. Çok çabuk gittiler. Ve zamanlaması çok güzel bana topu attılar.
0: 1-0 yenik durumdan 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor Galatasaray. Gol kadar, gol pasının da altını çizmek lazım.
1: Müthiş, çok güzel.
0: Josue, Belushi, Bakambu topu aldı. Bakambu ceza sahasında, Bakambu sıyrılma uğraşında. Sedik Bakambu, Belushi, Volkan ve gol! Volkan'la beraberlik geldi bir kez daha. Hakan ayak koymaya çalışmış.
1: Net offside.
0: Offside pozisyonu. Baki Tuncay Akkın'ın bölümünde ilk yarıda da orada bir pozisyonu kaçırmıştı Baki Tuncay Akkın. Yasin, Selçuk. Selçuk'tan sağ tarafa doğru şimdi Burak. Burak! Burak! Burak! Hat-trick yapıyor Burak Yılmaz. Gole tam olarak sevinemedi bile Bursaspor.
1: Bu golleri Bursa'da yersen
0: mağlup olur. Burak'ın 3. golü, Galatasaray 3-2 önde. Bu maçta gollere gebe sanki. Josue ortasını yaptı. Fernando vurdu direk. Fernando direğe takıldı bu maçta ikinci kere. Belushi. Belushi'den sol tarafa doğru Emre'ye. Emre ceza sahasında. Karşılayan Sabri bir orta. Ters tarafta Şener. Şener vurdu. Ters bir vuruş. Dışarı gidiyor top. Son düdük. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Galatasaray Bursaspor'u 3-2 mağlup ediyor. 15 yıl aradan sonra hem ligi hem kupayı kazanarak müthiş bir final yapıyor. Hocam. 53. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Türk futbolunun şölen akşamı bu. İki takım soyunma odası koridorlarından sahaya doğru geliyor değerli futbol severler. Milyonlar ekran karşısında bu maçı ve bu karşılaşmanın sonunda kupayı, Ziraat Türkiye Kupası'nı kimin alacağını merak ediyor. Mete Kalkavan kenardan başlatabilirsin işaretini aldı. İlk düdüğünü çaldı ve Ziraat Türkiye Kupası finali başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Gol yok Antalya Arena'da. 54. Ziraat Türkiye Kupası finalinde bir kafa darbesi, vuruş dışarıya gidiyor. Lukas Podolski, ilk tehlikeli atak bir duran top organizasyonunda Galatasaray'dan geldi. Lukas Podolski uzaklardan vuruyor Fabiano. Bir anda kalçadan çıkardı şutu. 13. dakikaya girdik. Podolski dokundu. Selçuk geriye doğru bıraktı. Podolski Fabiano. Çalışılmış bir serbest vuruş organizasyonu. Podolski vurdu. Fabiano gole izin vermedi. Podolski. Fenerbahçe savunması yerleşti bu arada. Yeniden Karol geriye doğru çıkarttı. Bir şut üstten dışarı. Şimdi Nani. Üzerine gidiyor Semih'in. Nani

Nani bıraktı. Alper vurduğu yandan dışarıya. İkinci köşe vuruşu Galatasaray'ın. Bir kafa. Top ağlara giriyor. Gol Galatasaray finalde 1-0 önde. Podolski denedi denedi. Sonunda attı golü. Lukas Podolski Galatasaray 1-0 önde. 54. finalde. Orta geldi Muslera için. Yine kolay bir top. Bağ bu arada Muslera ile Bağ arasında gerginlik. O gerginlik diğer futbolculara da yansıdı. Bir anda ortalık karıştı. Mete Kalkavan bir sarı Alper'e, bir sarı Muslera'ya gösterdi. Nani köşe vuruşunu kullandı. Kafa Muslera. Mehmet Topal vurdu. Muslera iyi yer tutmuştu. İkinci yarı başladı. Şencu o bölgedeydi. Podolski için bayrak kalkıyor. Offside. Fenerbahçe bütün atlarıyla rakip yarı sahada. Orta bir kafa yandan dışarıya. Nani topun gerisindeki isim Fenerbahçe'de. Topun üzerine geliyor. Muslera ikinci hamle. Kafa direkten geri geldi top. Abdullah'a Bağ'ın vuruşunda top direkten geri geliyor. 62. dakika Fenerbahçe için maçın en önemli anı. Basçarak kullandı Galatasaray. Selçuk. Seken top Sabri. O dolduruyor. Dinayer. Kafa Fabiano. Fabiano ve Dinayer. İki güzel hareket bu arada. Fenerbahçeli futbolcular da bir offside beklentisi içinde. Nani sıyrıldı ilk hamlede. Ortasında yaptı. Kafa dışarıya. Fernandao topu dışarıya yolladı. 77. dakika. Geliyor kale sahasına doğru. Bir kafa. Muslera çıkmadı. Tereddüt etti. İkinci hamle. Seken top. Dışarı doğru süzülüyor. Out dedi Mete Kalkavan. Nani topun gerisinde. Orta geldi. Bir kafa. İkinci hamleyi yapacak oyuncu çıkmayınca. Top dışarı gidiyor. Out. Markovic ortasını yaptı. Muslera yükseldi. Topu kontrol etti. Bu arada De Souza ellerini iki yana açtı. Mete Kalkavan oralı bile olmadı. Luis Nani sıyrıldı rakibinden. Nani gidiyor. Nani ceza sahasında. Ters bir vuruş. Muslera. İki hamlede kontrol etti topu. Fernando Muslera. Kea. Seken top. Fabiano'ya kadar geliyor. Ve işte son düdük. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. 54. kupa Galatasaray'ın oluyor. 31. dakikada Lukas Podolski'nin kaydettiği golle Galatasaray üst üste 3. kez Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine taşıyor değerli futbol severler. 54. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın oluyor.

0: güzel bir görsel şölen eşliğinde iki takım oyun alanına gelmek üzere. Yat Bayiç topun gerisinde. İlk düdük, final başladı. İki takıma da başarılar. O Eskişehir taraftarını sahanın içinden Konya tribününe doğru almaya başladı şimdi güvenlik görevlileri.
1: Ya güzel de bu yukarıdan atanları yanlarında hiç polis falan yok mu? Kardeşleri alsalar götürseler.
0: Eren Albayrak. Yeniden Emre Belezoğlu. Yerden bir pas. Visca vurdu yandan dışarıya. Maçın başından beri en önemli

0: gol pozisyonu.
1: Yeniden Ali, Ömer Ali top istemişti. Milošević, sağdan Skubić bindirdi. Milošević vurdu ama kaleyi tutturamadı. Out. Geldi bir oyuncu var, oyunda devam ediyor bu arada. Atiker Konyaspor ata. Ömer Ali ceza sahasında direk. Önce Volkan, sonra direk. Ömer Ali ile gole çok yaklaştı Atiker Konyaspor. Esasına gelen top, gol pozisyonu. Son anda Ali Turan çıkarttı. Medipol Başakşehir'in baskıyı arttırdığı bölüm. Mossoro. Bir ortada, doğrudan kaleye. Mossoro. Şimdi Alpaslan. Yaptı ortasını. Bir kafa, son anda Serkan. Adebayor ve Serkan. İki güzel hareket. Uğur, riskli hareketler Uğur'dan, kaptırılan top, bir şut, yandan dışarıya. Paslan bıraktı, Emre Belezoğlu. Emre ortasını yaptı, bir kafa Serkan. Fırat Aydın Usta 120 dakikalık mücadeleyi noktalayan düdüğü çaldı. Kupanın sahibini penaltılar belirleyecek dedi. Hora topun gerisinde. Hora vurdu, topu ağlara yolladı. Emre Belezoğlu. Emre Serkan'la topu ayrı köşelere yolladı. Bayiç vurdu. Skoru 2-1 yaptı penaltı vuruşlarında. Epriano topun gerisinde. Epriano, Serkan. Serkan çıkarttı. Vukovic.
2: Sonra kar genelde kalecinin sonunda vuruyor.
1: Vukovic. Serkan dikkatli. Cengiz Ünder. Cengiz direği nişanladı. Bunu atarsa 55. kupa Atiker Konyaspor'un. Skubić topun gerisinde. Skubić ve gol. Atiker Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi. Var. 55. Ziraat Türkiye Kupası Atiker Konyaspor'un. Konyaspor tarihinde bir ilke imza atıyor. Çakır saatini kontrol etti. Mücadeleye Fenerbahçe başladı. İki takıma da kupa yolunda başarılar diliyoruz. Yerden bir pas. Soldado. Soldado Mustafa ile mücadelesi. Top dışarıda, gözüm Cüneyt Çakır'da. Köşe gönderi işaret ediyor Cüneyt Hoca. İşte Soldado ile Mustafa Yumlu arasındaki mücadele. Serbest vuruş şimdi kullanıldı. Bir topuk pası. Joseph kaleci. Fatih çıkarttı. Maçın şu ana kadarki en önemli gol pozisyonu. Yerden Soldado'ya, ondan Alper'e. Alper'den sağ tarafa. Şener'le etkili geliyor Fenerbahçe. Şener'in ortası, kale sahası, gol pozisyonu. Kim vuracak o topa bakalım? Savunma mı vurdu? De Souza vurdu.
3: De Souza Hasan Ali'nin önünden vurdu ama sanki Hasan Ali daha müsaitti.
1: Orada
2: şimdi Fenerbahçe şu ana kadar
1: herhalde bir müdahale de var Akhisarlı oyunculardan.
2: Şu ana kadar Fenerbahçe iyi bir iş yapıyor. Çok seri yön değiştiriyor. Çok seri yön değiştirince defansı dağılıyor Akhisar'ın.
1: Soner. Şimdi ceza sahasına gönderme düşüncesi, Roman Neuschneider karşıladı. Sıyrıldı rakibinden. O bölgede Soldado hızla, Giuliano da geliyor, 2-2. Etkili atak, gol pozisyonu, kaleci Fatih. Soldado ile gole ikinci kez çok yaklaştı Fenerbahçe. Fatih yine başarılı. Serbest vuruş kullanıldı. Etkili bir vuruş Volkan. Mustafa Yumlu ile gole çok yaklaştı Teleset Mobilya Akhisar Spor. 25. dakika.
2: Volkan kurtarmadı. Mustafa kaçırdı.

0: Bir etkili ortada. Boşta kalan top. Bir vuruş ve top aralarda gol. Miguel Lopez. 32. dakika. Telesit Mobile Akhisar Spor 1-0 öne geçiyor. Miguel Lopez'in golüyle. Büyük sevinç Akhisar tribünlerinde. İkinci yarıya Telesit Mobile Akhisar Spor başladı. Şikirtel sağ tarafta, Şener karşılayan Ömer. Şener bir ortada, bu kez arta direğe doğru, kafa ve gol. Kafa ve gol Ferdan'da. Baskıyı arttırdı, golü buldu Fenerbahçe. Fernando yine attı golünü. Skora denge geldi Diyarbakır'da. Finalde şimdi bir birlik beraberlik var. 56. dakika, beraberliği yakalıyor Fenerbahçe Diyarbakır'da. Ceza sahası yine kalabalık. Orta geldi kale sahasına doğru. Soldado çevirdi. Dani'den sekti. Uzaklardan bir vuruş Fatih. Fernando. Heder Barboza gidiyor. Miguel Lopez orada. Muğdat orada. Bir derinlemesine pas. Yerden vuruş. Dışarıya gidiyor top. Out. Çok etkili geldi. Telesit Mobile Akhisar Spor. Sol tarafa bir pas. Muğdat yeniden. Muğdat yaptı ortasını. Bir kafa ve gol. Sissoko. Telesit Mobile Akhisar Spor yeniden öne geçti. Sissoko'nun golü.
1: Vay anasına be. Uyuta uyuta gol attılar.
0: 70. dakika.
1: Uyuta uyuta gol attılar. Enteresan.
0: Valbuena. Bindirme yaptı oradan Hasan. Orta geldi kale sahasına. Bir kafa dışarıya. Fernando vurdu kafayı, top direğin dibinden dışarı çıktı.
1: Bundan iyi de pozisyon gelmez. Olmaz ki.
2: Evet.
0: Miguel Lopez son çizgide ortasını yapıyor. Kafa, gol pozisyonu. Bir vuruş ve top ağlara gidiyor. Gol, top ağlarda gol. Telesit Mobile Akhisar Spor 3-1 öne geçiyor Barbosa. Müthiş bir sevinç var Akhisar Sporlu futbolcularda. Okan Buruk da oyuncularına koşuyor. Adeta bir sevinç çumağı oluşturdu Telesit Mobile Akhisar Sporlu oyuncular.
2: Barboza fişi çekti diyebiliriz. Yani bu gol 81. dakika. İki farktan Fenerbahçe'nin çevirmesi çok kolay değil artık.
0: Hasan solda, Valbuena var. Valbuena. Valbuena'dan tekrar Hasan'a. Orta geldi. Bir kafa vuruşu top ağlarda. Top ağlara gidiyor Josef de Souza'yla. Farkı bire indirdi Fenerbahçe yeniden. 86. dakika. 3-2 oldu skor. Tam 5 gol var. Finalde değerli futbol severler. Şimdi Jansen. Bir çalım yerde kaldı. En direkt serbest vuruşu verdi Cüneyt Çakır. Sarı kart. Jansen'e aldatmaya yönelik bir hareket olarak yorumladı bu hareketi.
1: Hakemlik bu işte.
0: Şener yaptı ortasını kale alanına doğru. Kafayı yine Akhisar Sporlu oyuncular vurdu. Valbuena dışarı. Valbuena vurdu, dışarı gitti top. Ve uzatmadım. Son düdük geliyor Cüneyt Çakır'dan. 56. Zira Türkiye Kupası finali Telesit Mobile Akhisar Spor'un. Zira Türkiye Kupası Telesit Mobile Akhisar Spor'un. Tebrikler Akhisar Spor. Akhisar ve Galatasaray bayrak ve flamaları, logolar açıldı. Çok güzel görüntüler. Ve maç başladı. Final başladı. İki takıma da başarılar. Güray yaptı ortasını. Kale sahası karambol. Bir vuruş, ikinci hamle. Fuat Aslanboğa hayır diyor. Akhisarlı oyuncuların penaltı itirazları var. Berhan'da ara pası çok güzel. Onyekuru son anda bir müdahale ve gol. Onyekuru ama bayrak havada. Bayrak havada. Endiaye güzel bir çalım. Cagne

0: zor pozisyonu. Cagne vurdurmadılar. İkinci hamle. Oyun devam ediyor. Fuat Aslan bu oynayın dedi. İşte pozisyon. Şimdi Onyekuru aldı. Onyekuru gidiyor. Onyekuru direk ve Fatih. Maçın en önemli pozisyonlarından biri, belki de birincisi. Şimdi Sissoko sol tarafa doğru bir pas. Güray o bölgede. Rakibinin sağından atıp solundan geçti. O bölgede Güray gidiyor. Güray pasını da verdi. Gol geliyor. Gol geliyor Akhisarspor'dan.
1: Göstere göstere gol geldi.
0: Elvis Manu. Finalde Akhisar önde. Topağlarda gol Manu. Evet, golü verdi Suat Aslanboğa. Baskıyı arttırdı sarı kırmızılı takım. Lines. Lines gidiyor. Lines yerde. Penaltı. Penaltı diyor Suat Aslanboğa. İşte pozisyon. Bu. Cagne ve Fatih karşı karşıya. Cagne, Fatih çıkarttı. Fatih çıkarttı. Şimdi Cagne gidiyor. Cagne. Onyekuru o bölgede. Son anda bir müdahale. Gözüm Suat Aslanboğa'da. Suat Aslanboğa oynayın dedi.
1: Bir açıdan geliyor gibi.
0: Evet. Şimdi Suat Aslanboğa kontrole gidiyor. Farklı açılardan Suat Aslanboğa'da pozisyona bakıyor. Penaltı noktasını gösteriyor Suat Aslanboğa. Miguel Lopez pozisyonda ben vardım. Bana göster dercesine kartı bir hareket yaptı. İkinci sarı kart çıktı. Kırmızı kart Miguel Lopez. Kırmızı kart Miguel Lopez. Şimdi Sinan topun gerisinde. Fatih kalede. Ters köşeye gol. Sinan'la beraberliği buldu Galatasaray. Şimdi Fatih Hayda. Topla birlikte Suat Aslanboğa'nın üzerine gidiyor. Sinan bıraktı. Belhanda yeniden Mariano. Yaptı ortayı. Kale sahasına doğru. Bir kafa Fatih. İkinci hamle ve gol. Topağlarda gol. Sofyan Feghouli. Feghouli'nin golü 88. dakika. +4. Belhanda yaptı ortayı. Bir kafa ve gol. Selçuk ve Muslera Ziraat Türkiye Kupası'nı birlikte kaldırıyor. 57. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın oluyor. İşte ilk düdük. İki takıma da finalde başarılar diliyoruz. Hak eden kazansın.
2: Serbest vuruş Bakese Tasyo'ya sağladı, gönderdi. Gol pozisyonu Uğurcan. Bayrak kalktı. Offside. Abdülkadir Ömür ona doğru. Alexander Sörloth aldı göğsüne. Sörloth pas verebileceği bir arkadaşını arıyor. Sörloth cezalarında. Kaleyi düşündü Barafon'a. İkinci pozisyon dışarıya.
0: 20. dakika, arka arkaya pozisyonlar iki takımdan. Sosa, sol kanada doğru orada Alexander Sörloth. Sörloth üzerine gidiyor rakibinin. Sörloth bir pas, bir dokunuş ve gol!
2: Zira Türkiye Kupası finalinde 1-0 öne geçiyor.
0: 2.

0: dakika başlıyor.
1: Diyarbaşı Cikolu sol taraftan hata sürükleyen isim Sörlot. Sörlot şimdi ön direğe doğru hareketlendi, dokunamadı. Sörlot dokunamadı. Offside'ı kontrol etti önce. Biraz yavaşladı, sonra hızlandı ama topa dokunamadı. Bu arada en sakala yerde oyun devam ediyor. Pereira. Pereira ceza sahasında bir orta. Bir dokunuş yandan dışarıya. Bilal Başacıkoğlu topu dışarı gönderdi. Bu arada Aytemiz Alanyaspor yedek kulübesi ayakta. Abdülkadir parmak yerde, Ensakala yerde bu pozisyondan sonra. Bilal kafayı vurdu, yandan dışarı gitti top.
2: Sol taraftan Ensakala bindirme yaptı. Aytemiz Alanyaspor hata. Ceza alanına gönderilen top, defans vurdu kafayı. Mustafa Pekdemir yükselmişti. Şut dışarıya. Ama ondan öncesi, onun öncesinde oyunu durdurdu Ali Palabıyık. Geçmiş olsun dileğimizi iletelim. Ender Bilgin Nova Sede ile oyun alanını terk ediyor. Başına aldığı bir darbe var. Bordo mavi takım çok adamla savunma yapıyor. Ceza alanına gönderilen top. Bir kafa, top ağlarda gol. Sisam offside. Offside bayrağı
1: yardımcı
2: kalkıyor.
1: Yardımcı hakemin kalkan bayrağı var. Karar offside elbette. Video yardımcı hakem incelemesi de yapılacaktır. Bu VAR'dan gelen offside çizgisi. Junior Fernandez ceza sahasında. Junior Fernandez, kaleci Uğurcan. Uğurcan karşıladı. Şimdi avantajı bıraktı Ali Palabıyık. Sörlot aldı. Sörlot gidiyor. Sörlot ceza sahasına yaklaştı. Sörlot ceza sahasında. Sörlot! Sörlot! Alexander Sörlot!
2: Büyük bir sevinç Trabzonspor'da.
1: İlk golün asistini yapan Alexander Sörlot ikinci gole imzasını attı ve Trabzonspor farkı 2'ye çıkarttı. 25 Abdülkadir Ömür, 90+10 Alexander Sörlot. Ali Palabıyık santra yapılmadan mücadeleyi noktaladı. Zira Türkiye Kupası Trabzonspor'un, değerli futbol severler. Zira Türkiye Kupası 58.

0: İki teknik adam Ersun Yanal ve Sergen Yalçın birbirlerine sarıldılar. Ali Palabıyık az sonra ilk düdüğünü çalacak ve Antalya Spor mücadeleye başlayacak. İşte ilk düdük finale. Fraport'ta Antalya Spor başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Hak eden Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olsun. Atiba sol tarafa doğru. Orada hareketlenen Enkudu var. Ceza sahasına girdi. Enkudu yaptı ortasını. Bofen seken top ve gol. Maç golle başladı. Josef de Souza. Bofen sektirdi. Josef orada bitiverdi, golü attı. Beşiktaş adeta 1-0 önde başladı maça.
1: Gol yememezlik ünvanı bitti Antalya'dan hocam.
0: İkinci dakikada.
1: İkinci dakikada bitti.
0: İkinci dakikada 1-0 öne geçiyor. Josef de Souza ile Beşiktaş. Josef de Souza Enkudu ortaladı. Bofen sektirdi. Josef orada bitiverdi. Hakan Özmert yayda. Podolski biraz gerisinde. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Bir kafa kaleci Utku. Enkudu topu sağ kanada çok iyi geçirdi. Orada Raşit Gezal var. Enkudu ceza sahasına doğru hareketlendi. Rozier de bindirme yapmaya geldi. Gezal vurdu kaleci. Bofen çıkartıyor Raşit Gezal'in vuruşunu. Şimdi Enkudu yerden Atiba'ya doğru. Sağ taraftan Rozier geliyor. Gezal geliyor. Gezal sırıldı rakibinden. Rozier hemen sağında. Şimdi ona doğru. Rozier vurdu ve gol! Valentin Rozier. 2-0 oldu skor. Rozier kariyerinin ilk gollerini Türkiye'de Beşiktaş'ta attı. İşte Gezal çok güzel sıyrıldı. Bıraktı Rozier'e. Rozier sağ ayağıyla yerden ip gibi vurdu ve Bofen'i avladı. Skoru 2-0'a taşıdı.
1: Hep bir şey derim. Hatırlar mısın? Kaleciysen o havluyu oraya asma. Hedef gösterir.
0: Hedef gösterme değil mi? Hedef

0: gösterirsin. Bembeyaz adam oraya vurur. Sen istemeden o hedefi gösterirsin, o doğruya vurur.
1: Gezal, Atiba hareketlendi. Onun bulduğun bölgeye Atiba. Gol pozisyonu, direkten geri geliyor top. Şanssızlık Atiba ve Beşiktaş için. Atiba vurdu, Bofen'i geçti ama direği geçemedi bu top.
0: Defanstaki topçunun boyu uzamıştır 2 santim herhalde topu alayım derken.
1: Şimdi bir şut yandan dışarıya. Etkili bir vuruş. Hakan Özmert, Antalya takımının tecrübeli kaptanı, böyle uzaktan etkili iyi şutları vardır. Ali Palabıyık düdüğünü çaldı. Beşiktaş ikinci yarıya başladı. Kez iyi geldi. Gökdeniz vurdu Utku. İyi geldi Fraport Antalya Spor. Dorukan ve Gökhan oyuna dahil olacak isimler. Hamilton yerden. Gökdeniz, Podolski. Podolski önünü açtı. Podolski, kaleci Utku. Sinesem bir kez daha. Podolski yerden bir pas. Freddy bomboş top. Gol pozisyonu, vuramadı Gökdeniz. Şimdi Beşiktaş için kontratak şansı. Gökhan Töre aldı. Raşit Gezal yanında. Soldan Larin de geliyor. Gökhan üzerine gitti rakibinin. Gökhan rakibinden sekti top. Ve Bofen için kolay bir top oldu. Bu arada Larin ile Gezal biraz sitem ettiler arkadaşlarına. Podolski ile atakta azileyecek Antalya Spor. Podolski bir ortada. Naldo'ya gelmeden Josef de Souza. Tekrar Podolski, orada Gökdeniz de var. Dönerek vuruş direkt. Ardından Wellington uzaklaştırıyor. Ve son düdük geliyor. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın oluyor. 59. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın. Süper Lig şampiyonluğundan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nı da Beşiktaş kazanıyor. Siyah beyazlılar Sergen Yalçın önderliğinde 2'de 2 yapıyor değerli izleyenler.

Atiba kupayı aldı kaydeden. Arkadaşlarının yanına geldi. Zira Türkiye Kupası Beşiktaş'ın 59. Zira Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş oluyor. Beşiktaş Süper Lig şampiyonluğundan sonra Zira Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğu kutluyor değerli futbol severler. Siyah beyazlı futbolcular, Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın, Beşiktaşlı futbolcular bu anı ölümsüzleştiriyor. İşte ip düdük, final başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Bertolacci, Thiam. Bertolacci. Taraf bir orta, kademede Uğur, şut ve gol. Ramazan Civelek, Yukatel Kayserispor finalde 1-0 önde. 33. dakika, Ramazan'ın golü. Emrah Başsan sol tarafa doğru, Thiam gol pozisyonu, bir şut direkte patladı top. İşte Thiam ve direk. Serbest vuruşu kullanacak Sivasspor. Ziya oyuna dahil olacak. Bir Sivaslı oyuncu. Kafayla indirdi, gol pozisyonu ve gol.

0: 60. dakika Demir Grup Sivas Spor beraberliği yakalıyor. Sivas Sporlu oyuncular sevinç yumağı oluşturuyor. Bir birlik beraberliği yakaladı Demir Grup Sivas Spor. Tribünlerde müthiş bir coşku. 59'a girmişken 60'ta golü buldu Demir Grup Sivas Spor.
1: Son kontroller yapılıyor kenarda. Ramazan ve Apindangoye'nin golleri. İlk uzatma devresi başladı. Hemen yerden Garonović sıyrılamadı rakibinden. Onun da maç eksiği net. Garonović kalkıyor. Demir Grup Sivas Spor'da rakip alana geçti. Max Gradel bıraktı. Şimdi tekrar kendisine doğru. Gradel gidiyor. Max Gradel! Max Gradel! 95. dakika. Max Gradel. Demir Grup Sivas Spor 2-1 önde. İşte topu böyle kazandı Demir Grup Sivas Spor. Max Gradel. Müthiş bir gol vuruşu. Jeneriklik bir gol attı Max Gradel. Dakika 107. Dakikalar hızla tükeniyor. Dakikalar Demir Grup Sivasspor'un lehine tükeniyor. Orta geldi. Kafa ve gol! Kafa ve gol! Bu kez sevinen Yukatel Kayserispor. Yılların golcüsü İlhan Parlak nasıl yükseldi, nasıl vurdu? Adeta havada asılı kaldı. 113. dakika değerli futbol severler. Uzun bir taç atışı iyi yere de gitti. Gol pozisyonu. Boşta kalan top ve gol! Kanote! Kanote 15 numarayla az önce oyuna dahil oldu. Golünü attı.
2: İki taraf, ikisi de ofsayt değil.
1: Varda Riva'dan gelen offside çizgisi böyle.
2: Hocam bana gerek yok be bazen.
1: Evet hocam.
2: Yani hallederiz biz o işi.
0: Ve son düdük. Halil Umut Meler Kupa Demir Grup Sivas Spor'un diyor. 60. Ziraat Türkiye Kupası Yukatel Kayseri Spor'u 3-2 mağlup eden Sivas Spor'un. Ziraat Türkiye Kupası Demir Grup Sivas Spor'un değerli izleyenler. Kupa Sivas Spor'un oluyor. 60. kupa Sivas Sporlu futbolcuların ellerinde yükseliyor. Ziraat Türkiye Kupası Demir Grup Sivas Spor'un.
1: Karşılaşmanın kendilerinin arkasında iki takım oyun alanına geliyor. 61. kupa için zorlu mücadele için Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir sahada. Neredeyse tamamı doldu stadın. İşte ilk düdük. Final başladı. İki takıma da başarılar. Berkay hemen Ömer Ali ile oynadı. Yerden gelmedi Kenny'ye. Zalay karşıladı. Berkay yine bir hatalı pas. Araya giren Arda. Pası Batshuayi. Batshuayi! Final golle başladı. Michy Batshuayi 1. dakika. Fenerbahçe finalde 1-0 önde. Sarı lacivertli futbolcular ve tribünler golü kutluyor. İşte büyük hata. Batshuayi kaleciden de sırılıyor ve topu ağlara böyle yolluyor. Serdar'ı karşılayan Ferdi Kadıoğlu. Bindirme Caner'den. Orta kale sahasına. Yakın direkte. Hani orta mı şut mu dersiniz ya, öyle bir hareket. Valencia tekrar üzerine gelince Muhammed Kenny'ye doğru Serdar Aziz karşıladı. Bilian Arao sağında Arda var. Arda'nın bulunduğu bölgeye Arda üzerine gidiyor rakibinin. Arao hücuma katıldı. Arao orta boşta kalan top. Batshuayi. Michy Batshuayi.
3: İpi çekti bence.
1: Bilian Arao hata katılınca ezberi bozdu. Bir büyük Katar'da Batshuayi'ye belki de hayatının en kolay golünü atma fırsatı verdi. Caner'in o sinirlendiği an. İçeride Batshuayi var. Ozayt'sa Miha Zayt. Müthiş bir pozisyon. Gerçekten Muhammed güzel kurtardı. Evet. İki güzel hareket izledik. Tuğba. Lima. Berkay yanında. Figueiredo kendisini gösterdi. Lima. Kenny'e doğru İrfan çıktı. Elinden kaçırdı. Gol pozisyonu ve gol. Ama daha önce hayır diyor. Hayır diyor. Atilla Karaoğlan faul var dedi. Bir bakalım.
2: Tamam da.
1: İrfan Can çıkmak isterken böyle bir
2: hocam oyuncu topa bakarak geliyor. Kaleci topa geliyor. Kaleci topa vuramıyor. Oyuncuyla çarpışıyorlar. Bence gol. Kaleci geliyor bana. Ben kaleciye gitmiyorum.
1: 90 artı 5 tamamlandı benim kronometreme göre. Ve işte son düdük. Zira Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin. Atilla Karaoğlan mücadeleyi noktalıyor. Fenerbahçe 61. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi diyor.

Arda maçın oyuncusu seçildi. Abilerinin bu küçük dokunuşlarıyla ödülünü alıyor. Maçın en değerli oyuncusu ödülünü. 61. Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin oluyor değerli seyirciler. Kupa Fenerbahçe'nin. Sarı lacivertli futbolcuların ellerinde yükseliyor. Ziraat Türkiye Kupası finalde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı 7. kez müzesine taşıyor. Türkiye Kupası finali başlamak üzere. Siyah beyazlı futbolcular topun başında. Beşiktaş mücadeleye başladı. Final başladı. İki takıma da başarılar. Gezal yerden gelmedi Muleka'ya. Trabzonsporlular kaptı topu. Eren Onoaçu top istedi. Sıyrıldı rakibinden. Pol Onoaçu gidiyor tek başına. Onoaçu gidiyor. Rakibinin üstüne gidiyor Onoaçu. Ceza sahasında. Onoaçu! Onoaçu! Müthiş bir gol attı. Finalde Trabzonspor 1-0 öne geçti. 14. dakika. 2-0 bindik. Pol Onoaçu sahanın yarısını kat etti ve müthiş bir golle Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. Şimdi kullanılmasını istedi. Köşe vuruşu kullanıldı. Kale sahasına doğru Uğurcan boşa çıktı. Şimdi Mönye uzaklaştırdı. Salih orada. Girelli oynama, penaltı. Penaltı diyor Ali Şansalan. Şanssız bir an Enis Bardi için. Ben ne yaptım diyor Bardi. Gezal topun gerisinde. Şut ve gol. Beşiktaş beraberliği sağlıyor. Raşit Gezal. Skora dengeyi Gezal'la getirdi Beşiktaş. Şimdi durum 1-1. Şimdi Jetson kontrolü iyi. Jetson Fernandez. Jetson bir çalım. İkinci çalım. Jetson Fernandez gidiyor. Muleka ceza sahasında. Muleka. Muçi yanındaydı. Orta. Bomboş pozisyon ve gol. Salih'in golüyle Beşiktaş 2-1 önde. Salih Uçan Beşiktaş'ı 1-0 geriden gelip 2-1'lik üstünlüğe taşıyor. 54. dakika. Salih'in golü. Jetson

0: devam ediyor. Raşit Gezal direk. Gezal direk. Trezege soldan destek Eren'den. Şimdi onun bulunduğu bölgeye Eren'in topu. Trezege aldı, bıraktı. Vizca direkten dışarıya. Mert'in de bir teması var. Edin Vizca. En sevdiği toplar bunlar. Mert Günok. Sağ taraftan köşe vuruşunu kullanıyor Trabzonspor. Kale sahası. Kafa ve gol. Top ağlara gidiyor. Gol. Gol Pepe. Trabzonspor beraberliği yakaladı. 89. dakika. Trabzonspor seviniyor yine. Pepe'nin golü. Masuaku gidiyor. Masuaku üzerinden gidiyor rakibinin. Masuaku ortasını yaptı. Savunmada Eren karşıladı. Svensson. Svensson'un pası. Herkesi geçti. İyi bir vuruş çıkmadı. Şut ve gol! Beşiktaş öne geçiyor. Beşiktaş'ın golü. El Musrati. Olimpiyat stadında son bölümde neler oluyor öyle? Yıkıldı Trabzonsporlular. Bu arada kenardan bir kırmızı kart var. Serdar Topraktepe kırmızı kart görüyor. Finalde son düdük çaldı. Beşiktaş 62. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Maçın oyuncusu ödülü Salih'in, onu da kutlayalım gönülden. Şu görüntüyü özlemişiz
1: bir
0: hocam.
1: Değil mi Ender? Görmek istediğimiz bu işte.
0: Yani
1: fazla bir şey de değil. Bu fair play değil mi?
0: Çok bir şey beklemiyoruz ama şu görüntü
1: ne güzel.
0: Futbolun güzelliği, futbolun doğallığı, futbolun olması gereken yüzü bu. Spor Bakanı Sayın Osman Aşkınbak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükeş şu kupayı oraya götürüyor. Necip kupayı aldı. 62. Ziraat Türkiye Kupası. Ses ve ışık gösterileri arasında Beşiktaşlı futbolcuların ellerinde yükseliyor. Kupa Beşiktaş'ın. Çok güzel görüntüler eşliğinde Gaziantep Stadyumu'na şöyle bir kuş bakışı göz gezdiriyoruz. 33.500 seyirci kapasiteli bir stat. 63. kupa için, Ziraat Türkiye Kupası'nda final için geri sayım devam ediyor. İki takım seremoni için oyun alanına doğru, yeşil zemine doğru geliyor. Değerli futbol severler. Cihan Aydın saatini kontrol etti. İlk düdük Galatasaray finale başladı. Hak eden kupayı kazansın. 63. final başladı efendim. Batagol sağ tarafa doğru dönmek istedi. Zubkov'dan önce araya girdi Barış Alper. Barış o boş alanı kullandı. Zubkov peşinde. Sıyrıldı rakibinden de Eren son çizgiye indi, ortasını yaptı. Barış bir adım geride kaldı. O Zubkov'dan hatalı bir pas. Osimhen sağ tarafa doğru bıraktı Yunus Akgün. Baskı Galatasaray'dan Yunus. Yunus ortaladı. Bir vuruş ve gol! Galatasaray 1-0 önde. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper'in golü. Erken gelen gol. 6. dakikada finalde öne geçiyor Galatasaray. Dakika 6. Gol Barış Alper.
2: Savic. Batista Mendy. Tekrar Savic. Ozan. Savic. Osimhen geldi, pozisyonunu bozdu. Osimhen yerde kaldı. Sarı kart. Maçtaki ilk sarı kart. Savic'e çıkıyor. Yakın temas haline eder bir gün Savic ve Cihan Aydın.
0: Savic fazla zorluyor şansını bence.
2: Sara vurdu kafaya. Osimhen yükseldi. Osimhen Batagol'la mücadelesi.

0: Osman ceza alanında. Girer girmez yerde kaldı. Gözler maçın hakeminde. Oyun devam ediyor.
1: Batago Osman pozisyonu bu efendim. Lemina en geriye kalecisi Günay'a döndü. Şimdi Abdülkerim'le Davinson da ağır ağır geliyorlar. Davinson riskli bir hareket. Gol pozisyonu. Bir vuruş kaleci Günay. İkinci hamle. Savunma uzaklaştıracak ama bir faul belirliyor Cihan Aydın. İnanılmaz bir hata Davinson Sanchez'den. Torreira yerde kaldı. Ona yapılan harekete faul dedi Cihan Aydın.
0: Davinson Sanchez cezalarını gönderdi. Barış Alper son çizgi çevirdi içeriye. Osimhen dışarıya gitti top. Cihan Aydın'ın düdüğü Trabzonspor Galatasaray finalinde ikinci 45 dakika başlıyor. Taç atışı hemen kullanıldı. Osimhen göğsüne indirdi. Sara onun pasında Barış Alper Yılmaz topla buluştu Galatasaray'da. Yunus oynadı. Yunus ceza alanına gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topla buluştu. Osimhen topu aradı. Gol! Victor Osimhen attı yine. Galatasaray ikinci yarıya golle başlıyor. Golcü Gaziantep'te de iş başında. Ligde, Avrupa'da, kupada, şimdi de finalde atıyor. Osimhen durdurulamıyor.
1: Köşe vuruşunu Zubkov'la kullanıyor Trabzonspor. 63. dakikaya girdik. Diğer kanada doğru sekti top Mustafa. Bir ortada Mustafa'dan. Etkili değil ama Torreira'nın çevirdiği top şimdi Morata döndü. Yunus Akgün'e bir pas. Yunus sıyrıldı rakibinden. Osimhen topu istiyor. Osimhen! Osimhen'in golü. Asist Yunus'tan. Osimhen kendisinin iki. Galatasaray'ın 3. golünü atıyor.
0: Maske bir kez daha çıktı. Osimhen Galatasaraylı taraftarları yeniden ayağa kaldırıyor. Skoru 3-0 yaptı. Sarı kırmızılar. Şimdi etkili geliyor Galatasaray. Eren taşıdı topu. Orta şansı ortayı yaptı. Elle oynama itirazı var. Köşe vuruşu kararı geldi.
1: Batagov'un çıkması Trabzonspor savunmasında ciddi bir eksiğe yol açtı.
0: Şalai Osimhen'le oynadı. Osimhen defans arkasına sarktıydı. Osimhen cezalarına girdi. Osimhen çevirdi içeriye. Yunus bıraktı. Gol pozisyonu şut. Top dışarıya gidiyor. Yine elle oynama itirazı var.
1: Çok kritik bir hamle Malero'dan.
0: Defans arkasında hareketlenen Dragoş'a doğru. Dragoş. Sağa doğru açıldı top. Dragoş Davinson var karşısında. Cezalarına Vişya. Vişya çevirdi. Anthony Vakeme. Hayır.
1: Karşı taraftaki yardımcı bayrağı çekti.
0: Offside. Ağlara giden top. Gol değeri kazanmadı. Mustafa. Kaan Ayhan tehlikeli bölgeye girmesine izin vermedi. Top yine Trabzonspor'da kaldı. Şimdi defans arkası. Dragoş hareketlendi. Dragoş kaleciyi de geçti. Dragoş yanağlarda.
1: Yani o savunma arkasının hareketlenişi güzel. Zoru yaptı. Kolayı başaramadı. Şimdi Galatasaray bir kez daha geliyor. Kerem sağ tarafa gönderdi. Orada Yunus Akgün var. Yunus üzerine gidiyor. Rakibinin pasını verdi. Şut ve gol. Morata. Bu arada bayrak havada. Morata topu ağlara yolladı ama ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Pozisyon offside. Son düdük. Kupa Galatasaray'ın. Galatasaray Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek 2024-25 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oluyor değerli futbol severler.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
9: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
10: Empara. Empara, bankanın güzeli.
3: Reklam.
11: Aspor Radyo.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
12: Tarihte bugün 7 Eylül 2017 yılında Türkiye'nin ilk kadın bakanı Profesör Doktor Türkan Akyol tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir reklam.
13: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
3: Reklam.
14: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
15: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru. Şansa kalmaz işiniz, Umran
1: Oto Ekspertiz. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: dünyası Kor Radyo. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: 1965 yılında gerçekleşen Türkiye Kupası finali bir kez daha iki ezeli rakibin mücadelesine sahne oldu. 1 Eylül akşamı İnönü Stadı'nda karşı karşıya gelen Galatasaray ve sezonun şampiyonu Fenerbahçe, kupanın sahibi olmak için 90 dakika ter döktü. Büyük çekişme içinde geçen maçın 23. dakikasında Metin Oktay'ın attığı golle ezeli rakibini 1-0 yenen Galatasaray, Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Şampiyonluğunu ilan eden ve Türkiye Kupası'na final oynayan Fenerbahçe'nin 1964 yılında ihtiyaçları karşılayamadığı gerekçesiyle karşılaşmalara kapatılan stadı 1965 yılında yıkıldı. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastır Türkiye.
5: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
10: Selam, ben Piraye.
11: Ben de Rutkay.
10: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
12: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
13: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Spor Radyo.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
2: Tüketiciler, yerlimi.net internet sitesi üzerinden markaların yerli veya yabancı olup olmadığını sorgulayabiliyor, ürün barkodlarını okutarak ilgili bilgilere ulaşabiliyor. Yerli markaları görünür kılmak amacıyla oluşturulan platformda çeşitli kategorilerde 2000'den fazla markaya ilişkin güncel bilgiler yer alıyor. Kullanıcıların ve marka sahiplerinin katkısıyla geliştirilen veri tabanı, sahiplik değişiklikleri ve yeni marka eklemeleri doğrultusunda düzenli güncelleniyor.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
3: Medyanın spor gündemi Aspor ekranında

0: Fransa'ya yatırılıyor.
1: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
0: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
1: İlk kez Süper Kupa'na sahip olduk. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
0: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de A Spor'da.

0: Günaydın değerli izleyenler. Sabah sporuna hoş geldiniz. Muhteşem bir açılış yapıyoruz. Çok büyük bir gurur ve çok büyük bir mutluluk yaşıyoruz bugün. Amirli kadın voleybol takımımız bize yine çok büyük bir heyecan yaşattı. Çok ciddi bir mutluluk yaşattı. İkinci kez üst üste dün oynanan final mücadelesinde İtalya'yı yenerek Avrupa şampiyonu olmayı başardık. Öncelikle tabii ki filenin sultanlarını tebrik edelim. Tabii ki bugüne onlarla başlayacağız. 3 saat boyunca birlikteyiz. Öncelikle onu da hatırlatalım. Günün gelişmelerine bakacağız. Gazete manşetlerine göz atacağız. Konuklarımızla da elbette gündemi değerlendireceğiz. Filenin sultanları Avrupa şampiyonu oldu. Gelin haberimizi birlikte izleyelim.
1: Filenin sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu. Amirli kadın voleybol takımı Trendyol 2026 SEV Avrupa şampiyonası finalinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalya ile karşılaştı. Büyük çekişmeye sahne olan finalde rakibini 16-25, 25-22, 12-25, 25-21 ve 15-10'luk setlerle 3-2 mağlup eden Ay Yıldızlı takım üst üste ikinci kez altın madalyanın sahibi oldu.
2: Avrupa'nın başkenti dediğimiz İstanbul'da kaptan Eda Erdem'in ellerinde ve 2026 Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları.
1: Daniele Santarelli yönetimindeki Amirli Kadın Voleybol takımı 2023'ün ardından 2026'da da hem Milletler Ligi'ni hem de SEV Avrupa Şampiyonası'nı kazanarak yeniden tarih yazdı. Filenin Sultanları aynı zamanda İtalyan çalıştırıcıyla yine 2023'te Dünya Kupası'nı da kazanmıştı. Milli oyuncular şampiyonlukla biten turnuva sonrası bireysel ödüllerinde sahipleri oldu. Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu ve en iyi pasör çaprazı Melisa Vargas, en iyi orta oyuncusu Zehra Güneş, en iyi libero Gizem Örge, en iyi antrenörü de Daniele Santarelli seçildi.
0: Şimdi finalin ardına gideceğiz değerli izleyenler. Amirli kadın voleybol takımı baş antrenörü Daniele Santarelli, kaptan Eda Erdem ve Salih Şahin'in açıklamalarına birlikte bakacağız.
3: Against one of the best team in the world.
4: Gerçekten çok fazla konuşabilirim. Anlatacak çok fazla şey var. Yaz istediğimiz şekilde inanılmaz bir biçimde bitti. İnanılmaz işler başardı. Federasyonumuz, takım gerçekten mucizevi şeyler yaptı. Bugün dünyanın en iyi takımlarından birine karşı harika bir mücadeleyle sahada savaştık. Ve gerçekten inanılmaz bir iş başardık. O yüzden kendimizle, takımımızla ve yaptığımız işle gurur duymamız gerekiyor. İtalyanım. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama ben Türkiye için çalışıyorum. Bütün enerjimi Türkiye için veriyorum. Sahip olduğum her şeyi bu takımın daha iyi şeyler yapması için harcıyorum. İtalyan vatandaşı olduğumu tabii ki söylemeniz çok normal. Ama ben bu ülkeyi çok seviyorum. Bu ülkenin insanlarını çok seviyorum. Bu ülkeyle bir şeyler başarmayı, bu şekilde başarılı olmayı çok çok istiyorum. Ve ben ve ekibim bunu yapmak için her şeyimizi ortaya koyuyoruz.
5: Tabii ki de çok gururluyuz. Çok mutluyuz. Çünkü yaz başında belirlediğimiz hedeflerin hepsine ulaştık takım olarak. Bugün de inanılmaz bir seyirci vardı. Çok güzel bir atmosfer içerisinde maçı oynadık. Seyir zevki de çok güzel bir maç oldu. Zaman zaman oyunda düşsek bile seyircinin o desteği, bize olan inancı bizi oyuna geri döndürdü diyebilirim. İyi servis attığımız setlerin hepsini kazandık zaten. Çünkü iyi servis attığınızda rakip kötü manşet alınca daha çok iki köşeden yüksek topu oynattığınız zaman durdurması daha kolay oluyor. Çünkü iyi orta oyuncuları var. Pasörleri hızlı top dağıtıyor. Bizim o kaybettiğimiz setlerde açıkçası biraz fazla basit hata yaptık ve istediğimiz taktikleri oyuna yansıtamadık. Ama kazandığımız setlerde, özellikle dördüncü set ve tie break'te her şeyi neredeyse kusursuza yakın yaptık diyebilirim.
6: İnanılmaz gururluyuz. Bunu ülkemizde kazandığımız için ayrı gururluyuz galiba. Herkes çok tebrik ederim. Gerçekten herkesin emeğine sağlık. Çok zor bir yazdı. Böyle kapattığımız için de, yazı iki kupayla kapattığımız için çok mutluyuz gerçekten.
0: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da Filenin Sultanları'nın ikinci zaferini değerlendirdi.
7: Filenin Sultanları'nı bu müthiş mücadeleden dolayı da tebrik ediyoruz. İki defa geriye düştük ama kazanmayı bildik, biliyorsunuz. Biz Türkler sonuna kadar, biz bitti demeden bitmez bütün maçlar. Bu bir slogandır. Müthiş bir mücadele ortaya koydular. Onları yürekten tebrik ediyoruz. Tabii 2026 yılında biliyorsunuz Milletler Ligi'nde şampiyon oldular. 2023'te gene Avrupa şampiyonu olduğunda biz de oradaydık. Milletimizi gururlandırdılar. Müthiş bir dönüş yaptılar. Müthiş bir oyun ortaya koydular. Tamamen farklı setler baktığınız zaman ama son sette kazanmasını bildiler. Farkı koruyarak iyi bir sonuç elde ettiler. Tabii öncelikle muhteşem seyirciyi tebrik ediyoruz. Sizleri tebrik ediyoruz. Bütün maçları verdiniz, haberleri verdiniz. Milletimizin coşkusunu arttırdınız. Biz biliyorsunuz milli duyguları yüksek olan bir milletiz. Bu şampiyonluk gerçekten çok çok kıymetli. Özellikle de bu filenin sultanlarının bu atmosferi bizi çok mutlu etti. 17 bin seyirci müthiş bir rekor. Sev başkanıyla da konuştuğumuzda da onların da ifade ettiği böyle bir atmosferi biz görmedik. Gerçekten çok güzel bir organizasyon oldu. Voleybol Federasyonu'nu da tebrik ediyoruz. Onları da tebrik ediyoruz. Ortaya koydukları şey. Tabii bunların hepsi ülkemizin geldiği spor tesisleri yatırımlarında geldiği ortamı gösteriyor. Çünkü voleybola gerçekten çok yatırımlar yaptık. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de değişik yerlerde yapılan spor yatırımları. Bunların hepsi kulüplerin yaptığı yatırımlar, bankaların yaptığı yatırımlar. Bunlar çok çok önemli yatırımlar. Özellikle de Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. O da aradı. Maçı takip etmiş, tebrik etti oyuncuları.
8: Evimizde bir Avrupa şampiyonluğu, iki defa ikincili final oynadık. Bu üçüncüsüydü. Kazanmalıydık ve kazandık. Ben buradan bu galibiyette taraftarın çok önemli rol oynadığını gördüm. Ve maça çok kötü başladık. Çok kötü bir set. Muhteşem dönüş 1-1. Yine kötü bir set. Yine muhteşem dönüş. Ve muhteşem bir tiebreak. Dolayısıyla bu finalin havası başka. Burada tabii inişler çıkışlar olacak ama son topa kadar mücadele eden, bırakmayan bu takımı alnından öpüyorum. Bu takım bu ülkeye yaşanabilecek tüm güzellikleri yaşattı. Bu takım bu ülkenin takımı. Bu takıma herkes sahip çıkmalı. Çünkü gençlere rol model, örnek insanlar ve yaşanabilecek tüm gururları yaşattılar. Sırada ne var? Sırada bir olimpiyat madalyası var. Ve bugün burada bu şampiyonlukla olimpiyata da gitmeyi garantiledik. Tabii biz bir ekibiz, bir aileyiz. Tabii ki iyi günde kötü günde beraber olacağız. Düşerken de kalkarken de hep beraber olacağız. Birlik beraberliğimizi yansıtamazsak, birlik beraberlik içinde olmazsak bu başarılar da olmaz. Ama voleybolun şu başarısının asla ve asla bir tesadüf olmadığının da altını çizmek istiyorum. Çok emek var. Çok çok çok emek var. Ve bu emekte emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ikinci kez Avrupa şampiyonu olan filenin sultanlarını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, filenin sultanları için tebrik mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, Save Trendyol 2026 Avrupa şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran, önemli bir başarıya imza atan Amirli Kadın Voleybol takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ifadelerine yer verdi. Trendyol Süper Lig'de 4. hafta bugün oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak değerli izleyenler. Haftanın programına alınan sonuçlara birlikte bakalım. Galatasaray Başakşehir'i deplasmanda 3-2 ile geçti. Erzurumspor Futbol Kulübü Tumosan Konyaspor'u 1-0 yenerken Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde gülen taraf 2-1'lik skorla siyah beyazlılar oldu. Ayrıca Çorum Futbol Kulübü Eyüpspor'u evinde 3-0 ile geçti.

0: geçti. Kasımpaşa Ahmet Sportif Faaliyetler Mücadelesi 2-2'lik eşitlikle tamamlandı. Trabzonspor Gençler Birliği'ni 5-0 yenerken Kocaeli Spor'da Samsun Spor'u tek golle geçmeyi başardı. Bu akşam 20'de iki karşılaşma var. Göztepe Gaziantep Futbol Kulübü'nü Çaykur Rizespor'da Corendon Alanya Spor'u ağırlayacak. Düne gideceğiz değerli izleyenler. Trabzonspor Süper Lig'in 4. haftasında Gençler Birliği'ni 5 golle geçti. Trabzonspor 5. dakikada Onaçu'yla öne geçti. Salah 14. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Onaçu 22'de skoru 3-0 yaptı ve Trabzonspor devre arasına büyük bir avantajla girdi. Baskıyı ikinci yarıda da sürdüren Bordo Mavililer 59. dakikada Muçi ile 4. golü yakaladı. Oyuna 43'te dahil olan Franklin Acu 78. dakikada 5. golü kaydetti ve maçtaki son sözü söyledi. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor'un puanı 7'ye yükseldi. Gençler Birliği 7 puanda kaldı. Karadeniz ekibi ligin 5. haftasında Konyaspor deplasmanına gidecek. Gençler Birliği ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Şimdi maç sonuna gideceğiz ve iki takım teknik direktörünün yaptığı açıklamaları birlikte izleyeceğiz.
1: Kazandığımız için çok mutluyuz. Oyuncu grubuna ciddi anlamda teşekkür ediyorum. Çok iyi bir reaksiyon verdiler. Çünkü bu kısa sürede bizim çok yapmış olduğum bir şey yoktu. Ama enerjileri, istekleri, arzuları son derece iyiydi. Kazandığımız için mutluyuz. Böyle bir kadro kurduğu için aslında hem Trabzon, yani Ertuğrul Başkan'a teşekkür etmek lazım. Hem Trabzon şehri için hem Türk futbolu için ciddi anlamda bence emek verilerek kurulmuş bir kadro olduğunu düşünüyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Ciddi anlamda onlar da destek verdiler. Enerjileri yüksekti. Bence iyi bir maç oldu. Bölüm bölüm, parça parça eksiklerimiz var ama bunlar çalışılarak giderilecek problemler olarak görüyorum. Tekrar oyuncularımı kutluyorum. Pratikte çok bir şey çalışamadık. Bir tane antrenman yaptık çünkü izinli oyuncular vardı. Onların gelmesi de bir tek cuma günü sahada taktiksel bir şeyler çalıştık. Ama o süreçte 4-5 günlük süreçte daha çok oyunculara dokunarak oyuncuların enerjisini yukarıya çıkartmaya odaklandık. Dediğim gibi oyunculara konuşarak daha çok teoride gösterdik. Teoride anlattık. Antrenmanlardaki o enerjileri, coşkuları bir şeyleri bize geri bildirim olarak vermişti. Tabii bu istediğimiz oyunu oynamak kolay bir oyun değil. Ön alan baskısı da başlayacağımızı söylemiştik. 10 dakika, 15 dakika istediğimiz gibi oldu. Skoru bulduktan sonra biraz daha geçiş yediğimiz zamanlar var. Ama tekrar söylüyorum, oyuncu grubunun isteğinden, arzusundan son derece memnunum. Yavaş yavaş, adım adım yukarıya doğru gideceğiz. Kaybedilmiş bir şey yok. Uzun bir lig maratonu. Bu şehir, bu takımla beraber bence hayal kurulacak bir yola gidecek. Trabzonspor her oynadığı müsabakayı bence 3 kulvarda da bu sezon için söylüyorum. Zirveyi hedefleyecek. Bunu hayal olarak satmıyorum kimseye ama bu takıma güvendiğim için hep beraber bu hayali kurduracaklar diye düşünüyorum. Olur olmaz o tarafı bilmiyorum ama şuna eminim, bu oyuncular, bu takım 3 kulvarda da zirve yarışını vereceklerdir. Az önce geçerken gördüm, sakatlığıyla ilgili çok ciddi bir şey yok, onu söyleyebilirim. Tabii şöyle, hepsiyle konuşmaya çalıştım. Sadece Onaç özelinde değil. Ama şu var. Bazen santroforlar bu gol baskısına girebilirler. Bugün de söylediğim ona, bizim rahmetli Özkan Hoca'nın sözü vardır. Santrofor pozisyona giriyorsa korkmayın diye. O da giriyordu, atamıyordu. Bir gün atacaktı, bugün attı. Bence ciddi anlamda daha önceki, geçen senede bu takıma katkı verdiğini düşünüyorum. Bizim önemli oyuncularımızdan bir tanesi. Böyle bir silahımız var. Özellikle box'ta, kenardan gelecek ortalarda buluşturduğumuzda daha da faydalı olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi bu bir süreç. Birbirimizi tanıyacağız. Onlar bizi tanıyacak. Biz onları tanıyacağız. Çalışarak, bizim işimiz bu, bahane üretmeden, çalışarak, mazeret üretmeden adım adım yukarıya doğru çıkacağız.
2: Trabzonspor deplasmanı zaten zor bir deplasmandır. Bizim adımıza da muhakkak zordur.

0: Trabzonspor kaliteli oyunculardan kurulu iyi bir kadrodur. Maçın da favorisidir doğal olarak. Bugün maçın 10 dakika oynandığını söyleyebilirim. Hakem 12 dakikada maçı bitirdi zaten. Bizim geçiş oyunları skor lehimize beraber ya da diğer türlü gitmiş olsaydı bizim geçiş oyunu yapmamız gerekirken 2-0'dan sonra doğal olarak Trabzonspor geçiş oyununu yaptı. Yani özeti teknik konuya çok fazla girmeyeceğim. Bugün bize denk geldi. Yine söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Trabzonspor kadrosu iyi bir kadro. Bizi de yenebilir. Hiç sıkıntı yok. Ancak Çağdaş Altay ismi benim 30 yıl önce yayınların olmadığı dönemdeki hakem performansıdır. Kendisini tebrik ediyorum. Trabzonspor'un ne kadrosuna, ne başarısına, ne skoruna hiçbir şey demeden, çünkü yarın aynı şeyi Trabzonspor'da yaşayabilir başka yerlerde.
1: Trabzonspor Gençler Birliği maçının ardından Fabinho ve Wagner Pina basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
2: Consequentemente fazer bem meu trabalho, jogar bem, eles com certeza vão nos apoiar.
3: Rakibimiz şöyle bir rakipti, aslında sezonu çok iyi başlamış, iyi puanlar almış bir rakipti. Bunu biliyorduk ama bugün mutlaka kazanmak zorundaydık ve iyi bir oyun, iyi bir sonuç almak zorundaydık. Bunun adına da çok iyi oldu diye düşünüyorum. Gerçekten çok önemli bir maçtan çok önemli bir galibiyet aldık iyi bir skorla. Öncelikle ilk sorunuzdan başlayacak olursak eğer, bizim işimizde ayrılıklar her zaman var. Tabii ki hiçbir zaman güzel anlar olmaz bunlar, hoca ayrılıkları. Her zaman zor ve üzücü anlardır ama maalesef bizim işimiz bunlar yaşanıyor. Ben de hocamızla çok fazla çalışma fırsatı bulamamıştım. Henüz yeni tanışmıştık aslında. Ama sonrasında bir ayrılık oldu. Ama bizim adımıza sezon çok uzun. Sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Sezonu da iyi devam ettirmek zorundayız. İyi bir sezon çıkarmak zorundayız. Beklentileri karşılamak zorundayız. Dolayısıyla biz de çalışmalarımıza en iyi şekilde devam edeceğiz. Bireysel olarak şundan bahsedebilirim aslında. Tenisiz de bildiğiniz gibi takıma yeni katıldım. Belki takımla çok daha yeni antrenman yapma fırsatı buldum. Ama geçen maça göre çok daha iyi hissettiğim bir maç oldu. Takım arkadaşlarımızın gerçekten iyi mücadele gösterdiği bir maç oldu. Ben de fiziksel olarak dediğim gibi son maçlarda daha da takımla beraber çalışma fırsatı buldukça çok daha iyi hissedeceğimi düşünüyorum. Ama bu maçta beni mutlu eden şeylerden bir tanesi de son maça göre fiziksel olarak çok daha iyi hissetmemdi. Maçı daha iyi bitirebilmekti. Bu da beni ayrıca çok mutlu etti. Kendi karakteristik özelliklerimle alakalı şundan ifade edebilirim aslında. Sağ içine dönecek olursak eğer, ben bir orta saha oyuncusuyum sizin de bildiğiniz gibi ama önceliğim biraz da aslında takıma savunmada yardımcı olabilmek, alanları kapatabilmek, rakibin koşu yapacağı yerleri kapatabilmek ve aynı zamanda da elbette oyun kurulumunda da yer alabilmek. Üçüncü bölgede takımın hücum anlarında da önündeki çok önemli oyuncularımız var. Bu oyuncularımıza yardımcı olabilmek, onların orada daha rahat hissetmesini sağlayabilmek, kendimi böyle tanımlayabilirim ve görevimi de en iyi şekilde yaparak sizin de bahsettiğiniz gibi Trabzonspor taraftarlarıyla en iyi ilişkiyi kurabilmek istiyorum.
4: Tabii ki daha iyi olduğumu söyleyebilirim ama bu da aslında sürecin bir parçası. Hafta boyunca iyi ve güzel bir şekilde çalışıp maça hazırlanmıştık. Futbolda böyle şeylerin olabileceğini biliyorum. Her hocanın, her antrenörün farklı tarzı ya da farklı fikirleri olabiliyor. Bizim yapmamız gerekense her zaman kendimizi antrenmanlarda iyi çalışarak hazır tutmak. Sizin dediğiniz gibi hocamız da bize aslında çok az bir süremiz olduğunu ve bu süre içerisinde çok fazla değişik yapamayacağını ya da yapmayacağını söyledi. Biz de sadece bildiğimiz şeyleri yaparak başarıya ulaştık. Bugün her şey yolunda gitti.
1: A-Spor yorumcusu Mustafa Çulcu 90+1 programında Trabzonspor Gençler Birliği maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.
5: Penaltı pozisyonu hocam. 11. dakikada VAR'dan geldi bu. Sanıyorum ben bu penaltı pozisyonuna ilişkin bir serzeniş olabilir. Ama Metin diye dedi ki yani başka da bir şey. Çünkü açık görmedim penaltı. Ben yani neyi...
6: Topu Envu çalıyor, öbürü Envu'ya vuruyor.
7: Hocam, hakem görmüyor Fırat sanki hocam. Görüyor mu hakem?
6: Görecek bunu.
7: Görmedi yalnız.
6: Bak bunu kabul edemem.
5: Nerede hakem? Bir ona bakalım. Yok. Bu pozisyon bu net penaltı.
6: Penaltı. Bunu sahada hakemin görmesi lazım. Hakem beklemeyeni beklemediği için.
5: VAR'da doğru müdahale yaptı.
6: VAR'ın müdahalesi burada doğru. Burası için doğru bir müdahale yaptı.
7: Sarı kart tamam. Olur mu hocam?
6: Yok.
7: Olmaz.
6: 4-0 oyun. Sağ taraftaki oyuncunun ayağına bakalım. Talisson galiba 2 numaralı oyuncu.
5: Evet Talisson.
6: Bak şimdi ona bakalım. Sağa bak. Hop. Bu penaltı.
5: Net ya.
6: Net bir penaltı bu. Şimdi az önce dedik ya VAR devreye girdi. Yabancı var. Tamam.
5: Bunlar da enteresan. Ya.

0: yani, girmiyor yani.
1: Kardeşim geldin iyi güzel de yani ülkenden buraya.
0: Şimdi İlkine... bir kere beyazlı oyuncu topu görmüyor. Topuna ilgisi yok. Meta'nın ayağına basıyor.
1: Net bir penaltı. Penaltı. Aynen bak ne güzel söyledin. Penaltının ağa babası değil mi?
0: Evet.
1: Kim buna baksa bu penaltı diyor değil mi? Açık evet. Ve bariz bir hata bu. VAR niye devreye girmiyor? Hakem sen vermedin. Bunu da görmen lazım. Görmedin. Vermedin.
0: Ya ayağına bastığı net çünkü yani.
1: Kontrolsüz bir hareket
0: bastı
1: var.
0: Kalmıyor. Biz de demiyoruz ki sarı kart ver. Faul ver diyoruz. Faul ver. Penaltıyı ver.
1: Bu açık bir penaltıdır. VAR'ın girmemesi aynı maçta aynı VAR girmemesi çok sıkıntılı.
2: Süper Lig'in 4. haftası dev derbiye sahne oldu değerli izleyenler ve Kadıköy'de oynanan maçta gülen taraf 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu. Siyah beyazlılar 4 maç aradan sonra bir derbi zaferi yaşadı. Ayrıca teknik direktör Vincenzo Italiano da bir ilki yaşadı.
3: Beşiktaş Kadıköy'den 3 puanla döndü. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan siyah beyazlar Şikrinyar'ın golüyle 1-0 geriye düştüğü derbide rakibini Rıdvan Yılmaz ve Dušan Vlahović'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Bu sezonki 3. galibiyetini elde eden Vincenzo Italiano'nun ekibi 9 puana ulaşırken Fenerbahçe 2. yenilgisini yaşadı ve 6 puanda kaldı. Beşiktaş 4 maçlık aranın ardından ligde taraftarlarına derbi sevinci yaşattı. Geçen sezon oynanan 4 lig maçında Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı üstünlük kuramayan siyah beyazlı ekip Galatasaray'la ilk yarıda 1-1 berabere kalırken ikinci yarıda 1-0 yenildi. Fenerbahçe'ye karşı lig maçlarında 3-2 ve 1-0 mağlup olan Beşiktaş sarı lacivertli rakibiyle kupada oynadığı maçı ise deplasmanda 2-1 kazanmıştı. Beşiktaş ligdeki son derbi galibiyetini 2024-25 sezonunda yine Kadıköy'de 1-0 kazanarak elde etmişti. Vincenzo Italiano da Beşiktaş kariyerindeki ilk derbisine Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı çıktı. İlk derbisinde galibiyet alan İtalyan çalıştırıcı maçın sona ermesinin ardından büyük bir sevinç yaşadı. Beşiktaşlı futbolcular da bitiş düdüğüyle birlikte karşılaşmayı izlemeye gelen taraftarlarına koştu. Siyah beyazlar bir süre misafir tribünün önünde taraftarlarla tezahürat yaptı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da derbi galibiyetinin ardından soyunma odasına indi. Futbolcuları tebrik eden Adalı, derbiye özel toplamda 1 milyon euro prim vereceğini açıkladı. Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş Süper Lig'in 5. haftasında 11 Eylül Cuma günü Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek.
2: Şimdi birlikte cumartesi gününe gidelim değerli izleyenler. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 2-1'le geçtiği mücadelede siyah beyazlılarda öne çıkan performanslara birlikte bakalım.
3: Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği derbide 4 futbolcu performanslarıyla öne çıktı. Çorum Futbol Kulübü maçında hat-trick yapan siyah beyazların golcüsü Dušan Vlahović derbiyi de boş geçmedi. 73. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü atan Sırp Yıldız, Beşiktaş formasıyla 4. golünü kaydetti. Siyah beyazların sol beki Rıdvan Yılmaz, Süper Lig'de 4 sezon sonra gol sevinci yaşadı. Ligde son golünü 2021-2022 sezonunda Galatasaray'a karşı atan Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra İskoçya ekibi Rangers'ta oynamış ve geçen sezon siyah beyazlara geri dönmüştü. Kulüp kariyerinde 2 sezon sonra gol atan 25 yaşındaki futbolcu, kasığında yaşadığı ağrı sebebiyle ikinci yarıda yerini Otara'ya bıraktı. Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü de bu sezon 4. kez skor katkısı yaptı. Avrupa Ligi'nde 2 kez Midtjylland, 1 kez de Kaunas Žalgiris'e karşı gol sevinci yaşayan Orkun, derbide Vlahović'e galibiyet golünün pasını veren isim oldu. Orkun böylece ligdeki ilk asistini yaptı. İlk golde Rıdvan Yılmaz'a asist yapan Leandro Trossard da bu sezonki ilk skor katkısını Kadıköy'de oynanan derbide yaptı. Siyah beyazlılarda Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard ve Dušan Vlahović siyah beyazlı formayla ilk kez derbide forma giydi. İkinci yarıda oyuna giren Otara ve İlhan Fakılı da kariyerlerinde ilk kez sarı lacivertlere karşı rakip oldu.
2: Derbinin ardından Fenerbahçe cephesine bakalım değerli izleyenler. Sarı lacivertliler 2-1'lik yenilgiyle bu sezon 2. mağlubiyetini yaşadı.
3: Fenerbahçe

0: Fenerbahçe sezonun ilk derbisinde mağlup oldu. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Sarı Lacivertliler sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Karşılaşmada Milan Skriniar'la öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan Fenerbahçe, Rıdvan Yılmaz ve Dušan Vlahović'in gollerine engel olamadı. İsmail Kartal'ın ekibi bu sezon Süper Lig'de ikinci kez öne geçtiği bir müsabakadan puansız ayrıldı. Sarı Lacivertliler ligde oynadığı 4 karşılaşmanın tamamında üstünlüğü yakalamayı başarırken ilk hafta Gençler Birliği'ne, bu maçta da Beşiktaş'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Bu skorla Fenerbahçe ligde Galatasaray'ın 4, Beşiktaş'ın ise 3 puan gerisine düştü. İsmail Kartal Sarı Lacivertli ekibin başında Beşiktaş'a karşı ilk yenilgisini aldı. Tecrübeli teknik adam daha önceki 5 derbide 4 galibiyet 1 beraberlik elde etmişti. Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Milan Skriniar bu sezon resmi maçlarda ilk golünü kaydetti. Maçın 26. dakikasında takımını öne geçiren Skriniar savunmada da başarılı müdahaleleriyle dikkat çekti. Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku Süper Lig'de ilk kez derbi heyecanı yaşadı. Tecrübeli santrfor maçın 68. dakikasında Vedat Muriç'in yerine oyuna girdi. Hafta içinde Perşembe günü Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında Roma'yı konuk edecek Fenerbahçe, Süper Lig'de ise 14 Eylül Pazartesi günü Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanına çıkacak.
1: Galatasaray'da Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın sakatlık durumları netlik kazandı. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'ne start verecek Sarı Kırmızılılar'da sakatlıkları bulunan oyuncuların MR sonuçları paylaşıldı. Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın sağ kasık bölgelerinde ileri derecede kanama ve zorlanma tespit edildi. İki oyuncunun da en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Galatasaray bu süre zarfında sırasıyla Sporting deplasmanı, Kocaeli Spor'la içeride ve son olarak Trabzonspor'la Karadeniz'de karşı karşıya gelecek. Osimhen ve Lemina'nın sağlık durumlarıyla ilgili ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Mehmet Erdil Aspor'a açıklamalar yaptı.
2: Yani maçı izlerken ben açıkçası birazcık daha umutluydum. Daha hafif bir yaralanma olacağını düşünüyordum ama iki futbolcunun da ileri orta diye raporlanmış. Orta olduğunu bile farz ettik. Orta düzeyde bir yaralanma bile olsa adüktör tendonlarda. Her halükarda maalesef en az bu milli takım arasından sonrasına kadar olmayacağını öngörebiliriz. En az 3-4 haftalık bir sürece ihtiyaçları olacaktır. Tabii orada ayrıntılandırılmıyor özellikle sağlık heyeti tarafından ama orta düzey bile olsa yani Şampiyonlar Ligi ve bir sonraki lig maçında sanıyorum hem Osimhen hem Lemina'yı göremeyeceğiz gibi görünüyor. Yani en az ve en fazla diye böyle ayırıyoruz. Hı hı. Yani eğer orta düzey bir yaralanmaysa böyle 3 günde 5 günde hani hastalığını daha doğrusu sporcunun atletik durumu çok iyi diye erken dönmez ama mesela bazı futbolcu 3 haftada dönerken bazı futbolcu 5 haftada dönebilir ama en az 3 hafta deriz. Çünkü belli bir sürede iyileşmesini bekliyoruz o kas tendonlarının. Daha sonra ancak belli bir fizik tedaviyle belli testler yapılıyor. O testlere cevaba bakılıyor. O testlerde bazı futbolcular daha erken dönüşe uygun olabiliyor ama genelde minimum bir süre her zaman oluyor. Orta düzeyde ve ileri düzeyde. Bu da 3 haftadan daha aşağı değil.

Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım bugünün dikkat çeken başlıkları, haberleri neler? Ana sayfalarla her zaman olduğu gibi başlayalım. Foto maç ana sayfada, sür manşette Türk destanı haberini görüyoruz. Dün Filenin Sultanları'nın zaferi elbette sayfaya taşınmış. İtalya'yı 3-2 yendik, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olarak tarih yazdık. Manşete geldiğimiz zaman futbola dönüp Trabzonspor'un galibiyetinin Tsunami başlığıyla verildiğini görüyoruz.

0: değerli izleyenler. Yeni hocası Hüseyin Çimşir'le çıktığı ilk maçta ligin yenilgisiz takımı Gençler Birliği'ni yıktı geçti denmiş Trabzonspor için. Hemen Fanatik Ana sayfaya geçelim. Burada da manşette Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu haberini görüyoruz. Bir kez daha Avrupa'nın en büyüğü oldu. Milliler Türkiye sizinle gurur duyuyor başlığı da dikkat çekiyor. Elbette ayrıntılar ilerleyen sayfalarda olacak. Trabzon'da Yıldızların Gecesi başlığıyla Bordo Mavililerin 5-0'lık Gençler Birliği galibiyetini görüyoruz. İsmail Kartal'ın keskin virajı, bu daha başlangıç. Okan Buruk'un Sporting planı başlıkları da yine dikkat çekiyor diyelim ve Sabah gazetesine geçelim. Mührü vurduk başlığı atılmış, tam sayfa ayrılmış değerli izleyenler. A milli kadın voleybol takımının zaferine, ki bunu fazlasıyla hak eden bir performans. Filenin Sultanları iki kez geriye düştüğü maçta İtalya'yı devirip Avrupa şampiyonu unvanını korudu. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi, final maçını 17.299 kişi izledi. A milli takımın gurur tablosu da paylaşılmış değerli izleyenler. 2003 Avrupa ikinciliğinden başlamak üzere 2026'ya gelene kadar çok sayıda zafer kazandı. 2023'teki seriyi de şu anda devam ettiriyor gibi görünüyor. Filenin Sultanları Yasemin Yıldırım kaleme almış dünkü mücadeleye dair, turnuvaya dair detayları. Santarelli ile çıkılan 6 finalde 5. kez altın madalya almayı başardı Filenin Sultanları ve turnuvanın MVP'si de Melisa Vargas seçildi değerli izleyenler. Murat Özbostan'ın köşe yazısı da karakterin destanıdır başlığıyla paylaşılmış. Yine Filenin Sultanları'na dair bir tam sayfa Milliyet gazetesinde görüyoruz değerli izleyenler. Atatürk'ün kızları Avrupa şampiyonu, çok anlamlı, çok güzel bir başlık atılmış. Onur Dinçer kaleme almış burada da dünkü final mücadelesini. Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik etti başlığını görüyoruz. Mehmet Akif Üstündağ inanç, istek ve arzu kelimeleriyle özetlemiş millilerin başarısını ve olimpiyat kotası da almayı başardık değerli izleyenler. Los Angeles'ta oynanacak 2028 olimpiyat oyunlarına katılma hakkı kazandı bu zaferle Filenin Sultanları. Elbette bu da çok ayrı bir önem taşıyor ve tabii ki bu galibiyet, bu zafer erik dalıyla kutlandı. Artık bu da bir klasik haline geldi diyelim, devam edelim. Hürriyet gazetesinin 15. sayfasına bakacağız şimdi. Trabzonspor 5. viteste. Ahmet yenilgisi ve Fatih Tekke'nin istifasıyla sarsılan fırtına dün Gençler Birliği'ne fark atıp moral buldu deniyor. Bu arada Gençler Birliği de bu sezon ilk kez kaybetti değerli izleyenler. Sayfanın alt kısmına doğru geldiğimizde Perilerin Gücü Yetmedi başlığını görüyoruz. Son 3 Dünya Kupası'nda da kürsüye çıkan grubun favorisi Avustralya'ya diş geçiremedik. Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında 87-71 kaybetti Pota'nın Perileri. Gazete manşetleri şimdilik bu şekildeydi değerli izleyenler. Tüm bu haberlere ve daha fazlasına bir sonraki saat diliminde birlikte bakacağız diyerek akışımıza geri dönelim. Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile Ahmet Sportif Faaliyetler 2-2 berabere kaldı. Maç sonu açıklamaları izleyelim.
1: Tabii izleyenler için güzel maç oldu. Teknik adamlar için daha zor. Çok rahat 3-0, 4-0 yakalamamız gereken bir maç. Çok genç, dinamik, zor bir oyun. Bu tempoyu, adaptasyon, ilk defa bu seviyelerde oynayan oyuncular, çocuklar elinden gelen şeyi yapıyorlar buna adapte olmak için. 2-0'dan sonra 3'ü de 4'ü de çok rahatlıkla bulabilirdik. Maçı orada bitirmek adına çok net işler vardı. Hiç beklenmedik. Kötü bir gol üstesinden bir 10-15 dakika oyunu ortak ettik Ahmet'i. Maçın hiçbir bölümünde ortak olmadılar. Sadece 10-15 dakikada ortak oldular ve çok kaliteli oyuncuları var. Bireysel yetenekleri çok bence yüksek. Bu lig için fazlasıyla güçlü bir takım. Sonrasında yine bence pozisyonlar var 2-1'de. Beklenmedik yine bir uzun top. Savunma arkası. Kötü bir gol daha yedik. Maçı bitirmemiz gerekiyordu. Üzgünüm. Maçın sonunda da o penaltıyı vermeme başlı başına zaten başka bir skandal. Türkiye'de çok fazla futbol konuşmak, taktik konuşmak, teknik konuşmak, bir teknik adam olarak günün 1/3'ünü bu çalışmaya hazırlanma falan bazen çok da boş geliyor bana.

0: Çünkü bu hakemlerle biz yine bir zor bir sene Türk futbolunu bekliyor gibi duruyor.
1: We didn't play our greatest game.
2: Bizim için çok çok en iyi maçlarımızdan biri olduğunu söyleyemem. Fakat biz daha iyiydik. Daha iyi olan taraf bizdik. Daha fazla şanslar ürettik. Jagner'in kaçırdığı bir pozisyon var. O pozisyon gol olsa farklı olabilirdi. Erkenden maçı bitirebilirdi. Yani maçı en azından skor alabilirdiniz. Ama olmadı. Savaştık açıkçası. 2-1 yakaladıktan sonra çok daha iyi savaşçı bir takım haline geldik. Oyuna gelen oyuncular da iyi işler çıkardılar. Oyunculara veriyorum bütün övgüyü. Sonunda puandan dolayı mutluyum.
1: We give away a throw-in.
3: Çorum Futbol Kulübü de evinde Eyüpspor'u 3 golle geçti. Yine maç sonuna gidelim.
4: Beşiktaş maçında da hücum anlamında bakarsanız biz herkese gol atabilecek kalitede bir takımız. Ama gol yemememiz gerekiyor. Bunun üzerinde duracağız. Bugün de zaten muhteşem bir oyun vardı. Özellikle ilk 45 dakikada. İkinci yarıda ilgili oyuncu değişikliklerinden sonra biraz hani futbolun keyif noktasına kaçtılar. Onun aramızda konuşacağız. Belki farkı daha da arttırmamız gerekiyordu. Ama güzel bir skor oldu. Arca Çorum'un Süper Lig'deki 3 puanı. Hayırlı olsun. Öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. Biz Süper Lig'e çıkan yeni bir takımız. Yeni kurulduk. 20 giden 21 tane gelen oyuncumuz var. Yani son 10 günde belki 6 tane transfer yaptık, takıma katıldım. Biz bu oyunun sinyallerini diğer maçlarda da vermiştik. Bugün skora yansıttık. Savunma anlamında daha iyi durduk. Oyun anlayışımız giderek yükselecek. Performansımız giderek yükselecek. İnşallah Çorum FK'yı maç maç giderek en iyi yere taşıyacağız bu sene. Takım yeni kurulduğu için işte başka ülkelerden, farklı coğrafyalardan gelen bir sürü oyuncumuz var şu anda. Yeni bir takımız. Oyuncular birbirlerini tanıyacak, adaptasyon olacak. Zaten milli arası kamp yapacağız. Onun da programlamasını yaptık. İnşallah önümüzdeki hafta Samsun maçını da kazanıp Alanya'yı da geçip araya iyi girmek istiyoruz.
5: Maça iyi hazırlanmıştık aslında. Çorum Spor'u iyi de analiz etmiştik. Geçen hafta aldıkları mağlubiyetten dolayı da kendi taraftarı önünde bir reaksiyon vereceğini biliyorduk. İyi oyunculardan kurulu bir takım Çorum Spor. Biz de dersimizi aslında hafta içi çok iyi çalışmıştık. Ama bugün çalıştığımız ve ya da istediğimiz şeyleri sahaya yansıtamadık. Ona rağmen 2-0 iken iki tane net pozisyon kaçırdık. Belki bir tanesini yapabilseydik oyun son 10 dakika, son 5 dakika daha farklı yere evrilebilecekti. Bugün için söylemem gereken bunlar. Daha iyi çalışıp haftaya Rizespor maçından inşallah galibiyet vermeyi hedefliyoruz.
3: Kocaeli Spor ise Samsun Spor'u tek golle geçti. Yine maç sonu teknik direktörleri dinleyelim.
6: Maçla ilgili maçtan önce vermiş olduğum röportajda da belirttiğim gibi oyun gücü üst olan, sahadaki duruşu, oyun anlayışı net olan bir takıma karşı oynadık. Çok zor bir maç olacağını biliyordum, öyle bekliyordum. Oyuncularımla da bunu paylaşmıştım. Nitekim öyle oldu. Yetenekli oyunculara karşı doğru durmak, doğru mücadele etmek, en az onlar kadar mücadele etmek. Bunları oyuncularımıza paylaştık. Sağ olsunlar. Fazlasıyla mücadele ettiler, efor sarf ettiler. Çok zor bir maçı kazanmasını bildiler. En büyük tebriği onlar hak etti. O yüzden tebrik ediyorum. Kazandığımız için de mutluyum.
7: For the next week that we find the rhythm with these players.
8: Açıkçası maça baktığımızda çok iyi bir performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. İyi bir maç, iyi bir oyun sergilediğimizi gördüğümü söyleyebilirim. Özellikle ilk yarıda yakalamış olduğumuz net fırsatlar vardı. 3 net fırsatımız vardı ancak onları ne yazık ki değerlendirdik. Şayet forvetimiz olmuş olsaydı bugün belki de maçı karşılaşmayı kazanacaktık. Maçın genelinde açıkçası bir hata yaptığımızı söyleyebilirim. Zaten o hatamızın da bir nevi bedelini ödemiş olduk.
3: Serie A'nın 3. haftasında Juventus'la Milan 1-1 berabere kaldı.
9: Juventus-Milan maçı Mariani'nin düdüğüyle başlıyor. Herkese iyi seyirler. Luciano Spalletti. İki takım da geçen sezonu büyük hayal kırıklıklarıyla tamamladı. Şampiyonlar Ligi'ne gidemediler. Lokomi

0: yine devam. De Winter'in müdahalesi temiz. Loftus-Cheek. Samu Chukwueze. Chukwueze terse döndü. Alfaggio Sisse. Sisse aldı topu, sıyrıldı ilk rakibinden. Sisse! Bunu arıyordu Milan. Bunu bekliyordu sessizce, sinsice maç başından beri. Önce 60 dakika tuttu Ruben Amorim. Sonra saldı sahaya genç yeteneğini. Ve Alfaggio Sisse kariyerinin en büyük golünü atıyor. Juventus deplasmanında 19 yaşındaki Alfaggio Sisse. Ne hissediyordur şu an?
1: Çok sakince bir çadım. Yani hiç panik yapmadan, çok doğru okuyarak zamanı, çok özgüvenli, çok sakince bir çadım. Çok güzel bir bitiriş. Yani şu Kuvezen'in pası da milimetrikti gerçekten.
0: Evet. Şimdi kritik an. Kop Miners mi? Locatelli mi? Kop Miners baraja vurdu. Locatelli havalandırdı. O da yerde. Hakem oynatıyor oyunu. Voltemade dışarıya. Ayağına geldi fırsat. Şimdi orta Kop Miners'ın iyi yarı kafa gol. Gatti! Gatti! Ryan Donk deyin. Ömer Erdoğan deyin. Biz Gatti diyoruz bugün. Forvet'i aldı onu Spalletti. Ve Donk diye attı kafayı. Gatti 1-1. Juventus'un stoper yedek forveti. 1-1. Ve bitirdi maçı hakem. Ama bitirirken yine bir tansiyon yükseldi. 1-1. Juventus 1, Milan 1.
2: Inter ise 2-0 geriye düştüğü mücadelede Napoli'yi 3-2 ile geçmeyi başardı.
3: Son 4 sezonun şampiyonları karşı karşıya geliyor. Inter Napoli'yi konuk edecek. Lautaro Martinez de Barcelona'dan teklif almak ya da Barcelona ile anılmak bir onur ama ben burada çok mutluyum ve Inter beni istediği sürece Inter'de kalmak istiyorum açıklamasında bulundu. Maç başlıyor, Napoli'yi karşılaşmaya başlayan taraf. Zielinski'nin pası geçmedi ama atak devam edecek. Bastoni bir kez daha. Lautaro. Şut. Kaleci uzandı Meret. İlk tehlike ikinci dakikada gole yaklaşıyor Inter Diouf'la. Şimdi sol tarafa Rahmani'den. Alisson Santos. Diouf karşısında yerden çevirdi. İyi noktaya kaleci. Martinez inanılmaz kurtardı. İkinci pozisyonda da müdahale ediyor ve korner. Esposito'dan söktü. Alisson'un çevirdiği top. Zambo ve Martinez. Di Marco geliyor. Di Marco direkten döndü. Nefis bir gole çok yaklaşmıştı Di Marco. Ama direğe takılıyor ve ilk yarıyı bitiren düdük de geldi. Kaptırılan topu orada. Alisson, kaleci Martinez, Politano. Politano bir kez daha ve top havada. Şans da yardım etti. Politano ikinci pozisyonu değerlendiriyor. Napoli Milano'da öne taşıyor.
1: 20 dakika Napoli tamamen ikinci bölgede topa baskı yapmadan vakit geçirdi. Kalan yarım saati ise kendi DNA'sında olan ön alan baskısıyla devam etti. Golü de böyle buluyorlar. Bildikleri yoldan giderek.
3: Diouf. Diouf çevirdi. Barella'dan ortaya Zambo. Zielinski aldı. Zielinski kaleci Meret. Çok iyi vuruş. Eski takımına nefis bir gol atmak üzereydi ama Meret de müthiş çıkarıyor. Højlund! Taçtan gelen top Højlund köşeyi buluyor. 2-0. Çok ilginç pozisyon. Højlund ve top ağlarda.
1: Yani sezonun gollerinden biri olacak. Hem vuruş hem topun dışarı çıkmak istememesi, oyunda kalması.
3: Zielinski. Zielinski arkada Di Marco. Di Marco çevirdi bu.

0: çabuk yanıt veriyor Inter. Çok önemli bu gol Inter için. Hemen karşılık vermeye ayağa kalkmayı başardılar. Bisek'ten Diouf. Diouf şimdi orta yaptı. Thuram direkten döndü. Nasıl kaçtı gerçekten de. Yerde bir oyuncu var. Carlos Augusto. Bu arada gol! Şimdi Anguissa solda boşluk, attı pası. Neres, De Bruyne, kaldırdı De Bruyne gelişine. Luka! İnanılmaz bir pozisyon daha.
1: Orada olmasa gol mü? Zambo dokunmasa?
0: Yok.
1: Yine mi değil?
0: Jones bir orta daha geldi. Arkaya sekiyor mu? Bir karambol orada. Vuruş. Lautaro!
1: Gerçekten.
0: İşte posterlik bir görüntü, bir fotoğraf. Lautaro Martinez. 2-0'dan dönüyor Inter. Sol tarafa ve maç bitiyor. Sonsa maçı bitiriyor. Inter kazanıyor. 2-0 geride olduğu maçı kazanıyor.
2: İstanbul'da 17-19 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 25. Bosphorus Cup yelken yarışları öncesi kupa teslim töreni yapıldı.
3: İstanbul'da 17-19 Eylül'de düzenlenecek 25. Bosphorus Cup yelken yarışları öncesindeki kupa teslim töreni İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirildi. Teknede düzenlenen basın toplantısında son şampiyon Rosco Racers'ın temsilcisi Lisa Matveva bir yıldır sahip oldukları gümüş kupayı teslim etti. Toplantıya Bosphorus Cup kurucusu ve CEO'su Orhan Gormon, Bosphorus Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Efe Özbil, Türk Hava Yolları Marka ve Tanıtım Başkanı Rafet Fatih Özgür ve Türk Medya İcra Kurulu üyesi Ziyad Varol katıldı. Bosphorus Cup kurucusu ve CEO'su Orhan Gormon, kupanın 2002 yılında Kapalı Çarşı'daki gümüş ustaları tarafından yapıldığını belirtti. Türk Hava Yolları Marka ve Tanıtım Başkanı Rafet Fatih Özgür, dünyanın en güzel noktasında lansman yaptıklarını dile getirdi. Türk Medya İcra Kurulu üyesi Ziyad Varol da Bosphorus Cup'ta ekip olarak yer alacaklarını söyledi. Kupa teslim töreni toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.
4: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
6: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrik ve petrol piyasalarında 34 lisans verdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun konuya ilişkin ilanı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre elektrik piyasasında 29 üretim lisansı, 3 tedarik lisansı verildi. Petrol piyasasında 1 şirkete ihrakiye teslimi ve 1 şirkete madeni yağ lisansı verildi. Elektrik piyasasında 1 üretim lisansı ve 3 şarj ağı işletmeci lisansı sona erdirildi. Petrol piyasasında ise 1 şirketin madeni yağ lisansının süresi uzatıldı.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
7: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
8: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
9: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.

0: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Aspor Radyo. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 7 Eylül 2017 yılında Türkiye'nin ilk kadın bakanı Profesör Doktor Türkan Akyol tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
4: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
5: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
6: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro.
7: Uç

0: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
1: Bu takım çok özel. Enerjimiz güzel. Sonuna kadar basın Türkiye.
2: Total Enerji İstasyonları Basketbol Milli Takımlar ana sponsoru.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili Asus VivoBook Go 15 Notebook Tekno Club'a özel 23.000

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
6: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
6: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Bir reklam.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
4: Reklam.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu.
10: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
11: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
12: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
10: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
12: Akakçe.
13: Bu ara çok dizi izledim, en iyisi film izleyeyim diyenlere Oscar'lı First Man'den Yıldızlar Karması Glass'a, en popüler filmlerden ödüllü filmlere hepsi bir tıkla Bein Connect'te. Taahhüt kurulum yok. Üstelik 30 gün ücretsiz. Sen de Bein Connect'indir. Hemen izlemeye başla.
14: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
15: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
6: Handi Kredi. Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
16: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
17: Serkan.
18: Efendim abi.
17: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
18: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
17: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
19: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini...

0: A-Spor Radyo. Canlı yayın.
1: Yani maçı izlerken ben açıkçası birazcık daha umutluydum. Daha hafif bir yaralanma olacağını düşünüyordum. Aha. Ama iki futbolcunun da ileri orta diye raporlanmış. Orta olduğunu bile farz etsek, orta düzeyde bir yaralanma bile olsa adüktör tendonlarda. Her halükarda maalesef en az bu milli takım arasından sonrasına kadar olmayacağını öngörebiliriz. En az 3-4 haftalık bir sürece ihtiyaçları olacaktır. Tabii orada ayrıntılandırılmıyor özellikle sağlık heyeti tarafından, ama orta düzey bile olsa yani Şampiyonlar Ligi ve bir sonraki lig maçında sanıyorum tam Osimhen'i hem Lemine'yi göremeyeceğiz gibi görünüyor. Yani en az ve en fazla diye böyle ayırıyoruz. Hı hı. Yani eğer orta düzey bir yaralanmaysa böyle 3 günde 5 günde hani hastalığını daha doğrusu sporcunun atletik durumu çok iyi diye erken dönmez, ama mesela bazı futbolcu 3 haftada dönerken bazı futbolcu 5 haftada dönebilir, ama en az 3 hafta deriz. Çünkü belli bir sürede iyileşmesini bekliyoruz o kas tendonlarının. Daha sonra ancak belli bir fizik tedaviyle belli testler yapılıyor. O testlere cevaba bakılıyor. O testlerde bazı futbolcular daha erken dönüşe uygun olabiliyor, ama genelde minimum bir süre her zaman oluyor. Orta düzeyde ve ileri düzeyde. Bu da 3 haftadan daha aşağı değil.
2: Fenerbahçe Süper Lig'in 4. haftasında evinde oynadığı Beşiktaş derbisinde 2-1 kaybetti. Sarı lacivertliler bu sezon ligdeki ikinci mağlubiyetini yaşadı.
3: Fenerbahçe sezonun ilk derbisinde mağlup oldu. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Sarı lacivertliler sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Karşılaşmada Milan Škriniar'la öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan Fenerbahçe, Rıdvan Yılmaz ve Dušan Vlahović'in gollerine engel olamadı. İsmail Kartal'ın ekibi bu sezon Süper Lig'de ikinci kez öne geçtiği bir müsabakadan puansız ayrıldı. Sarı lacivertliler ligde oynadığı 4 karşılaşmanın tamamında üstünlüğü yakalamayı başarırken ilk hafta Gençler Birliği'ne, bu maçta da Beşiktaş'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Bu skorla Fenerbahçe ligde Galatasaray'ın 4, Beşiktaş'ın ise 3 puan gerisine düştü. İsmail Kartal sarı lacivertli ekibin başında Beşiktaş'a karşı ilk yenilgisini aldı. Tecrübeli teknik adam daha önceki 5 derbide 4 galibiyet 1 beraberlik elde etmişti. Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Milan Škriniar bu sezon resmi maçlarda ilk golünü kaydetti. Maçın 26. dakikasında takımını öne geçiren Škriniar savunmada da başarılı müdahaleleriyle dikkat çekti. Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku Süper Lig'de ilk kez derbi heyecanı yaşadı. Tecrübeli santrfor maçın 68. dakikasında Vedat Muriç'in yerine oyuna girdi. Hafta içinde Perşembe günü Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında Roma'yı konuk edecek Fenerbahçe, Süper Lig'de ise 14 Eylül Pazartesi günü Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanına çıkacak.

Şimdi gelin bir gazete turu yapalım. Gazetelerdeki Galatasaray ve Fenerbahçe sayfalarına birlikte bakalım. Hemen Foto Maç gazetesiyle başlıyoruz. Sporting formülü başlığı dikkat çekiyor bu sayfada değerli izleyenler. Teknik direktör Okan Buruk kadroda değişikliğe gidecek denmiş. Sakatlıkları nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde forma giyemeyecek Victor Osimhen ve Lemina'nın yerine Barış Alper Yılmaz'la Abdülkerim Bardakçı ilk 11'e girecek denmiş. Bu arada hafta içinde yeni transfer Bişabu'nun da deneneceği söyleniyor değerli izleyenler. Bir ihtimal Bişabu'nun da forma giyebileceği söylenmiş. Deplasmanda zorlanıyor kutu haberi. Yine bu sayfada dikkat çekiyor. Ona da bakalım. Galatasaray geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasında kalırken deplasman maçlarında büyük zorluk yaşadı. 6 kez rakiplerine konuk olan Sarı Kırmızılılar sadece Ajax'ı deplasmanda 3-0 yenerken kalan 5 karşılaşmanın hepsini kaybetti. Cimbom çarşamba günü en az 1 puanla sahadan ayrılmak istiyor denmiş. Aslan'a kötü haber başlığıyla Osimhen ve Lemina'nın sakatlık durumlarıyla ilgili bir haber görüyoruz. İki oyuncunun da en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi deniyor. İki oyuncunun da yine milli maçlar nedeniyle verilecek aradan sonra takımlarına dönmesi bekleniyor denmiş. Şimdi Fanatik gazetesinin 4. sayfasına bakalım. Buruk'tan acil durum planı, hemen yanında Kartal'ın kader virajı başlıklarıyla hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'den haberler görüyoruz. Önce Galatasaray bölümüne bakalım. Osimhen ve Lemina'nın sakatlıkları nedeniyle seçenekleri azalan Galatasaray'da Okan Buruk, Sporting maçı öncesi çözümü takım içinde buldu. İki yıldızın da en az 3 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği öğrenilirken, deneyimli hoca hücum hattını Barış Alper, Sane ve Yunus üçlüsüyle şekillendirmeyi planlıyor denmiş. Sayfanın alt kısmına doğru geldiğimizde Batrakov'a yakın ilgi başlığını görüyoruz. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, genç yıldız adayı Batrakov'un üzerine titriyor. Tecrübeli çalıştırıcı antrenmanlarda sık sık oyuncusunun yanına giderek taktiksel dokunuşlarda bulunurken, kariyerinde ilk kez Rusya dışına çıkan Batrakov da hocasının taleplerini harfiyen yerine getirmeye çalışıyor denmiş. Bu arada Leao'nun da Şampiyonlar Ligi'ne %100 hazır olabilmek için antrenmanlarda yoğun çalıştığı ve güç topladığına dair bir kutu haber sayfanın en altında dikkat çekiyor. Bu sayfadaki Galatasaray haberleri bu şekildeydi değerli izleyenler. Şimdi yine sayfanın başına gelelim ve Fenerbahçe cephesine bakalım. Kartal'ın kader virajı başlığını görüyoruz. Fenerbahçe ligde geçen sezonun tamamında 2 kez yenilirken bu sezon henüz 4 haftada bu sayıya ulaştı. Beşiktaş karşısındaki futbol büyük hayal kırıklığı yarattı. İsmail Kartal için çanlar erken çalmaya başladı. Milli araya kadar oynanacak Roma, Gaziantep ve Eyüp maçları tecrübeli teknik adamın kariyerini belirleyecek denmiş. Bu arada bir ara başlık Şikrinyar'dan net eleştiri başlığıyla. Başkan Yıldırım, kadro iyi, kadroda sıkıntı yok, daha çok çalışmalıyız. Mert Müldür diye bir oyuncu var, niye faydalanmıyoruz ifadelerini kullandı. Şikrinyar ise rakibe çok fazla alan verdik, çok açık oynadık, daha iyi olmamız gerekiyor, kompakt kalabilmeliyiz. Ofansif anlamda da daha fazla çözüm yaratmalıyız sözleriyle İsmail Kartal'ın oyun anlayışını eleştirdi denmiş. Konuklu bölümde bu haber özellikle üzerinde duracağımız haberlerden biri olacak diyelim ve devam edelim Sabah gazetesinin 14. sayfasıyla. Aslında az önceki haberle bağlantılı bir başlık görüyoruz yine. Uğur Çem imzasıyla Sabah gazetesinde, gerçekten unutmuş başlığıyla. Aziz Yıldırım'ın Mert Müldür'den niye faydalanmıyoruz sözüne ışık tutmuş Sabah gazetesi. İsmail Kartal yönetiminde bu sezon 10 maçın 4'ünde şans bulan 27 yaşındaki futbolcu 90 dakikayı göremedi. Tedesco ile 33 karşılaşmada 1 gol 2 asist yaparken Mourinho döneminde de 51 müsabakada ağları 3 defa sarsıp 4 asistle kariyerinin zirvesine ulaşmıştı. Ancak İsmail Kartal'la şans bulamıyor Mert Müldür. Yine oyuncunun A milli takıma da düzenli çağrıldığı şeklinde bir ara başlık dikkat çekiyor.
Bu sayfada yine Galatasaray'a dairse Çağdaş Alıcı imzasıyla eyvah eyvah başlığını görüyoruz. Galatasaray Osimhen ve Lemina'dan gelen haberle sarsıldı. Başakşehir sınavında sakatlanan iki yıldızın adalesinde ileri orta düzeyde kanama tespit edildi. Sporting deplasmanının yanı sıra Süper Lig'de Kocaeli ve Trabzonspor maçlarında olamayacaklar denmiş. Takvim 17. Can sıkan istatistik başlığına bakacağız ilk olarak. Fenerbahçe ilk 4 haftada 2 yenilgi yaşadığı sezonların hiçbirinde şampiyon olamadı. Kanarya 1965-66, 1987-88 ve 2016-17'de 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi. 1971-72'de 2 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. 2018-19'da ise ilk 5 haftayı 2 galibiyet, 3 yenilgiyle geçti. Bu istatistiği tersine çevirip çeviremeyeceği elbette Fenerbahçe'nin merak konusu. Ve hatalar zinciri başlığına da bakalım. Fenerbahçe'deki planlama krizi gün yüzüne çıktı. Yapılan yanlışlar birbirini takip ediyor başlıklı bir haber bu. Fred ve Talişka'nın gidişiyle ortadaki boşluk doldurulamadı. Stoper rotasyonu daraldı. Asensio'nun alternatifi bulunamadı. İsmail Kartal ise takımdaki fiziksel düşüşe reçete yazamadı. Takım 70'ten sonra oyundan

0: düşüyor. Kadroya uygun oyun ortaya çıkmadı. Savunmadaki sıkıntılarsa Roma maçı öncesi endişe yaratıyor denmiş. Yine Başkan Aziz Yıldırım'ın Mert Müldür diye bir oyuncumuz var, niye faydalanmıyoruz açıklaması üzerine gözlerin biraz İsmail Kartal'a çevrildiğine dair bir detay da yine dikkat çekiyor. Fenerbahçe sayfalarından yine devam edelim. Fotomaç 7'ye geçiyoruz değerli izleyenler. Roma maçı kader gecesi, keskin viraj başlığını görüyoruz. Fenerbahçe kazanamazsa taşlar yerinden oynayacak. Süper Lig'in ilk 4 haftasında 2 kez yenilen Fenerbahçe, Perşembe günü Roma ile Şampiyonlar Ligi defterini açacak. Kötü bir sonuç çıkarsa radikal kararlar çıkabilir denmiş. Bir de bu arada gitsin denilenler en iyisi başlığına bakalım. Son olarak gönderilmek istenen Milan Škriniar, Ederson ve N'Golo Kante Beşiktaş derbisinin en iyileri oldu. Golü atan Škriniar 12 savunma katkısı ve 8 tehlike engellemeyle dikkat çekti deniyor. Hepsinin detaylarına bakacağız ve konuklarımızla değerlendireceğiz diyerek gazete turumuzu tamamlayalım. Şimdi akışımıza dönelim ve düne gidelim değerli izleyenler. Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor Gençler Birliği'ni 5 golle geçti. Trabzonspor 5. dakikada Onaçu ile öne geçti. Salah 14. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Onaçu 22. dakikada skoru 3-0'a getirdi ve Trabzonspor devre arasına büyük bir avantajla girdi. Baskıyı 2. yarıda da sürdüren Bordo Mavililer 59. dakikada Muçi ile 4. golü yakaladı. Oyuna 43'te dahil olan Franculino Ju 78. dakikada 5. golü kaydetti ve maçtaki son sözü söyledi. Bu sonuçla Trabzonspor'un puanı 7'ye yükseldi. Gençler Birliği de 7 puanda kaldı. Karadeniz ekibi ligin 5. haftasında Konyaspor deplasmanına gidecek. Gençler Birliği ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Şimdi maç sonuna gidelim ve teknik direktörlerin açıklamalarını birlikte izleyelim.
1: Kazandığımız için çok mutluyuz. Oyuncu grubuna ciddi anlamda teşekkür ediyorum. Çok iyi bir reaksiyon verdiler. Çünkü bu kısa sürede bizim çok yapmış olduğum bir şey yoktu. Ama enerjileri, istekleri, arzuları son derece iyiydi. Kazandığımız için mutluyuz. Böyle bir kadro kurduğu için aslında hem Trabzon, yani Ertuğrul Başkan'a teşekkür etmek lazım. Hem Trabzon şehri için hem Türk futbolu için ciddi anlamda bence emek verilerek kurulmuş bir kadro olduğunu düşünüyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Ciddi anlamda onlar da destek verdiler. Enerjileri yüksekti. Bence iyi bir maç oldu. Bölüm bölüm, parça parça eksikliklerimiz var ama bunlar çalışılarak giderilecek problemler olarak görüyorum. Tekrar oyuncularımı kutluyorum. Pratikte çok bir şey çalışamadık. Bir tane antrenman yaptık çünkü izinli oyuncular vardı. Onların gelmesi de bir tek cuma günü sahada taktiksel bir şeyler çalıştık. Ama o süreçte 4-5 günlük süreçte daha çok oyunculara dokunarak oyuncuların enerjisini yukarıya çıkartmaya odaklandık. Dediğim gibi oyunculara konuşarak daha çok teoride gösterdik. Teoride anlattık. Antrenmanlardaki o enerjileri, coşkuları bir şeyleri bize geri bildirim olarak vermişti. Tabii bu istediğimiz oyunu oynamak kolay bir oyun değil. Ön alan baskısıyla başlayacağımızı söylemiştik. Bir 10 dakika, 15 dakika istediğimiz gibi oldu. Skoru bulduktan sonra biraz daha geçiş yediğimiz zamanlar var. Ama tekrar söylüyorum, oyuncu grubunun isteğinden, arzusundan son derece memnunum. Yavaş yavaş, adım adım yukarıya doğru gideceğiz. Kaybedilmiş bir şey yok. Uzun bir lig maratonu. Bu şehir, bu takımla beraber bence hayal kurulacak bir yola gidecek. Trabzonspor her oynadığı müsabakayı bence 3 kulvarda da bu sezon için söylüyorum. Zirveyi hedefleyecek. Bunu hayal olarak satmıyorum kimseye ama bu takıma güvendiğim için hep beraber bu hayali kurduracaklar diye düşünüyorum. Olur olmaz o tarafı bilmiyorum ama şuna eminim, bu oyuncular, bu takım 3 kulvarda da zirve yarışını vereceklerdir. Az önce geçerken gördüm, sakatlığıyla ilgili çok ciddi bir şey yok, onu söyleyebilirim. Tabii şöyle, hepsiyle konuşmaya çalıştım. Sadece Onaç özelinde değil. Ama şu var, bazen santroforlar bu gol baskısına girebilirler. Bugün de söylediğim ona, bizim rahmetli Özkan Hoca'nın sözü vardır. Santrofor pozisyona giriyorsa korkmayın diye. O da giriyordu, atamıyordu. Bir gün atacaktı, bugün attı. Bence ciddi anlamda daha önceki, geçen senede bu takıma katkı verdiğini düşünüyorum. Bizim önemli oyuncularımızdan bir tanesi. Böyle bir silahımız var. Özellikle box'ta kenardan gelecek ortalarda buluşturduğumuzda daha da faydalı olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi bu bir süreç. Birbirimizi tanıyacağız. Onlar bizi tanıyacak. Biz onları tanıyacağız. Çalışarak, bizim işimiz bu, bahane üretmeden, çalışarak, mazeret üretmeden adım adım yukarıya doğru çıkacağız.
2: Trabzonspor deplasmanı zaten zor bir deplasmandır. Bizim adımıza da muhakkak zordur. Trabzonspor kaliteli oyunculardan kurulu iyi bir kadrodur. Maçın da favorisidir doğal olarak. Bugün maçın 10 dakika oynandığını söyleyebilirim. Hakem 12 dakikada maçı bitirdi zaten. Bizim geçiş oyunları skor lehimize beraber ya da diğer türlü gitmiş olsaydı, bizim geçiş oyunu yapmamız gerekirken 2-0'dan sonra doğal olarak Trabzonspor geçiş oyununu yaptı. Yani özeti, teknik konuya çok fazla girmeyeceğim. Bugün bize denk geldi. Yine söylüyorum, yanlış anlaşılmasın, Trabzonspor kadrosu iyi bir kadro, bizi de yenebilir, hiç sıkıntı yok. Ancak Çağdaş Altay ismi benim 30 yıl önce yayınların olmadığı dönemdeki hakem performansıdır. Kendisini tebrik ediyorum. Trabzonspor'un ne kadrosuna, ne başarısına, ne skoruna hiçbir şey demeden, çünkü yarın aynı şeyi Trabzonspor'da yaşayabilir başka yerlerde.
0: Trabzonspor'un Gençler Birliği'ni 5-0'a geçtiği maçın ardından futbolculardan Fabinho ve Wagner Pina açıklamalarda bulundu.
3: Consequentemente fazer bem meu trabalho, jogar bem, eles com certeza vão nos apoiar.
4: Rakibimiz şöyle bir rakipti aslında, sezonu çok iyi başlamış, iyi puanlar almış bir rakipti. Bunu biliyorduk ama bugün mutlaka kazanmak zorundaydık ve iyi bir oyun, iyi bir sonuç almak zorundaydık. Bunun adına da çok iyi oldu diye düşünüyorum. Gerçekten çok önemli maçtan, çok önemli bir galibiyet aldık iyi bir skorla. Öncelikle ilk sorunuzdan başlayacak olursak eğer, bizim işimizde ayrılıklar her zaman var. Tabii ki hiçbir zaman güzel anlar olmaz bunlar, hocanın ayrılıkları. Her zaman zor ve üzücü anlardır ama maalesef bizim işimizde bunlar yaşanıyor. Ben de hocamızla çok fazla çalışma fırsatı bulamamıştım. Henüz yeni tanışmıştık aslında. Ama sonrasında bir ayrılık oldu. Ama bizim adımıza sezon çok uzun. Sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Sezonu da iyi devam ettirmek zorundayız. İyi bir sezon çıkarmak zorundayız. Beklentileri karşılamak zorundayız. Dolayısıyla biz de çalışmalarımıza en iyi şekilde devam edeceğiz. Bireysel olarak şundan bahsedebilirim aslında. Henüz siz de bildiğiniz gibi takıma yeni katıldım. Belki takımla çok daha yeni antrenman yapma fırsatı buldum. Ama geçen maça göre çok daha hissettiğim bir maç oldu. Takım arkadaşlarımızın gerçekten iyi mücadele gösterdiği bir maç oldu. Ben de fiziksel olarak dediğim gibi son maçlarda daha da takımla beraber çalışma fırsatı buldukça çok daha iyi hissedeceğimi düşünüyorum. Ama bu maçta beni mutlu eden şeylerden bir tanesi de son maça göre fiziksel olarak çok daha iyi hissetmemdi. Maçı daha iyi bitirebilmekti. Bu da beni ayrıca çok mutlu etti. Kendi karakteristik özelliklerimle alakalı şundan ifade edebilirim aslında. Saha içine dönecek olursak ya, ben bir orta saha oyuncusuyum sizin de bildiğiniz gibi ama önceliğim biraz da aslında takıma savunmada yardımcı olabilmek, alanları kapatabilmek, rakibin koşu yapacağı yerleri kapatabilmek ve aynı zamanda da elbette oyun kurulumunda da yer alabilmek. Üçüncü bölgede takımın hücum anlarında da önündeki oyun çok önemli oyuncularımız var. Bu oyuncularımıza yardımcı olabilmek, onların orada daha rahat hissetmesini sağlayabilmek, kendimi böyle tanımlayabilirim ve görevimi en iyi şekilde yaparak sizinle bahsettiğiniz gibi Trabzonspor taraftarlarıyla en iyi ilişkiyi kurabilmek istiyorum.
5: Tabii ki daha iyi olduğumu söyleyebilirim ama bu da aslında sürecin bir parçası. Hafta boyunca iyi ve güzel bir şekilde çalışıp maça hazırlanmıştık. Futbolda böyle şeylerin olabileceğini biliyorum. Her hocanın, her antrenörün farklı tarzı ya da farklı fikirleri olabiliyor. Bizim yapmamız gerekense her zaman kendimizi antrenmanlarda iyi çalışarak hazır tutmak. Sizin dediğiniz gibi hocamız da bize aslında çok az bir süremiz olduğunu ve bu süre içerisinde çok fazla değişik yapamayacağını ya da yapmayacağını söyledi. Biz de sadece bildiğimiz şeyleri yaparak başarıya ulaştık. Bugün her şey yolunda gitti.
0: Süper Lig'in 4. haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş Fenerbahçe'yi 2-1 ile geçti. Teknik direktör Vincenzo Italiano da bir ilki yaşadı.
6: Beşiktaş Kadıköy'den 3 puanla döndü. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Siyah Beyazlar Şikrinyar'ın golüyle 1-0 geriye düştüğü derbide rakibini Rıdvan Yılmaz ve Dušan Vlahović'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Bu sezonki 3. galibiyetini elde eden Vincenzo Italiano'nun ekibi 9 puana ulaşırken Fenerbahçe 2. yenilgisini yaşadı ve 6 puanda kaldı. Beşiktaş 4 maçlık aranın ardından ligde taraftarlarına derbi sevinci yaşattı. Geçen sezon oynanan 4 lig maçında Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı üstünlük kuramayan siyah beyazlı ekip Galatasaray'la ilk yarıda 1-1 berabere kalırken ikinci yarıda 1-0 yenildi. Fenerbahçe'ye karşı lig maçlarında 3-2 ve 1-0 mağlup olan Beşiktaş sarı-lacivertli rakibiyle kupada oynadığı maçı ise deplasmanda 2-1 kazanmıştı. Beşiktaş ligdeki son derbi galibiyetini 2024-25 sezonunda yine Kadıköy'de 1-0 kazanarak elde etmişti. Vincenzo Italiano da Beşiktaş kariyerindeki ilk derbisine Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı çıktı. İlk derbisinde galibiyet alan İtalyan çalıştırıcı maçın sona ermesinin ardından büyük bir sevinç yaşadı. Beşiktaşlı futbolcular da bitiş düdüğüyle birlikte karşılaşmayı izlemeye gelen taraftarlarına koştu. Siyah beyazlar bir süre misafir tribünün önünde taraftarlarla tezahürat yaptı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da derbi galibiyetinin ardından soyunma odasına indi. Futbolcuları tebrik eden Adalı, derbiye özel toplamda 1 milyon euro prim vereceğini açıkladı. Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş Süper Lig'in 5. haftasında 11 Eylül Cuma günü Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek.

Yine bir gazete turu yapacağız. Şimdi de Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerine bakacağız değerli izleyenler. Fotomaç gazetesinin ikinci sayfası Trabzonspor'a ayrılmış. Dünkü 5-0'lık Gençler Birliği galibiyetinin ardından öne çıkanlara bakacağız. Kral geri döndü başlığını görüyoruz değerli izleyenler. Paulo Nacho Gençler Birliği filelerini iki kez sarstı. 32 yaşındaki forvet 43'te sakatlanıp çıkmak zorunda kaldı. Ancak teknik direktör Hüseyin Çimşir'den gelen açıklama taraftarı rahatlattı diyebiliriz. Ciddi bir durumu olmadığını söyledi. Onacu'nun ayrıca yeni transfer Cu ilk maçında golünü atmayı başardı ve maçtan sonra da çok mutluyum, inanılmaz bir sevinç yaşıyorum, gollerime devam edeceğim dedi. Fanatik gazetesinin Beşiktaş sayfasıyla hemen devam edelim. Orkun Kökçü daha başlangıç açıklamasıyla sayfaya taşınmış. 25 yaşındaki yıldız, elimizden geleni yaptık. Takım içerisinde müthiş bir hava var. Bu daha bizim için başlangıç. Çok daha iyi seviyelere çıkacağız yorumunu yaptı. Kartal Avrupa'yı salladı başlığını da yine görüyoruz. Beşiktaş'ın derbideki galibiyeti Avrupa basınında geniş yer buldu deniyor. Sabah 17'ye hemen bakalım. Yine bu sayfa Trabzonspor'a ayrılmış. Sayfanın başında Aral gecenin parlayan yıldızıydı başlığıyla İskender Güne'nin köşe yazısını görüyoruz. Salah resitali başlığı yine dikkat çekiyor. Mısırlı yıldız skor katkısı vermeye devam ediyor. Onun dışında Trabzonspor Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı ilk maçta şov yaptı ifadesini görüyoruz. 55 maç sonra 5 golle kazandı. Trabzonspor Onacho 2 gol attıktan sonra sakatlandı. Onacho'ya nazar değdi başlığıyla paylaşılmış. Ve Milliyet 17 ile devam ediyoruz. Tekke düştü, fırtına göründü. Trabzonspor Gençler Birliği karşısında esti. Başkent ekibini farklı geçti. Onacho 2 golle karşılaşmaya damga vururken Salah penaltıdan bir gol ve asistiyle sahnedeydi. Muçi de arkadaşlarına eşlik etti. Yeni transfer Cu da işi bitirdi deniyor. Karşılaşma bu şekilde özetlenmiş. Takvim 15'e geçiyoruz. Adalı'dan dev prim. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek derbi zaferine imza atan oyuncu ve teknik heyete 1 milyon euro prim verdi. Hemen altında Grazie Vincenzo başlığını görüyoruz. İtalyan teknik adam oynattığı futbolla camiaya umut aşıladı. Göreve geldiğinden bu yana bahane üretmedi. Son olarak derbiye müthiş bir planla çıktı ve istediğini aldı. Beşiktaş taraftarı da onu adeta bağrına bastı diyor haber.

0: Dış basınla devam ediyoruz değerli izleyenler. 3 sezon aradan sonra Bundesliga'ya geri dönen Schalke'nin Bayern Münih'i konuk ettiği maça tribünler damga vurdu.
1: İşte görsel bir şölen Veltins Arena'da. Muhteşem gerçekten. İlk düdük geliyor Robert Schröder'den. Schalke Bayern Münih maçı başlıyor iyi seyirler. Şimdi yüksek top ceza sahasına doğru Pavlović kontrol etti, pasını aktardı. Gol pozisyonu ama Loris Karius. Nathaniel Brown'a izin vermedi. İlk ciddi fırsat. İyi kurtarış Loris Karius'tan. Nathaniel Brown burada sonradan girdi ceza sahasına, bomboş kaldı. Pavlović'in kontrolü, doğru zamanda pası, vuruş da iyi ama Loris Karius daha iyi. Diaz. Pavlović. Şimdi kal yerden Brown döndürmedi, savunma top boşta, Saibari dışarı attı. Bir anda önünde kaldı top. Burada Becker'den hamle durdurdu topu. Şut şansı doğdu. Saibari için out. İşaret geldi. Adil Aşiş topun arkasında. Adil Aşiş ama Manuel Neuer. İyi vurdu. Barajın üstünden aşırdı topu Aşiş ama köşeden çıkardı Manuel Neuer. Saibari aşamadı Tanaka'yı. Yine olay mahallinde Tanaka karşıladı rakiplerini. Hızlı hücum şansı doğmadı Schalke için. Pas kötü yakalanıyor defans. Şimdi gol pozisyonu. Luis Diaz girdi topun altına ama Hasan Kuruçay. Doğru zamanda doğru noktada. Pavlović'den çalım. Şimdi pas. Kimi'den Olise'ye. Michael Olise. Olise. Loris Karius. Seken top. Gol şansı. Musiala yerde. Bir karambol orada. Kaos var ceza sahası içinde. Uzaklaşmadı top. Tekrar Michael Olise. Olise. Çalım denedi ama ayağına dolandı top. Son 4 dakika. Şimdi orta Bischoff'tan. Katic karşıladı. Silla giremedi araya. Upamecano'dan pas. Upamecano önde kaldı. Hemen ucuma kalkmak istiyor Schalke'liler. Upamecano. Ondan ona gitti top. Şimdi Harry Kane ama Loris Karius. İki muhteşem hareket. Harry Kane süper vurdu ceza sahası dışından. Böyle atıyor şutu Loris Karius. Uzaklaşmadı top. Bir şans daha olabilir Bayern için. Orta geldi içeri. Kontrol edemedi Cemal Musiala. Saatini kontrol ediyor Robert Schröder. Mertcan Ayhan oynadı ileri. Şimdi Vozar. Getiremedi devamını Vozar. Orada baskı. Yanıt'ın tam. Faul. Puanı kutlamaya başlıyor Schalke'liler. Maç bitti. Schalke 0. Bayern 0. Maçın sonucu. 3 sezon sonra döndüler Bundesliga'ya ve Bayern Münih'in 67 maçlık liderliğini bu seriyi bitirdi Schalke 04.
0: Borussia Dortmund'sa Hoffenheim deplasmanında 3-2 kazanmayı başardı.
2: Ve ilk düdük maça Borussia Dortmund başlıyor Hoffenheim deplasmanında. Çufal. Tek başına Çufal iyice baktı. Geriye çıkarttı Abdullah'u. Abdullah'u! Harika vuruyor. Leon Abdullah'u. Hoffenheim formasıyla ikinci sezonu ilk golü. Ama ne gol. Lemper'le koşuyor. Gadu hata yaptı. Lemper'le de kaldı. 4'e 2 var. Lemper'le çekti. Vuracak. Vurdu. Sekti. Gol. Gol 2-0. Tim Lemper'le Gadu'nun hatası saniyeler içinde Dortmund ağlarında. Lemper'le maçın oyuncularından birisi golünü de attı. Gadu Geç kaldı Lemper'le bunun baskısı. Kazandı topu. Anton'dan seken top. Ağlara gitti. Yerde bir Hoffenheim'da topu kazandı Dortmund. Anton'la. Anton verdi Girassi. Girassi girdi dibine. 2-1. 2-1. Dortmund farkı bile indiriyor. Girassi 4 maçtır bu statta atıyordu. 5 oldu. Tabii Wimmer niye yerde kaldı onu göremedik. Kadrajda değildi. Fabio Silva girecek birazdan Dortmund'da. 2-1 oldu. Ve Reggiani. Anton asisti yaptı bir 10 numara gibi. Wimmer'in yerde kaldığı pozisyona bakılıyor olabilir tabii. Gol geçerli. Girassi nefis döndü. Girassi verdi pasını Fabio Silva'ya. Dortmund geliyor 2-2 için. Fabio Silva gol 2-2. İşte Bundesliga. 44 dakika hiçbir şey olmadı maçta. 66-2-2 yazıyor skorboardta. Girassi bir gol bir asist. Fabio Silva girer girmez 2-2. Girassi'den nefis bir dönüş. Harika bir asist. Fabio Silva'ya iki dokunuş yetti gol için. Üçmüş pardon.
1: Maneri. Fabio Silva. Silva verdi pasını. Maneri çevirdi. Ters vuruş. Dortmund önde. Dortmund önde.
2: Haydari yaktı takımı. Çok üzgün. Çok şanssız ama Niko Kovac 2-0'dan 3-2'ye geliyor. Hoffenheim kazanmış gibiydi maçı. 60'a 2-0 üstün girdi ama Bundesliga'dayız. 2-0'dan 3-2.
1: Dekat uzun gönderdi kafa savunmadan.
2: Dortmund geri döndü, başardı. 2-0'dan 3-2. Niko Kovac çok mutlu. 2-0'dan geri gelip 3-2'yi buldu Borussia Dortmund. 2'de 2 yapıyor. Hoffenheim 2 maçını da 3-2'lik skorlarla kaybediyor.
0: Şimdi bir bağlantı yapacağız ve Hüseyin Özkök'le her zaman olduğu gibi dış basının gündemini konuşacağız değerli izleyenler. Öncelikle bir günaydın ve iyi haftalar diyelim. Hüseyin Özkök, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba Ezgi, hoş bulduk. Günaydın, iyi haftalar. Herkese iyi günler diliyorum, kolay gelsin. Size de iyi çalışmalar tabii ki.
0: Çok teşekkürler. Evet, hemen isterseniz konularımıza geçmeden Filenin Sultanlarını bir tebrik edelim. Gerçekten bize her zaman olduğu gibi çok büyük bir mutluluk ve gurur yaşattılar. Üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğu. Artık alıştığımız bir başarı, devamının da tabii ki gelmesini diliyoruz. Neler söylersiniz?
3: Ama Filenin Sultanları başarıya doymuyor. Onlar doymadıkça biz de iştahlanıyoruz şampiyonluk için. Gerçekten çok büyük bir başarı. Üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olmak, ki hakikaten Avrupa'da dev takımlar var voleybolda. İtalya'da bunlardan biriydi. Ancak dün müthiş bir mücadele sonrasında karşılaşmayı 3-2 kazandı kızlarımız. Ve Avrupa şampiyonu oldular. Burada bunu konuşmaktan, hep kızlarımızın başarısından bahsetmekten çok büyük keyif alıyorum sevgili Ezgi. Hani biz ne kadar daha çok futbolla ilgili konuşsak da kızlarımızın başarılı olduğu dönemlerde bu yayında onlardan bahsetmemek olmuyor. Büyük bir keyifle bahsediyorum ben de. Çok çok tebrikler, emeği geçen herkese çok teşekkürler. Kadroda kim varsa, dışarıdan kim destek oluyorsa herkese çok teşekkürler. Büyük bir başarı. Bununla birlikte Voleybol Federasyonu Başkanı da ifade etti. Olimpiyat kotasını da aldık. Yani kızlarımız artık olimpiyatlarda da mücadele edecek. O kesinleşti. Ve bu çok önemli. Neden? Çünkü olimpiyatlarda bir madalyamız yok. İnşallah bu rüzgarla 2028 olimpiyatlarında da Los Angeles'ta kızlarımız altın madalyaya ulaşır. En azından bir madalya alır. Onlardan bunu bekliyoruz ve başaracaklarına da inanıyoruz. Tekrar ben tebrik ediyorum.
0: Kesinlikle öyle. Bir kez daha tebrik edelim ve gerçeklere dönelim, futbola dönelim isterseniz. Evet. Avrupa Liglerini konuşacağız her hafta başında olduğu gibi. Bundesliga ile hemen başlamak istiyorum. Az önce özetleri de ekrana getirdik. Hem Schalke, Bayern mücadelesi, hem de Dortmund'un deplasmanda kazandığı karşılaşma. Şöyle genel bir bakarsak tabloya, Bundesliga'da hafta nasıl geçti?
3: Şimdi Bayern Münih'in liderlikten inmesiyle geçti. hakikaten Bayern Münih uzun haftalar sonra liderlikten indi ve sürpriz bir lider var bu hafta. Augsburg dün Frankfurt'u 4-1 mağlup ettiler deplasmanda, sürpriz bir şekilde yine. Ve liderliğe oturdular. 2 haftada aldıkları 6 puanla ve gol avarajıyla liderliğe oturdular. Bayern Münih Schalke ile berabere kaldı. Deplasmanda kesin gözüyle bakılıyordu Bayern Münih galibiyetine. Schalke ikincilikten 3 yıllardan sonra gelmişti bu sene Bundesliga'ya. Kalede de tanıdık bir kaleci vardı, Loris Karius. Mükemmel bir maç çıkardı. Hatta Manuel Neuer de kendisini maçtan sonra övdü. Çok iyi bir maç çıkardı, tebrik ederim diye. Diğer yandan seyirci koreografisi Schalke'nin çok güzeldi. Arka tarafta o koreografi yaptıkları yerde bir yazı vardı, böyle uzunca bir yazı. Orada şöyle yazmışlar sevgili Ezgi: en iyi kazanmasın, hep Schalke kazansın demişler orada. O da Schalke taraftarlarının böyle galibiyete ne kadar hasret ve aç olduğunu Bundesliga'da gösteriyor. Diğer taraftan da Dortmund'un, işte az önce izledik, deplasmanda Hoffenheim karşısında 2-0'dan 3-2 maçı çevirmesi var. Ozan Kabak milli futbolcumuz da bu maçta yer aldı. Freiburg da iyi gidiyor. Onlar da şu anda 2 galibiyetle 2. sıradalar. Paderborn'un deplasmanda yeniden 1-0. Mönchengladbach Elversberg'e kendi sahasında mağlup oldu. Elversberg ki Almanya'nın Bundesliga tarihinde oynayan en küçük kasabasının takımı ve Bundesliga'daki ilk sezonunda 2 maçta 6 puan aldı. Ve 4-3'lük Mönchengladbach galibiyeti, onlar da 3-1 geriden gelip maçı çevirdiler, 4-3 kazandılar. Hamburg kendi sahasında Mainz'a 5-0 mağlup oldu, çok ağır bir ilgi aldı, o da haftanın en büyük sürprizlerinden biriydi. Leverkusen da ilk hafta Elversberg'e mağlup olmuştu, 3-2 mağlup olmuştu. Bu hafta da Union Berlin'i kendi sahasında 4-0 yenerek kendine geldi. İlk 4 sırada 6'şar takımlı 4 takım var. 6'şar puanlı 4 takım var. Ondan sonra da 4 puanlı ve 3 puanlı takımlar sıralanıyor. Bundesliga'da hafta böyle geçti.
0: Peki hemen La Liga ile devam edelim isterseniz. İspanya'da bu hafta hangi maçlar oynandı, hangi sonuçlar alındı?
3: Barcelona Valencia deplasmanında yine çok rahat kazandı. 5 gollü bir galibiyet aldı. Barcelona bu sezon hakikaten çok gol atacak gibi duruyor ve Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında da biliyorsun Ezgi, Barcelona İstanbul'a gelecek ve Galatasaray ile karşılaşacak. Yani Galatasaray açısından çok zorlu bir rakip olacak Barcelona. Alaves yine 5 gollü bir galibiyet aldı. Osasuna'yı 5-2 mağlup etti. Betis Real Madrid maçı vardı, haftanın en önemli karşılaşmalarından biri. Real Betis Real Madrid'i 1-0 mağlup etti. Real Madrid, Mourinho'lu Real Madrid ilk yenilgisini almış oldu. Villarreal Deportivo maçı vardı. Villarreal de kendi sahasında 3-2 mağlup oldu. Haftanın en önemli maçlarından biri de iki kardeş kulüp Athletic Bilbao ile Atletico Madrid karşılaştılar. Athletic Bilbao karşılaşmayı 3-0 kazandı. Bu da Atletico Madrid'in gerçekten hiç beklemediği bir yenilgi oldu. İşte puan cetveli de ekrana geliyor. Barcelona 3 maç oynanmıştı La Liga'da. 3 kere 4
0: 12. 4 maç oynandı.
3: 12 puanda değil mi?
0: Evet.
3: 3 kere 4 12, tamam. 4 maçta 12 puan, yani 4'te 4 yapmış oldu. Alaves 10 puanda, sürpriz bir şekilde. İkinci sırada Real Madrid ve Betis 9 puanlı sıralanıyorlar. İşte Deportivo, Atletico Madrid bir aşağı doğru gidiyor. İlk haftalar takımlar tabii ki puan olarak birbirlerine yakınlar. La Liga'da haftanın sürprizi tabii ki Real Madrid'in mağlup olmasıydı.
0: Peki hemen Serie A ile devam edelim. Az önce yine özetini de ekrana getirmiştik. Inter ve Napoli arasında oynanan mücadele, Inter'in geriye düştükten sonra 3-2 kazandığı bir mücadele. Hafta nasıl geçti peki bu karşılaşma dışında? Yine sizden dinleyelim.
3: Evet, sanki geriye dönüşler haftası oldu bu hafta. Inter'de aynı şekilde Napoli karşısında geriye düşmesine rağmen kazanmayı başardı ve 3-2 kazandı. Roma Atalanta'yı 2-1 mağlup etti ki Roma'da Fenerbahçe'nin Perşembe günü Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk rakibi olacak. İstanbul'da karşılaşacaklar Fenerbahçe ile. Onlar ligde kazandılar. Fenerbahçe tabii ki ligde Beşiktaş'a kaybetti. İki takımdan biri moralsiz olarak çıkacak sahaya. Como yine gerçekten bu sezonda kalitesini, klasını gösteriyor. Geçen sezon sürpriz bir şekilde ilk dörde girip Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde etmişlerdi. Bu sezona da çok iyi başladılar. Bu haftada Como deplasmanda Genoa'yı 4-1 mağlup etti. Juventus Milan maçı vardı dün akşam. Haftanın en önemli karşılaşması. İki dev kulüp karşılaştı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Udinese Lazio maçı var bugün. Oynanmayan bir maç var. Roma ve Inter 9

0: bir yola
1: Evet.
0: işte Arsenal'in teknik direktörü, isimler şu an bir anda aklımdan çıktı.
1: Arteta.
0: Arteta, Alonso, Iriola, 3 baskı teknik direktör bu sezon Premier Lig'de boy gösteriyorlar. Onlardan ikisi eski takım arkadaşları, aynı anda aynı mahalle takımında futbola başlayanlardan ikisi karşılaştı. İşte kazanan Arteta oldu 2-1'lik skorla. Manchester City Coventry karşısında 1-0 kazandı ama hani rakibin çok düşük profilli olmasına rağmen bayağı zorlandı City. Ama yine de 1-0 kazanarak liderliği ele geçirdi. Onlar da 3'te 3 yapmış oldular Arsenal'la birlikte. Hull ne yapacak diye çok merak ediyorduk. Aston Villa ile güçlü takımlardan biri de maçı vardı Hull City'nin. Onlar da 0-0 berabere kaldılar ve yeni ligisiz devam ediyorlar. Ve ligde de şu anda 3. sıradalar. Tebrik etmek lazım Hull'u. Brentford-Sunderland 1-1. Ipswich-Liverpool maçı vardı. Liverpool deplasmanda 2-0 kazandı. Newcastle-Bournemouth maçı 2-2 bitti. Yine 2-2 biten bir maçta Everton'la Manchester United arasında oynandı. Ve karşılaşma Manchester öne geçmesine rağmen 2-2 sonuçlandı. Son dakikada Everton'un attığı golle. City 9, Arsenal 9, Hull 7, Chelsea 6, Brentford, Liverpool, Newcastle, Everton, Leeds de 5'er puanla sıralanıyorlar İngiltere Premier Lig'de. Gerçekten bayağı kafa kafaya giden bir yarış var şu anda.
1: Peki, şimdi Şampiyonlar Ligi ile devam etmek istiyorum. Devler Ligi'nde de heyecan bu hafta itibarıyla başlıyor. Yarın çarşamba ve perşembe günü oynanacak karşılaşmalar. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'de sahneye çıkacak. Galatasaray Sporting ile Fenerbahçe'de Roma ile oynayacak ilk maçlarını. Nasıl bir sezon bekliyorsunuz?
0: Yine harika bir Şampiyonlar Ligi sezonu bekliyorum sevgili Ezgi. İnşallah burada bizim takımlarımız başarılı olurlar. En azından yani en azından diye söylüyorum. İlk 24'ün içinde kalıp playoff oynama şansını elde ederler. Ama tabii ki hedefimiz ilk 16, ilk 8 olmalı. Bakalım takımlarımız bunu başarabilecekler mi? Bu hafta iki çok önemli karşılaşmayla başlıyor takımlarımız. Galatasaray Sporting deplasmanına çıkacak çarşamba akşamı. Galatasaray yalnız işte Victor Osimhen'i kaybetti. Victor Osimhen'in sakatlanması belki ligde telafi edilebilir ama Şampiyonlar gibi ligi gibi boyu kısa bir turnuvada, 8 maçlık bir turnuvada Osimhen'in bir maçlık eksikliği bile çok önemli. Bakalım Sporting karşısında Galatasaray Osimhen'siz nasıl bir performans sergileyecek? Diğer yandan Fenerbahçe az önce söylediğim gibi Roma'yla kendi sahasında Kadıköy'de karşılaşacak. Beşiktaş karşısında Fenerbahçe hiç iyi görüntü vermedi bu maç öncesinde ki Roma'da istim üstünde son maçını kazandı. Dolayısıyla çok zorlu bir maç olacak Fenerbahçe açısından. Takımlarımıza başarılar diliyoruz. Herkes sorabilir belki neden Şampiyonlar Ligi'nden başka maç yok diye bu hafta. UEFA bu yeni dönemde işte 3 sezondan beri 3 kupanın ilk haftalarını özel olarak oynatıyor. Dolayısıyla bu hafta sadece Şampiyonlar Ligi'nde maçlar var. Gelecek hafta Avrupa Ligi maçları olacak. Ondan sonra da işte Konferans Ligi de başlayacak. Ve böylece normal şekilde maçlar devam edecek. Avrupa Şampiyonlar Ligi hayırlı olsun. Ben valla keyif alarak izlemeye devam edeceğim tabii ki.
1: Peki, yine dikkat çeken bir haber aslında ne zaman gelecek diye beklediğimiz bir haber. FIFA'dan bir açıklama, Infantino seçimlerde aday olacak şeklinde.
0: Evet, şimdi U20 Dünya Kupası var Polonya'da. Onun orada işte Infantino Polonya'ya ulaştıktan sonra arabadan inerken gazetecilerin sorusuna muhatap oluyor. Özellikle Sky Sports muhabirinin. Orada çok sayıda soru soruyorlar ama hiçbirine cevap vermiyor. Tabii gazeteciler pek hoşuna gitmiyor cevap vermek veya basın toplantısı yapmak. Ama herkes de merak ediyordu. Infantino adaylığını koyacak mı, koymayacak mı? Fakat tabii ki beklenen oldu. FIFA'dan yapılan bir açıklamada Infantino'nun re-election dedikleri işte yeniden seçilmek için aday olacağını açıkladı FIFA resmi olarak. Bu da 18 Kasım'da hani adaylar belli olacak demiştik o tarihte. Adaylardan birinin Infantino olacağı artık kesinleşti. Şimdi UEFA, CONCACAF ve AFC'nin Asya ve Kuzey Amerika, Orta Amerika, Karayipler Konfederasyonu ile UEFA'nın Avrupa Konfederasyonu'nun Infantino'nun karşısına güçlü bir aday çıkarmaları gerekiyor. Yoksa bu kadar uğraş bir aday çıkartmazlarsa boşa gidecek. Orada da en güçlü aday

0: CONCACAF başkanı Victor Montalegre'nin Kanadalı ve FIFA'nın ikinci başkanı aynı zamanda Victor Montalegre. Onun olacağı söyleniyor. Çünkü CONCACAF'ta FIFA'ya ve Infantino'ya karşı durduğu için önemli olarak CONCACAF başkanının en önemli aday olduğu söyleniyor. Bakalım onu çıkartacaklar mı karşısına? Onu hep beraber 18 Kasım'da göreceğiz. Ama Avrupalı bir adayın çıkmayacağı Infantino'nun karşısına kesin. Çünkü dünya futbolunun diğer kalan unsurları Avrupalı adaylardan pek hoşlanmıyor. Avrupa futbolunun dominasyonu, işte maddi gücü biraz antipati yaratıyor diğer konfederasyonlarda. Dolayısıyla Avrupa dışından bir konfederasyondan aday belirlenecek gibi duruyor. Bu da işte CONCACAF başkanı diye söyleniyor. Bakalım hep beraber bunu göreceğiz.
1: Peki Hüseyin Özkök, çok teşekkür ediyorum. Konuşamadığımız bir iki konu kaldı ama hafta içinde onları da tabii ki değerlendiririz, telafi ederiz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler ve yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Güzel bir hafta diliyorum size.
0: Herkese iyi haftalar. Görüşmek üzere. Hoşçakal.
1: Çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler, her zaman olduğu gibi dış basının gündemini Hüseyin Özkök'le konuştuk ve bu saati de şimdi tamamlayacağız. Bizden ayrılmayın, saat başından itibaren bugünkü stüdyo konuğumuz Selahattin Kınalı bize katılacak ve Süper Lig'in 4. haftasında oynanan karşılaşmaları kendisiyle değerlendireceğiz. Bizden ayrılmayın, görüşmek üzere.
2: Türkiye'nin spor radyosu A Spor Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.

0: sonrasında yapacağın 15 bin lira ve üzeri alışverişte kullan. Teknoclub üyelerine özel 5 bin liraya varan indirimi kaçırma.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Profesör Doktor Türkan Akyol tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
4: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro. Uçarsın bu fiyatlara.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Dünyası, güzellikler dünyası.
9: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
8: Paraf, paraf dünyası, güzellikler dünyası.
9: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta. Reklam.
1: Aspor Radyo.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
10: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
11: Hips Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
12: Serkan.
13: Efendim abi.
12: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
14: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
13: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
12: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: Aspor Radyo.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı, Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %3,6 artarak 71 milyar 788,5 milyon dolara ulaştı. Söz konusu dönemde Avrupa Birliği ülkelerine ihracat %3,6 artışla.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
3: Sporun radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: İzleyenler, aynı zamanda bizi A-Spor Radyo'dan takip eden değerli dinleyicilerimize de günaydın ve iyi haftalar dileyelim. Bugün stüdyo konuğumuz Selahattin Kınalı ile birlikte yaklaşık bir saat boyunca gündemi konuşacağız. Selahattin Kınalı, günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Size de iyi haftalar diliyorum.
2: Herkese iyi haftalar. Senin o müthiş enerjin herkesi etkiliyordu muhtemelen. Beni etkiledi. Birden canlandı,
1: ederim.
2: Kahve içmiş gibi oldu.
1: Çok teşekkür ederim. Mutlu ettiniz beni. Bir mutluluk da tabii Frenin Sultanlarından geldi. Bizi ya. Çok mutlu ettiler, çok gururlandırdılar. Her zaman olduğu gibi dememiz lazım artık. Çünkü bu başarılara da bir taraftan çok alıştırdılar bizi. Gerçekten helal olsun demekten başka yapacak hiçbir şey yok. İtalya gibi çok güçlü bir rakibe karşı çok da zor bir final mücadelesi oynadık. Ama işte artık bu seviyelerin takımı böyle zorlu finallerden de alnının akıyla çıkmayı başarıyor. Filenin sultanlarını bir tebrik ederek başlayalım.
2: Yani uzun erimli bir çalışmanın ne tür sonuçları olabileceğine dair destan yazıyor aslında kızlarımız. Kaç yıllardır yapıyorlar bunu. Ama bunun o yıllardır değişimizin arkasında başka yıllar da var. Emek verilmiş.
1: 2000'lerin başı var aslında.
2: Cengiz Göllü ile Eczacıbaşı ile başlayan bir süreçtir aslında bu. Avrupa üçüncülüğü falan vardır Eczacıbaşı'nın. Yani genlerimiz muhtemeldir ki voleybol sporuna çok yatkın ve kızlarımız da onun hakkını veriyorlar ama diyoruz ya her şeyi çalışmak, emek, inanmak, sabretmek bunların hepsi bir araya gelince başarı kaçınılmaz özellikle takım sporlarında ama şunu da kabul etmek gerekiyor. Dünyanın gözünde saygın bir milli takımımız var. Futbol takımımızla bunu başaramadık ama kızlarımızla voleybol takımımızla başardık. Yani böyle yavaş yavaş şey söylenmeye başlıyor ya Türkiye futbol ülkesidir. Hayır Türkiye artık voleybol ülkesi olmaya doğru gidiyor. Hani erkek takımlarımız kızlarımız kadar başarılı değil. Kızlarımızın kendilerine işte diyorum ya belki genetik kodlarında da saklı bir şeyler var.
1: Genetik kodlar da şöyle saklıdır mesela. Bilmiyorum sizin döneminizde de öyle miydi ama benim çocukluğumdan itibaren, ilkokuldan itibaren beden dersleri şöyle geçerdi. Kızlar voleybol oynasın, erkekler futbol oynasın.
2: Evet.
1: Voleybol oynanırdı yani. Kızlar voleybol oynardı.
2: Sahillerde, tatillerde evet. De aynı şey olurdu.
1: Gerçekten genlerimizde var o bizim.
2: Avrupa şampiyonluğu, tabii Avrupa şampiyonluğu olmak istiyorsan, hedefin varsa İtalya'yı yeneceksin ama sen de maçı izlediysen, kaldı ki ben de mesela Trabzonspor maçı vardı. Yani maç Trabzonspor biraz 3-0'a da evrilince 20 dakikada filan. Ben voleybol maçını izledim. Benim başıma böyle bir şey gelmemişti. Ya muhtemeldi ki Beşiktaş'ın ya da Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin de maçı olsaydı o saatte. O takım tutan kardeşlerimiz de voleybol maçını izliyor.
1: Çok heyecanlı bir final.
2: Yani her hafta futbol maçı var da Avrupa şampiyonu her zaman olmuyorsun yani. Bir tane bir ara maç gitti mi acaba filan dediğimizde oldu ama Eda'nın tekrar oyuna el koymasıyla kaptan el koyunca ha dedim bir umut ki ne olacak ve oyun oradan döndü. Aslında dönülmez denen yerden döndü kızlar. O da birbirlerine ne kadar inandıklarını, kendilerine ne kadar güvendiklerini
1: ve mental güçlerinin ne kadar
2: 2-3 sayı vermekle oyundan kopmadıklarını bize gösterdiler. Kim sebep olduysa hocasından ama daha çok bence düşünsel anlamda bu hedeflemeyi kimler başlattıysa 10 yıl, 20 yıl, belki 30 yıl geriye giderek söylüyorum bunu. Hepsine teşekkür ederiz. Tabii bundan sonra bundan sonrası için milli takımımız her şampiyonanın doğal şampiyon adayı. Asıl zorluk aslında hani epey de oldu bu iş başlayalı. Sonuçta ilk defa Avrupa şampiyonu, ikinci şampiyonluğumuz. Bundan sonra da artık hedef hep oralarda kalmak olmalı ama şunu da unutmayalım. Yani voleybol o da bir takım sporu. Zaman zaman kötü skorlar da olur. Olacaktır. Zaman zaman kötü dönemlere girilebilir. Asla küsmeden, darılmadan, kırılmadan.
1: Kötü dediğimiz de bizim genelde üçüncülük ya da dördüncülük falan oluyor bu
2: daha
1: arada.
2: Kötüsü de ya daha derecesiz de kalabilirsin ama kızlarımız bunu yaptılar artık. Bundan sonra da artık hep yapacaklardır.
1: Bir tebrik de bu arada olimpiyat bileti de aldık. Onu da söyleyelim. Los Angeles 2028'de olimpiyatta da mücadele etme hakkı kazandı Filenin Sultanları. Orası için de şimdiden başarılar dileyelim tabii ki. Bir olimpiyat madalyası da yakışır. Çok yakışır hem de.
2: hocayı da ayrıca tebrik etmek tabii lazım. Ki. Yakışmaz mı? Zaten bütün sporların zirve noktası olimpiyatlar tabii biliyorsun. Ki. Avrupa şampiyonluğu aslında dünyanın en önemli üçüncü şampiyonluğudur.
1: Tabii,
2: İkincisi dünya şampiyonluğudur. Esas olan da olimpiyattır. Evet. Kızlara yakışır.
1: Peki bir kez daha tebrik edelim ve başarılarımızın devamını dileyelim. Şimdi kendi gerçeklerimize dönelim isterseniz. Selahattin Kınalı, güldük, eğlendik.
2: Gururlandık.
1: Ve Türkiye'ye futbola geri dönelim. Şimdi dün oynanan mücadelede Trabzonspor'un Gençler Birliği'ni 5-0'la geçmesi. Tabii ki Fatih Tekke'nin gidişinden sonra takımın nasıl bir reaksiyon göstereceği çok ciddi merak konusuydu. Rakibin Gençler Birliği olması da bu merakı biraz daha artırıyordu. Çünkü Gençler Birliği de sezona çok iyi başlamıştı. Ve böyle farklı bir galibiyet, oyuncuların saha içinde verdiği reaksiyon, Hüseyin Çimşir etkisi, hangi birini nasıl değerlendirmek lazım? Dünkü maçın ardından ne dersiniz?
2: Hangi birini nasıl değerlendireyim? Özgeciğim. Şimdi Hüseyin Hoca, Hüseyin Çimşir maçın açıklamasında söyledi zaten. Hani bu takım Fatih Tekke'nin takımı. Ben gelip 3 günde sihirli değerlendirdim. Dokunmadım bunlara. Ama hoca değişimine oyuncu grubunun ne tepki vereceğiydi asıl merak edilen soru. Oyuncu grubu hoca değişimine gayet iyi tepki vermiş. Verdi. Mesela Pina ona açık ezber golleri, geçen dönem Fatih Tekke döneminin ezber gollerinin birini attılar. Yine Aral'ın müthiş servisiydi. Zubkov'un servisine benzer bir servisti. Ona açık yine 9 maçtır, yani geçen sezondan 5 maç, bu sezondan hazırlık maçları

0: 9-10 maçtır yapamadıklarını bu maçta yaptı onu açıyor. E zaten bir yerde yapacaktı, bunu herkes biliyordu. Ya o boy avantajıyla doğru ortalar, doğru paslaşmalar geldiğinde onu açıyor, gol atardı, attı. Ama tabii oyuncu grubunda bir yüksek enerji hissedildi. Yani sanki bazı oyuncular prangalarından kurtulmuş gibi
1: oynadılar. Niye öyle oldu sizce?
0: Olabilir, bazı teknik adamların belki disiplin anlayışı, belki idman, antrenman, performans beklentisi bazı oyuncuları sıkabilir. Bazı oyuncular ilk 11'in kaybettiği için moralmen geriye gidebilir. İlk 11 garanti oynamak ayrı bir şey. Dün bir dün hoca yayında kim söyledi? Çok doğru bir tespitti. Mahmut Hoca söyledi. Trabzonspor geçen sene 15 kişiyle oynadı. Neredeyse 11'deki oyuncuların hepsinin yeri garantiydi. Bu sezon biraz bazı oyuncular biraz sallandılar, hatalı oynadı, hoca değiştirdi, oyuncunun tepkisi duygusal oldu, bazı oyuncuların oldu ve o tepkilerin de tetiklemesiyle bir reddiye oldu aslında bazı oyuncularda hocaya yönelik. Hoca da bunu hissettiği için takıma zarar verme noktasına taşınmadan yönetimle de konuşarak görevi bıraktı. Bence belki Ferencvaros maçı sonrası bıraktıktan sonra dönmesi belki daha iyi olacaktı hatta. Ama çok yoğun baskılar oldu hatta.
1: O da herkes için bir şok etkisi oldu gerçi, hiç beklenmeyen.
0: Hatta şunu da söyleyeyim, bilmiyorum Fatih Hoca bozulacak mı bana da. Mesela ilk Ferencvaros maçı sonrası Fatih Tekin'i arayıp devam et, yanlış yaparsın bırakırsan diyen bir numaralı isim Fatih Terim de. Yani aradı hocayı, ya ben de 4-0'lı Galatasaray maçıyla Fenerbahçe'nin ilgisiyle başladık. Böyle şeyler olur. Yani kendine faturayı kesme bu kadar iştahla, bu kadar acelecilikle, devam et dedi. Belki Fatih Terim'in de etkisiyle, ya tabii yakın çevreden ve Trabzon yönetiminin de etkisiyle Fatih'teki devre devam etti, ama etmese belki daha iyiydi. Yani o küçük bir ayrıntı artık. Sonuçta o hikaye o maçtan sonra bitmişti. Çünkü Fatih Tekke Ahmet maçı sonrası aynı duyguları hissedince yönetime kendisi başvuruyor. Yani böyle olmayacak, benim varlığım kulübe, takıma, şehre zarar verecekse ben burada hiç olmam. O yüzden hikaye böyle bitti. Ama Trabzonspor'un toplam kalitesi ligin kalburüstü birkaç takımından biri zaten. Yani Gençler Birliği'ni Trabzonspor ilk defa 5-0 yenmiyor. Daha önce de 4-5 diğer rakiplerinde yendiği gibi Gençler Birliği'nde yenebilir. Bu doğal bir şeydir. Metin Diyadin hocamızın, Gençler Birliği teknik direktörü sevgili arkadaşımızın da dediği gibi Trabzonspor Gençler Birliği'ni her zaman bu kadro kalitesiyle yenebilir zaten, ama Metin Hoca'nın hakeme yönelik tabi eleştirileri vardı.
1: Bir isyanı var, evet.
0: Kısmen de Metin Diyadi'nin haklı olduğu yerler olduğunu düşünüyorum.
1: Gerçi bu sezon daha 4. hafta itibariyle hakem yönetiminden memnun olan takım var mı? O da ayrı bir tartışma konusu.
0: Maçı kazanıp da memnun olmayan çok az. Maçı kaybedip de memnun olan yok. Yani aslında soruna nasıl yaklaştığımıza dair verileri maç skorlarından sonra değerlendirme yaparsak daha kolay anlarız. Bizde her şey pragmatist işliyor. Herkes oportunist bir tavır içinde herkes. Yani Rabbena hep bana. İlle de futbol takımı yöneticilerinin ya da teknik adamlarının hakemlere yönelik eleştirileri üzerinden oyun okuması yapmamız gerekmiyor. Ama dün Çağdaş Altay'ın kusura bakmasın. Çok iyi bir maç yönettiğini ben de düşünmüyorum. Yani ben bir futbol severim. Yakınlık hissettiğim renkler üzerinden futbol yorumu yaparsak bizi dinleyenlere haksızlık etmiş oluruz. Saygısızlık etmiş oluruz. O benim yapabileceğim, yaptığım bir şey değil. Ve ben de Metin Diyadin Hoca gibi Çağdaş Altay'ın çok iyi bir maç yönettiği fikrinde değilim. Ama öyle maçın skoruna, sonucuna direkt etkileyecek hatalar yaptı mı? Hayır, onu da söylememiz gerekiyor. Her iki takım lehine de doğru ya da yanlış kararları oldu. Ama bu yine de Türk hakemliğinin futbol takımlarının ve yöneticilerinin beklentilerini karşılamakta zorlandıklarını. Çünkü beklentilerin hep kendilerinin korunmasına yönelik olduğunu görüyoruz. Yani hakemleri aslında eleştirmek işin en kolay tarafı. O yola da sapmaktan kendimizi alıkoymamız gerekiyor, frenlememiz gerekiyor. Zaman zaman bizim de frenlerimiz boşalıyor. Çok haksız eleştiriler de yapıyoruz hakemlere. Ama

0: şunu da kabul edelim. Genel anlamıyla da Türk hakemliğinin düzeyi ortalamanın çok altında. Dünya ortalamasının. Ve fakat bunun nedeni de kulüplerimizin ve kulüplerimizin sözcülüğüne soyunan medyanın baskısıyla hakemlerin ille de o kulüplerin hangi takım olduğunun önemi yok. Yani işte dört büyükler, bazen işte başka birkaç takım da ekleniyor bunlara. Dört büyüklerin ve birkaç takımın beklentileri doğrultusunda kararlar vermeye zorluyoruz hakemleri. Hakemlerimiz de buna karşı bir karakter geliştirmekte zorlanıyorlar. Oysa herhangi bir hakem gördüğünü çalsın, gördüğünü çaldığına futbol severleri inandırırsa eğer, yani en acı hatasıyla en acı golü yemiş taraftar bile 3 maç sonra, 5 maç sonra, 3 ay sonra diyecektir ki ya bu hakem işte bizim maçta da çok hatalı bir karar verdi, gol yedirdi bize ama gördüğünü çalıyor. Şimdi bu gördüğünü çaldığına inandırabilirse hakemlerimiz, futbol severleri, futbolcuları, yöneticileri, uluslararası seviyeye uygun hakem yetiştirme konusunda bir eşik atlamış oluruz. Ama bunun yolu da yani hakemler o şunu dedi, bu bunu dediğinden etkilenmeden gördüğünü çalma iradesini sahaya taşımak zorunda ve renklerin hiçbirinin etkisinin altında kalmadan. Ya 50 bin seyircinin önünde oynuyorsun diye ev sahibi takımı koruman gerekmiyor.
1: Peki. Şimdi bir dün akşamki maça dair istatistikleri rica edeyim ben arkadaşlarımdan. Hem bir rakamlara bakalım hem de üzerine biraz bireysel performansları da değerlendirelim istiyorum. Özellikle Muhammed Salah kalitesini konuşturmaya devam ediyor ki kendisinden beklenen de zaten bu. Ama Onaçu'nun dönüşü tabii Trabzonspor açısından çok kritikti. O gol şanssızlığını bir kere kırınca zannediyorum bütün golcüler benzer bir reaksiyon veriyor. Tabii sakatlık yaşadı, o da talihsiz bir durum geçmiş olsun da diyelim bu arada. Çok ama ciddi değilmiş. Bir durum olmadığını evet. Da Hüseyin Çimşir maçtan sonra söylemişti. Onu da konuşuruz. Toplu oynama oranlarında Gençler Birliği'nin %51'e 49 üstünlüğü var. Skor 5-0 Trabzonspor lehine. Rakip ceza sahasında topla buluşma oranına baktığımız zaman 41'e 22'lik bir Trabzonspor üstünlüğü görüyoruz. Yine şut ortalamasında da Trabzonspor üstün. Onun dışında ikili mücadelelerin 37'sini Trabzonspor, 40'ını Gençler Birliği kazanmış. Şöyle bir rakamlara baktığımızda bu tablo kısaca size ne ifade ediyor Selahattin Kınalı?
0: Ya oyun 2-0 hatta 3-0 olduktan sonra Trabzonspor topu Gençler Birliği'ne verdi zaten. Hı hı. Bıraktı, kontra oyununa döndü. En sevdiği oyun şekli. Gayet iyi yapıyor. Yani o yüzden bu istatistikler takımların gerçek güçleri hakkında yanıltıcı olabilir. Trabzonspor'un kalecisi Onana'nın 3-5 tane top kurtardığını, Gençler Birliği'nin bir topunun direkten döndüğünü unutmayalım. Gençler Birliği diri bir takım. Her alanda Trabzonspor'a karşılık vermeye çalıştı. Yani asla rakibinin üstünlüğünü kabul etmedi. Ama işte rakip üstündü. Oyuncu kalitesi yüksekti. Böyle bir skor ortaya çıktı ama bu, yani bu 5-0'lık skor Trabzonspor'la Gençler Birliği arasındaki kalite, oyuncu kalitesi olarak söyleyebiliriz fakat oyun kalitesi farkı değil. Yani Gençler Birliği oyundan hiç kopmadı. O yüzden saygı hak ediyorlar. Metin Diyadi'nin bu futbol anlayışından dolayı kutlamak gerekiyor. Ama Trabzonspor'un kalecisinin 5-6 top kurtardığını da unutmamak gerekiyor. Bana göre Trabzonspor'un oyun boyu biraz fazla uzun. Hmm. Oyun ya 60-70 metrede futbol oynamak çok kolay değil. Eğer öyle oynuyorsan eğer orta sahanda 3 tane pire gibi dinamik adamın olacak. Trabzonspor orta sahasında öyle bir oyuncu yoktu. Aklıyla oynayan bir Fabinho var. Tecrübesiyle katkı vermeye çalışan, dün de yine fena olmayan Ozan var. Bunların çok dinamik oyuncu olduklarını söyleyemeyiz. Öyle olunca da Trabzonspor defansı rakiple çok fazla baş başa kaldı. Zaten sol stoperde oraya çok alışkın olmayan, yaşından dolayı da artık her yıl biraz daha performansı düşen bir Savic var. Yani Trabzonspor Batagova ve orta sahadaki bir sakat oyuncu da Tim'e kavuşana kadar rakiplerine çok fazla pozisyon vermeye devam eder. Yani muhtemeldir ki milli ara sonrası iki oyuncu da dönecek. Yani Batagov 2. Dünya Savaşı'ndan sonra biri hala sakat yani. 5-6 ay neredeyse sakatlığı devam ediyor. Bir türlü çözülemedi sorunu. Ve Batagov'un eksikliği Ezgi, Trabzonspor'un geriden oyun kurma ve oyunu öne taşıma konusundaki en büyük özelliklerinin birini sıfırladı. Yani Batagov topla çıkışlarıyla ve ters ve uzun toplarıyla Trabzonspor'a çok şey katıyordu. Onun eksikliğini ben hep söylüyorum geçen.

0: Sene Trabzonspor beklenmedik bir şekilde şampiyonluk potasına geldi. Son haftaya kadar taşıyamadıysa yine olamayabilirdi. Şampiyonluk şansını son haftanın son dakikasına kadar taşıyabilirdi. Batagol sakatlanmamış olsaydı. Çok aradı Trabzonspor Batagol'u. Bu sezonda aynı şekilde aramaya devam ediyor. Bir an önce iyileşip dönmesi, işte Galatasaray maçı sonrası muhtemeldir dönecek. Ondan sonra Trabzonspor'un oyununun geçen senenin üzerine koyup koymadığı tartısını o zaman koyabiliriz. Çünkü artık Salah diye bir oyuncu geldi. Sol tarafta da Aral geldi ki bana göre Trabzonspor'un en önemli transferi Aral'dır. Onların ikisinin geçen senenin hadi 6'lık bir oynuyorsa Trabzonspor bu yıl 8'e çıkarmasını beklersin bu iki oyuncunun. İkisi de çünkü %10'luk 20'lik katkı yapacak adamlar. Ama onların oyunlarının ileride sonuç verebilmesi için topun onlara takım oyununun gerektirdiği şekliyle ulaşması gerekiyor. İşte onun için hem Tim Polcarelli hem de Batagol çok önemli isimlerdi Trabzonspor'un. Yapı taşlarıydı yani. Şu milli araya kadar işte Konya deplasmanına gidecek Trabzonspor. Muhtemeldir ki yine Hüseyin Özel'e gidecek. Bilmiyorum yönetim.
1: Tam onu soracaktım. Evet. Şimdi teknik direktör konusu tabii çok merak ediliyor. Hüseyin Çimşir de farklı bir galibiyetle başladı. Yola nereye kadar devam etmeyi düşünüyor acaba Trabzonspor yönetimi? Bir taraftan sizin kulağınıza gelen bilgiler var mı? Bir yabancı teknik adam görüşmesi acaba şu an kimle ne aşamada?
0: Var birkaç hocayla görüşüyorlar. İsim vermek doğru olmaz. Zaten Sayın Başkan da yabancı hoca tercih ettiğini söylüyor. Bir yabancı hoca gelirse Hüseyin Çimşir de yanında olacak. Başkan bunu açıkladı zaten. O düşüncede olduğunu söyledi ama yani şey kafalarda var Ezgi. Ben Trabzon'daydım biliyorsun. Şöyle bir hava oluştu aslında. Yani hoca bu maça çıkıyor, Gençler Birliği maçına. Kazanırsa Konya'ya da hoca gitsin. Yönetim çok acele etmesin. Çok istediği gibi bir yabancı hoca bulur. Elbette ona kimse bir şey demez.
1: Ha, şu an ama, kredi kazandırdı.
0: Konya maçına gidiyor. Konya Ligi çok kötü başladı. 4-0 çekti. Konya'da belki kendisi açısından İlhan Hoca'nın varoluşu açısından önemli bir maça çıkacak ama kadro kalitesi çok şey vaat etmiyor Konya sporlara. Son dakikada Adil'i de satmayı planlıyorlardı. Fenerbahçe istedikleri parayı verseydi Adil'i satacaklardı. Bence çok yanlış bir hamle olacaktı. Konya'nın hayrını oldu. Konya maçını da kazanırsa Trabzonspor gibi bu kadro her maçı kazanabilecek bir kadro. O zaman Hüseyin Çimşir içerideki Galatasaray maçına da çıkması gerekir diye düşünüyoruz. Galatasaray maçını da kazanırsa ilk yarıyı bitirsin. İlk yarıyı da lider ya da ikinci bitirirse sezonu bitirsin. Çünkü
1: lider ya da ikinci.
0: Tabii ya şampiyonluk mücadelesinin içindeyse diyelim ya da yani hani Türkiye'de büyükler açısından biliyorsun ya şampiyonluktan başkası başarısızlık sayılıyor. Hadi Şampiyonlar Ligi şey olduğu için ikincilik de idare eder. Yani Trabzonspor'u idare eder en azından. Çünkü Trabzonspor Fatih Tekke ve Sayın Başkan'ın yönetiminde 3 yıllık bir planlamayla başladı geçen sezonu. 3 yıllık planlamanın ortasındayız. Henüz 1 yıllık daha bir süresi var aslında yönetimin ve teknik kadronun. Öyle bir tolerasyon alanı var. Ama şimdi Salah gibi bir yıldız isim takıma katılınca da bir hedef realizasyonla yapıyorsun. Bu nasıl sonuçlar verecek hep birlikte göreceğiz.
1: Diyorsunuz ki Hüseyin Çimşir kredi kazandırdı. Şimdilik de devam edecek ve
0: kalbi gibi Hüseyin Çimşir çok iyi kalpli bir insandır. Evet. Futbolu da iyi bilir. İşin şov tarafına hiç tenezzül etmez. Ama sonuçta bu futbol oyunu tamamen sonuçlara odaklı bir oyundur. İki maç, Okan Buruk iki maç berabere kalıyor. İstifa sesleri başlıyor. Son 4 yılın şampiyonu. O yüzden çok acımasız. Skorları alamazsan eğer Türkiye'de hani az önce kızlarımızdan örnek verdik ya 30 yıllık bir çalışmanın sonudur bu şampiyonluklar. Evet, evet. Biz büyük takımlar özellikle iki kötü skor aldığında hoca istifa. Dünyanın en kolay işi.
1: Peki. Şimdi dünün önemli haberi ki yankıları hala devam ediyor. Özellikle de bu hafta içi Şampiyonlar Ligi maçları oynanacağı düşünülürse Galatasaray'da sıkıntılı bir dönem yaşanıyor. Osimhen ve Lemina'nın sakatlıkları, özellikle de Osimhen'in sakatlığı fazlasıyla can sıktı. Gelen haberler 3 hafta ve belki de artık iyileşme sürecine göre 4'ü 5'i bulabileceği şeklinde. Milli ara işaret ediliyor. Belki Osimhen için iyimser ama imkansız olmayan bir tablo Trabzonspor maçı olabilir deniyor ama zor gibi de göründüğünü söyleyelim.

0: uzmanlardan gelen açıklamalar şimdilik bu şekilde. Özellikle tabii ilk maç Sporting maçı çok kritik, çok önemli. Şampiyonlar Ligi'ne Osimhen'siz başlamak, Galatasaray'ın mevcut oyununun da şu anda Osimhen'e çok bağlı olduğu düşünülürse Galatasaray'ı nasıl etkileyecek Selahattin Kınalı?
1: Ya Osimhen kendi haline bırakılmayacak kadar haşarı bir çocuk. Ya ona bıraksalar öyle de oynayacak yani. Kendini mahvedecek. Kendini çok profesyonel düşünmüyor gibi geldi bana. Çok adanmış oynuyor. Tabii bu adanmışlıkla Galatasaray'ı aslında yine mesela sezonun iyi başlamasının tamamen Osimhen sayesinde. Bütün varlığıyla kendini takımına adıyor. Çok da yetenekli, çok istekli, çok arzulu ama arzusunu kontrol edemeyince de işte bak bu oyunda sakatlandığını hepimiz gördük. Fakat yine kendini deniyor. Şimdi kasık sakatlıkları futbolcuların en çok korktuklarıdır aslında. Yani o çünkü sürekli tekrar eder. Eğer onu o sakatlığın ihtiyaç duyduğu kadar zaman süre dinlendirmezsen eğer sana sürekli ve bir süre süre kronikleşir. Şimdi her şeye rağmen Galatasaray yönetiminin ve sağlık kurulunun Osimhen tam iyileşmeden onu sahaya atmamaları gerektiğini düşünüyorum ve atmayacaklardır. Yani Trabzonspor maçında da yani yarı iyileşti, yarı iyileşmedi atarlarsa belki de sezonu kapattırırlar. Buna hiç gerek yok. O en önemli maç bence Trabzonspor maçından daha önemli maçı bu maç.
0: Sporting
1: yani
0: maç.
1: Galatasaray geçen seneki son 16 hedefini en azından tekrarlamak isteyecektir. Çünkü kendisini başarılı saymak istiyorsa en azından başarısız denmemesi için ve Portekiz takımları çabuk oynarlar. Galatasaray'ın arka tarafı da biraz sorunlu. Ben Galatasaray'ın Sporting'den gol ya da goller yiyebileceğini ama gol ya da goller de atabileceğini düşünüyordum Osimhen varken. Şimdi Osimhen'siz bir Galatasaray daha kompakt bir oyun oynayacaktır. Hoca muhtemelen daha değişik bir ne bileyim belki orta sahayı kalabalık tutmak gibi bir şey denemek zorunda. Ama Galatasaray'ın diyorum ya Abdülkerim sezona kötü başladı. Zaten bana göre Şampiyonlar Ligi için ihtiyacı karşılamaktan biraz uzak. Belki Jakob'u sol stoper oynatıp Eren'le sol bekte başlaması belki daha isabetli olacaktır hocanın bilemiyorum. Çünkü Sporting...
0: Yeni transfer var bir şey bu. Belki şans bulabilir mi?
1: Yani hoca kararını verecektir ama Jakob hazır. Yani. Jakob bazı maçlarda sezonda sakatlık sorunlarını çok yaşayan ama sahada olduğu zaman her zaman vasatın üstünde uluslararası deneyimi de olan bir oyuncu. O genç oyuncuya hoca ileride zaten kadroya alacaktır. Bir sakatlık söz konusu olduğunda yine sahaya atabilir ama 11 başlatmasını şahsen ben beklemiyorum. Belli olmaz. Hocanın kararıdır. Oyuncuları neler verip neler veremeyeceğini, potansiyellerini en iyi hoca bilir. Ama Galatasaray Osimhen'siz yakalanmakla ilk Şampiyonlar Ligi deplasmanına üstelik bayağı bir şanssız bir başlangıç oldu.
0: Transfer dönemi boyunca aslında işaret ettiğimiz risk noktası hep buydu. Yani Icardi'nin gideceği zaten belliydi. Çok da erken açıklandı. Neden Osimhen'in alternatifi çok uzun süre bulunamadı diye şimdi Deniz Gül geldi ama daha tam olarak hazır olmadığını zaten Okan Buruk da söyledi. Belli ki Barış Alper Yılmaz'ın ileri uçta olacağı bir senaryoyla oynamak zorunda kalacak. Barış Alper de formda başlamadı. Dolayısıyla taraftarın, camianın, bizim de burada yaz transfer dönemi boyunca sürekli söylediğimiz, sürekli sorduğumuz bu Osimhen ya sakatlansa ya bir kart cezası alsa Galatasaray ne yapacak sorusu şimdi daha ilk maçtan önüne çıktı.
1: Evet, artık buna yönetim başarısızlığı mı deriz? Ama ben Galatasaray...
0: Bu arada şunu da hatırlatalım. Geçen sene de Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçı Frankfurt maçıydı. Yine Osimhen yoktu ve çok farklı bir mağlubiyet yaşayarak başlamıştı Galatasaray.
1: Ya Frankfurt maçı gibi bir maç tekrar edeceğini ben düşünmüyorum. Galatasaray mesela en kötü oynadığı Şampiyonlar Ligi oyunu Frankfurt maçı değildi mesela. O maç 5-5 de bitebilirdi. Daha kötü oyunları oldu yani. Osimhen'siz
0: de... Ama sonuç.
1: Tabii. Osimhen'siz de Galatasaray oynamayı başarmak zorunda. Deniz Gül'le başlar mı başlamaz mı ben de emin değilim. İşte Fenerbahçe Saraçoğlu deplasman oyunu diyoruz ona. Barış'ı öne atarsın. Barış formsuz da olsa takımını öne taşıyan bir adam. Yani yararlı, faydalı olacaktır ama Sporting takımı belki Portekiz takımları için de her zaman yani o formaları bana enteresan geldiyse yakaladığım zaman hep izlerim. Çok hızlı oynayan bir takım. Çok çabuk oynuyorlar. Ya kararlarını çabuk veriyorlar.

0: Tabii bu bazen acemice sonuçları da doğurabiliyor. Acemice seçenekler de sunabiliyorlar bazen oyuncular. Ama bu genel anlamıyla genel karakterlerinin bize ters geldiği gerçeğini değiştirmiyor. Çabuk oynuyorlar. Topun yönünü çabuk değiştiriyorlar. Üçüncü bölgede çok arıyorlar. Sürekli arayışları var. Ama Galatasaray'ın da şunu unutmayalım. Galatasaray en umutsuz Avrupa oyunlarında bile başka bir karakter taşıyabiliyor sahaya. Bunu kabul edelim. Yine öyle bir karakter taşırsa sahaya kabul edilebilir bir skorla dönebilir Sporting deplasmanında. Sonuçta Sporting Lisbon Galatasaray'dan büyük bir takım değil yani.
1: Kabul edilebilir skordan katsınız herhalde en kötü beraberlik.
0: Yani en kötü beraberlik, iyi bir oyunla 2-1'lik 1-0'lık direklerden dönen toplar, yani geleceğe dair umut veren bir yenilgi de böyle çok kararlar bağlanmasını gerektirecek bir şey değil. Sonuçta dünya sıralamasında senden önde bir ülkenin temsilcisiyle oynuyorsun. Yani o kadar da kendimizi hem dev aynalarında görmeyelim, hem de rakipleri çok küçümsemeyelim. O alınabilecek mağlubiyetleri de camiaya karıştırmak için fırsata dönüştürmeyelim. Yani Sporting Lisbon'a giden her tür takımı yenilebilir. Gayet doğaldır. Ama Galatasaray'ın hem geleneksel kodları, hem Avrupa arasında en umulmadık anlarda bile ortaya koyduğu performans örnekleri Galatasaray için yine bu oyunu umutsuz bir oyun olmaktan çıkarır. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Ama futbolda her şey var. Yenersin, yenilirsin. Gayet doğaldır böyle şeyler. Önemli olan elindeki değerleri, potansiyelleri rakiplerin değerlendirmesi üzerinden kendi takımın lehine avantaja dönüştürebilecek birikimin hem kurumsal hem de işte teknik adam bazında var mı? Varsa onu sahaya taşımak için elinden geleni yapacaksın. Galatasaray taraftarının da camianın da Türk futbol severlerini beklediği budur.
1: Peki Osimhen'in yokluğunun tabii çok ciddi etkilerinin olmasını bekliyoruz dedik ama Lemina'yı da konuşalım. Çünkü Lemina'nın belki fiziksel yapısından dolayı biraz daha uzun sürebilecek bir süreci olmasından da endişe ediliyor. Dolayısıyla hem orta sahanın hem de savunmanın önemli bir alternatifi Lemina. İki oyuncunun birden devre dışı kalması nasıl etkiler?
0: Yani Galatasaray'da genellikle ağır oyunlarda bütün yük Torreira'nın sırtına biniyor. Lemina Torreira'ya epey yardımcı oluyordu ama zaten transfer döneminde hep söyledik. En azından
1: o bölgenin yedeklenmesi lazım diye. Yani yine endişe edilen bölgelerden biriydi orası.
0: Kendimi hatırlıyorum. Birlikte. Kendi arşivime hakimim diyelim. Torreira'nın ve Lemina'nın yanına onlara yükünü hafifletecek, onlara benzer, belki biraz daha kreatif bir 8 durma 6-8 oynayabilecek bir destek bağıra bağıra yani.
1: Şimdi bir tek Ugo Çukwu alındı. O da bu karşılaşmada.
0: O da alınır alınmaz 15 maç şeyi aman doldurmayalım duygusu. Yani belki hani okullarda okutulabilecek başarısız transfer örneği. Oyuncuya da yazık bu arada. Oyuncu da kötü bir oyuncu değil. Kendini göstermek istiyor, oynamak istiyor filan ama alınır alınmaz pişmanlık yaratmış bir şey gibi. Eve bir şey alırsın.
1: Şöyle olsa belki bunları söylemezdik. Galatasaray'ın ilk transferi örnek veriyorum Rafael Leao. İkinci transfer Deniz Gül geldi. Sonra üçüncü olarak Ugo Çukwu açıklansaydı muhtemelen kimse bu tepkiyi vermeyecek. Daha bir görelim bakalım, bir deneyelim nasıl bir oyuncu filan denilecekti ama işte orada da algı tam olarak böyle bir şey.
0: Bir de taraftar gördü Ugo Çukwu mu neydi?
1: Ugo Çukwu.
0: Ugo Çukwu'yu taraftar da gördü. Biz de gördük. Yani Galatasaray'ın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir oyuncu değil. Yoksa iyi oyuncu. Beşiktaş'a Musrati geldi. Kötü oyuncu muydu? Yok, gayet iyi. Bu da Musrati'ye benziyor aslında. Fizik özellikleri şu bu. İyi bir takım da çok iş de görebilir aslında. Ya yani önde iki tane cevval 8 olur. Çok yetenekli. Arkalarını toplar. Ama Galatasaray elinde Torreira varken Torreira'dan daha çabuğunu ve o oyun ezberine katkı verebilecek yetenekli bir adam alman gerekiyordu. Onu beceremediler. Belki biraz da şey diyoruz ya, rahmetli Mustafa Cengiz, yani taraftarın baskısıyla oyuncu aldık, kulüp 50 milyon zarara girdi. Falcao'dan bahsediyorum. Taraftar aldırdı bizi diyor. Şimdi taraftara yine çok baskısı oldu. Biz yaz transfer dönemi boyunca ya yönetime bu kadar yüklenmeyin. Yine doğru işler yapacaklardır. Sonuçta adam cebinden para harcamıyor ki, kulübün parasını harcayacak. Sorumsuz olsa harcar, sen de mutlu ol, aynı güzel adam aldık. Sorumlu davranıyorlar. Birazcık biraz anlayış göstermek gerekiyor yönetimlere. Şeyden rakip o şu oyuncuyu aldı, biz niye alamadık? Yani şey gibi Eskiler der ki

0: Çocuğun ağladığı yerde kervan yıkarak yol alınmaz. Taraftar ağlıyor, yönetilmeye kervan yıkıyor. Olmaz. İşte öyle bir transferdi bu. E ne oldu? Bak işte Leao'yu aldılar. Ha, Galatasaray'a ne kadar katkı yapacak? Onu önce bilemem. Şu son oyunda girdi, gayet iyi işler yaptı. Leao çok iyi bir oyuncudur. Ama her çok iyi oyuncu her takıma olumlu katkı yapacak diye bir şey yok. Ama Leao mesela, belki bakarsın hoca Leao'yu santfor oynatır. Barış Alper'i kenara alır. Hiç belli olmaz. Gider orada iki gol bir asist, öyle bir performans koyar. O zaman Galatasaraylılar da yönetimi alkışlar, Leao'yu alkışlar. Şampiyonlar Ligi'ni iyi bir başlangıç yaptık diye şimdi pusuda bekleyen hani moral bozukluğunu da bertaraf eder. Çünkü Galatasaray taraftarının da önemli bir bölümü muhtemeldir ki Osimhen'in yokluğundan çok mutsuz olmuştur. Yani çok fazla bir şey beklemiyordur Sporting Lisbon. Evet, bu Galatasaray'dır. Söylemeye çalıştığımız gibi Avrupa oyunlarında hep beklenenden fazla performans koymuştur sahaya. Yine öyle bir geceyi yaşatabilir, ama yaşatabilirse de bunu Leao'nun büyük katkısı olmalı.
1: O da 11'de başlayacak mı? Başlarsa hangi pozisyonda başlayacak? Tabii bunlar kritik. Gelen haberler de bu arada Leao'nun çok yoğun bir çalışma içinde olduğu şeklinde antrenmanlarda, tabii bir an önce hazır hale gelebilmek için. Bakalım kaç dakika tercih edilecek? 11'de mi olacak? Tabii bunu konuşacağız hafta boyunca.
0: Yani
1: maça kadar yani.
0: Şöyle bekliyorum Ezgi. Galatasaray biraz oyunu tutmak isteyecek. Oyunu tutabilirse mesela ilk yarı berabere biter. Ondan sonra ikinci yarı Leao'yu mutlaka en azından 40-45 dakika sahaya atacaktır. Eğer fizik değerleri izin veriyorsa tabii. Çünkü biliyorsun oyuncuların her şeyi ölçülüyor. İşte diyordur Leao 50 dakika oynarsa lifi atabilir. O riski alamazsın. Bu bilgiler hocada var. Fizik değerlerin izin verdiği süreyi alacaktır Leao. Çünkü başka şansı yok. Yani Leao'yu niye aldın sen? Boluspor'u yenmek için mi? Sporting deplasmanında Şampiyonlar Ligi'nde sana katkı yapsın diye. O yüzden en maksimum fayda ve süre Leao içinde kullanılacaktır bu maçta.
1: Peki. O zaman birlikte cumartesi gününe gidelim isterseniz. Derbiyi bir konuşalım. Hmm. Niye öyle baktınız cumartesi ne vardı oldu, acaba ne dedi. Gizim de gördüm onu. Ne vardı ki cumartesi? Çok fazla gündem değiştiği için sanki böyle derbi bir hafta önce oynanmış gibi geliyor değil mi size de? Bana da öyle oluyor.
0: Günler artık 24 saat değil. Bana her gün 3 saat gibi geliyor.
1: Gerçekten
0: 3
1: öyle.
0: Saat
1: yaşıyoruz. Öyle gerçekten.
0: Gün bitiyor.
1: Peki Fenerbahçe'nin öne geçtiği, Beşiktaş'ın kazandığı bir derbi ve bugün özellikle İsmail Kartal'la ilgili Fenerbahçe cephesinde birazdan konuşacağız. Çok ciddi eleştiriler var. Şimdi Fenerbahçe'nin de kritik bir sürece girdiğini söylemek lazım. Ama önce galip taraftan Beşiktaş'ın performansını biraz değerlendirerek başlarsak Selahattin Kınalı, ciddi bir Vincenzo Italiano etkisi, ciddi bir takım görüntüsü ve derbide de galibiyet. Buyurun.
0: Daha şimdiye kadar tek bir Beşiktaşlı abi gel sana bir yemek ısmarlayayım demedi bana. Niye?
1: Ha doğru, Vincenzo Italiano ismini çok kimse, net söyleyen.
0: Kimse Vincenzo Italiano adını bile anmazken, hiç gündemde yok yani. Burada ekranda 5 tane isim var, adam vardı, teknik adam. Bunlardan adam seçiyoruz. Şu olsun, bu olsun, bu olsun. Seninle değildik ama kimleydik hatırlamıyorum. Sen olsan hatırlarım. Dedim ki zaten sen bilirsin Vincenzo'yu. Ya bunlarla ne uğraşıyoruz ya? Şimdi İtalya'da Bologna'nın bir hocası var. Vincenzo Italiano. Adam şahane top oynatıyor. Bologna gibi 50 bin kişilik bir yerleşim yeridir. Kenttir Bologna. Neredeyse zirveyi zorlayacak yani. Mütevazi bütçelerle ve takımı çok oynadığı futbolu izliyorsun ya. İzletiyorsan gidin alın adamı gelin dedim. Ne uğraşıyorsunuz bunlar? 3 gün sonra tabii benden duydular demiyorum. Biraz da bunu espri olarak anlatıyoruz. Bazı ezberlerin dışına taşamıyoruz yani. Dünyada o kadar iyi başka teknik adamlar da vardır yani, bizim bilmediğimiz.
1: Bence sizi Vincenzo Italiano yemeğe çıkarabilir bu tablonun ardında.
0: Ya adamın oyuna olan aşkını da kenardaki hallerini seziyorsun. Şimdi bazı adamlar da tribünlere oynar yani, atlar zıplar, öyle adamlar var. Bu öyle bir adam değil. Bu başka bir adam.
1: Belki futbolla yatıp kalkıyor. Çok belli.
0: Başka bir adam yani. Zaten tipine bakarsan şeyli dersin yani, bizim buralardan yani. İtalyanlarla zaten çok benzeriz de. Şimdi İtalyan'ın futbol anlayışı oyuna hükmetmek üzerine kurulu. Büyük takım hocası yani. Beşiktaş'ta o enerjiyi karşılıklı birbirlerini besliyorlar şu anda. Tabii ligin Avrupa kupalarından dolayı Beşiktaş'ın erken başlaması nedeniyle biraz erken de form tuttu. Yani Beşiktaş

0: İlerleyen haftalarda bir ara tökezleyecektir. Normaldir, bir erken formda takımlar bir ara bir bocalarlar. Evet. O da olacaktır ama şu anda mesela Beşiktaş işin ekonomik tarafını hiç girmiyorum. Ekonomi tarafına girersek bütün kulüplerimiz iflas etmiştir ve bu harcamaların hiçbir mantığı yoktur. Onu net olarak söyleyeyim. Ama şimdi futbolu yorumluyoruz. 17 yaşındaki Beşiktaşlı berber Selim diyor ki Selahattin abi Beşiktaş'ı ne diyecek? O çünkü mali tarafıyla falan ilgilenmez. Oyunu oyuncuyu konuşmak ister. Oyunu oyuncuyu konuşmak gerektiğinde de şunu söylemek lazım. Beşiktaş'ın şu anda her mevkide çok kaliteli ayakları var. Belki bir iki mevki, mesela Türkiye'ye Trabzonspor için önerdiğim zamanında Glasgow Rangers Fenerbahçe oyunlarında görerek Fatih Tekke'yle de konuştum ve Fatih Tekke'nin çok beğendiği, almak istediği, fakat Cerni'den bahsediyorum. Gelmeyen Cerni, yine ben söylüyorum. Bu Beşiktaş'ın mesele tam kıvamında değil gibi duruyor. Yani Beşiktaş'ın Trossard'ı tamamlayacak bir sağ kanat ihtiyacı gibi görünüyor şu anda. Ama söylüyorum ya, bu kadar paralar harcayana hiçbir mantığı yok. Battı balık yan gider. Trossard'ı aldık. Sağ tarafa da ona benzer bir adam alırsa Beşiktaş. Bir de
1: işte Salah neredeyse alınıyordu ama olmadı.
0: Yani evet. Evet. O zaman Beşiktaş neredeyse yani sezon başlamadan şampiyon ilan edilebilecek bir kıvama gelirdi. Bir de bir stoper ve bir de sol bek ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Bu üç ihtiyaç tamamlarsa Beşiktaş ligi şampiyon bitirir. Ya ben bunu net olarak söyleyeyim. Ama bu ihtiyaçlar da artık transfer sezonu kapandı.
1: Devre
0: arasında ne kadar bulunabilir? Öyle kolay işler de değil. Çünkü bu adamları almak çok iyiydi. İşte 15-20 milyon maaşlar. Bir oyuncuya 15 milyon maaş nasıl verilecek bunlar ya? Türkiye ligini şampiyon bitirsen 17 milyon euroya yakın para alıyorsun. Yani bir rakam birazcık değişebilir. Senin maaş bütçen 150 milyon euro. Nasıl olacak bu işler? Yani takım olarak bakıyorsun, Beşiktaş'ın oyuncu grubu çok yetenekli, çok istekli, arzularlar. Yani Beşiktaş enerjisi oyunculara geçmiş. Ya iç sahada bir maç oynadı mı geçiyor zaten hepsine. Geçmiş, çok iyi, evet. Oyuncu grubu açısından bakıldığında bir iki takviyeyle Beşiktaş ligin tozunu atar diyoruz. Ama öte taraftan 150 milyon sallıyorum, 120 milyon, 180 milyon maaş bütçeleri var. Bonservisleri geçtim. Nasıl ödenecek? Şampiyonlar Ligi'ni kazansam bile karşılamıyor bu harcamaları. Yani o anlamda nereye doğru gittiğimiz konusunda herkesin bir şapkasını önüne koyup ya da footerini ya da Google'lasını. Google deriz biz ona. Google'u, yani biz de daha eskiden beri Google'u biz biliyoruz Trabzon'da. Sonradan Google çıktı ortaya. Neyse. Gerçekçi bir planlama yapmak zorundayız. Ama illüzyoner bir bakış açısıyla takımlarımızı yorumluyoruz. Hepsinde şahane oyuncular var. Gerçekten şahane oyuncular var. Salah gibi bir rüya gerçeğe dönüştü. Greenwood şahane bir oyuncu falan. Hep takımda var. Osimhen'i konuşmaya gerek yok. Ama gelip orada tıkanıyorum. Çünkü ben sorumlu bir gazeteci gibi davranmaya çalışıyorum. Her zaman sahnedeki işte illüzyon gösterisiyle insanları oyalamak yerine zaman zaman da gerçeklerden bahsetmemiz gerekiyor. Yarın az önce sözünü ettiğim Berber Selim yarın 35 yaşına geldiğinde demesin ki ya Selahattin abi çıkıyor da ekrana, Trossard böyle iyi, Osimhen şöyle iyi, meğer kulüpler batmışlar da bizi kimse söylemiyormuş, bizi kandırıyorlarmış demesinler diye.
1: Vallahi ben taraftarları biraz tanıyorsam hiçbir taraftar bunu düşünmez dedim.
0: Taraftar düşünmez, kulüpçiler düşünür. Şimdi bir taraftar vardır, bir kulüpçiler vardır. Bu kulüpler halkın kulüpleridir, halkın takımlarıdır. Onları yaşatmak gibi bir sorumluluğumuz var hepimizin. İşte taraftar demez, evet demez ama
1: taraftar şuna bakar.
0: 17 yaşında taraftar
1: önce hat-trick yaptı, sonra çıktı derbide yıldızlaştı der. İşte Salah geldiğinden beri katkı veriyor der. Greenwood şöyle büyük yıldız der. Böyle.
0: Tamam ama işte bir de gerçekler var. Gerçeklerle bir gün yüzleşeceksin. Amerikan doları en büyük gerçek ya da euro.
1: Az önce dediniz ki buraya girersek çıkamayız. Çıkamıyoruz farkında.
0: Ama işte ara sıra hatırlatmamız gerekiyor.
1: Tamam,
0: bizim de sorumluluğumuz bu. Şimdi derbiye dönersek ben...
1: 8 dakikam kaldı çünkü. O yüzden Fenerbahçe cephesini de konuşalım.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Derbi öncesi yayınımız oldu. Ben Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ine bakarak İrfan Can'la başlarsa büyük hata olacağını söyledim. Hatta Beşiktaş'ın attığı golün prototipini çizdik burada maç önü. Maç

0: söylüyorum. Bana göre İrfan Can tipi oyuncuların dönemi bitti. İrfan Can çok yetenekli yani. Mahallenin abisi gelsin. 40 yaşında 50 yaşında gelsin mahallede herkes İrfan abi filan. Öyle yetenekli bir oyuncu. Fakat o tip oyuncuların geçerliliği çok kalmadı. Yani çok yetenek yeterli olmuyor. Eğer sen adamını kovalamıyorsan ki İrfan Can öyle bir oyuncu diye. İyi niyetle yapmaya çalışıyor ama genetik ezberinde kodlarında yok. Öyle olmayınca da sen Salih ve Salih'e bir top geldi sol bekten. Çok akıllı bir dönüş yaptı. Kerem'e bir çalım attı. Olaytan'a çıkardı. Olaytan tek pasla Orkun'a çıkardı. Orkun Vlahovic'i aldı at dedi. Hoş geldin hediyesi yaptı ona yani. Çizilmiş bir goldü bu. Niye? Şeyle Orkun'la koşan kimse yok. Semedo adamıyla ön alan baskısı yapmış. Adamıyla orta şeyde Beşiktaş sahasında kalmış. İsmail olsaydı o pozisyonu Beşiktaş'ın bulması zordu. O kadar Beşiktaş yine maçı kazanabilirdi onu söyleyeyim. Daha hazırdı çünkü. Hı hı. Ama o kadar kolay bir gol atılmaz ya. Çok kolay bir golüydü Fenerbahçe. Ya kendi sahasında öyle gol yemeyecek bir büyük takım.
1: Şimdi İsmail Kartal'ın sezon başından beri aslında basın toplantısında yaptığı açıklamalar çok konuşuluyor. Bu bir. İkincisi şimdi derbiden sonra da hem Aziz Yıldırım'ın hem de Şikriyar'ın İsmail Kartal'la ilgili yaptığı açıklamalar takip etmişsinizdir ama izleyiciler için ben hızlıca bir hatırlatacağım. Aziz Yıldırım diyor ki kadro iyi, kadroda sıkıntı yok. Daha çok çalışmalıyız. Mert Müldür diye bir oyuncu var. Niye faydalanmıyoruz sorusunu sordu. Şikriyar da hocasını eleştirdi açıkçası. Bu da enteresan bir durum. Rakibe çok fazla alan verdik. Çok açık oynadık. Daha iyi olmamız gerekiyor. Kompakt kalabilmeliyiz. Ofansif anlamda da daha fazla çözüm yaratmalıyız. Şimdi İsmail Kartal da derbiden sonra top kayıplarından bahsetti. Biraz oyuncularının her ne kadar sorumluluk benim dese de aslında oyuncularını biraz daha performansından memnun kalmadığına dair açıklamalar yaptı. Bu tablo sezon başı itibariyle çok da sağlıklı bir tablo gibi görünmüyor. Hatta bugün haberlere baktığımız zaman Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçında kötü bir tablo yaşanırsa radikal kararlar alınabilir haberleri yazılmaya başlandı bile.
0: Yani Skriniar'ın hocası hakkındaki konuşmalar şık değil. Bu konuda Fenerbahçe yönetiminin muhtemelen uyarmıştır ya da uyaracaktır. Ya bir oyuncu hocası hakkında medyanın önünde böyle konuşma hakkı yok. Yani hoca da çıksın senin eksiklerini mi konuşsun ya da başkaları. Fenerbahçe kültürünün buna izin vermemesi gerekiyor. Vermeyecektir. Hoca ne kadar hata yaparsa yapsın. Hocanın sorumluluğu yönetime karşı, oyuncusuna karşı değil ki. Oyuncu biraz haddini bilmeli. Kaldı ki hani Şikriyar'ın hep iyi bir stoper olduğunu söyleye geldik. Hala aynı fikirdeyiz. Ama onun da bir sürü hatası var. Yani rakipleriyle mücadele etmekten çok didişiyor. Vlahovic'le olan didişmesini ben artık şey bakalım hangisini atacak hoca diye bekliyordum. Yani resmen didiştiler. O didişme duygusunun takımına bir katkı yaptığını düşünüyorsa Şikriyar yanılıyor. Sadece arkadaşları da geriliyor. Çünkü çok sevimli müdahaleleri yapmıyor. Şikriyar'ın oyun karakteri biraz buna yatkın. Hani ben bunu eleştiri için söylemiyorum. Şikriyar böyle bulaşık oyuncu denen tip var. Yapışıyor adamına. Tek hamlelik müdahaleleri var ama zamanlaması iyi olduğu için genellikle başarılı oluyor. Ama bir yeniliğiyle biten maç sonrası hocayı eleştirmek bir oyuncunun haddi olmasa gerek. Ama Şikriyar'ın söylediklerinde doğruluk payı yok mu? Tabii ki var. Benim söylediğime yakın şeyler söylüyor aslında. Yani çok boşluk verdik. Hani orta sahayı Salih Orkun'un Olaytan'lı rakibe karşı teslim edersen yenilirsin diyor. Onu diyor ama onu söylemesi gereken yer orası değil. Soyunma odasında hocanla birebir görüşmende tabii ki görüşlerini beyan edebilirsin. Hocan da seni dinler. Çok şık olmadı o. Roma maçı sonrası beklenmedik bir şey yaşanırsa radikal kararlar içinde Roma oyunu kaybedebilirsin. Yani skoru kaybedebilirsin. Oyun önemli. Fenerbahçe bu son Avrupa elemelerinde
1: Lyon maçı.
0: Lyon'u gayet iyi top oynadı. Oynayabiliyor demek ki. Yani Lyon öyle yaban atılacak bir takım değil. Bir geleneği olan, alışkanlıkları, birikimi, arşivi olan bir takımla oynadım. Gayet de zor geçti bu oyun ama Fenerbahçe iki oyunda da hiç teslim olmadı. Demek oynayabiliyor, yapabiliyor bunu yani. Fenerbahçe'nin toplam zekasının, kurumsal aklının bu Lyon oyunlarından örnek alarak Roma maçı kaybedilse bile
1: orada işte Asensio'nun eksikliği biraz sıkıntı.
0: Skor olarak kaybedilse bile oyuna bakmak gerekiyor bence. Yani İsmail Hoca da, yani ben İsmail Hoca'yı savunuyor gibi de olmak istemiyorum da Hataları elbette oluyor ama

0: çok haksız yere bir adam herhangi birisi eleştirildiğinde de ben işkilleniyorum, pirileniyorum. Ne olursa olsun yani yolda yürürken iki adam kavga ediyor görsem ben. Yani zayıf olan adamın yanında yine tavır alırız yani. Biz öyle öyle gördük yani. Onu korumaya çalışırız. En azından ayırmaya çalışırız. İsmail Hoca'ya yönelik de böyle çok haksız eleştiriler oluyor. Ya eleştiri elbette olacaktır. Eleştirinin olmadığı yerde gelişim olmaz. Hayat durur. Elbette eleştiri olacak ama hani yapıcı eleştiri arıyorsun. Şeyi hissediyorsun yani. Ya pusulamış zayıf anında vuruyor. Yani hangi adam için, kim için olursa olsun öyle bir şey olduğunda hep birlikte karşı durmamız gerekiyor. Benim hayat anlayışım bu. İsmail Hoca da eleştirebilir. Elbette eleştirecek. İşte ben eleştiriyorum. Ya İrfan Can tercihi çok yanlıştı ya. İsmail Yüksek'le başlasaydı bu maç berabere biterdi bence mesela. Ve bence Fenerbahçe için beraberlik kötü bir sonuç değildi.
1: Son
0: çünkü Beşiktaş formda, ligin şu an en formda takım Beşiktaş. Kendi sahanda bir puan da alırsan Beşiktaş'tan başarı olarak kaydedeceksin haneni.
1: Peki.
0: Şimdi yeni yeniyle başladım.
1: Selahattin Kınalı çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Süremizin sonuna geldik. Sabah sporu noktalıyoruz değerli izleyenler. Hoşçakalın.
2: Serie A'nın 3. haftasında sezona 2'de 2 ile giren takımlardan Roma Atalanta'yı konuk ediyor. İlk düdük Romalı oyuncuların dokunuşuyla mücadele başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyorum. Gianpiero Gasperini görüntüde. Rodrigo Mora. Mora şimdi ortasını yaptı. Arkaya doğru Mancini kafa. Son anda uzandı Karnesecchi. Maçtaki ilk net pozisyon. Gianluca Mancini ile gole yaklaşıyor Roma. Lolli. Lolli'nin ortası yüksekten Wesley'e gitti. Bir kanat bekinden diğerine. Wesley ortaladı şimdi Mancini. Düzeltiyorum. Cristante kafayı vuruyor. Karnesecchi kornere çeldi. Yine etkili geldi Roma. Bir korner daha kullanacaklar. Paslaşarak kullandı Dybala ve Mora. Şimdi Manu Kone. Kone içeriye yolladı. Mancini döndü. Endika'nın önünde kaldı. Gol! Ama yardımcıya bakıyor Endika. Offside. Roma'nın Evan Endika'yla bulduğu gol geçerlilik kazanmayacak. Hristović, Deketelare, Hermoso'dan kurtulma çabasında Şale Deketelare çevirdi. Son çizgiden Endika ayak koyuyor. Ardından Ederson önünde buldu gol! İkinci şutunda daha maçtaki golü buluyor Atalanta Ederson'la. İkinci yarı golle başlıyor. Golün ismi Ederson. Roma bu sezon ilk kez gol görüyor ağlarında. Mora. Dybala. Çevirdi Kone'ye. Kone vurdu. Karnesecchi uzanıyor. Kornerden bir organizasyon. Roma adına. Kone'nin şutunda Karnesecchi başarılıydı. Bu korner az önceki kadar etkili olmuyor. Wesley şimdi. Santiago Castro. Çekti Castro. Castro vurdu direkten. Beraberliğe çok yaklaşıyor Roma. Az önce oyuna dahil olan Santiago Castro'yla. Ceza sahası içerisinde Kosunu'yu çalımladı. Böyle baktı kaleye Castro ama direkten dönüyor şutu. Molina. Ortayı yaptı Molina. Kafa üst direkten dışarıya Castro. İkinci kez direğe takılıyor Santiago Castro maçta. 2,5 gol beklentisi var Roma'nın, golü yok. Orta geldi. Hermoso! En sonunda o gol de geliyor. Dakika 90 Mario Hermoso. Kornerden buluyor golü Roma. Yıkılıyor Olimpia Stadyumu. Karnesecchi de yıkıldı. Ama başka bir yıkılmak onunkisi. Yine geliyor Roma, Castro, Dybala, hemen bıraktı Sule'ye, Matias Sule, açıyı kaybetti Sule, şimdi çekti vurdu gol! Roma kulübesi sahaya dalıyor Matias Sule! 90 ve 90+3'te gelen goller! Roma geri dönüyor! Roma geri dönüyor Atalanta karşısında! Zappacosta. Ve son düdük geliyor. Roma geri dönüyor. Roma 2, Atalanta 1 maçın sonucu. Hakem Colombo'nun yanında itirazları sürüyor Atalantalı oyuncuların. Çok uzun süre ve yoğun şekilde itiraz ettiler. Evet, Gaetano kırmızı kartı görüyor.
3: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıf.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
0: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Güzellikler Dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 7 Eylül 2017 yılında Türkiye'nin ilk kadın bakanı Profesör Doktor Türkan Akyol tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.
3: Güzellikler Dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Bir reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bir reklam.
6: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
7: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolay.

olmadan Diyarda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.

0: Okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspert.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
5: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Spor Radyo.
10: Sporun gündemi A-Spor'da belirleniyor.
11: Finali zorlayabilecek, sonuna kadar gidebilecek bazı ekipler de var.
12: Söylediği kritik bir ifade de var. Bu çok önemli.
13: Gerçekçi bir ihtimal olarak gözükmüyor.
10: Muhabir bağlantıları, transfer haberleri.
14: Bu haftaki maçı en zor maçı olacak.
15: Senin caydırıcı kontratak oyuncuların var.
16: Eşikten geçti tabii.
17: Kırmızı kartı yapıştıracaksın.
10: Avrupa ve dünyada olup bitenler. Editör masası gündemi.
12: Bugün evinde kazanmak isteyecek.
18: Bunun zaten sürdürülebilir bir yanı yok.
19: Sağ içinde olan sağ içinde kalmalı.
20: Bence bunu paylaşmaması gerekirdi.
21: Taraftar bunu merak ediyor kardeşim.
22: Tamam. Getirsin sen beni oraya, ben bunu oynatırım.
23: Gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşacağız.
10: Spor gündemi bugün 15'te A-Spor'da.
0: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: spor ekranlarından mutlu haftalar, mutlu günler değerli izleyenler. Spor Ajansı programıyla karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca spordaki tüm gelişmeleri bu ekrandan sizlere anlatıyor, aktarıyor olacağız. Tabii ilk saat dilimimizde haber başlıklarımız var. Diğer saat dilimlerinde 12-14 arasında stüdyo konuklarımızla birlikte bu başlıkları değerlendireceğiz ve Spor Ajansı'na Türk sporunun en büyük zaferlerinden biriyle başlayacağız değerli izleyenler. Filenin sultanları Avrupa'nın zirvesine yeniden yerleşti. Amirli kadın voleybol takımımız Trendyol 2026 Sev Avrupa Şampiyonası'nda finalde İtalya'yı 3-2 mağlup etti ve tarihinde ikinci kez, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. İşte o karşılaşmadan öne çıkanlar.
1: Filenin sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu. Amirli kadın voleybol takımı Trendyol 2026 Sev Avrupa Şampiyonası finalinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalya ile karşılaştı. Büyük çekişmeye sahne olan finalde rakibini 16-25, 25-22, 12-25, 25-21 ve 15-10'luk setlerle 3-2 mağlup eden Ay Yıldızlı takım üst üste ikinci kez altın madalyanın sahibi oldu.
2: Avrupa'nın başkenti dediğimiz İstanbul'da kaptan Eda Erdem'in ellerinde ve 2026 Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları.
1: Daniele Santarelli yönetimindeki Amirli Kadın Voleybol takımı 2023'ün ardından 2026'da da hem Milletler Ligi'ni hem de Sev Avrupa

0: Avrupa Şampiyonası'nı kazanarak yeniden tarih yazdı. Filenin Sultanları aynı zamanda İtalyan çalıştırıcıyla yine 2023'te Dünya Kupası'nı da kazanmıştı. Milli oyuncular şampiyonlukla biten turnuva sonrası bireysel ödüllerinde sahipleri oldu. Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu ve en iyi pasör çaprazı Melisa Vargas, en iyi orta oyuncusu Zehra Güneş, en iyi libero Gizem Örge, en iyi antrenörü de Daniele Santarelli seçildi.
1: Şimdi ise şampiyonlarımızı dinleyeceğiz değerli izleyenler. Amirli kadın voleybol takımımızda baş antrenör Santarelli, takım kaptanı Eda Erdem ve Saliha Şahin açıklamalarda bulundu.
2: Against one of the best team in the world.
3: Gerçekten çok fazla konuşabilirim. Anlatacak çok fazla şey var. Yaz istediğimiz şekilde inanılmaz bir biçimde bitti. İnanılmaz işler başardı. Federasyonumuz, takım gerçekten mucizevi şeyler yaptı. Bugün dünyanın en iyi takımlarından birine karşı harika bir mücadeleyle sahada savaştık. Ve gerçekten inanılmaz bir iş başardık. O yüzden kendimizle, takımımızla ve yaptığımız işle gurur duymamız gerekiyor. İtalyanım. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama ben Türkiye için çalışıyorum. Bütün enerjimi Türkiye için veriyorum. Sahip olduğum her şeyi bu takımın daha iyi şeyler yapması için harcıyorum. İtalyan vatandaşı olduğumu tabii ki söylemeniz çok normal. Ama ben bu ülkeyi çok seviyorum. Bu ülkenin insanlarını çok seviyorum. Bu ülkeyle bir şeyler başarmayı, bu şekilde başarılı olmayı çok çok istiyorum. Ve ben ve ekibim bunu yapmak için her şeyimizi ortaya koyuyoruz.
4: Tabii ki de çok gururluyuz. Çok mutluyuz. Çünkü yaz başında belirlediğimiz hedeflerin hepsine ulaştık takım olarak. Bugün de inanılmaz bir seyirci vardı. Çok güzel bir atmosfer içerisinde maçı oynadık. Seyir zevki de çok güzel bir maç oldu. Zaman zaman oyunda düşsek bile seyircinin o desteği, bize olan inancı bizi oyuna geri döndürdü diyebilirim. İyi servis attığımız setlerin hepsini kazandık zaten. Çünkü iyi servis attığınızda rakip kötü manşet alınca daha çok iki köşeden yüksek topu oynattığınız zaman durdurması daha kolay oluyor. Çünkü iyi orta oyuncuları var. Pasörleri hızlı top dağıtıyor. Bizim o kaybettiğimiz setlerde açıkçası biraz fazla basit hata yaptık ve istediğimiz taktikleri oyuna yansıtamadık. Ama kazandığımız setlerde, özellikle dördüncü set ve tie break'te her şeyi neredeyse kusursuza yakın yaptık diyebilirim.
5: İnanılmaz gururluyuz. Bunu ülkemizde kazandığımız için ayrı gururluyuz galiba. Herkes çok tebrik ederim. Gerçekten herkesin emeğine sağlık. Çok zor bir yazdı. Böyle kapattığımız için de, yazı iki kupayla kapattığımız için çok mutluyuz gerçekten.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amirli Kadın Voleybol takımını 2026 finalinde şampiyonluğundan dolayı tebrik etti. Başkan Erdoğan, filenin sultanları için tebrik mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sev Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran, önemli bir başarıya imza atan Amirli Kadın Voleybol takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ifadelerine yer verdi. Şimdi ise bu şampiyonluğun hikayesini en büyük şahitlerinden ve en büyük mimarlarından birinden dinleyeceğiz değerli izleyenler. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Akif Üstündağ canlı yayınımıza konuk oluyor. Hoş geldiniz yayınımıza.
6: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle tebrik ediyoruz. Müthiş bir zafere imza attık. Üstelik kendi evimizde, kendi ülkemizde bu şampiyonluğa ulaştık. Üst üste ikinci kez. Size şunu sormak istiyorum. Bu şampiyonluğu bir öncekinden ayıran en temel nokta neydi ve şampiyonluğun hikayesini sizden bir dinlemek isteriz.
6: Çok teşekkür ederim. Programınızın başında da bizi takdim ederken, anons ederken en büyük mimarlardan dediniz. Şöyle bir söylemle katılmak istiyorum. Sırbistan'da bu organizasyon alındığında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da oradaydı ve SEV Başkanı'yla bir araya geldiğimizde bu hikaye orada başlamıştı. Ve buraya alınmasında da spordan gelen bir Cumhurbaşkanının, bu kadar sporu seven bir Cumhurbaşkanının o gün orada da bir spor sevgisini, sevdasını gösterdi. Ve alınması için ben istiyorum, her şeyle de ben kefilim dedi. Ve tereddütsüz, bunu defalarca da anlatmıştım, tereddütsüz bir şekilde Türkiye'ye alındı. Türkiye'ye bu organizasyonun alınmasında çok büyük emeği olan Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Şöyle ki gerçekten 2023'te dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonluğunu yaşadık. Bu yıl tekrar ettik. Aynı şampiyonlukları bu yıl tekrar yaşadık. Tabii bir farklılığı şuydu. Bugüne kadar ülkemizde bu üçüncü Avrupa şampiyonası düzenledik. İkisinde final oynadık. Kaybettik finali ama burada kaybetmedik. Ev sahibi olmanın bizi bir gün olsun yalnız bırakmayan taraftarın, paydaşların, herkesin çok büyük katkısı ve emeği var. Ben bir kez daha bu emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bunun farklılığından bir tanesi de bir şampiyonlukla en önemli bir zeyinde kesinleşmiş bir durumunu yaşıyorsunuz. Nedir o? Olimpiyata da giden, Avrupa kıtasının olimpiyat kotasını alan biziz. Ha, burada gitmesek sıralamadan gider miydik? Evet, %99.9 giderdik. Fakat o 0.1 ihtimal bile ortadan kalktı. Hem de olimpiyat vizesini aldık. Tek eksiğimiz burada olimpiyatta madalya. Bir tek o kaldı. İnşallah bugünden itibaren de olimpiyata odaklanacağız. Ve olimpiyat madalyasını da ülkemize getireceğiz diye düşünüyorum.
1: İnşallah tabii bundan sonra tek eksiğimizi tamamlayarak Avrupa'nın da gerçekten en büyüğü olduğunu göstermemiz gerekecektir diye düşünüyoruz. Ve kızlarımız da inşallah sporcularımız da bu başarıyı bize tattıracaklar. Şimdi finale geri dönelim istiyorum. Finale aslında istediğimiz gibi başlayamadık. İki kez geri düşmemize rağmen skoru dengeledik. Siz peki sağ kenarında bu anları canlı canlı izlerken hangi noktada biz bu kupayı alırız, biz bu şampiyonluğu alırız dediniz, onu da merak ediyorum Sayın Başkan.
6: Şöyle ki biz çok kötü bir başlangıç yaptık. Takım oyuna giremedi. Ne manşet, ne hücum, ne blok, ne servis. Tüm voleybolun olması gerekenleri eksik yaptık ve açık ara bir set kaybına uğradık. Ama sonra bu şampiyonluk olduğunu, final olduğunu, burada her sayının önemli olduğunu, hakemin son düdüğü çalmadan bu işin netleşmediğinin farkında takımım. En büyük takımla övündüğüm konu da budur. Ve bu süreçte biz ikinci sette 19-17 gerideyken bir challenge oldu. Orada eğer hakem karşı tarafa verdi, bizim isyanlarımızla onu oradan tekrar dönüş yaptı hakem. Ve İtalyan oyuncu da gentlemanca elinden gittiğini söyledi ki söylemese de GDS'de de gözüküyor zaten. Ve burada 20-17 olmadı, 19-18 oldu. Oradan 21-20'ye gelince biz bu seti alırsak bu maçı da alırız dedim. Sayın Bakan da yanımdaydı. Eski Bakanımız Çağatay Bey ve Osman Aşkın Bakanım da beraber oturuyorduk. Onlara da aynı şeyi, cümleleri sarf ettim. Bu seti 1-1 yapalım, bizden bu maç kaçmaz dedim. Ben nitekim 1-1 olduktan sonra yine kötü bir başlangıç ya, yine kötü oynuyoruz dedi Sayın Bakan. Dedim ki olabilir, bu bir final, inişler çıkışlar olacaktır ama biz bu işi sonuna kadar bırakmayacağız. Ve muhteşem bir karar seti, yani tie-break oynadık ki inanılmaz bir tie-break'ti. Hemen hemen sıfır hata, sıfır istek, anormal bir istek yüzdesiyle oynadık. Sıfır hatayla oynadık ve farklı da önde götürdük ve farklı da maçı kazandık.
1: Evet, şimdi final coşkusunu yaşadık, şampiyonluk coşkusunu yaşadık ve bir sonraki hedefi de belirledik Sayın Başkan. Şunu da son olarak sormak istiyorum size. Tabii biz Filenin Sultanları'nın başarılarına çok alıştık ve gerçekten bir voleybol ülkesi olduğumuzu her seferinde hissetmeye devam ediyoruz. Ancak bu tarz başarılarda sürdürülebilirlik de önemli. Siz federasyon olarak bundan sonra bu başarının istikrarlı bir şekilde devam edebilmesi için hangi alanlara yatırım yapmayı planlıyorsunuz?
6: Tabii bizim yatırımlarda vazgeçmezimiz, olmazsa olmazımız altyapımız, tesisleşmemiz, lisemiz, Türkiye'nin dört bir yanında bir fabrika voleybol projesi adı altında 6-12 yaş çocukların voleybolla buluşmasını sağlamamız. Bunlar hep geleceğin başarılarının sinyalidir. Bunu sürdürülebilir olmak önemli, en önemlisi. Baktığımızda bugün bu yıla bakıyoruz. İslami dayanışmada şampiyon olduk. U17'de dünya ikincisi olduk. U18'de Avrupa ikincisi olduk. Akdeniz oyunlarında şampiyon olduk. A takımda Milletler Ligi

0: şampiyon olduk ve şimdi Avrupa şampiyonu olduk. Şimdi düşünebiliyor musun, herhalde tüm madalyaları toplamışlar kategoride.
1: Evet.
0: Erkeklere gelince inanılmaz bir çıkışımız var. Bu çıkışı sürdürülebilir şekilde devam ettirmek istiyoruz. Şimdi sırada erkeklerin Avrupa şampiyonası başlayacak. Onun da kadınlar bitti, erkekler başlayacak. Orada da sıralamamız Dünya Milletler Ligi'nde 6.lığa kadar yükseldik. Son dünya şampiyonasında 6. bitirdik ki buralarda biz 20'lerin önüne geçebiliyorduk. Ama bugün geldiğimiz noktada son olimpiyat şampiyonu Fransa dahi net skorla yenmeyi başardık. Orada da şöyle bir artımız var. Lise takımımız erkeklerde dünya şampiyonu oldu. Bakın bu yıl Çin'de oynanan oyunda organizasyonda dünya şampiyonu oldu. Ve onunla da kalmadık. Erkeklerin yaş ortalaması da dünya ülkeleri arasında dünyada ilk 3'e girecek bir yaş ortalamasına, genç bir yaş ortalamasına sahibiz. Bunlar hep sistemin, planın, programın uzun vadeli yatırımların sermayesi diye düşünüyorum.
1: Sayın Mehmet Akif Üstündağ, çok çok teşekkür ediyoruz ve yeniden tebrik ediyoruz.
0: Sağ olun, çok teşekkür ediyorum.
1: Evet, filenin sultanlarının başarısını Sayın Başkan Mehmet Akif Üstündağ ile birlikte değerlendirdik ve bundan sonra inşallah eksik olan madalyamızı, olimpiyat madalyamızı da kazanacağız. Sonraki hedefimiz de bu şekilde belirlenmiş oldu. Filenin sultanlarını ve bu başarıda emeğe geçen başta Santarelli, oyuncular ve diğer ekip arkadaşları, yöneticiler olmak üzere hepsine çok çok teşekkür ve tebrik dileklerimizi de göndermiş olalım ve kaldığımız yerden devam edelim değerli izleyenler. Spor Ajansı'nda şimdi futbola geri dönüyoruz. Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı cuma günü başlamıştı. Dün yine önemli maçlar oynandı. Bugün de kapanış var. Şöyle haftanın genel görüntüsüne hep birlikte bir göz atalım istiyorum. Cuma günü Galatasaray'ın maçıyla başladı, hatırlayacaksınız. Sarı Kırmızılar deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Cumartesi günü Erzurumspor Futbol Kulübü Tümosan Konyaspor'u 1-0'la geçti. Haftanın en merakla beklenen derbi mücadelesinde kazanan Beşiktaş oldu. Siyah beyazlar 1-0 geriye düştüğü mücadelede deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Ardıç Orun Futbol Kulübü ise Eyüpspor'u 3-0'la geçmeyi başardı. Düne gidelim. Kasımpaşa Ahmet Sportif Faaliyetler maçında kazanan çıkmadı. 2-2'lik skorla karşılaşma tamamlandı. Trabzonspor Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası ilk kez sahaya çıktı. Hüseyin Cimşir yönetiminde Bordo Maviller Gençler Birliği'ni Papara Park'ta oynanan mücadelede 5-0 mağlup etti. Kocaeli Spor ise Samsunspor'u tek golle devirmeyi başardı. Bugünün programı ise şu şekilde. Saatler 20'yi gösterdiğinde iki maç olacak. Göztepe Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlarken Çaykur Rizespor'sa Corendon Alanyaspor'u konuk edecek ve haftanın perdesini bu iki maçla birlikte kapatacağız. Şimdi dünün mücadelesine ve bugünün en önemli karşılaşmasına geçiyoruz. Bugünün konuşma maddesine geçiyoruz. Trabzonspor Gençler Birliği'ni konuk etti ve mücadeleden 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor'la Gençler Birliği Papara Park'ta kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Bordo Maviller 5-0'lık skorla kazandı. Trabzonspor 5. dakikada Paul Onuachu ile öne geçti. Muhammed Salah 14. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Onuachu 22. dakikada skoru 3-0'a getirdi ve Trabzonspor devre arasına büyük bir avantajla girdi. Baskıyı 2. yarıda da sürdüren Bordo Maviller 59. dakikada Muçi ile 4. golü yakaladı. Oyuna 43. dakikada dahil olan Franculinho'cu 78. dakikada 5. golü attı ve maçtaki son sözü söyledi. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor'un puanı 7'ye yükseldi. Gençler Birliği ise 7 puanda kaldı. Karadeniz ekibi ligin 5. haftasında Konyaspor deplasmanına gidecek. Gençler Birliği ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Şimdi karşılaşmanın ardından yapılan açıklamaları dinleyeceğiz değerli izleyenler. Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Cimşir, Gençler Birliği'nde ise Metin Diyad'ın basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
2: Kazandığımız için çok mutluyuz. Oyuncu grubuna ciddi anlamda teşekkür ediyorum. Çok iyi bir reaksiyon verdiler. Çünkü bu kısa sürede bizim çok yapmış olduğumuz bir şey yoktu. Ama enerjileri, istekleri, arzuları son derece iyiydi. Kazandığımız için mutluyuz. Böyle bir kadro kurduğu için aslında hem Trabzon, yani Ertuğrul Başkan'a teşekkür etmek lazım.

0: hem Trabzonspor için hem Türk futbolu için ciddi anlamda bence emek verilerek kurulmuş bir kadro olduğunu düşünüyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Ciddi anlamda onlar da destek verdiler. Enerjileri yüksekti. Bence iyi bir maç oldu. Bölüm bölüm, parça parça eksikliklerimiz var ama bunlar çalışılarak giderilecek problemler olarak görüyorum. Tekrar oyuncularımı kutluyorum. Pratikte çok bir şey çalışamadık. Bir tane antrenman yaptık çünkü izinli oyuncular vardı. Onların gelmesi de bir tek cuma günü sahada taktiksel bir şeyler çalıştık. Ama o süreçte 4-5 günlük süreçte daha çok oyunculara dokunarak oyuncuların enerjisini yukarıya çıkartmaya odaklandık. Dediğim gibi oyunculara konuşarak daha çok teoride gösterdik. Teoride anlattık. Antrenmanlardaki o enerjileri, coşkuları bir şeyleri bize geri bildirim olarak vermişti. Tabii bu istediğimiz oyunu oynamak kolay bir oyun değil. Ön alan baskısıyla başlayacağımızı söylemiştik. 10 dakika, 15 dakika istediğimiz gibi oldu. Skoru bulduktan sonra biraz daha geçiş yediğimiz zamanlar var. Ama tekrar söylüyorum, oyuncu grubunun isteğinden, arzusundan son derece memnunum. Yavaş yavaş, adım adım yukarıya doğru gideceğiz. Kaybedilmiş bir şey yok. Uzun bir lig maratonu. Bu şehir, bu takımla beraber bence hayal kurulacak bir yola gidecek. Trabzonspor her oynadığı müsabakayı bence 3 kulvarda da bu sezon için söylüyorum. Zirveyi hedefleyecek. Bunu hayal olarak satmıyorum kimseye ama bu takıma güvendiğim için hep beraber bu hayali kurduracaklar diye düşünüyorum. Olur olmaz o tarafı bilmiyorum ama şuna eminim, bu oyuncular, bu takım 3 kulvarda da zirve yarışını vereceklerdir. Az önce geçerken gördüm, sakatlığıyla ilgili çok ciddi bir şey yok, onu söyleyebilirim. Tabii şöyle, hepsiyle konuşmaya çalıştım. Sadece Onaç özelinde değil. Ama şu var. Bazen santroforlar bu gol baskısına girebilirler. Bugün de söylediğim ona, bizim rahmetli Özkan Hoca'nın sözü vardır. Santrofor pozisyona giriyorsa korkmayın diye. O da giriyordu, atamıyordu. Bir gün atacaktı, bugün attı. Bence ciddi anlamda daha önceki, geçen senede bu takıma katkı verdiğini düşünüyorum. Bizim önemli oyuncularımızdan bir tanesi. Böyle bir silahımız var. Özellikle box'ta kenardan gelecek ortalarda buluşturduğumuzda daha da faydalı olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi bu bir süreç. Birbirimizi tanıyacağız. Onlar bizi tanıyacak. Biz onları tanıyacağız. Çalışarak, bizim işimiz bu, bahane üretmeden, çalışarak, mazeret üretmeden adım adım yukarıya doğru çıkacağız.
1: Trabzonspor deplasmanı zaten zor bir deplasmandır. Bizim adımıza da muhakkak zordur. Trabzonspor kaliteli oyunculardan kurulu iyi bir kadrodur. Maçın da favorisidir doğal olarak. Bugün maçın 10 dakika oynandığını söyleyebilirim. Hakem 12 dakikada maçı bitirdi zaten. Bizim geçiş oyunları, skor lehimize beraber ya da diğer türlü gitmiş olsaydı, bizim geçiş oyunu yapmamız gerekirken 2-0'dan sonra doğal olarak Trabzonspor geçiş oyununu yaptı. Yani özeti, teknik konuya çok fazla girmeyeceğim. Bugün bize denk geldi. Yine söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Trabzonspor kadrosu iyi bir kadro. Bizi de yenebilir. Hiç sıkıntı yok. Ancak Çağdaş Altay ismi benim 30 yıl önce yayınların olmadığı dönemdeki hakem performansıdır. Kendisini tebrik ediyorum. Trabzonspor'un ne kadrosuna, ne başarısına, ne skoruna hiçbir şey demeden, çünkü yarın aynı şeyi Trabzonspor'da yaşayabilir başka yerlerde.
2: Trabzonspor'un Gençler Birliği'ne 5-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Fabinho ve Wagner Pina açıklamalar yaptı.
3: Consequentemente fazer bem meu trabalho, jogar bem, eles com certeza vão nos apoiar.
4: Rakibimiz şöyle bir rakipti aslında, sezona çok iyi başlamış, iyi puanlar almış bir rakipti. Bunu biliyorduk ama bugün mutlaka kazanmak zorundaydık ve iyi bir oyun, iyi bir sonuç almak zorundaydık. Bunun adına da çok iyi oldu diye düşünüyorum. Gerçekten çok önemli bir maçtan, çok önemli bir galibiyet aldık iyi bir skorla. Öncelikle ilk sorunuzdan başlayacak olursak eğer, bizim işimizde ayrılıklar her zaman var. Tabii ki hiçbir zaman güzel anlar olmaz bunlar, hocanın ayrılıkları. Her zaman zor ve üzücü anlardır ama maalesef bizim işimiz de bunlar yaşanıyor. Ben de hocamıza çok fazla çalışma fırsatı bulamamıştım. Henüz yeni tanışmıştık aslında. Ama sonrasında bir ayrılık oldu. Ama bizim adımıza sezon çok uzun. Sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Sezonu da iyi devam ettirmek zorundayız. İyi bir sezon çıkarmak zorundayız. Beklentileri

0: karşılamak zorundayız. Dolayısıyla biz de çalışmalarımıza en iyi şekilde devam edeceğiz. Bireysel olarak şundan bahsedebilirim aslında. Tenis, siz de bildiğiniz gibi takıma yeni katıldım. Belki takımla çok daha yeni antrenman yapma fırsatı buldum. Ama geçen maça göre çok daha iyi hissettiğim bir maç oldu. Takım arkadaşlarımızın gerçekten iyi mücadele gösterdiği bir maç oldu. Ben de fiziksel olarak dediğim gibi son maçlarda daha da takımla beraber çalışma fırsatı buldukça çok daha iyi hissedeceğimi düşünüyorum. Ama bu maçta beni mutlu eden şeylerden bir tanesi de son maça göre fiziksel olarak çok daha iyi hissetmemdi. Maçı daha iyi bitirebilmekti. Bu da beni ayrıca çok mutlu etti. Kendi karakteristik özelliklerimle alakalı şundan ifade edebilirim aslında. Saha içine dönecek olursak eğer. Ben bir orta saha oyuncusuyum sizin de bildiğiniz gibi ama önceliğim biraz da aslında takıma savunmada yardımcı olabilmek, alanları kapatabilmek, rakibin koşu yapacağı yerleri kapatabilmek ve aynı zamanda da elbette oyun kurulumunda da yer alabilmek. Üçüncü bölgede takımın hücum anlarında da önündeki oyun çok önemli oyuncularımız var. Bu oyuncularımıza yardımcı olabilmek, onların orada daha rahat hissetmesini sağlayabilmek. Kendimi böyle tanımlayabilirim ve görevimi de en iyi şekilde yaparak sizinle bahsettiğiniz gibi Trabzonspor taraftarlarıyla en iyi ilişkiyi kurabilmek istiyorum.
1: Tabii ki daha iyi olduğumu söyleyebilirim ama bu da aslında sürecin bir parçası. Hafta boyunca iyi ve güzel bir şekilde çalışıp maça hazırlanmıştık. Futbolda böyle şeylerin olabileceğini biliyorum. Her hocanın, her antrenörün farklı tarzı ya da farklı fikirleri olabiliyor. Bizim yapmamız gerekense her zaman kendimizi antrenmanlarda iyi çalışarak hazır tutmak. Sizin dediğiniz gibi hocamız da bize aslında çok az bir süremiz olduğunu ve bu süre içerisinde çok fazla değişik yapamayacağını ya da yapmayacağını söyledi. Biz de sadece bildiğimiz şeyleri yaparak başarıya ulaştık. Bugün her şey yolunda gitti.
2: Trabzonspor Gençler Birliği maçının ardından A-Spor ekranlarında yayınlanan 90+1 programında eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Mustafa Çulcu karşılaşmanın tartışmalı hakem kararlarını değerlendirdi.
3: Penaltı pozisyonu hocam. 11. dakikada VAR'dan geldi bu. Sanıyorum ben bu penaltı pozisyonuna ilişkin bir serzeniş olabilir. Ama Metin diye dedi ki yani başka da bir şey. Çünkü açık görmedim penaltı. Ben yani neyi...
4: Topu Envu çalıyor, öbürü Envu'ya vuruyor.
5: Hocam, hakem görmüyor Fırat sanki hocam. Görüyor mu hakem?
4: Görecek bunu.
5: Görmedi yalnız.
4: Bak bunu kabul edemem.
3: Nerede hakem? Bir ona bakalım. Bu pozisyon bunu, net penaltı.
4: Penaltı. Bunu sahada hakemin görmesi lazım. Hakem beklemeyeni beklemediği için.
3: VAR'da doğru müdahale yaptı.
4: VAR'ın müdahalesi burada doğru. Burası için doğru bir müdahale yaptı.
5: Sarı kart tamam. Olur mu hocam?
4: Yok.
5: Olmaz.
4: 4-0 oyun. Sağ taraftaki oyuncunun ayağına bakalım. Talisson galiba 2 numaralı oyuncu.
3: Evet Talisson.
4: Bak şimdi ona bakalım. Sağa bak hop. Bu penaltı.
3: Net ya.
4: Net bir penaltı bu. Şimdi az önce dedik ya VAR devreye girdi. Yabancı VAR tamam.
3: Bunlar da enteresan yani, devreye girmiyor ya. Yani.
4: Kardeşim geldin iyi güzel de yani ülkenden buraya.
3: Şimdi İlkine, bir kere beyazlı oyuncu topu görmüyor. Topuna ilgisi yok. Meta'nın ayağına basıyor.
4: Net bir penaltı. Penaltı. Aynen bak ne güzel söylüyorsun. Penaltının ağa babası değil mi?
3: Evet.
4: Kim buna baksa bu penaltı diyor değil mi? Açık evet. Ve bariz bir hata bu. VAR niye devreye girmiyor? Hakem sen vermedin. Bunu da görmen lazım. Görmedin. Vermedin.
3: Ya ayağına bastığı net çünkü yani.
4: Kontrolsüz bir hareket
3: bastı
4: var.
3: Kalmıyor. Biz de demiyoruz ki sarı kart ver. Faul ver diyoruz. Faul ver. Penaltıyı ver.
4: Bu açık bir penaltıdır. VAR'ın girmemesi aynı maçta aynı VAR girmemesi çok sıkıntılı.
2: Şimdi haftanın en çok konuşulan maçına geri dönelim. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi derbide 2-1 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmada öne çıkan performanslar var. Yeni transferlerin performansları çok konuşuldu ve aynı zamanda teknik direktör Vincenzo Italiano da Beşiktaş'ın başında bir ilke imza attı.
6: Beşiktaş Kadıköy'den 3 puanla döndü. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Siyah Beyazlar Şikrinyar'ın golüyle 1-0 geriye düştüğü derbide rakibini Rıdvan Yılmaz ve Dušan Vlahović'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Bu sezonki 3. galibiyetini elde eden Vincenzo Italiano'nun ekibi 9 puana ulaşırken Fenerbahçe 2. yenilgisini yaşadı ve 6 puanda kaldı. Beşiktaş 4 maçlık aranın ardından ligde taraftarlarına derbi sevinci yaşattı. Geçen sezon oynanan 4 lig maçında Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı üstünlük kuramayan siyah beyazlı ekip Galatasaray'la ilk yarıda 1-1 berabere kalırken ikinci yarıda 1-0 yenildi. Fenerbahçe'ye karşı lig maçlarında 3-2 ve 1-0

0: Mağlup olan Beşiktaş, Sarı Lacivertli rakibiyle kupada oynadığı maçı ise deplasmanda 2-1 kazanmıştı. Beşiktaş ligdeki son derbi galibiyetini 2024-25 sezonunda yine Kadıköy'de 1-0 kazanarak elde etmişti. Vincenzo Italiano da Beşiktaş kariyerindeki ilk derbisine Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı çıktı. İlk derbisinde galibiyet alan İtalyan çalıştırıcı maçın sona ermesinin ardından büyük bir sevinç yaşadı. Beşiktaşlı futbolcular da bitiş düdüğüyle birlikte karşılaşmayı izlemeye gelen taraftarlarına koştu. Siyah beyazlar bir süre misafir tribünün önünde taraftarlarla tezahürat yaptı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da derbi galibiyetinin ardından soyunma odasına indi. Futbolcuları tebrik eden Adalı, derbiye özel toplamda 1 milyon euro prim vereceğini açıkladı. Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş Süper Lig'in 5. haftasında 11 Eylül Cuma günü Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek.
1: Şimdi ise bu derbinin mağlup tarafına bakacağız değerli izleyenler. Fenerbahçe Kadıköy'de öne geçmesine rağmen Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu ve bu sezon ligdeki ikinci yenilgisini aldı ve aynı zamanda teknik direktör İsmail Kartal'ın da değişiklikleri çok tartışıldı.
0: Fenerbahçe sezonun ilk derbisinde mağlup oldu. Şendiyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Sarı Lacivertliler sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Karşılaşmada Milan Škriniar'la öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan Fenerbahçe, Rıdvan Yılmaz ve Dušan Vlahović'in gollerine engel olamadı. İsmail Kartal'ın ekibi bu sezon Süper Lig'de ikinci kez öne geçtiği bir müsabakadan puansız ayrıldı. Sarı Lacivertliler ligde oynadığı 4 karşılaşmanın tamamında üstünlüğü yakalamayı başarırken ilk hafta Gençler Birliği'ne, bu maçta da Beşiktaş'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Bu skorla Fenerbahçe ligde Galatasaray'ın 4, Beşiktaş'ın ise 3 puan gerisine düştü. İsmail Kartal Sarı Lacivertli ekibin başında Beşiktaş'a karşı ilk yenilgisini aldı. Tecrübeli teknik adam daha önceki 5 derbide 4 galibiyet 1 beraberlik elde etmişti. Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Milan Škriniar bu sezon resmi maçlarda ilk golünü kaydetti. Maçın 26. dakikasında takımını öne geçiren Škriniar savunmada da başarılı müdahaleleriyle dikkat çekti. Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku Süper Lig'de ilk kez derbi heyecanı yaşadı. Tecrübeli santrfor maçın 68. dakikasında Vedat Muriç'in yerine oyuna girdi. Hafta içinde Perşembe günü Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında Roma'yı konuk edecek Fenerbahçe, Süper Lig'de ise 14 Eylül Pazartesi günü Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanına çıkacak.
1: Galatasaray gündemiyle devam ediyoruz. Sarı Kırmızılılar Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Başakşehir'i 3-2 yenmişti. Ancak o maçta hem Osimhen hem de Lemina sakatlanmıştı. Galatasaray bu iki oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'ne start verecek Sarı Kırmızılılar'da sakatlıkları bulunan oyuncuların MR sonuçları paylaşıldı. Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın sağ kasık bölgelerinde ileri derecede kanama ve zorlanma tespit edildi. İki oyuncunun da en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Galatasaray bu süre zarfında sırasıyla Sporting deplasmanı, Kocaelispor'la iç saha karşılaşması ve son olarak Trabzonspor'la Karadeniz'de derbide mücadele edecek. Evet, Osimhen ve Lemina'nın ne kadar uzun süre sahalara dönemeyeceği konusu henüz netlik kazanmış değil. Biz de Aspor ekibi olarak bunu uzmanına sorduk değerli izleyenler. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Mehmet Eldir Aspor'la konuştu ve Osimhen ile Lemina'nın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.
2: Yani maçı izlerken ben açıkçası birazcık daha umutluydum. Daha hafif bir yaralanma olacağını düşünüyordum ama iki futbolcunun da ileri orta diye raporlanmış. Orta olduğunu bile farz ettik. Orta düzeyde bir yaralanma bile olsa adüktör tendonlarda. Her halükarda maalesef en az bu milli takım arasından sonrasına kadar olmayacağını öngörebiliriz. En az 3-4 haftalık bir sürece ihtiyaçları olacaktır. Tabii orada ayrıntılandırılmıyor özellikle sağlık heyeti tarafından, ama orta düzey bir

0: olsa yani Şampiyonlar Ligi ve bir sonraki lig maçında sanıyorum hem Osimhen'i hem Lemina'yı göremeyeceğiz gibi görünüyor. Yani en az ve en fazla diye böyle ayırıyoruz. Hı hı. Yani eğer orta düzey bir yaralanmaysa böyle 3 günde 5 günde hani hastalığını daha doğrusu sporcunun atletik durumu çok iyi diye erken dönmez ama mesela bazı futbolcu 3 haftada dönerken bazı futbolcu 5 haftada dönebilir ama en az 3 hafta deriz. Çünkü belli bir sürede iyileşmesini bekliyoruz o kas tendonlarının. Daha sonra ancak belli bir fizik tedaviyle belli testler yapılıyor. O testlere cevaba bakılıyor. O testlerde bazı futbolcular daha erken dönüşe uygun olabiliyor ama genelde minimum bir süre her zaman oluyor. Orta düzeyde ve ileri düzeyde. Bu da 3 haftadan daha aşağı değil.
1: Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa evinde Ahmet Sportif faaliyetlerle 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından teknik direktörler Emre Belezoğlu ve Beznik Hasi açıklamalar yaptı.
2: Tabii izleyenler için güzel maç oldu. Teknik adamlar için daha zor. Çok rahat 3-0, 4-0 yakalamamız gereken bir maç. Çok genç, dinamik, zor bir oyun. Bu tempoya adaptasyon ilk defa bu seviyelerde oynayan oyuncular. Çocuklar elinden gelen her şeyi yapıyorlar buna adapte olmak için. 2-0'dan sonra 3'ü de 4'ü de çok rahatlıkla bulabilirdik. Maçı orada bitirmek adına çok net işler vardı. Hiç beklenmedik. Kötü bir gol. Üstesinden bir 10-15 dakika oyunu ortak ettik Ahmet'i. Maçın hiçbir bölümünde ortak olmadılar. Sadece 10-15 dakikada ortak oldular ve çok kaliteli oyuncuları var. Bireysel yetenekleri çok bence yüksek. Bu lig için fazlasıyla güçlü bir takım. Sonrasında yine bence pozisyonlar var 2-1'de. Beklenmedik yine bir uzun top savunma arkası. Kötü bir gol daha yedik. Maçı bitirmemiz gerekiyordu. Üzgünüm. Maçın sonunda da o penaltıyı vermeme başlı başına zaten başka bir skandal. Türkiye'de çok fazla futbol konuşmak, taktik konuşmak, teknik konuşmak, bir teknik adam olarak günün 3'te 1'ine bu çalışmaya hazırlanma falan bazen çok da boş geliyor bana. Çünkü bu hakemlerle biz yine bir zor bir sene Türk futbolunu bekliyor gibi duruyor.
3: We didn't play our greatest game.
4: Bizim için çok çok en iyi maçlarımızdan biri olduğunu söyleyemem. Fakat biz daha iyiydik. Daha iyi olan taraf bizdik. Daha fazla şanslar ürettik. Jagner'in kaçırdığı bir pozisyon var. O pozisyon gol olsa farklı olabilirdi. Erkenden maçı bitirebilirdi. Yani maçı en azından skor alabilirdiniz. Ama olmadı. Savaştık açıkçası. 2-1 yakaladıktan sonra çok daha iyi savaşçı bir takım haline geldik. Oyuna gelen oyuncular da iyi işler çıkardılar. Oyunculara veriyorum bütün övgüyü. Sonunda puandan dolayı mutluyum.
3: We give away a throw-in.
1: Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü evinde Eyüp Spor'u 4. hafta mücadelesinde 3-0'la geçti. Maçın ardından teknik direktörler Uğur Uçar ve Erman Kılıç açıklamalar yaptı.
5: Beşiktaş maçında da hücum anlamında bakarsanız biz herkese gol atabilecek kalitede bir takımız. Ama gol yemememiz gerekiyor. Bunun üzerinde duracağız. Bugün de zaten muhteşem bir oyun vardı. Özellikle ilk 45 dakikada. İkinci yarıda ilgili oyuncu değişikliklerinden sonra biraz hani futbolun keyif noktasına kaçtılar. Onun aramızda konuşacağız. Belki farkı daha da arttırmamız gerekiyordu. Ama güzel bir skor oldu. Arca Çorum'un Süper Lig'deki 3 puanı. Hayırlı olsun. Öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. Biz Süper Lig'e çıkan yeni bir takımız. Yeni kurulduk. 20 giden 21 tane gelen oyuncumuz var. Yani son 10 günde belki 6 tane transfer yaptık, takıma katıldım. Biz bu oyunun sinyallerini diğer maçlarda da vermiştik. Bugün skora yansıttık. Savunma anlamında daha iyi durduk. Oyun anlayışımız giderek yükselecek. Performansımız giderek yükselecek. İnşallah Çorum FK'yı maç maç giderek en iyi yere taşıyacağız bu sene. Takım yeni kurulduğu için işte başka ülkelerden, farklı coğrafyalardan gelen bir sürü oyuncumuz var şu anda. Yeni bir takımız. Oyuncular birbirlerini tanıyacak, adaptasyon olacak. Zaten milli arası kamp yapacağız. Onun da programlamasını yaptık. İnşallah önümüzdeki hafta Samsun maçını da kazanıp Alanya'yı da geçip araya iyi girmek istiyoruz. Maça iyi hazırlanmıştık aslında. Çorum Spor'u iyi de analiz etmiştik. Geçen hafta aldıkları mağlubiyetten dolayı da kendi taraftarı önünde bir reaksiyon vereceğini biliyorduk. İyi oyunculardan kurulu bir takım Çorum Spor. Biz de dersimizi aslında hafta içi çok iyi çalışmıştık. Ama bugün çalıştığımız ve ya da istediğimiz şeyleri sahaya yansıtamadık. Ona rağmen 2-0 iken iki tane net pozisyon kaçırdık. Belki

0: tanesini yapabilseydik oyun son 10 dakika, son 5 dakika daha farklı yere evrilebilecekti. Bugün için söylemem gereken bunlar. Daha iyi çalışıp haftaya Rizespor maçından inşallah galibiyet vermeyi hedefliyoruz.
1: Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaeli Spor, Samsun Spor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından teknik direktörler Selçuk İnan ve Thorsten Fink neler söylemiş dinliyoruz.
2: Maçla ilgili maçtan önce vermiş olduğum röportajda da belirttiğim gibi oyun gücü üst olan, sahadaki duruşu, oyun anlayışı net olan bir takıma karşı oynadık. Çok zor bir maç olacağını biliyordum, öyle bekliyordum. Oyuncularımla da bunu paylaşmıştım. Nitekim öyle oldu. Yetenekli oyunculara karşı doğru durmak, doğru mücadele etmek, en az onlar kadar mücadele etmek. Bunları oyuncularımıza paylaştık. Sağ olsunlar. Fazlasıyla mücadele ettiler, efor sarf ettiler. Çok zor bir maçı kazanmasını bildiler. En büyük tebriği onlar hak etti. O yüzden tebrik ediyorum. Kazandığımız için de mutluyum.
3: For the next week that we find the rhythm with these players.
4: Açıkçası maça baktığımızda çok iyi bir performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. İyi bir maç, iyi bir oyun sergilediğimizi gördüğümü söyleyebilirim. Özellikle ilk yarıda yakalamış olduğumuz net fırsatlar vardı. 3 net fırsatımız vardı ancak onları ne yazık ki değerlendiremedik. Şayet forvetimiz olmuş olsaydı bugün belki de maçı karşılaşmayı kazanacaktık. Maçın genelinde açıkçası bir hata yaptığımızı söyleyebilirim. Zaten o hatamızın da yine bir bedelini ödemiş olduk.
1: Şimdi Spor Ajansı'na Avrupa Futbol gündemiyle devam ediyoruz değerli izleyenler. La Liga'ya bakacağız. Galatasaray'ın temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakiplerinden Barcelona ligdeki 4. mücadelesine Valencia deplasmanında çıktı ve rakibini 5-0'lık skorla geçti. Ayrıca Barcelona bu sezon çıktığı 4. maçında 3. kez rakip filelere 5 gol bıraktı.
5: Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Valencia-Barcelona mücadelesi başlıyor. Rodri sağ kanada gönderdi. Şimdi ceza sahasına doğru Lamine Yamal. Lamine Yamal! Harika gol! Lamine Yamal! Akıl dolu bir vuruş. 6. dakikada Barcelona'yı öne geçiriyor Lamine Yamal. Çok klas! Lamine Yamal bu sezon La Liga'da attığı 3. gol. Süper vuruyor. Kaleci Dimitrievski'yi mağlup ediyor Lamine Yamal. Gordon çekti. Şimdi Pedri buldu. Pedri pasını verdi Fermin. Fermin'den Lamine Yamal. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Şov yapıyor. 8. dakika. Fark 2'ye çıktı Lamine Yamal. Evet, offside. Gol geçerli değil. VAR incelemesinin ardından offside kararı geliyor. Skor 1-0. Sağ kanada Lamine Yamal. Yamal sürüyor topu, ceza sahasına girdi. Lamine Yamal çeviremedi ama devam etti. Atak devam ediyor. Geriye doğru şut geldi. Gol! Fermin Lopez fark 2'ye çıkarıyor Barcelona. Fermin Lopez'in golü. İlk golün asistini yaptı. Bu kez de kendisi atıyor Fermin Lopez. İkinci gol VAR'dan dönmüştü ama Barcelona farkı 2'ye çıkarmayı başarıyor bu kez. Fermin. Yamal, Dieng topu kazanmaya çalışıyor. Lamine Yamal. Fermin Lopez attı çalımı. Fermin Lopez direkten döndü. Fermin Lopez çok büyük çaba, bu hücuma imzasını attı Fermin ama sonunda direğe takılıyor. Hadi pasını. Vázquez topu kaybediyor. Rodri kazandı o topu. Şimdi Lamine Yamal eksik yakalandı Valencia. Lamine Yamal verdi pasını. Fermin vurdu topu ağlardan. Rafinha. Fermin çevirdi. Rafinha dokundu topu ağlara gönderdi. 50. dakika. Barcelona farkı 3'e çıkarıyor.
6: Rafinha'da. O kadar rahatlar ki Cem, yani 5 dakika izledik. İkinci yarıda ellerini kollarınız sallaya sallaya, pozisyon üstü pozisyon.
5: Rafinha da partiye katıldı. O da skora katkı sağlıyor.

0: şimdi Olmo, Dani Olmo. Bir müdahale vardı, kaldı ayakta Olmo. Olmo pası verdi, Lamine Yamal.
1: Önde olabilir mi? Yamal.
0: Bayrak kalkıyor. Burada inceleme yapıldı, offside yok. Ve 5. golü Barcelona'nın, Lamine Yamal. Bu sezon La Liga'da oynadığı 4 maçın 3'ünde 5 gol barajını geçmiş oluyor Barcelona. Gabriel Jesus, pas olmaya gelmedi. Atak devam edecek. Bernal'den Lamine Yamal. Lamine Yamal hat-trick peşinde. Lamine Yamal, Lamine Yamal iyi vuramadı. İstediğini yapamadı Yamal. Hat-trick yapamıyor. Ve maçın son düdüğü geldi. Karşılaşmanın sonucu Valencia 0, Barcelona 5.
2: La Liga'da Bilbao deplasmanına çıktı Atletico Madrid ve mücadele eden 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
3: Ve mücadele başlıyor. Lokman'dan pas, Atletico Madrid atakta. Şimdi yerden Simeone'ye, o da döndü. Pas sağ tarafa doğru, Kanginli'yi aldı ceza alanında. Kanginli sağına çekti, vurdu. Top direkten dışarıya çıkıyor Kanginli. Çok erken bir dakika. Henüz 3. dakika. Böyle geldi Atletico Madrid. İşte Kanginli ceza alanında. Bir sola bir sağ, çok hızlı. Uzak köşeye, direğe takıldı Kanginli.
4: Simeone. Sağ tarafa doğru Llorente'nin koşu yoluna. Llorente bıraktı aradan. Cezalanın şut geldi dar açıdan. Çok dar açıdan. Barrios sonrasında bir temas ve korner işaret ediyor bunu Era. Navarro gönderdi Iñaki Williams. Cezalanında Iñaki Williams. Williams yerden gönderdi, ceza alanı, şut, gol! İkinci gol! 2 dakikada 2 gol! Atletico Madrid'e şok, ikinci yarının henüz başı. Fark 2'ye çıkıyor Norbert Navarro. Celta Vigo'ya attı, şimdi San Mames'te yine sahnede. Norbert Navarro 2-0. Beklentisi var Atletico Madrid'de, oyunculardan devam dedi hakem Iñaki Williams, sol tarafa Nico orada. Nico Williams sıyrıldı rakibinden. Nico cezalarında, Nico Williams dışarıya. Barrios yerden oynadı, Julian Alvarez tek top. Yeniden aldı Barrios uzaklardan, Unai Simon. Yerden bir pas Alvarez'e,
3: döndü burada Alvarez. Simon ikinci pozisyon. Ortiz ve Unai Simon, Julian Alvarez.
4: Şimdi sol kanada doğru uzun bir pas. Çok da güzel bir pas. Johan Eko var orada. Ceza alanında. Şimdi orta geldi. Herkes açtı uzak noktaya. Alex Berenguer dokunamadı ve top dışarıda. Julian Alvarez, isabetli bir pas. Karşı atak şansı, Oyan Sunset. Sunset bıraktı aradan. Johan Eko sıyrıldı, çok iyi çalım Johan Eko ceza alanında. Johan Eko çizgiye kadar indi, yaptı ortasını. Savunma karşıladı, atak devam edecek. Şimdi uzaklardan bir şut ama Oban kucağına.

Gruzeta gönderdi savunma arkasına. Geliyor yine Atletik. Şimdi ceza alanı orta. Sekti savunma.

0: farkla önde Atletico Madrid karşısında. Bu sezon yenilgisiz Atletico Madrid'in sahasında San Mames'te taraftarının önünde bu büyüleyici atmosferde mağlup ediyor Atletik. Maçın sonucu Atletik 3, Atletico Madrid 0. 3 puanı 3 golle alıyor Atletik.
1: Şimdi İtalya'da özetlere bakacağız. Serie A'nın 3. haftasında dev bir mücadele vardı. Juventus ve Milan karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan çıkmadı.
2: Juventus Milan maçı Mariani'nin düdüğüyle başlıyor. Herkese iyi seyirler. Luciano Spalletti. İki takım da geçen sezonu büyük hayal kırıklıklarıyla tamamladı. Şampiyonlar Ligi'ne gidemediler. Lokomi. Luis. Şimdi Nico. Nico sıyrıldı, bir anda açıldı önü. Nico vurdu Menya'nın üzerine. Salemakers. Salemakers yerde, oyun sürüyor, müdahale topu. Şimdi Nico Gonzalez oynadı. Conceição'ya. Conceição çekti. Soluna vurdu. Menya Locatelli atamadı içeriye. Uzadı o topa son bir çabayla ama atamıyor. Şimdi Musa. Musa çok zor bir topu kontrol etti ama ardından pasını veremedi. Şimdi Conceição 4'e 4 oluştu. Bu maçta ilk kez böyle bir şey görüyoruz. Conceição vurdu direkt. Çok iyi vurdu Conceição. Biraz şanssız. Colomani yerde, yine devam. De Winter'in müdahalesi temiz. Loftus-Cheek. Samu Chukwueze. Chukwueze terse döndü. Alfaggio Sisse. Sisse aldı topu, sıyrıldı ilk rakibinden. Sisse! Bunu arıyordu Milan. Bunu bekliyordu sessizce, sinsice maç başından beri. Önce 60 dakika tuttu Ruben Amorim. Sonra saldı sahaya genç yeteneğini. Ve Alfaggio Sisse kariyerinin en büyük golünü atıyor. Juventus deplasmanında 19 yaşındaki Alfaggio Sisse.
3: Spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
1: Kaspor ekranında ana haberle karşınızdayız.
3: Sıcak haberler, canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle buluşturuyor olacağız.
3: Ana haber hafta içi her gün 18'de Aspor'da.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
5: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektrik ve petrol piyasalarında 34 lisans verdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun konuya ilişkin ilanı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre elektrik piyasasında 29 üretim lisansı, 3 tedarik lisansı verildi. Petrol piyasasında 1 şirkete ihrakiye teslimi ve 1 şirkete madeni yağ lisansı verildi. Elektrik piyasasında 1 üretim lisansı ve 3 şarja işletmeci lisansı sona erdirildi. Petrol piyasasında ise 1 şirketin madeni yağ lisansının süresi uzatıldı.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
6: Reklam.
7: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsat.

0: fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
4: Spor Radyo.
5: Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 7 Eylül 2017 yılında Türkiye'nin ilk kadın bakanı Profesör Doktor Türkan Akyol tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.
5: Güzellikler Dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
7: Bir reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bir reklam.
9: Yaşasın spor.
1: Aspor Radyo.

0: eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
0: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
0: Reklam.
4: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: zindana düşmesinde bizim de payımız var. 8 yıl kin biriktiren adamın nasıl biri olduğunu bilmeden hareket edemeyiz.
1: Dünden cezanız abiniz ölene kadardı.
2: O akkefen giydiyse bize de saltanat ilatı düşer.
3: Altın kapıların nice sultanı açıldı Konya. Şimdi sıra bende.
4: Kartal kafese sığmadı. Şimdi doruklara yükselmenin vaktidir.
0: Selçuklu Sarayı'nda gelin olduğunu da gördüm. Hem de Aladdin'in karısı olarak. Bu da bir kader.
5: Anneyi sultanımıza layık bir şekilde hazırlayın. Benim kızım burada düğün beklerken sen bir cariyeyi has odaya nasıl yollarsın?
0: Sen gece sultanla beraber miydin?
1: Allah'ım onu en zor zamanında karşıma çıkardı. Kör zindanlarda rüyam oldu. Düşün gerçek kılan Rabbim. Elbet yarım kalanda tamamlar.
6: Aşk ve Taht ilk bölümüyle 9 Eylül Çarşamba akşamı ATV'de başlıyor.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Awesome.

0: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
1: Spor Ajansı'nda ikinci bölümle karşınızdayız değerli izleyenler. Bu bölümde saat 14'e kadar iki stüdyo konuğumla birlikte karşınızda olacağız. Sevgili Ulaş Özdemir ve Nevzat Dindar bize eşlik edecek. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar.
3: Hoş bulduk.
1: Keyifli bir yayına başlıyoruz çünkü öncelikle zaferle başlıyoruz yayına değerli izleyenler. Biliyorsunuz ki Amilli Kadın Voleybol takımımız. Biz voleybol ülkesiyiz lafının her zaman altını doldurmayı başarıyor ve yine bir kupayla bu sözün altını doldurmayı başardı. Filenin Sultanları Trendyol 2026 SEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup etti ve üst üste ikinci kez bu turnuvada şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı değerli izleyenler. Biz de bunu konuşmaya başlayacağız ve bizi en zorlayan rakibe karşı bunu yaptık. Kendi topraklarımızda yaptık. Bunun anlamı çok çok daha kıymetli. Bilmediğimiz bir şampiyonluk değil. Daha önce de yaşadık bunu ama bunu Türkiye'de yapmak, kendi seyircimiz önünde yapmak ve İtalya'ya karşı yapmak daha anlamlıydı değil mi?
3: Ya anlamlıdan ziyade Türkiye Voleybol Federasyonu'nun bu işi muazzam bir şekilde organize ederek yani her turnuvada başarılı bir şekilde sonuç çıkartması. Yani hem oyuncuların, hem teknik ekibin, hem aynı zamanda da Sayın Federasyon Başkanı'nın gerçekten yani 3-4 yıldır hatta 5 yıldır sürdürmüş olduğu çok doğru bir organizasyonun neleri bize gösterdiğini ortaya koydular. Bu şu demek, yani bu tür organizasyonları her yerde yapabilir misin? Tabii ki yapabilirsin. Doğru bir şekilde bunu planladığında. Ve her defasında da bizi fazlasıyla gururlandırıyor. Yani Türk kadını olarak da onların sahadaki parkedeki mücadelesi de aynı zamanda tribünlerdeki taraftarlarımızın da onlara olan desteğiyle hiçbir zaman bizi yanıltmadılar. Bence yanıltmamaya da devam edecekler. Dün çok güzel bir şey söyledi Eda'ydı galiba. Bizden sonra gelecek olanlara da aslında örnek oluyoruz dedi. Evet. Bu güzel bir şey. Keşke bunu Türk milli takımımızda da görebilsek. Keşke bunu diğer branşlarımızda da ciddi anlamda görebilsek. Göğsümüzü kabarttılar. Hepsinin ellerine sağlık. Yani futbolda olsaydı ayaklarına sağlık derdik de voleybolda olunca hepsinin ellerine sağlık. Yani özellikle Vargas'a bir parantez açmak lazım. Hakikaten yani bu kabulleniş çok kolay olmuyor bazen.

0: Yani ülke değiştiriyorsun, işte ne bileyim vatandaşlık değiştiriyorsun ve bunu öylesine bir içselleştiriyorsun ki sanki bu topraklarda doğmuş, ataların bu topraklarda yaşamış gibi davranıyorsun. Bu da güzel bir şey. Yani buradan da şunu gösteriyor bize. Milli takımımızın, voleybol milli takımımızın içerisinde de müthiş bir dayanışma, müthiş bir birleşme ve müthiş bir sevgi var. Ve hedefe doğru gitmek için zaten bunlar yeterliydi bence. Hakikaten çok gururlandırdılar bizi. Sağ olsunlar, var olsunlar.
1: Evet, Filenin Sultanlarını tebrik ediyoruz. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı da yayınımıza bağlandı, Mehmet Akif Üstündağ, ve bundan sonraki hedefinde olimpiyat madalyası olduğunu söyledi. Gerçekten de tek eksik şu anda bir olimpiyat madalyası.
2: Yani bir olimpiyat madalyası hakikaten şu jenerasyona yakışır. Yani voleybol branşında hakikaten diğer şubelere örnek olabilecek bir yapılanma ve başarılar söz konusu. Burada hem iyi bir jenerasyon yakaladığımız ama aynı zamanda planlamanın da çok doğru olduğunu belirtelim. Voleybol ülkesi miyiz? Tabii bunu biraz daha genele yaymak lazım ama ben şunu söyleyebilirim. Bugün Doğu'da, Güneydoğu'da ülkenin birçok bölgesinde voleybola anormal bir ilgi var. İnsanlar voleybolu seviyor. Dolayısıyla da bir voleybol ülkesi olma yolunda ilerliyoruz. Başarılar var. Amatör branşlarda zaten özellikle voleybolda, basketbolda takımlarımızın başarıları ortadaydı. Milli takım seviyesinde de özellikle voleybol takımının, kadınların başarısı, kızlarımızın başarısı gerçekten de takdire şayan. Yani Melisa Vargas konusu hakikaten çok doğru bir tercih. Yani baktığım vakit 2018 ya da 19'da Fenerbahçe'ye geliyor ve şu an milli takımın çok önemli bir parçası. Ben burada Ali Koç döneminde galiba Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Kazandırılması çok önemli. Yani milli takımın tercihem Türkiye'ye getirilişi, gelişi çok önemli. Dolayısıyla kadın voleybolcularımız büyük başarıya imza attılar ve gururumuz oldular. Tebrik ediyorum ben de.
1: Evet, tabii bu taze bir şampiyonluk ve az önce de söylediğimiz gibi üst üste ikinci şampiyonluğumuzu, değerli izleyenler. Şimdi şöyle bir Filenin Sultanlarının başarılarını da ekranlarınıza grafik halinde de taşıyalım. Hafızalarımızı da tazelemiş olalım. Mehmet Akif Üstündağ'ın belirttiği gibi şu anda tek eksiğimiz bir olimpiyat altın madalyası. İnşallah onu da önümüzdeki olimpiyatta elde edeceğiz. Şöyle rahat rahat inceleyelim diye kalkıyorum. Şöyle ekranlarınıza da gelsin. 2023 ve 2026'da arka arkaya Avrupa şampiyonluğunu elde ettik. Şunun da bilgisini verelim. İtalya'yı yenmemizin şöyle de bir anlamı var. Dünya sıralamasında zirvede şu anda İtalya var ve biz de üçüncülük koltuğunda zirvedeki rakibimizi saf dışı bırakmayı başardık. Hem olimpiyat madalyası hem de sıralamada tabii ki zirveyi hedefliyoruz değerli izleyenler. Milletler Ligi'nde iki kez şampiyon olduk. Yine aynı yıl 2023 ve 2026 yıllarında zafere uzandık ve bir de tabi Dünya Kupası şampiyonluğumuz var. 2023-2026 yılları bize gerçekten uğurlu geldi. Tekrardan Filenin Sultanlarını tebrik edelim ve Kaptan Eda Erdem'in de dediği gibi bu başarı, bu zafer bir sonraki nesiller için çok anlamlı. Yani evet, voleybol ülkesi izlememizin tek sebebi başarılar değil, aynı zamanda yeni bir nesli de ve sonrasında gelecek olan nesilleri de bu şekilde bir ilham kaynağı oluşturdu Filenin Sultanları. Yani daha önce voleybol diğer branşlar, diğer sporlar olarak adlandırdığımız bir branştı ama bakın biz şu anda programa futbolla değil voleybolla başladık. Bu bile çok kıymetli.
0: Ya şöyle, işte 12 devadan biliyorsun müthiş, evet, bir motivasyon sağlamıştı ülkeye. Hatırlayın o dönem, işte adına yazılan o şarkılarla beraber. Şimdi 12 dev adam o dönem ülkede de bir basketbol kültürünün de oluşmasını sağladı. Mesela benim büyük oğlan normalde işte şeye göndermiştim onu, idman gücüne Trabzon'da 11 yaşında. Çok da iyi bir orta saha olacaktı benim baktığım gibi. İki ayağını da çok iyi kullanıyordu. İşte o 12 dev adam patladı. Dedi ben basketbol oynayacağım. Şimdi profesyonel basketbolcu ama oynamıyor. Geçen sezon bıraktı mesela. Hani o çocukları da sen bir anlamda basketbola çok rahat bir şekilde motive edip o organizasyonun içerisine dahil edebiliyorsun. Mesela Trabzon'da, hani orada yaşadığım için söyleyeyim. Ya altyapıda çok çok iyi oyuncular var basketbolda örneğin. Ama bir voleybol neden olmasın? Hatta Trabzonspor Kulübü Başkanı da ya voleybol takımı kurmak istedi. Ama adam basketbola sponsor bulamadı ki voleybolu da açıp oradan da devam etsin. Biraz o yüzden erteledi bu işi. Bence hani çünkü

0: ülkeye baktığın zaman birçok yerde spor salonları yapılmış yani Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından. Ve bu spor salonları hem işte ne bileyim şeyler jimnastik anlamında çok donanımlı, voleybol için çok müsait, basketbol için keza aynı. Hani bu salon sporlarını da yani hep böyle futbola motive olup işi biraz biz başka yerlere çekiyoruz belki ama hani bir insan illa futbolcu olmak zorunda değil ki.
1: Ulaş yani. Hocam şimdi bak kupalara baktığımızda 2023-2026 döneminde evresinde kupalar gelmiş ama yani burada başarı milli takımda doğru güzel başarılar var, kupalar var ama bunun altyapısı bence bizim müessese kulüplerimiz. Yani Eczacıbaşı'ndan Vakıfbank'a, Ziraat Bankası yani birçok böyle müessese kulüpleri ki daha sonra işte Galatasaray, Fenerbahçe gibi kulüpler özellikle voleybolda çok ciddi yatırımlar yaptılar. Yani bu bunun temelleri aslında çok geçmişe evveliyatı var yani bunun. Basketbolda da 12 dev adam dedi. Mesela basketbolda ben mesela yani kendi çocukluğumdan bilirim bir Efes izlerdim yani Anadolu Efes'i izlerdim yani. Dolayısıyla o basketbol sevgisi ve kültürü ki geçmişte Galatasaray'ın vardır bir dönem işte Ülker daha sonra Fenerbahçe bu şekilde devam ettim. Dolayısıyla hani burada milli takımda başarılar var. Son dönem voleybolda zaten milli takım organizasyonu federasyonun başarıları zaten yadsınamaz. Yani orada antrenör tercihleri vesaire çok doğru. Artı işte Vargas olayı zaten başlı başına. Orada da Ali Koç'un hakkını teslim edelim. Fenerbahçe'ye transferi önemli. Ama yani bu geçmişte yapılan yatırımların sonucu. Yani orada çok büyük yatırımlar yapıldı. O müessese kulüplerinin hakkını da teslim edelim.
0: Kesinlikle katılıyorum. Benim söylemek istediğim şu. Yani bunu bütün ülkeye yaymak lazım. Çünkü hemen hemen bütün şehirlerde 2 ya da 3 tane spor salonu var. Ve bu salonları hangi amaçla kullanıldığı çok böyle hani benim nazarımda çok okumadığım şeyler. Hı hı. Ama mesela hani bu salonlara altyapıdan da üst yapıya yetiştirilebilecek o yetenekli gençleri de bulup geliştirmek ve bunları da işte voleybolun, basketbolun, handbolun için kazandırmamız gerektiğini
1: düşünüyorum. Mesela ben Bingöl'lüyüm. Bingöl'ün bir ilçesindeki voleybol yani Solhan diye bir ilçesi vardır. Bingöl Solhan'ın voleybol müsabakalarına olan ilgi Bingöl Spor'a olan ilgiden daha fazladır.
0: Evet. Torun. İşte benim memleketim yani, Gümüşhane Torun. Mesela abim orada kurdu şeyi. Erkek voleybol takımını. Üçüncülükten aldı. Birinciliğe kadar çıkarttı işte Halkbank geldi, Fenerbahçe geldi anlatabildim mi? Yani Torul dediğin yerde 3000-4000 nüfuslu bir ilçeydi. Ve 3 sene ya da 2 sene şeyde kaldılar yani ligde kaldılar. Hı hı. Ama ondan sonra tabii mali problemlerden dolayı yürütemediler işi.
2: Evet, işin tesisleşme ve yatırım kısmı yine az önce yayınımızda bağlanan Sayın Başkan Mehmet Akif Üstündağ'da değindi. Bu yatırımlar özellikle altyapılara olan yatırımlar devam edecek dedi. Filenin sultanlarını bir kez daha tebrik ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. İnşallah olimpiyatta da istediğimiz o hedeflediğimiz altın madalyayı en kısa sürede getireceklerdir diyelim ve artık futbol gündemini konuşmaya başlayalım. Ekranlarınıza da altta kayan yazı olarak görüyorsunuz değerli izleyenler. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ilk maçına çarşamba günü saat 22'de Sporting deplasmanına çıkacak ve bu karşılaşmanın hakemi ise Norveçli hakem FIFA Kokart'la hakem Espen Eskas olacak. Bu bilgiyi de paylaşalım, sıcağı sıcağını sizlere aktarmış olalım. Şöyle hakemin hemen hızlı bir profiline baktım. UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers Fenerbahçe maçında düdük çalmış son 16 rövanşında. En yakın hatırlayabildiğimiz o ve 2026 Dünya Kupası'nda da yine iki mücadelede düdük çalmıştı. Şimdi Trendyol Süper Lig'de 4. hafta bugün oynanacak iki karşılaşmayla resmen tamamlanacak. Hafta Galatasaray maçıyla başladı. Derbi oynandı. Dün Trabzonspor'un maçı vardı. Şimdi Trabzonspor'la tabii başlayacağız normalde yayınımıza ama şöyle bir haftanın genel görünümünde dört büyükler neler yapmış ve ilk 4 hafta sonunda dört büyüklerin görünümü nasıl? Şöyle bir konuklarımızla genel çerçeveyi çizmek açısından değerlendirelim istiyorum. Onun da grafiğini hazırladı ekip arkadaşlarımız. Onun üzerinden değerlendirmemizi yapalım. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor Süper Lig'de 4 hafta geride kalmışken neler yaptı, maçlardan nasıl puanlar topladı? Şöyle bir değerlendirelim ve sonrasında da son 5 sezondaki durumlarına bakalım, kıyaslama yapalım. Çünkü genelde bazı şeyler ilk haftalardan da belli oluyor. Son 5 sezonda özür diliyorum. Şöyle kalkayım hemen detaylı bir şekilde.

0: birlikte inceleyelim. Sonrasında da değerlendirmelerimizi yapacağız. Dört büyükler 5 sezonda ilk 4 haftada en çok puan toplayan takımlar arasında şöyle 2022-23'ten bakacak olursak Beşiktaş 2022-23'te 10 puan hanesine yazdırmış 4 haftada. Sonraki sezonda 7 puanı var. 24-25'te yine bir 10 puanı var. 25-26 ve 26-27'ye bakıldığındaysa 9'ar puanı topladığını görüyoruz Beşiktaş'ın. Fenerbahçe ise 2022-23 sezonuna 7 puanla başlamış. 23-24 sezonu ki zirveyi gördüğü sezon orada 12 puan toplamış. 4'te 4 ile yoluna devam etmiş. 2024-25'te 10, 25-26'da 8 ve son 5 sezonda en düşük puan sonucunu ise bu sezon almış. 2026-27 sezonunda 6 puan topladı. 2 galibiyeti ve 2 beraberliği var Fenerbahçe'nin. Galatasaray'a bakıyoruz ki Galatasaray son 4 sezonun şampiyonu. 7 puanla başlamış 22-23'e. Sonrasında 10 puanı var. 24-25'te 12'si var. Tıpkı Fenerbahçe'nin 23-24'te yaptığı gibi Galatasaray'da hem 24-25 hem 25-26'ya 4'te 4 ile başlamış. Sarı Kırmızılılar bu sezona ise 10 puanla başladı 4 haftanın sonunda. Trabzonspor 22-23'e 7, 23-24'te 6 puan toplamış 4 haftada. En düşük puanını 24-25 sezonunda elde etmiş 4 puanla. Geçtiğimiz sezon 10 puan toplamış ve bu sezonsa 7 puana ulaştı Bordo Maviler. Şöyle bir genel çerçeveyi çizelim. İyi başladı dediklerimiz sonrasında biraz düşüş yaşadı. Kötü başladı dediğimiz Galatasaray şu anda zirveye yerleşti. 4 haftanın sonunda ve bu puan karşılaştırmalarında nasıl bir sonuç elde ediyoruz?
1: Ya ben Beşiktaş'ı daha oyun olarak güçlü görüyorum, onu söyleyeyim öncelikle. Fenerbahçe karşılaşmasındaki oyunu da bize bunu ciddi anlamda söyledi. Elbette dalgalanmalar olabilir, oyuncuların performansları düşebilir ama yani bir oyun kültürünü oluşturmuş Beşiktaş. Özellikle de hem oyuna hükmetmesi, yapılan değişikliklere rağmen oyuncuların hiç aynı sisteme bağlı kalarak devam etmesi Beşiktaş'ın en büyük avantajı diye düşünüyorum. Burada Fenerbahçe'yi çok iyi göremiyorum ben açıkçası, onu söyleyeyim. Özellikle İsmail Kartal'ın üzerinde bir Aziz Yıldırım baskısı olduğunu düşünüyorum. Yani bir özgürlük alanı yok gibi duruyor. Hem Talişka'nın gönderilmesi, hem Fred'in gönderilmesi ve ayrıca hani yapılan transferlerin de ben takıma ciddi anlamda bir katkı sağladığını düşünmüyorum Greenwood'un dışında. Yani bir takım elindeki, değil mi, 47 gol yanılmıyorsam Talişka'nın sağladığı gol katkısı Fenerbahçe'de. Yani böylesine skorer bir oyuncuyu yani neden gönderip de rakiplerine sen böylesine bir avantaj sağlarsın anlayabilmiş değilim. Mesela Galatasaray'la yarıştıkları o sezon devre arasında belki bir santrafor alabilselerdi şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olabilecekken onu da yapmadılar. Yani bir transfer mühendissizliğinin kitabını yazıyorlar açıkçası. Bir de sen hani son 10 sezondur zaten olamıyorsun. Olamamana rağmen yine aynı şeyleri deneyip farklı bir sonuç almaya çalışıyorsun. Bu bence doğru değil. Galatasaray açısından şöyle bir risk var. Galatasaray'da Osimhen'li ve Osimhen'siz oyunu bence göreceğiz artık. Hani Osimhen'le nasıl oynuyordu?
0: Evet.
1: Osimhen'siz nasıl oynuyor? Hem Avrupa'da hem ligde bunu çok net göreceğiz. Okan Hoca'nın da oraya bir transfer yaptırmaması ya da Galatasaray yönetiminin yapmaması, bu da Galatasaray açısından bir avantaj olarak dezavantaj olarak karşımıza çıkacağını düşünüyorum. Şimdi Lemina da yok. Lemina yokken sen orta sahanda Torreira'ya iki kişilik bir oyun oynaması gibi bir ağır sorumluluğu yükleyeceksin. Ne kadar kaldırabilecek, ne kadar taşıyabilecek, o da açıkçası benim açımdan soru işareti. Ya Trabzonspor geçen sezon iyi bir hikaye yazdı bence ama bu sezon için özellikle Fatih Tekke'nin tırnak içinde ortada hiçbir sebep yokken ayrılıp gitmesi ve böyle başkanı ve yönetimi de abondene etmesini ben çok anlayamadım. Kimse ona git demedi. Yani herkes de ona sonuçta bir inançla hani sende olacaksa seninle olacak hocam diyebildiği bir teknik adamlıktan hayır benle olmayacak bu iş deyip çekilmesi açıkçası beni çok şaşırttı. Dünkü oyun bence yanıltmamalı. Hani teknik adamlar ayrıldıktan sonra yeni gelen isim bir anlamda oyunculara moral, motivasyon, konsantrasyon sağlayabilir, mentalini yukarıya çıkartabilir. Evet, çok güzel bir oyun vardı dün, bu doğru. Ama benim her zaman üzerinde durduğum, bir oyunu sürdürülebilir hale getirirsen ve onu geliştirerek devam ettirirsen ancak başarılı olabilirsin. O yüzden Konya maçı ve Galatasaray maçı, eğer Hüseyin Hoca ile devam edilecek ki, edilecekse ki öyle görülüyor, onlar büyük bir gösterge olacaktır diye düşünüyorum. Ya, yani daha ligin erken haftası, hı hı, ama yani sonuçta bu dereden daha çok sular akıp
0: tabii
1: gidecek.
0: Ki, tabii
1: biraz
0: ki
1: daha bekleyip görmek lazım.
0: Nevzat Dündar, bu karşılaştırma sonucunda sizin ne gibi bir çıkarımınız var şu anda?
2: Ya ben kişisel olarak hani puan tablosuna Galatasaray'ın bir 10. haftadan sonra falan baktığını düşünüyorum. Yani şu haftalarda kim kaç puanda, yani o şey yoktur. Bu haftalarda puan kayıpları ya da sürpriz sıkışları olabilir. Bütün Avrupa'da ya da bütün majör liglerde de bu tarz sıkışlar oluyor. Yani şu an Hull City inanılmaz puanlar topladı.
0: Evet.
2: Belki de küme düşecek. Yani bilmiyoruz.
1: Ya zaman... da küme düşmekten kurtaracak bu aldığı
2: yani
1: puanlar.
2: Hani iyi puanlar aldı. Hani evet. 7 puan aldı ama yani geleceği kestiremiyorsunuz. O yüzden hani bu evre biraz yanıltıcı olabilir. Bir gerçek var. Beşiktaş oyununda Beşiktaş bir resital sundu. Yani hakikaten de bir derbi maçında oynanabilecek, yani deplasman oyun açısından oynanabilecek en güzel oyunlardan bir tanesiydi. Bu Beşiktaş açısından umut verici. Ama Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Trabzon'da bir nebze olsun bu takımların sezonu erken açtığını, özellikle zorlu Avrupa fikstüründen nasıl çıkacaklarını bilmiyoruz. Yani Galatasaray için en azından sezonu erken açmadığını söyleyelim. Ama Galatasaray için de şöyle bir handikap var. Osimhen'e çok bağımlı bir oyun var. Bunu zaten Göztepe maçından sonra Okan Hoca'ya sormuştum. Yani bu kadar Osimhen merkezi bir oyun var, B planı nedir Galatasaray'ın diye sormuştum. Orada daha sonra işte transfer oldu. İşte Galatasaray Deniz Gül'ü aldı. Şimdi Leao geldi. Belki işte Leao'yu ilk planda kullanacak. En kötü Barış'la bir şekilde yola devam edecektir. Ben hani şu tablo çok şey değil benim için, yani belirleyici değil. Biraz daha beklemek lazım. Avrupa takvimini görmek lazım. Takımlarımız orada geri dönüşleri öncesi ve sonrası nasıl olacak, onları görmek lazım. Sonuçta kadro mühendisliği açısından evet 10+4 kuralına geçildi. Orada bazı tercihler yapıldı. Şimdi kadro mühendisliği doğru mu yapılmış, yanlış mı yapılmış, bunu da biraz daha beklemek lazım. Çünkü bir süre sonra işte sakatlıklar olabilir, eksikler olabilir. Orada bugün tartışılan Lukaku belki çok daha farklı şekilde de değerlendirilebilir. Ya ben biraz daha erken buluyorum ama Beşiktaş'ta bir gelişim var. Ama Beşiktaş'ın kadro derinliği var mıdır? Orada bir soru işareti. Yani bazı oyunculara çok bağımlı. Onlardan bir tanesi eksik olduğunda Beşiktaş nasıl tepki verecek? Bu kadar erken form tutması evet güzel ama Avrupa dönüşleri nasıl olacak? Bunu da beklemek lazım ama en azından bu hafta için şöyle bakıyorduk. Ben Beşiktaş için hani buradaki maçtan önceki yayında şey demiştim. Yani bir test maçı bu. O test maçını Beşiktaş iyi geçti. Yani Italiano iyi bir sınav verdi. İyi bir ekip yakalamış görüntüsündeler. Fenerbahçe için problem bence yani Fenerbahçe'nin yaş ortalaması yüksek hakikaten. Yani 30 evet. yaş üstü 11'de 7 tane futbolcu olmaz. Yani enerji ve tempo, atletizm, yani zaten Şampiyonlar Ligi'nde ben Fenerbahçe'nin kolay bir fikstür Galatasaray'a göre değerlendiriliyor. Kolay fikstür aslında şeydir, yani biraz risklidir. Alacağınız kötü sonuçlar sizi daha da tartışılır hale getirir.
1: Ben, evet. Ben öyle kolay bir fikstür olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray'dan daha zor.
2: Yok, Galatasaray'a göre.
1: Kadro açısından söylüyorum.
2: Takım olarak, şey olarak, takım olarak, yani karşılaşılan rakip bir tarafta Paris, Barcelona var. Diğer tarafta hani ilk torbadan en zorunu Galatasaray çekmiş. Yani Galatasaray'ın fikstürü Fenerbahçe'ye göre daha zor. Ama Fenerbahçe için sıkıntılı olan şu bence. Görece daha kolay rakiplere karşı oynayacak ve beklenti var. Yani şimdi Roma maçından... Şimdi Galatasaray'ın Sporting, hadi tamam oradaki yenilgi eksidir. Yani ona bir şey demem ama Paris deplasmanında Galatasaray, yani 1 puan yazmazsın. Ya da ne bileyim Barcelona iç sahaya puan yazmazsın normal şartlarda. Ama Fenerbahçe için Roma maçı mesela 0 yazmazsın mesela. Fenerbahçe'de bir beklenti var ki Roma korkunç geliyor bu arada.
1: Evet. Yani çok iyi transferler yaptı canım ya.
2: Galatasaray için dediğim gibi ben... Okan Buruk ve ekibini biraz tanıdım ve Galatasaray'ın içini biraz bildiğim için puan tablosuyla şu an uğraşmıyorlardır. Yani kaç puan topladık diye bakmıyorlardır. Yani Galatasaray daha ritmini bulmadı çünkü. Trabzonspor için ise ya biraz daha beklemek lazım. Yani çok dalgalı oluyor. Yani bir takım Ahmet maçında bu kadar kötü bir görüntü gösterip bir diğer maçta bu oyunu sergiliyorsa bir şey var, yani bir sıkıntı vardı.
3: Evet, şimdi onun detaylarını konuşacağız.
2: Yani nasıl zaten değişebilir? Yani bu tablo bir hoca değişikliğiyle açıklanamaz bu.
1: O bence enteresan, tamamen ona bağlı.
2: Yani hoca değişikliği. Eğer öyle açıklanıyorsa hakikaten yani orada artık nasıl bir problem var. Şimdi Fatih Hoca ile alakalı, ben bir kere Fatih Hoca'yı inanılmaz seviyorum. İnsan olarak çok seviyorum ve çok da başarılı buluyorum. Bence üç büyüklerden birinin hocası da olacak ileride. Yani Trabzonspor dışında üç büyükler, dört büyüklerden, yani Trabzon'un bir tarafa koyalım ama İstanbul büyükleri diyelim, birinin başına geçecektir. Fatih Hoca yani neden ayrıldığına dair bir şey açıklamadım. Bir röportaj verir mi bilmiyorum. Ama sonuçta Ulaş Hocam da söyledi. Yani sebepsiz yere bir ayrılık var. Hiç kimse beklemiyordu. Aniden bırakıyorum dedi Ferencvaros maçı sonrası.
1: Şöyle bir sebebi var abi. Onu söyleyeyim. Fatih Hoca maçtan sonra, Ahmet maçından sonra Trabzonspor yönetimine ben artık bu oyunculara hükmedemiyorum dedi.
2: Ahmet
1: maçından sonra. Yani alacağınız her türlü...
2: Ama sorunu tam bilmiyoruz. Bence orada
1: oyuncu
2: bir şey
1: bak,
2: oldu
1: şöyle,
2: yani orada.
1: Şenol Güneş geldi ya geçen sezon. Mesela takım neredeyse küme düşme hattına gidiyordu. Mesela Şenol Hoca'yla da oyuncuların bağı koptu. Yani Şenol Hoca da oyunculara hükmedememeye başladı. Şimdi bu teknik adam için çok ciddi bir problemdir. Ama oyuncular da yani hocayla bu bağı kopardıktan sonra o mentali bir daha bulamazsın. İşte Fatih Hoca geldi, toparladı, yukarıya doğru çıkardı. Sonraki sezonda devam etti yeni bir kadroyla. Şimdi bugünkü aynı problemi de Fatih Hoca yaşadı. Şimdi Fatih Hoca'yı ben kötü bir teknik direktör demiyorum, o asla öyle bir şey yani söylemem.
2: Bağ niye kopar mesela?
1: İşte bu bağ niye kopar? Şudur
2: niye
1: bence.
2: Kopar, evet.
1: Ya oyuncu hocanın bir defa sistemine inanması lazım. Değil mi? Şimdi sorun budur diye söylemiyorum, yanlış anlaşılmaz. Benim tahminim. Ya hocanın sistemine inanacaksın. Ya biz bu oyunla her maç sonuca gidebiliriz'i oyuncu kabul edecek.
2: Yani fazla mı defansif bakıyordu?
1: Burada bir şey söyledim. İki hafta önceki yayında Rezan da vardı. Ya bu oyunu bu kadar kurcalamaya gerek yok ki. Bu oyunun bir duygusu var. Bu oyunun bir ruhu var. Sahayı parsel parsel bölüp İşte half space'ler, bilmem bekle stoperin arasında girmeler, o ceza yayının orada işte ne diyorlar oraya, 14 no'lu alan diyorlar ya, golden zone'a oradan ya bu işi bu kadar boğmanın anlamı yok. Bu oyunun bir ruhu var ya. Ali Kemal Denizci half space mi biliyordu oynadığında? Veya işte ne bileyim sizin camiadan Metin Oktay.
2: Ama şimdi modern futbol.
1: Ya modern futbol. Evet.
2: Ben o yüzden diyorum, Fatih Tekke'nin teknik adam olarak onu çok açık.
1: Ben kapalı demiyorum.
2: Eğer bundan dolayı üzeri çizilmişse,
1: yok,
2: ya başarısız üzeri, olduysa da oyuncu grubuyla
1: üzeri çizilmedi hocam.
2: Hayır, hocam yani yönetim çizdi demiyorum. Oyuncular tarafından yani.
1: Şöyle. Bir de
2: eğer bundan dolayıysa ben Fatih Hoca'ya bir kere de hocam helal olsun derim.
1: Bak şöyle. Yani bir oyuncuya görev verirsin ya, bu oyuncunun zaten oynadığı yerde görevi belli. Ne yapacağı belli. Kanat oyuncusuysa hücuma katkı sağlayacak. Bir de bekin yardımına gelecek. Bu kadar. Bazen orta sahaya girip kalabalık göstermek istersin. Beki mesela sahte bek yaparsın gibi. Anlatabiliyor muyum? Bu olabilir. Ama bir oyuncuyu motomot programlayıp da sahaya çıkartamazsın. Ha, ben Fatih Hoca yapıyor diye demiyorum. Ya bu tür adamlar var. Bu tür teknik adamları var. Ben çok rahatsız oluyorum bunlar. İstemiyorum yani. Oyuncuyu özgür bırakmak, oyuncunun yeteneklerini köreltmemek ve oyuncuyu da böyle kolay silip atmamak gerekiyor yani. Şimdi Aral ya kaç maç bu çocuk yani nihayetinde yani İskandinav ülkelerinde oranın en sert futbolunun, en sert savunmaların olduğu yerden buraya geldi ve çok kaliteli bir çocuk. Yani Saviola ve Aral mı dersen ben 50 defa Aral derim sana ya. Dolayısıyla şimdi Aral'ı tercih etmeyip de Saviola ile oynadığın zaman o zaman Aral'ı kazanamıyorsun. Çünkü doğru isim o. Aral'ın oynaması lazım. Çünkü sen zaten set hücumu yapıyorsun. Yani sete yerleştiğin anda sana Aral gibi bir adam lazım. Salak gibi bir adam lazım. Hadi Salak'a geçtim. Geçen sezondan Zubkov gibi bir adam lazım. Sete yerleştiğinde. Birebirleri iyi olacak, içe kat edecek, savunmanın dengesini bozacak gibi gibi. Ya da uzaktan şut tehdidiyle beraber. Keza orta saha. Ya bu orta saha olmadan oyun olur mu Allah aşkına ya? Ya nerede görülmüş bu ya? Trabzonspor'un orta sahası yok ya. Ve geçen sezon Olay ve Folcarelli ikilisinden ikisi de yok şu anda. Folcarelli de sakat. Olay'ı sattın. Aldığın profil Olay'ın çok gerisinde. Belki 19 yaşındaydı ama seni birçok maç taşıdı. Niye? Dikine gidebilen, adam eksiltebilen, araya paslar atabilen, savunmayı yapabilen, değil mi? Yani oyunun iki tarafını da oynayabilen. Geldin Folcarelli'ye, böyle bir adamın da sakatlık riski varken. Ya sen niye bu orta sahayı bu kadar boşladın? Trabzonspor hep kanatlardan hücum etti kaç maç.
2: Ulaşım, yani tam Fatih Tekkeciyim, doğrudur. Ama Fatih Tekke'nin oynatmaya çalıştığı oyun Trabzonspor'un kimyasına uygun ya da Trabzonspor taraftarını tribüne çekecek oyun mudur? Bir soru işareti koyabiliriz. Yani biraz daha böyle Ulaş Hocam'ın söylediği gibi, yani orada biraz oyuncu serbest bırakmak, ruhuna hitap etmek. Yani işte ne bileyim, işte böyle olunca da işte potansiyel ortaya çıkıyor. Yani fazla tedbirli hareket ettiğin vakit ya da fazla kurallara riayet ettiğin vakit oyun içerisinde, işte oyuncuların görev tanımları vesaire, bu belki futbolcuların potansiyellerinin ortaya çıkmamasına da sebep olabiliyor. Oğan Açu ilk maç işte 2 gol.
1: Söyleyeceğim ben. Mesela Galatasaray 4 sezondur Okan Buruk'ta şampiyon oluyor. Ya adama neler dediler ya? Daha sezon başlamadan. Neler söylediler? Adamı yerden yere vurdular. Geçen sezon istifaya davet ettiler. Ya bu şimdi doğru bir şey mi? Değil. Ya 4 kez şampiyonluk kupasını müzesine götürüyorsun ve yerden yere vuruluyorsun bir hocalar.
2: Ben şey dedim, 4 senede 8 kere mi şampiyon olması lazım? Ben de ne olacak yani?
1: Hayır, belki Şampiyonlar Ligi'nde olamadı ayrı, ama adam her sezon Şampiyonlar Ligi'ne götürdü seni ve oradan ciddi anlamda gelir de elde etti.
2: 2 Şampiyonlar Ligi var, başarıdır.
1: Evet.
2: Geçen sene 16, bu senede bir 16 yaparsa yine başarıdır.
1: Yine başarıdır. Hani isteriz ki 8 olsun, 4 olsun, yani bunu isteriz canı gönülden, ama ya Okan Buruk dahi bu tür eleştirilere maruz kalıyorken, ya hocam sana da bir şey desinler ya.
2: Çok ama güzel. Şöyle, Okan Buruk'un şu anki takımının kadro değeri 400 milyon euro. Trabzonspor'un 1/4. Trabzonspor kadro değeri Galatasaray'ın 1/4.
1: Hocam ben oyuna bakarım. İsterse 1 milyar euroluk kadron olsun. Oyuna bakarım ben. Hükmedebiliyor musun? Ediyorsun, ettin. Geçen sezon kaçtı Galatasaray'ın kadro değeri?
2: Ya geçen sene de 300 küsürdür.
1: Trabzonspor'unki neydi? 35 milyon euro. Galatasaray'ı burada yeniyordun. Rams Park'ta.
2: Evet.
1: Trabzon'da da yendin. Yani oyuna bakarım ben.
2: Bir de şey
1: maliyete
2: maçı var.
1: Baktığın zaman yanılıyor.
2: Beşiktaş maçı var. Mesela inanılmaz oynamıştı o maçta.
1: Evet. Burada yendin. Burada yendin Beşiktaş'ı. Orada 3-3 berabere kaldın. Yani takım bir kişi eksik kaldı ve 70 dakika sen oyunu domine ettin. Ya bunu yapabiliyorsun zaten.
2: Hocanın, Fatih Hoca'nın iç dünyasında kendiyle alakalı, ya orada mı problem var? Yoksa ya, takımla mı alakalı? Ya, kadro mühendisliğiyle mi alakalı?
0: Bu,
2: yani orada gelgitler falan oldu işte. Olay'ı söyledin ama sadece bir iki oyuncunun gidip gelmesiyle açıklanamaz. Çünkü ya Trabzonspor'un hazırlık maçlarındaki görüntüsü de pek böyle şey değildi, parlak değildi zaten.
0: Kadro değerini söyleyeyim hemen geçen sezonun. 337 milyon euro Galatasaray, Trabzonspor'da yaklaşık 130 milyon euro.
1: Yani işte bu Salah,
0: 2,5 kat neredeyse.
1: Salah, evet. Aral, işte en son gelen Cu, değil mi?
0: Evet,
1: yani
0: evet.
1: Onlarla beraber bayağı arttı tabii ki. Ya burada ben problem görmüyorum. Kadro değerinin artmasıyla oyunun ikisi bence eşdeğer değil. Farklı şeyler onlar. Ama tabii Salah'ın gelmesi müthiş bir baskı bu. Bir teknik adam üzerinde. Ama bu seni başka bir yere götürebilir hoca olarak. Ya bu fırsatı değerlendirmek gibi. Fatih Hoca çok duygusal bir insan. Bence eleştiriye de açık değil hoca. Ya biz de eleştiriyorduk onu burada. Mesela ben en son 2 ay önce bir röportaj yaptım kendisiyle. Ya hocam seni çok seviyoruz, değer de veriyoruz. Hani bu sene inşallah güzel bir hikaye yazacağız. Daha Salah gelmedi. Öyle mi dedi ya? Ya nasıl yani, öyle mi hocam dedim. Öyle. Ya bir inanmama problemi de var.
0: Kendi değerinin farkında değil diye.
1: Bence değil. Ve şu da var. Geçen sezon taraftar beni yalnız bıraktı diye sitem ettin. Bu sene hepsi geldi. Şimdi sen bırakıp gittin hoca. Ne gerek vardı buna ya? Öyle ya. Ya ben bu süreci bir de tam kovulmalık.
2: Ha, bence bu ayrılığa dair bir gazeteci olarak
1: Nevzat
2: söylüyorum.
1: Abi, tam bak, kovulmalık bir kadro ifadesi var. Hayır, bir bu, teknik adam bunu kullanır mı sana göre?
2: Bir gazeteci olarak diyorum. Ben bu ayrılığa dair ikna olmadım.
1: Bak şöyle hükmetmek.
2: Hala neden ayrıldığına dair hükmet, Fatih Hoca'nın
1: bilemem,
2: İslam
1: onu
2: yanına alamadık.
0: Net bir olay oldu ve üstüne ayrıldı diyorsunuz.
2: Bir
0: şey var. Bilmediğimiz
2: var.
0: Bir şey var.
2: Bir kırgınlık var. Yani bu da dışa vurumu artık işte daha sonraki açıklama ama tam kovulmalık kadro açıklaması normal bir açıklama değil.
0: Değil, doğru.
1: Şimdi şöyle düşün, Okan Buruk'un elinde Salah var, Fabinho var, Aral var. Okan Hoca çıkıp diyecek tam kovulmalık. Hayır, tam şampiyonluk olmalı kadro demez der Okan Buruk. Osimhen'le ya da İsmail ilgili, Kartal ya da ne bileyim İtalyano.
0: Osimhen'le ilgili dedi ya bunu zaten basın toplantısında. Hani neyle eleştiriliyordu Galatasaray yönetimi? Osimhen'in yerine gelebilecek bir rotasyona santrfor hamlesi yapılmadı. Hoca da dedi ki ya Messi varsa Messi üzerinden kurarsınız kadroyu. Ben de Osimhen var dedi.
2: O soruyu ben sordum bu arada.
0: Aa, süper denk geldi o zaman.
2: O soruyu ben dedim ki hocam dedim. Göztepe maçından sonra Osimhen merkezli, Osimhen'e bağımlı evet, bir oyun var. Osimhen olmadığında B planınız nedir diye sordum. Hı hı. Ya sorun bu.
0: Çok güzel şimdi, denk geldi.
2: Aslında hoca haklı. Yani Osimhen'in değerine baktığımızda, takım içerisindeki rolüne baktığımızda bugün Bayern Münih'te Kane neyse, işte ne bileyim City'de Haaland, o işte, bu oyuncular olmadığında ki hoca Kane örneğini verdi. Evet. Ama Galatasaray'da da yani bu kadar yatırım, bu kadar değer biçilen Galatasaray'da da bir alternatifin olması, bir B planının olması lazım. Yani orada hani ben aslında transfere dair, hı hı, hocadan bir şey duymak istedim. B planıyla alakalı. Orada Leao'yu yanıtını verdi. Yani Leao'yu Milan'da zaman zaman oynadığına dikkat çekti. İşte daha sonra işte Deniz Gül transferi oldu. Mutlaka bir B planınızın olması lazım. Çünkü geçen sezon Galatasaray Osimhen olmadığında
0: şimdi bir ihtiyacı var şu an böyle B planına zaten.
2: Ya işte üzerine sakatlandım.
0: Evet, tam denk geldi. Evet, şimdi bu oyunun sadeleşmesi ve rollerin sadeleşmesinden devam edelim Ulaş Hocam. Yayından önce de konuştuk. Ben bir Liverpool sever olarak yıllarca Muhammed Salah'ı ayrı bir gözle seyrettim. Geçen sene Galatasaray maçında tamamen onu görmek için gittiğimi söyleyebilirim yani.
2: Slot yazılar, anne slotu yazılar. Adam Türkiye'ye yani, girişi olmaz ya. Adam, ya
0: Muhammed Salah'ın ismini duymaya tahammül edemeyeceği bir teknik direktör gerçekten. Zaten Liverpool'da...
2: Yani ben Ulaş Hocam'a bir isim söyledim. Ben geçen Libero yayında dedim ki ben Sayın Başkan'ın yönetimi yerinde olsam şu an Trabzonspor'a Lionel Scaloni'yi getiririm. Arjantin'de Messi'ye dayalı bir sistem kurdu ve bu adama neden gidelim? Yani sadece bizim takımlarımız İspanya'da ya da ne bileyim İngiltere'de gidilebilecek bir hoca. Yani hocalık şeyi de iyi, eğitimi de gayet iyi. Galiba İspanya'da bana eğitim de alan bir hoca. Benim gönlümden geçen isim oydu ama herhalde öyle bir gündem olmaz zaten.
0: Evet, bakalım. Yani daha çok Portekizli isimler yazıldı. Onu da evet, yine konuşacağız ama tekrar Salah'ın rolüne dönelim. Dün ben Salah'ı Liverpool'daki Salah gibi seyrettim. Yani çok rahattı. Arkadaşlarıyla iletişim iyiydi ki bence sahadaki en iyi iletişim kurduğu isim Muçi. Bilmiyorum katılır mısınız? Bir önceki maçta da birbirleriyle arasındaki iletişimi o tek pastan çok iyi anlamıştık. Muçi de gol attığında direkt Salah'a gidip sevindi. Ona teşekkür etti. Yani dün Hüseyin Hoca yapabileceği en net değişimi rolleri sadeleştirerek ve biraz daha basit oynamaya yönlendirerek yaptı. Onu aç çok zorlanmadı. Çünkü sürekli geriye gelmek durumunda kalmadı. Bekledi. Pozisyon yaratıldı ve golünü attı nihayetinde.
1: Ya şöyle, Salah'ı hiç anlatmaya gerek yok ya. Biz burada Salah şöyle oyuncu, böyle oyuncu dediğimizde çok...
2: Ben beklediğimden iyi buldum bu arada.
1: Efendim?
2: Trabzonspor'u yani şu an beklediğimden çok iyi buldum.
1: Evet.
2: Çok
1: evet,
2: motive yani şey evet, değil böyle.
1: Yani dersek saçmalamış olurum. Ben kendi açımdan konuşuyorum. Ya Salah'ı zaten izleyen herkes nasıl bir futbolcu olduğunu görüyor. Orada
2: ben iş alakası var yani onu demek istiyorum.
1: Müthiş, muazzam bir profesyonel aynı zamanda ve şehri de çok iyi kabullendi. Bu önemli bir şey bence. Çünkü kolay değil bazı oyuncuların gelip böyle farklı bir iklimde, farklı bir coğrafyayı hani böyle benimsemesi falan ama Salah'ın Trabzonspor'u bence tercih etmesinin arkasında da bu vardı. Yani Liverpool gibi bir hikayesi olan bir takıma geldi. Hani bir şehir takımı ve taraftarı çok coşkulu. Türkiye'nin her tarafında, dünyanın her tarafında taraftarı olan bir camia ve futbola aşık bir şehir. Yani şampiyon olur olmaz çok önemli değil ama bir hikayesi var. Onu gördü. Bence tercih etmesinin en temel sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani burada ben gittiğimde evet bu hikayenin en önemli parçası olabilir mi aslında yaptı Salah. Bence de doğru yaptı. Yani Sonuçta bizim böyle İngiltere'ye gidip de Liverpool'un maçlarını izleme serimiz çok olmadığı için hani Trabzon'da her hafta yani benim çocuklar işte arkadaşlarım gidip Salah gibi bir oyuncuyu

0: izleyebilme şerefine de erişti. Ve Türkiye Ligi'ne de bir kalite, bir hareketlilik getirdi. İşte Fenerbahçe'de Greenwood gibi, işte dönüyorsun Leao Galatasaray'a geldi. İşte Beşiktaş'ta keza Vlahovic, benim çok beğendiğim bir santrafor tipidir. Ya bu tip oyuncuların bizim lige de gelmesi, işte Arabistan Ligi'ne. Hadi canım, ne Arabistan Ligi'yle ne alakası var Türkiye Süper Ligi'nin? Arabistan Ligi'ndeki sertlik kalitesiyle buradaki aynı mıdır yani? Hadi getir bir Arabistan takımını, oynat Türkiye'de. Koy ligin içine, bak ne oluyor. 4 haftada harman ederler adamı yani. Burası da öyle bir lig, buranın kalitesi belli, her şeyi belli, o ayrı. Eleştirilecek yerleri var mı? Var, okeyim ona. Ama yani Hüseyin Çimşir o kadar kaliteli bir insan ki, yani oyuncuyken de böyleydi bu. Ya Trabzonspor'da mesela kupa falan kazandı ama hani şampiyonluk yaşayamadı. Gitti Bursa'da yaşadı. Şenol Hoca ile yaşadı. Şenol Güneş'le beraber. Trabzonspor'a teknik adamlık, işte Ünal Karaman'la ayrılışından sonra geldi, o koltuğa oturdu. O sezonu hiç tartışmak istemiyorum. Orada başka senaryolar var arka tarafta, işte pandemi girdi araya. O arada ligi başlatılacak mı, başlatılmayacak mı falan. Bir de içeride bazı problemler olunca, İşte Eddie Newton'la kaynaklı yabancı oyuncular üzerinden gitti o sene. Ama bu bir teknik adamı bizim yorumlamamız için yeterli bir done değil. Yani Hüseyin Hoca'nın yani neyi eksik diyebilirse atıyorum. Yani lider özellikli değil. O otoritesi çok fazla yok. Belki geliştirdi kendini, nereden biliyoruz? Kaç sene geçti aradan? Belki başka yerlere gitti, bunun eğitimini aldı, değil mi? Ya olabilir bu sorun değil. Yani Okan Hoca'nın çok mu büyük otoritesi var? Yani
1: İtalyano'da da ben böyle anormal bir İtalyan böyle baba şeyi görmüyorum yani, adam işini yapan. Evet. Bence oyuncu buna saygı duyuyor. Yani hocasının bu çalışkanlığına saygı duyuyor ve aralarındaki ya Vlahovic'in, İtalyano'nun nasıl bir otoritesi olabilir ki ya İtalyano'nun Vlahovic üzerinde? Yani sevgiye dayalı, İletişime dayalı bir başarıdır. Okan Hoca'nın başarısında da iletişim vardır.
2: Zaten lider özellikle olmak illa böyle çok sert duruşlu, işte farklı bir havada olmak demek değildir ki. Bazen öğretmen öğrenci ya da işte abi kardeş ilişkisiyle de bu liderlik çözülebilir, değil mi?
0: Şöyle, tabii ki. Yani Hüseyin Hoca da öyle bir karakter. Hı hı. Yani devam eder etmez bilemem. Ama kesinlikle ve kesinlikle yani buraya yeni bir hoca geldiğinde dahi Trabzonspor kulübünün içerisinde kalması gereken bir oyuncu. Oyuncu diyorum, teknik adam. Ünal Karamanlı dönemde onun scouting transferlerini biliyoruz yani. Gitti Vakayeme'yi İsrail'den buldu, getirdi adam. Ya Cornelius gibi, özür dilerim, Charlotte gibi bir adama okey verdi, izledi, değerlendirdi, getirdi falan. Yani oyuncudan da anlayan, oyundan da anlayan bir insan. Bu yüzden saygı duymak lazım. Ya bizim uşak. Fatih Hoca da bizim uşak. Ünal Karaman da bizim uşak. Şenol Hoca da bizim uşak. Yani Hüseyin'in ne eksiği var mesela? Bizim uşaktık, bizim uşak. Bir tane video paylaştılar dün abi. Diyor bak Hüseyin Hoca'ya bak, aynı Pep Guardiola sahanın kenarında. Yani tamam, güzel bir video, hoşuma da gitti ama ya işte bizim Hüseyin. Abi bu bizim Hüseyin'den geçelim. Tamam, bizim Hüseyin ama bir teknik adam aynı zamanda. Şimdi neyi değiştirdi? Bence senin dediğinden yola çıkalım. Zihniyet olarak bakmak lazım. Çünkü ifade etti Hüseyin Hoca, ya bu kadar kısa zamanda benim takıma yapabileceğim çok fazla bir şey yok. Rolleri belirlersin, sadeleştirirsin, oyuncuya özgürlüğünü verirsin, şunu oynayacağız dersin, biter bu iş. Tamam. Ha, bu ayrılıştan sonra da oyuncuların, Fatih Hoca boyutuna geleceğim. Yani bu hükmedememe mevzusunun aslında bir gerçeklik içerdiği de ortaya çıkıyor. O bağ kopmuş demek ki. Nasıl Şenol Hoca'yla geçen sezonun sonuna doğru oyuncular arasındaki o bağ kopmuşsa, aynı şeyi Fatih Hoca da yaşadı ve bunu acı bir şekilde yaşadı bence. Bu hiç hoşuna gidecek bir durum değildi. Yani niye değil? Ya kadronuzda genç oyuncular olduğu zaman bir teknik adam olarak eliniz daha rahattır. Değil mi? Daha fazla hakimiyet kurarsın. Daha fazla sözünü dinletebilirsin ama tecrübeli oyuncular olunca bu biraz problem yaratabilir. Yani dinlemeyebilir abi, çok gördük teknik adama tepki gösterip çıkan oyuncular, işte böyle tecrübeli çok örnekleri var. Dolayısıyla şimdi Hüseyin Hoca'nın yaptığı, oyuncuların sırtındaki çantayı indirdi. Büyük vardı sırtlarında, bunu atlatın dedi. Yapmanız gereken buydu ve zihniyeti değiştirdi. Bir de oyunculara bir rol veriyorsun ya, bir görev tanımlıyorsun. Ya Aral 10 numara oynamaz. Sırtı dönük oyunda hiç yok.

0: olarak çok riskliydi. Bence orada başladı ama ben bir şey bildiğimden değil. Sadece his olarak bu Fabinho transferi ne olduysa Fabinho transferinden sonra oldu.
1: Yani olabilir. Hoca istememiş olabilir. Hocaya rağmen yönetim almış olabilir. Bitti abi, yönetim aldı ve bitti, oynatacaksın.
2: Budur daha abi. Önce yaşanmamış şeyler değil bu zaten değil futbol dünyasında. Yani
0: Fabinho'dan sonra ki Fabinho da yani Salah falan da istemiştir. Değil mi yani Salah? Salah'ın da bir fikri sorulmuştur. Orada bir kırılma yaşandığını düşünüyorum ben.
1: Olabilir, o da olabilir abi. Bak buna yok demem ben mesela. Ama yönetim ha, burada sorumlu olan o, hesap veren o, kongreye gidecek o, yeniden seçilecek o. Sayın Başkan aldı, ben bunu alıyorum dedi, aldı. E Aralı Başkan aldı. Aral Şimşir'i Başkan aldı. E Cuh mesela, e Başkan aldı.
0: Belki de transferde de hoca ile yönetim arasında bir ayrılık oluşmaya başladı.
1: Fatih Hoca'nın istediği oyun ve oyuncular mı? Ki bundan bir yere gidebileceğini görebilirsin. Ama yönetim ya burada hesap verecek olan. Değil mi delegeye? Başarısızlıkta kime bağırıyorlar? Yönetim istifa diye bağırıyorlar. Başkan istifa diye bağırıyorlar.
0: Ha, Fatih Hoca daha erken de bırakabilirdi. Keşke daha erken bıraksaydı.
1: Yani keşke
2: hiç başlamasa mıydı?
0: Hiç başlamasa daha iyi olurdu. Yani yönetimle eğer bir fikir ayrılığı varsa bırakırsın ya. Yani bir şey olsa.
1: Ama bu fikir ayrılığı abi geçen sene
0: İsmail Kartal 4 kere Fenerbahçe'ye döndü.
1: Abi geçen sene de vardı.
0: Dönemeyecek mi?
1: Geçen sene de anlaşamadığı birçok konular var yönetimle hoca arasında, başkanla. Ki başkan bunu bizim yayında da söyledi yani, zaman zaman tartışıyoruz dedi. Bu olur zaten. Yani Okan Hoca ile Dursun Özbek hiçbir tartışma.
2: Sağlıklı bir ilişkide tartışma önemlidir zaten.
1: Tabii yani, dolayısıyla burada bir kulüp yönetiyorsun. Milyonlarca taraftarı olan bir camiye ve başarı odaklı gitmen lazım. E bu kadar. E bunu hani ne kadar yapabildiğin tartışılır, ne kadar başarabildiğin tartışılır. Ya da ne kadar başarısız olduğun göreceli bir kavramdır. Herkes farklı yorumlayabilir.
0: Şimdi mesela Fatih Tekken olaya bakış açısı, yaklaşımı, tarzı farklıdır. Hüseyin Hoca'nın farklıdır, Okan Hoca'nın farklıdır. Ya Fatih Hoca bence geçen sezon başarılı olduğunu, ki başarılı. Burada biraz daha elinin güçlendiğini düşünüyordu. Transferde belki biraz daha hareket alanının daha geniş olabileceğini bekliyordu. Ben transfer konusunda bazı fikir ayrılıkları olduğunu düşünüyorum. Ya da istediği oyuncular tam olarak transfer edilmedi. Ya da istemediği, ya da kendisine sıcak bakmayacağı transferler yapıldı. Ama sanki Fabinho transferinden sonra bardağı taşıyan sanki böyle son damla Fabinho transferi. Bu arada ben Fabinho'ya eğer bir fırsat varsa Fabinho'yu alırım yani.
2: Evet.
0: Fabinho iyi bir transfer.
2: Boşta bir transferdi yani.
0: Ben bunu eleştirmiyorum yani. Fabinho transferi doğru bir transfer.
1: Yani Malinowski'den daha doğru bir transferdi. Malinowski'nin oynatıldığı yer itibariyle yanlış.
0: Kesinlikle.
1: Ama hani doğru yerde oynatabilsen Fabinho'yu mesela, hani Muçi'yi kesemeyeceğine göre şu anda.
0: Bir de yani
1: Malinowski'yi de arkada oynatmanın bir anlamı yok.
0: Fabinho'nun mesela dünkü maç sonu röportajına bakıyorum. Yani son derece sağlıklı, bilgilendirici, fiziksel olarak hangi seviyede olduğunu, hangi hafta hangi seviyede olacağını net bir şekilde söylüyor. Futbol bilen bir adam yani.
2: Evet evet. Büyük profesyonel.
0: İyi
2: şimdi
0: profesyonel.
2: İlk bölümü yavaş yavaş kapatacağız ama şunu da sormak istiyorum. Hüseyin Hoca ile şu an için devam edilecek gibi
1: öyle görünüyor
2: dediniz. Zaten hocanın da yani geçmişinde bu görevi hak etme lüksüne sahip olduğunu düşünüyoruz. Şimdi az önce Yusuf gönderdi bana da bilgileri. 19-20 sezonunda 21 maça çıkıyor. 2.05 puan ortalaması var. 12 galibiyet, 7 beraberlik, 2 yenilgisi var hocam.
1: Fenerbahçe 3 defa yendi ya o sezonda. Hem kupada hem ligde. Anlatabildim mi?
2: Yani yadırganmaz devam edilse.
1: Hayır.
0: Hocanın açıklamalarından zaten devam ediyorum mesajı var. Yani 3 günde bir şey yapamadım derken daha sonra bir şeyler yapacağım mesajı
1: şey var zaten. Bir de evet. Yani şimdi gitti Konya'yı yendi. Geldi içeride Galatasaray'ı yendi. Yani milli arada yeni bir hoca mı getireceksin?
2: Başkan yabancı olacak gibi duruyor demişti ya.
1: Vallahi şöyle.
0: Başkan Salat da olmayacak demişti diyorsun.
2: O da doğru, o da doğru.
1: Bence şu an için hani Hüseyin Hoca'ya bir bakılıyor. Onu söyleyeyim. Ama oldu da yabancı hoca geldi, Hüseyin Hoca devam edecek yine.
0: Trabzon'da bir anket yapılsa sonuç ne çıkar? Yerli mi yabancı mı?
1: Yabancı çıkar.
2: Yabancı. Peki bu yabancı Portekizli mi olur?
1: Vallahi şöyle, ben başkanla geçen konuştum. Dedi ki ya, bir iki tanesiyle konuşmuş.
0: Portekizli mi zaten, isimleri sonra bari.
2: İşte Ulaş Hoca'ya bıraktım ben onu.
0: Conceição.
2: Conceição var. Falan.
1: Ya şöyle.
2: Vitor Pereira konuşuldu.
1: Diyor ki 3 yıllık garanti sözleşme istiyorlar. Yani 7

0: 8 milyon eurodan aşağı maaş istemiyorlar.
1: Maşallah.
0: Artı bir de devre arasında 30 ile 50 milyon euro arasında değişen transfer bütçesi istiyorlar.
2: Sever ama Portekizler transferi sever.
0: Bak bir de şu, ayrıca tamam diyor, verdik. Bir de gönderileceklere para ödeyeceğim diyor.
2: Jesus gittiği her takımı 20 tane futbolcu transfer eder. Yani bu Portekizler transferi
1: evet,
2: sever.
1: Evet, Portekizler iyi sözleşme yapmayı da seviyor değerli izleyenler. Şimdi Spor Ajansı'nda ilk bölümü yavaş yavaş toparlıyoruz. İkinci bölüme geçmeden önce Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Roma'nın son oynadığı Atalanta maçının özet görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz.
3: Serie A'nın 3. haftasında sezona 2'de 2 ile giren takımlardan Roma Atalanta'yı konuk ediyor. İlk düdük Romalı oyuncuların dokunuşuyla mücadele başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyorum. Gianpiero Gasperini görüntüde. Rodrigo Mora. Mora şimdi ortasını yaptı, arkaya doğru Mancini kafa. Son anda uzandı. Maçtaki ilk net pozisyon, Gianluca Mancini ile gole yaklaşıyor Roma. Lulli'nin ortası yüksekten Wesley'e gitti. Bir kanat bekinden diğerine. Wesley ortaladı şimdi Mancini. Düzeltiyorum, Cristante kafayı vuruyor. Karnesecchi kornere çeldi. Yine etkili geldi Roma. Bir korner daha kullanacaklar. Paslaşarak kullandı Dybala ve Mora. Şimdi Manu Kone. Kone içeriye yolladı. Mancini döndü. Endika'nın önünde kaldı. Gol! Ama yardımcıya bakıyor Endika. Offside. Roma'nın Evan Endika'yla bulduğu gol geçerlilik kazanmayacak. Hristovic. Deketelare. Hermoso'dan kurtulma çabasında Şale Deketelare çevirdi. Son çizgiden Endika ayak koyuyor. Ardından Ederson önünde buldu. Gol! İkinci şutunda daha maçtaki golü buluyor Atalanta Ederson'la. İkinci yarı golle başlıyor. Golün ismi Ederson. Roma bu sezon ilk kez gol görüyor ağlarında. Mora. Dybala. Çevirdi Kone'ye. Kone vurdu. Karnesecchi uzanıyor. Kornerden bir organizasyon. Roma adına. Kone'nin şutunda Karnesecchi başarılıydı. Bu korner az önceki kadar etkili olmuyor. Wesley şimdi. Santiago Castro. Çekti Castro. Castro vurdu, direkten döndü. Beraberliğe çok yaklaşıyor Roma. Az önce oyuna dahil olan Santiago Castro'yla. Ceza sahası içerisinde Kosunu'yu çalımladı. Böyle baktı kaleye Castro ama direkten dönüyor şutu.
4: Spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
1: Kaspor ekranında ana haberle karşınızdayız.
4: Sıcak haberler, canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle buluşturuyor olacağız.
4: Ana haber hafta içi her gün 18'de A Spor'da.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Her yer alev alev yanacak diyorum Leyla. O yangında sen de kül olma.
4: Seninle yaşadığımız her şey gerçekti Doğan.
5: Abi yeni sezonuyla Salı ATV'de başlıyor.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş

0: Alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 7 Eylül 2017 yılında Türkiye'nin ilk kadın bakanı Profesör Doktor Türkan Akyol tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Reklam.
7: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
8: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
5: 1965 yılında gerçekleşen Türkiye Kupası finali bir kez daha iki ezeli rakibin mücadelesine sahne oldu. 1 Eylül akşamı İnönü Stadı'nda karşı karşıya gelen Galatasaray ve sezonun şampiyonu Fenerbahçe, kupanın sahibi olmak için 90 dakika ter döktü. Büyük çekişme içinde geçen maçın 23. dakikasında Metin Oktay'ın attığı golle ezeli rakibini 1-0 yenen Galatasaray, Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Şampiyonluğunu ilan eden ve Türkiye Kupası'na final oynayan Fenerbahçe'nin 1964 yılında ihtiyaçları karşılayamadığı gerekçesiyle karşılaşmalara kapatılan stadı 1965 yılında yıkıldı.
2: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
6: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
8: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı.

0: kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Sporun gündemi A-Spor'da belirleniyor.
3: Finali zorlayabilecek, sonuna kadar gidebilecek bazı ekipler de var.
4: Söylediği kritik bir ifade de var, bu çok önemli.
5: Gerçekçi bir ihtimal olarak gözükmüyor.
2: Muhabir bağlantıları, transfer haberleri.
6: Bu haftaki maçı en zor maçı olacak.
7: Senin caydırıcı kontratak oyuncuların var.
8: Eşişten geçti tabii.
9: Kırmızı kartı yapıştıracaksın.
2: Avrupa ve dünyada olup bitenler. Editör masası gündemi.
4: Bugün evinde kazanmak isteyecek.
10: Bunun zaten sürdürülebilir bir yanı yok.
11: Sağ içinde olan sağ içinde kalmalı.
12: Bence bunu paylaşmaması gerekirdi.
13: Taraftar bunu merak ediyor kardeşim.
14: Tamam. Getirsin sen beni oraya, ben bunu oynatırım.
15: Gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşacağız.
2: Spor gündemi bugün 15'te A-Spor'da.
4: Spor Ajansı'nda son bölümle karşınızdayız. Bu bölümde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ı değerlendireceğiz. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı zaten derbi dolayısıyla biraz iç içe konuşacak gibi duruyor. Tabii önce şunu da hatırlatalım. Perşembe günü Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynayacak Kadıköy'de 19.45'te. Biraz o karşılaşmayı da değerlendireceğiz. Ama şöyle bir derbiden hareket edelim sevgili Nevzat Dindar. Fenerbahçe açısından maç hangi noktada kaybedildi? Önce bir orayı değerlendirelim. Beşiktaş kısmında da nasıl kazandığını yine konuşacağız.
16: Fenerbahçe açısından bence Fenerbahçe yani normal oyuncu grubuna uygun bir oyun oynamıyor. Yani ön alan baskısı Fenerbahçe'nin şu anki kadro yapısıyla kolay yapabileceği bir şey değil. Dolayısıyla yani Lyon deplasmanındaki kadro ve oyun planı, oyun anlayışı son derece doğruydu. Yani çok ciddi gelgitler oluyor bak. Yani şimdi Lyon maçında göklere çıkartılan Fenerbahçe derbi maçıyla beraber yerden yere vuruluyor. Bu kadar keskin olmamalı. Yani ne Fenerbahçe Lyon deplasmanındaki gibi kusursuz çok iyi bir takım, ne de derbideki gibi kötü bir takım. Fenerbahçe zamanla oturacaktır. Ama derbiyle alakalı biraz daha Beşiktaş'ın etkili olduğu, başarılı olduğu yanları, yönleri bilerek bir sistem içerisinde hareket edilebilirdi. Beşiktaş geçiş hücumları çok iyi yapabilen bir takım. Tempolu bir takım. Atletizmi üst düzeyde olan bir takım. Fenerbahçe'ye göre fiziksel olarak daha iyi durumda olan bir takım. Böyle bir takıma karşı ön alan baskısını tercih etmek, orta sahaya teslim etmek Fenerbahçe açısından son derece düşündürücü. Fenerbahçe daha kontrollü bir oyun tercih edebilirdi. Burada skor avantajını da elde etmişken orta sahada bir hamle yapılabilirdi. İsmail Hoca'nın biraz açıkçası formsuz olduğunu düşünüyorum. En azından derbi özelinde bunu söyleyebiliriz ama Fenerbahçe'nin oyunuyla alakalı bazı soru işaretleri var. Yani derbi maçı Beşiktaş ve Fenerbahçe için bir test maçı demiştim. Beşiktaş bu testi geçti. Fenerbahçe açısından en azından Şampiyonlar Ligi'ne dair bazı soru işaretleri oluştu. Yani o gün karşınızda Roma olsa skor daha da sıkıntılı olabilirdi. Hı hı. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin buradan ders çıkarması lazım. Bazı pozisyonlarda gerçekten problemler var. Özellikle orta sahada Kante, Gendouzi kağıt üzerinde iyi isimler. Ama orta sahada yani üretkenlik açısından çok üst düzeydeler mi? Hayır. Diğer taraftan önlerinde oynayan futbolcuya baktığımızda İsmail Hoca mesela İrfan'ı denedi. İrfan'la o etkiyi yaratamadı. Acaba Greenwood'u orada deneyip Nene tercih olabilir miydi? Sonra Kerem'i aldı ama Kerem'le orta sahayı tamamen teslim etti. Evet. Yani İsmail Hoca'nın formsuz olduğunu söyleyelim. Derbi biraz da teknik adamların form durumu. Ama Beşiktaş için ona ve oyuncuların da hakkını teslim edelim. Yani iyi performans sergilediler. Burada Fenerbahçe ön alan baskısını tercih ediyor ama bu oyun bu oyuncu grubuna çok uygun değil. Biraz daha kontrolü, biraz daha set hücumu ki İsmail Hoca geçmişte bunları yaptı, başardı. Gerekli dersler herhalde çıkılacaktır. Fenerbahçe açısından bunu söyleyebilirim.
4: Ulaş Hocam, size de sorayım. Derbi Fenerbahçe açısından bu mağlubiyeti nasıl okursunuz? Nevzat Dindar biraz daha teknik direktör merkezli bir yorum getirdi ve fatura İsmail Kartal'a çıkmış gibi duruyor şu anda.
8: Vallahi bu maç, Roma maçı özellikle, ben İsmail Kartal'ın devam mı yoksa tamam maçı olacağını düşünüyorum. Onu söyleyeyim öncelikle. Çünkü hiçbir şey vaat etmiyor İsmail Hoca'nın oyunu. Hiçbir şey. Yani Lyon maçında oyuncuların yine bireysel yetenekleriyle beraber öne çıkan bir Fenerbahçe vardı. Bu maç o bireysel yetenekler maalesef yetmedi. Çünkü Beşiktaş çok iyi bir oyun kurgusuyla sahaya çıktı. Ben her zaman söylerim, bir takımın oyununu belirleyecek olan orta sahadır. Siz eğer orta sahada Gande ve Kentuzi, bizim oralarda da abi Kentuzi.
16: Ama yani Kentuzi, yani ikisinin birleşimi.
8: Yani Kante ve Genduzi ikilisiyle siz hiçbir takıma üstünü kuramazsınız. Sizi hataya zorlar ki Roma bu anlamda çok çok tehlikeli bir takım. Yani özellikle Gasperini'nin oyununda hep bu var. Yani adam adama baskı, pas opsiyonlarını kesme ki sen eğer işte Genduzi cezalı olduğu için şimdi İsmail Yüksek de çıkacak oraya. Ya yine kötü bir senaryo Fenerbahçe için. Yani 4 önde de 2 ön libero, değil mi? Yani 6 savunmacıyla beraber maça çıkacaksın. Nasıl oynatacaksın bu takımı? Soru işareti. Aziz Yıldırım'la çalışmak çok kolay değildir. Hiçbir teknik adam için kolay değildir. Kim ne derse desin. Çünkü Aziz Yıldırım yani kulübün idari işlerini yönetmenin çok çok ötesinde, takımı da yönetmeyi seven bir başkan. İşte Talişka'nın ayrılması, Fred'in gönderilmesi de İsmail Kartal'ın isteyebileceği bir senaryo değildi.
16: Ama Ederson'un kalması ya da Oğuz'un oynaması da, eğer Aziz Yıldırım katkısı varsa, başarılı bir katkı.
8: Evet, ama sonuçta Talişka gibi bir adamı gönderip de orada eğer İrfan Can'la oynamaya devam ediyorsan, bu teknik adam için çok kötü bir şeydir. Değil mi?
16: Veya kimden vazgeçecekti?
8: Geçecekti abi. Hayır, birinden vazgeçecekti. Ha, ben Fenerbahçe'nin iki bekini de beğenmiyorum yani. Bence Archie Brown da Semedo da.
4: Semedo korkunç özellikle.
8: Evet ya, kötü bekler bunlar. Ya Fenerbahçe gibi.
16: Ulaş Hocam şimdi haklısın ama ön tarafta sayısal olarak bir yoğunluk var. Yani orada bir tarafta işte Vedat, Lukaku, tamam. Asensio var. Asensio'dan vazgeçmeniz lazım. Ya Asensio ya Talisca.
8: Asensio'dan vazgeçmem ben abi. Niye geçeyim?
16: Asensio yok çünkü. Ne yapacaktı yani? Şimdi Talisca'nın da pozisyon olarak tam karşılığı yok. Evet, istatistikler de var. Ama Talisca ile siz hedefe gidebilir misiniz? Yani burada tabii kararı teknik direktör vermiştir. Ben de açıkçası...
8: İrfan Can'la gidebilir misin abi?
16: Yok, İrfan Can değildir. Yani
8: Asensio'dur.
16: Asensio'dur ama Asensio yok şu an.
8: Tamam, Asensio yani sakat.
16: Asensio olmadığında ben olsam Greenwood'a özgürlük verirdim. Ne? Ya İrfan'a çok şey bağlamamak lazım. Yani
8: biraz yani bu maçta bence hani hocadan kaynaklı değil ama Greenwood'un kendisi özgürlüğü kendine tanıdı. Yani kenarda oynadı, işte forvet arkasına geldi, merkeze geldi falan. Yani oyunun hemen hemen o ön alandaki, zaten baktığın zaman etki alanında o kırmızı bölge hep dolaştı oralarda Greenwood ve bir şeyler yapmaya çalıştı. Niye? Çünkü takım gidemiyor. Beşiktaş'ın da orta saha anlamında çok ciddi bir durumu var şu anda yani. Beşiktaş'ın orta sahasında Salih var ki tek pivot gibi oynattı onu. Yani 4-1-4-1 evet, gibi oynattı ve önünde Orkun'la
4: Olaytan
8: gibi, yani birisi oyunu çok iyi okuyabilen ve yönlendirebilen Orkun gibi bir orta sahan, diğeri de çok atletik ve rakip savunmanın dengesini bozabilecek bir oyuncu. Keza baktığın zaman da Trossard gibi bir kalite. Bak, formunu henüz daha bulamadı. Bir bulsun o Arsenal günlerindeki gibi. Nick de bence çok farklı bir seviyeye taşıyacaktır Beşiktaş'ı. Bu yani böyle devam ederse. Hı-hı. Yani o Rıdvan'a attığı pas ne öyle abi ya? Yani
4: muhteşem şey, gerçekten. Yani,
8: anlatabilir. Bunu da Rıdvan'ın iyi sezmesi. Mesela hani bazı oyuncuların şöyle beraber oynama alışkanlığı kazandıkları süreç içerisinde birbirlerini tanıdıkları zaman da, mesela hani Trossard'ın oraya o pası atacağını bilip oraya koşu yapması, bu çok değerli bir şey. Ve Beşiktaş'ta duran oyuncu yok. Hepsi hareketli. Oyun zaten böyle bir şey. Yani hareket etmen lazım.
16: Şu Beşiktaş takımına karşı ya ön alan bastı ya, hakikaten yanlış. Daha kontrollü oynamayı tercih edecektin. İşte duran top.
8: Başka bir oyun bulması lazım.

0: bir de İsmail Hoca'nın.
1: Sen Roma ile oynayacaksın. Orada biraz da yani fiziksel olarak yıpranmaman lazım. Fenerbahçe çünkü fiziksel olarak Beşiktaş'a karşı koyabilecek bir takım değil.
0: O orta sahayla koyamaz abi. Yani İsmail Yüksek gibi
1: koyamazsın.
0: Genç bir 6 numaran olur ama yanında hareketli bir 8'in mutlaka olması lazım. Ya bu denklem çok zor değil ha Rezan. Çok kolay kurulabilecek ve bu profilleri dünyada gidip para verip alabilirsin yani. Harcamak zorundasın ve sen başkan olarak bir yıllığına gelmişsin. Bir yıl içerisinde de başarılı olmak zorundasın. Çünkü şampiyonluk vaat ederek o koltuğa oturdun. Ama yani takımın bir anlamda hücum gücünü de aşağıya çekerek şampiyon olamazsın. Ya da başka bir oyun bulması lazımdı İsmail Hoca'nın. Çünkü bu profillerle aynı oyunu oynayamazsın sen. Oynatmazlar sana yani. Rakibine çok büyük avantajlar sağlarsın ve sağladın da. Ya Vlahovic gibi bir santrafor var Beşiktaş'ın. İnanılmaz. Ligin şu anda bence en iyi santraforlarından bir tanesi. Onaç ile yarışır. Osimhen. Hani baktığın zaman. Ama muazzam bir adam ya. Orada Şikrinyar'ı darmadağın etti. İşte bu yani bir santrafor rakip stoperleri sırtına alacak, yoracak, değil mi? Oyundan düşürecek, fiziksel gücüyle beraber onu etkileyecek. Ya, muazzam bir adam ya. Ben severim öyle santraforları. Çok beğeniyorum onu.
2: Evet.
0: Ha, Lukaku formunu bulduğunda belki Vlahovic'den daha iyi bir tecrübesiyle oyun oynayacaktır ama abi Lukaku da
1: istikrar olmaz yani. O yaşı da ilerledi, sakatlık problemi yaşıyor. Evet. Zaten Lukaku buraya birinci santrfor olarak gelmedi yani.
0: Ya öyle ismi satın aldın sen abi.
2: Bir de Lukaku'ya bu oyunu oynatabilecek mi İsmail?
1: Ya ben sadece
0: ismi satın aldın. Hı-hı. Ritmi, tecrübesini.
1: Vedat çok iyi bir oyuncu ama 32. 32 değil mi? 32 hı-hı yaşında. Yani şimdi orada daha atletizmi, ya tam Vedat'ın da fiziksel özellikleri olan bir oyuncu, pres yapan bir oyuncu ama bir Vlahovic değil, bir Osimhen değil, bir Onaçu değil. Ya dolayısıyla Fenerbahçe orada daha erken tabii. Yani sonuçta Lyon maçında.
2: Tabii.
1: Ya şimdi ben Fenerbahçe'nin değerlendirme kriteri ne olacak? Şampiyonluksa biraz daha bekleyelim ama 18 sene sonra öyle ya da böyle varan bir Şampiyonlar Ligi. Varan 2 ne olur? Fikstürde eğer Şampiyonlar Ligi kimse şeye bakmaz. Galatasaray, Paris Saint Germain'le Galatasaray, Paris ona bakmaz. Sen Şampiyonlar Ligi grubunda puan olarak Galatasaray'ın önünde yer alırsan bunu başarı olarak anlatabilirsin. Bunu başarı bir hikayesi olarak sunabilirsin. Varan 2. Varan 3 ne? Şampiyonluk. Ama iki tane kriteri dahi yerine getirmesi Fenerbahçe'nin aslında başarılı olduğunu gösterir bize. Biraz daha beklemek lazım.
2: Evet.
1: Yani evet, yabancı kuralı, yabancı düzenlemesi kulüplerimizi bir anlamda eline kolunu bağladı ama diğer taraftan da genç oyunculara yatırım yapmak lazım. Şimdi özellikle Şampiyonlar Ligi'nde tempo ve atletizm özellikle orta sahada gerekiyor. Fenerbahçe'de Gendouzi Kanti ikilisiyle bunu sağlayabilir mi? Bu maçta Gendouzi yok. İsmail oynayacak ama genel olarak baktığımızda yani Fenerbahçe için çok karamsar değilim ben. Hı hı. İyi bir kadrosu var. Achille Brown'u eleştiriyoruz. Mesela hani Ulaş Hocam dedi ki yani iki beki çok tutmuyorum dedi. Ama yani bu iki oyuncunun iyi oynadığı maçlar var ve hakikaten de iyi oyuncu dediğimiz dönemler olursa Medo Portekiz bir takımı, Achille Brown Lyon maçı performansını gördük. Yani bir Ake biraz daha ön plana çıkmalı. Ben burada Fenerbahçe'nin aslında çok gündeme getirilmeyen ama Fenerbahçe açısından problem oyunculardan bir tanesi Skriniar olmaya başladı. Yani Skriniar'ın biraz ağırlaştığını görüyorum. Yani sakatlık onu biraz daha ağırlaştırdı. Ake ile doğru ikili midir? Çok tecrübeli bir ikili. Yani aslında baktığında hem Inter'i, Paris'i olan Skriniar, City'si olan Ake, Hollanda milli takım olan Ake. Yani kulağa çok hoş geliyor ama sahada o performansı sergileyebiliyor. Portekiz milli takımından Semedo, Brezilya milli takımı Ederson. Yani kadro aslında muazzam. Orta saha Fransa milli takımı dünyanın bir dönem en iyi orta sahası. Hı hı. Kante. Yine Fransa milli takımı bir dönemi olan Gendouzi. Greenwood. Vedat Muriç.
2: Tabii tek tek bakıldığında
1: aslında
2: çok büyük kaliteler.
1: Aslında iyi bir takım. Biraz daha zamana ihtiyacı var. Ama önce doğru oyunu bulması lazım. Hı hı. Yani aslında kötü bir kadro, iyi bir kadro var.
2: Evet.
1: Burada İsmail Hoca takımın özellikle 30 yaş üstü 7 tane futbolcu 11

0: olması zaten planlamada bir hata olduğunu gösteriyor. Ama elinizde böyle bir kadro varsa ona göre hareket edersiniz. Biraz da ekonomik kullanırsınız. Yani az önce biz Trabzon üzerinde ne dedik Ulaş hocamla? Ya, Trabzon'un bir potansiyeli var. Trabzon'un oyuncu grubuna hitap eden ya da tribününe hitap eden bir oyun var. 3 günde ne değişti? Bu değişti yani. Bunu dışa vurdu. Dışa vurumunu gördük. Şimdi Fenerbahçe'de biraz daha böyle çok kaliteli bir kadro var. Ama oyun olarak şu an riskli bir oyun oynuyor. Bu riskli oyunun bedelini Beşiktaş maçında ödedi. Roma maçında daha ağır öder.
1: Evet, şimdi ekranlarınızda da görüyorsunuz Fenerbahçe'yi korkutan istatistik paylaşımı. Tabii şu an bir şeyleri söylemek için az önceki istatistikte de konuştuk erken ama yine de Fenerbahçe ile ilgili ciddi bir uyarı var tarihe ve geçmişe bakıldığında. Ekranlarınıza şimdi grafik olarak gelecek. Yani Fenerbahçe açısından pek iç açıcı olmayan bir tablo var. Dördüncü hafta itibariyle değerli izleyenler. Ekranlarınıza gelirken ben de şöyle ayağa kalkayım, hem daha detaylı konuşalım hem de bu ne anlama geliyor Fenerbahçe için, bunu da değerlendirelim. Şimdi Fenerbahçe şu toplamda 5 sezona bakıldığında, 2026-27 sezonu dışındaki sezonlara bakıldığında 4 hafta sonunda elde ettiği skorlarla birlikte, mağlubiyet, beraberlik ve galibiyet sayılarıyla birlikte bitirdiği sıralamalar birazcık birbirine denk gibi görünüyor. Bunu da şu şekilde açıklayabiliriz. Lig başlangıcında en az 2 yenilgi aldığı bu 5 sezonun hiçbirinde Fenerbahçe şampiyonluğa ulaşamamış değerli izleyenler ve en iyi derecesi şu an itibariyle bakıldığında üçüncülük ve hem 1971-72 hem de 2016-2017 sezonlarında üçüncülük elde edebilmiş. Onun dışında bir dördüncülüğü, bir sekizinciliği, bir de altıncılığı var değerli izleyenler. Tabii ki genelde böyle Abdullah Avcı'nın da bir lafı vardır ya, erken form tutan erken dağılır sözü. Bunu çoğu zaman görüyoruz. Az önce Nevzat Dindar da şu an için çok belirleyici olan sonuçlar değil demişti. Daha böyle çift tanelere geldiğimizde, 10. haftalara geldiğimizde belli başlı şeyleri net konuşuruz demiştik ama Fenerbahçe için tablo ortada. Bakıyorsunuz Trabzonspor'da bir erken hoca ayrılığı yaşandı. Dolayısıyla bu skorlar hem teknik direktör için hem de başkanın bir sonraki aksiyonu için bazı şeyleri anlatabilir.
2: Dedim işte, yani bu bence Roma maçı İsmail Kartal için çok önem taşıyor. Yani o bir, yeni bir oyun bulması lazım.
0: Kaybetse de bence devam eder.
2: Yok, sanmıyorum abi.
0: Yani Aziz Başkan öyle çok sık teknik direktör değişikliğine giden bir başkan profili değil. Yani
1: nasıl kaybettiği şöyle, önemli olmalı.
2: 3 yıllık geldiği bir denklemde evet. Katılıyorum sana. Ama bir sezonluk geldiği ve kongrede olacağını düşünürsen ben orada biraz farklı düşünüyorum abi.
0: Ben sanmıyorum, katılmıyorum. ama dediğim gibi yani bugün puan tablosunda zirvede Galatasaray var. Galatasaray'ın ben oyununun mesela istenen düzeyde olduğunu
2: ama
0: zaten
2: sonuç alıyor.
0: Görmüyor. Sonuç alıyor ama işte Şampiyonlar Ligi'nde de bir anda tablo tersine dönebilir. Yani Çorum maçı puan kaybı, o Çorum'a Beşiktaş 6 attım. Erzurum deplasmanı kötü bir oyun, 4-0. Bakıyorsun Göztepe 3-2 sıkıntılı. Başakşehir son dakikada, yani tamam oyun başlangıcı Osimhen varken iyiydi. Bir Başakşehir maçının ilk bölümü. Yani Galatasaray da tam hazır değil. Zaten hazırlık maçları felaket. Yasin galibiyet yok doğru dürüst. Bir Ümraniye maçı var. O yüzden Fenerbahçe için çok böyle bir negatif tabloyu ben açıkçası kabul etmiyorum.
2: Ben mevcut
0: Fenerbahçe 18 yıl sonra, ya bunu zaten Avrupa'da normal bir futbol izleyicisine anlatamazsın yani. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalmış bir takımın hocası 4. hafta, olabilir derbiyi kaybedebilirsin. Gider bir sonrakini kazanırsın. İsmail Kartal'ın şampiyonluğu kaçırdığı dönemde derbi performansı çok iyi. Diğer Anadolu takımlarına kaybettiği puanlarla şampiyonluğu kaybetmiştim.
1: Beşiktaş'a da ilk kez kaybetti.
2: İki sezon önceki İsmail Kartal oyunundan bahsediyoruz değil mi? Ya orada bambaşka bir takım vardı ama. Nevzat abi.
0: Biraz daha bence beklemek lazım. Yani bu takım yalnız ön alan baskısı, hücum presi çok fazla abartmamalı. Tamam, Vedat Muriç'i transfer ettiniz ya da Greenwood'un enerjisi çok iyi ama diğer oyuncular onu tamamlayamıyor. Yani onu sağlamaları lazım.
2: Yeni bir oyun bulması lazım.
0: Bulması lazım.
2: Bulamazsa oyun dışı kalır.
1: Ne oynuyor ki Fenerbahçe? Bir de bunu da sorayım
2: vallahi
1: size.
2: Vallahi işte klasik ön alan baskısı ama dediğim
1: biraz
2: gibi
1: biraz daha bireysel kaliteyle sonuca gitmeye çalışıyor.
2: Tabii, bir de yani dediğim gibi hem savunma hattında Şikrinyar çok ağır kalıyor. Şimdi onu göreceğiz Roma maçında.
1: Çok alan verildiğini de söyledi Şikrinyar, evet, bu arada derbide.
2: Ya,
1: Evet. Roma maçını da konuşalım hazır burada Roma ya, demişken.
2: Ya şöyle.
1: Çok güçlü bir Roma geliyor yani.
2: Tabii 3-4. 3-4. 3'te 3 bir de yani
1: 10 son, gol attılar toplamda.
2: Son 2 maçta 5 gol attı. Evet. Bu tesadüf değil. Şimdi Gasperini'nin oyun sistemi öyle bizim baktığımız açıdan defoları yok mu? Var.
0: Bu sene şampiyonluğu şey yapmışlar.
2: Evet yani. İddialı bir iyi de transferler yaptılar.
1: Evet.
2: İşte yani 3-4 2-1 gibi oynuyor. Ama evet. Klasik öyle bir üçlü gibi, üçlü hücum gibi değil yani Gasperini'nin oyunu ve sürekli hareket halinde takım. İşte ben en son Lecce maçını izledim geçen hafta. Muazzam bir takım olmuşlar. Yani işte o Dybala, Malen, Sule, yani bu üçü zaten.
0: Mora'yı da al. Mesela Roma'yı ben bu yaz hep böyle ya Galatasaray ya da Fenerbahçe kime gitse Roma'da oradaydı. Yani demek ki agresif transfer politikasının karşılığını almış.
2: İşte Malen'in özellikle orada yani klasik bir santrafor gibi durmuyor. Stoperlere hep böyle çapraz koşular yapıyor. Yani inanılmaz bir hareketlilik var ön alanda. Ha, tek şeyine yani topu kaptırdığı anda işte Gasperini'nin de bence en oyunda yapısal problemlerinden bir tanesi o. Arkada büyük bir boşluk veriyor.
1: Evet.
2: Yani oradan buldun buldun, bulamadın zaten bir daha bulamazsın. Çünkü şöyle çok gol atıyor. Böyle oynadığı için çok gol atıyor. Ama arkadaki boşluğu değerlendirebilecek o takım cezalandırır Roma'yı. Ama Roma yine o golü bulur. Şimdi en büyük problem bu.
0: Roma geçiş hücumlarını çok iyi yapabilen ve çok rahat pozisyona gidebilen bir takım. Son maçında yani son anda karşılaşmayı,
2: ben her program bir şey düşünüyorum.
0: Karşılaşmayı yani 89 ve 90 artık sürede buldukları gollerle kazandılar. Yani sıkıntılı bir takım. Fenerbahçe savunmasının ağır olduğunu da göz önünde bulundurursak çok riskli bir oyun Fenerbahçe açısından kabul edilemez.
2: Bak söylüyorum abi, öyle bir maç olabilir ki bu İsmail Kartal için. Tamam mı? Yani o işte Lecce maçında izlediğim Roma eğer yani o oyunu oynarsa Fenerbahçe pas bile yapamayabilir. Çünkü her pas istasyonuna bir oyuncu geliyor. Ya inanılmaz bir şey ya.
1: Nasıl kıracak peki Fenerbahçe?
2: Ya şöyle bence beklerden birini kesinlikle geride tutması lazım. Kesinlikle. Yani stoperler ikili kalmamalı orada. Yani bir bek gittiği zaman diğer bek kesinlikle orada kalması lazım. Ya o üçlü attı koruması lazım Fenerbahçe'nin savunma anlamında. Bir de öyle Kante'nin gelip stoperlerin arasına gömülmemesi lazım.
1: Gendouzi de yok bu maç.
2: Gendouzi de yok, cezalı. Dolayısıyla işte orada bir İsmail Yüksek'le beraber Kante orta sahası, yani abi dikine pas atabilecek bir orta saha yok. İnşallah Asensio'ya yetişir. İnşallah yetişir.
1: Bu arada özür diliyorum hocam. Bir oyuncunun bencilliğinin nelere mal olduğunu da göstergesi. Gendouzi için söylüyorum bunu.
2: Evet, yani hani UEFA bu tip şeyleri affetmiyor. Burası Süper Lig değil abi. Bırak. Zaten katılmışsın Şampiyonlar Ligi'ne. Tamam sevin ama öyle abartılı sevinç seyirciyi tahrik edecek şekilde. Buna gerek yoktu senin gibi tecrübeli bir oyuncunun bunu yapmasının. Çok büyük bir şey ya, saçmalık bana göre.
1: Roma maçında peki şimdi muhtemelen İsmail Yüksek 11'de göreceğiz. Orada Gendouzi'nin yokluğunu nasıl kompanse edecek? Asensio dönecek mi, dönmeyecek mi? Henüz bununla ilgili net konuşamıyoruz. Yine bir İrfan Can Kahveci planı olacak
0: sağ
1: mı?
0: Sağ olun. İrfan'la ya bazı oyuncularla ilgili taraftar onu sahada gördüğü anda bir negatiflik yayılmaya başlıyor. Yani bu önce tribünlere sonra sahaya yansıyor. Dolayısıyla İsmail Hoca'nın ders çıkaracağını düşünüyorum. Fenerbahçe'de yani orta sahada çok fazla seçenek yok. Yani bugün baktığımızda Şampiyonlar Ligi maratonuna bu orta sahayla çıkılması da ayrıca bence konuşulması lazım. Yani bugün Fenerbahçe'de Gendouzi olmadığında ya da Kante olmadığında alternatifler kimler? Bir İsmail var. Bir dördüncü adam kim?
1: Sayılmıyor şu an. Yani Bartu'yu mu kullanacak? Ne yapacak?
0: Ama işte Şampiyonlar Ligi bu kadar yani bir seçim yapmak zorundaydık. İşte orada bir öz eleştiri yapılacaktır muhtemelen. Fenerbahçe açısından biz Galatasaray'ı hep orta saha açısından konuştuk. Fenerbahçe için de orta sahada ciddi problem var. Roma maçında yani kimi tercih eder? Oğuz'dan vazgeçmez bir kere. Vedat Greenwood. Bir kontenjan kalıyor. Bir kişilik şeyi kim yapabilir? Bilmiyorum yani.
1: Acaba Aziz Yıldırım'ın son yaptığı yorumdan

0: hareketle bir Mert Müldür görür müyüz sağda, sağ tarafta? Dedi ya, Mert Müldür gibi bir değerimiz var, niye kullanmıyoruz tarzı bir şeyi vardı.
1: Ama orta sahada sen bir oyuncu
0: ekledin. Ben şey, Aziz Yıldırım açıklamasından aklıma
1: Mert'i
0: geldiği için
1: kullanacaktır. Yani orada bir mesaj yolladı. Mert'i mutlaka kullanacaktır. Ama orta sahada Asensio yetişmek zorunda. Yani Asensio olmazsa bakalım yani orada.
0: Evet. Ya çok fazla alternatif yok.
1: Bartu oynattığını varsayarsak bu sefer fazla defansif olacak.
2: Yani şöyle bence Nevzat abi. Hiç öyle derbinin getirdiği bir öfkeyle beraber Fenerbahçe'nin yine ön alan baskısıyla oyuna başlaması çok çok yanlış bir tercih olur. Yani evet, taraftarını da arkana alacaksın. İç sahadasın. Yani daha dengeli, daha böyle sakin kalarak bir oyun ortaya koyması lazım. Diğer türlü oynarsa Roma çok kötü cezalandırır Fenerbahçe'yi.
0: Peki şimdi yine derbi hareketle Beşiktaş'ı da şöyle bir değerlendirelim ki Beşiktaş'ın da UEFA Avrupa Ligi serüveni önümüzdeki hafta başlayacak. Beşiktaş'ta konuşulacak tabii çok fazla detay var. Hafta boyunca yine değerlendireceğiz ama şöyle genel toparlayacak olursak ön plana çıkan bir Vlahovic performansı, hat-trick'in üzerine derbi golü, Orkun Kökçü'nün çok belirleyici bir 90 dakika çıkardığını da yine söyleyebiliriz. Trossard, hem Vlahovic hem Trossard daha %100'ünde değil ama ona rağmen etkilerini şimdiden hissettirdiler.
2: Ya Çerni'de biraz ben performans düşüklüğü görüyorum. Çok top kaybediyor, çok top eziyor. Yani Beşiktaş aslında yani daha çok Trossard'ın olduğu taraftan hücum etmeye çalıştı. Çerni de çok kaliteli bir oyuncu. Ben de beğeniyorum onu. Yani özellikle set oyununda çok böyle mahir bir oyuncu ama geçen seneki gibi değil Çerni. Biraz orada herhalde oyuncu üzerinde gerek Italiano gerek Önder Hoca çalışacaktır diye düşünüyorum. Yani ben kalitesinden asla şüphe duymam da ama biraz performans düşüklüğü var gibi geliyor bana. Öyle hissediyorum. Oyunun içerisinde çok kalamadı mesela bu maçta. Birebirlerde çok top kaybetti. Çok top ezdi. Ya şimdi şöyle iki kulvarı taşıyabilecek mi Beşiktaş? Yani hem Avrupa'yı hem ligi. Burada hedef ligde şampiyon olmak mı? Yani Avrupa'da da bir hikaye yazmak mı? Yani her takım bunu ister. Hem ligde şampiyon olayım hem Avrupa'da. Ama şimdi yani başladığı serüvende Avrupa Ligi öyle bir lig değil. Avrupa Ligi çok sert. Daha atletik, daha fiziksel kalitesi iyi. Ve seni yoruyor. Yani kim ne derse desin. Deplasmana gidiyorsun, dönüyorsun, iki gün sonra maç oynayacaksın gibi. Yani bu şeyi kaldırabilir mi çok fazla bu kadro? Ona çok emin değilim. Ya hiçbir takım yaşamasın da hani sakatlıklar da yaşayabilirler. Bu da ciddi anlamda bir problem getirebilir.
1: Rotasyon yapıyor bazen hocam.
2: Yatıyor ama işte rotasyonda hani Beşiktaş'ın o eski oyununa.
1: Alanya maçını vesaire gördük.
2: Evet. Çok cevap veremeyebilir. Dolayısıyla ben burada Italiano'nun elinden geldiği kadar her iki kulvarda da düşün, bir de Türkiye Kupası gelecek birkaç ay sonra, başlayacak maçlar. Yani 3 kulvarı hesaba kattığında biraz Beşiktaş açısından rotasyonu dar olduğu için söylüyorum, zorlanabilir. Ama Beşiktaş'ın oyunu açıkça söyleyeyim bana çok keyif veriyor. Yani bir futbol sever olarak izlediğimde Alanya maçı bir yol kazası. Orada hani hakemin de verdiği yanlış kararlardan kaynaklı bir mağlubiyet yaşadı ama sen takım olarak sana 90 dakika kapanan bir takımı açabilecek bir farklı bir şey ortaya koyamadı mesela. Şimdi bu da ciddi bir problem. Tamam, sana açık oynayan takımlara karşı bu oyun ama kapandığı zaman takımlar, yani o beşli hattı, altılı hattı çektiği anda sen nasıl bir sonuç üreteceksin? Bence buraya da biraz Beşiktaş'ın, İtalyano'nun çalışması gerekiyor ama ben Beşiktaş'tan ümitsiz değilim o anlamda.
0: Nevzat Dindar, çok kısa bir Beşiktaş değerlendirmesi alalım, sonra da Galatasaray'a geçelim.
1: Çorum maçı görkemli bir galibiyet. Derbide hem sonuç hem futbol hakikaten muazzamdı. Beşiktaş açısından baktığımızda işler yolunda gidiyor. Avrupa Lig maratonu nasıl götürecekler onu bir tabii kadro derinliği biraz belki bu anlamda olumsuz yansıyabilir ama genel olarak Beşiktaş'ın oynamaya çalıştığı güzel bir oyun var. Hocasının pozitif enerjisi takıma da sirayet etmiş durumda.

0: Beşiktaş transferde doğru adımlar attı. Yani Vlahovic, Trossard, işte Salih, gelen oyuncuların etkisi çok fazla. Diğer takımlarda bu şu an fazla hissedilmiyor ama Beşiktaş'ta bunun fazlasıyla hissediyoruz. Ama Beşiktaş oyununda şöyle de bir durum var. Yani şimdi Ulaş Uran dedi ki Avrupa Lig hangisi? Yani o ikisini beraber götürebilecek mi? Bence Beşiktaş'ta biraz da problem şu olabilir. Beşiktaş'ta futbolcular bu oyunu sergilerken her zaman üst düzey performans vermek zorunda. Yani bu güzel oyunu aynı konsantrasyonla sergileyebilirsiniz. İşte bir maçta farklı konsantrasyon, bir maçta kötü performans olduğu vakit karşımıza başka bir tabloda çıkabilir. Ama genel olarak baktığımızda Beşiktaş iyi yolda. Hı hı. Şu an ligin en keyif veren takımı tartışmasız Beşiktaş. Beşiktaş'ın Avrupa'da da bir hikaye yazmasını umut ediyorum. Ve birbirini tamamlayan bir takım var. Yani iyi bir kadro mu tartışılır ama iyi bir takım var. Yani Beşiktaş'ı Galatasaray ve Fenerbahçe hatta Trabzonspor'dan ayıran özellik iyi bir takım olması. İyi bir takım olmak da bence şampiyonluğa götürür mü? Bunu gösterecek. Her zaman iyi kadrolar şampiyon olmayabilir. İyi bir takım. Hı hı. Yani mesela Arsenal ya da ne bileyim diğer Avrupa liglerinde İşte Lille başarılı olduğunda mesela Fransa'da Paris'i geçtiğinde Paris'te Lille'in kadrosu aynı değildi ama iyi bir takım vardı orada. Şimdi Beşiktaş da böyle bir hikaye imza atabilir. Çünkü bir kere planlama çok doğru. En baştan işte o iş bölümünü çok doğru yaptılar. Dolayısıyla da bugünkü sonuçlar da sürpriz değil diye düşünüyorum.
1: Peki Fenerbahçe ve Beşiktaş dosyasını yavaş yavaş toparlayalım ve Galatasaray'a geçelim. Ekranlarınızda da görüyorsunuz Victor Osimhen'in tabii sakatlık konusu şu anda Galatasaray'ın bir numaralı gündemi haline gelmiş durumda. Galatasaray hem Lemina'nın hem de Osimhen'in sakatlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. İki oyuncunun da sağ kasık bölgesinde ileri derece zorlanma ve kanama tespit edildi. Peki hemen Nevzat Dindar'a dönelim. Bu oyunculardan özellikle Osimhen'den ne kadar mahrum kalacak Galatasaray? Ve bir sonraki hedef tabii ki Sporting maçı çarşamba günü. Nasıl bir durum var şu anda Galatasaray'da?
0: Yani Sporting ve özellikle Sporting maçına yetişir mi? Ya da bu risk alınır mı? Böyle bir beklenti vardı açıkçası. Osimhen de yani çok zorlamadı. Biraz da tedbir amaçlı kenara geldi diye düşünüyorum. Doğru da yaptı. Zorlasaydı daha da devam etseydi daha sıkıntılı olabilirdi. Dolayısıyla Galatasaray açısından baktığımızda Sporting maçını herkes merak ediyor. Sporting maçına yetişmeleri imkansız. Kocaeli Spor maçı da bence zor. Trabzon maçı öncesi bir değerlendirme olur. Yani söylenen bu. Trabzon maçına yetişmeleri de kolay gözükmüyor. Yani hem Lemina'nın hem de Osimhen'in dolayısıyla 3 maç kaçıracak gibi gözüküyorlar ama bana söylenen
2: yani milli aradan sonra yani dönerdi.
0: Trabzon maçı öncesi bir değerlendirme olacağı söylendi. Yani orada Trabzon maçında risk alınır mı? Bunu görmek lazım. Ben orada da riski yani şu an için doğru bulmuyorum. Çünkü Osimhen'e sizin Avrupa'da ihtiyacınız var, ligde ihtiyacınız var. Tamam milli ara ama yine de yani bir yaşadığınız sakatlık var ve daha farklı boyutlara da doğru da gidebilir. Galatasaray'ın oyununda Osimhen'in ne kadar önemli olduğunu, Lemina'nın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gördük Başakşehir maçıyla beraber. Dolayısıyla risk almak için şu an doğru bir zaman değil. Osimhen olduğunda hakikaten Galatasaray çok farklı bir oyun oynuyor. Başakşehir maçının ilk bölümünde inanılmaz bir performans vardı ki Osimhen'in sezon başlangıcı da zaten çok iyi. Dolayısıyla şu aşamada ben risk alınacağını tahmin etmiyorum. Ama yine de beklemek lazım. Bir değerlendirme yapılacaktır mutlaka. Sporting maçı tabii ki oynasaydı çok daha farklı olabilirdi. Ama yani Trabzonspor maçı şu an hedef gibi gözüküyor. Ama bilmiyorum yani orada bir sakatlıktan çıkıp iki maç oynamayıp Trabzon maçında direkt oynamak da ayrıca bir risk.
1: Tabii bu arada Sporting maçında da belirttik ya Osimhen'in yokluğu için B planı ne olacak? Başakşehir maçında Barış Alper girdi. Orada yine Barış Alper'le düzenli olur yoksa direkt Deniz Gül'le başlar mı hoca? Onu da
0: ben Barış'la başlayacağını düşünüyorum. sonuçta Leao tam hazır olsaydı daha farklı bir şey de konuşabilirdik. Hı hı. Ama şu an Leao ile başlamak da bir risk aslında. Fiziksel olarak şu an hazır değil. Tamam, Başakşehir maçına son yarım saat oynadı. Hemen etkisini gösterdi ama fiziksel olarak tam hazır durumda olmadığını kabul edelim. Ya çok zor. Sporting deplasmanda eğer hazır durumda olsaydı Leao ile en önde başlardı. Barış sola koyardı. Hı hı. Ama şu an Leao fiziksel olarak 90 dakikayı kaldırabilecek durumda değil. İyi bir hamle oyuncusu. Dolayısıyla Portekiz'de bence Leao'yu maçın gidişatına göre değerlendirecek. Barış'la başlayacaktır. Sané Yunus yapacaktır. Solda Sané, sağda Yunus şeklinde. Batrakov yine ortada. Arkalarında da işte Torreira, Sara şeklinde bir kurgu. Hı hı. Ama bunun dışında başka bir seçenek olarak da Deniz Gül'le başlaması, ki yani bu çok erken diye düşünüyorum. Hı hı. Şu ana kadar Deniz'le bir oyunuş Galatasaray test etmedi, denemedi. Böylesine kritik bir maçta Deniz'le başlamak da açıkçası bana çok kolay bir kolay bir karar gibi gelmiyor. Aslında Deniz iyi bir oyuncu. Yani iyi takımda da gördük girdiğinde.
1: Tanıdığı bir rakip.
0: Yani girdiğinde hemen kendisini hissettiren bir oyuncu. İspanya maçında attığı gol hafızalarda. Ama hani hoca, Okan Hoca'yı biraz tanıyorsam, çok radikal değişiklikleri böyle yapmıyor. Çok risk almıyor bu anlamda. Yani inandığı bir kadro oluyor. Onu da ısrar ediyor. Dolayısıyla burada da devam edecektir. Barış'la da başlar diye düşünüyorum. En kötü kulübede Deniz ve Lea olur. Maçın gidişatına göre o kartlarınızı sahaya sürersiniz. Hı hı.
1: Ulaş Hocam, bu hem Osimhen'in yokluğu hem de Sporting maçında hocanın tercihleri konusunda siz neler söyleyeceksiniz?
2: Vallahi Rui Borges'in yerinde olsam şu anda Sporting'in hocası. Yani böyle oynayacağım rakibe baktığımda, hani beni en fazla tehdit edecek oyuncunun sakat olması benim içimi rahatlatır mesela. Hı hı. Tamam mı? Şimdi bu Borges'de yani Osimhen yoksa demek ki en büyük silahı Galatasaray'ın yok diye. bir de Lemina da yok orta sahada. Senin hani o fiziksel manada hem kesici hem hücum anlamında katkı sağlayan, yeri geliyor stoper oynattığın bir oyuncu da sakat. Ya şöyle, ben Nevzat abiye şurada katılıyorum. Bir defa bu denklemde, yani Osimhen'in ve Lemina'nın olmadığı denklemde Leao ile başlamam ben zaten. Özellikle Yunus'un o savunma tarafındaki gücünü de kullanacak bir şekilde Yunus'u tercih ederim. Yani Batrakov, Sané ve Yunus gibi düşünürüm önlerinde. Barış ya da santraforsuz bir oyun. Herkesin ön alanda hareket halinde olduğu bir senaryo daha gerçekçi geliyor bana. Hı hı. Çünkü hani Galatasaray'ın Osimhen'siz de özellikle böylesine kritik bir Avrupa arenasında nasıl oynaması gerektiğini Okan Hoca yani bugünden itibaren çalıştırıyordur nihayetinde. Hani taktik antrenmanında da görmek lazım ne yapmak istediğini. Çünkü hani milli takımda da Barış Alper tercih edildiğinde aslında 4-6-0 gibi oynuyorduk. Hı hı. İşte bu tercih edilebilir mi? Yani 4-6-0 Avrupa'da böyle oynayabilirsin, bu yadırganmaz bence yani. Santraforsuz bir oyun. Evet. Yani herkesin aslında bir anlamda hücuma katkı sağladığı bir oyun. O yüzden ben Borges'in elinin bu anlamda daha çok rahatladığını, çünkü o da yani 3-2-5 gibi oynuyor genelde. Yani 3-2-5, o beşli hat sürekli koşan, hareket halinde olan ve rakipleri de birebir eşleşmelerde çok mahir bir hoca. Ama onun da zaafları var mı? Var. Hı hı. Bunları da Galatasaray'ın ciddi anlamda ben değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Şöyle, yani Barış Alper son dönemlerde özellikle hani bitiriciliği konusunda böyle çok garip bence. Hani öylesine bir oyuncunun, niye biliyor musun? Ben onu şeyde izlemiştim. İlk izlediğimde o 19 milli takımında abi. Ya dedim, bizim altyapılardan bu fizikle bir adam çıkıyor mu yani? Atletizmi, fiziksel kalitesi çok iyi. Ama işte hani onu sana sağlayan bir yönünü eksik bırakıyor işte. Şu bitiriciliği de olsa parayla alamazsın Barış Alper'i zaten.
1: Tabii.
2: Anlatabildim mi?
0: Biraz geliştirdik gibi.

0: Yani daha tabii iyi olması lazım.
1: Çok
0: yani,
1: daha iyi olması lazım.
0: Şimdi
1: abi,
0: ben Barış Alper'in hocam geçen sene Galatasaray Frankfurt deplasmanında 5-1 yenilgiyle başladı Şampiyonlar Ligi serüveni. Orada Barış'ın kaçırdığı pozisyon var. Yani Barış o pozisyonları değerlendirebilse çok daha farklı bir kariyere doğru gidebilir. Ama Galatasaray'daki istatistiklerine baktığımda da biraz üzerine koyduğunu düşünüyorum. Ama bu sezona kötü başladı. Gerçek olan o.
1: Evet.
0: Bu sezona kötü başladı.
1: Yani Sporting'in bir de duran toplarda çok şeyi var.
0: Sporting'in her tarafı problem.
1: Evet abi. Mesela orada hani Suarez gibi duran toplarda çok mahir bir oyuncusu var ve Galatasaray'da yani oynadığı maçlarda şu ana kadar dikkat edersen hep duran toplardan gol yiyor. Yani öyle de bir zaafı var Galatasaray'ın. Var. Burayı da bence Sporting ciddi anlamda değerlendirecektir ama ben Galatasaray'ı daha şey görüyorum bu maçta abi. Ya daha böyle bir kompakt bir takım oyunu oynayıp hani hiç olmazsa yenemesek de yenilmeyelim ve oradan berabere dönelimi.
0: Öyle oynarsa ben açıkçası sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Yani Galatasaray kendi oyun kimliğinden vazgeçip daha kontrollü bir oyunu tercih ederse Sporting'den çıkamaz. Ama Galatasaray bildiğimiz Galatasaray gibi oynamaya çalışırsa tam Osimhen yok.
1: Lemina da yok.
0: Osimhen bu takımın %30, %40. Lemina da yok ki. Lemina bence Başakşehir maçı aslında stoperde Lemina'nın nasıl iyiydi, gayet iyiydi ki Abdülkerim kötü başladı. Galatasaray oyunu kendi alanında kabul edip kontrollü bir futbolu tercih ederse sonuç sıkıntı olur. Ama Galatasaray kendi oyununu oynamaya çalışırsa bence Sporting'e sıkıntı yaratabilecek bir takım. Yani Galatasaray iyi bir takım bu arada.
1: Yo yo, ben kötülüğünden demiyorum.
0: Yani bireysel olarak baktığımızda Galatasaray'ın Sporting'den ağır basan tarafları da var.
1: Var.
0: En kötü ihtimal, en kötü senaryoda kulübede bir Leao'nun varlığı bile Sporting üzerinde bir baskı yaratacaktır bence. Hı hı. Galatasaray bunu kullanır diye düşünüyorum. Sonuçta Galatasaray da tecrübeli bir takım. Yani çok da karamsar değilim. Ama her sonuca açık bir karşılaşma.
1: Ya evet. Ben mesela Roma maçındaki gibi bu maçta karamsardım. Onu söyleyeyim ya. Öyle bir düşüncem yok. Galatasaray'ın bir Avrupa kültürü var. Kim ne derse desin. Ya bu tip maçları da gider oynar. Deplasmanda da oynar. Ama nihayetinde bu iki temel eksiklik farklı bir oyun bize sanki çağrıştırıyor gibi. Evet. Bakalım orayı Okan Hoca nasıl yönetecek?
2: Ki Barış Alper Yılmaz'ın santrforda tercih edileceği bir düzen biraz daha pragmatik oynamaya, daha böyle geçiş kovalamaya müsait aslında. Ama orada işte Sporting'in yaratacağı baskıdan nasıl çıkacağı da önemli. Genelde o baskıyı Torreira ve Lemina ikilisiyle kırabilirdi. Şimdi Lemina'nın yokluğunda Torreira'nın görevi biraz daha iki katına çıkacak. Çünkü Lemina sahadayken Sara, Torreira tabii daha özgür oynayabiliyordu. Ama Lemina kadar Sara orayı toparlayabilecek mi, o bölgeyi süpürebilecek mi, ondan emin değiliz tabii.
1: Ya şöyle, orada şimdi adam mesela şöyle düşün, biraz kağıttan yapayım. Yani iki bekini ileriye çıkartıyor oyun olarak. Hı hı. Şurada da beşli. Şimdi sen burada topu kaptığın anda yapacağın ilk aksiyon, önüne düşen pozisyonu gol yapman lazım. Ya bunun da zaafı o. Yani şu iki beki öne çıkardığı anda buradaki beşli attan buradan topu kapacak. Kim kapacaksa artık orada. Yani Torreira. Ya orada en mahir olan o. Yani sen şimdi Torreira'ya diyorsun ki bu maçta hem yangını söndür hem de o takımı oynat. Şimdi bu ikisini bir yapabilecek oyun ortaya koyması lazım. Yani Lemina ile beraber yaptığını ya da Saray ile beraber yaptığını, yani tek başına iki oyuncunun oynayabileceği oyun oynaması gerekiyor. Oynar mı? Oynar abi. Torreira oynar.
0: Çok Torreira'yı ön plana çıkaracak bir maç mı? Yani çok emin değilim yani. Bazen bir bek bile belirleyici olabiliyor. Yani Salah'ın performansı. Yani burada tabii gözler şöyle bir maçta Singo olsaydı. Singo da sakat. Yani Galatasaray farklı transferler de yaptı. İşte savunmaya bir Çabı transfer oldu ama yani onu da yani böyle bir maçta deneyeceğini düşünmüyorum. Abdülkerim sezona kötü başladı. Şimdi Abdülkerim'in Sanchez'de gününde olduğunda çok farklı bir performansa imza atıyor. Yani takımı ayakta tutabiliyor. Dünya Kupası dönüşleri milli takım oyuncularının çok iyi olmadı. Uğurcan da dahil olmak üzere. Dolayısıyla onların bu maçtaki konsantrasyonun performansı belirleyici olacaktır ama bu kadar yatırım yapıyorsunuz. İşte 400 milyon euroya yakın bir takımdan bahsediyoruz. Değer biçilen bir takımdan bahsediyoruz. Yani Galatasaray'ın da Osimhen ve Lemina olmadan bu kadar kolay teslim olmaması lazım.

0: Fenerbahçe Roma maçını Fenerbahçe'den beklenti daha fazla. Belki de hani bunun böyle olması Galatasaray açısından bir avantaj olabilir.
1: Bir motivasyon kaynağı olabilir. Peki şimdi yavaş yavaş toparlayacağız ama spor ajansında ekranlarınızda da gördüğünüz gibi bir klasiğe gideceğiz şimdi ve yorumcularımızı biraz yoracağız. Kim bilir diyeceğiz. Evet, kim bilir de şimdi sorularımıza başlıyoruz.
2: Bence bunu kim bilir müziğiyle verin ya. Niye?
1: Peki,
0: ortam
1: şimdi
0: geriliyor o zaman biraz.
2: Evet.
1: Evet, hemen duruşlar da değişti. Peki ilk soru ekranlarınıza geliyor. Bakalım nasıl bir soru dizisi bizleri bekliyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Sporting'in logosunda ne yer alır? Lizbon Köprüsü, Portekiz Natası, Aslan, Portekiz Çinisi. Süremiz başladı.
2: Köprü vardı galiba ya, ben bunu hatırlıyorum.
1: Hemen taze taze Sporting'i konuşmuşken üzerine çok güzel denk geldi.
2: Ben köprü diyorum ya.
1: Köprü, Portekiz, evet, Lizbon Köprüsü mü? Nevzat Dindar?
0: Ben köprü geliyor benim de gözümün önüne. Lizbon'a da gittim bu arada.
2: Ha, yani evet.
1: Var mıydı ama peki böyle bir ya, acaba köprü görüntüsü logoda?
0: Ben şöyle bir yeşil şey var yani. Evet. Tabii yeşil.
1: Portekiz natası da izleyicilerimize hatırlatalım. Klasik bir Portekiz
2: tatlısı. Bunu
1: tatlısı
2: senin bilmen lazım daha çok yani. Sonuçta Sportik'le Galatasaray oynayacak.
1: Bunlar tabii dikkat edilmeyen detaylar
0: hepsi
1: ama.
0: Hepsinin logo Portekiz'e gittim yani. Köprü. Yani mantıklı olan köprüdür.
2: Şey hiç çalışmadığı yerden geldi biraz ama neyse.
1: Aslında çok basit ama işte hepimizin detaylara böyle es geçtiği şeyler bunlar. Logolara çok böyle dikkat etmiyoruz ama süremiz bitiyor. Cevapları alayım. Lizbon
2: ben
1: Köprüsü.
2: Ben köprü. Lizbon Köprüsü.
0: Ben köprü.
1: Köprü. Peki doğru cevap neymiş? Lizbon Köprüsü müymüş? Ben dahil olmadım çünkü cevabı biliyordum. O yüzden aslan. Evet. Bak, zaten onlar da aslanlar.
2: Sizin şeyde de mottoyla da uyuyor yani.
1: Mücadele. Peki orada bir aslan figürü var. Beyaz yeşil zemin üzerine beyaz bir aslan figürü var. Sporting Lizbon'un logosunda. Devam ediyoruz ikinci soruyla. Bakalım ne geliyor. Hangisi altyapı eğitimini başka bir kulüpte almıştır? Aa, tam da ben bunun üzerine yazı yazmıştım. A. Mikel Arteta, B. Xabi Alonso,
2: sen
1: C.
2: Sen kendi çalıştığın yerden getiriyorsun.
1: Yusuf bana orada bana kıyak geçmiş. C. Andoni Iraola, D. Andres Palop. Buyurun.
0: Altyapı eğitimini başka bir kulüpte almıştır.
1: Evet. İki hoca hafta sonu karşı karşıya geldi bu arada. Öyle bir ipucu vereyim. Premier Lig'de. Var mı bir tam?
2: Arteta.
1: Evet, Bulaş Hoca Arteta diyor. Ya benim tweetim okunsaydı şimdi böyle mi olurdu?
2: Ya okuyorum, bazen düşüyor önüme de bazen şey yapıyoruz.
1: Evet, Nevzat Dindar'a soralım. Var mı bir tahmin?
0: Bir Raul arayacağım ben de.
1: Evet, bir Liverpool hocası, bir de Arsenal hocası tahminleri geldi. Son 15 saniye girerken tekrardan şöyle bir düşünme süresi vereyim sizlere. A. Mikel Arteta. Arsenal hocası, B. Alonso ya. Chelsea, C. Andoni Iraola, Liverpool'un hocası ve D. Andres Palop. Cevabımız gelsin o zaman. Arteta mı, Alonso mu, Iraola mı? Ve tabii ki Palop olacaktı doğru cevap. Çünkü üçü de Antiguoco takımında. Evet, nasıl? Aynen öyle.
2: Keşke senin tweet'i okuyup böyle gelseydi.
1: Üçü de Bask kulübünde takım arkadaşıydı. Çok da güzel bir hikaye ki Arteta ile Alonso Premier Lig'de dün karşı karşıya geldi. Kazanan da Arteta oldu. Çocukluk arkadaşıydı hepsi Bask kulübünde. Peki.
0: Bu soruda senin etkin var o zaman.
1: Yusuf benim tweet'imden etkilenmiş. Teşekkür ediyorum canım arkadaşım beni takip ettiğin için. Peki son soruya gelelim. Bakalım neymiş son sorumuz? Hangisi ligde henüz gol atma başarısı gösterememiştir? A. Coventry City, B. Fiorentina, C. Nice, D. Mönchengladbach. Süremiz başladı. Ligler başladı. Bu dört takımdan hangisi gol atamamıştır diye soruyoruz. Coventry Premier Lig'de, Fiorentina İtalya'da, Serie A'da, Nice Fransa'da, Mönchengladbach ise Bundesliga'da.
2: Yani çok şey yapamıyorum maçları ama.
0: Ben Coventry City diyorum.
1: Bir Coventry tahmini geldi Nevzat Dindar'dan. Ulaş hocam.
2: Yok, attı o galiba.
0: Emin değilim.
1: Ben şöyle bir ipucu vereyim. Bir tanesinde hoca kovuldu. Sadece bizim liglerde değil, başka liglerde de böyle erkenden hocalar gönderiliyor. Mönchengladbach tahmini geldi son 15 saniye. Ben cevabı şöyle bir bakayım.
2: Kim
1: ya, ben
2: bilemedi?
1: Kim bilemedi? Evet, biraz öyle oldu. Evet, süremiz biterken son 5 saniyedeyken bakalım hangi takımmış. Coventry geldi, Mönchengladbach geldi. Cevabı

0: aramızda zaten. Bir taneniz bildi zaten. Hemen geliyor cevap. Geliyor mu? Geldi. Coventry olacaktı. Nevzat Dindar'ın tahmini doğru çıktı.
1: Tebrikler.
0: Tebrik ediyoruz.
2: Arsenal ve Liverpool maçlarını hatırlıyorum ama diğer ikinci maçı tam şey yapamadım.
0: Evet. Fiorentina'da da hoca kovuldu bu arada. Az önce verdiğim bilgiyi de o şekilde belirtmiş olayım. Evet, süremizin sonuna geldik spor ajansında. Ulaş Özdemir, Nevzat Dindar, ağzınıza sağlık. Çok keyifli bir yayına geride bıraktık diyoruz. Spor ajansında sona geldik. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.
3: Sporun gündemi A-Spor'da belirleniyor.
4: Finali zorlayabilecek, sonuna kadar gidebilecek bazı ekipler de var.
5: Söylediği kritik bir ifade de var. Bu çok önemli.
6: Gerçekçi bir ihtimal olarak gözükmüyor.
3: Muhabir bağlantıları, transfer haberleri.
7: Bu haftaki maçı en zor maçı olacak.
8: Senin caydırıcı kontratak oyuncuların var.
9: Eşikten geçti tabii.
10: Kırmızı kartı yapıştıracaksın.
3: Avrupa ve dünyada olup bitenler. Editör masası gündemi.
11: Bugün evinde kazanmak isteyecek.
12: Bunun zaten sürdürülebilir bir yanı yok.
13: Sağ içinde olan sağ içinde kalmalı.
14: Bence bunu paylaşmaması gerekirdi.
15: Taraftar bunu merak ediyor kardeşim.
16: Tamam. Getirsin sen beni oraya, ben bunu oynatırım.
17: Gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşacağız.
3: Spor gündemi bugün 15'te A Spor'da.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum, bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
7: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
10: Spor Radyo.
11: Güzellikler Dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
12: Tarihte bugün 7 Eylül 2017 yılında Türkiye'nin ilk kadın bakanı Profesör Doktor Türkan Akyol tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.
11: Güzellikler Dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
13: Bir reklam.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Bir reklam.
15: Yaşasın spor.
13: Aspor Radyo.
16: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
13: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
17: Oo, her yerden sipariş aldık.
18: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
17: Tabii ya.
18: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
17: Tami.
18: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
19: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
20: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
8: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
21: Okul zili çalmadan
0: Diyarda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
21: Selam, ben Piraye.
22: Ben de Rutkay.
21: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
23: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
24: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Spor Radyo.
1: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Bir reklam.
4: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
5: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
3: A-Spor ekranında ana haberle karşınızdayız.
2: Sıcak haberler, canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
3: Gündeme dair tüm gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle buluşturuyor olacağız.
2: Ana haber hafta içi her gün 18'de A-Spor'da.

0: Spor Ekranları'na hoş geldiniz değerli izleyenler. Gün ortası bülteniyle karşınızdayız. Saatlerimizde 14'ü gösteriyor. Bir saat boyunca burada gündemdeki tüm gelişmelere haberlerimizle beraber bakacağız. Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor ve bu hafta bugün oynanacak 2 maçla birlikte sona erecek. Ama biz şöyle düne götürelim sizleri. Dün oynanan bazı mücadelelere bakacağız. Trabzonspor'la Gençler Birliği dün akşam saat 20'de karşı karşıya gelmişti ve Trabzonspor bu mücadeleyi 5 gollük galibiyetle kazandı. Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor'la Gençler Birliği Papara Park'ta kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Bordo Maviller 5-0'lık skorla kazandı. Trabzonspor 5. dakikada Onaçlı'yı öne geçti. Salah 14. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Onaçlı 22. dakikada skoru 3-0'a getirdi ve Trabzonspor devre arasına büyük bir avantajla girdi. Baskı 2. yarıda da sürdüren Bordo Maviller 59. dakikada Muçi ile 4. golü yakaladı. Oyuna 43. dakikada dahil olan Franklin Ocu 78. dakikada 5. golünü kaydetti ve maçtaki son sözü söyledi. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor'un puanı 7'ye yükseldi. Gençler Birliği 7 puanda kaldı. Karadeniz ekibi ligin 5. haftasında Konyaspor deplasmanına gidecek. Gençler Birliği ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Trabzonspor Kulübü Teknik Direktörü Hüseyin Cemşir mutlu olduklarını ve adım adım yukarı tırmanacaklarını söyledi.
1: Kazandığımız için çok mutluyuz. Oyuncu grubuna ciddi anlamda teşekkür ediyorum. Çok iyi bir reaksiyon verdiler. Çünkü bu kısa sürede bizim çok yapmış olduğum bir şey yoktu. Ama enerjileri, istekleri, arzuları son derece iyiydi. Kazandığımız için mutluyuz. Böyle bir kadro kurduğu için aslında hem Trabzon, yani Ertuğrul Başkan'a teşekkür etmek lazım. Hem Trabzon şehri için hem Türk futbolu için ciddi anlamda bence emek verilerek kurulmuş bir kadro olduğunu düşünüyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Ciddi anlamda onlar da destek verdiler. Enerjileri yüksekti. Bence iyi bir maç oldu. Bölüm bölüm, parça parça eksikliklerimiz var ama bunlar çalışılarak giderilecek problemler olarak görüyorum. Tekrar oyuncularımı kutluyorum. Pratikte çok bir şey çalışamadık. Bir tane antrenman yaptık çünkü izinli oyuncular vardı. Onların gelmesi de bir tek cuma günü sahada taktiksel bir şeyler çalıştık. Ama o süreçte 4-5 günlük süreçte daha çok oyunculara dokunarak oyuncuların enerjisini yukarıya çıkartmaya odaklandık. Dediğim gibi oyunculara konuşarak daha çok teoride gösterdik. Teoride anlattık. Antrenmanlardaki o enerjileri, coşkuları bir şeyleri bize geri bildirim olarak vermişti. Tabii bu istediğimiz oyunu oynama kolay bir oyun değil. Ön alan baskısı da başlayacağımızı söylemiştik. 10 dakika, 15 dakika istediğimiz gibi oldu. Skoru bulduktan sonra biraz daha geçiş yediğimiz zamanlar var. Ama tekrar söylüyorum, oyuncu grubunun isteğinden, arzusundan son derece memnunum. Yavaş yavaş, adım adım yukarıya doğru gideceğiz. Kaybedilmiş bir şey yok. Uzun bir lig maratonu. Bu şehir, bu takımla beraber bence hayal kurulacak bir yola gidecek. Trabzonspor her oynadığı müsabakayı bence 3 kulvarda da bu sezon için söylüyorum. Zirveyi hedefleyecek. Bunu hayal olarak satmıyorum kimseye ama bu takıma güvendiğim için hep beraber bu hayali kurduracaklar diye düşünüyorum. Olur olmaz o tarafı bilmiyorum ama şuna eminim, bu oyuncular, bu takım 3 kulvarda da zirve yarışını vereceklerdir. Az önce geçerken gördüm, sakatlığıyla ilgili çok ciddi bir şey yok, onu söyleyebilirim. Tabii şöyle,

0: hepsiyle konuşmaya çalıştım. Sadece Onaç özelinde değil. Ama şu var, bazen santroforlar bu gol şeysine, baskısına girebilirler. Bugün de söylediğim ona, bizim rahmetli Özkan Hoca'nın sözü vardır. Santrofor pozisyona giriyorsa korkmayın diye. O da giriyordu, atamıyordu. Bir gün atacaktı, bugün attı. Bence ciddi anlamda daha önceki, geçen senede bu takıma katkı verdiğini düşünüyorum. Bizim önemli oyuncularımızdan bir tanesi. Böyle bir silahımız var. Özellikle box'ta, kenardan gelecek ortalarda buluşturduğumuzda daha da faydalı olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi bu bir süreç. Birbirimizi tanıyacağız. Onlar bizi tanıyacak. Biz onları tanıyacağız. Çalışarak, bizim işimiz bu, bahane üretmeden, çalışarak, mazeret üretmeden adım adım yukarıya doğru çıkacağız.
1: Trabzonspor deplasmanı zaten zor bir deplasmandır. Bizim adımıza da muhakkak zordur. Trabzonspor kaliteli oyunculardan kurulu iyi bir kadrodur. Maçın da favorisidir doğal olarak. Bugün maçın 10 dakika oynandığını söyleyebilirim. Hakem 12 dakikada maçı bitirdi zaten. Bizim geçiş oyunları skor lehimize beraber ya da diğer türlü gitmiş olsaydı, bizim geçiş oyunu yapmamız gerekirken 2-0'dan sonra doğal olarak Trabzonspor geçiş oyununu yaptı. Yani özeti, teknik konuya çok fazla girmeyeceğim. Bugün bize denk geldi. Yine söylüyorum, yanlış anlaşılmasın, Trabzonspor kadrosu iyi bir kadro, bizi de yenebilir, hiç sıkıntı yok. Ancak Çağdaş Altay ismi benim 30 yıl önce yayınların olmadığı dönemdeki hakem performansıdır. Kendisini tebrik ediyorum. Trabzonspor'un ne kadrosuna, ne başarısına, ne skoruna hiçbir şey demeden, çünkü yarın aynı şeyi Trabzonspor'da yaşayabilir başka yerlerde.
2: Trabzonspor Gençler Birliği karşılaşmasının ardından Fabinho ve Wagner Pinha basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
3: Consequentemente, fazer bem meu trabalho, jogar bem, eles com certeza vão nos apoiar.
4: Rakibimiz şöyle bir rakipti aslında, sezona çok iyi başlamış, iyi puanlar almış bir rakipti. Bunu biliyorduk ama bugün mutlaka kazanmak zorundaydık ve iyi bir oyun, iyi bir sonuç almak zorundaydık. Bunun adına da çok iyi oldu diye düşünüyorum. Gerçekten çok önemli maçtan, çok önemli bir galibiyet aldık iyi bir skorla. Öncelikle ilk sorunuzdan başlayacak olursak eğer, bizim işimizde ayrılıklar her zaman var. Tabii ki hiçbir zaman güzel anlar olmaz bunlar, hocanın ayrılıkları. Her zaman zor ve üzücü anlardır ama maalesef bizim işimizde bunlar yaşanıyor. Ben de hocamıza çok fazla çalışma fırsatı bulamamıştım. Henüz yeni tanışmıştık aslında. Ama sonrasında bir ayrılık oldu. Ama bizim adımıza sezon çok uzun. Sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Sezonu da iyi devam ettirmek zorundayız. İyi bir sezon çıkarmak zorundayız. Beklentileri karşılamak zorundayız. Dolayısıyla biz de çalışmalarımıza en iyi şekilde devam edeceğiz. Bireysel olarak şundan bahsedebilirim aslında. Henüz siz de bildiğiniz gibi takıma yeni katıldım. Belki takımla çok daha yeni antrenman yapma fırsatı buldum. Ama geçen maça göre çok daha hissettiğim bir maç oldu. Takım arkadaşlarımızın gerçekten iyi mücadele gösterdiği bir maç oldu. Ben de fiziksel olarak dediğim gibi son maçlarda daha da takımla beraber çalışma fırsatı buldukça çok daha iyi hissedeceğimi düşünüyorum. Ama bu maçta beni mutlu eden şeylerden bir tanesi de son maça göre fiziksel olarak çok daha iyi hissetmemdi. Maçı daha iyi bitirebilmekti. Bu da beni ayrıca çok mutlu etti. Kendi karakteristik özelliklerimle alakalı şundan ifade edebilirim aslında. Saha içine dönecek olursak eğer, ben bir orta saha oyuncusuyum sizin de bildiğiniz gibi ama önceliğim biraz da aslında takıma savunmada yardımcı olabilmek, alanları kapatabilmek, rakibin koşu yapacağı yerleri kapatabilmek ve aynı zamanda da elbette oyun kurulumunda da yer alabilmek. Üçüncü bölgede takımın hücum anlarında da önündeki oyun çok önemli oyuncularımız var. Bu oyuncularımıza yardımcı olabilmek, onların orada daha rahat hissetmesini sağlayabilmek, kendimi böyle tanımlayabilirim ve görevimi en iyi şekilde yaparak sizinle bahsettiğiniz gibi Trabzonspor taraftarlarıyla en iyi ilişkiyi kurabilmek istiyorum.
5: Tabii ki daha iyi olduğumu söyleyebilirim ama bu da aslında sürecin bir parçası. Hafta boyunca iyi ve güzel bir şekilde çalışıp maça hazırlanmıştık. Futbolda böyle şeylerin olabileceğini biliyorum. Her hocanın, her antrenörün farklı tarzı ya da farklı fikirleri olabiliyor. Bizim yapmamız gerekense her zaman kendimizi antrenmanlarda iyi çalışarak hazır tutmak. Sizin dediğiniz gibi hocamız da bize aslında çok az bir süremiz olduğunu ve bu süre içerisinde çok fazla değişik yapamayacağını ya da yapmayacağını söyledi. Biz de sadece bildiğimiz şeyleri yaparak başarıya ulaştık. Bugün her şey yolunda gitti.
2: Galatasaray Kulübü'nde Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın sakatlık durumları da netlik kazandı. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'ne start verecek sarı kırmızılılarda

0: Sakatlıkları bulunan oyuncuların MR sonuçları paylaşıldı. Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın sağ kasık bölgelerinde ileri derecede kanama ve zorlanma tespit edildi. İki oyuncunun da en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Galatasaray bu süre zarfında sırasıyla Sporting deplasmanı, Kocaelispor'la içeride ve son olarak Trabzonspor'la Karadeniz'de karşı karşıya gelecek. Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın sağlık durumuyla ilgili ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Mehmet Erdil A-Spor'a konuştu. Sakatlıkları değerlendirdi.
1: Yani maçı izlerken ben açıkçası birazcık daha umutluydum. Daha hafif bir yaralanma olacağını düşünüyordum ama iki futbolcunun da ileri orta diye raporlanmış. Orta olduğunu bile farz ettik. Orta düzeyde bir yaralanma bile olsa adüktör tendonlarda. Her halükarda maalesef en az bu milli takım arasından sonrasına kadar olmayacağını öngörebiliriz. En az 3-4 haftalık bir sürece ihtiyaçları olacaktır. Tabii orada ayrıntılandırılmıyor özellikle sağlık heyeti tarafından ama orta düzey bile olsa yani Şampiyonlar Ligi ve bir sonraki lig maçında sanıyorum hem Osimhen hem Lemina'yı göremeyeceğiz gibi görünüyor. Yani en az ve en fazla diye böyle ayırıyoruz. Hı hı. Yani eğer orta düzey bir yaralanmaysa böyle 3 günde 5 günde hani hastalığını daha doğrusu sporcunun atletik durumu çok iyi diye erken dönmez ama mesela bazı futbolcu 3 haftada dönerken bazı futbolcu 5 haftada dönebilir ama en az 3 hafta deriz. Çünkü belli bir sürede iyileşmesini bekliyoruz o kas tendonlarının. Daha sonra ancak belli bir fizik tedaviyle belli testler yapılıyor. O testlere cevaba bakılıyor. O testlerde bazı futbolcular daha erken dönüşe uygun olabiliyor ama genelde minimum bir süre her zaman oluyor. Orta düzeyde ve ileri düzeyde. Bu da 3 haftadan daha aşağı değil.
0: Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın oyuncu tercihleri tartışılmaya başlandı. Sarı lacivertlerde yerli futbolcular deneyimli teknik direktörden forma şansı bekliyor.
2: Fenerbahçe'nin unutulan yerlileri forma rekabetine girmeye çalışıyor. Mert Müldür, Levent Mercan, Bartu Elmas ve İsmail Yüksek gibi isimler teknik direktör İsmail Kartal'dan görev bekliyor. Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Başkan Aziz Yıldırım Mert Müldür hakkında Mert Müldür'den neden faydalanmıyorsunuz sorusunu sormuştu. Teknik direktör İsmail Kartal Mert'e Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig dahil 10 maçta sadece 4 kez şans verdi. Bir defa ilk 11'de görev yaparken 3 karşılaşmada sonradan oyuna girdi ve hiç 90 dakikayı tamamlayamadı. İsmail Kartal'ın forma vermediği bir diğer isimse Levent Mercan. Çok iyi bir hazırlık kampı geçiren tecrübeli sol bek resmi maçlardaysa sadece 4 kez görev aldı. Ligdeki Gençler Birliği maçına ilk 11 başlayan Levent o mücadelede asist yapmasına rağmen kalan 3 maçta sonradan oyuna girdi. Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek ise ilk 11'i unuttu. Bu sezon 7 karşılaşmada forma giyen İsmail de ligin açılış haftasındaki Gençler Birliği mücadelesine 11'de başlamıştı. Tecrübeli oyuncu kalan haftalarda hem lig hem de Avrupa'da kulübede oturdu. İsmail bu sezon hiçbir maçta 90 dakika sahada kalmadı. Bu sezon daha fazla şans bulacak söylenerek takımda kalan Bartu Elmaz'da unutulanlar isimler arasında yer alıyor. Bartu hazırlık kampının dikkat çeken isimlerinden olmasına rağmen sadece 3 resmi maçta 78 dakika forma giyebildi.
0: Dušan Vlahović'in Beşiktaş kariyeri muhteşem başladı. Sırp Yıldız 2000-2001 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk 3 Süper Lig karşılaşmasında 4 gole ulaşan ilk yabancı futbolcu oldu.
2: Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dušan Vlahović siyah beyazlı formayla Süper Lig'e yaptığı etkileyici başlangıçla dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe karşısında takımına 3 puanı getiren, golü kaydeden 26 yaşındaki santrfor, ortaya koyduğu performansla önemli bir istatistiğin de sahibi oldu. Vlahovic 2000-2001 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk 3 Süper Lig karşılaşmasında 4 gole ulaşan ilk yabancı futbolcu oldu. Sırp Yıldız'ın yüksek gol performansında teknik direktör Vincenzo Italiano ile yakaladığı uyum öne çıkıyor. Vlahovic'in kariyerinde İtalyano yönetiminde ortaya koyduğu rakamlar ikili

0: arasındaki başarılı birlikteliği gözler önüne seriyor. Vlahovic, İtalyano'nun çalıştırdığı takımlarda toplam 29 karşılaşmada görev yaptı. Bu mücadelelerde 2322 dakika sahada kalan yıldız golcü, rakip fileleri 24 kez havalandırırken takım arkadaşlarına da 4 asist yaptı. Böylece İtalyano yönetiminde toplam 28 gole doğrudan katkı sağlayan Vlahovic, sahada kaldığı her 83 dakikada bir skor katkısı üretmeyi başardı.
1: Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı devam ediyor değerli izleyenler. Bugün oynanacak 2 maçla birlikte haftayı noktalayacağız. Hangi maçlar bunlar ve haftanın sonuçları nelerdir? Bakalım beraber. Başakşehir Galatasaray maçıyla cuma günü haftayı açmıştık. Galatasaray maçı 3-2 kazandı. Erzurumspor Futbol Kulübü Tümosan Konyaspor'u tek golle geçti. Beşiktaş Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 mağlup etti ve derbide 3 puan olan taraf oldu. Arçaçorum Futbol Kulübü Eyüpspor'u 3 gol attı. 3 puan 3 golde geldi. Kasımpaşa Ahmet Sportif Faaliyetler maçı 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor Gençler Birliği'ni 5-0, Kocaelispor'da Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Bugüne geldiğimizde saat 20'de iki mücadele aynı anda başlıyor. Göztepe Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Çaykur Rizespor'da Korendon Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek. Trendyol 2026 Sev Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda final maçında amili kadın voleybol takımımız dün İtalya'yı mağlup etti ve üst üste ikinci şampiyonluğunu yaşadı.
2: Filenin sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu. Amilli kadın voleybol takımı Trendyol 2026 Sev Avrupa Şampiyonası finalinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalya ile karşılaştı. Büyük çekişmeye sahne olan finalde rakibini 16-25, 25-22, 12-25, 25-21 ve 15-10'luk setlerle 3-2 mağlup eden Ay Yıldızlı takım üst üste ikinci kez altın madalyanın sahibi oldu.
3: Avrupa'nın başkenti dediğimiz İstanbul'da kaptan Eda Erdem'in ellerinde ve 2026 Avrupa şampiyonu Pire Sultanları.
2: Daniele Santarelli yönetimindeki amilli kadın voleybol takımı 2023'ün ardından 2026'da da hem Milletler Ligi'ni hem de Sev Avrupa Şampiyonası'nı kazanarak yeniden tarih yazdı. Filenin sultanları aynı zamanda İtalyan çalıştırıcıyla yine 2023'te Dünya Kupası'nı da kazanmıştı. Milli oyuncular şampiyonlukla biten turnuva sonrası bireysel ödüllerinde sahipleri oldu. Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu ve en iyi pasör çaprazı Melisa Vargas, en iyi orta oyuncusu Zehra Güneş, en iyi libero Gizem Örge, en iyi antrenörü de Daniele Santarelli seçildi.
1: Amili voleybol takımımızda koç Daniele Santarelli, kaptan Eda Erdem ve Salih Şahin yaşanılan zaferin ardından duygularını paylaştı.
4: Against one of the best team in the world.
5: Gerçekten çok fazla konuşabilirim, anlatacak çok fazla şey var. Yaz istediğimiz şekilde inanılmaz bir biçimde bitti. İnanılmaz işler başardı. Federasyonumuz, takım gerçekten mucizevi şeyler yaptı. Bugün dünyanın en iyi takımlarından birine karşı harika bir mücadeleyle sahada savaştık. Ve gerçekten inanılmaz bir iş başardık. O yüzden kendimizle, takımımızla ve yaptığımız işle gurur duymamız gerekiyor. İtalyanım, bunu hepimiz biliyoruz. Ama ben Türkiye için çalışıyorum. Bütün enerjimi Türkiye için veriyorum. Sahip olduğum her şeyi bu takımın daha iyi şeyler yapması için harcıyorum. İtalyan vatandaşı olduğumu tabii ki söylemeniz çok normal. Ama ben bu ülkeyi çok seviyorum. Bu ülkenin insanlarını çok seviyorum. Bu ülkeyle bir şeyler başarmayı, bu şekilde başarılı olmayı çok çok istiyorum. Ve ben ve ekibim bunu yapmak için her şeyimizi ortaya koyuyoruz.
6: Tabii ki de çok gururluyuz. Çok mutluyuz. Çünkü yaz başında belirlediğimiz hedeflerin hepsine ulaştık takım olarak. Bugün de inanılmaz bir seyirci vardı. Çok güzel bir atmosfer içerisinde maçı oynadık. Seyir zevki de çok güzel bir maç oldu. Zaman zaman oyunda düşsek bile seyircinin o desteği, bize olan inancı bizi oyuna geri döndürdü diyebilirim. İyi servis attığımız setlerin hepsini kazandık zaten. Çünkü iyi servis attığınızda rakip kötü manşet alınca daha çok iki köşeden yüksek topu oynattığınız zaman durdurması daha kolay oluyor. Çünkü iyi orta oyuncuları var. Pasörleri hızlı top dağıtıyor. Bizim o kaybettiğimiz setlerde açıkçası biraz fazla basit hata yaptık ve istediğimiz taktikleri

0: Oyuna yansıtamadık ama kazandığımız setlerde, özellikle 4. set ve tie break'te her şeyi neredeyse kusursuza yakın yaptık diyebilirim.
1: İnanılmaz gururluyuz. Bunu ülkemizde kazandığımız için ayrı gururluyuz galiba. Çok tebrik ederim gerçekten, herkesin emeğine sağlık. Çok zor bir yazdı. Böyle kapattığımız için de, yazı 2 kupayla kapattığımız için çok mutluyuz gerçekten.
2: Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ final zaferini Aspor'a değerlendirdi.
3: Gerçekten 2023'te dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonluğunu yaşadık. Bu yıl tekrar ettik. Aynı şampiyonlukları bu yıl tekrar yaşadık. Tabii bir farklılığı şuydu. Farklı olan şuydu. Bugüne kadar ülkemizde bu 3. Avrupa Şampiyonası düzenledik. İkisinde final oynadık. Kaybettik finali ama burada kaybetmedik. Bu ev sahibi olmanın, bizi bir gün olsun yalnız bırakmayan taraftarın, paydaşların, herkesin çok büyük katkısı ve emeği var. Ben bir kez daha bu emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bunun farklılığından bir tanesi de bir şampiyonlukla en önemli vizeyinde kesinleşmiş bir durumunu yaşıyorsunuz. Nedir o? Olimpiyata da giden, Avrupa kıtasının olimpiyat kotasını alan biziz. Ha, burada gitmesek sıralamadan gider miydik? Evet, %99.9 giderdik. Fakat o 0.1 ihtimal bile ortadan kalktı. Hem de olimpiyat vizesini aldık. Tek eksiğimiz burada olimpiyatta madalya. Bir tek o kaldı. İnşallah bugünden itibaren de olimpiyata odaklanacağız. Ve olimpiyat madalyasını da ülkemize getireceğiz diye düşünüyorum.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olan Filenin Sultanları'nı tebrik etti. Başkan Erdoğan, Filenin Sultanları için bir tebrik mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, Sevtrendyol 2026 Avrupa Şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran önemli bir başarıya imza atan Amili Kadın Voleybol takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ifadelerine yer verdi. Serie A ile devam edelim. Serie A'nın 3. haftasında Juventus'ta Milan karşı karşıya geldi. Takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.
4: Juventus Milan maçı Mariani'nin düdüğüyle başlıyor. Herkese iyi seyirler. Luciano Spalletti. İki takım da geçen sezonu büyük hayal kırıklıklarıyla tamamladı. Şampiyonlar Ligi'ne gidemediler. Lokumi. Luis. Şimdi Nico. Nico sıyrıldı, bir anda açıldı önü. Nico vurdu Menya'nın üzerine. Salemakers. Salemakers yerde, oyun sürüyor, müdahale topu. Şimdi Nico Gonzalez oynadı. Conceição'ya. Conceição çekti. Soluna vurdu Menya. Locatelli atamadı içeriye. Uzadı o topa son bir çabayla ama atamıyor. Şimdi Musa. Musa çok zor bir topu kontrol etti ama ardından pasını veremedi. Şimdi Conceição 4'e 4 oluştu. Bu maçta ilk kez böyle bir şey görüyoruz. Conceição vurdu direkt. Çok iyi vurdu Conceição. Biraz şanssız. Colomuani yerde, yine devam. De Winter'in müdahalesi temiz. Loftus-Cheek. Samu Chukwueze. Chukwueze terse döndü. Alfaggio Sisse. Sisse aldı topu, sıyrıldı ilk rakibinden. Sisse! Bunu arıyordu Milan. Bunu bekliyordu sessizce, sinsice maç başından beri. Önce 60 dakika tuttu Ruben Amorim. Sonra saldı sahaya genç yeteneğini. Ve Alfaggio Sisse kariyerinin en büyük golünü atıyor. Juventus deplasmanında 19 yaşındaki Alfacos ise ne hissediyordur şu an?
5: Çok sakince bir çadım. Yani hiç panik yapmadan, çok doğru okuyarak zamanı, çok özgüvenli, çok sakince bir çadım. Çok güzel bir bitiriş. Yani şu Kuvezen'in pası da milimetrikti gerçekten.
4: Şimdi kritik an. Kombiners mi? Locatelli mi? Kombiners baraja vurdu. Locatelli havalandırdı. O da yerde. Hakem oynatıyor oyunu. Voltemade dışarıya. Ayağına geldi fırsat. Şimdi orta Kombiners'ın iyi yarı kafa gol. Gatti! Gatti! Ryan Donk değil. Ömer Erdoğan değil. Biz Gatti diyoruz bugün. Forvet'i aldı onu Spalletti. Ve Donk diye attı kafayı. Gatti 1-1. Juventus'un stoper yedek forveti 1-1. Ve bitirdi maçı hakem. Ama bitirirken yine bir tansiyon yükseldi. 1-1. Juventus 1, Milan 1.
2: Serie A'nın 3. haftasında oynanan bir başka mücadelede de Inter Napoli ile karşı karşıya geldi. Inter geriye düştü ama maçı kazandı.
6: Son 4 sezonun şampiyonları karşı karşıya geliyor. Inter Napoli'yi konuk edecek. Lautaro Martinez de Barcelona'dan teklif almak ya da Barcelona ile anılmak bir onur ama ben burada çok mutluyum ve Inter beni istediği sürece Inter'de kalmak istiyorum açıklamasında bulundu. Maç başlıyor, Napoli'yi karşılaşmaya başlayan taraf. Zielinski'nin pası geçmedi ama atak devam edecek. Bastoni bir kez daha. Lautaro. Şut. Kaleci uzandı Meret. İlk tehlike ikinci dakikada gole yaklaşıyor Inter Diouf'la. Şimdi sol tarafa Rahmani'den. Alisson Santos. Diouf karşısında yerden çevirdi. İyi noktaya kaleci. Martinez inanılmaz kurtardı. İkinci pozisyonda da müdahale ediyor ve korner. Esposito'dan söktü. Alisson'un çevirdiği top. Zambo ve Martinez. Di Marco geliyor. Di Marco direkten döndü. Nefis bir gole çok yaklaşmıştı Di Marco. Ama direğe takılıyor ve ilk yarıyı bitiren düdükte geldi. Kaptırılan top orada. Alisson, kaleci Martinez, Politano. Politano bir kez daha ve top havalarda. Şans da yardım etti Politano. İkinci pozisyonu değerlendiriyor. Napoli Milano da öne taşıyor.
5: 20 dakika Napoli tamamen ikinci bölgede topa baskı yapmadan vakit geçirdi. Kalan yarım saati ise kendi DNA'sında olan ön alan baskısıyla devam etti. Golü de böyle buluyorlar. Bildikleri yoldan giderek.
6: Diouf. Diouf çevirdi. Barella'dan ortaya Zambo. Zielinski aldı. Zielinski kaleci Meret. Çok iyi vuruş. Eski takımına nefis bir gol atmak üzereydi ama Meret de müthiş çıkarıyor. Højlund! Taçtan gelen top Højlund köşeyi buluyor. 2-0. Çok ilginç pozisyon. Højlund ve top ağlarda.
5: Yani sezonun gollerinden biri olacak. Hem vuruş hem topun dışarı çıkmak istememesi, oyunda kalması.
6: Zielinski. Zielinski arkada Di Marco. Di Marco çevirdi bu. Lautaro Martinez. Çabuk yanıt veriyor Inter. Çok önemli bu gol Inter için. Hemen karşılık vermeyi, ayağa kalkmayı başardılar. Bisek'ten Diouf. Diouf şimdi orta yaptı. Thuram direkten döndü. Nasıl kaçtı gerçekten de. Ya Yerde bir oyuncu var. Carlos Augusto, bu arada gol!

0: Mangisa solda boşluk, attı pası. Neres, De Bruyne kaldırdı, De Bruyne gelişine Luka. İnanılmaz bir pozisyon daha.
1: Orada olmasa gol mü? Zambo dokunmasa?
0: Yok.
1: Yine mi değil?
0: Jones bir orta daha geldi. Arkaya sekiyor mu? Bir karambol orada. Vuruş. Lautaro! Inter golü buldu. Tribüne çıkıyor Lautaro Martinez. Bir tanesi atacaktı golü. Belliydi. Golü bulan Inter oluyor.
1: Acayip bir 10 dakika gerçekten.
0: İşte posterlik bir görüntü, bir fotoğraf. Lautaro Martinez. 2-0'dan dönüyor Inter. Sol tarafa ve maç bitiyor. Son maçı bitiriyor. Inter kazanıyor. 2-0 geride olduğu maçı kazanıyor.
2: İspanya Ligi'nde son iki sezonun şampiyonu Barcelona yeni sezona yine oldukça yüksekten başladı. Barcelona son hafta oynanan maçta Valencia deplasmanındaydı ve maçta 5 gol buldu.
3: İlk düdük geldi, karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Valencia-Barcelona mücadelesi başlıyor. Rodri sağ kanada gönderdi. Şimdi ceza sahasına doğru Lamine Yamal! Harika gol! Lamine Yamal! Akıl dolu bir vuruş. 6. dakikada Barcelona'yı öne geçiriyor Lamine Yamal. Çok klas! Lamine Yamal bu sezon La Liga'da attı 3. gol. Süper vuruyor. Kaleci Dimitrievski mağlup ediyor Lamine Yamal. Gordon çekti. Şimdi Pedri buldu. Pedri pasını verdi Fermin. Fermin'den Lamine Yamal. Şov yapıyor. 8. dakika. Fark 2'ye çıktı Lamine Yamal. Evet, offside. Gol geçerli değil. VAR incelemesinin ardından offside kararı geliyor. Skor 1-0. Sağ kanada Lamine Yamal. Yamal sürüyor topu, ceza sahasına girdi. Lamine Yamal çeviremedi ama devam etti. Atak devam ediyor. Geriye doğru şut geldi, gol! Fermin Lopez farkı 2'ye çıkarıyor Barcelona. Fermin Lopez'in golü. İlk golün asistini yaptı. Bu kez de kendisi atıyor Fermin Lopez. İkinci gol VAR'dan dönmüştü ama Barcelona farkı 2'ye çıkarmayı başarıyor bu kez. Fermin. Yamal, Dieng topu kazanmaya çalışıyor. Lamine Yamal, Fermin Lopez attı çalımı. Fermin Lopez direkten döndü. Fermin Lopez çok büyük çaba, bu hücuma imzasını attı Fermin ama sonunda direğe takılıyor. Hadi pasını. Vázquez topu kaybediyor. Rodri kazandı o topu. Şimdi Lamine Yamal eksik yakalandı Valencia. Lamine Yamal verdi pasını. Fermin vurdu topağlardan. Rafinha. Fermin çevirdi. Rafinha dokundu, topağlara gönderdi. 50. dakika. Barcelona farkı 3'e çıkarıyor.
1: Rafinha'da. O kadar rahatlar ki Cem. Yani 5 dakika izledik. İkinci yarıda ellerini kollarınız sallaya sallaya, pozisyon üstü pozisyon.
3: Rafinha da partiye katıldı. O da skora katkı sağlıyor. Bir Fermin Lopez asisti daha.
1: Ben yine önde mi diye düşündüm Rafinha ama sanırım bu sefer gerideydi.
3: 4. korneri Barcelona'nın. Orta içeriye kafa vuruşu Dimitrievski. Dimitrievski direkt.
1: Evet, biraz bilinçli olarak ritmi düşürüyor Barcelona. Yani 45-60 çok acayip bir oyun oynadılar. Çok pozisyon buldular.
3: Olmo. Olmo'nun pası Pedri'ye. Pedri gol! Pedri! 4. gol Barcelona adına. Pedri de tabelaya adını yazdırıyor. 79. dakika.

0: Barcelona'nın 4. golü Pedri. Valencia'nın kabusu gitgide büyüyor. Şimdi Olmo, Dani Olmo. Bir müdahale vardı, kaldı ayakta Olmo. Olmo pası verdi, Lamine Yamal.
1: Önde olabilir mi? Yamal,
0: bayrak kalkıyor. Burada inceleme yapıldı, offside yok. Ve 5. golü Barcelona'nın, Lamine Yamal. Bu sezon La Liga'da oynadığı 4 maçın 3'ünde 5 gol barajını geçmiş oluyor Barcelona. Gabriel Jesus. Pas olmaya gelmedi. Atak devam edecek. Bernal'den Lamine Yamal. Lamine Yamal hat-trick peşinde. Lamine Yamal. Lamine Yamal iyi vuramadı. İstediğini yapamadı Yamal. Hat-trick yapamıyor. Ve maçın son düdüğü geldi. Karşılaşmanın sonucu Valencia 0, Barcelona 5.
2: İspanya Ligi'nde Athletic Bilbao güçlü rakibi Atletico Madrid'i farklı mağlup etti.
3: Ve mücadele başlıyor. Lukman'dan pas, Atletico Madrid atakta. Şimdi yerden Simeone'ye, o da döndü. Pas sağ tarafa doğru, Kanginli'yi aldı ceza alanında. Kanginli sağına çekti, vurdu. Top direkten dışarıya çıkıyor Kanginli. Çok erken bir dakika. Henüz 3. dakika. Böyle geldi Atletico Madrid. İşte Kanginli ceza alanında. Bir sola bir sağ, çok hızlı. Uzak köşeye, direğe takıldı Kanginli.
4: Simeone. Sağ tarafa doğru Llorente'nin koşu yoluna. Llorente bıraktı aradan. Cezalanın şut geldi dar açıdan. Çok dar açıdan. Barrios sonrasında bir temas ve korner işaret ediyor bunu Era. Navarro gönderdi Iñaki Williams. Cezalanında Iñaki Williams. Iñaki Williams yerden gönderdi ceza alanın şut, gol! İkinci gol! 2 dakikada 2 gol! Atletico Madrid'e şok, ikinci yarının henüz başı. Fark 2'ye çıkıyor Norbert Navarro. Celta Vigo'ya attı, şimdi San Mamés'te yine sahnede. Beklentisi var Atletico Madrid'de oyunculardan. Devam dedi hakem Iñaki Williams sol tarafa. Nico orada. Nico Williams sıyrıldı rakibinden. Nico ceza alanında. Nico Williams dışarıya. Barrios yerden oynadı. Julian Alvarez tek top. Yeniden aldı Barrios. Uzaklardan Unai Simon. Yerden bir pas Alvarez'e.
3: Döndü burada Alvarez. Simon ikinci pozisyon. Ortiz ve Unai Simon, Julian Alvarez.
4: Şimdi sol kanada doğru uzun bir pas. Çok da güzel bir pas. Johan Eko var orada. Ceza alanında. Şimdi orta geldi. Herkes açtı uzak noktaya. Alex Berenguer dokunamadı ve top dışarıda. Julian Alvarez, isabetli bir pas. Karşı atak şansı, Oyan Sunset. Sunset bıraktı aradan. Johan Eko sıyrıldı, çok iyi çalım Johan Eko ceza alanında. Johan Eko çizgiye kadar indi, yaptı ortasını. Savunma karşıladı, atak devam edecek. Şimdi uzaklardan bir şut ama...

kucağına. Gruzeta gönderdi savunma arkasına. Geliyor yine Atletik. Şimdi ceza alanı orta. Sekli savunmada.

0: farkla önde Atletico Madrid karşısında. Bu sezon yenilgisiz Atletico Madrid'in sahasında San Mames'te taraftarının önünde bu büyüleyici atmosferde mağlup ediyor Atletik. Maçın sonucu Atletik 3, Atletico Madrid 0. 3 puanı 3 golle alıyor Atletik.
1: Schalke 3 sezon aranın ardından Bundesliga'ya tekrar geri döndü ve ligin ikinci haftasında da Bayern Münih'le karşı karşıya geldi. Bu mücadeleye tribünler damga vurdu.
2: İşte görsel bir şölen Veltins Arena'da. Muhteşem gerçekten. İlk düdük geliyor Robert Schröder'den. Schalke Bayern Münih maçı başlıyor iyi seyirler. Şimdi yüksek top ceza sahasına doğru Pavlović kontrol etti, pasını aktardı. Gol pozisyonu ama Loris Karius. Nathaniel Brown'a izin vermedi. İlk ciddi fırsat. İyi kurtarış Loris Karius'tan. Nathaniel Brown burada sonradan girdi ceza sahasına, bomboş kaldı. Pavlović'in kontrolü, doğru zamanda pası, vuruş da iyi ama Loris Karius daha iyi. Diaz. Pavlović. Şimdi kal yerden. Brown döndürmedi savunma. Top boşta. Saibari dışarı attı. Bir anda önünde kaldı top. Burada Becker'den hamle durdurdu topu. Şut şansı doğdu. Saibari için out. İşaret geldi. Adil Aşiş topun arkasında. Adil Aşiş. Adil Aşiş ama Manuel Neuer. İyi vurdu. Barajın üstünden aşırdı topu Aşiş ama köşeden çıkardı Manuel Neuer. Saibari aşamadı Tanaka'yı. Yine olay mahallinde Tanaka karşıladı rakiplerini. Hızlı hücum şansı doğmadı Schalke için. Pas kötü yakalanıyor defans. Şimdi gol pozisyonu. Luis Diaz girdi topun altına ama Hasan Kuruçay. Hasan Kuruçay. Doğru zamanda, doğru noktada. Pavlović. Pavlović'ten çalım. Şimdi pas. Kimi? Kimi'den Olise'ye. Michael Olise. Olise. Loris Karius. Eken top. Gol şansı. Musiala yerde. Bir karambol orada. Kaos var ceza sahası içinde. Uzaklaşmadı top. Tekrar Michael Olise. Olise. Çalım denedi ama ayağına dolandı top. Son 4 dakika. Şimdi orta Bischoff'tan Katic karşıladı. Silla giremedi araya. Upamecano'dan pas. Upamecano önde kaldı. Hemen ucuma kalkmak istiyor Schalke'liler. Upamecano. Ondan ona gitti top. Şimdi Harry Kane ama Loris Karius. İki muhteşem hareket. Harry Kane süper vurdu ceza sahası dışından. Böyle atıyor şutu Loris Karius. Uzaklaşmadı top. Bir şans daha olabilir Bayern için. Orta geldi içeri. Kontrol edemedi Cemal Musiala. Saatini kontrol ediyor Robert Schröder. Mertcan Ayhan oynadı ileri. Şimdi Vozar. Getiremedi devamını Vozar. Orada baskı. Yanıtın ta. Puanı kutlamaya başlıyor Schalke.

0: Abdullah. Hoffenheim formasıyla ikinci sezonu ilk golü. Ama ne gol. Lemperle koşuyor. Gattu hata yaptı. Lemperle de kaldı. 4'e 2 var. Lemperle çekti. Vuracak. Vurdu. Sekti. Gol. Gol 2-0. Tim Lemperle Gattu'nun hatası saniyeler içinde Dortmund dağlarında. Lemperle maçın oyuncularından birisi golünü de attı. Gattu geç kaldı. Lemperle bunun baskısı. Kazandı topu. Anton'dan seken top. Ağlara gitti. Yerde bir Hoffenheim'da topu kazandı Dortmund. Anton'la. Anton verdi Girassi. Girassi girdi dibine. 2-1. 2-1. Dortmund farkı bile indiriyor. Girassi 4 maçtır bu statta atıyordu. 5 oldu. Tabii Wimmer niye yerde kaldı onu göremedik. Kadrajda değildi. Fabio Silva girecek birazdan Dortmund'da. 2-1 oldu. Ve Reggiani. Anton asisti yaptı bir 10 numara gibi. Wimmer'in yerde kaldığı pozisyona bakılıyor olabilir tabii. Gol geçer. Girassi nefis döndü. Girassi verdi pasını Fabio Silva'ya. Dortmund geliyor 2-2 için. Fabio Silva gol 2-2. İşte Bundesliga. 44 dakika hiçbir şey olmadı maçta. 66-2-2 yazıyor skorboardta. Girassi bir gol bir asist. Fabio Silva girer girmez 2-2. Girassi'den nefis bir dönüş. Harika bir asist. Fabio Silva'ya 2 dokunuş yetti gol için. 3'müş pardon.
1: Maneri. Fabio Silva. Silva verdi pasını. Maneri çevirdi. Ters vuruş. Dortmund önde. Dortmund önde.
0: Haydari yaktı takımı. Çok üzgün, çok şanssız ama Niko Kovac 2-0'dan 3-2'ye geliyor. Hoffenheim kazanmış gibiydi maçı. 60'a 2-0 üstün girdi ama. Bundesliga'dayız. 2-0'dan 3-2.
1: Dekat uzun gönderdi kafa savunmadan.
0: Dortmund geri döndü, başardı. 2-0'dan 3-2. Niko Kovac çok mutlu. 2-0'dan geri gelip 3-2'yi buldu Borussia Dortmund. 2'de 2 yapıyor. Hoffenheim 2 maçını da 3-2'lik skorlarla kaybediyor.
2: Formula 1'de sezonun 13. yarışı İtalya Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı.
3: İtalya Grand Prix'si Monza kenti yakınlarında bulunan 5,7 kilometrelik Autodromo Nazionale Monza pistinde koşuldu. ...53 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışa 19. sıradan başlayan Kimi Antonelli hızlı bir şekilde ön sıralara çıktı. 20 yaşındaki Mercedes sürücüsü geri kalan bölümde takım arkadaşı ve şampiyonluktaki rakibi George Russell'la liderlik mücadelesi verdi. Antonelli son 3 turda Russell'ı geçerek Ludovico Scarfiotti'den 60 yıl sonra Monza'da kazanan ilk İtalyan oldu. Genel klasman lideri 1 saat 51 dakika 15.281 saniyelik süreyle bu sezonun 7. galibiyetini elde etti. George Russell 3.857 saniye farkla ikinci, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ise liderden 14.718 saniye farkla üçüncü oldu. Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc yarışın ikinci turunda takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın aracına temas edip aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak yarış dışı kaldı. Kimi Antonelli'nin 267 puanlı zirvede bulunduğu pilotlar klasmanında George Russell 201, Lewis Hamilton 191 puanla takibini sürdürüyor. Markalar klasmanındaysa lider Mercedes'in 468, ikinci Ferrari'nin 346, üçüncü McLaren'in 287 puanı var. Formula 1'de sezon 13 Eylül Pazar günü koşulacak İspanya Grand Prix'siyle devam edecek.

0: Boğaz'a kemiği. Boğaz'a
1: Bu haberle birlikte gün ortası bültenini noktalıyoruz değerli izleyenler. Hoşçakalın.
2: Sporun gündemi A-Spor'da belirleniyor.
3: Finali zorlayabilecek, sonuna kadar gidebilecek bazı ekipler de var.
4: Söylediği kritik bir ifade de var, bu çok önemli.
5: Gerçekçi bir ihtimal olarak gözükmüyor.
2: Muhabir bağlantıları, transfer haberleri.
6: Bu haftaki maçı en zor maçı olacak.
7: Senin caydırıcı kontratak oyuncuların var.
8: Eşişten geçti tabii.
9: Kırmızı kartı yapıştıracaksın.
2: Avrupa ve dünyada olup bitenler. Editör masası gündemi.
10: Bugün evinde kazanmak isteyecek.
11: Bunun zaten sürdürülebilir bir yanı yok.
12: Sağ içinde olan sağ içinde kalmalı.
13: Bence bunu paylaşmaması gerekirdi.
14: Taraftar bunu merak ediyor kardeşim.
15: Tamam. Getirsin sen beni oraya, ben bunu oynatırım.
16: Gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşacağız.
2: Spor gündemi bugün 15'te A-Spor'da.
17: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Reklam.
18: A-Spor Radyo.
19: Bir reklam.
20: Selam, ben Piraye.
21: Ben de Rutkay.
20: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
22: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
23: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
3: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
4: Bu hafta sonu ne izleyeceğim derdine son. Ay'a ilk adım atan First Man'den sırlarla dolu Glass'a. En popüler filmlerden Oscar'lı filmlere hepsi bir tıkla Bean Connect'te. Taahhüt kurulum yok. Üstelik 30 gün ücretsiz. Sen de Bean Connect'indir. Hemen izlemeye başla.
5: Reklam.
6: Spor Radyo.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
10: Bir reklam.
11: Serkan!
12: Efendim abi?
11: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
12: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
11: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
12: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
13: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
14: Empara. Empara, bankanın güzeli.
10: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: Okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNot okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
4: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
0: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. En para, bankanın güzeli.
6: Reklam. A-Spor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
7: Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı, Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %3,6 artarak 71 milyar 788,5 milyon dolara ulaştı. Söz konusu dönemde Avrupa Birliği ülkelerine ihracat %3,6 artışla 69 milyar 320,8 milyon dolardan 71 milyar 788,5 milyon dolara yükseldi. Böylece Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı söz konusu dönemde yaklaşık 2 milyar 468 milyon dolar artış gösterdi. İhracatın oransal olarak en fazla arttığı ülke Malta oldu.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
8: Sadece spor olsun diye. A Spor Radyo.

0: Spor ekranlarından herkese merhabalar. Spor gündemiyle karşınızdayız. Mahmut Alparslan ve Zafer Tüzün konuklarımız yaklaşık 3 saat boyunca gündeme dair değerlendirmelerde bulunacağız. Ligde çok acayip bir hafta geride kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oynayacağı mücadeleler var. Derbiyi de yine ayrıca konuşacağımızı dile getirelim. Dolu dolu bir program sizi bekliyor. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş gördük, iyi yayınlar.
0: İyi yayınlar olsun Zafer Hocam, hoş geldiniz.
2: İyi yayınlar.
1: İyi yayınlar.
0: İyi yayınlar. Galatasaray'la bir açılış yapalım isterim. Tamam. Çünkü Galatasaray'ın maçı çarşamba günü oynanacak. Sporting deplasmanına çıkacak sarı kırmızılılar. Ligde Başakşehir engeli zor oldu belki ama aşıldı. 3 puan mutlaka çok değerli, çok kıymetliydi. Ama Victor Osimhen'in de sakatlığı Galatasaray'da moralleri birazcık bozdu. Okan Hoca'nın Sporting deplasmanı ve ligde oynanacak mücadelelerdeki kadro planlamasını da elbette kökten değiştirmiş oldu. Hocam, Başakşehir karşılaşmasında Galatasaray sizce ne gibi kazanımlar elde etti? Önce bunu değerlendirelim. Sonra Osimhen'in yokluğunda takımda ne gördük ve ne görebiliriz onu konuşacağız.
1: Kazanım olarak ne oldu? 3 puan oldu kazanım. Böyle çok fazla oyun, tempo falan açısından gidersen, tam malum sezon başı olduğu için hep aynı tarihane hazır değiliz. Eksiklerimiz var. Oyun olarak hazır değiliz. Hep bunlara alıştık artık senelerden beri. O tarzda, yoksa öbür türlü oyun formatı belli, oynanan oyun belli. Biraz iyi gittin, sonra ikinci devre Nuri'nin aynı Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi yaptığı gibi Nuri Hoca'nın kemini bir öne atması, o Şamarov'la bir pozisyonları yakaladılar, hatırlıyor musunuz?
2: Evet, evet.
1: Şöyle bir bakın, dağıldılar, ne yapacaklarını şaşırdı. Ne orta saha ne müdafaa, bir toparlar, çok pozisyona girdiler, değerlendiremediler. Aynısını Olaytan'a yaptı, onu da gelince konuşuruz. İkinci devre Orkun'u çekince Olaytan önde bir karıştırdı her şey. Daha dinamik olmaya başladı ama sonra işte goller gelince yapacak bir şey yok. Abi çok etkili ayaklar var. Osimhen mi diyeceksin, Leao da çeyreği bile değil. Yani. Leao'yu daha çok izleyeceğiz.
2: Çeyreği, bu, çeyreği bu değilse
1: çeyreği bile
2: üstünü
1: değil.
2: Diktirir gider buradan.
1: Hocam yani. Çok canlı izledim, bak çok canlı. Çeyreği bile
2: değil. Enteresan bir adam.
1: Burada yani. Zaten Galatasaray'a gelen yabancı oyuncular, biliyorsun problemli olanlar, buraya geliyor ne hikmetse hepsi öyle bir aidat duygusuna giriyorlar ki. Yani Galatasaray'dan çıkmıyorlar. Gidenler habire Galatasaray'ın teşvik ediyorlar. Melo Brezilya'dan yetişiyor buralara. Hep böyle Galatasaray'da o eski topçular, gidenler, o baba topçular diyeyim isimler.
2: Sevgi dili yüksek Galatasaray camiasında.
1: Yani biz camianlık abi, Florida öyleydi. Florida'da bir girdiğin zaman o efsunlu mu nasıldır orası, değişik bir şeye giriyordun. Değişik bir hava vardı Florida'da. Kemerburgaz'a nasip olmadı gittik de. İnşallah gidiyor ama Florida çok uzun senelerim geçti abi orada. İçeri bir giriyordun abi, Florida'ya girdi mi farklı bir dünyadasın orada. Oraya gelen topçu da bu havayı yaşıyor. Ne hikmet, sonranın hamuru değişikti. Şimdi onu Kemerburgaz'a taşıdılar. Yani oyun olarak bakarsan çok tatmin edici değil. Şampiyonlar Ligi'ne nasıl giderler? Orta sahalar çok çabuk geçiliyor. İkili mücadelelerde hani böyle dinamizm eksikliği var. Var da var ama bunlar zamanla toparlanır herhalde. Şimdi tabii Osimhen'siz Galatasaray'ın, Okan Hoca'nın ne tarzda bir oyun planı çıkacak, kimlerle oynayacağı, kimisi barış diyor, kimisi bir şey diyor. Bana sorsan ister çeyrek, ister minimum deyip ben Leao'yu atarım oraya.
2: Santifor'a.
1: Atarım abi, oynadı zaten Milan'da da, çok oynamadı ama.
2: Çok çok çabuk stoperlerin kucağına düşmüş olmaz mı?
1: Abi bak, ben sana bir şey mi? Adam bir kere orada, öbür tarafta da arkadan işte hızlıları kaçıyor. Yok çünkü elinde başka bir şey. Barış da oynayacak orada. Barış da deli dolu. Çünkü ben çok iyi etüt ettim Sporting'i. Bir 5 pozisyon, 5 oyuncu var. Orta saha ve üçlü. Hiç değişmiyordu. Son oynanan 4 maç oynadı. 4-5 maç oynadı. Hepsini yenildiler. Bir beraberlikleri var. 14 küsur falan bir gol atmışlar. O 5'liği hiç değiştirmemiş. Ama müdafada 3 pozisyon değişiyor. Stoperler 2 maç oynamış, 2 maç başkası. Çok da genç bir takım. Genç bir Dumbay diye bir oyuncuları var onların. 19 mu 21 yaşında mı orta sahada. Bir santroforları var. Yunanlı. O da 22.
0: Yonnidis mi?
1: Efendim?
0: Yonnidis
1: midir öyle bir şey ama

0: Fuentes oynuyor son maçlarda, Kolombiyalı 28 yaşında. Ya enteresan bir takım, çok enteresan bir takım.
1: Suarez. Amerikan Safi'nin seçim çalışmalarında söyleniyor.
0: Son iki maçta Suarez oynadı. Ondan evvel Yunanlı oynuyordu.
1: Evet.
2: Bu Yunanlılar da iyi santiforlar çıkarmaya başladı.
0: Sağ bekleri var mesela, bir Yunanlı gencecik bir çocuk. Sol bekleri Uruguaylı. Çok çıkan bir oyuncu. Çok iyi bir oyuncu sol bekleri. Yani enteresan bir takım. Genç bir kadrolara sahipler. Şampiyonlar Ligi abi, hepsi enteresan. Onlar da sana göre önlemlerini alacaklar. İsim belli. Galatasaray dediğin zaman adamlar, onlar da düşünürler abi. Onlar da belli başlı faktörlerini görüyorlar ama işte Osimhen'in olmaması, hani derler bir kişi bir takım yarısı mı yarısı abi. Osimhen öyle bir faktör. Türkiye Ligi'nde de onu görüyorsun. Hakikaten öyle bir faktör yani.
1: Herhangi bir takımda da 11 oynasa
0: çok enteresan bir oyuncu.
1: Oluşturmak kolay değil. Yani ona bağlı olduğunda oyun, o yokken çok başka bir şey üretmen gerekiyor.
0: Kerem, ona,
1: ya da ona hazırlanman gerekiyor.
0: Ona futbolcu falan diyemiyoruz yani. O futbolculuğun da ötesinde bir şey. Ya şimdi hocam forvet oynadı. Aklı selim olarak düşünelim. Top buraya gitti. Hiç ölü bir yer. Hiç alakan yok. Gider misin oraya sen?
2: Gitmezsin.
0: O gidiyor abi.
2: Biraz daha diri kalmaya çalışır.
0: O gidiyor.
2: Gidiyor.
0: O her yere gidiyor.
2: O gitmezse oyunun içinde olmaz.
0: Ama ne var biliyor musun? Onun oyunu, hani biz deriz ya sokak futbolu. Mahalle futbolu, doğaçlama futbol. Onu sen kısıtlayamazsın, şeye sokamazsın, parangaya. Hani taktik, hani yazıyorsun ya böyle, taktik veriyorsun ya falan. Ha der abi girdi mi bitti, kendine basmanız.
2: DNA'sında o var adam.
0: Herhalde.
2: Adam baskı yapmazsa konsantre olamıyor.
0: Bu taktikle teknikle bilmem ne oynayacak bir oyuncu.
2: Yok, değil. Bu sonradan öğretilecek bir şey de değil.
0: Bu ne, bu şey.
2: Adam doğaçlama yapıyor.
0: Acayip bir şey. Allah sakatlık vermiyor. Hangi takımımızda hiçbir oyuncularımız olmasın
2: sakatlık vermesin derken verdi. Şimdi 3 hafta yok herhalde.
0: Abi bir de çok kötü bir yerden biliyor musun?
2: Kasık.
0: Sakatlık çok kötü bir adıktır yani, çok kötü bir yerde.
1: Evet.
0: Şu anda kanamayı atlatabilirsin ama Allah göstermesin ileride başınıza çok büyük işler için. Aynısı Lemina'da var.
1: Evet.
2: İlacı düz koşu biliyor musun hocam? Bak, kasık sakatlığının ilacı düz koşu. Bak inan ki yatarak bu tedavi sürecini geçireyim dersen zaten sen yüksek tempolu bir adamsın. Ertesi ilk süre aldığın maçta gene bir sıkıntı yaşayabilirsin.
0: Ya şimdi istediğin kadar orasını tedavi et, ne yaparsan yap. Öyle bir şey ki hep açıyorsun. Hep hareket halinde. Açıyor. Bu da elastiki abi, bunun ayak bir kalkıyor kafana gidiyor.
2: Bu sefer kısarken oldu hocam. Bak kaleciyle karşı karşıyayken biraz vücut tekniği sola çizgiye yakındı. Sağa elan öbür tarafa vurmak için kastı kendini. O zaman da gider kasık.
0: Ya şimdi
2: o gol vuruşu pozisyonlarını var ya, bak valla
0: açıyorsun böyle
2: abi. Evet abi, o pozisyon çok sıkıntılı abi. Evet. Kasık anında gider. Hele yorgun yakalandıysan, ki devamlı tempoda herif, bunun nabzının düşük olduğu bir pozisyon ben hatırlamıyorum.
1: Yoktur, evet.
2: Bırak kendi nabzını, rakip defansında nabzını yükselten.
0: Ben şimdi buna koşmadı. Sen hiç koşmadı. Olduğun yerde durmaz yani. Ya öyle bir oyuncu değil bu. Yani bir santrafurun bellidir yapacağı faktörler belli. Organizasyonu da bilir santrafonun ne şekilde oyuncu, ama bu öyle bir şey
1: hocam,
0: değil.
1: Hocam şunu bile düşünmek gerekiyor. Rakip Sporting için söylüyorum. Duran toplarda etkili. Osimhen Galatasaray'ın duran top savunmasında da çok önemli bir oyuncu.
0: Evet.
1: Yani oradan da eksiliyorsun.
0: Hayır,
1: sahanın içerisindeki, oyunun içindeki pek çok faktörden eksiliyorsun o olmadığında.
0: Bir de zıplama kabiliyeti çok fazla. Çok aşırı bir zıplama kabiliyeti var.
1: Evet.
0: Yani olduğu yerden de, bir de koşarak geldiği zaman zaten İki kat çıkıyor, bir de olduğu yerden zıplama var. Yani o çok önemli bir faktör. Herkesle yaşamıyordun, olmuyor. Pek nadirdir bunlar.
1: Evet.
0: Galatasaray'da da birisinde vardı o. Yani o tarzda birisi. Olduğu yerden çıkanlar çok az rastlarsın böyle oyunculara.
2: Hocam farkında mısın? Maçın daha ilk dakikası galiba. Sağdan mükemmel bir ortayla çok rahat pozisyonda golü bulamadı o şimdi.
1: Batrakov'un ortası.
2: Bravo.
1: Evet.
2: O da mükemmel indi çizgiye.
0: İkinci dakikada falan bir şeydi.
2: İşte santrforun sıkıntısı budur abi. Çok rahat pozisyonları gole çeviremezsin. Ama zor pozisyonda daha iyi konsantre olup daha hazır olduğu için daha rahat golü bulabiliyor santrfor. Santrforu bak, Osimhen'de de aynı şeyi görüyoruz, tepkiyi. Çok rahat pozisyonda görüyor musun? Kale bomboş. Ama ne oldu? Kalecinin kucağına vurdu. Şimdi bildiğin Osimhen öyle vuruş yapar mı? Yapmaz. Ama Osimhen'in yanında önünde arkasında veya önündeki stoper

0: biraz daha yakın olsaydı, arkadan da bir stoper baskı yapsaydı ona, onu gole gole çevirirdi. Çünkü zor pozisyonda santrfor daha hazır oluyor.
1: Şimdi tabii
0: daha hazır olmak da golü getiriyor.
1: Sporting yani. Lisbon komple komple çok hızlı ucuma çıkan, çok kapanan ve çabuk kapanıp çabuk ucuma çıkan bir takım. Teknik kapasiteleri çok iyi. Dediğim gibi bak mesela Almitra diye bir oyuncu da var orta sahada. Dumbay var. Bunlar hiç değişmiyor bak. Beş
2: Altimira.
1: Maçtan
2: bir... Altimira. Geçen hiç sene Galatasaray'da anılmıştı. Bu arada
1: Salazar var mesela.
2: Bu federasyonu başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla Galatasaray başkanı Dursun Özbek bir araya gelmiş. Galatasaray'dan Türkiye Futbol Federasyonu'na bir ziyaret olduğuna dair arkadaşlarım beni bilgilendirdiler. Bu görüntüyü de hemen ekrana taşıdık. Sıcağı sıcağına Türkiye Futbol Federasyonu'nun paylaşımı. Görüntüde bir tarafta federasyon başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, diğer tarafta Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Yönetim Kurulu üyesi Fuat Göktaş ve Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Abdullah Kavukçu da bu buluşmada yer almış. Özbek yeni sezonun hayırlı uğurlu olmasını temenni ederken Türkiye Futbol Federasyonu'na da başarı dileklerini iletmiş. Bu görüntüleri ekrana getiriyoruz. Bir fotoğraf paylaşıldı Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi hesabından. Biz de ekrana taşıdık. Sohbetimize de kaldığımız başkanın yerden devam edebiliriz. Evet. Başkanlık makamı.
3: Başkanlık makamı, evet.
2: Evet. Şey var. Dursun Özbey'in bir ziyareti söz konusu olmuş.
1: Orta sahada Salazar'ları var. Schalke'de falan oynamış bir oyuncu.
2: Çok hızlı bir şekilde orada döndün hocam tekrar.
1: Yok hani şimdi...
2: Az sonra bakalım. Az sonra Sporting'in performansına da bakacağız.
1: Onun da bir kadrosunu çıkarabilirlerse arkadaşlar daha iyi konuşuruz.
2: Muhtemel 11'ine de bakacağız ama bir Zafer Hoca'ya da dönmek istiyorum. Başakşehir maçında ne gördünüz? Özellikle abi, 33. dakikada Osimhen çıktıktan sonraki Galatasaray'ı daha farklı mı değerlendiriyorsunuz?
0: Ben... Galatasaray'ın aldığı skoru oyunundan daha iyi buldum. Yani büyük takım, refleksini gösteren bir Galatasaray vardı sahada. Oyunsal anlamda rakibini eze eze yenemese de ama skoru yakalayabilen, skoru bulabilen bir Galatasaray. Burada Galatasaray'ın eforlu, yüksek şiddetli baskın oyununda fiziksellik gerektiği için henüz tam formunu yakalayamayan Abdülkerim'in oyuna girişinden sonra maalesef o koridordaki boşluklardan Başakşehir takımı mükemmel faydalandı. Ama ne oldu? Sonuçlandırmada sıkıntı çektiler. Buna rağmen 2-2'yi buldular ama kaliteli ayak hep çözüm üretir dediğimiz gibi Galatasaray'ın o kadar çok takım olarak durduğu anda piyasaya çıkıp da takımını ipten alan oyuncu sayısı fazla olduğundan Sara da klasını, kalitesini göstererek Galatasaray'a gene skoru getirdi.
2: Hocam Sara çok tartışılan bir oyuncu oldu son iki sezonda. Bana tuhaf geliyor biraz fazla tartışılıyor olması. Tuhaf, bayağı iyi oyuncu.
0: Tuhaf değil abi bak. Her şeyi biliriz abi biz. Biz Türk milleti olarak var ya o kadar çok biliyoruz ki. Bizim bir dışarıdan tribünden kurduğumuz ya da televizyon başında kurduğumuz takım da hiç yenilmez. Ya Sara her dakika gelişen, inanılmaz takıma katkısı olan, çoğu zaman takımın pas bağlantılarını yapan, aynı zamanda hücuma sahte santrafor olarak girme özelliği olan,
1: bir tek o var zaten.
0: Oyuncu kalitesi olan ve gerektiğinde de savunma başlangıcını yapan bir adamdan bahsediyoruz. Daha ne yapması isteniyor bunun abi ben anlamadım yani.
1: Az gol atıyor.
0: Hani var ya sizlikte çemberlerin içinden atlayıp bir şey yapıyor, onu mu yapsın adam ne yapsın yani? Ya bence mevcut Galatasaray'ın orta sahasına baktığımız zaman kontrol oyuncusu pozisyonunda Torreira ve Lemina'yı düşünürsek yeni alınan oyuncunun ben o bölgede verim vereceğini düşünmeyenlerdenim.
2: Ugo Çukwu.
0: Evet Leslie'nin. Ama şimdi sana Sara gibi bak iyi bir Fred kaybolduktan sonra eski zamanların Sosa'sı filan bu tür oyuncular Alex lazımdır abi büyük takımlara. Sara o pozisyonu üstlenebiliyor. Ve bunu da başarıyla yapıyor. Ya takımını bak Sara'nın şimdi ben yeni keşfetmeye başladım. Kafası hep havada.

0: ve kritik gol öncesi pozisyon yaratma kabiliyeti var ya. Adına ne istiyorlar ya? Önünde de çok hareketli bir Osimhen var. Osimhen'in Saray'a ihtiyacı var. Şimdi Torreira da şimdi Lemina'dan sonra ön bölgeye çok destek veren bir adam oldu. Ama nasıl o kendi sahte santifor gibi girmeye başladı.
1: Saray'la Osimhen'in saha dışındaki kimyası da ayrı. Yani iyi arkadaşlar ve iyi anlaşıyorlar.
0: Değil mi?
1: Tabii bu da güzel bir şey aslında.
0: Abi tabii ki ya.
1: Takım için.
0: Uyum süreci denen bir şey vardır abi. Böyle ikili Kerem Icardi uyumu vardı Galatasaray'da. Ve ne oldu? Tabelaya yansıyordu. Onun için Saray'ı bana göre yaşı da genç olmasıyla birlikte uzun yıllar sana hizmet edecek bir adamı, ondan sonra onu bir adamın kredisinin yüksek olması lazım. Saray'ın Galatasaray'da kredisinin yüksek olması lazım. Çünkü çoğu şeyi yapıyor ve Galatasaray'ın orta sahasındaki en kreatif oyuncu şu an. Sen böyle bir adamı eğer ki bu adamı yok edersen, kaybedersen senin orta saha forvet bağlantını kim sağlayacak? Yok, temposu düşük, futbolcu kalitesini hiçbir zaman yadırgamadığımız, kendisinden de gururla bahsettiğimiz İlkay'la mı o pozisyonu olmadı geçen sene İlkay? Ne temposuyla ne şeyiyle faydalı olamadı Galatasaray'a.
2: Hala yok.
0: Şimdi böyle takımlar zaman zaman tempoyu yükseltmesi gerekir ki, her zaman söylüyorum bak, Galatasaray'ın eforlu, şiddetli, baskın bir oyunu var. Bu fiziksellik isteyen bir oyundur bu. Yani Galatasaray'daki her oyuncunun fizikselliğinin mükemmel olması gerekir. Tıpkı fizikselliğini kaybedip de şu anda kendini bulamayan, o yüzden eleştirilen Barış Alper gibi. Niye? Senin teknik ve oyun zekan düşük olduğu için sen fizik olarak kuvvetli olduğunda icraat yapan adamsın. Şu an fiziksel olarak daha kendine gelemediğin için faydan olmuyor Galatasaray'a ve eleştiriliyorsun. Torreira ne? Fiziksellikten önde. Lemina ne? Fiziksellikten önde. Onun için Sara da o fizikselliği yakaladı. Aynı zamanda bunun %100 olmasa bile tekniği var, oyun zekası var. Böyle oyuncuya da ihtiyaç var.
1: Yani aslında Galatasaray'daki en komple orta saha oyuncusu.
0: Bence
1: sizin
0: de.
1: Sizin tanımlamanızdan
2: onunla
1: yola
2: şöyle
1: çıkarak
2: girelim. Bence Saray'la de. Ilgili. Yani Saray'ı ne tarzda kullanacağımızı belki de keşfedemedik. Onun için insanların belki Saray'la ilgili düşünceleri, herkes bir şey gibi düşünüyor. İşte bir Torreira gibi her tarafta. Bu hücumda daha çok 10 numara mı gibi kullanacaksın? Hani o tabirler var ya, rakamlarla çıkıyor. 8 numara mı kullanacaksın, yoksa oyunu iki yönlü oynayan bir oyuncu mu? Onunla birlikte dedim. Şimdi tabii uzun bir süreden beri belli başlı oyuncular aynı yerde oynarlar. Belki Sara'nın daha da verimli olması için onun arkasını oynayacakların daha dinamik, daha aktif, daha biraz atletizmi daha kuvvetli olan oyunculara da ihtiyacı vardı Galatasaray'ın.
1: Bu arada yeni sezonda ilk 4 maçın 3'ünde sahanın en çok mesafe kat eden oyuncusu olduğunu
0: Sara
1: söyleyelim.
0: Değil mi?
1: Evet.
2: Çok serbest oynadığı
0: hocam,
2: zaman çok faydalı.
0: Sana bir
2: hocam.
0: Şey söyleyeyim mi? 5. vitese çıkmayan Sara yapıyor bunları.
2: Şimdi zaten
0: ama hiçbir zaman 2. vitese değinmiyor. 3-4 arası gidiyor geliyor.
2: Ondan zaten öyle 5. vitese en fazla 3 kere beklersin. Ondan sonra 1. vitese gider. Onun şeyi belli, temposu belli. O tempodan hiç aşağı, ama biz ondan nasıl bir oyun bekleyeceğiz? Daha doğrusu hocalar. Biz dediğimiz, biz hoca olarak konuşuyoruz. Yani Galatasaray'ın beklentisi nedir? 10 numara olarak mı bekliyorsun? 8 numara olarak mı? Bazı onları da oynadı. 6 numara oynattın. Bir de gitgelleri oynamasını istiyorsun. Fakat diğer unsurlara da çok iyi bakmak lazım hocam. Şimdi Galatasaray biraz orta sahadaki dinamizminden biraz eksilmeye başladı. Buraya bir çok aktif bir oyuncu bulamadılar. Esasında orta sahaya daha dinamik bir oyuncu, daha hani atletizmi kuvvetli, teknik kapasitesi bir oyuncuya ihtiyaçları vardı. Ellerindekiyle gitmeye kalktılar. Şimdi burada Şampiyonlar Ligi ligin sizi ne şekilde koşturmak için ne oldu? Lemina'yı düşünüyordunuz. Lemina yok. Burada nasıl bir yeni bir oyun modeli dışarı çıkacak? Sara'yı mı çekeceksiniz? Şimdi Sara, Torreira, hadi Patrakov de çok yumuşak bir orta sahanız olur. Şampiyonlar Ligi'nde. Şampiyonlar Ligi'nden bahsediyor. Türkiye Ligi'nde birileri çıkıyor götürüyorsun. Şampiyonlar Ligi'nde, çünkü orası çok çok etkili bir yer. Sizin zaten en dinamik olmanız gereken bel kemiğinizi hep söylerim ben bunu. Orta sahanız sağlam değilse sizin müdafaanız da kötü gözükür. Forvetiniz de kötü. Çünkü burada bağlantı noktası burası. Sübat burası. Senin orta saniye olmazsa bar

0: Kaçı da kötü gözüküyor. Verimsiz gözüküyor. Sanchez de verimsiz gözüküyor. Çok fazla unsurlarla mücadele etmeye kalkıyor. Stoperlerden bahsediyorum. Bu Galatasaray'da da, Fener'de de, Trabzon'da da, bütün stoper, bütün her yerde aynıdır bu. Belki bir tane daha dinamik, böyle daha aktif bir orta saha bulsalardı iyi olabilirdi. Daha geniş bir orta sahaya sahip olabilirdiniz. Oyunu iki türlü, hem Şampiyonlar Ligi hem de Türkiye Ligi için. Ama maalesef düşünceleri başka bir yerlerde almaktı. O şekilde getirdiler. Burada bak, stoperde de sıkıntınız var. Şöyle bir kadro yapılanmasına bakıyorsun. Hakikaten Galatasaray belli noktalarda çok fazla oyuncuya sahip. Ama belli ana unsurları, en sorunlu demeyelim de, en lazım olan bölgelerde az oyuncular var.
1: 21 yaşında bir oyuncu aldılar, ona bakıyorum.
0: Deniz
1: şimdi.
0: Mi?
1: Yok ya, Galatasaray stoperde.
0: Ha, stoperi diyorsun.
1: Bitsiabu. Şimdi o var, Singo var.
0: Singo bırak, Singo sakat zaten, gene yok ya.
1: Ya abi şimdi
0: bak, Singo ne kadar oldu, gene yok değil mi? Bir ay falan yok yani, öyle bir şey çıktı.
2: Orta saha merkezi güçlü tutmanın reaksiyon gücünü artırdığını düşünürsen, Lemina'nın yokluğunda bir kere o bölgede bir sıkıntı yaşayacak Galatasaray. İki, şimdi senin yüksek şiddetli baskın oyununda hem fiziksel olup da hem de golü atacak oyuncun Osimhen olmadığında böyle bir bitiricilik üst düzeye çıkacağı için Galatasaray'da bu pozisyonda da adam eksikliği. Kim var? Deniz'i buna ikna ederek, ondan sonra Deniz'in kendisinde var olan potansiyelini ona anlatarak bu pozisyonda Osimhen'in yokluğunda, ondan sonra sen bu bölgede bitiricilik özelliğini, hem fiziksellik hem bitiricilik özelliğini kullanarak rakip defansın dengesini bozacaksın diye ona rol vereceksin şimdi. Şimdi Deniz'de var bu potansiyel bak. Milli takımda ilk 11 bir kere mi girdi?
0: Bir kere oynadı. Hazırlık maçında.
2: Ama faydalıydı. Golünü de attı maçı, değil mi?
0: O can kesti. O da vurdu.
1: Yani şimdi
0: maçı.
2: Bu çocuk hem fiziksellikte güçlü, hem gol alışkanlığı olan bir çocuk.
3: Hocam kariyerinde de bu arada 12-13 golü var.
2: Var.
3: A takım seviyesinde.
2: Yani
3: çok bu yüksek bir sayı değil gelişir, şu an için.
2: Galatasaray takımı, ritmini bulan Galatasaray takımında Deniz Gül'ü, sen kötü de oynasan ne olursa olsun seni çıkarmayacağım kardeşim. Oyna. Ne biliyorsan onu oyna. Bütün yeteneklerini 3. bölgede sergile de. Ona o özgüveni aşıla. İnan ki faydalı olur.
3: Bir alan tanımak gerekiyor ona.
2: %100. Hem alan hem zaman.
3: Bir yani Sporting'in maç performansına ve muhtemel 11'ine bakalım mı? Arkadaşlarımızın bir hazırlığı var bu konuda. Ekrana getirecekler. Şu ana kadar ligde ne yaptı Lisbon ekibi? Bununla ilgili de yine sevgili seyirciler ekranda görüyorsunuz, neticeler var. Onlar da tıpkı Galatasaray gibi sezona sürpriz bir beraberlikle başlamışlardı. Estrela'ya karşı sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldılar. Vitória Guimarães'ı 3-2, Alversa'yı 3-1, Rio Ave'yi 4-0 ve Nacional'i 2-0 mağlup ettiler. Santrforlarından katkı alıyorlar. İki oyuncu da verimli. Luis Suarez 5 maçta 4 gol atıp bir asist yaparken, Ioannidis 4 karşılaşmada 2 gol 2 asistle takımına yardımcı oldu. Rui Silva, Fresneda, De Bast, Inacio, Araujo kaleci ve savunma dörtlüsü ideal 11'de. Altimira, Dumbia ikilisini daha çok orta alanda beraber görüyoruz. Kipriano, Zalazar, Gonsalves ve Suarez de hücum hattını tamamlayan parçalar ama bu oyuncuların seviyesine ve kalitesine yakın başka futbolcuları da var. Yani 11'lerde bazen değişiklikler de söz konusu olabilir ama genel hatlarıyla Sporting'in dizilişi ve muhtemel 11'i bu. Galatasaray'da soru işareti, Osimhen'in yerine kim oynayacak? Barış Alper oynarsa hücum hattı nasıl şekillenecek? Gibi. Batrako mu, Yunus mu? Belki Sané oynuyorsa eğer, bu soru da gündeme gelebilir. Rakip de formda.
2: Rakip formda ama daha fazla 3. bölgede çok fazla vakit geçirme düşüncesinde olmayan Galatasaray'ı düşünürsek, Deniz bence ikinci planda düşünür sevgili Okan Hoca. Barış Alper'i o bölgeye koyacaktır. Niye? Barış Alper derine inebilen, defans arkası koşular yapabilen bir oyuncu olduğu için buna ihtiyacı olabilir Galatasaray'ın. Çünkü içeride baskılı oynayan bir takım spor.

0: Genelde santrforda öncelikli Suarez'i kullanıyor değil mi?
1: Evet.
0: Yani ama
1: ilk başlarda şey oynattı.
0: Şimdi
1: Yunanlı'yı oynattı. Yunanlı'yı oynattı. Evet. Sonra son maçta bak şu beşli var ya şurada bak. Hı. İki orta saha, üç forvet diyelim. Bunlar beş maçta hiç değişmediler. Hep aynı.
0: Suarez'le Yanedis değişiyor o zaman.
1: Bir tek oraya bir de şey burada değişti. Mesela Depas Anderlecht'ten gelme. Anderlecht'ten almışlar. Daha genç bir çocuk 22 yaşında stoperler.
0: Ama abi onlar işte bak işte bak Araşo'm olduğu için
1: Araşo,
0: gelen
1: Araşo 3 mü 4 maçı Uruguaylı. İkinci takım kaptanı mesela Inaco takım kaptanı 25 yaşında mı ne? Evet. Çok kadro çok genç. En yaşları şey Silva kalecileri. O 30 küsur yaşında.
2: Tecrübeli bir kaleci. 32 yaşında.
1: Suarez yani öbürlerin hepsi. Mesela Zalazar çok tehlikeli bir oyuncu. O kadar çok iyi giriyor ki.
2: O da Braga'dan geldi.
1: Tabii Schalke'den evet. Falan çıkmış. Braga'dan aldılar. Çok tehlikeli var. Ona bakarsan bizde de tehlikeli var da işte biz hep şeye endekslendiğimiz için Galatasaray'ı Osimhen'le birleştirdiğimiz için Osimhen olmadı mı eyvah moduna giriyor insanlar.
0: Yok ya,
1: ama bu maçta orta sahne abi bak. Bu kadroya karşı bunların bu Dumbay var mesela kaç 22 yaşında çocuk.
0: Ne yaptık abi? Ateş biz de bunları gibi. Barcelona yaptık ya.
1: Abi öyle ateş gibi çocuk. Bunlar bir şeyse Sporting Lisbon'u hep böyle alıyorlar satıyorlar abi.
0: Oo ben onu bak.
2: Kipriyan'ın da daha çok Jenny Katamo olarak tanıdığınız oyuncu olduğunu belirteyim.
0: Sağ kanadın.
2: Evet evet Katamo.
1: Katamo o da bir ara listede isteniliyordu değil mi bizim Türkiye'liklerinin?
2: Bunlar ilgi gören bir oyuncu.
1: O da, golleri var o da golü atıyor.
0: Hocam çok geniş kadroyla lige girip eldeki yetenekli mevcut oyuncuları kiralık verip bak 40-45 oyuncuyla
1: onlar hep öyle.
0: Sen şeye giriyorlar sezonlara. Ben gittim onların sportif direktörüyle falan çok konuştum.
1: Sevgili hocam. Şimdi bunlar var ya bu Portekizler. Burada ben dilimde tüy bitti senelerden beri şu. Brezilya'da Ocak ayında U19 U20 ligi başlar. 500'ün üzerinde takım var. Grup maçları. Herkes burada yatıyor. São Paulo'da oynar. São Paulo ligi denir onu.
0: Biz de kendimiz Anadolu'da yatamıyoruz.
1: Bütün herkes
0: oraya mı yatacağız?
1: Bu şeyler işte Udinese'lerdir, Atalantalardır, bilmem parmağı hepsi buralarda yatıyor. Bunlar da aynı şekilde. Zaten Brezilya arka bahçeleri gidiyorlar oradan istediklerini getiriyorlar. Sen gidip oradan São Paulo liginden neler var? Hem de ne ucuz topçular. Adamlar alıyor. Yani. Biz onlara girmiyoruz. Yani şöyle biz tabii kendi takımımızı konuşurken rakibi de iyi analiz etmek lazım. Yani rakip de kaç 14 gol mü atmış? Öyle bir şey 14 golü var.
0: 5 maçta mı?
1: 3 gol mü ne yemişler öyle bir şey.
2: Evet.
1: Çok çabuk çıkıyor abi çok seri oynuyorlar.
0: Ama bakarsan şimdi ritmini bulamayan ondan sonra henüz büyük takım ambiyansını sahaya yansıtamayan Trabzon'un da gol sayısına baktığın zaman dersin ki aa iyi takım. Hala ritmine oturmamış Trabzon yani.
2: 5 maç 14 golü var. 5'te gol yemiş ligde.
0: 5 gol yemiş.
2: Evet. Yani. Maç başına 1 gol.
0: Abi bak başta oyuncuların ama onun önünde de teknik ekiplerin performansı sonucu belirleyecek. Bu Avrupa maçında yani Şampiyonlar Ligi'nde. Çünkü eldeki mevcut kadrolardan şimdi göründüğü üzere hem Sporting'in hem Galatasaray'ın ondan sonra aslında yeterli kadrosu var.
2: Evet.
0: Ama zaman zaman bazı oyuncuların yokluğunda eldeki mevcutlardan değişik alternatifler üreteceksin yani.
1: Şimdi bak
0: bu kadar basittir.
1: Adamlar şey var ilk yani. Maçta sağ bekte Iganadis midir neydi Panathinaikos'tan almışlar 24 yaşında bir sağ bekte oynamış. Quaresma bize şeydir çok iyi gelir değil mi? Beşiktaşlardan hep Quaresma hep ön plandadır.
2: Magyanidis.
1: Stoperleri var. O da Hoffenheim'de falan oynamış genç o da 24 yaşında onlarla başlamış yani sol bekte Diaz diye birisi oynamış kendi takımından çıkmış altyapısından ama sonra Araujo ile başlamış Araujo çok tecrübeli çok çok klas bir sol bek
0: Uruguaylı Portekiz olarak. Ligi'nde
2: çok önemli çok bir oyuncu
0: bak Kerem'cim Portekiz Ligi'nde çok maç seyrettim inan ki büyütülecek şey lig değil biliyor musun?
2: Ama hocam bu takım da şimdi, geçtiğimiz sene Şampiyonlar Ligi'nde tam takım da çok değişti bu arada. Çok tabii. Ayrılan oyuncu var ama ilk 8'de bitirdi. İç sahada sadece Arsenal'e kaybettiler. Sezon boyunca herkesi yendiler. Kaybettikleri maçta da 90'da yediler zaten golü. Ki deplasmanda da 0-0 bitirdiler yani.
0: Ya şimdi ya
2: sıradan bir takım değil bu.
0: Bak takımlar sıradan değiller.
2: Ama gözümüzde de
0: her sene Avrupa'da boy gösteren takımlar ama evet. O kadar lig kalitesi falan

0: düzey değil. Ama adamlar belli bir sistem doğrultusunda kendilerini geliştirerek gidiyorlar.
1: Bizim de kalitemiz üst
0: seviyede. İşini doğru yapıyor, doğru iş yapıyor.
1: Kalitemiz de üst seviyede değil. Bizde 3 tane 4 tane, o bunlarda da 3 tane 4 tane takım var. İşte Porto, Benfica, Braga, bir de Sporting. Yani bunlar da aynı her ülkede hemen ben bu şekilde.
0: Var evet. Onun için abi Çin'de 4 senedir bir takım kurulmuş, uyum sağlamış ve başında da maharetini gösteren bir teknik direktör var, Okan Buruk. Galatasaray'ın zaten iyi olan oyuncu havuzunda çok üst düzey takviyeler olmasa da bu takım zaten çoğu şeyi becermiş bir takım. Onun için ya bir çok fazla algı yaratarak ondan sonra gidişatını bozmasına gerek yok Galatasaray'ın. Ha ne olur, çok fazla alternatifli kadro olmadığı için, kulübesi çok aşırı zengin olmadığı için futbolcuların böyle yüksek tempolu maçlar, arkadan ligin gerçekliğiyle birlikte bunların enerjilerini doğru kullanmak lazım. Bunların dinlenebilmesi için, ondan sonra bunu Okan Buruk bunların hesabını kitabını yapıyordur ya. Onun için yani takımını yönetebilen bir teknik direktör ki son 4 sene şampiyon olmuş.
2: Evet.
0: Ha şimdi Avrupa Ligi'nde hedef yükseltme doğrultusunda daha yüksek takviyeler derken zaten en iyi tarafın olan hücum gücüne Leo diye bir adam geldi. Şimdi sen kaliteyi iyice artırdın. Avrupa'da bu tür adamlar niye büyük iş yapar biliyor musun? Dedik ya şimdi Sporting sistem takımı. Orta sahası güçlü, o beşli değişmiyor. Santifor skor üretebiliyor. Defansları iyi. İyi tamam. Geldi senin üstüne o bölgeyi kullanabilecek Leo var. Barış Alper var. Osimhen'in yokluğunda Yunus var. Sane gerçeği var abi. Tamam her maç aynı performansı yok da adam da şimdi soldan aldığı zaman 30-40 metre alan kat edebiliyor.
1: Bu maçlar
0: kimse de bunun ayağından topu da alamıyor yani. Şimdi o gün formda olan bir Sane de sorunu çözer.
2: Hocam sizce Mahmut Hoca'ya dönmek istiyorum bu noktada. Okan Hoca ileri dörtlüğü nasıl oluşturacak? Arka tarafla ilgili çok fazla bir soru işareti yok. Ama ileri dörtlü nasıl olacak?
1: Ya şimdi orada tabii düşünüyorsun.
0: Kadroya ben bakayım
1: sana söyleyeyim. Alternatifin var onu sorayı mı bırakırsın? Hani Allah göstermesin işler kötü gittikten sonra mı atarsın, verim alamazsın? Kafadan oynatıp götürebildiği kadar götürsün, ondan sonra mı değiştir, ben kuvvetli başlarım diye düşünebilirsin. Mesela Leao, Barış, Sane, Yunus şeklinde olabilir.
2: Sanki ben de o fikre
0: yapayım. Nasıl? Yani olabilir. Bir daha söyleyin.
2: Solda Leao, sağda Sane, 10 numara Yunus, ileride Barış.
1: İleride Barış.
0: Şu an
1: arkasında da Sara, Torreira.
2: Evet.
1: Batragol bu maç için biraz çok şeye gidiyor çünkü kayboluyor. Hı-hı. Dikkat edersen oyun içinde futbol aklı iyi ama sırf futbol aklına bitmiyor.
2: Yani Yunus biraz daha baskılarda
1: bence
2: fiziksel.
1: Bence Yunus bile birebirlerde kendine özgüveni fazla.
0: Bir de oyun tekniği ve tabii oyun zekası tekniği daha yüksek.
1: Öbürü şey Yunus'un sadece tek yüksek. Toplar biz öyle seviyoruz ama çok daha faydalanabilecek
2: bu saydığımız 4 oyuncu da hocam tamamı top taşıyabilen, topla yani mesafe kat edebilen oyuncu.
1: Şu var, siz böyle maçlarda top tutamazsanız yanmışsınız.
2: Mesela Batrakov uzun mesafeli topla kat etmez.
1: Etmez, bir de o oyunu iki yönlü oynamaları zor. Onu da fazla beklemeyeceğiz.
0: O biraz daha pıt pıtçı değil mi o dar alanda?
2: Dar alanda.
1: Dar alandan ziyade geniş alanı daha çok seviyor böyle. Geniş alanda daha böyle
2: topla gitme anlamında söylüyor.
1: Şöyle söyleyeceğim. Yani önde bu maçlar hep topun sizde kalması gereken maçlar. Çok çabuk kaybederseniz bu sefer o yükü orta sahanız kaldırmaz. Kaldırmaz. Burada şey çok önemli. Burada Yunus'la oynarsanız o bölgede Sara ve Torreira'nın sağdaki parselasyonu birbirlerine itmeleri. Çünkü orası delindiği zaman abi müdafaa ister istemez bu sefer bardakçıya kızarsın. Sadece orası çok önemli. Hep önemlidir abi. Orta saha o birlik ya. En önemli noktanız sizi burada sağlam olamazsınız, top tutamazsanız sizi sonra gidişata göre Denizli'de atabilirsin maçın gidişatını. Ama ben Leo ile başlamasından yanayım. Tabii onun ölçümleri ne kadar götürür. Ya biraz evvel söylediğin gibi Kerem yani iş işten geçtikten sonra Leo girsem

0: oyuna oradan verim alamazsın.
1: Daha olmaz. Çok üzmesi lazım
0: kafadan daha iyi. Tabii. Çünkü şimdi... rakip içinde rakip ya diyecekler Leal var burada. Tamam onlar için isimler önemli değil. Ama biz kendi kafamızdan düşünürüz. Rakip için o iyisi oynamış, bu oynamış hiç önemlidir. Onlar kendi bir oyun kültürleri var. O oyun kültürlerinin ve disiplinin dışına çıkmadan oynuyorlar.
2: Önce kendi ofansif
0: tabii
2: planlarını
0: tabii ona bakıyorlar yapar. Onlar.
1: Şimdi şöyle de bir gerçek de var. Yani. Leo solda, Sané sağda. Yani şimdi baktığın zaman maçtan evvel şöyle kadroya tedirgin eder mi? Eder.
2: Evet. Osimhen de önde
1: kanat
2: olsa...
1: bekler. Bekler Osimhen de olsa tabii abi şimdi bunlar der ki millet kardeş ben çıkarken biraz arkamı kollayayım.
0: Kaymaklı
1: yoksa koridor buldu mu bunlar gider der yani.
2: İsim hacı, olarak bak, ya Avrupa'nın en iyi üçlülerinden biri.
1: Şu,
2: İsim
1: burada Niyaga diye bir oyuncu var abi Galatasaray'ın orta sahasında.
2: Evet.
1: Ben bunun çok az kullanıldığını düşünenlerdenim.
2: Evet hocam.
1: Şimdi benim fikrime göre bu oyuncu orta sahaya hem enerji verebilen hem orta sahada rakibi karşılayıp topu alıp alan kat eden enteresan bir oyuncu. Çabukluğu olan bir oyuncu. Ben bayılıyorum çabuk oyunculara şimdi. Bu da Niyaga da öyle. Şimdi bu oyuncu biraz daha fazla kullanarak takıma monte edilse inan ki çok çok zaman sorun çözer bu çocuk. Yani oyun sıkıştığında sorun çözer. Oyun başlangıç planında sana faydası olur. Ön bölgeye destek verir. Defans dengesini bozar. Orta sahayı çabuk kat eder. Topla adam eksiltir. Böyle enteresan bir oyuncu. Ben bence bu oyuncu neden bu kadar az kullanılıyor ben bilemiyorum yani. Şimdi tamam form düzeyi iyi. Takıma hem tekniği oyun zekasıyla katkıda bulunan Sara var.
2: Evet.
1: Belki o bölgede işte Torreira'nın olmazsa olmazlardan olması. Lemina'nın o sistemin oturmasının sebep olan adam olması belki formayı bulamıyor o yüzden ama ben rahatlayan maçlarda daha fazla Niyaga'yı kullanarak ondan sonra bunu bir an evvel daha fazla kazanma yolunu tercih etmesini düşünüyorum Okan'ın.
2: Hazırlanması gereken bir oyuncu.
1: Bence öyle. Abi düşünsene ya adam çabuk. Orta sahada pıt pıt gidiyor.
2: Savunma katkısı var.
1: %100 var.
2: Baskı da var.
1: Daha ne yapsın adam?
2: Evet. Çok yetenekli bir oyuncu.
1: Çok yetenekli. Onun için yani bak ona süre verdikçe bunun özgüvenini artırdıkça takıma katkısı bireysel yeteneklerini takıma adapte etmesi çok daha kolay olur bu oyuncunun. Girdiği dakika enerji geliyor abi maça ya.
2: Evet.
1: Yani hareketlilik. Onun için bu adam da kullanılabilir. Hele böyle maçlarda şimdi rakip ritmini bulmuş rakip. Formda son 4 maçını kazanmış. Bu Avrupa'da hep boy gösteren bir takım. Böyle takım hücum aksiyonları fazla. Senin üstüne geldiğinde sana böyle adam lazım. Kanatta Leo lazım. Kanatta Sané lazım. Bunlar derine inebilen oyuncular. Bunlar delici oyuncular. Rakip ön tarafta yakalandığı zaman savunma zafiyetinden faydalanacaksın rakibin.
0: İşte ikisinin
1: Niyaga da böyle oyunculardan
0: ikisinin
1: biri.
0: İkisinin de en büyük zaafları Sané ve Leao'nun da maalesef 90 dakikada çok fazla o git gelleri oynamayan oyuncular.
2: Hocam bir İzmir'e gideceğiz. Tabii, tabii. Göztepe ve Gaziantep bu akşam Süper Lig'de karşı karşıya gelecek. Göztepe ilk galibiyetini alma hedefiyle sahaya çıkacak. Bakalım bu 3 puan hesapları nereye varacak onu akşam göreceğiz. Doğancan Bingöl hazır bizi bekliyor. Detayları kendisinden dinleyeceğiz. Doğancan hoş geldin, söz sende.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Hava sıcaklığının yaklaşık 35-36 derece olduğu İzmir'den selamlar. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bugün Göztepe ile Gaziantep Futbol Kulübü karşı karşıya geliyor. Saat 20'de oynanacak müsabakada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Tabii İsonen Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabaka oldukça karşılaşmaya hazır durumda. Taraftarlar maç saatini ilk düdüğü bekliyor diyelim. İki takım için de sezon istedikleri gibi o istedikleri çıkışla başlayamadılar. Özellikle ev sahibi ekip Göztepe henüz galibiyetle tanışamadı. Gaziantep Futbol Kulübü ise birazcık daha inişli çıkışlı bir grafik sergiliyorlar. Alanya mağlubiyetiyle başladılar. Eyüp Spor'u mağlup ettiler ve Rize Spor Eyüp Spor'u mağlup edip Rize Spor'a da mağlup oldular. Diyelim ve ev sahibi ekip Göztepe ile başlayalım. İzmir temsilcisi sezonun ilk karşılaşmasında Samsun Spor'la 3-3 berabere kalarak sezona bir beraberlikle başladı. Ardından taraftarı önünde Gençler Birliği'ne mağlup oldu. Daha sonraki hafta ligin iddialı ekiplerinden Galatasaray'a Rams Park'ta 3-2 mağlup olarak henüz galibiyette tanışamadılar. İzmir temsilcisi bugün taraftarı önünde sezonun ilk galibiyetini alarak çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor diyelim. Ve tabii Göztepe'de oldukça eksik de var. Özellikle savunma anlamında eksikler bulunuyor. Godoy, bu savunmanın kilit isimlerinden Sanko, Tuntberg, sakatlıkları nedeniyle bugün forma giyemeyecekler. Geçen sezondan sakatlıkları bulunan Furkan Bayır, İbrahim Savra da bugün forma giyemeyecek ve hücum hattında Gökdeniz Bayraktar da, sarı kırmızılı ekibin yeni transferlerinden Gökdeniz Bayraktar da sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler. Alexis Antunes, Göztepe'nin orta sahadaki dinamolarından Alexis Antunes sakatlığını atlattı. O da bir süredir sakatlıkla mücadele ediyordu. Bugün forma şansı verilmesi halinde forma giyebilecek Göztepe'nin tecrübeli oyuncusu. Muhtemel 11'lere geçelim. Göztepe kalede Luka, Taha, Ege, Bokele, Arda Okan, Radney, Miroshi, Akanır, Efkan, Janderson ve Henrique 11 ile başlamasını bekliyoruz. Gaziantep Futbol Kulübü'nde ise Tabias, Perez, Abena, Meleke, Torescu, Vidado, Maxim, Stefan, Kozlovski, Hansen ve Serdar Dursun 11 ile başlamasını bekliyoruz diyelim ve sözü size bırakalım.
2: Teşekkür ediyoruz Doğancan Bingöl'e aktardıkları için. Umarız keyifli bir karşılaşma olur hem taraftarlar hem iki ekip için. Galatasaray'da yavaş yavaş son bölüme doğru geliyoruz. Sporting deplasmanı sarı kırmızılı takıma neler getirebilir? Osimhen'in yokluğu Galatasaray'ı nasıl etkileyebilir? Bunları değerlendiriyoruz. Mahmut Hocam, biz hep hücum üstüne konuştuk. Hücumda ne yapabiliriz? Ama işin savunma boyutu da var. Galatasaray savunması son iki lig maçında 4 gol yedi.
0: SOS orası zaten.
2: Evet, yani Göztepe, Başakşehir belki ligde kalbur üstü diyebileceğimiz takımlar. Her ne kadar Göztepe'nin neticeleri şu an iç açıcı olmasa da ama Sporting bu takımlara göre çok daha farklı tabii bir seviyede. SOS veriyor dediniz savunma, neden?
0: Ama sadece savunmadan değil, biraz evvel bahsettiğim unsurlar.
2: Evet.
0: Bu hepsi orta sahadaki de o defansif kurgudan da kaynaklanıyor. Defansif oynayan oyuncular.
2: Takım kurgusu.
0: Yani hepsi bir araya bağlantılı bunlar. Burada da tabii işte bardakçı herkes söylüyor, ağır diyorlar. Stoper'de Sanchez'in zaman zaman, buna ben hep şey derim, futbol ukalalığı derim. Zaman zaman yaptığı onlar vardır. Zaten sağ bekiniz belli. Elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor Çalay. Ama çok fazla defolar var. Kapatmalarda bu sefer ne yapıyor? Mecburen sizin stoperleriniz oraları kapatmıyor. Mesela Başakşehir maçında ne kadar eleştirsek bile, ne kadar söylesek bile, mevki olmasa bile takımın hemen hemen en iyisi Şalay'dı ki o kadar çok kademelere girdi ki. Bir şöyle bir gözün önüne getir. O şeyin, kemenin attıkları zaman o pozisyonlarda, o boşluk o kadar çok iyi girdi ki birkaç tane şey kademe ki sağ bek değil. Sol tarafta belli, oynanan oyun belli. Sadece o bu çizgiden gidiyorlar. İçeri kapatmalar yok. Ve Galatasaray'ın en büyük zaafları zaten beklerinin hücum anında fazla içeri girmedikleri için orta sahada sadece iki kişinin üzerine biniyor. Böyle olduğu zaman da siz orta sahada SOS'inizi zaten veriyorsunuz. Artı müdafaanızda hep eksik yakalanıyor. Veyahut da birebir o uzun toplara yakalanıyorlar. Galatasaray zaten bu zaafı bu sene değil ki, senelerden biri var. Her atılan uzun top, çünkü önde oynuyorsunuz. Çok mesafe var kalenizde. Atılan her top hangi takım olursa olsun, şeyde diğer büyük takımların hepsinin o müdafaaları aynı şekilde. Hep atıldığı zaman. Onun için belki de bak mesela bunu Beşiktaş çözmüş. Hücuma çıktığı zaman beklerini içeri atıyor. Veyahut da bekleri dışarı çıktığı zaman açıkları içeri giriyor. Galatasaray'ın en büyük zaaflarında bu. Sadece çizgide kalıyor. Sané de aynı şekilde. Sadece top geldiği zaman driptingle Jakob'un zaten...
2: Alanı çok genişletiyor.
0: Yani o kit oyun gelişiyor. Bu sefer Torreira fazla açılmak mücbetinde kalıyor. Ortadan göbekten yarılıyorsunuz. Dikkat edin verdiğiniz pozisyonlara. Hep oralardan geliyor. Veyahut da işte rakibin çok iyi kanat organizasyonları varsa, beklerinizin yetersiz olması, normal bir bek olmadığı için defolar çıkıyor. Yani Galatasaray'ın SOS'i var. Bu sadece Şampiyonlar Ligi'nde değil, Türkiye Ligi'nde de yaşanacak. Yani yaşanacak.
1: Orkun'un Vlahovic'e attırdığı golde Skriniar'la Ake'nin

0: Yakalanıyorsun, geçiyor gidiyor adam seni. E yakın oyna, temaslı oyna bari herife. Topu aldırma, döndürme. E döndürüyorsun.
1: Hocam uzun arkasına atılan biraz da yani mesafeyi koruma isteğinden kaynaklanmaz mı? Hani sonuçta diyorsunuz ya, dönerse çok zor Abdülkerim'in işi. Yakalama ihtimali yok.
0: Yok.
1: Ama baskıya gitmezse de geriye koşmasına biraz daha az gerek oluyor. Öte yandan.
0: Baskıya mı gitsin diyorsun sen adama?
1: Yok, yani gitmemesi biraz içgüdüsel diyorum. Ha, kendinin farkında olduğu
0: orada için. Herif yakalar beni geçer diye geniş alanda.
1: Evet, yani bir de o peşine ama takılması gerekir.
0: Kerem'ciğim, kabul ediyorum. Şimdi karşında Yamal gibi bir adam vardır.
1: Bu olacak, adama olacak bu arada.
0: Şimdi olacak değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi
1: daha önce olmuşluğu da var.
0: İki tane çarem
1: maalesef
0: var. Bak, iki çarem var burada. Bir, adama yakın oynayıp temaslı oynayıp topu aldırmayacaksın. Yüzünü kendi kalene döndürttürmeyeceksin herifin. Onun veya ne yapacaksın? Adam topu aldığı dakika seni geçecek. Öyle mi? O zaman ne olacak? Sen ön orta sahadaki arkadaşlarınla takım bütünlüğünü sağlayacaksın. Diyeceksin ki bu adamın pas bağlantılarını kesin. Adama top gelmesini engelleyeceksin.
2: Ama o yok. Yani şimdi o yok Galatasaray'da, o yok.
0: Biz de onu yapsın diyoruz zaten hocam.
2: Yok ama yok, anlamadım. O yok yani. Sadece yeni değil bu.
0: Ya bak,
2: dikkat edin, Şampiyonlar Ligi'nin hocam maçlarındaki genelde bütün pozisyonların göbekten yerinden pozisyonlar, bu senin biraz evvel bahsetmeye çalıştığın bağlantılarda. Çünkü çok kopuk oynuyorlar.
0: Ya hocam şimdi bu Galatasaray'da da, bu sorun hep bak, vardı zaten.
2: Bak mesela Vedat'ı döndürdü bir şey Beşiktaş'ın stoperi. Tekme tokat girdi etti ama hiç döndürmedi. Hiç arada mesafe bırakmadı.
0: İşte yakın oynadı.
2: İşte bak.
0: Hadi gene Vedat kucağa geliyor.
2: Ama
0: şimdi rakip kucağa gelmediği zaman kurtaramadın ya. Yaşıyor.
2: Kurtaramadın işte. Ben demek istediğim, bardakçı onu yapmıyor. Çünkü bir yerde kendi stoperler şey yaparlar, çözerler. Şikin yerde de var bu. Atıyor kendini. Rakip biraz daha hızlıysa bak, ne yapıyor? Mesafe koyuyor araya.
0: Şimdi Abdülkerim sahanın içerisinde çaresiz kalıyorsa, çaresizlik Galatasaray camiasının içine sinmez.
2: Ya abi
0: sen ataktayken dahi defans güvenliğini güncelleyeceksin abicim. Alan ve adam paylaşımını iyi yapacaksın.
2: Sevgili hocam.
0: Ha yakın oynayıp da sen eğer arkana çok sarkıyorlarsa da, o zaman kanattaki Salay ne yapıyor? Özverili oynadığı için çok aşırı çabuk adam olmamasına rağmen ne yapıyor? Rakibi kovalıyor, bu yakalayıp bozmaya çalışıyor.
2: Bak şöyle gireceğiz.
0: Sen abi yakalayamıyorsun da.
1: Hocam çok giremeyeceğiz, 15 saniye.
2: Hadi sonra gideceğiz. Hadi
1: araya gidelim. Az sonra yeniden birlikte gireceğiz. Olacağız sevgili seyirciler. Spor gündemi kaldığı yerden devam edecek. Derbide konuşacağız. Fenerbahçe'nin Roma'yı misafir edeceği karşılaşmaya da değineceğiz. Roma'nın hatta Atalanta karşısında elde ettiği 2-1'lik galibiyetin özet görüntüleriyle bu bölümü kapatalım.
3: Üçüncü haftasında sezona 2'de 2 ile giren takımlardan Roma Atalanta'yı konuk ediyor. İlk düdük Romalı oyuncuların dokunuşuyla mücadele başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyorum. Gianpiero Gasperini görüntüde. Rodrigo Mora. Mora şimdi ortasını yaptı. Arkaya doğru Mancini kafa. Son anda uzandı Karnesecchi. Maçtaki ilk net pozisyon. Gianluca Mancini de gole yaklaşıyor Roma. Lolli. Lolli'nin ortası yüksekten Wesley'e gitti. Bir kanat bekinden diğerine. Wesley ortaladı şimdi Mancini. Düzeltiyorum. Cristante kafayı vuruyor. Karnesecchi kornere çeldi. Yine etkili geldi Roma. Bir korner daha kullanacaklar. Paslaşarak kullandı Dybala ve Mora. Şimdi Manu Kone. Kone içeriye yolladı. Mancini döndü. Endika'nın önünde kaldı. Gol! Ama yardımcıya bakıyor Endika. Offside. Roma'nın Evan Endika'yla bulduğu gol geçerlilik kazanmayacak. Hristovic. Deketelare. Hermoso'dan kurtulma çabasında Şale Deketelare çevirdi. Son çizgiden Endika ayak koyuyor. Ardından Ederson önünde buldu. Gol! İkinci şutunda daha maçtaki golü buluyor Atalanta.

İkinci yarı golle başlıyor. Golün ismi Ederson. Roma bu sezon ilk kez gol görüyor ağlarında. Mora. Dybala. Çevirdi Kone'ye. Kone vurdu. Karne sekki uzanıyor. Kornerden bir organizasyon Roma adına. Kone'nin şutunda karne sekki başarılıydı. Bu korner az önceki kadar etkili olmuyor. Wesley şimdi. Santiago Castro. Çekti Castro. Castro vurdu, direkten döndü. Beraberliğe çok yaklaşıyor Roma. Az önce oyuna dahil olan Santiago Castro'yla. Ceza sahası içerisinde Kosunu'yu çalımladı. Böyle baktı kaleye Castro ama direkten dönüyor şutu. Molina. Ortayı yaptı Molina. Kafa üst direkten dışarıya Castro. İkinci kez direğe takılıyor Santiago Castro maçta. 2,5 gol beklentisi var Roma'nın, golü yok. Orta geldi. Hermoso! En sonunda o gol de geliyor. Dakika 90, Mario Hermoso. Kornerden buluyor golü Roma. Yıkılıyor Olimpia Stadyumu. Karne sekki de yıkıldı. Ama başka bir yıkılma konunkisi. Yine geliyor Roma. Castro, Dybala. Hemen bıraktı Sule'ye. Matias Sule. Açıyı kaybetti Sule. Şimdi çekti, vurdu, gol! Roma kulübesi sahaya dalıyor. Matias Sule. 90 ve 90+3'te gelen goller. Roma geri dönüyor. Roma geri dönüyor Atalanta karşısında. Kapattığı köşeden Sekki'nin geldi gol bu kez. Zappacosta

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
1: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
2: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: bir reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Ospor Radyo, sporun radyosu.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.

0: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
0: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
0: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir Garanti BBVA kuruluşudur.
3: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro. Uçak.

0: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
1: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Bir reklam.
4: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
5: Bazı maçlar vardı. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
3: Spor Radyo. Spor'un radyosu.
4: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Sen hayatım o kurtardın. Yanımda kalır mısın?

0: İzmir'e gidecektim. Sen de gelir misin benimle? Çalınmasın, söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın. Leyla!
1: Boşuna bekleme. Çoktan gitti bile. Mafya için çalışıyor. Kayıplara karıştı.
0: Bambaşka olan sen misin Leyla? Sen gidince ben de aynen böyle kalmıştım. Her yer alev alev yanacak diyorum Leyla. O yangında sen de kül olma.
2: Seninle yaşadığımız her şey gerçekti Doğan.
3: Abi yeni sezonuyla Salı ATV'de başlıyor.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi...

0: Aspor Radyo.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu. Canlı yayın.
2: Hesap edip ona göre önlem almalısın. Şimdi Fenerbahçe ön bölgede çok fazla savunma aksiyonu alabilecek karakterde olmayan oyunculardan kurulu olduğu için, ama buna rağmen stoperlerin önündekileri forvete doğru ittirip takım boyunu kısaltması gerekirken, burada sıkıntısı var Fenerbahçe'nin. Nedir? Geniş alanda yakalanan göbekteki stoper sorunu. Fenerbahçe gibi bir takım kendi sahasında defansın göbeğinde Orkun'u Olaytan galiba verdi değil mi o pası?
3: Olaytan. Evet.
2: Önce Trossard'dan başladı. Ondan sonra müthiş bir
3: Olaytan, Orkun, Vlahovic.
2: Müthiş bir geçiş hücumu. Orkun'a, Orkun kalecinin altından dipler mi acaba derken, müthiş bir oyun zekasıyla boşluğa Vlahovic'e bırakması ve Vlahovic'in golü. Vlahovic vuruşu yaparken Ake neredeydi biliyor musun? Ceza sahasına daha yeni giriyordu. Ya arkadaş, galip gelmek için önce gol yemeyeceksin. Savunmanı iyi yapacaksın sen önce. Onun için sen şimdi santifor golü atarken Skriniar'ın nerede olduğu belli değil. Ake de ceza sahasına yeni giriyor. Olmaz. Şampiyonluk yolunda sen kendini geliştirerek her geçen gün her oynadığı maç gelişen bir Fenerbahçe'den bahsederken bu kadar savunma zafiyetlerini yapman sıkıntı. Şimdi bunları yapabilmek, topa sahipken topu kaptırabileceğini düşünerek önlem almak ne gerektirir? Çok büyük konsantre ister değil mi? Abi konsantre olacaksın maça ya. Maçın 90 dakikası boyunca sen konsantreni kaybetmeyeceksin. Her an maçın içinde olacaksın. Her an bir sonraki adımı düşüneceksin. Sen savunma olarak savunma bütünlüğünü sağlayacaksın. O tecrübeye sahip adamsın. Şıkkın yarake. Ya onun için biraz güçlü, atletik, koşan, üst düzey oyuncu ne yapıyor? Senin savunma zafiyetlerinden faydalanıyor.
3: Evet.
2: Ki Orkun çok atletik. Ondan sonra çok düşünce hızı iyi, tamam. Ondan sonra kalitesi var ama bu kadar atletik, o kadar çabuk gidebilen bir adam değil. Ama senin yarattığın koridora bak abi. 20 metre etrafında, sağında, solunda, önünde, arkasında kimse yok. Sen böyle oynarsan hata yaparsın, yersin golü. Şimdi bu neye bakar? Takımın her ne kadar taktik disiplini yüksek olsa da bugün itibariyle, sezon başından itibaren taraftarı tatmin eden bir oyun anlayışın da olsa, teknik direktör olarak sen savunmadaki bak bloklar arası mesafeyi de dar tutmana rağmen ondan sonra ceza sahasına kadar geriliyorsun. Rakip de senin üstüne gelmeyi düşünmese bile geliyor. Abi bırakma. Veya senin oyun anlayışın, oyun fikrin ne? Ön bölgede agresif, ondan sonra baskılı oyun değil mi?
3: Evet.
2: Bunun için ne lazım? Bloklar arası mesafeyi daraltman lazım. Bunun için takım halinde savunmada ve bloklar arası mesafede bugüne kadar Fenerbahçe daraltmada iyiydi. Ama ceza sahasına kadar gerilemesi kötüydü. Şimdi ceza sahasına kadar bir stoper neden geriler? Tıpkı demin Abdülkerim'de olduğu gibi atletik olmadığı için, çabuk olmadığı için geriler. Tek hamlelik olduğu için geriler. Rakip seni geçtikten sonra düelloda ayakta kalan oysa, topla beraber gidiyorsa onu yakalayamayacağın için geriler. Gerilemeyeceksin veya o pozisyonda daha atletik, daha güçlü stoper arayışında bulunacaksın sen. Şimdi çok iddialı bir giriş yaptı Fenerbahçe. Sezon başı erken olmasına rağmen ön bölgede fiziksellik olarak çok hazır olmamasına rağmen ön bölgede tercih ederek camiasının güvenini kazandı. Taraftarı kazandı. Taraftar bütünlüğü sağlandı. Ama buna rağmen şimdi sen büyük takım tamam büyük maçlarda derbilerde kimin kazanacağı belli olmaz. Derbiler

0: Hikayesi farklı olur dedik ama abi hikayeyi de sen rakibe bırakmayacaksın. Kendin yazacaksın, kendin çizeceksin. Onun için şimdi ritmini bulmaya çalışan, ikisi de gelişmeye çalışan iki takımın mücadelesinde kolay değildir 1-0 geriye düştükten sonra oyun konsantreni, takım bütünlüğünü bozmadan devam edebilmek.
1: Tabii.
0: Sakin, soğukkanlı kalabilmek. Bunu becerdi. Burada neyin payı var? Ne olursa olsun ben hep söylüyorum abi. Teknik direktörünü dinlemez ama teknik direktöründen izler taşır futbolcu diye. İtalyano'yu gördün mü? Beşiktaş'la beraber savunmaya giriyor. Takımla beraber hücuma kalkıyor. Takımına kenardan mümkün olduğunca coşku vermeye çalışıyor. Sen içeride çözüm üretme adına Kante Gendouzi ikilisinin rakip takımın orta sahasında tek başına kontrol oyuncusu Salih olmasına rağmen üstünlük sağlayamazsan, üstüne üstlük senin ihtiyacın olan tekniği ve oyun zekası yüksek oyuncu bölgesine İrfan Can'ı koyarsan, sen böyle çözüm üretmekte o zaman zorlanırsın. Ondan sonra da skor üstünlüğünü elde edemezsin. Şimdi hem ilk devre itibariyle oyun anlamda Fenerbahçe takımı kötü değildi.
1: Hocam, şu derbi mağlubiyetin camiada yankıları neler oldu? Biraz bunlar üstüne Erdem Akbaş bizi bilgilendirecek.
0: Aydınlatacak mı?
1: Erdem hazır. Ona belki sizin de Mahmut Hocanın da sormak isteyeceği sorular da olabilir. Erdem hoş geldin.
2: Erdem Canbulat, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Erdem, tabii ki Fenerbahçe galibiyet bekliyordu, galibiyet hedefliyordu ama 4 hafta itibariyle biri Gençler Birliği, diğeri Beşiktaş karşısında olmak üzere 2 yenilgiyle geçti Sarı Lacivertliler bu süreci. Tatsız bir lig başlangıcı bu kesin. Camiada derbi yenilgisi nasıl yankılanıyor, neler konuşuluyor şu anda?
2: Kerem, tabii öncelikle bizim hani muhabir olarak görevimiz bilgi vermek. İşte maçın ardından neler oldu, Fenerbahçe'de neler yaşandı, bundan sonraki süreçte neler yaşanacak? Öncelikle hedefimiz her zaman en azından takım muhabirleri olarak bilgi vermek, ardından yapabildiğimiz kadar nacizane yorumlarımızı aktarmak. Ben şimdi bilgi kısmından başlamak istiyorum. Tabii pazar günü dün de maçlar vardı, bu sebeple benim de şahsen yayınlarım olmadı ama bugün en azından Fenerbahçe'de derbinin ardından sıcağı sıcağına neler yaşandı, bunları konuşacağız. Mücadelenin hemen ardından Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım kurmaylarıyla bir toplantı yaptı. Kabul edebilirsiniz ki bu toplantıda kimlerin olduğunu anlayabilirsiniz ve Fenerbahçe'nin futboldan sorumlu isimlerinin de yer aldığı bir toplantıydı. Aziz Yıldırım oyundan, skordan duyduğu rahatsızlığı net bir şekilde dile getirdi. Hatta bununla alakalı futboldan sorumlu profesyoneli ve yöneticilerine de bazı soruları yöneltti. Soruların odak noktasındaki topluluk ve kişi teknik heyet ve İsmail Kartal'dı. Oynanan oyundan rahatsız olduğunu Sayın Başkan net bir şekilde dile getirdi. Sadece Beşiktaş maçı özelinde değil, Fenerbahçe'nin bu sezon kaybettiği Gençler Birliği maçı, bazı kazandığı maçların zaman zaman oyun dilimleri dahil olmak üzere genel fotoğraftan rahatsız olduğunu söyledi Sayın Aziz Yıldırım. Ardından da mix zone, karma alan olarak belirtilen alana gelerek açıklamalarını yaptı Aziz Yıldırım. Şu an kulüpte bir hareketlilik, bir aksiyon alındı mı diye soracak olursan, en azından benim ulaştığım istihbaratta şu an henüz bir karar alınmadı. Hangi konuda? Teknik heyetle alakalı. Fakat Roma mücadelesi, Roma maçı, Roma maçından alınacak her türlü skor, yani nasıl mağlup olacağını, ya Fenerbahçe umarım temsilcimiz kazanır ama nasıl mağlup olacağı, hangi skorla, hangi oyunla mağlup olacağı da bazı soru işareti barındıran konularla alakalı belirleyici olacak diye duyuyorum. Aldığım bilgiler bu yönde. Roma maçı Fenerbahçe için çok çok kritik. Yani sadece Şampiyonlar Erdem Ligi'ndeki başlangıcından ziyade teknik heyetle alakalı soru işaretlerini de bitirecek

0: veya çok daha yeni sorular sormamıza sebebiyet verecek bir maç olarak görünüyor Kerem. Çünkü Fenerbahçe Beşiktaş karşısında kötü bir sınav verdi. Elbette yönetim,
1: Erdem,
0: başkan,
1: çok özür diliyorum. Tabii. Duyabiliyor musun beni?
0: Evet, duyuyorum.
1: Ya biz derbi yenilgisi üstüne konuşuyorduk. Neler daha iyi olabilir? Neyi daha farklı yapabilir? Roma karşılaşmasına daha sonra geçecektik ama sen söylediklerinde daha farklı bir pencere açtın. Yani işler böyle hızlı bir teknik heyeti değişikliğinde çözümü arama noktasına da gidebilir gibi algıladım. Yani herhalde yanlış anlamadım.
0: Kerem, yani şimdi bazı konuları bizim önden konuşma sebebimiz, ben Fenerbahçe'de kesin teknik direktör değişikliği yaşanacak demiyorum. Bunu, bu cümleyi telaffuz etmedim ama bazı şeyleri de duyduğumuzu, bazı rahatsızlıkları da kulağımıza geldiğini ifade etmem gerekiyor. Ya sonuç olarak benim de muhabir olarak buradaki görevim ulaştığım haberleri, bilgileri kamuoyuna aktarmak. Böyle bir durum var. Aksiyonun hızlı veya yavaş alınacağıyla alakalı zaman gösterecek. Ama tekrar edeyim, Roma maçı kritik. Yani Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne başlangıç aşamasıyla kritik. Roma çok formda. Fenerbahçe inşallah kazanır ama kaybederse de nasıl kaybetti? Bunu tekrar ediyorum tırnak içerisinde. Nasıl kaybetti? Belirleyici olacak. Sergilenecek oyun, alınacak skor, mağlup olsa dahi alınacak skor burada belirleyici olacak gibi gözüküyor. Tabii İsmail Kartal teknik heyeti, teknik ekibi, Fenerbahçe yönetimi Samandıra'daki oluşan, şu an için oluşan olumsuz kara bulutların çöktüğü havayı da dağıtmak istiyor. Bu da bir fırsat. Yani madalyonun öbür yüzünü şu an çevirdim. Bu da teknik heyet için bir fırsat. Bu da o tarafa dair aktardığım bilgi. Evet, Samandıra'da moraller bozuk. Gerçekten bozuk. Oyuncuları Beşiktaş maçının mağlubiyeti demoralize etti. Ama bunu toparlaması gereken de teknik heyet, teknik direktör İsmail Kartal. Başkan şu an Türkiye'de değil Sayın Aziz Yıldırım. Türkiye'ye geldikten sonra işte yarın veya öbür gün bilmiyorum. Belki takıma Samandıra'ya gidecektir. Roma maçı öncesi bir ziyareti olacaktır. Takımı motive etme adına Beşiktaş maçı önü bu yapılmıştı ama bu ziyaretlerden ziyade aslında Fenerbahçe'nin sahada sergilediği oyunla alakalı Kerem çok fazla soru işareti var.
1: Evet,
0: siz
1: evet,
0: de zaten
1: abi,
0: bunları konuşuyorsunuz. Yeşil zeminde kalmaya gayret ediyoruz A-Spor ekranlarında. Burada bir problem olduğu aşikar.
1: Ben sana yine bir soru sorayım mı?
0: Elbette.
1: Yani çok önemli şeyler söylüyorsun ki zaten çok çok yakından takip ediyorsun Fenerbahçe'yi. Söylediklerinin öyle bir kulağımızdan girip diğerinden çıkması ihtimal dahilinde değil ki. Seninle vedalaştıktan sonra üstüne konuşacağımız daha farklı konular da kafamda belirmeye başladı açıkçası. İsmail Hoca'nın böyle maç önlerinde, bazen karşılaşma sonlarında yaptığı açıklamalarda işte takım geliştiğini söylüyor tarzı söylemleri var. Oyuncuların bireysel performansları ve özellikle top kayıplarının nasıl neticelendiğini söylerken isimlerini telaffuz ettiğini görüyoruz. Bir Asensio süreci yaşandı. Yani hoca ve takım arasındaki uyum bana çok soru işaretli gibi geliyor ve hoca sanki aksini ispatlamak için biraz uç söylemlerde bulunuyor gibi hissediyorum. Bilmiyorum. Sen ne görüyorsun, ne hissediyorsun?
0: Ben ne görüyorum? Gençler Birliği maçının hemen ardından Sayın İsmail Kartal'ın yapmış olduğu bir açıklama vardı. Orada da hata yapan oyuncularıyla alakalı demeç kullanmıştı.
1: O aklıma bile gelmedi, düşün
0: aynen,
1: yani.
0: Gençler Birliği maçından sonra hata yapan oyuncularını direkt olarak söylemişti. Beşiktaş maçından sonra yine benzer bireysel hatalara dikkat çekti. Bugün hemen de benim de önümde bulunan işte telefonlarımız. Bu telefon bütün futbolcuların elinde var. Ve o demeçleri her biri okuyabiliyor. Her biri okumasa bile onların yakınları, yardımcıları ya da dostları onlara o açıklamaları gönderebiliyor ve hakim olabiliyor. Yani İsmail Hoca'nın bireysel olarak oyuncularla alakalı yapmış olduğu açıklamalardan takımdaki futbolcuların haberi olmama şansı yok. Bundan bir oyuncu grubunun rahatsız olmama durumu da söz konusu değil. Ama İsmail Kartal Beşiktaş maçından sonra faturayı direkt kendi üzerine almıştı. Özür diliyorum. Sorumluluk tamamen

0: Ben de demişti. İsmail Kartal'ın şu ana kadar bu sezon genelinde yaptığı açıklamaların belki de bana göre en ilk kez böyle bireysel olarak süreci kabullendiği de maç sonu açıklamasıydı. Bu sebeple %50-%50 diyorum maç sonu açıklamasına. Ama bir rahatsızlık durumu var. Ben bunu nereden hissettim? Milan Škriniar'ın maç sonu yapmış olduğu açıklamalardan. Yani doğru. Fenerbahçe'de bugün... Birçok konu konuşulabilir. Çok fazla camia sağ dışı konular da var. Belki burada şu an bunları konuşmuyoruz ama elbet futbol takımının Beşiktaş karşısında aldığı sonuca dair bir şey konuşulacaksa röntgeni çeken Milan Škriniar'ın açıklamaları üzerinden yapılmalıdır. Çünkü Milan şunu söyledi. Biz ne savunmada ne hücumda vardık. Kompakt bir oyun oynamadık. Daha fazla çalışmamız lazım, gelişmemiz lazım gibi tamamen maç öncesi antrenmanları ve geçirilen süreci de anlatarak oraya da bir eleştiri getirerek bir değerlendirmede bulundu takım kaptanı. Yani takım kaptanının da diğer arkadaşların aynası olduğunu kabul edersek Milan Škriniar'ın açıklaması bence Fenerbahçe'de Samandıra'daki oyuncu grubuyla teknik heyet arasındaki uyumun röntgenidir. Yani senin sorduğun sorunun cevabını Kerem, Milan Škriniar maç sonu vermişti aslında.
1: Haklısın Erdem. Zafer Hoca'nın seni dikkatle dinlediğini görüyorum. Acaba bir sorusu var mı diye hocaya da dönmek isterim.
2: Ya şimdi sorum var şöyle. Liderlik, kaptanlık tam teknik direktörü sahada temsil etmektir. Arkadaşlarına liderlik yapmaktır. Onlara coşku ve inanç vermektir ama haddini de aşmamak lazımdır. Sen kimsin ya teknik direktörünü eleştiriyorsun? Herkes işini bilecek, herkes işini yapacak. Sen kendi işini yap. Anladın mı? O kadar boş koridor bırakma. Çok uyumlusun, hake geldikten sonra iyice havaya girdin. İkiniz birden adamlar gol atarken ceza sahasına daha yeni giriyordunuz.
1: Hocam size medya önünde bu tip şeyler konuşulmaması gerektiğiyle alakalı %100 katılıyorum.
2: Evet.
1: Bak %100 katılıyorum. Ama konuşulmuş olması da bir şey söylüyor yani. Yok konuşulmuş abi. Olması sen... da Erdem aslında röntgeni çekti az önce. Eğer... Bir şey anlatıyor bize.
2: Ama bak eğer futbolcuya dayalı bir düzen yaratırsan orada ne teknik direktörün varlığı ondan sonra kabul görür ne de yönetim orada kendini parçalar. Abi sen teknik direktörün sana verdiği görevi doğru bir biçimde icra edeceksin. Bak işini doğru yapmayacaksın. Doğru işi yapacaksın.
1: Evet.
2: Doğru iş. Öyle senin beyanat vermen falan değil. Sen kapatacaksın, hüznünün içinde yaşayacaksın, takım arkadaşlarını motive edeceksin, çıkacaksın sahada, hakemi de, rakibi de, sahayı, seyirciyi hepsini yeneceksin.
1: Hocam Erdem'e sorunuz var mı? Bunları
2: Erdem'e sorun var. Erdem'cim şimdi bu anlattıkların doğrultusunda antrenmanları takip eden birisi olarak Fenerbahçe takımında Sayın İsmail Kartal'ın teknik direktörlük duruşunun tartışıldığını gözlemleyebiliyor musun? Onun teknik direktör olgusunun kabul görmüş olduğunu mu hissediyorsun yoksa futbolcular inancını kaybetmiş durumda mı teknik direktöre nazaran?
0: Ya inancını kaybetti diyemem hocam ama futbolcuların adına ben konuşmayayım ama İsmail Hoca'nın camia içerisinde ve yönetimde tartışıldığını en azından değerlendirildiğini ben de duyuyorum. Yani şu an bunun aksini de 4 maç 2 mağlubiyet Fenerbahçe'de şampiyonluğun bu kadar uzun süredir gelmediği bir ortamda oyun çok iyi olsa belki kabul edilebilirdi ama oyunla alakalı soru işaretleri var hocam.
2: Ama peki şimdi şöyle söyledik.
0: Oyunla
2: şimdi.
0: Alakalı soru işaretleri var. Aslında direkt İsmail Hoca'nın ismi üzerinden yıpratmayayım ama oyunla alakalı çok fazla soru işareti var.
2: Yo bak şimdi o zaman o iş transfer planlamasına kadar gider.
1: Gider. Orada da benim bir Erdem'e sorum var.
2: Evet.
1: Aklımdaydı. Bu bence çok önemli bir konu. Aziz Yıldırım'ın maç sonu mesela Mert Müldür gibi bir oyuncu var. Çıkışını Erdem hatırlıyorsun. Ya da evet. Oradaydın belki bilmiyorum.
0: Evet, evet.
1: Burada hep şunu tartıştık. Talişka mı gitmeli, Semedo mu gitmeli? Şimdi de Fenerbahçeliler ister istemez Talişka kalsa mıydı, başka bir çözüm üretilebilir miydi konuştuğundan aklıma şu soru geliyor. Talişka'nın gitmesi biraz İsmail Hoca'ya mı bağlıydı? Eğer Aziz Yıldırım, ki Aziz Yıldırım burada söz sahibidir, başkan deyince

0: akla gelen futboldaki ilk kişidir belki Türkiye'de. Hani diğer başkanlar bunu saygısızlık olarak almasın ama çocukluğumuzdan beri böyle gördük. Aziz Bey'in de sonuçta kararı belirleyici. Orada Aziz Yıldırım ne anlatmak istedi?
1: Maç sonu açıklama.
0: Evet, bu kadro planlamasıyla ilgili oyuncunun kullanılmamasının sebebi netice itibariyle Semedo'nun kalması. Acaba Aziz Bey Semedo gitsin, Talisca kalsın bakış açısındayken hoca farklı bir tercihte mi bulundu?
1: Orada Aziz Yıldırım'ın Mert Müldür'ü işaret ettiği mevkilerin aslında stoper olarak da değerlendirilebileceğini Aziz Yıldırım işaret ediyor.
0: Anladım.
1: Veya
0: anladım.
1: Mert Müldür'ü işte ya aslında Mert Müldür hem stoperde hem üçlünün sağında hem sağ bekte zaman zaman sağ önde de kullanabileceğiniz bir oyuncu. Fenerbahçe Beşiktaş maçında sadece bir tane isabetli orta yapmış. Yani iki tane pivot forveti olan bir takımın Beşiktaş derbisinde bir tane isabetli ortayla maçı tamamlaması aslında ki oradaki bekleri oyunu da sorgulamanıza sebebiyet veriyor. Oradan bir Semedo çıkarımı yapılmamalı ama Talisca'yı gönderirken şöyle bir karar verildi. Teknik heyet, Aziz Yıldırım, futbol direktörü Oğuz Çetin, herkesin ortak görüşüyle Anderson Talisca gönderildi. Yani burada Talisca gitti. Yani Talisca Beşiktaş maçında olsaydı Beşiktaş Fenerbahçe o görüntüsüyle o maçı yine kaybederdi. Yani burada sadece Gençler Birliği karşısında da Talisca vardı, hatırlayalım. Yani o sebeple Talisca'yı bu maçla değerlendirmek bence doğru bir değerlendirme olmuyor. Ama Aziz Yıldırım'ın işaret ettiği nokta diğer oyuncuların da kullanılmasıdır. Bugün A Spor'da yaptığımız bir tane haber de var Kerem. Belki Mert Müldür'ü Aziz Yıldırım orada manşete taşıdı ama kampı takip ettik. Kampın en verimli oyuncularından bir tanesi Levent Mercan'dı. Levent Mercan hiç tercih edilmiyor. Belki insanlara garip gelecek ama bugün çok daha Gündüz'ün bu kadar yorulduğu bir maçta İsmail bence geç oyunu alındı. İsmail'le başlanabilirdi ya da İsmail 90 dakikayı tamamladığı maç yok. Bartu Elmas bu takımda kaldıysa, bu oyuncu kampta eğer evet bu sezon seni daha çok kullanacağız dediğin oyuncuysa Bartu artık bu süreleri bulmaya başlamalı. Bu tarz oyuncular Fenerbahçe'de şans bulamıyor Kerem. Aslında biraz da Mert Müldür bunun manşeti ama alt metninde Levent Mercan da var, Bartu da var, İsmail Yüksek de var. Bu sebeple rotasyon yaptı, Gençler Birliği maçını kaybetti, çıkarımı doğru değildi. O sebeple tamamen kalan maçlarda aynı ilk 11'i tercih edeyim, bu oyuncular sürekli oynasın. Bu kez kulübedeki oyunculardan hiçbir fayda göremiyorsunuz. Bunun dengesini bulması gereken bence teknik heyet. Fenerbahçe'de şöyle bir durum var Kerem. Yani tabii orada çok daha hem Mahmut Hocam hem Zafer Hocam çok daha iyi değerlendirir ama A planı işlemiyorsa B planını üretmek zorunda teknik heyet. Farklı denemeler yapmak zorunda. Bugün Ake Fenerbahçe'ye katılırken hem sol bek oynamasıyla hem de Kerem sen de biliyorsun önde de oynayabilir. Yani savunmanın önünde de kullanılabilen, kullanıldığı dönemler de oldu. Yani ben bu yapılsın benim bir önermem değil ama bazı şeyleri denemesi lazım. Yani Greenwood'un kanatta kalıp Kerem'in on numarada olduğu oyuncu değişikliğinde Fenerbahçe orta sahayı tamamen Beşiktaş'a verdi. Yani tüm kamuoyu günlerdir bu yani 1,5-2 gündür bu yorumu yapıyor.
0: Evet.
1: Bu bir teknik heyet değişiklik hatasıydı. Yani bu hataların tekrarlanmamasını istiyordur bence Fenerbahçe yönetimi de.
0: Erdem, senin eklemek istediğin başka bir şey var mı?
1: Asensio bireysel olarak çalışıyor.
0: Evet.
1: Onu söyleyelim. Roma maçı öncesi kadroda olur ya da olmaz. Şu an bir şey diyemiyorum ama yakın bir dönem içerisinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor Asensio'nun. Ben yayına girmeden önce sordum. Asensio takımla çalıştı mı? Bireysel olarak çalıştığı bilgisini aktaralım. Asensio ile ilgili de çok fazla daha bir şey söylemeyeceğim. Bekleyip göreceğiz ne zaman kadroya alınacak.
2: Yok abi, bireysel çalışmaya devam eden adam öyle erken öyle bir hafta sonu falan ya da çarşambaya yetişemez abi.
0: Evet, evet.
2: Belli ki bunun sakatlığı sıkıntılı abi.
0: Roma maçında oynama olasılığı çok yüksek olmayabilir. Erdem, teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Erdem Akbaş bizimle beraberdi. Mahmut Hoca uzun süredir sessizlikle dinliyor. Zafer Hoca'nın zaman zaman alevlendiğini gördük hocam.
2: Ama niye şimdi bak?
0: Ben bir soru sorayım mı?
2: Tabii.
0: Ya bu tip böyle teknik direktör değişikliği ihtimallerinin bu kadar erken konuşuluyor olması beni üzüyor. Onu söyleyeyim. Hangi takım olduğu, hangi hoca olduğundan bağımsız olur.
2: Ya zaten
0: ne planlama yapılıyor? Evet, ligye kötü başlanılıyor ama zaman daha var. Bir yandan da eğer hocaya inanmıyorsanız ve değişiklik yapmak gerektiğini düşünüyorsanız hızlı karar vermeniz de gerekebilir. Çok eski bir tabir kullanarak bir soru sorayım mı size? Aziz Sil'in yolda olabilir mi?
2: Aziz Sil'in yolda değil, zaten oradaydı. Ama bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi Fenerbahçe'de...
0: Teknik heyet açısından soruyorum bunu.
2: Ha, teknik heyet açısından zaten. Evet. Ya Aziz Yıldırım'ın karakterine baktığın zaman ki bizim coğrafyamızda başkanlar soyunma odasına da girer, her şeyde müdahale de eder. Bana göre o hakları da vardır. Niye? Sonuçta en sonunda eleştirilecek olan onlar. Uzun vadede bunlar hizmet amacıyla gelip ondan sonra hizmetlerini yapmaya çalışıyorlar. Ama bazen ne kadar uğraştırsan uğraş, ondan sonra istediğin kadar başarılı bir oyun modeli yakala, sonuca yansıtamadığın zaman bunlar kaçınılmaz gerçekler. Ama şimdi İsmail Kartal'a bu kadar erken eleştirilerin yapılması bana göre Fenerbahçe'nin sezon başında yakaladığı taraftar ve takım bütünlüğü, camia bütünlüğüne aykırı davranışlar olmaya başladı. Tamam, ben de diyorum ki maçın gerektirdiği anda müdahalelerinin gecikmesini eleştirebilirim Sayın İsmail Kartal'ın. Hatta 1-0 yakalamışken böyle şampiyonluk hedefleyen takım 1-0 bulduktan sonra oyunu rakibe bırakmaması gerekir. Bunlar var. Bunlar geliştirilmesi olan bölümler. Ama şimdi sen orada herhangi bir başka bir oyuncuyu işaret etmen filan da teknik direktörünün yeterliliğinin tartışılması sonucunu getirir. Bu da yanlış olur. Öyle ya da böyle şu anda İsmail Kartal orada.
0: Evet.
2: Şimdi yeni gelecek teknik direktör takımı bilmez, oyuncuyu tanımaz. Ne yapacak? Camiayı bilmez. Onun için biz bak şunu hep söyledik. Fenerbahçe taraftarı için şampiyonluk önceliklidir dedik, değil mi? Şimdi dördüncü kez gelen İsmail Kartal'ın da kredisinin az olduğundan da bahsettik. Ama bu kadar az değil. Sen şimdi bana göre Sayın Aziz Başkan'ı kandırmışlar transferde. Transfer planlanması külliyen yanlış. Sen bağlantı oyuncun yok senin. Gendüzü'den, Kante'den bağlantı oyuncusu olmaz.
0: Net bir 8 numaran yok.
2: Eksik.
0: 8 numara profilli bir
2: o zaman
0: yok.
2: Şimdi iki yolu var bunun. Bir, sen teknik direktör olarak benim oynatacağım oyun kimliği dahilinde Talisca ile Fred'e ihtiyacım var kardeşim diye bastırmıyorsan bırak o zaman daha iyi görevi.
0: Mahmut Hoca'ya bir döneceğim. Hocam söyleyeceğiniz çok şey var. Çok
2: çift alabilirim. Çift alabilirim.
0: Şöyle yani. Yapalım. Hocam siz bir suyunuzu için.
2: İçeyim ben. Evet.
0: Bir rahatlayın.
3: Tamam, çayını iç bak. Çay soğudu.
0: Evet, çay bayağı soğumuş olabilir. Artık içilecek kıvamda olmayabilir.
3: Isıt kendini biraz. Soğut.
0: Hoca.
2: Abi 1-0 yakalamışsın.
0: Bardağı şöyle bir sararsa ısınabilir bardak tek.
2: Hayır, Fenerbahçe 1-0'dan sonra oyunu soğutamadı. Ben çayı soğuttum ama.
0: Evet hocam. Çayı soğutmayalım. O mühim bir şey. Mahmut hocam. Yani bir sıkıntı var.
2: Daha benim söyleyeceğim çok şey var. Şimdi.
0: Muhakkak zamanımız da var.
3: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Gündüzü, Kante, Greenwood, İrfan, Oğuz, Muriç.
2: Hocam. Pardon. Golü Beşiktaş attığında Semedo neredeydi? Beşiktaş yarı sahasında.
3: Bu Samsun Spor maçının kadrosu. Saydım.
0: Evet.
3: Samsun Spor maçının kadrosu. Metiler düzdüler. Oğuz'a düzdüler. Herkese şöyledir de böyledir de galibi. Ama Samsun Spor Başkanı çıktı. Sayın Yüksel Başkan ne dedi? 6 tane sakatım var birim dedi. Ki Samsun Spor Samsun mu dedik, bu imkansız mı Samsun Spor? Bu kadar dirençsiz olmaz. Ne dedi? Farktan dedi kurtulduk dedi. Daha çok farklı giderdi maç. Herkes oradan çıktı. Aynı kadroyu çıktım Fenerbahçe maçına. Greenwood, İrfan, Oğuz, Vedat sahada var mıydı?
0: Yok.
3: Şimdi senin 4 tane oyuncu olmazsa ne orta sahan orta saha olur, ne müdafaa olur. Her yerde defolar gider. Ki ilk devre kör dövüşü gibi bir maç vardı, doğru mu? Pas hataları fazla, ikili mücadeleler fazla, fauller fazla, düdükler fazla, fazla da fazla. İkinci devre bak, Galatasaray döneminde bahsettiğim bir olayı yaptı hoca. İtalyano. O vakite kadar da Orkun'u görmüyorsun oyunda ilk devre. Orkun diye fazla yok oyunda.
2: Yok. Hiç.
3: Ne yaptı? Olaytan'ı bir attı öne. Vihalovic'in arkası, ki Vihalovic pozisyona giremedi ilk devre hiç yok.
0: Evet.
3: Yok. Orkun'u biraz çekti. Orkun arkadan oyunu bir yönlendirmeye başladı.

0: Olaytan'ın da hareketliliği, içerileri kapatmaları Fenerbahçe tamamıyla gitti. Pozisyonları dikkat edin, hepsi ikinci devre geldi. Ederson'un kurtardığı pozisyonları bir ikinci devre değil mi? E peki abi, bahsediyorsun, hocadan bahsediyorsun. Ama işte hocalık burada başlıyor. Bak, bir oyuncuyu mevkileri değiştirmek oyunu tamamıyla hakimiyetini kurdu. Bütün oyun, ya kaleci yere yatmadı Nübel'le. Nübel'i yere yatmadı. 64. dakikada sadece Vedat'ın senin santraforu şut çekiyor. Greenwood kendini oynuyor, top gelmiyor. Aldığı zaman gidiyor ve ondan sonra ikinci hareket yok. İrfan zaten hiç yok. E, Oğuz hiç yok. E, Vedat yok. E, nasıl sen başa çıkacaksın? İsmin hangi takım olursa olsun. E, burada sen oyunu kurmak, bu sefer senin müdafaan her türlü açık veriyor. Yedikleri ikinci gol nereden kaynaklandı? Kante'nin kaptırdığı top. Bir attılar pası, pat, üç pasta gol oldu. Bak üç pasta Kante hücuma çıkarken. Çünkü iki kişi kaldı. Koskocaman bir takımı iki kişi götürmeye çalışıyor. Abi çok fazla. Karşındaki Beşiktaş dinamik oynayan bir takım var. Aktif oynayan bir takım var. Beklerini, açıklarını çok iyi kullanan bir takım var. Sen standart gidiyorsun. Greenwood'u ne yaptı? İlk devre pozisyon bulamayınca içeri girmeye çalıştı. Orada da top kazanamadı. Tamamıyla oyundan düştü. Şöyle düşünün bakın, koskocaman Fenerbahçe'den bahsediyor. Hocam dört tane oyuncu senin yok ya, yok yok yok. Aktif değilsin. Santroforun yok, top gelmiyor, kucağa girmiş değil. Adamlar basıyorlar. Döndürmüyorlar seni. Onların en tek şey saatli bombası kimdi? Stoperleri Nijeryalı. Akbodu.
1: Evet.
0: Her zaman için hata yapacak bir pozisyon ama fazla gidemedin üzerine. Bir de sen geriye düşmüşsün. Yapılan klasik değişiklik ne? Muriç çık. Lukaku gir abi, çift santrafor.
2: Muriç niye çık abi?
0: Bak abicim, gir
2: bir
0: çift.
2: Bir tane daha santrafor ol. Çift santrafora dön. Skor lazım sana.
0: Geliyorum, anlatıyorum. Çift santrafora gir. Niye korkuyorsunuz abi çift santrafor oynamakta? Koskocaman takımsı. Lukaku diyorlar ki şişme. Lukaku dünya şampiyonasında da böyleydi. Bu yeni şişmedi ki. Vücut yapısı bu böyle adam. Bu senelerden beri böyle. Bu adam böyle. Ama hiç olmazsa iki tane santraforla oyna. Oyna, niye korkuyorsunuz? Sonra hadi diyorlar İsmail'le, kabul ederiz ama üç tane de sadece kesici oyuncu olacaksın. Bir tane oyunu yönlen. İşte burada geliyorsun. Kişilerin çoğu da bölündüğü taraflar ne var? Talişka. Gitsin. Talişka buranın topçusu. Adam sana bütün işi yapan o ya. Goller atan oydu şu ana kadar. Var mı oyun kurabilecek adamın, var mı, yok. E şeye güvenme fazla. Asensio mükemmel bir oyuncu. Hiç kimsenin bir lafı yok. Ama 5 hafta olur, 6 hafta, 7 hafta olmaz. Arızalı gider. Ki öyle gidecek sezon bu şekilde. Zaten geldiği zaman Ake'nin oyun olayını anlattık. Buradan süratli bir şey beklemeyin. Şikin yer neyse Ake de orada. Atılan her toplarda ağır kalırlar.
2: Ake dönene kadar 4 mevsim değişiyor.
0: Abi ama bu yeni değil ki. Sen bakma City'de oynadı ya. Oyuna bak. City'de ne zaman oynamıyor? Hep kiralık gitti bu, biliyorsun. Sonradan son 2 sene galiba, yanılmıyorsam.
1: Yok, Chelsea'deydi. Chelsea'de gitti. Bournemouth'ta bir pik yaptı, City'ye transfer.
0: İşte oradan aldı. Ondan sonra zaten 2 sene top oynadı orada. Ama o kadro seni geriye zaten iş düşmüyordu. Herkes orta sahada bitiriyorlar. Şimdi bakın, koskocaman Fenerbahçe Mateo ile Kante'nin üzerine bırakmışız abi. İki tane oyuncu bir yere kadar pes. Bu oyun mu kuracak? Hocam. Rakibi bir karşılayacak. Şimdi karşına bakıyorsun, rakibe bakıyorsun Beşiktaş'a. Sağdan Murillo ya çizgiye gidiyor. Önündeki Çerni içeri atıyor. Bak ne dedim biraz
2: önce. Murillo'nun en az sezon başından beri, Beşiktaş'a geldiğinden beri en az ön bölgeye çıktığı maç. Ama o da Oğuz'un geçtiğimiz maçtaki formundan dolayı. Abi şimdi biraz garantiye gitmek
0: şimdi
2: istedi.
0: Şimdi sen formundan dolayı diyorsun ama Oğuz hiçbir şey yapmadı.
2: Bu maçta yoktu. Hep öyle ama.
0: Ama bak ne var?
2: Bir maç var, üç maç yok Oğuz.
0: Bir şey anlatalım. Burada geçen hafta oynadığınız oyunla, rakiple bugün oynayacağınız, oynadığınız rakip, yani derbi maçın rakipleri aynı değil. Bunlar agresif oynuyorlar. Rakibi sunmuş, hoca vermiş bunu. Agresif oynuyor. Ve hep agresif. Bak ne diyorum, ilk devre oyun kurgusu yoktu. Ne sen ne var, ne Beşiktaş'ta var. Sadece iki tarafta karşılayıp alanını da kapatma. Şey görmedin mi Mateo'yu? Topsuz olanda kaç kere, iki kere sahaya girdi, biliyorsun değil mi? Hatırlıyor evet. musun? Hiç pozisyon yokken girdi. Es geç hakem gönderdi. Dirsekler var. İlk devre böyle bir oyun seri. Ama ikinci devre bakın, bir oyuncunun mevkilerini değiştirmek, önünü arkalı bir değiştirdi. Tamamıyla gitti. Fenerbahçe de buna karşılık veremedi.

0: kocaman takımı tekrar söylüyorum. Bir orta sahasız takımı iki kişiyle götüremezsiniz. Brown var mı yok mu yok. Zaten bırak Brown'u falan gelene kadar. Onlar da asli görevlerini yapmak mecburiyetinde önde dörtlüden iş alamadı.
1: İkinci devrenin yarısından sonra Gündüz'ü de bitti, Kante de bitti.
0: Normal. Hocam,
1: göreceksin hocam bunları.
0: Abi bak,
1: buna şey, göre aksiyon
0: alacaksın. Neyi anlatmaya çalışıyorum? İki tane takım izledik. Bunun bir tanesini sana Kemen yaptı aynı şekli. Kullandılar. Onlar başarılı olamadı. Daha doğrusu başarılı demeyelim. Kaçırdılar. Pozisyona girdiler. Burada da başarılı oldular. O şeyde kaptan bir geldi geri. Geri bir attı. Başladılar oyunu kurmaya. Şeyle birlikte Salih'le de bir tuttular oraya. Önde de Olaytan öyle bir boş alanlara girdi ki. Abi bak kaç tane.
1: Ki Olaytan'ın da en az performans verdiği maçta.
0: Ama
1: geçtiğimiz maçlardaki olaydan olsaydı vay vay vay.
0: Performanstan ziyade taktiksel olarak onun oyunu o şekildeydi. Şimdi sen atıyorum Çorum Spor'a karşı oynadığın oyunla Fenerbahçe oynayacağın oyunu aynı mı olacak? Bölgelerini tabii kapatacaklar. Oynadığın takım hem deplasmanda oynuyorsun hem Fenerbahçe, ama Fenerbahçe'nin bu kadar da pasif oynayacağını nereden bileceksin?
1: Gelen oyuncu yok ki, neyini kapatacak zaten ya?
0: Efendim?
1: Tamam, topu karşılıyor Gündüz ile Kante de.
0: Ya abicim,
1: senin bağlantı oyuncun yok ki zaten. Bakın, o bölge zayıf.
0: Ben bir şey anlatmaya çalıştım. Burada 4 oyuncun yoksa senin bütün hiçbir şeyin yok. 4 oyuncun yok. Bunlar da en önemli nokta. Forvet'e top tutamazsan gelme, bak ne diyorum, kaleci yatmamış yere ya. Kaleci yere yatmamış, senin kalecine bak kaç tane top çıkarmış. Kaç tane kurtarmış. Neyi konuşacağız biz burada? O vakit ya fiziksel olarak senin bir zaafın var veyahut da oyun algılamalarında bir zaafın var. Geçen haftanın ben orada gittim, Samsun'u yendim. Samsunlar çıktılar gayet şeydi, nasıl söyleyeceğim, açıkça söylediler bizleri der, farktan kurtulduk ya.
2: Evet.
1: Samsun Spor zaten oyuncu kalitesini kaybetmiş ha.
0: Hem kaybetti hem de bir de.
2: Sakatlar da var.
1: Hocam sakatlar da çok, 6 tane de sakatı var.
0: Sende 6 tane olsa ne olacak? Havlu atarsın. Büyük takım 6 tane sakat oldu hocam, mu gene öbürleri gelir. Arkadan gelen destek de yok.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi hocam? İlk yarı itibariyle kazanma odaklı bir Fenerbahçe gene vardı sahada. Ama Fenerbahçe ikinci yarıda işin tadını kaçıran bir görüntüdeydi.
0: Ya sevgili hocam,
1: bu kadar inançsız, dirençsiz bir takım olur mu ya?
0: Ya dur anlatayım.
1: Ya kötü oynayabilirsin abi.
0: Bak kötü oynamak başka bir şey. Kötü oynamak başka bir şey. Bir de oyunun, rakibinin oyunu okumak, oyununa karşılık vermek başka bir olay. Şimdi burada bakın iki tane şık var, size bir şey söylüyorum. İlk devrede oynanan bir oyun var. Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'nin de ikinci devre tekrara girecek, ama gene tekrar edeyim, bir oyuncunun pozisyon değişmeleriyle olaylar nereye kadar geldi? Sizi sahadan gönderdiler, yoksunuz. Ne forvette top atabiliyorsunuz, ne forvette top tutabiliyorsunuz, ne adam eksiltebiliyorsunuz. Sadece Greenwood geçmeye çalışıyor. Bir, iki, üçüncüsünde yok. Gelmiyor çünkü o da hazır değil. Hazır değil. Takım fiziksel olarak hazır değil. Biraz size darbeli bir takım geldiği zaman neler yaşayacağınızı gördünüz.
1: Ama yani
0: burada abi kimse bir şey demeyecek. Futbolcu elinden ben yapabildiği kadar yapar. Top gene dönüp dolaşıp bana gelir. Teknik direktör benim. Oyunu okuyacak olan benim. Takımı kuracak olan benim. Takımı hazırlayacak olan benim. Doğru mu?
2: Evet.
0: Burada dönüp dolaşıp sana gelecek bütün oklar.
1: Hocam bak.
0: Bir de şunu söyleyeyim. Baktın gördün olmuyor. Gitmiyor. İrfan'dan verim alamıyorsun. Alamadın
1: da. İrfan hocam. İrfan Can'ı kazanmak için neler kaybettiğini gerçeği yüzleşecek akla ihtiyacı var Fenerbahçe'nin ya.
0: Ya bir şey anlatayım. İrfan'dan verim alamadın. Tamam 45
1: ne
0: dakika.
1: Ne verim hocam ya?
0: Ya 45 dakika sabrettin. Velev Türk'ü tamam gittin. At İsmail'i o vakit. Hiç olmazsa 3 tane defansif olsun tamam. Ama hiç olmazsa karşılık verecek bir oyun var. İsmail de karşılayıcı bir oyuncu. İsmail de oyun kuran bir oyuncu değil. Yani çok fazla yere göre sığdık şey yapmayalım. Sadece karşılayan hocam, görevini yapan
2: benzer
0: bir oyuncu.
2: Benzer profil mevcutlar.
0: Ama abi elinde yok ki başka koskocaman evet. Fenerbahçe oyunu burada yönlendirecek oyuncu
2: gereken
0: olmaz.
2: Konu neden yok yani elinde?
0: O transfer politikası. Onların evet. Yanlış transferleri.
1: İşte ben ne diyorum ya, Sayın Aziz Başkan'ı kandırdılar diye.
0: Başkan da uyarak nasıl kanacak abi? Bir futbolu anlıyor diyorsunuz siz.
1: Hocam camianın inan ki bak bir gerçekle yüzleşebilme adına tekrar söylüyorum. Fenerbahçe'nin İrfan Can'ı kazanmak için neler kaybedeceği gerçeğiyle yüzleşecek akla ihtiyacı var. Olmaz. Bu oyuncudan ondan sonra 3-5 gün 15 gün çalışıp da üst düzey verim al. Bu hayalcilik olur. Bunu görmek lazım bir.
2: Devrini İkincisi, tamamlamış bir oyuncu.
1: İkinci, evet. Evet.
2: Kısacası.
0: Ya sevgili Kerem, çok kısa. Sen devam et. Çok
1: devam edemiyorum ben.
0: Ocağa kadar bu. Başka bir şey. Evet. Bu ne olacak?
1: Hocam abi.
0: Buna bakacaksın şimdi. Abi, burada
1: Fenerbahçe
0: ne olacak
1: takımı hocam? 11
0: bu takım bu ocağa kadar
1: çıkıyor mu sahaya?
0: Bitti abi.
1: İşte bu Fenerbahçe takım sahaya 11 kişi çıkıyorsa.
0: Çıktı işte.
1: Ama şimdi burada yaratmak istediğin oyun kimliğine uygun o bölgede belki onu motive ederek tekrar oyunun içine sokarak üst düzey performans alabileceğin Fred varken onu gönderip onun yerine İrfan Can'la devam etmek bu sıkıntıdır. Burada nedir biliyor musun? Eleştirilerin ne kadarını doğruyu okuyabildiğini gösterecek bir sınavdaydın sen İsmail Kartal. Hocam, o eleştirileri bitti. Doğru okuyamadın. Fred gibi bir profili gönderdin. İrfan Can'dan Fred yaratamaz.
0: Hocam bitti o şimdi. Şimdi ne olacak şimdi? Şimdi
1: onları geç, bitti artık. Fikirler üretecek. Elindeki mevcut kadrodan
0: takım bu.
1: Alternatif düşünceler üretecek.
0: Kadro bu.
1: Bu onun işi. Var hocam kadro. Bir
0: şimdi ben söyle söyle.
1: Sıra al. Hiçbir şey mi bilemiyorsun? Koyarsın oraya Levent bile orada daha iyi iş yapar biliyor musun?
0: Ya öyle kadar değil hocam. Yani,
2: hocam acaba
1: değil. Değil ya. Değil.
2: Bir Fenerbahçe de oynuyor hocam, hocam ya. Bir sistem Allah değişikliği düşünülebilir mi?
1: Düşünülemez. Neye biliyor musun?
0: Elindeki ya kadrodan bir şey öyle olmaz sistemde. Bundan başka
1: şey
0: zor.
1: Şimdi. İnanç, özveri, mücadele ruhu, sistemsizliği de yanlışları da örter. Sende inanç, direnç yok ki. Sen böyle olduktan sonra hangi sistemden bahsedeceksin? İstediğin kadar sistem olsun abi. Bak, o inanç, özveri, mücadele ruhu öyle bir duygudur ki her şeyin önüne geçer. Yeter ki o formanın içine sen ruhunu koy. Sen şimdi Fenerbahçe takımın ön bölgesinde bak abi. Greenwood yenilen golde orta sahadan koptu. Düşünce bazında iyi. Savunma yapmak istiyor. Geri geliyor ama nasıl geliyor biliyor musun baba? Hani bazen arabada yavaş giderken yan taraftaki sana der ki abi at arabası yol istiyor der ya. Vallahi Greenwood giderken at arabası yol istiyordu. Bas kardeşim deparı git. Orkun'un önünü kapat. Greenwood o koşuya sağlam devam etse Orkun'u pası veremez. Ederson da çabuk çıktı, kapattı açıyı. Yemeyeceksin golü. Sen orada tırıs gidersen böyle de golü yersin. O formaya giydiğin zaman abicim o forma sana çok şey emreder. Sahada mücadele gücü emreder. Ruhunu o formanın içine sokmayı emreder. Sokamaz. Sen ondan sonra şampiyonluktan bahsediyorsun. Böyle derbilerde falan iç sahada alacaksın, yeneceksin, geçeceksin abi.
0: Şimdi Kerem
1: onun
0: hocam,
1: için
0: hocam anlatıyor da Greenwood'dan mesela. Greenwood'u biz buralarda ismi geçerken çok anlattık. Greenwood ofansif yönde vardır. Defansif yönde senin anlattığın olayları 90 dakikada
1: hocam,
0: hemen hemen
1: 90 pardon dakikası ben bir 10 saniyeden bahsediyorum.
0: Hocam ya. bak bir şey hiç yapmamış bir adamdır. Yapmaz, gelmezler.
1: Oldu.
0: O şekilde oynuyor.
1: Böyle bir dünya.
0: Almayacaksın o vakit.
1: Ya, hocam niye almayacağım ya? Adam bomboş.
0: Hocam bak bir şey anlatıyorum. Bu adam bu şekilde
1: hocam,
0: oynamış.
1: Hocam Semedo kaybetmiş yerini. Adam da giriyor oraya.
0: Ya gelmiyor.
1: Gidişine bak sen bir keşke görüntü olsa da görsek. Bu adam nasıl gidiyor biliyor musun? Ne diyorum sana ben? At arabası yol istiyor diyorum.
0: Anlattın doğru bir da yapmaz bu yapmadı da.
1: Abi yapmıyorsa gelecek kulübe. Yapanı koyacaksın oraya.
2: Al o vakit. O biraz zor hocam.
1: O zaman Talisca'yı da göndermeyeceksin.
2: O da yapmaz.
0: O bak onlar başka. Şimdi bir şey anlatalım biz. Doğrusunu bulalım. Greenwood'u aldığın zaman
1: ya, Greenwood'u bu hocam. Ben
0: sevgili hocam.
1: Bir şey yok.
0: Greenwood'u aldığın zaman Greenwood'un geçmişinde oynadığı takımlar yaptığı işler belli. Birebir mükemmel bir adam. Mükemmel.
1: Ya, hocam bak, o, ama oyun bak, karakteri ayrıdır. Sana lafı nasıl vereceğim bak. Tamam bundan üst düzey savunma bekleyemezsin. Ama pozisyon icabı oraya da çok affedersin öyle
2: ya, şey. Hocam şu da var ama o pozisyondan önce ne oldu mesela? Ben
0: orada Kante'nin olayı var zaten. Kante
2: mesela belki çok eforlu gitti. Zaten takip etme gibi karakteri yok. Mahmut Hoca haklı burada. Belki çok eforluydu, dönemedi.
1: Bak.
2: Zaten şey, merkezde ne işi var?
1: Şimdi bir dakika.
2: Pek çok konu.
1: Niye işi var biliyor musun? Semedo adamla gitti.
2: Hı.
1: Rakip orta sahanın göbeğine doğru gitmeye başladı. Otomatikman Greenwood ne oldu? Boş olan koridora girdi. Girdi bak. Bak düşünce bazında girdi.

0: Aslında o kadar gelmez.
1: Hocam Greenwood'a göre çok
2: geliyor.
1: Daha
2: geliyor. Ama ne kadar? Yani. Bu alıştık değil. Bayern'de alıştık değil. Bayern'de bu kadar bile gelmiyordu. Çünkü onlar oyun planı. Buraya geldi baktı mecburen onu yapıyor. Ama en fazla 5 kere gelir, 6 kere gelir. Greenwood hiç gelmez. Greenwood zaten bu seviyelere gelmesin, düşmesin nedeni bundan kaynaklanıyor. Modern deniliyor ya.
3: Hangisi hani, hocam bu yaşadığı olaylardan
2: başka
3: dolayı.
2: Başka problemleri evet. de var ama bu da var işte. Bu da esas. İkinci faktör de bu. Şimdi Fenerbahçe bunları biliyor. Bak Fenerbahçe bunu kullanabilirse.
1: 30 saniyemiz var.
2: Eğer hazırlayabilirse Greenwood'dan çok iyi işler. Çok çok faydalanır.
3: Şimdi ama. Hocam demek istiyor ki Asensio, Greenwood, efendim mesela Talisca gibi adamlar bunların derdi fark yaratmaktır, gol üretmektir, asist yapmaktır, oyunu çözmektir. Yok öyle bir dünya. Modern futbolda geleceksin kardeşim. O koridor boşsa gireceksin.
1: Bir araya gidiyoruz. Az sonra yeniden birlikte olacağız. Bir yere ayrılmayın.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Umran Oto Ekspertiz. Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Reklam.
5: Aspor Radyo.
6: Bir reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
4: Reklam.
0: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikinci lig ve üçüncü lig maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
10: Her yer alev alev yanacak diyorum Leyla. O yangında sen de kül olma.
11: Seninle yaşadığımız her şey gerçekti Doğa.
12: Abi, yeni sezonuyla Salı ATV'de başlıyor.
13: Serkan!
14: Efendim abi?
13: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
14: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
13: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
14: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardım.

0: Seli.
1: Reklam.
2: A Spor Radyo. Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
1: Reklam.
4: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
2: A Spor Radyo. Sporun Radyosu.
5: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
6: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
7: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe.
8: Hemen bakıyorum hayatım.
6: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
9: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta. Reklam.
1: A Spor Radyo.

0: Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Aspor Radyo.

0: spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin Beşiktaş cephesindeki yankısıyla alakalı Efecan Öztaş'la konuşacağız. Tabii ki siyah beyazlı camiada haliyle ve çok hak edilmiş bir şekilde keyifler fazlasıyla yerinde. Santrfor gollere hızlı bir şekilde başladı, devam etti. Takım olarak zaten Beşiktaş planını hiç bozmadan Kadıköy'de galibiyet amacıyla sahaya çıktı. Bunu başardı. Bu durum Beşiktaş camiasında bir mutluluğa sebep oldu ve neler konuşuluyor, neler düşünülüyor, neler tartışılıyor? Biraz Efecan'dan bunları alacağız. Efecan hoş geldin.
1: Hoş bulduk Kerem Can Balat. Sana ve konuklarına da iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum sana. Nedir Beşiktaş'ta derbi galibiyeti sonrası hava durumu? Nasıl?
1: Takım 2 gün izinliydi. 2 günlük iznin tadını çıkartıyor Beşiktaş futbolcular. Vincenzo Italiano Beşiktaş futbolculara 2 günlük bir izin verdi ve derbi galibiyetinde aslında burada havasını, coşkusunu çıkarmalarını istedi. Çalışmalar yarın başlayacak ama ben derbi galibiyetinde Trossard'ın o attığı inanılmaz pasın perde arkasını öğrendim. Onu da söyleyebilirim şu an içerisinde. Vincenzo Italiano Fenerbahçe savunma çizgisini, Fenerbahçe savunma anlayışını analizlerle görüntülü bir şekilde

0: Nevzat Demir tesislerine canlı canlı aslında çalıştırmış, nokta atışı aslında çizgiler yapmış Vincenzo Italiano ve Trossard'a sen Rıdvan'ın koştuğu bölgelere sürekli olarak karşılaşmada maç içerisinde topu araya bırak ve ben bunu senden istiyorum ifadelerini kullanmış. Hafta içerisinde de oldukça yoğun bir şekilde ben bunu Beşiktaş yönetiminden öğrendim. Onu da net bir şekilde söyleyebilirim. Bu taktik idmanlarda bu çalışılmış, bu gol çalışılmış. Tabii Trossard'ın attığı gol inanılmaz bireysel yeteneğe dayalı bir gol diyorum. İnanılmaz yeteneğe sahip olan bir oyuncu olduğu için de bu asisti gerçekleştirmiş Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano yoğun bir şekilde bu golle aslında antrenmanlarda hazırlığını çalıştırmış Beşiktaş futbolcuları. Rıdvan Yılmaz da zaten iki pozisyona girdi. Bir tanesini Ederson kurtardı, bir tanesi gol oldu. Trossard'ın da burada yapmış olduğu asistin de aslında ne kadar değerli olduğunu ve Vincenzo Italiano'nun bu golü çalıştırdığını söyleyelim ve prim konusundan da bahsetmek istiyorum Kerem Can Bolat. Orada Kaptan Orkun Kökçü primi belirleyecek demiştik. Sayın Başkan Serdar Adalı derbi galibiyeti primini kaptana bırakmıştı. Daha sonrasında Sayın Başkan galibiyetten hemen sonra soyunma odasına iniyor ve galibiyetin de coşkusuyla beraber takımı 1,5 milyon euroluk prim açıklıyor. Ama kaptan burada başkana diyor ki başkanım biz takım içerisinde görüşmelerimizi sağladık. 1 milyon euroya biz tamamız. Daha fazla bir rakama gerek yok. 1,5 milyon euro fazla olur. Biz 1 milyon euroyu alalım yolumuza bakalım şeklinde de ifadelerini kullanıyor. Sayın Başkan da 1 milyon euroluk paketi takıma armağan etmiş durumda. Derbide de Beşiktaş'ta uzun bir aradan sonra çok önemli bir rakam takıma hediye edildi. Onu da söyleyelim. Yani prim rekoru kırıldı diyebiliriz Beşiktaş adına. Onu da ifade edelim. Dediğimiz gibi hem Trossard hem Rıdvan Yılmaz pozisyonu detaylı bir şekilde çalışıldı ve duran topları da Beşiktaş geçtiğimiz hafta önemli şekilde savunma anlamında Fenerbahçe'ye karşı çalışmıştı ve zaten hava hakimiyeti konusunda da Beşiktaş Fenerbahçe'ye aslında fark atmış oldu. Teknik direktör takımı havasına büründü Beşiktaş. Burada Vincenzo Italiano faktörünün nasıl ön plana çıktığını söyleyebilirim. Beşiktaş'ta 11 farklı isim gol atmış. Yani sadece Vlahović üzerinden ilerleyen bir gol atma, gol katkısı sağlama hamlesi yok Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta hem stoperlerinden geçtiğimiz hafta Emmanuel Agbadu asist yapmıştı, faydalanıyor. Hem de orta sahasından hem beklerinden Rıdvan Yılmaz gol attı. Geçtiğimiz haftalarda Rıdvan'ın yaptığı asist sonrasında Murillo gol atmıştı. Beşiktaş hem beklerinden hem orta sahasından hem stoperinden hem kanatlarından Vassal Çayne eleştiriliyor. Ama eleştirilen bir oyuncu 3 gol attı. Onu da ifade edelim. Tabi derbi performansı da birazcık soru işareti bırakmıştı ama onun yerine oyuna giren İlhan Fakıl'ın da önemli bir performans verdiğini görüyoruz. Gelişen, her gün oyununu daha çok geliştiren bir Beşiktaş var. Vincenzo Italiano da takımla birlikte ben biraz hem kamp dönemini duyduğum kadarıyla içeriden hem de antrenmanları takip etme fırsatımız oluyor. Vincenzo Italiano'nun takımdan yarım saat önce tesislere geldiğini ve takımdan yarım saat önce de çim sahaya çıktığını ifade edebilirim. Yani takımdan önce çıkıyor sahaya teknik direktör. Yani bu da önemli bir durum Beşiktaş adına ve futbolcular çift kale maç yaptığında antrenmanlarda sahanın ortasına konumlanıyor Vincenzo Italiano ve oyunculara birebir dokunuş yaparak aslında yönetiyor. Savunma hamlesi yanlış olan konumlanan futbolculara hemen o anda müdahale ediyor. Hücum anlamında eğer oyunun gelişimini farklı bir bölgeden yaşanmasını istiyorsa o bölgeden hemen canlı bir şekilde müdahale ediyor. Aslında Beşiktaş'ın da yaşayan ve canlı bir teknik direktörü var. Onu da söyleyelim Kerem Can Balat. Yani bunları ifade edelim. Beşiktaş taraftarlar belki bu arka planını bilmiyor olayların ama biz de bunları ifade edelim. Önemli bir teknik direktöre sahip, hem teknik ekibi de çok kuvvetli hem kendisi de saha içerisinde kuvvetli. Futbolcular da Vincenzo Italiano'nun kendilerine yaptığı o bireysel dokunuşu ve bireysel toplantıların çok faydalı olduğunu ifade ediyorlar ve kamp döneminde Emirhan Topçu bir röportaj vermişti. Şu ifadeleri kullanmıştı. Hocamız bizi o kadar iyi çalıştırıyor ki bizim kötü performans verme şansımız ve ihtimalimiz yok demişti. Bunun da sahaya yansıdığını şu an içerisinde görüyoruz Kerem.
1: Efecan, Vincenzo Italiano Beşiktaş'a çok şey katacak. Takımın içinde Orkun, Trossard, Vlahović gibi çok önemli isimler var ama programlarımızda hep esas yıldızın İtalyan teknik direktör olduğunu söylüyoruz. Bir de şöyle bir şey duydum. Dušan Vlahović'in takımı çok sahiplendiği, çok hızlı bir şekilde benimsediği ve arkadaşlarını da böyle

0: cesaretlendiren tarzda bir karakter olduğuna dair. Bilmiyorum, senin kulağına Sırp oyuncunun davranış ve tavırlarıyla alakalı benzer şeyler geldi mi?
1: Evet, oradaki en büyük etken Dušan Vlahović, hem İtalyano ile çok iyi bir aslında dost. Evet. Çünkü eski öğrencisi ve hocamız için de elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım ifadelerini kullandı maçtan sonra. Ve buradaki en önemli faktörlerden bir tanesi de takımın lideri olan kaptan Orkun Kökçü ile çok önemli bir ilişkisi varmış. Dışarıda da beraber görüşüyorlarmış, beraber oturuyorlarmış ve takım arkadaşlarıyla beraber de dışarıda yemek yiyip sohbet edip beraber zaman ve vakit geçiriyorlarmış ki Dušan Vlahović'in takımı bu kadar sahiplenmesi de aslında Vincenzo Italiano'nun önemli faktörlerinden bir tanesi diyebiliriz. Senin de söylediğin gibi Kerem Can Murat, senin duyduğun bilgi doğru bir bilgi ve soyunma odasında maçtan hemen sonra 2-1'lik galibiyet, Kadıköy'de alınan çok önemli bir galibiyet olmasına rağmen Dušan Vlahović şu ifadeleri kullanmış: benim duyduğum ve edindiğim bilgiler bu yönde, daha fazla gol atabilirdik, daha acımasız olmamız gerekiyor ifadelerini kullanmış ve takımı da aslında bu şekilde motive ediyormuş. Zaten derbi karşılaşmasından hemen önce de Vincenzo Italiano hem kaptan Orkun Kökçü ile hem de Dušan Vlahović ile özel bireysel bir toplantı gerçekleştiriyor ve toplantıda saha içi liderlerim sizsiniz, saha içerisinde takımın karakterini oluşturacak ikili sizsiniz diyor. Yani takım içerisinde de aslında bu motivasyonu sağlamalarını da istiyor Vincenzo Italiano bu iki oyuncudan.
0: Efecan, derbi galibiyeti son derece önemliydi ve kuşkusuz takımın motivasyonunu da çok yukarı çeken bir unsur. Onu da belirtmek lazım. Öncesinde Çorum karşısında alınan 6-2'lik galibiyeti de yine es geçmemek gerekir. Bundan sonrasıyla ilgili ne hayal ediyor Beşiktaş?
1: Beşiktaş tabii çok önemli bir derbi galibiyeti aldı ama ben maç sonrasında Sayın Önder Özen'le bir röportaj gerçekleştirdim. Çok iyi bir galibiyet aldık. Fiziksel ve kondisyon ve saha içerisinde tabii ki daha iyi şeyler ortaya koyduk ve Fenerbahçe'yi yendik ifadelerini kullanmıştı Önder Özen. Ama artık bu derbi galibiyeti 2 günlük aranın ardından arka plana atıldı ve önümüzdeki maçlar ana hedef konumuna getirilmiş durumda ve Beşiktaş'ın Erzurumspor maçından sonra da çok önemli bir iç sahada Avrupa Ligi karşılaşması var. Marsilya ile karşılaşacak siyah beyaz ekip. Erzurum maçında ben daha az forma şansı bulan futbolcuların forma giymesini bekliyorum. Vincenzo Italiano alışılagelmiş aslında rotasyona da başlıyor diyebiliriz. O bölgede hem stoper hattında hem de Junior Olaytan'ın biraz daha yorgun olduğunu duyuyorum. O yüzden ben o bölgede biraz daha Endidi tercihinin olabileceğini ve sağ bekte de şu an içerisinde Taylan Bulut olabileceğini duydum ama ilerleyen günlerde tabii iznin ardından gerçekleşecek antrenmanlar sonrasında daha net bilgiler vermeye devam edebiliriz. Beşiktaş'ın şu an içerisinde ana faktörü Erzurumspor maçı. İç sahada taraftarının karşısında net bir galibiyet almak istiyor siyah beyazlar ve ardından bu galibiyet sonrasında biraz da dinlenmiş bir kadroyla beraber Marsilya maçına tatlıyı çevirmiş olacak. Tabii Beşiktaş Avrupa Ligi'ne de 3 puanla başlamak istiyor. Yani siyah evet. Beyazlı taraftarlar şunu düşünmesin: Süper Lig'de uzun bir arada biz yokuz. 5 yıl oldu. 5 yıldır Beşiktaş şampiyonluk yarışında yok. Avrupa Ligi'ne biraz öteden bakabiliriz ifadelerini kullanmasınlar. Çünkü Vincenzo Italiano'nun ana faktörlerinden bir tanesi de Avrupa Ligi'nde başarı, onu da söyleyelim.
0: Efecan, sen Avrupa Ligi konusu açtığın için benim şunu sormam lazım. 26 Kasım'da Beşiktaş'ın Siyonist rejimin temsilcisiyle oynayacağı bir mücadele var. Bu karşılaşmanın da Gürcistan'da Batum'da oynanacağına dair haberler geliyor. Bunun sebebiyle ilgili, bu konuyla alakalı sen ne duydun?
1: Evet, Beşiktaş 26 Kasım'da Hapoel Berşova ekibiyle karşılaşacak ve bu maçın da Türkiye'ye biraz daha yakın bir yerde oynanması isteniyor siyah beyaz ekip tarafından. Tabii daha öncesinde Beşiktaş'ına bir İsrail ekibiyle karşılaşmıştı ve Macaristan'da tarafsız bir sahada oynamıştı ve taraftarını da aslında stadyuma sokamamıştı. Beşiktaş hem taraftarını sahaya sokmak için bir çalışma yürütüyor. Burada UEFA ile görüşmelerini devam ettiriyor ama Gürcistan'da oynamak için, Batum'da oynamak için Beşiktaş UEFA'ya resmi yazısını yolladı. Muhtemelen yüksek ihtimalle bu maç Batum'da oynanacak ve Türkiye sınırları içerisine de çok yakın bir yer olan Batum ve Türk taraftarların, Türk vatandaşların da oldukça yoğun bir şekilde ziyaret ettiği ve çok rahat gidebildiği bir yer olması nedeniyle Beşiktaş burayı, bu bölgeyi tercih etmiş gibi duruyor. Umarız ki Beşiktaş orada taraftarının desteğiyle, Türk taraftarların da o stadyumda Beşiktaş'ı desteklemeye girebildiği bir ortamda oynanabileceğini diliyoruz. Beşiktaş

0: şu an içerisinde UEFA'ya resmi yazışmalarını yapıyor. Ben kısa bir süre içerisinde de bu maçın Batum'da oynanmasının UEFA tarafından da açıklanmasını bekliyorum Kerem.
1: Efecan, seyircili olursa Batum'daki karşılaşma, Beşiktaşlı olmayan Karadenizli futbol severlerin de ciddi bir ilgi göstermesi için bence bayağı iyi bir fırsatları var. Ne dersin?
0: Evet, katılıyorum ben de. Özellikle Rize'ye, Artvin'e, Trabzon'a çok yakın olan bir bölge. Ki o bölgenin insanı da zaten futbol aşığı bir insan topluluğu olduğu için ben orada milli duygularla beraber Beşiktaş'ı desteklemeye gideceklerini düşünüyorum Kerem Can Murat.
1: Evet, bu sene Avrupa'da en çok önemsediğimiz karşılaşmalardan bir tanesi. Buna hiçbir şüphe yok. Efecan, ben sana teşekkür etmek üzereyim ama senin eklemek istediğin bir şey varsa süremiz var.
0: Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Benim şu an aktaracağım başka bir şey yok. Beşiktaş taraftarların mutluluğunu, takımın mutluluğunu, Vincenzo Italiano'nun keyfini ve Sayın Başkan Serdar Adalan'ın da arka planda yürüttüğü operasyonları anlatmaya çalıştık. İyi yayınlar dilerim ben.
1: Çok teşekkür ediyorum. Efecan Öztaş bizimle beraberdi. Derbiyi biraz Fenerbahçe üzerinden okuduk. Çünkü Roma karşılaşması ufukta. Az sonra Fenerbahçe-Roma mücadelesinde ne olabilir? Bunu da üstüne duracağız ama hocam Beşiktaş'ta çok ciddi bir gelişim var. Evet. Ciddi bir teknik direktör dokunuşu, kalitesi, iyi bir kadro planlaması görüyoruz. Geçmişe göre kadro biraz daha alternatifli. Ne hissettiriyor size Beşiktaş'ın geleceğine dair mevcut durumu?
2: O bir aralar ne zamandı? Şenol Hoca dönemindeydi değil mi? Aktif bir oyun vardı Beşiktaş'ın.
1: Evet.
2: Böyle agresif bir oyun. Hemen hemen oraya yakın bir oyuna gidiyorlar. Ya hatta ararsan, depo ararsan her yerde, her tarafta bulursun da ben Olayta'nın o gelişmesini, oyuna katkısını çok çok önemsiyorum. Çok da benimsedim ben onu. Yani bir tane şu ana kadar oynadığı bir tane maçta kötü bir maçı yok. O kadar çok takıma faydası var ki. Orkun'u da çok rahatlatıyor. Bilhassa Fenerbahçe maçında taktiksel olarak öyle iyi bir kullandılar ki onu. Şeye katılmıyorum yani, yorgunluktur morgunluk, daha kaç tane maç oynadınız abi, ne yorgunluğu olacak yani? Türkiye Ligi'nde oynuyorsun, kaç tane git gelli maçlar oynuyorsun ki? Ha, Avrupa Ligi'nde oynasan devamlı amenna, hadi yorgun, ama o Laytan gibi bir tane dinamik oyuncunun öyle 4 maçta yorulacağını falan ben hiç tahmin etmiyorum ki, oynadıkça da açılan bir oyuncu olduğunu gördük, faydalı işler de yapıyor, çok faydalı. Ya Beşiktaş şu var: takım oyununu oynarsanız ondan sonra kişisel üzerinde gidebilirsin. İşte Trossard'dan bahsedebilirsin. İşte Vihalovic'i bahsedebilirsin. Adam takımla çalışmadığı halde gelip de ne kadar faydalı işler yaptığını ve devamlı hareket halinde. Çok fazla antrenman yapmamış ki bu. Kişisel antrenman yapmış. Yani takımla çalışmamış, geldi buraya Beşiktaş'la birlikte çalışıyor. Transfer döneminden bahsediyorum. Boştaydı çünkü. Ama maşallah hiç de sırıtmıyor. Burada takım oyunu çok önemli. İşte takım oyununu siz oturttuğunuz zaman kimi monte ederseniz edin o takım içinde çok fazla defoya şahit olmazsınız. Önemli olan takım ve oyundaki o alanlarınızın paylaşılması çok önemli. İşte Salih'e bakıyorsun, Salih gösterişsiz gibi görüyorsun ama çok büyük etken. Arkada bir kaleciniz var. Zaten bütün herkes ona güveniyor. Hemen hemen adam kaleci mi, ceza sahasına hakimiyeti, her şey var. Onun için Beşiktaş'ta şu anda fazla negatif konuşulacak bir şey yok. Hepsi çok iyi gidiyor. Her şey çok iyi gidiyor. Açıklarda biraz daha Trossard'ı daha da göreceğiz. O takım oyununa adapte olmaya başladı zaten, belli. Çanlı'da bir gelişme var. Oyun gelişmesi. Ki Çanlı'nın eski oyununu görmeye çalışıyoruz. O içeri girip de hareketlenmesi. Geçen sezonlar geldiğinde çizgide kalmaya baktı. İçeride girdiği zaman kapatamadılar. Yani hepsi birbirine bağlantılı oyuncular. Yani bağlantılı olunca da göze hoş ve agresif, kaliteli bir oyun ortaya çıkıyor. Avrupa Ligleri de ondan sonraki maçlarda da o dayanıklılık, oyun düzeni aynı şekilde devam edecek mi? Bunu bize ilerleyen zamanlarda görecek ama ben Beşiktaş'ın buradan düşeceğini tahmin etmiyorum. Bir eksikleri de varsa Ocak ayına kadar bu kadroyla giderler. Ondan sonra tamamlayacakları yerleri tamamlarlar. Santrafor'da etkililer mi? Etkililer. Açıklarda etkililer mi? Etkililer. Orta saha etkili mi? Etkili. Ne oldu? Şeyi çıkardın, o Laytan'ı çıkardın. Bak Endidi'yi soktun. O da bir tecrübe. Yani şeyler de, arkadan gelenler de sana destek olmaya başladı. Performans veriyor. Önemli olan bu. Her girenin çıkanın performans verdiği zaman

0: O takım zaten iyi takımdır. Kolay kolay da geri vitesi olmaz, hep ileri gider.
1: Fenerbahçe Roma maçı bize ne getirebilir? Bundan bahsedelim mi hocam biraz? Hatta arkadaşlarımızın bir hazırlığı var. Roma'nın mevcut performansına ve şu an ağırlıklı olarak kullanma olasılığı yüksek 11'ine dair hemen çok hızlı bir şekilde görüntüye getirdi arkadaşlarım. Teşekkür ediyorum. Serie A'da 3-3 yaptılar. Fiorentina ve Lecce maçlarını 4-0 kazandıktan sonra Atalanta karşısında 1-0 geriye düşmelerine rağmen müthiş bir oyun ortaya koydular ve 89'dan sonra buldukları 2 golle 3 puanı hanelerine yazdırdılar. Daniel Malen çok önemli bir başlangıç yaptı. 3 maçta attığı 5 golle takımına ciddi anlamda yardımcı oldu Hollandalı oyuncu ki Fenerbahçe'nin stoper ikilisinin ağırlığından bahsettiğimiz zaman Daniel Malen'in zaten çok direkt bir tehdit unsuru olarak orada bulunacağını belirtelim. Paulo Dybala'nın 3 maçta 4 asisti var. Arjantinli oyuncu bu takım için son derece önemli. Onun da sezona girişi dikkat çekiyor ama Atalanta maçı istatistiklerinden ayrıca bahsedelim. 39 şutu var Roma'nın. 90 dakika artı uzatmaları düşündüğümüz zaman çok büyük bir sayı bu. Bu şutların 10'u isabetliydi. İkisi gol oldu. En dikkat çeken istatistik, rakip ceza sahası içinde 78 kez topla buluşmuş olmaları, 14 korner kullanmaları da zaten oyunun ne kadar büyük bir baskıyla oynadıkları anlamını taşıyor. Aynen. Ki Gasperini gibi çok tecrübeli bir teknik adama da sahipler. Miles Villar, Mancini, Endika, Hermoso, kaleci ve savunma üçlüsü Luli, Cristante, Kone, Wesley. Önlerinde Mora, Galatasaray'ın da ilgilendiği bir oyuncuydu. Mora bu arada Batrakov mu Mora mı tartışmaları yapıldı. Roma'nın yolunu tuttu Mora ve Dybala Malen ikilisini görüyoruz. Burada Dybala'nın sağa kaydığı, Mora'nın sola kaydığı ya da Mora'nın yerine daha farklı bir oyuncu tercihinin yapıldığı bir düzen de söz konusu olabilir. Böyle kura çekildiğinde biz takımlarımıza biraz daha hocam böyle beklentimizin de yüksekliğiyle beraber pozitif bakış açılarıyla 3-3-3 yazabiliyoruz. Belki birçok Fenerbahçeli bu maçla ilgili 3 puan beklentisine sahip olabilir. Şampiyonlar Ligi yıllar sonra Kadıköy'e dönüyor. Çok güzel bir atmosfer bekliyoruz. Ama bu 3 puanın çantada keklik olduğu, cepte olduğu bir karşılaşma değil sanki.
2: Değil.
1: Hele mevcut durumlar itibariyle.
2: Yapılan yabancı transferleri ve onların kalitesi Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren takımların tercih etmelerinin sebebi oluyor ki onlar için de vitrin maçıdır bunlar. Ondan sonra mevcut Türkiye Ligi gerçekliğindeki performanslarının dışında Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde daha üst düzey performans sergileyebilirler ama Fenerbahçe hem inançlı, özverili, dirençli takım oyununu 90 dakikaya yayabilmeli. Hem de bu maçlar daha fazla düelloların olduğu, daha fazla efor sarf edildiği, daha dayanıklılığın daha çok gerekli olduğu maçlar olduğu için elinde mevcut mesela yeni transferi, bir stoper transferi var Fenerbahçe'nin.
1: Evet, Opong.
2: Opong. Şimdi belli ki ön bölgede çok fazla vakit geçiren bir Roma takımı var. Antrenmanda bile rakip ceza sahasında 78 kere topla buluşamazsın yani.
1: Evet.
2: Şimdi bunlar ön bölgede baskın oynadıklarının göstergesi. Böyle bir oyunda Skriniar-Ake ikilisinden biraz daha geniş alandaki performanslarının ötesinde daha iyi performans görebiliriz. Ama burada bağlantı oyuncusunu yapacak oyuncu eksikliği Fenerbahçe'de sıkıntı yaşatıyor. Şimdi Asensio'nun varlığı bu bölgede o sorunu çözüyordu. Ama şimdi Asensio'nun olmadığı zamanlarda Fenerbahçe bu bölgede sıkıntı yaşıyor. Her ne kadar ön bölgedeki oyuncuların... Şimdi bir kere Beşiktaş mağlubiyeti sonrası moralinin bozulduğu Fenerbahçe'de kimse gelip de seni kurtarmaya falan gelmeyecek Sayın İsmail Hoca. Burada ne yapacaksın? Kendi enkazından kahramanlar yaratacaksın. Ne yapacaksın? Başkalarının hikayesine kurban olarak kalacaksan kalmak yerine

0: kendi hikayeni yazacaksın. Düşüneceksin abi. Şimdi Roma takımını mutlaka incelemişlerdir. Deplasmanda oynuyorsun. İtalyanlar da coşkulu bir taraftar kitlesine sahip takımlar. Üstüne üstlük topa sert oynayan
1: içeride oynuyor Fenerbahçe.
2: İçeride oynuyor.
1: İçeride Kadıköy'de.
0: Pardon ya. Ben deplasmana kaçtı aklım.
1: Yok yok.
0: Şimdi böyle pozisyonlarda demin söylediğim deplasmanda oynasaydı eğer Ake Şikrinyar ikilisinin daha iyi olduğundan bahsederken şimdi yeni transferini daha atletik, daha diri, daha güçlü bir çocuk. Onun için onu kullanabilirsin. Çünkü niye? Sen şimdi galibiyet adına ön bölgede vakit geçirirken arkada koridorlardaki yaratan boşlukları o pontla kapatabilirsin. Ya bu mesela alternatifli bir düşüncedir. Eldeki mevcut kadrolardan alternatifli düşünceler yaratmak budur. Senin zaten ön bölgen hakikaten üretme adına ondan sonra zengin. Ama tabii ki burada galip gelmenin denklemi Sayın İsmail Kartal çözecek. Çünkü şimdi bazı oyuncular vardır oyuna katılır. Ondan sonra bazı oyuncular vardır gereklidir. Bazı oyuncular vardır oyunu belirler. Şimdi senin oyunu belirleyecek oyuncu sayın formda bir Oğuz evet olabilir. Greenwood. Şimdi başka alternatifin yok farkında mısın?
1: Evet.
0: Şimdi bu bölgede hakikaten keşke çabuk iyileşip de bu maçta rol alsaydı Asensio. Ama Asensio'nun karakterinde eldeki oyunculardan bir alternatif yaratabilecek misin? Bakıyorum şimdi kadroya çok değil. Şimdi Sayın yok Aziz Başkan.
1: Hocam, Asensio'nun alternatifi yok.
0: Yok yok.
1: Evet.
0: Enteresandır yani. Şimdi Sayın Aziz Başkan dedi ki mesele dedi burada çok dedi bu takım dedi iyi çalışması lazım dedi takımın. Bana göre mesele çok çalışmak değil. Akıllı çalışmak. Onun için artık şimdi belli bir oyun kimliğini artık yakalayıp bu konuda bütün denklemleri çözmesi gereken İsmail Kartal bu dakikadan sonra. Onun için Fenerbahçe'de eğer ki Fenerbahçe geleceğe yönelik bir eşik atlamak istiyorsa ondan sonra merkezdeki pas bağlantılarını güçlendirmesi lazım. Tamam rakibi karşılayıp ondan sonra kontrol oyuncusu onların ataklarına engel olmada Guendouzi ile Kante iyiler. Burada Kante belki de dünyada bu işi en iyi yapan adam. Ama bu alanda her zaman söylediğim gibi iyi bir 8 oyunu iki yönlü oynayan 8 numara ihtiyacı bir Fenerbahçe'de var hala.
1: Sadece 2 dakikalık bir aramız var. Az sonra birlikteyiz.

0: Milyonlarca tatil tercihini yönetmek kolay değil. Ama kolaylaştırmak için çalışan binden fazla ETS'li var. Tıpkı benim gibi.
1: Tam 35 yıldır ETS teknolojiyi önce misafirleri için geliştiriyor.
2: Bazen 90 dakika değildir. Bir anda gündemi değiştirir. Bir maç her şeyi tartıştırır. Bir pozisyon herkesi konuşturur. Canlı yayında o anı konuşuruz. Maç biter, biz başlarız. Filtre yok, yorum var. Heyecan var, futbol var. Libero TV. Burada değil, YouTube'da.
3: Okul için her şey DNR'da. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk modeller. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli defterler. Tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim. Kuru, sulu, silinebilir, rengarenk. Tüm Faber-Castell boyama ürünlerinde ikinciye %50 indirim DNR mağazalarında. DNR.

A-Spor'da yaşanıyor. Yay A-Spor. Facebook A-Spor. YouTube A-Spor. Instagram A-Spor. X A-Spor. Sporun heyecanını takip edin.

0: gündemi kaldığı yerden devam ediyor. İzmir'e gideceğiz. Göztepe Gaziantep mücadelesi öncesinde Doğancan Bingöl son detayları aktarmak için bizi bekliyor. Doğancan, sendeyiz.
1: Hava sıcaklığının yaklaşık 33-34 derece olduğu sıcak bir İzmir'den herkese selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Trend Yol Süper Lig'in 4. haftasında bugün Göztepe ile Gaziantep Futbol Kulübü karşı karşıya geliyor. İSONEM Park Yüksel Aksel Stadyumunda saat 20'de başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Tabii iki takım da sezona istediği gibi başlayamadı. Özellikle ev sahibi ekip Göztepe henüz galibiyetle tanışamadı. Gaziantep Futbol Kulübü ise inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor diyelim. Onlar da yeni bir teknik direktörlük değişikliği yaşadı diyelim ve Göztepe ile ev sahibi ekiple başlayalım. İzmir temsilcisi sezona Samsunspor beraberliğiyle başladı. Ardından taraftar önündeki ilk karşılaşmasında Gençler Birliği'ne 1-0 mağlup oldu. Daha sonra Galatasaray'a Rams Park'ta 3-2 mağlup olarak henüz galibiyetle tanışmadı. Tabii İzmir temsilcisinde özellikle savunma anlamında oldukça eksik bulunuyor. Geçen sene ligin en az gol yiyen ikinci takımı konumunda bulunan Göztepe bu sezon o görüntüsünden oldukça uzak bir tablo çiziyor diyelim. Ve eksikleri sayalım. Göztepe'de bugün Godoy'i, Sonko Sutberg, Furkan Bayır, İbrahim Sabra ve Gökdeniz Bayraktar'ın forma giymesi beklenmiyor sakatlıkları nedeniyle. İyi haberse Göztepe'de Alexis Antunes sakatlığını atlattı ve bugün forma şansı bulabilecek. Ayrıca Göztepe'nin Serie A ekiplerine, İtalya Serie A ekiplerinin Torino'dan transfer ettiği Tino Anjorin fırsat verilmesi halinde ilk kez sarı kırmızılı formayı sırtına geçirecek diyelim ve misafir takım Gaziantep Futbol Kulübü'ne geçelim. Onlar sezona Alanyaspor beraberliğiyle başladılar. İkinci hafta Eyüpspor galibiyetiyle bir soluklansalar da son hafta, üçüncü hafta Rizespor'a evinde mağlup olarak sıkıntılı bir sürecin içine girdiler. Ve teknik direktör Miral Rado ile yolları ayırıp geçen sezon Eyüpspor teknik direktörlük görevini yürüten Orhan Ak ile sözleşme imzaladılar. Gaziantep Futbol Kulübü'nde de Fuat Bavuk ve Nazım Sangare eksiği bulunuyor. Onun haricinde Gaziantep Futbol Kulübü'nde başka eksik veya sakat bulunmuyor diyelim ve muhtemel 11'lere geçelim. Göztepe kalede Luka, savunmada Taha Ege Bokele üçlüsüyle, sağ tarafta Arda Okan, orta sahada Radley Minoshi, sol tarafta Richard O'Connor, ön bölgede Efkan Janderson ve Henrique 11 ile başlamasını bekliyoruz. Gaziantep Futbol Kulübü ise kalede Tobias, Perez, Abena, Meleke, Torescu, Gidado, Maxim, Stefan, Kozlowski, Hansen ve Serdar Dursun 11 ile sahaya çıkmasını bekliyoruz diyelim. Ve İzmir'deyken, Göztepe'deyken taraftardan da bahsetmemek olmaz. Şu an stad etrafında oldukça hareketlilik göze çarpıyor. Taraftarlar yavaş yavaş stada gelmeye başladılar. Yaklaşık 20 bin kişilik stadın 16-17 bin civarında dolduğu bilgisi de var. Pazartesi olmasına rağmen, hafta içi olmasına rağmen maça da yoğun bir ilgi olduğunu söyleyelim ve sözü tekrardan stüdyoya bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz Doğancan Bingöl'e aktardıkları için. Mahmut Hocam, Trabzonspor'u konuşalım. Trabzonspor Fatih Tekke sonrası ilk maçında görkemli bir galibiyet aldı. 5-0 kazandı Gençler Birliği önünde. Ne bekliyordunuz? Nasıl gördünüz takımı?
2: Olacağını bekledim. Bu şekilde olacağını tahmin ediyordum.
0: Bu yaşanır diyordunuz.
2: Yaşanır. Bakmayın, Fatih Hoca döneminde de tersliklerle yaşadılar. Kadrolarda değişiklikler oldu ama yani bu gayet normal. Çünkü dün Gençler Birliği'nin oyunu gördükten sonra, Trabzonspor'un oyunu gördükten sonra yani sonuç gayet normal. Burada sevindirici ne Trabzon açısından? Onaçu'nun golle buluşması. Öyle bir ikinci golü bir attı. İkinci goldü galiba. Üçüncü gol Onaçu'nun. Üç pasta gol oldu. Mükemmel çıktılar. Çok iyi çıktılar. Ama tabii hepsi rakiple de kaynaklanıyor.
3: Evet.
2: Yani her şey rakiple de belli.
3: Savunma disiplini çok kötüydü Gençler
2: Birliği. Yani Gençler Birliği'nin zaten maç başladığı zaman kontratak oynayacağı belliydi. Çekip onlarla uzun toplarla oynamaya çalışıyordu. Trabzon ona düşmedi ve çok erken golü buldu. Gol bulduktan sonra da çorap söküyor gibi gitti. Penaltı. Hiç ona itiraz edemezsin ama şöyle bir bak. 90 dakikanın işte kaç uzatmalarla daha fazla oynandığını düşün. En güzel üçüncü goldü. Mükemmel bir gol. Tam hani deriz ya, Avrupa'ya 3 saniyede şeye girdiler ya, ceza sahasının içine. Pat pat dışarıdan bir şey geldi. Kim attı onu? Vivo attı galiba. Pino gitti. Gider gitmez tek hamlede bir kesti gol. Hocam 3 bak. 3 pasta gol attı. 3. pas gol oldu yani. İşte futbolda böyle güzellikler burada oluyor. Salah zaten kendine ait bir oyuncu. Onunla oynamak zevk veriyor insana. Yani onun sahada olması, onun topla buluşması, onunla topla hareket. Hakikaten onunla oynamak çok şanslı Trabzonspor'la. Bilhassa gençler, ne kadar genç varsa, altyapıda ve altyapıda ya takımın içindelerse çok şanslılar. Salah başlı başına bir diyor.
3: Tabii canım örnek olur. Yani
2: örnekten ziyade hani star filan, gerçek star burada işte bu. Hakikaten çok iyi bir oyuncu. O kadar iyi bir sezgisi var ki, o kadar oyunu yönüne. Bir de kendini çok iyi saklıyor oyunda. Zaten ya oyun karşısında yapacak bir şey yok. Abi şu andaki bizim bekler hangisi, hangi takım beki olsa bile ya geçmiş olsun.
0: Tabii.
3: Ve, ya, hakikaten. Ve oyunun içinde bak.
2: Evet. Hem de nasıl.
3: Sané'yi mesela eleştiriyoruz. Değil mi? Hep oyunun içinde değil diye.
2: Salah bu hep adam, öyleydi ya.
3: Hep oyunun içinde.
2: Bu hep öyleydi.
0: Zaten Salah farklı bir oyuncu. Yani
3: hocam onu, aslında bak.
0: Sané de çok özel oyuncu. Greenwood'da büyük bir yetenek ama onu başkalarıyla kıyaslamak.
2: Şimdi Salah ben daha 2012'de şeyde Basel'de oynarken oradan çok maçlarını izledim. Abi müthiş bir oyuncuydu. Ondan sonra tabii kademe Roma'sında falan çıktı. Hiçbir zaman için saklanarak oynamadı bak. Oyunda hiç saklanmadı.
3: Bak süratli değil ama çok çabuk oyuncu bak.
2: Abi düşünce çok,
3: hızlı çok.
2: İşte burası iyi.
3: Evet.
2: Ve bak Liverpool'de de, Şampiyonlar Ligi'nde de, Premier Lig'de de bir kere zaten bu kadar gol atmak bir açık oyuncusunun mucize bir şey. Başkası bir daha gelmez. Yok öyle birisi.
0: Evet mümkün.
2: Yani yok yani. Başkası yok böyle birisi.
3: Hocam ama bak Trabzonspor'da geçen sene oturmuş bir iskelet var. Onu bayağı bozdular.
0: Evet.
2: Evet.
3: Şimdi baktığın zaman planlamaya sahada
2: çok yüksek, fazla transfer
3: yüksek milyon eurolar verdiğin Salah varken orta sahada Melih Kaba Sakal. Olmuyor bak. Olmuyor. Şimdi
2: ama burada sakatlardan kaynaklanıyor.
0: Folcarelli dönecek hocam.
3: Ya ama geçen sene bütün iş yapan Folcarelli olay ikilisinden geçen sene övgüyle evet. bahsettik. Enerji verdi bilmem ne diye ama şimdi tamam Zubkov, Olay, Felipe, Augusto gibi oyuncuların yerlerine Anadolu topçuları olmaz abi. Şimdi bir de Salah almışsın. Bu bana göre
2: aldıkları santrafor değil.
3: Transferdeki yanlışlardır.
0: Franculino bayağı iyi oyuncu.
2: Çok iyi bir oyuncu.
3: Nasıl attı golü?
2: Atar da.
3: Onun içinde arıyor. Ceza sahası içinde agresif santrafor.
2: Bak ben sana bir şey söyleyeyim.
0: Dışarıda da aktif bu arada.
2: Evet. Onu açıdan falan iki gömlek önde. Teknik kapasitesi, oyun bilgisi olarak.
0: Evet, değişik yani, bir oyuncu.
2: Bu gerçek çok iyi bir santrafor aldılar.
0: Evet.
2: Çok iyi ve çok şey gol sayısını da epey taşıyacaklar. Epey taşır yukarı. Bundan sonra nasıl oynatır hocanın işleri oluyor.
0: Aral'la Franculino'nun geçtiğimiz sezon beraber evet. toplam gol katkısı 58. Midland'de.
3: Büyük rakam.
0: O iki oyuncu Trabzonspor'da.
3: Şimdi sonradan oyuna girdi. Evet direkt katkı sağladı Trabzonspor'a ama bir Aral Şimşir gibi şey var abi. Tek başına takıma enerji verdi biliyor musun? Tek başına Trabzonspor'u ayağa kaldırdı. Çok kolay değil öyle yani. Böyle bir ambiyanstan birdenbire ayağa kalkmak hiç de kolay değil ki. 7 puanlı Gençler Birliği'nden bahsediyoruz.
2: İnşallah şey onun devamını sürdürür. O çocuğa serbestlik tanırlar. O çünkü alışmış o şekilde oynamaya burada.
3: Abi şimdi
2: yani onun o oyun felsefesini bak. Bundan evvel bunu veremedi. Bir de tabii hep söylerim bak. Nasıl Fenerbahçe'den bahsettik Samsun Spor kandırdı diye. Burada kandırır. Sen başka rakiplerle de görmek lazım ama oyun zaten hocam, kalitesi çok iyi. Ya.
3: Söyleyeyim hocam.
2: Çok iyi bir kaliteye sahip.
3: Şimdi günümüz futbolunda ister topa sahip ol, ister olma, istersen top rakipte olsun, topa sert agresif olacaksın abi. Şimdi o santifor oyunun her bölümünde top kendisindeyken de rakipteyken de agresif. Aral delici oyuncu. Şimdi baktığınız zaman bak böyle oyuncu her santifor böyle kanat oyuncusu olsun ister biliyor musun? Adam sıfıra inmeye zorluyor. Rakip devans

0: dengeyi de bozuyor. Sıfıra iniyor, kesiyor. Bir de bakarak kesiyor. Ha.
1: 1,5 dakikamız var.
0: İçeri giriyor, gene kesiyor. Ne oldu? Hem kaç maçtır gol atamıyordu?
2: 12 maç mı dediler?
0: Trabzon santiforu var. Ne oldu? Kanatlardan beslendi. O da golü buldu. Bu arada bir Salah'ın kariyerine saygı göstererek penaltıyı ona bıraktılar.
2: Herhalde yani.
0: Ondan sonra bu da böyle olması lazım.
2: Herhalde yani.
0: Şimdi ondan forma giymek bile hakikaten insanın rüyalarına
2: yani,
0: girer yani.
2: Doğru. Salah'ı izlemek hakikaten çok zevk veriyor yani.
1: Evet
2: yani.
1: Hocam.
2: Bütün incelik var orada. Oyun inceliği, oyun bilgisi, oyuna katkısı, her şey var. Abi.
0: Şimdi ne olur, Hüseyin Cimşir'le devam eder mi?
2: Yok, etmezler.
1: Yani. Bu ihtimal konuşuluyor.
0: Yani şimdi Sayın Başkan
1: Konya maçına
0: büyük ihtimal
1: da
0: yabancı
1: çıkacak.
0: Dedi ama.
1: Konya maçına da hoca çıkacak.
0: Orada da şimdi bir iyi
1: orada
0: skor
1: da
0: aldı.
1: Net bir skor, net bir galibiyet, iyi bir oyun olursa
0: çok
1: bazı şeyler tartışılır.
0: Geçen sene belli bir ritim, belli
1: Konya
0: bir sistem yakalayan Konya Spor.
1: 4-0.
0: İşte onun için çok zor maç.
1: Evet.
0: Hem büyük maç, hem bir refleks göstermek zorunda olan Konya Spor, Trabzonspor zor bir maça çıkacak.
1: Herhalde hocam bitiririz. Teşekkürler, ağzınıza sağlık Mahmut Hocam. Noktayı koyuyoruz spor gündemine. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın.
3: Son 4 sezonun şampiyonları karşı karşıya geliyor. Inter Napoli'yi konuk edecek. Lautaro Martinez de Barcelona'dan teklif almak ya da Barcelona ile anılmak bir onur ama ben burada çok mutluyum ve Inter beni istediği sürece Inter'de kalmak istiyorum açıklamasında bulundu. Maç başlıyor, Napoli'yi karşılaşmaya başlayan taraf. Zielinski'nin pası geçmedi ama atak devam edecek. Bastoni bir kez daha. Lautaro. Şut. Kaleci uzandı Meret. İlk tehlike ikinci dakikada gole yaklaşıyor Inter Diouf'la. Şimdi sol tarafa Rahmani'den Alisson Santos. Diouf karşısında yerden çevirdi. İyi noktaya kaleci Martinez inanılmaz kurtardı. İkinci pozisyonda da müdahale ediyor ve korner. Esposito'dan söktü. Alisson'un çevirdiği top Zambo ve Martinez. Di Marco geliyor. Di Marco direkten döndü. Nefis bir gole çok yaklaşmıştı Di Marco. Ama direğe takılıyor ve ilk yarıyı bitiren düdük de geldi. Kaptırılan top orada. Alisson, kaleci Martinez, Politano. Politano bir kez daha ve top oralarda. Şans da yardım etti Politano. İkinci pozisyonu değerlendiriyor. Napoli Milano da öne taşıyor.
4: 20 dakika Napoli tamamen ikinci bölgede topa baskı yapmadan vakit geçirdi. Kalan yarım saati ise kendi DNA'sında olan ön alan baskısıyla devam etti. Golü de böyle buluyorlar. Bildikleri yoldan giderek.
3: Diouf. Diouf çevirdi. Barella'dan ortaya Zambo. Zielinski aldı. Zielinski kaleci Meret. Çok iyi vuruş. Eski takımına nefis bir gol atmak üzereydi ama Meret de müthiş çıkarıyor. Højlund! Taçtan gelen top Højlund köşeyi buluyor. 2-0. Çok ilginç pozisyon. Højlund ve top ağlarda.
4: Yani sezonun gollerinden biri olacak. Hem vuruş hem topun dışarı çıkmak istememesi, oyunda kalması.
3: Zielinski. Zielinski arkada Di Marco. Di Marco çevirdi gol. Lautaro Martinez. Çabuk yanıt veriyor Inter. Çok önemli bu gol Inter için. Hemen karşılık vermeyi, ayağa kalkmayı başardılar. Bisek'ten Diouf. Diouf şimdi orta yaptı. Thuram direkten döndü. Nasıl kaçtı gerçekten de. Yerde bir oyuncu var. Carlos Augusto. Bu arada gol. Şimdi Anguissa solda boşluk, attı pası.

0: Neres, De Bruyne, kaldırdı De Bruyne, gelişine Luka. İnanılmaz bir pozisyon daha.
1: Orada olmasa gol mü? Zambo dokunmasa?
0: Yok.
1: Yine mi değil?
0: Jones bir orta daha geldi. Arkaya sekiyor mu? Bir karambol orada. Vuruş. Lautaro! Inter golü buldu. Tribüne çıkıyor. Lautaro Martinez. Bir tanesi atacaktı golü. Belliydi. Golü bulan Inter oluyor.
1: Acayip bir 10 dakika gerçekten.
0: İşte posterlik bir görüntü. Bir fotoğraf. Lautaro Martinez. 2-0'dan dönüyor Inter. Sol tarafa ve maç bitiyor. Sonsa maçı bitiriyor. Inter kazanıyor. 2-0 geride olduğu maçı kazanıyor.
2: Ve mücadele başlıyor.
3: Lokman'dan pas. Atletico Madrid atakta. Şimdi yerden Simeone'ye, o da döndü. Pas sağ tarafa doğru. Kanginli'yi aldı ceza alanında. Kanginli sağına çekti, vurdu. Top direkten dışarıya çıkıyor Kanginli. Çok erken bir dakika. Henüz 3. dakika. Böyle geldi Atletico Madrid. İşte Kanginli ceza alanında. Bir sola bir sağa çok hızlı. Uzak köşeye, direğe takıldı Kanginli.
4: Simeone. Sağ tarafa doğru Llorente'nin koşu yoluna. Llorente bıraktı aradan. Cezalanın şut geldi dar açıdan. Çok dar açıdan. Barrios sonrasında bir temas ve korner işaret ediyor bunu Era. Navarro gönderdi Iñaki Williams. Cezalanında Iñaki Williams. Williams yerden gönderdi, ceza alanı, şut, gol! İkinci gol! 2 dakikada 2 gol! Atletico Madrid'e şok, ikinci yarının henüz başı. Fark 2'ye çıkıyor Norbert Navarro. Celta Vigo'ya attı, şimdi San Mames'te yine sahnede. Norbert Navarro 2-0.
3: Beklentisi var Atletico Madrid'de, oyunculardan devam ediyor hakem Iñaki Williams, sol tarafa Nico orada. Nico Williams sıyrıldı rakibinden. Nico ceza alanında. Nico Williams dışarıya. Barrios yerden oynadı. Julian Alvarez tek top, yeniden aldı Barrios uzaklardan. Unai Simon yerden bir pas Alvarez'e, döndü burada Alvarez. Simon ikinci pozisyon. Ortiz ve Unai Simon. Julian Alvarez. Şimdi sol kanada doğru uzun bir pas. Çok da güzel bir pas. Johan Eko var orada. Ceza alanında. Şimdi orta geldi. Herkes açtı uzak noktaya. Alex Berenguer dokunamadı ve top dışarıda. Julian Alvarez, isabetli bir pas. Karşı atak şansı, Oyan Sunset. Sunset bıraktı aradan. Johan Eko sıyrıldı, çok iyi çalım Johan Eko ceza alanında. Johan Eko çizgiye kadar indi, yaptı ortasını. Savunma karşıladı, atak devam edecek. Şimdi uzaklardan bir şut ama Oban kucağına. Bruzeta gönderdi savunma arkasına. Geliyor yine Atletik. Şimdi ceza alanı orta. 8 savunmadan şut ve gol!

0: maçı Atletik 3, Atletico Madrid 0. 3 puanı 3 golle alıyor Atletik.
1: İşte görsel bir şölen Veltins Arena'da. Muhteşem gerçekten. İlk düdük geliyor Robert Schröder'den. Schalke Bayern Münih maçı başlıyor iyi seyirler. Şimdi yüksek top ceza sahasına doğru Pavlović kontrol etti, pasını aktardı. Gol pozisyonu ama Loris Karius. Nathaniel Brown'a izin vermedi. İlk ciddi fırsat. İyi kurtarış Loris Karius'tan. Nathaniel Brown burada sonradan girdi ceza sahasına, bomboş kaldı. Pavlović'in kontrolü, doğru zamanda pası, vuruş da iyi ama Loris Karius daha iyi. Diaz. Pavlović. Şimdi kal yerden Brown döndürmedi savunma, top boşta, Saibari dışarı attı. Bir anda önünde kaldı top. Burada Becker'den hamle durdurdu topu. Şut şansı doğdu. Saibari için out. İşaret geldi. Adil Aşiş topun arkasında. Adil Aşiş ama Manuel Neuer. İyi vurdu. Barajın üstünden aşırdı topu Aşiş ama köşeden çıkardı Manuel Neuer. Saibari aşamadı Tanaka'yı. Yine olay mahallinde Tanaka karşıladı rakiplerini. Hızlı hücum şansı doğmadı Schalke için. Pas kötü yakalanıyor defans. Şimdi gol pozisyonu. Luis Diaz girdi topun altına ama Hasan Kuruçay. Doğru zamanda doğru noktada. Pavlović'den çalıp şimdi pas Kimi'den Olise'ye, Michael Olise, Loris Karius, seken top, gol şansı Musiala yerde, bir karambol orada, kaos var ceza sahası içinde, uzaklaşmadı top, tekrar Michael Olise, çalım denedi ama ayağına dolandı top. Son 4 dakika, şimdi orta Bischoff'tan, Katic karşıladı. Silla giremedi araya. Upamecano'dan pas. Upamecano önde kaldı. Hemen ucuma kalkmak istiyor Schalke'liler. Upamecano. Ondan ona gitti top. Şimdi Harry Kane ama Loris Karius. İki muhteşem hareket. Harry Kane süper vurdu ceza sahası dışından. Böyle atıyor şutu Loris Karius. Uzaklaşmadı top. Bir şans daha olabilir Bayern için. Orta geldi içeri. Kontrol edemedi Jamal Musiala. Saatini kontrol ediyor Robert Schröder. Mertcan Ayhan oynadı ileri. Şimdi Vozar. Getiremedi devamını Vozar. Orada baskı. Yanıt'ın ta. Faul. Puanı kutlamaya başlıyor Schalke'liler. Maç bitti. Schalke 0. Bayern 0. Maçın

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: O Spor Radyo, Spor'un radyosu.

0: paketleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel. Sonuna kadar basın Türkiye.
4: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Bir reklam.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam.
10: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
3: Reklam.
11: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
0: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
12: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro.
13: Uçarsın bu fiyatlara.
14: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
15: Kazancım net, Sigortam Net.
16: Serkan!
17: Efendim abi?
16: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
17: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
16: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
17: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
18: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da

0: elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
4: Reklam.
5: Bazı maçlar vardı. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
8: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: sepette bulacaksın.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Spor Radyo.
4: A Spor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
5: Voleybol takımımızda koç Daniele Santarelli bu ülkeyi çok seviyorum dedi. Önce Santarelli'nin açıklamalarına bakalım, sonrasında kaptan Eda Erdem ve Salih Şahin de konuştu.
6: Against one of the best team in the world.
7: Gerçekten çok fazla konuşabilirim. Anlatacak çok fazla şey var. Yaz istediğimiz şekilde inanılmaz bir biçimde bitti. İnanılmaz işler başardı. Federasyonumuz, takım gerçekten mucizevi şeyler yaptı. Bugün dünyanın en iyi takımlarından birine karşı harika bir mücadeleyle sahada savaştık. Ve gerçekten inanılmaz bir iş başardık. O yüzden kendimizle, takımımızla ve yaptığımız işle gurur duymamız gerekiyor. İtalyanım. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama ben Türkiye için çalışıyorum. Bütün enerjimi Türkiye için veriyorum. Sahip olduğum her şeyi bu takımın daha iyi şeyler yapması için harcıyorum. İtalyan vatandaşı olduğumu tabii ki söylemeniz çok normal. Ama ben bu ülkeyi çok seviyorum. Bu ülkenin insanlarını çok seviyorum. Bu ülkeyle bir şeyler başarmayı, bu şekilde başarılı olmayı çok çok istiyorum. Ve ben ve ekibim bunu yapmak için her şeyimizi ortaya koyuyoruz.
8: Tabii ki de çok gururluyuz. Çok mutluyuz. Çünkü yaz başında belirlediğimiz hedeflerin hepsine ulaştık takım olarak. Bugün de inanılmaz bir seyirci vardı. Çok güzel bir atmosfer içerisinde maçı oynadık. Seyir zevki de çok güzel bir maç oldu. Zaman zaman oyunda düşsek bile seyircinin o desteği, bize olan inancı bizi oyuna geri döndürdü diyebilirim. İyi servis attığımız setlerin hepsini kazandık zaten. Çünkü iyi servis attığınızda rakip kötü manşet alınca daha çok iki köşeden

0: yüksek topu oynattığınız zaman durdurması daha kolay oluyor. Çünkü iyi orta oyuncuları var. Pasörlere hızlı top dağıtıyor. Bizim o kaybettiğimiz setlerde açıkçası biraz fazla basit hata yaptık ve istediğimiz taktikleri oyuna yansıtamadık. Ama kazandığımız setlerde, özellikle 4. set ve tie break'te her şeyi neredeyse kusursuza yakın yaptık diyebilirim.
1: İnanılmaz gururluyuz. Bunu ülkemizde kazandığımız için ayrı gururluyuz galiba. Herkes çok tebrik ederim. Gerçekten herkesin emeğine sağlık. Çok zor bir yazdı. Böyle kapattığımız için de, yazı 2 kupayla kapattığımız için çok mutluyuz gerçekten.
2: Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da şampiyonluğun ardından duygularını A-Spor'a anlattı ve 2023'te yaşadığımız şampiyonlukları tekrarladık dedi.
3: Gerçekten 2023'te dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonluğunu yaşadık. Bu yıl tekrar ettik. Aynı şampiyonlukları bu yıl tekrar yaşadık. Tabii bir farklılığı şuydu. Farklı olan şuydu. Bugüne kadar ülkemizde bu üçüncü Avrupa şampiyonası düzenledik. İkisinde final oynadık. Kaybettik finali ama burada kaybetmedik. Ev sahibi olmanın, bizi bir gün olsun yalnız bırakmayan taraftarın, paydaşların, herkesin çok büyük katkısı ve emeği var. Ben bir kez daha bu emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bunun farklılığından bir tanesi de bir şampiyonlukla en önemli bir zeyinde kesinleşmiş bir durumunu yaşıyorsunuz. Nedir o? Olimpiyata da giden, Avrupa kıtasının olimpiyat kotasını alan biziz. Ha, burada gitmesek sıralamadan gider miydik? Evet, %99.9 giderdik. Fakat o 0.1 ihtimal bile ortadan kalktı. Hem de olimpiyat vizesini aldık. Tek eksiğimiz burada olimpiyatta madalya. Bir tek o kaldı. İnşallah bugünden itibaren de olimpiyata odaklanacağız. Ve olimpiyat madalyasını da ülkemize getireceğiz diye düşünüyorum.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olan Filenin Sultanları'nı tebrik etti. Başkan Erdoğan Filenin Sultanları için tebrik mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada Sevtrend Yol 2026 Avrupa Şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran önemli bir başarıya imza atan Amili Kadın Voleybol takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ifadelerine yer verdi. Amili Kadın Voleybol takımımızın İtalya'yı yenerek Avrupa şampiyonusu olmasında çizmede peki nasıl yankılandı bu şampiyonluk? İtalyanlar neler söyledi? Haberimize bakalım.
4: Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğu İtalyan basınına Daniele Santarelli ve Melissa Vargas'lı başlıklarla yansıdı. İtalyan Ansa Ajansı Gök Mavillerin Türkiye'ye final setinde yenilerek hem kupayı hem de 21 maçlık galibiyet serisini kaybettiğini yazdı. Ansa İtalyan milli takımının tüm hedeflerinin suya düştüğünü belirtti. Haberde İtalyan antrenör Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı amili takımın İtalyanları durdurduğu, Melissa Vargas'ın da 28 sayıyla yıldızlaştığı kaydedildi. Özellikle Santarelli'den övgü dolu sözlerle bahsedildi. La Gazzetta dello Sport'un haberinde ise İtalya'nın Türkiye'nin oyununa boyun eğdiği, bu şekilde kaybetmeyi kabul etmekte zorlandıkları ifade edildi. Bu galibiyetle birlikte Kırmızı Beyazların 2028 yaz olimpiyat oyunlarına katılma hakkı kazandığı da vurgulandı. Corriere dello Sport'ta Gök Maviller açısından maçı final setinde kaybetmenin acı verici olduğunu yazdı.
2: Şimdi de futbola geçelim değerli izleyenler. Galatasaray'la başlayacağız bu bölüme. Çarşamba günü Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde saat 22'de Sporting'le karşı karşıya gelecek. Az bir süre kaldı mücadeleye. Peki sakatlıkların ardından nasıl bir 11'le sahaya çıkabilir Okan Buruk? Çünkü Osimhen olmayacak, Lemine olmayacak. Barış Alper Yılmaz mı acaba Osimhen'in yerine 11'de başlayacak? Detaylar haberde.
5: Galatasaray'ın Sporting 11'i netleşiyor. Sarı kırmızılar Portekiz deplasmanında önemli oyuncularından yoksa

0: mücadele edecek. Çarşamba günü oynanacak maçta Osimhen, Lemina ve Singo forma giyemeyecek. Uğurcan'ın kaleyi koruyacağı Galatasaray klasik savunma dörtlüsüyle sahaya çıkacak. Defans hattı Şalai, Sanchez, Abdülkerim ve Jakobsen oluşacak. Orta sahada Torreira-Sara ikilisi görev yapacak. Okan Buruk'un forvet arkasındaki üçlüyü bozması beklenmiyor. Başakşehir maçında olduğu gibi Yunus, Batrakov ve Sané zorlu Lisbon deplasmanına çıkacak. Henüz %100 hazır olmayan Portekizli yıldız Leao'nun yedek başlayacağı belirtildi. Galatasaray'da en fazla merak edilen konuysa Osimhen'in yerine kimin oynayacağı. Sarı kırmızılarda şu anda orijinal mevkisi forvet olan tek oyuncu Deniz Gül. Ancak fiziksel olarak takımın gerisinde bulunan milli oyuncu kariyerinde hiç Şampiyonlar Ligi maçına çıkmadı. Bu nedenle Okan Buruk forvette daha hazır ve tecrübeli olan Barış Alper Yılmaz'ı 11'de değerlendirecek.
1: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi de belli oldu.
0: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile oynayacağı mücadeleyi Norveçli Espen Eskas yönetecek. Lisbon'daki José Alvalade stadındaki karşılaşmada Eskas'ın yardımcılıklarını Jan-Erik Engan'la Alf Olav Rostand üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sigurd Kristad olacak. Mücadelede video yardımcı hakem odasında Almanya'dan Christian Dingert görev alacak. Dingert'in yardımcılığını ise Belçika'dan Bram van der Isch yapacak. Norveçli hakem Espen Eskas, Galatasaray'ın Ağustos 2024'te Young Boys'a 1-0 yenildiği Şampiyonlar Ligi playoff maçında düdük çalmıştı. Eskas, Mart 2025'te ise Fenerbahçe'nin Rangers'ı 2-0 mağlup ettiği mücadeleyi yönetmişti.
1: Fenerbahçe Kulübü'nde teknik direktör İsmail Kartal'ın oyuncu tercihleri tartışılmaya başlandı. Takımdaki bazı yerli isimler de hocasından şans bekliyor.
2: Fenerbahçe'nin unutulan yerlileri forma rekabetine girmeye çalışıyor. Mert Müldür, Levent Mercan, Bartu Elmas ve İsmail Yüksek gibi isimler teknik direktör İsmail Kartal'dan görev bekliyor. Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Başkan Aziz Yıldırım Mert Müldür hakkında "Mert Müldür'den neden faydalanmıyorsunuz?" sorusunu sormuştu. Teknik direktör İsmail Kartal Mert'e Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig dahil 10 maçta sadece 4 kez şans verdi. Bir defa ilk 11'de görev yaparken 3 karşılaşmada sonradan oyuna girdi ve hiç 90 dakikayı tamamlayamadı. İsmail Kartal'ın forma vermediği bir diğer isimse Levent Mercan. Çok iyi bir hazırlık kampı geçiren tecrübeli sol bek resmi maçlardaysa sadece 4 kez görev aldı. Ligdeki Gençler Birliği maçına ilk 11 başlayan Levent o mücadelede asist yapmasına rağmen kalan 3 maçta sonradan oyuna girdi. Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek ise ilk 11'i unuttu. Bu sezon 7 karşılaşmada forma giyen İsmail de ligin açılış haftasındaki Gençler Birliği mücadelesine 11'de başlamıştı. Tecrübeli oyuncu kalan haftalarda hem lig hem de Avrupa'da kulübede oturdu. İsmail bu sezon hiçbir maçta 90 dakika sahada kalmadı. Bu sezon daha fazla şans bulacak söylenerek takımda kalan Bartu Elmaz da unutulanlar isimler arasında yer alıyor. Bartu hazırlık kampının dikkat çeken isimlerinden olmasına rağmen sadece 3 resmi maçta 78 dakika forma giyebildi.
1: Beşiktaş derbisini tribünde izlerken kalp krizi geçiren Fenerbahçeli taraftar Gerçek Yaşar Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.
3: Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini izlediği tribünde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Sarı Lacivertli taraftar Gerçek Yaşar'ın naaşı Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verildi. Çobani Stadı'nda 5 Eylül'de oynanan karşılaşma sırasında tribünde kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitiren 48 yaşındaki Gazi Yaşar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı İstanbul'daki işlemlerinin ardından Mut ilçesindeki Lalpaşa Camisi'ne götürüldü. Buradaki askeri törene Yaşar'ın ailesi, yakınları ve sevenleriyle birlikte Fenerbahçe yöneticileri, askeri ve mülki yerel yetkililer katıldı. Yaşar'ın naaşı öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından belediye yeni mezarlığına defnedildi. Gerçek Yaşar'ın 2003'te jandarma asteğmen olarak görev yaptığı Bingöl'de gazi olduğu, daha sonra Mut Orman İşletme Müdürlüğü'nde çalışmaya başladığı belirtildi. Yaşar'ın oğlu Gazi Yaşar'la ilk kez tribünden maç izlemek için Çobani Stadı'na gittiği, müsabakanın ikinci yarısında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
1: Dušan Vlahović'in Beşiktaş kariyeri

0: Muhteşem başladı. Sırp Yıldız 2000-2001 sezonunun ardından Trendyol Süper Lig'de ilk 3 karşılaşmada 4 gol kaydeden ilk yabancı futbolcu oldu.
1: Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dušan Vlahović siyah beyazlı formayla Süper Lig'e yaptığı etkileyici başlangıçla dikkatleri üzerine çekti.

0: Fenerbahçe karşısında takımına 3 puanı getiren, golü kaydeden 26 yaşındaki santrfor, ortaya koyduğu performansla önemli bir istatistiğinde sahibi oldu. Vlahovic 2000-2001 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk 3 Süper Lig karşılaşmasında 4 gole ulaşan ilk yabancı futbolcu oldu. Sırp Yıldız'ın yüksek gol performansında teknik direktör Vincenzo Italiano ile yakaladığı uyum öne çıkıyor. Vlahovic'in kariyerinde Italiano yönetiminde ortaya koyduğu rakamlar ikili arasındaki başarılı birlikteliği gözler önüne seriyor. Vlahovic, Italiano'nun çalıştırdığı takımlarda toplam 29 karşılaşmada görev yaptı. Bu mücadelelerde 2322 dakika sahada kalan Yıldız golcü, rakip fileleri 24 kez havalandırırken takım arkadaşlarına da 4 asist yaptı. Böylece Italiano yönetiminde toplam 28 gole doğrudan katkı sağlayan Vlahovic, sahada kaldığı her 83 dakikada bir skor katkısı üretmeyi başardı.
1: Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında dün akşam Trabzonspor'la Gençler Birliği karşı karşıya geldi. Hüseyin Cimşir yönetimindeki Trabzonspor bu mücadelede tam 5 gol attı ve 3 puanı aldı.
2: Trabzonspor evinde farklı kazandı.

0: Ferencvaros ve Amed sportif faaliyetler mağlubiyetlerinin ardından Fatih Tekke ile yollarını ayıran Bordo Mavililer, geçici olarak göreve gelen Hüseyin Çimşir yönetiminde Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti. Onuaçu'nun iki gol attığı karşılaşmada Salah, Muçi ve yeni transfer Cuda ağları sarstı. Puanını 7'ye çıkaran Karadeniz ekibi, lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde yer aldı. Trabzonspor'da Nijeryalı yıldız Onuachu 155 gün sonra suskunluğunu bozdu. Geçen sezon Süper Lig'de 22 golle krallık tacını takan tecrübeli oyuncu 9 maç aradan sonra fileleri havalandırdı. Onuachu geçen sezonun son 6 maçıyla bu sezonun ilk 3 haftasında sessiz kalmıştı. 32 yaşındaki santrfor karşılaşmanın ilk yarısında sakatlığı nedeniyle yerine yeni transfer Franculino Ju'ya bıraktı. İstekli görüntüsüyle dikkat çeken genç oyuncu 78. dakikada attığı golle siftah yaptı. Mısırlı yıldız Muhammed Salah bu haftayı da boş geçmedi. Başakşehir maçında 2, Ahmet Spor karşılaşmasında bir kez ağları sarsan tecrübeli isim Süper Lig'de 4 gole ulaştı.
1: Karşılaşma sonrasında Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir çok mutlu olduklarını ve adım adım yukarı tırmanacaklarını söyledi. Metin Diadin ise hakem performansını eleştirdi.
2: Kazandığımız için çok mutluyuz. Oyuncu grubuna ciddi anlamda teşekkür ediyorum. Çok iyi bir reaksiyon verdiler. Çünkü bu kısa sürede bizim çok yapmış olduğumuz bir şey yoktu. Ama enerjileri, istekleri, arzuları son derece iyiydi. Kazandığımız için mutluyuz. Böyle bir kadro kurduğu için aslında hem Trabzon, yani Ertuğrul Başkan'a teşekkür etmek lazım. Hem Trabzon şehri için hem Türk futbolu için ciddi anlamda bence emek verilerek kurulmuş bir kadro olduğunu düşünüyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Ciddi anlamda onlar da destek verdiler. Enerjileri yüksekti. Bence iyi bir maç oldu. Bölüm bölüm, parça parça eksikliklerimiz var ama bunlar çalışılarak giderilecek problemler olarak görüyorum. Tekrar oyuncularımı kutluyorum. Pratikte çok bir şey çalışamadık. Bir tane antrenman yaptık çünkü izinli oyuncular vardı. Onların gelmesi de bir tek cuma günü sahada taktiksel bir şeyler çalıştık. Ama o süreçte 4-5 günlük süreçte daha çok oyunculara dokunarak oyuncuların enerjisini yukarıya çıkartmaya odaklandık. Dediğim gibi oyunculara konuşarak daha çok teoride gösterdik, teoride anlattık. Antrenmanlardaki o enerjileri, coşkuları bir şeyleri bize geri bildirim olarak vermişti. Tabii bu istediğimiz oyunu oynamak kolay bir oyun değil. Ön alan baskısıyla başlayacağımızı söylemiştik. 10 dakika, 15 dakika istediğimiz gibi oldu. Skoru bulduktan sonra biraz daha geçiş yediğimiz zamanlar var. Ama tekrar söylüyorum, oyuncu grubunun isteğinden, arzusundan son derece memnunum. Yavaş yavaş, adım adım yukarıya doğru gideceğiz. Kaybedilmiş bir şey yok. Uzun bir lig maratonu. Bu şehir, bu takımla beraber bence hayal kurulacak bir yola gidecek. Trabzonspor her oynadığı müsabakayı bence 3 kulvarda da bu sezon için söylüyorum. Zirveyi hedefleyecek. Bunu hayal olarak satmıyorum kimseye ama bu takıma güvendiğim için hep beraber bu hayali kurduracaklar diye düşünüyorum. Olur olmaz o tarafı bilmiyorum ama şuna eminim, bu oyuncular, bu takım 3 kulvarda da zirve yarışını vereceklerdir. Az önce geçerken gördüm, sakatlığıyla ilgili çok ciddi bir şey yok, onu söyleyebilirim. Tabii şöyle, hepsiyle konuşmaya çalıştım. Sadece Onuachu özelinde değil. Ama şu var, bazen santroforlar bu gol baskısına girebilirler. Bugün de söylediğim ona, bizim rahmetli Özkan Hoca'nın sözü vardır. Santrofor pozisyona giriyorsa korkmayın diye. O da giriyordu, atamıyordu. Bir gün atacaktı, bugün attı. Bence ciddi anlamda daha önceki, geçen senede bu takıma katkı verdiğini düşünüyorum. Bizim önemli oyuncularımızdan bir tanesi. Böyle bir silahımız var. Özellikle box'ta, kenardan gelecek ortalarda buluşturduğumuzda daha da faydalı olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi bu bir süreç. Birbirimizi tanıyacağız. Onlar bizi tanıyacak. Biz onları tanıyacağız. Çalışarak, bizim işimiz bu, bahane üretmeden, çalışarak, mazeret üretmeden adım adım yukarıya doğru çıkacağız.
3: Trabzonspor deplasmanı zaten zor bir deplasmandır. Bizim adımıza da muhakkak zordur. Trabzonspor kaliteli oyunculardan kurulu iyi bir kadrodur. maçında favorisidir doğal olarak. Bugün maçın 10 dakika oynandığını söyleyebilirim. Hakem 12 dakikada maçı bitirdi zaten. Bizim geçiş oyunları skor lehimize beraber ya da diğer türlü gitmiş olsaydı bizim geçiş oyunu yapmamız gerekirken 2-0'dan sonra doğal olarak Trabzonspor geçiş oyununu yaptı. Yani özeti teknik konuya çok fazla girmeyeceğim. Bugün bize denk geldi. Yine söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Trabzonspor kadrosu iyi bir kadro. Bizi de yenebilir. Hiç sıkıntı yok. Ancak Çağdaş Altay ismi benim 30 yıl önce yayınların olmadığı dönemdeki hakem performansıdır. Kendisini tebrik ediyorum. Trabzonspor'un ne kadrosuna, ne başarısına, ne skoruna hiçbir şey demeden, çünkü yarın aynı şeyi Trabzonspor'da yaşayabilir başka yerlerde.
1: Trabzonspor Gençler Birliği karşılaşmasının ardından Fabinho ve Wagner Pinha da açıklamalarda bulundu.
4: Evidentemente fazer bem meu trabalho, jogar bem, eles com certeza vão nos apoiar.
5: Rakibimiz şöyle bir rakipti, aslında sezonu çok iyi başlamış, iyi puanlar almış bir rakipti. Bunu biliyorduk ama bugün mutlaka kazanmak zorundaydık ve iyi bir oyun, iyi bir sonuç almak zorundaydık. Bunun adına da çok iyi oldu diye düşünüyorum. Gerçekten çok önemli maçtan çok önemli bir galibiyet aldık iyi bir skorla. Öncelikle ilk sorunuzdan başlayacak olursak eğer, bizim işimizde ayrılıklar her zaman var. Tabii ki hiçbir zaman güzel anlar olmaz bunlar, hoca ayrılıkları. Her zaman zor ve üzücü anlardır ama maalesef bizim işimizde bunlar yaşanıyor. Ben de hocamızla çok fazla çalışma fırsatı bulamamıştım. Henüz yeni tanışmıştık aslında. Ama sonrasında bir ayrılık oldu. Ama bizim adımıza sezon çok uzun. Sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Sezonu da iyi devam ettirmek zorundayız. İyi bir sezon çıkarmak zorundayız. Beklentileri karşılamak zorundayız. Dolayısıyla biz de çalışmalarımıza en iyi şekilde devam edeceğiz. Bireysel olarak şundan bahsedebilirim aslında. Henüz siz de bildiğiniz gibi takıma yeni katıldım. Belki takımla çok daha yeni antrenman yapma fırsatı buldum. Ama geçen maça göre çok daha hissettiğim bir maç oldu. Takım arkadaşlarımızın gerçekten iyi mücadele gösterdiği bir maç oldu. Ben de fiziksel olarak dediğim gibi son maçlarda daha da takımla beraber çalışma fırsatı buldukça çok daha iyi hissedeceğimi düşünüyorum. Ama bu maçta beni mutlu eden şeylerden bir tanesi de son maça göre fiziksel olarak çok daha iyi hissetmemdi. Maçı daha iyi bitirebilmekti. Bu da beni ayrıca çok mutlu etti. Kendi karakteristik özelliklerimle alakalı şundan ifade edebilirim aslında. Saha içine dönecek olursak eğer, ben bir orta saha oyuncusuyum sizin de bildiğiniz gibi ama önceliğim biraz da aslında takıma savunmada yardımcı olabilmek, alanları kapatabilmek, rakibin koşu yapacağı yerleri kapatabilmek ve aynı zamanda da elbette oyun kurulumunda da yer alabilmek. Üçüncü bölgede takımın hücum anlarında da önündeki oyun çok önemli oyuncularımız var. Bu oyuncularımıza yardımcı olabilmek

0: onların orada daha rahat hissetmesini sağlayabilmek. Kendimi böyle tanımlayabilirim ve görevimde en iyi şekilde yaparak sizin de bahsettiğiniz gibi Trabzonspor taraftarlarıyla en iyi ilişkiyi kurabilmek istiyorum.
1: Aşkı kurumlar siyemajı ise tutun proses.
2: Tabii ki daha iyi olduğumu söyleyebilirim ama bu da aslında sürecin bir parçası. Hafta boyunca iyi ve güzel bir şekilde çalışıp maça hazırlanmıştık. Futbolda böyle şeylerin olabileceğini biliyorum. Her hocanın, her antrenörün farklı tarzı ya da farklı fikirleri olabiliyor. Bizim yapmamız gerekense her zaman kendimizi antrenmanlarda iyi çalışarak hazır tutmak. Sizin dediğiniz gibi hocamız da bize aslında çok az bir süremiz olduğunu ve bu süre içerisinde çok fazla değişik yapamayacağını ya da yapmayacağını söyledi. Biz de sadece bildiğimiz şeyleri yaparak başarıya ulaştık. Bugün her şey yolunda gitti.
3: Şimdi borsa diyeceğiz değerli izleyenler. Haftanın ilk işlem gününde 4 büyük takım Borsa İstanbul Spor Endeksinde günü nasıl noktalamış, yükselişle mi, düşüşle mi, hepsine beraber detaylıca bakalım. Borsa İstanbul Spor Endeksi günü 0,70'lik yükselişle noktaladı. Takımlarla devam edeceğiz. Beşiktaş bu hafta oldukça karlı gözüküyor. %10,0'lık yükselişle günü noktaladı. Fenerbahçe'de düşüş söz konusu, %5,18'lik bir düşüşle bugün bitti. Galatasaray %1,96'lık yükselişle günü noktalarken Trabzonspor ise %0,97'lik yükselişle pazartesi gününü bitirmiş oldu. Şimdi buradan La Liga'ya geçeceğiz değerli izleyenler. İspanya Ligi'nde son 2 sezonun şampiyonu Barcelona bu sezona da oldukça iyi bir performansla başladı. 4. haftada Valencia ile karşı karşıya geldi Barcelona ve bu karşılaşmada tam 5 gol attı.
4: Düdük geldi, karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Valencia Barcelona mücadelesi başlıyor. Rodri sağ kanada gönderdi. Şimdi ceza sahasına doğru. Lamine Yamal! Harika gol! Lamine Yamal! Akıl dolu bir vuruş. 6. dakikada Barcelona'yı öne geçiriyor Lamine Yamal. Çok klas. Lamine Yamal bu sezon La Liga'da attığı 3. gol. Süper vuruyor. Kaleci Dimitrievski'yi mağlup ediyor. Lamine Yamal. Gordon çekti. Şimdi Pedri'yi buldu. Pedri pasını verdi Fermin. Fermin'den Lamine Yamal! Lamine Yamal! Şov yapıyor. 8. dakika. Fark 2'ye çıktı Lamine Yamal. Evet, offside. Gol geçerli değil. VAR incelemesinin ardından offside kararı geliyor. Skor 1-0. Sağ kanada Lamine Yamal. Yamal sürüyor topu, ceza sahasına girdi. Lamine Yamal çeviremedi ama devam etti. Atak devam ediyor. Geriye doğru şut geldi, gol! Fermin Lopez fark 2'ye çıkarıyor Barcelona. Fermin Lopez'in golü. İlk golün asistini yaptı. Bu kez de kendisi atıyor Fermin Lopez. İkinci gol VAR'dan dönmüştü ama Barcelona farkı 2'ye çıkarmayı başarıyor bu kez. Fermin. Yamal, Dieng topu kazanmaya çalışıyor. Lamine Yamal. Fermin Lopez attı çalımı. Fermin Lopez direkten döndü. Fermin Lopez çok büyük çaba. Bu hücuma imzasını attı Fermin ama sonunda direğe takılıyor. Pasını Vázquez topu kaybediyor. Rodri kazandı o topu. Şimdi Lamine Yamal eksik yakalandı Valencia. Lamine Yamal verdi pasını. Fermin vurdu topağlardan. Rafinha. Fermin çevirdi. Rafinha dokundu, topağlara gönderdi. 50. dakika. Barcelona farkı 3'e çıkarıyor.
5: Rafinha'da o kadar rahatlar ki Cem, yani 5 dakika izledik ikinci yarıda, ellerini kollarını sallaya pozisyon üstü pozisyon.
4: Rafinha'da partiye katıldı, o da skora katkı sağlıyor. Bir Fermin Lopez asisti daha.
5: Ben yine önde bir diye düşündüm Rafinha ama sanırım bu sefer gerideydi.
4: 4. korneri Barcelona'nın. Orta içeriye kafa vuruşu Dimitrievski. Dimitrievski direkt.
6: Evet, biraz bilinçli ol.

0: ritmi düşürüyor Barcelona. Yani 45-60 çok acayip bir oyun oynadılar. Çok pozisyon buldular.
1: Olmo. Olmo'nun pası Pedri'ye. Pedri gol! Pedri! Dördüncü gol Barcelona adına. Pedri de tabelaya adını yazdırıyor. 79. dakika. Barcelona'nın dördüncü golü Pedri. Valencia'nın kabusu gitgide büyüyor. Şimdi Olmo, Dani Olmo. Bir müdahale vardı, kaldı ayakta Olmo. Olmo pası verdi, Lamine Yamal.
0: Önde olabilir mi? Yamal,
1: bayrak kalkıyor. Burada inceleme yapıldı, offside yok. Ve 5. golü Barcelona'nın Lamine Yamal. Bu sezon La Liga'da oynadığı 4 maçın 3'ünde 5 gol barajını geçmiş oluyor Barcelona. Gabriel Jesus. Pas olmaya gelmedi. Atak devam edecek. Bernal'den Lamine Yamal. Lamine Yamal hat-trick peşinde. Lamine Yamal. Lamine Yamal iyi vuramadı. İstediğini yapamadı Yamal. Hat-trick yapamıyor. Ve maçın son düdüğü geldi. Karşılaşmanın sonucu Valencia 0, Barcelona 5.
2: İspanya Ligi'nde Alaves'le Osasuna karşı karşıya geldi ve bu mücadelede tam 7 gol izledik. Tekrar bakalım, özet görüntüler ekranlarınıza geliyor.
3: La Liga'da 4. hafta Alaves ve Osasuna karşı karşıya geliyor. Kazandı topu şimdi Osasuna. Pas yerden savunma arkasına geçti bu top. Ceza alanı Budimir. Sıyrıldı Budimir. Vurdu son anda kaleci. İki müdahale birden. Kaleci Sivera'dan. Ante Budimir. Sivera'yı geçemiyor. Yakın mesafeden Ante Budimir. Anhel Perez aldı. Yaptı ortasını kaleci. Son anda boyu mu? İkinci pozisyon şut geldi. Yine savunmadan döndü. Savunmadan döndü top. Hala ve gole yaklaşıyor. 20. dakikada bir duran top organizasyonu sonrasında gole yaklaşıyor Alaves.
4: Sergio Herrera.
3: Gidiyor Alaves. Şimdi uzaklardan gol! Mükemmel bir gol! 27. dakikaya girerken Alaves sahasında
4: Yadan geriye bir kez daha Sivera.
3: Su gönderdi Sivera. Büyük hata Katena'dan. Diaz araya girdi. Mariano Diaz! Mariano Diaz! 36. dakika. Önce asist ardından gol. Alaves Osasuna karşısında. Farkı 2'ye çıkarıyor. Mariano Diaz bir gol bir asist.
4: Sol kanada doğru açıldı top. Şimdi orta ceza alanına Ante Budimir gol!
3: Ante Budimir! Fark bile indi. Golle başlıyor ikinci yarıya Osasuna Ante Budimir.
4: Alenya bıraktı Boye.
3: Uzaklardan Boye!
4: Geldi.
3: Arka direğe doğru geldi. Yerde bir oyuncu var ve karar penaltı. Beyaz noktaya gitti hakem Ante Budimir. Reba sarı kart görüyor. Budimir'e yaptığı müdahalenin ardından Osasuna penaltı kazanıyor işte Budimir'in yerde kaldığı an. Topun gerisinde Ante Budimir. Ante Budimir ters köşe. Ante Budimir'den duble. Bu kez penaltıdan gol Ante Budimir. Fark yeniden bire iniyor.
4: Fena Tenali'ye taşıyor topu. Tenali.

0: Ya yerden Boye'den pas sağ kanada, orta geldi ceza alanına, kafa gol! Lucas Boye hat-trick! Lucas Boye hat-trick! Şov var! Lucas Boye şov var! Alaves 4, Osasuna 2. Sağ kanatta top, Angel Perez sıyrıldı. Angel Perez ayakta kaldı, yaptı ortasını arka direğe. Kafa gol! 5 oluyor! 90'da 5 oluyor Pablo Ibáñez. Belki de fişi çeken gol atıyor Pablo Ibáñez, ama öncesinde orada Angel Perez'in verdiği büyük mücadele. Asist de Angel Perez'den. Onun da hakkını teslim etmek gerek. Alaves farka gidiyor. Sona eriyor. Kazanan Alaves oluyor. 3 puanı 5 golle alıyor.
1: Serie A'nın 3. haftası Juventus-Milan karşılaşmasına sahne oldu. Bu iki takım da ligin ilk 2 haftasını 3'er puanla noktalamıştı. Ama 3. haftada istenilen puanlar alınamadı.
2: Juventus-Milan maçı Mariani'nin düdüğüyle başlıyor. Herkese iyi seyirler. Luciano Spalletti. İki takım da geçen sezonu büyük hayal kırıklıklarıyla tamamladı. Şampiyonlar Ligi'ne gidemediler. Lokomi. Luis. Şimdi Nico. Nico sıyrıldı, bir anda açıldı önü. Nico vurdu Menyan'ın üzerine. Salemakers. Salemakers yerde, oyun sürüyor, müdahale topu. Şimdi Nico Gonzalez oynadı. Conceição'ya. Conceição çekti, soluna vurdu. Menyan Locatelli atamadı içeriye. Uzadı o topa son bir çabayla ama atamıyor. Şimdi Musa. Musa çok zor bir topu kontrol etti ama ardından pasını veremedi. Şimdi Conceição 4'e 4 oluştu. Bu maçta ilk kez böyle bir şey görüyoruz. Conceição vurdu direkt. Direkt çok iyi vurdu Conceição. Biraz şanssız. Colomoani yerde, yine devam. De Winter'in müdahalesi temiz. Loftus-Cheek. Samu Chukwueze. Chukwueze. Terse döndü. Alfaggio Sisse. Sisse aldı topu, sıyrıldı ilk rakibinden. Sisse! Bunu arıyordu Milan. Bunu bekliyordu sessizce, sinsice maç başından beri. Önce 60 dakika tuttu Ruben Amorim. Sonra saldı sahaya genç yeteneğini. Ve Alfaggio Sisse kariyerinin en büyük golünü atıyor. Juventus deplasmanında 19 yaşındaki Alfaggio Sisse ne hissediyordur şu an?
3: Çok sakince bir çalım. Yani hiç panik yapmadan, çok doğru okuyarak zamanı, çok özgüvenli, çok sakince bir çalım. Çok güzel bir bitiriş. Yani şu Kuvezen'in pası da milimetrikti gerçekten.
2: Şimdi kritik an. Kop Meiners mi? Locatelli mi? Kop Meiners baraja vurdu. Locatelli havalandırdı. O da yerde. Hakem oynatıyor oyunu. Voltemade dışarıya. Ayağına geldi fırsat. Şimdi orta kop Meiners'ın iyi yarı, kafa gol. Gatti! Gatti! Ryan Donk deyin. Ömer Erdoğan deyin. Biz Gatti diyoruz bugün. Forvet'i aldı onu Spalletti. Ve Donk diye attı kafayı. Gatti 1-1. Juventus'un stoper yedek forveti. 1-1. Ve bitirdi maçı hakem. Ama bitirirken yine bir tansiyon yükseldi. 1-1. Juventus 1-1.

0: Ligi Eredivisie'nin en büyük rekabetlerinden PSV Eindhoven ve Ajax karşı karşıya geldi. Nefes kesti bu mücadele. Kazanansa deplasman ekibi oldu.
1: Hollanda Ligi'nde haftanın maçı Johan Cruyff Arena'da Ajax'ın konuğu PSV Eindhoven. Maçta 5. dakika. Perisic'ten arka direğe bir orta. Van Bommel çevirdi. Ricardo Pepi ve top ağlarda. Maça golle başlıyor PSV Eindhoven. Ruben Van Bommel çok iyi yükseldi. Müthiş bir servis Ricardo Pepi'ye. O da 6 pastan golü kaydetmeyi başardı. Dakika 23, Ajax atakta. Klasen yerde kaldı. Tolu, Tolu'nun vuruşu ve top ağlarda. 1-1. Ajax'tan karşılık geliyor. İşte gol bir kez daha ekranda. Sırtı dönük servisi çok iyi yaptı. Sonrasında topu bir anda önünde buldu Tolu. Ve bitirici vuruşta golü kaydetti. İlk yarıda son saniyeler. Perisic kullandı köşe vuruşunu. Ajax savunması karşıladı. Hata devam ediyor PSV Eindhoven'ın. Harika bir vuruş ve top ağlarda. Gerturida. PSV bir kez daha öne geçiyor Ajax deplasmanında. İşte bu vuruşta Ter Stegen çaresiz kalıyor. Maçın 81. dakikasında Ruben Van Bommel'den Bommel'e çok sert bir faul. Sonrasında saha karıştı. Oyunculardan, Ajax oyunculardan Van Bommel'e çok büyük tepkiler vardı. Maçın hakemi bu pozisyonu sarı kartla geçiştirdi. Duraklama anlarında da PSV Eindhoven görüntüdeki Bayraktarovic'in golüyle Ajax deplasmanından 3-1'lik skorla galip ayrıldı.
0: Milli kadın basketbol takımımızın Dünya Kupası yolculuğu ne yazık ki kısa sürdü. Milliler Porto Rico ile 3. maçta karşı karşıya gelmişti. Bu maçı kaybetti ve turnuvaya da veda etti. Berlin'de düzenlenen Dünya Şampiyonası yolculuğumuz Porto Rico mücadelesiyle sona erdi. Müsabakayı 75-71 kaybeden milliler gruptan çıkamayarak turnuvaya veda etti. Andrea Manson'un çalıştırdığı Pota'nın perileri C grubunda Belçika ve Avustralya'ya da yenilmişti. Formula 1'de sezonun 13. yarışı İtalya Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı. İtalya Grand Prix'si Monza kenti yakınlarında bulunan 5,7 kilometrelik Otodroma Nazionale Monza pistinde koşuldu. Tur üzerinden gerçekleştirilen yarışa 19. sıradan başlayan Kimi Antonelli hızlı bir şekilde ön sıralara çıktı. 20 yaşındaki Mercedes sürücüsü geri kalan bölümde takım arkadaşı ve şampiyonluktaki rakibi George Russell'la liderlik mücadelesi verdi. Antonelli son 3 turda Russell'ı geçerek Ludovico Scarfiotti'den 60 yıl sonra Monza'da kazanan ilk İtalyan oldu. Genel klasman lideri 1 saat 51 dakika 15.281 saniyelik süreyle bu sezonun 7. galibiyetini elde etti. George Russell 3.857 saniye farkla ikinci, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ise liderden 14.718 saniye farkla üçüncü oldu. Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc yarışın ikinci turunda takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın aracına temas edip aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak yarış dışı kaldı. Kimi Antonelli'nin 267 puanlı zirvede bulunduğu pilotlar klasmanında George Russell 201, Lewis Hamilton 191 puanla takibini sürdürüyor. Markalar klasmanındaysa lider Mercedes'in 468, ikinci Ferrari'nin 346, üçüncü McLaren'in 287 puanı var. Formula 1'de sezon 13 Eylül Pazar günü koşulacak İspanya Grand Prix'siyle devam edecek.

0: Boğaz Hakimi. Boğaz Hakimi.
1: Amerika açık 4. tur karşılaşmalarıyla devam etti. Kadınlarda 1 numaralı seri başı Aryna Sabalenka, erkeklerde de 2 numaralı seri başı Carlos Alcaraz zorlanmadan çeyrek finale yükseldi.
2: New York'ta düzenlenen tenis sezonunun son Grand Slam turnuvası Amerika açık çeyrek finalistleri belli olmaya başladı. Erkeklerde ev sahibi ülkeden Alex Mikkelsen adını son 8'e yazdırmayı başardı. Dünya 46 numarası Arjantinli Thomas Martin Echeverri'yi 7-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle yenerek tur atladı. Mikkelsen'ın rakibinin belirlendiği maçta vatandaşı Francis Tiafoe, 2021 şampiyonu Daniil Medvedev'le karşı karşıya geldi. Tiafoe ikisi tiebreak'te olmak üzere rakibini 3 sette geçerek son 8'e kaldı. Tiafoe'nun galibiyeti Birleşik Devletler'den bir tenisçinin yarı finale yükselmesini de garantiledi. Son şampiyon Carlos Alcaraz da kolay turladı. 2 numaralı seri başı ev sahiplerinden Tommy Paul'u rahat bir şekilde geçerek fiziksel durumuyla ilgili tüm şüpheleri ortadan kaldırdı. İspanyol raket 3-0'lık skorla Grand Slam galibiyet serisini 18 maça çıkardı.

0: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir. Nesine 2. lig ve 3. lig maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
1: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
4: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
5: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
6: Bu takım çok özel. Enerjimiz güzel. Sonuna kadar basın.
7: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
8: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
10: Selam, ben Piraye.
11: Ben de Rutkay.
10: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
12: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece FÜNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışveriş yapacağız.
13: Eylül ayı sonunda

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin. Reklam.
2: A-Spor Radyo. Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
4: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs, üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
6: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
7: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
4: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Bankanın güzeli.
7: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin. Rahat edin.
8: Reklam.
9: Aspor Radyo.
10: Bir reklam.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
12: Güzellikler dünyası.
13: Parafın katkılarıyla.
14: 1965 yılında gerçekleşen Türkiye Kupası finali bir kez daha iki ezeli rakibin mücadelesine sahne oldu. 1 Eylül akşamı İnönü Stadı'nda karşı karşıya gelen Galatasaray ve sezonun şampiyonu Fenerbahçe, kupanın sahibi olmak için 90 dakika ter döktü. Büyük çekişme içinde geçen maçın 23. dakikasında Metin Oktay'ın attığı golle ezeli rakibini 1-0 yenen Galatasaray,

0: Galatasaray Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Şampiyonluğunu ilan eden ve Türkiye Kupası'na final oynayan Fenerbahçe'nin 1964 yılında ihtiyaçları karşılayamadığı gerekçesiyle karşılaşmalara kapatılan stadı 1965 yılında yıkıldı. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
2: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
3: Oo, her yerden sipariş aldık.
4: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
4: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
8: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
9: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
7: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
11: Bankkart, seni düşünür o.
12: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
13: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastır Türkiye.
14: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
15: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
16: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzellik sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
15: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
16: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Spor Radyo.
1: Ana Haber'e tekrar hoş geldiniz. Programımızın ikinci saat bölümüyle tekrar karşınızdayız değerli izleyenler. Haberlerimize bakacağız. Yine canlı bağlantılarımız olacak bu saat içerisinde. Şimdi Şampiyonlar Ligi haftasındayız. Malum temsilcilerimizin önemli karşılaşmaları var. Galatasaray'da çarşamba günü saat 22'de Sporting'le karşı karşıya gelecek. Biraz 11'den bahsedelim. Çünkü takımda sakat oyuncular var ve en kritik olanı tabii ki Victor Osimhen yaklaşık 2-3 hafta en az 2-3 haftalık bir süreyle sahalardan uzak kalmasını bekliyoruz. Ve Sporting maçında da Osimhen'in yerine forvette Barış Alper Yılmaz'ın oynaması bekleniyor.
2: Galatasaray'ın Sporting 11'i netleşiyor. Sarı Kırmızılar Portekiz deplasmanında önemli oyuncularından yoksun mücadele edecek. Çarşamba günü oynanacak maçta Osimhen, Lemina ve Singo forma giyemeyecek. Uğurcan'ın kaleyi koruyacağı Galatasaray klasik savunma dörtlüsüyle sahaya çıkacak. Defans hattı Şalai, Sanchez, Abdülkerim ve Jakobsen oluşacak. Orta sahada Torreira-Sara ikilisi görev yapacak. Okan Buruk'un forvet arkasındaki üçlüyü bozması beklenmiyor. Başakşehir maçında olduğu gibi Yunus, Batrakov ve Sané zorlu Lisbon deplasmanına çıkacak. Henüz %100 hazır olmayan Portekizli yıldız Leao'nun yedek başlayacağı belirtildi. Galatasaray'da en fazla merak edilen konuysa Osimhen'in yerine kimin oynayacağı. Sarı Kırmızılar'da şu anda orijinal mevkisi forvet olan tek oyuncu Deniz Gül. Ancak fiziksel olarak takımın gerisinde bulunan milli oyuncu kariyerinde hiç Şampiyonlar Ligi maçına çıkmadı. Bu nedenle Okan Buruk forvette daha hazır ve tecrübeli olan Barış Alper Yılmaz'ı 11'de değerlendirecek.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu ziyaret etti. Riva'da gerçekleşen görüşmede TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş'la Galatasaray yöneticisi Abdullah Kavukçu da yer aldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yeni sezonun hayırlı uğurlu olmasını temenni ederken Türkiye Futbol Federasyonu'na da başarı dileklerini iletti. TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ziyaretin ardından Dursun Özbek ve Abdullah Kavukçu'ya amili takım forması hediye etti. Sezona iddialı bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano kısa sürede farkını ortaya koydu. Baktığımızda 4. haftanın sonunda artık Beşiktaş'tan bir teknik direktör takımı olarak bahsediyoruz.
2: Beşiktaş, Vincenzo Italiano yönetiminde yaptığı güçlü başlangıcı Fenerbahçe derbisinde aldığı galibiyetle taçlandı.

0: taçlandırdı. Türkiye'deki ilk derbi sınavından zaferle ayrılan İtalyan teknik adam, kısa sürede takıma kazandırdığı oyun disiplini, mücadele gücü ve çalışma anlayışıyla dikkat çekti. Sezon hazırlıklarına planlanandan 4 gün önce başlayan Italiano, Slovakya kampında takımına 6 hazırlık maçı oynattı. İki farklı günde çift maç programı uygulayan deneyimli çalıştırıcı, yüksek tempolu ve zaman zaman çift idmanlarla oyuncularının fiziksel seviyesini yukarı çekti. Hazırlık döneminden itibaren maç temposuna büyük önem veren Italiano'nun bu yaklaşımı sezonun ilk bölümünde sahaya yansıdı. Beşiktaş, Italiano yönetiminde çıktığı 10 resmi karşılaşmanın 8'ini kazanırken yalnızca 2 kez mağlup oldu. Siyah beyazlar bu süreçte 6 mücadelede kalesini gole kapattı. Geçtiğimiz sezon özellikle maçların ikinci yarılarında fiziksel olarak düşen ve gol yedikten sonra oyundan kopan Beşiktaş da bu tabloda değişti. İtalyan yönetimindeki siyah beyazlar bu sezon geriye düştüğü karşılaşmalarda reaksiyon gösteren ve skoru lehine çevirerek maç kazanabilen bir takım kimliği kazandı. İtalyano'nun antrenmanlardaki enerjisi de dikkat çekiyor. Futbolcularından yaklaşık yarım saat önce sahaya çıkan deneyimli teknik adam, idmanları kenardan takip etmekle yetinmiyor. Zaman zaman oyuncularıyla birlikte koşulara katılan Italiano, çalışmalar boyunca takımın içinde yer alıyor. Futbolcularıyla birebir iletişimde büyük önem veren Italiano, antrenmanların ardından özel görüşmeler gerçekleştiriyor. Daha az süre alan isimleri de çalışmaların içerisinde aktif şekilde kullanan deneyimli teknik adam, kadrodaki rekabeti canlı tutarken bütün oyuncularına hazır olmaları gerektiği mesajını veriyor. Saha içinde de görev paylaşımına önem veren Italiano, oyuncularından sürekli hareket halinde olmalarını ve baskıdan vazgeçmemelerini istiyor. İtalyan teknik adam, birlikte hareket eden, fiziksel gücü yüksek ve kompakt bir Beşiktaş oluşturmayı amaçlıyor.
1: Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın oyuncu tercihleri artık tartışılmaya başlandı. Sarı lacivertli takımdaki bazı Türk futbolcular da deneyimli teknik direktörden forma şansı bekliyor.
2: Fenerbahçe'nin unutulan yerlileri forma rekabetine girmeye çalışıyor. Mert Müldür, Levent Mercan, Bartu Elmas ve İsmail Yüksek gibi isimler teknik direktör İsmail Kartal'dan görev bekliyor. Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Başkan Aziz Yıldırım Mert Müldür hakkında "Mert Müldür'den neden faydalanmıyorsunuz?" sorusunu sormuştu. Teknik direktör İsmail Kartal Mert'e Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig dahil 10 maçta sadece 4 kez şans verdi. Bir defa ilk 11'de görev yaparken 3 karşılaşmada sonradan oyuna girdi ve hiç 90 dakikayı tamamlayamadı. İsmail Kartal'ın forma vermediği bir diğer isimse Levent Mercan. Çok iyi bir hazırlık kampı geçiren tecrübeli sol bek resmi maçlarda ise sadece 4 kez görev aldı. Ligdeki Gençler Birliği maçına ilk 11 başlayan Levent o mücadelede asist yapmasına rağmen kalan 3 maçta sonradan oyuna girdi. Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek ise ilk 11'i unuttu. Bu sezon 7 karşılaşmada forma giyen İsmail de ligin açılış haftasındaki Gençler Birliği mücadelesine 11'de başlamıştı. Tecrübeli oyuncu kalan haftalarda hem lig hem de Avrupa'da kulübede oturdu. İsmail bu sezon hiçbir maçta 90 dakika sahada kalmadı. Bu sezon daha fazla şans bulacağı söylenerek takımda kalan Bartu Elmas da unutulanlar isimler arasında yer alıyor. Bartu hazırlık kampının dikkat çeken isimlerinden olmasına rağmen sadece 3 resmi maçta 78 dakika forma giyebildi.
1: Son hafta 5-0'lık skor elde eden Trabzonspor Süper Lig'de 55 hafta sonra en farklı galibiyetini elde etti.
3: Trabzonspor Gençler Birliği engelini 5-0'lık skorla aştı. Son iki resmi maçını kaybeden Bordo Mavililer, Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası göreve gelen Hüseyin Çimşir'le zafere uzandı. Karadeniz ekibi Süper Lig'de 55 hafta sonra en farklı galibiyetini elde etti. Ligde en son 2024-25 sezonunun 19. haftasında 12 Ocak 2025 tarihinde sahasında Antalyaspor'u 5-0 yenen Trabzonspor, Gençler Birliği karşısından aynı skorla ayrılarak 602 gün sonra en farklı galibiyetine imza attı.

0: Ligin 3. haftasında Ahmet Sportif faaliyetlere deplasmanda 2-1 yenilen Trabzonspor, Çimşir yönetiminde çıktığı Gençler Birliği maçında moral bularak çıkışa geçti. Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'da görev yaptığı 2019-20 sezonundaki ilk maçında da yine farklı galibiyet görmüştü. Bordo Maviler, teknik direktör Ünal Karaman'ın yerine göreve getirilen Çimşir'le ligin 18. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 6-0'lık sonuçta mağlup etmişti. Trabzonspor, yollarını ayırdığı teknik direktör Fatih Tekke ile en farklı galibiyetini ise 2025-26 sezonunun 8. haftasında sahasında Kayserispor karşısında 4-0'lık sonuçla almıştı. Bordo Mavili takımda 539 gün görev yapan Fatih Tekke yönetiminde 48 lig maçına çıkılırken en fazla 4 farklı galibiyet elde edildi.
1: Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın kapanış günündeyiz değerli izleyenler. Bugün aynı saatte oynanacak iki karşılaşmayla birlikte bu haftayı da bitireceğiz. Ekip arkadaşlarımız da bu mücadeleleri yerinde takip ediyorlar. Canlı bağlantı noktalarımıza uzanacağız şimdi. Göztepe Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasını Doğancan Bingöl, Çaykur Rizespor Corendon Alanyaspor mücadelesini de Serman Kutlu yakından takip ediyor. Önce hemen İzmir'e gidelim. Göztepe Gaziantep maçı için Doğancan, sözü sana bırakalım. Karşılaşmaya dair detaylar sende.
2: İyi yayınlar diliyorum. Hava sıcaklığının 30-31 derece civarında seyrettiği güzel bir İzmir akşamından iyi yayınlar tekrardan selamlar. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bugün Göztepe ile Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşıyor. İstanbul Park Yüksel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Tabii müsabakanın başlamasına 1 saatten az bir süre kaldı. Taraftarlar stadyum etrafında doluşmaya başladılar. Marşlar ve besteler söyleyerek Göztepe taraftarı adeta burayı karnaval yerine çevirdi diyebiliriz. Göztepe'de sezona istediği gibi başlayamadı. Özellikle ligin ilk haftasında Samsunspor beraberliği, ardından alınan Gençler Birliği ve Galatasaray mağlubiyetiyle galibiyetle tanışamayan İzmir temsilcisi 3 puanı bu süreçte bir arada göremedi. Şu an 1 puanı bulunuyor Göztepe'nin diyelim ve eksik sakatlara değinelim. Göztepe savunma hattı olarak geçen sezon ligin en az gol yiyen ikinci takımı ünvanını elinde barındırıyordu. Ancak sezon başından beri savunma anlamında yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle bu görüntüden oldukça uzak bir tablo çiziyorlar. Savunmada Godoy, Songur Tutbenk, Furkan Bayır'ın eksikliği nedeniyle şu an sıkıntılı günler geçiriyor. Ayrıca hücum hattında da İbrahim Savra ve Gökdeniz Bayraktar sakatlıkları nedeniyle bugün Gaziantep Futbol Kulübü karşısında forma giyemeyecek. Ama Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoylov, İtalya Serie A ekibi Torino'dan transfer edilen Tio Angelini geniş kadroya aldı. Bugün ligin maçın ikinci yarısında özellikle Tino'ya forma şansı vermesini bekliyoruz diyelim ve geçelim misafir takım Gaziantep Futbol Kulübü'ne. Onlar da sezona inişli çıkışlı bir grafikle başladılar. Özellikle Alanyaspor beraberliği, ardından Eyüpspor'u mağlup ettiler ve daha sonra da Rizespor'a mağlup oldular. Bu mağlubiyetin ardından Gaziantep Futbol Kulübü teknik direktörlük değişikliğine gitti. Miran Rodo ile yollarını ayıran Gaziantep temsilcisi geçen sezon Eyüpspor teknik direktörlük görevini yerine getiren Orhan Ak ile sözleşme imzaladı. Gaziantep Futbol Kulübü de Göztepe karşısında iki eksikle sahaya çıkacak. Fuat Babuk ve Nazım Sangare ikilisinin bugün Göztepe karşısında forma giymesini beklemiyoruz. Tabii Göztepe'den, İzmir'den bağlantı yaparken Göztepe taraftarından da bahsetmemek olmaz. Göztepe taraftarı öğle saatlerinde özellikle sahilde ve stat çevresinde bir araya gelerek burada adeta bir karnaval havası oluşturdu. Maaşlar ve besteler söyleyerek ilk düdüğü bekliyor Göztepe taraftarı diyelim ve ilk 11'lere geçelim. Göztepe kalede Luka, Arda Okan, Taha ve Bokele savunma hattıyla sahaya çıkacak. Ege, Akonuk, Miroşi, Ralley, Enrique, Juan ve Janderson Göztepe'nin 11'i olacak diyelim ve Gaziantep Futbol Kulübü'ne geçelim. Kalede Tobias, Perez, Arda, Meleka, Hidado, Kozlovski, Abena, Sorescu, Kerim, Halil ve Maxim 11 ile sahaya çıkacak Gaziantep Futbol Kulübü diyelim ve sözü sana bırakalım.
1: Doğancan Bingöl, çok teşekkür ediyoruz aktardığın

0: Detaylar için ve buradan Rize'ye geçelim. Çaykur Rizespor, Korendon Alanyaspor karşılaşması saat 20'de başlayacak ve bu mücadele için de Selman Kutlu'ya bırakıyoruz sözü.
1: Evet Demet, teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar diyelim. İzmir'in aksine Rize'de oldukça serin bir sonbahar akşamı var. Yaklaşık 17-18 derece arasında bir sıcaklık var. Gün boyu yoğun yağmur vardı. O yağmur şu anda etkisini hissettirdi ama meteorolojiden uyarı yapılmıştı. Her an yine yağmur başlayabilir. Maç içinde de bunu sıklıkla görebiliriz ama ne kadar yağmur olsa bile Çaykur Didis Stadı gerçekten zemin olarak oldukça iyi bir durumda. Öncelikle not olarak bunu belirtelim. Yaklaşık 40 dakikalık bir süre kaldı karşılaşmanın başlamasına. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor Korendon Alanyaspor'u konuk edecek. İlk 11'lerde belli oldu. Kameraman akşam Özgür Özdemir size biraz detay göstersin stat'tan, ben de notları vereyim. Tabii ki o karşılaşmayı Abdullah Burak Taşkunsoy yönetecek. Yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Murat Şener yapacak. Varda ise Onur Özü Toprak olacak. Ve 11'lere bakacak olursak Çaykur Rizespor geçtiğimiz haftaki kadrosunun aynı 11'le sahaya çıkıyor. Fofana, Mitat, Mosci, Sagnan, Aris, önlerinde Taylan, Ahmet Kutucu, Laçi, Olavayın, Emrecan ve sol 11'iyle bugün sahaya çıkacak. Geçtiğimiz hafta Gaziantep'te galip gelmişti aynı kadro ve teknik direktör Recep Uçar bu kadroyu bozmadı ve aynı şekilde devam ediyor. Alanyaspor'da ise oldukça değişiklikler var. Geçen haftanın 11'ine göre kalede Victor başlayacak. Lima, Aiti, Fatih Aksoy defansta. Hader, Jonay, Makuta, Baran Ali, Ruan ve önlerinde Yannis Hacı, Fernandes ve Arda yer alacak forvet hattında. Burada Yannis Hacı ve Fernandes geçtiğimiz haftaya göre 11'e gelmiş durumda. Aynı zamanda stoperde Fatih Aksoy da yine defans hattında bu hafta giren oyuncu oldu. Çaykur Rizespor'la Alanyaspor, Rizespor oldukça aslında iyi başladı lige. Yani ne kadar iki deplasman bir içeride oynasa da iki deplasman maçında da galip geldi. İçeride kaybettiler Samsunspor'a 2-0'la ve geçtiğimiz hafta baktığımız zaman Gaziantep'te 2-1'le geçtiler ve Konya deplasmanında da 1-0'la geçmiştiler ve bugün taraftarına karşı galip gelmek istiyorlar ve daha da üst sıralara çıkmak istiyorlar. Baktığımız zaman 9. sıradalar şu anda. Alanyaspor'sa aynı 4 puanla 11. sırada. Tabii ki Alanyaspor'sa aslında Beşiktaş galibiyetiyle içeride moral bulmuştu. Onlar da bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle lige başladılar. Bugün onlar da sahadan galip ayrılmak istiyorlar. Hava söylediğim gibi serin. Taraftar tabii pazartesi akşamı ama yine de ilgi var. Biz maçta gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü Rize'den size bırakalım.
0: Selman Kutlu, sana da çok teşekkür ediyoruz ve kolay gelsin tabii ki tüm takımlara da başarılar diliyoruz. 4. haftayı da bugün bitireceğiz. Şimdi futbolla yine devam edelim ama daha keyifli bir futbola geçelim. Çünkü bir futbolcu, futbol klasiği, Şampiyonlar Ligi lig aşaması bu hafta itibariyle başlıyor değerli izleyenler. Peki 2026-27 sezonu nasıl geçecek ve bu haftanın programında kaç maç oynanacak ve maçlar hangi gün kaçta? Bakalım haberimizde.
2: Futbolun zirvesi Şampiyonlar Ligi başlıyor. İki sezondur uygulanan 36 takımlı yeni format aynı şekilde devam edecek. 8 haftalık lig aşaması sonunda ilk 8'de yer alan ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9-24 arası 16 takım son 32 playoff turunda mücadele edecek. İlk 24'ün dışında kalan ekipler ise organizasyona veda edecek. İngiltere ve İspanya 5'er takımla turnuvaya en fazla ekip gönderen ülkeler oldu. Como, Las Clins, Sabah ve Viking ise tarihlerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. ...2026-27 sezonu Türk futbol severler için de özel bir heyecan taşıyor. 2007-2008 sezonundan bu yana Türk futbolu ilk kez iki takımla Şampiyonlar Ligi sahnesinde yer alacak. Açılış haftası Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde maç olmamasından dolayı 3 güne yayılacak ve 6'şar karşılaşma oynanacak. Kulüp Brugge Aston Villa ve AEK Las Clins maçlarıyla başlayacak yeni sezonun ilk gününün vitrin karşılaşmasında ise Real Madrid Inter'i konuk edecek.

Jose Mourinho'nun ikinci dönemindeki ilk Devler Ligi maçı bu kupayı son kazandığı takımla olacak. Bir diğer dikkat çekici karşılaşma ise Porto ile Manchester City arasında. Premier Lig ekibi 10 yıllık Pep Guardiola döneminin ardından Enzo Maresca ile Avrupa'daki yeni döneminin kapısını Portekiz'de açacak. Günün diğer maçlarında ise Borussia Dortmund Villarreal'i, Lille ise Real Betis'i konuk edecek. Çarşamba gününün açılış maçlarından birinde Hansi Flick'li Barcelona'da Hollanda ekibi Feyenoord'u ağırlayacak.

0: Temsilcimiz Galatasaray'da ikinci günde sahneye çıkacak. Sarı Kırmızılılar Sporting deplasmanından puan veya puanlarla ayrılarak Devler Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Sporting Galatasaray maçı çarşamba günü saat 22'de başlayacak. Akşamın diğer çekici maçlarında ise Liverpool Atletico Madrid'i ağırlayacak. Premier Lig ekibinin yeni hocası Andoni Iraola kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. Çarşambanın diğer karşılaşmalarında Stuttgart Viking'i, Napoli Arsenal'ı, son şampiyon Paris Saint Germain ise Slovan Bratislava'yı ağırlayacak. Açılış haftasının kapanış gününde diğer temsilcimiz Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkacak. Temsilcimiz saat 19.45'te Roma ile sahasında karşılaşacak. Günün dikkat çekici diğer maçlarında Alman devi Bayern Münih, geçen sezonun sürpriz takımı Bodo Glimt ile karşılaşacak. İki sezondur Kompany ile ligi domine eden Bavyeralılar bu sezon gözünü en büyük kupaya dikti. Akşamın Türk futbol severler için anlamlı bir diğer maçında ise Arda Turan'la Shakhtar Donetsk PSV deplasmanına konuk olacak. Günün diğer müsabakalarında Slavia Prag Lens'i, Como Leipzig'i, Manchester United'sa sabaha konuk edecek.
1: Şimdi de Avrupa'da haftanın öne çıkan karşılaşmalarına bakacağız değerli izleyenler. Serie A ile başlayalım. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Roma, Atalanta ile karşı karşıya geldi. Roma son dakikalarda gol buldu. Bu şekilde bu karşılaşmayı kazandı.
2: Serie A'nın 3. haftasında sezona 2'de 2 ile giren takımlardan Roma, Atalanta'yı konuk ediyor. İlk düdük Romalı oyuncuların dokunuşuyla mücadele başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyorum. Gianpiero Gasperini görüntüde. Rodrigo Mora. Mora şimdi ortasını yaptı. Arkaya doğru Mancini kafa. Son anda uzandı Karnesecchi. Maçtaki ilk net pozisyon. Gianluca Mancini ile gole yaklaşıyor Roma. Lulli'nin ortası yüksekten Wesley'e gitti. Bir kanat bekinden diğerine. Wesley ortaladı şimdi Mancini. Düzeltiyorum, Cristante kafayı vuruyor. Karnesecchi kornere çeldi. Yine etkili geldi Roma. Bir korner daha kullanacaklar. Paslaşarak kullandı Dybala ve Mora. Şimdi Manu Kone. Kone içeriye yolladı, Mancini döndü. Yardımcıya bakıyor Endika, offside. Roma'nın Evan Endika ile bulduğu gol geçerlilik kazanmayacak. Kristović, Deketelare, Hermoso'dan kurtulma çabasında Şale Deketelare çevirdi. Son çizgiden Endika ayak koyuyor. Ardından Ederson önünde buldu gol. İkinci şutunda daha maçtaki golü buluyor Atalanta Ederson'la. İkinci yarı golle başlıyor. Golün ismi Ederson. Roma bu sezon ilk kez gol görüyor ağlarında. Mora. Dybala. Çevirdi Kone'ye. Kone vurdu. Karnesecchi uzanıyor. Kornerden bir organizasyon Roma adına. Kone'nin

0: şutunda KNS ekibi başarılıydı. Bu korner az önceki kadar etkili olmuyor. Wesley şimdi. Santiago Castro. Çekti Castro. Castro vurdu, direkten döndü. Beraberliğe çok yaklaşıyor Roma. Az önce oyuna dahil olan Santiago Castro'yla. Ceza sahası içerisinde Kosunu'yu çalımladı. Böyle baktı kaleye Castro ama direkten dönüyor şutu. Molina. Ortayı yaptı Molina. Kafa üst direkten dışarıya Castro. İkinci kez direğe takılıyor Santiago Castro maçta. 2,5 gol beklentisi var Roma'nın. Golü yok. Orta geldi. Hermoso! En sonunda o gol de geliyor. Dakika 90, Mario Hermoso. Kornerden buluyor golü Roma. Yıkılıyor Olimpia Stadyumu. Karnesecchi de yıkıldı. Ama başka bir yıkılma konunkisi. Yine geliyor Roma. Castro, Dybala hemen bıraktı Sule'ye. Matias Sule. Açıyı kaybetti Sule. Şimdi çekti, vurdu, gol! Roma kulübesi sahaya dalıyor. Matias Sule. 90 ve 90 artı 3'te gelen goller. Roma geri dönüyor. Roma geri dönüyor Atalanta karşısında. Kapattığı köşeden Sekkin'in geldi gol bu kez. Zappa Costa. Ve son düdük geliyor. Roma geri dönüyor. Roma 2, Atalanta 1 maçın sonucu. Hakem Colombo'nun yanında itirazları sürüyor Atalantalı oyuncuların. Çok uzun süre ve yoğun şekilde itiraz ettiler. Evet, Gaetano kırmızı kartı görüyor.
1: Serie A'nın 3. haftasında Inter 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Napoli'yi mağlup etmeyi başardı.
2: Sezonun şampiyonları karşı karşıya geliyor. Inter Napoli'yi konuk edecek. Lautaro Martinez de Barcelona'dan teklif almak ya da Barcelona ile anılmak bir onur ama ben burada çok mutluyum ve Inter beni istediği sürece Inter'de kalmak istiyorum açıklamasında bulundu. Maç başlıyor, Napoli karşılaşmaya başlayan taraf. Zielinski'nin pası geçmedi ama atak devam edecek. Bastoni bir kez daha. Lautaro. Şut. Kaleci uzandı Meret. İlk tehlike ikinci dakikada gole yaklaşıyor Inter Diouf'la. Şimdi sol tarafa Rahmani'den Alisson Santos. Diouf karşısında yerden çevirdi. İyi noktaya kaleci Martinez inanılmaz kurtardı. İkinci pozisyonda da müdahale ediyor ve korner. Esposito'dan söktü. Alisson'un çevirdiği top. Zambo ve Martinez. Di Marco geliyor. Di Marco direkten döndü. Nefis bir gole çok yaklaşmıştı Di Marco. Ama direğe takılıyor ve ilk yarıyı bitiren düdük de geldi. Kaptırılan top orada. Alisson, kaleci Martinez, Politano. Politano bir kez daha ve top havada. Şans da yardım etti Politano. İkinci pozisyonu değerlendiriyor. Napoli Milano'da öne taşıyor.
3: 20 dakika Napoli tamamen ikinci bölgede topa baskı yapmadan vakit geçirdi. Kalan yarım saati ise kendi DNA'sında olan ön alan baskısıyla devam etti. Golü de böyle buluyorlar. Bildikleri yoldan giderek.
2: Diouf. Diouf çevirdi. Barella'dan ortaya Zambo. Zielinski aldı. Zielinski, kaleci Meret. Çok iyi vuruş. Eski takımına nefis bir gol atmak üzereydi ama Meret de müthiş çıkarıyor. Højlund! Taçtan gelen top Højlund köşeyi buluyor. 2-0. Çok ilginç pozisyon. Højlund ve top ağlarda.
3: Yani sezonun gollerinden biri olacak. Hem vuruş hem topun dışarı çıkmak istememesi, oyunda kalması.
2: Zielinski. Zielinski arkada Di Marco. Di Marco çevirdi bu.

0: için hemen karşılık vermeye ayağa kalkmayı başardılar. Bisek'ten Diouf. Diouf şimdi orta yaptı. Thuram direkten döndü. Nasıl kaçtı gerçekten de. Yerde bir oyuncu var. Carlos Augusto. Bu arada gol. Şimdi Anguissa solda boşluk, attı pası. Neres, De Bruyne kaldırdı, De Bruyne gelişine Luka. İnanılmaz bir pozisyon daha.
1: Orada olmasa gol mü? Zambo dokunmasa?
0: Yok.
1: Yine mi değil?
0: Jones bir orta daha geldi. Arkaya sekiyor mu? Bir karambol orada. Vuruş. Lautaro!
1: Gerçekten.
0: İşte posterlik bir görüntü, bir fotoğraf. Lautaro Martinez. 2-0'dan dönüyor Inter. Sol tarafa ve maç bitiyor. Sonsa maçı yitiriyor. Inter kazanıyor. 2-0 geride olduğu maçı kazanıyor.
2: Borussia Dortmund zor da olsa Hoffenheim deplasmanında kazanarak 2-2 yaptı.
3: Maça Borussia Dortmund başlıyor Hoffenheim deplasmanında. Çufal tek başına, Çufal iyice baktı. Geriye çıkarttı Abdullahu. Abdullahu! Harika vuruyor. Abdullahu Hoffenheim formasıyla ikinci sezonu ilk golü, ama ne gol. Lemperle koşuyor. Radu hata yaptı. Lemperle de kaldı. 4-2 var. Lemperle çekti. Vuracak. Vurdu. Sekti. Gol. Gol 2-0. Tim Lemperle, Radu'nun hatası saniyeler içinde Dortmund ağlarında. Lemperle maçın oyuncularından birisi golünü de attı. Gadu geç kaldı. Lemperle bunun baskısı. Kazandı topu. Anton'dan seken top. Ağlara gitti. Yerde bir Hoffenheim'da topu kazandı Dortmund. Anton'la. Anton verdi Girassi. Girassi girdi dibine. 2-1. 2-1. Dortmund farkı bile indiriyor. Girassi 4 maçtır bu statta atıyordu, 5 oldu. Tabii Wimmer niye yerde kaldı onu göremedik. Kadrajda değildi. Fabio Silva girecek birazdan Dortmund'da. 2-1 oldu. Ve Reggiani. Anton asisti yaptı, bir 10 numara gibi. Wimmer'in yerde kaldığı pozisyona bakılıyor olabilir tabii. Gol geçerli. Girassi nefis döndü. Girassi verdi pasını Fabio Silva'ya. Dortmund geliyor 2-2 için. Fabio Silva gol, 2-2. İşte Bundesliga. 44 dakika hiçbir şey olmadı maçta. 66-2-2 yazıyor skorboardta. Girassi bir gol, bir asist. Fabio Silva girer girmez 2-2. Girassi'den nefis bir dönüş. Harika bir asist. Fabio Silva'ya iki dokunuş yetti gol için. Üçmüş, pardon.
4: Maneri. Fabio Silva. Silva verdi pasını. Maneri çevirdi. Ters vuruş. Dortmund önde. Dortmund önde.
3: Haydari yaktı takımı. Çok üzgün, çok şanssız ama Niko Kovac 2-0'dan 3-2'ye geliyor. Hoffenheim kazanmış gibiydi maçı. 60'a 2-0 üstün girdi ama Bundesliga'dayız. 2-0'dan 3-2.
4: Dekat uzun gönderdi kafa savunmadan. Dortmund geri döndü.

0: çıkardı. 2-0'dan 3-2. Niko Kovac çok mutlu. 2-0'dan geri gelip 3-2'yi buldu. Borussia Dortmund 2'de 2 yapıyor. Hoffenheim 2 maçını da 3-2'lik skorlarla kaybediyor.
1: Üçüncü haftası tamamlanan Premier Lig'in gol yemeyen tek takımı Hull City'de kaleci antrenörü Erbil Bozkurt takımın savunma başarısı hakkında konuştu.
2: Takım olarak öncelikle burada herkesin katkısı var. Tabii birçok kişi kaleci olarak bakıyor ama defans oyuncuların olsun, defans sisteminin ileride bizim forvetle başlamasının takım olarak çok önemli görevler var, işler yapıyoruz. Ve teknik ekibin de bizim de çok gerçekçi olmamız, bizim neyi takım olarak iyi yaptığımız, eksiklerimizi çok iyi biliyoruz. Ve nerede olduğumuzu da çok iyi biliyoruz. Farkındayız. Ona göre şu an her şey iyi gidiyor. İnşallah daha da iyi olur. Her takım değişik çalışıyor. Her kaleci antrenörü değişik çalışıyor. Herkesin kendine göre bir sistem, bir yöntemi var. Kalecilikte bence doğru ya da yanlış yok. Önemli olan kalecinin görevini yapması ve kalecinin görevi gol yememek. Hani baktığımızda şimdi birçok antrenörler olsun futboldaki hani kalecilerin ayaklarına bakıyorlar. Kaleci iyi maçı başlatıyor. Tamam, bunlar çok önemli şeyler ama kalecinin en önemli görevi gol yememek. Şut kurtarış yüzdesi olsun. Onun için hani herkes bence çok değişik sistemlerle çalışıyordur. Benim için en önemli olan kalecilerimizin adaptasyon sürecinde onların yanında olup onların ligin gerçeklerini görmeleri ve en önemlisi maç içinde olacak pozisyonları antrenmanda yaşamaları.
1: Robert Lewandowski'nin formasını giydiği Chicago Fire deplasmanda Toronto FC ile 4-4 berabere kaldı. Karşılaşmanın özet görüntülerine bakıyoruz.
3: Toronto FC ve Chicago Fire karşı karşıya geliyor. Korner kullandı Chicago. Şut pozisyonu, vuruş topu ağlarda gol. Haile Selassie'nin golüyle üstünü yakaladı konuk ekip. Beraberlik çabaları var Toronto FC'de. Ev sahibi takım, rakip alanda kalabalık. Pas, Jorge Mihailovic'den Sargent'la skora denge geliyor. ...38. dakika... ...korneri paslaşarak kullandı Toronto... ...Joshua Sargent 2-1... ...ilk yarı Toronto FC'nin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı... ...ikinci devredeyiz... ...Chicago Fire etkili geldi... ...ters vuruş Walker Zimmerman'dan... ...2-2 oldu durum... Robert Lewandowski ekranda. Pozisyon yeniden görüntüde. Zinker Nagel topu içeri çeviren isimdi. Karşılıklı ataklar var iki takımdan. Sargent topla buluştu. Joshua Sargent hat-trick yapıyor. Toronto FC yeniden önde. Mihailovic bıraktı. Sonrasında çok net bir vuruş. İkinci yarı çok hareketli Toronto'da. Kaleci çıktı kalesinden. Büyük hata. Golü atan Marin Haile Selassie. Kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydediyor Haile Selassie. Chicago yine geliyor. Pas cezalığına Lewandowski ve 4-3. Chicago Fire önde. Tecrübeli golcü 63. dakikada sahneye çıkıyor. Zinker Nagel böyle çeviriyor.

0: girdi içeri. Haile Selassie bıraktı. Lewandowski golü attı. Karşılaşmada son bölümler oynanıyor. 90+2. Derek Etienne çekti sahana. Etienne'den harika bir gol. Toronto FC 4, Chicago Fire 4. Derek Etienne'in golü maçın skorunu belirliyor. Taraflar sahadan birer puanla ayrılıyor.
1: Sırbistan'da Kızıl Yıldız'la Partizan arasındaki oynanan derbi öncesinde Bosna kasabı lakaplı savaş suçlusu Ratko Mladic için bir koreografi düzenlendi. Futbolcular da bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
2: Kızıl Yıldız Partizan derbisi skandal görüntülere sahne oldu. Kızıl Yıldız tribünleri, Bosna kasabı olarak adlandırılan ve savaş suçundan hüküm giyen Ratko Mladic'in dev görseliyle koreografi oluşturdu. Futbolcular katil Mladic için bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirdi. Ezeli rakiplerin taraftarları Ratko Mladic'in adını tezahüratlarla andı. Tribünde ayrıca Potocari'ye doğru ifadesinin kullanılması büyük tepki çekti. Potocari, 1995 yılında Srebrenica'da öldürülen binlerce Boşnak erkeğin defnedildiği anıt mezarlığın bulunduğu bölge olarak biliniyor. 2017 yılında soykırım ve insanlığa karşı suçlardan müebbet hapis cezasına çarptırılan Bosna kasabı lakaplı savaş suçlusu Ratko Mladic 27 Ağustos'ta ölmüştü. Srebrenica'da 8.372 masum Boşnak sivilin katledilmesinde başrol oynayan Mladic'in ölümünün ardından Sırbistan'ın Kızıl Yıldız tribünlerinde açılan koreografi Kızıl Yıldız Kulübü'nün resmi hesabından asker selamı emojisiyle de paylaşıldı. Paylaşım sosyal medyada büyük tepki çekti.
1: Değerli izleyenler, voleybol diyeceğiz şimdi. Filenin sultanlarından biraz fazlaca bahsedelim. Dün çok keyifli bir akşam yaşadık biliyorsunuz. Avrupa Şampiyonası'nda dün finalde millilerimiz İtalya'yı mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Şöyle sizler için son yıllardaki başarılarımızı derledik. 2023 ve 2026 yılı gerçekten madalyalarla dolu geçti Filenin Sultanları için. 2026 yılında zaten dün biliyorsunuz Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olduk ve Milletler Ligi'nde de Brezilya'yı mağlup ederek kızlarımız şampiyon olmuştu. Aynı başarıyı, yani bu iki turnuva başarısını 2023 yılında da aslında biz elde ettik. O dönemde de Milletler Ligi'nde Çin'i mağlup ederek şampiyon olmuştuk. Avrupa Şampiyonası'nda da Sırbistan'ı eleyerek yine finalde şampiyonluğumuzu ilan etmiştik. Yani bu iki yıl bizim için çok güzel geçti. Şimdi az önce İtalya'dan bahsettik. İtalya'yı dün yendik ama öncesinde yenemediğimiz karşılaşmalar var. Rövanşı aldık diyebiliriz dün akşam. 2025 yılına geldiğimizde dünya şampiyonu finalistiydik biliyorsunuz. Orada finalde ne yazık ki İtalya'ya elendik ve orada gümüş madalya elde ettik. 2024'ten de bahsedelim. Paris Olimpiyat Oyunları'nda da yarı finalde yine İtalya'ya kaybetmiştik. Ve üçüncülük karşılaşmasında da maalesef kaybederek dördüncü olarak 2024 yılında Paris Olimpiyat Oyunları'nı dördüncü bitirdik. Şimdi dün Avrupa Şampiyonası'nı kazanmamış bize ne getirdi derseniz 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na direkt katılma hakkı da elde etmiş olduk. Yani sıradaki hedef Filenin Sultanları için Los Angeles Olimpiyatları olacak. Şimdi dünkü başarı ülkemizde çok fazla konuşuldu. Yalnız ülkemizde demeyelim çünkü Avrupa'da özellikle de yendiğimiz İtalya'da gazete manşetlerinde ve haberlerde çok fazla bahsedildi bu mağlubiyet. Bir bakalım onlar nasıl bakmış.
3: Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğu İtalyan basınına Daniele Santarelli ve Melissa Vargas'lı başlıklarla yansıdı. İtalyan Ansa Ajansı Gök Mavillerin Türkiye'ye final setinde yenilerek hem kupayı hem de 21 maçlık galibiyet serisini kaybettiğini yazdı. Ansa İtalyan milli takımının tüm hedeflerinin suya düştüğünü belirtti. Haberde İtalyan antrenör Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı amili takımın İtalyanları durdurduğu, Melissa Vargas'ın da 28 sayıyla yıldızlaştığı kaydedildi. Özellikle Santarelli'den övgü dolu sözlerle bahsedildi. La Gazzetta dello Sport'un haberinde ise İtalya'nın Türkiye'nin oyununa boyun eğdiği, bu şekilde kaybetmeyi kabul etmekte zorlandıkları ifade edildi. Bu galibiyetle birlikte Kırmızı Beyazların 2028 yaz olimpiyat oyunlarına katılma hakkı kazandığı da vurgulandı. Corriere dello Sport'ta Gök Maviller açısından maçı final setinde kaybetmenin acı verici olduğunu yazdı.
1: 2026 yılı kulüp ve milli takımlar düzeyinde elde ettiğimiz başarılar.

0: Erle birlikte Türk kadın voleybolunun yılı oldu diyebiliriz. Sultanlar Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonluğunu bu yıl kazandı ve kulüp düzeyinde de Şampiyonlar Ligi ve Sev Kupası zaferlerimiz var.
1: Türk kadın voleybolu 2026 yılında kulüp ve milli takım düzeyinde önemli organizasyonlarda elde ettiği sonuçlarla dikkat çekti. Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk takımı finalde karşı karşıya gelirken, A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi, Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı. Türkiye Avrupa kıtasından Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunlarına katılma hakkı elde ederken, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda da iki Türk takımı Vakıfbank ve Eczacıbaşı 8-13 Aralık'ta mücadele edecek. Kulüpler düzeyinde en önemli iki kupa olan Şampiyonlar Ligi ve Sev Kupası Türkiye'ye geldi. Galatasaray Sev Kupası'nı kazanırken Vakıfbank Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. A Milli Kadın Voleybol Takımı da Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nı zirvede tamamlayarak Türk Kadın Voleybolu'nun 2026'daki başarısını milli takım düzeyinde zirveye çıkardı. Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki zaferiyle organizasyonda 15 yıllık bir seride sona erdi. Sırbistan 2011'de düzenlenen şampiyonada ev sahibi unvanıyla altın madalya almıştı. 2013'te Almanya, 2015'te Hollanda, 2017'de Azerbaycan, 2019'da Türkiye, 2021'de Sırbistan ve 2023'te İtalya'nın ev sahipliği yaptığı şampiyonalarda ev sahibi ülkeler kupaya ulaşamadı. Türkiye 15 yıl sonra ev sahibi olarak altın madalyayı kazanan ilk ekip oldu. A Milli Takım Kaptanı Eda Erdem 2026 Avrupa Şampiyonası ile organizasyondaki 6. madalyasını elde etti. Milli sporcu Avrupa Şampiyonası'nda 2011, 2017 ve 2021'de bronz, 2019'da gümüş, 2023 ve 2026'da ise altın madalya kazandı. Türkiye'nin Avrupa Şampiyonaları tarihinde kazandığı 7 madalyanın 6'sında Eda Erdem kadroda yer aldı. Milli voleybolcu Melisa Vargas 2026 Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu seçildi. 2023 Avrupa Şampiyonası'nda da aynı ödülün sahibi olan Vargas, böylece organizasyonda üst üste ikinci kez MVP unvanını aldı. Vargas'ın Avrupa Şampiyonası'nın yanı sıra Milletler Ligi, Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası'nda da aldığı ödüllerle kariyerindeki MVP sayısı 10'a ulaştı.
0: Ana Haber Bülteni bu haberle bugünlük noktalıyoruz değerli izleyenler. Hoşçakalın.

0: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
1: Spor Radyo. Sporun Radyosu. Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: Bir reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
6: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
7: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
8: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
9: Reklam.
10: A-Spor Radyo.
11: Bir reklam.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.

0: en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
7: Selam, ben Piraye.
8: Ben de Rutkay.
7: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
9: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
10: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Mutlu pazarlar, bir zamanlar futbola hoş geldiniz efendim. Kemal Belgin'le birlikte futbolun geçmişinden bugününe yolculuğumuz devam ediyor. Yine her zaman olduğu gibi girizgahı tekrarlayalım. O günleri yaşayanlar için hatıraları keyifle tazeleme, o günleri bilmeyenler için de hadi canım dedirtecek argümanları sizlerle paylaşabilme fırsatını oluşturma niyetindeyiz. Güzel ve son günlerde de bir yandan gündemde olan konular da var programın akışı içinde. Öyle zannediyorum ki keyifle takip edeceksiniz. Kemal abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Şimdi birkaç tane geçen haftadan bu haftaya arkası yarınımız var. Onları konuşacağız. Yine çok gündeme gelen şu yıldız meselesi, daha doğrusu şampiyonluklar meselesi var ya, onu konuşacağız. Yıldız meselesini zaten bu programda konuşmuştuk. Sevgili Kemal Belgin'in yıldız formadaki, logodaki yıldız konusunu ilk gündeme getiren ve olmasını sağlayan kişi olduğunu vurgulamıştık. Programımızın sürekli takipçileri biliyor ama şu 59 öncesi şampiyonluklar konusunu konuşacağız. Konuşacağız da konuşacağız efendim. Yani bu hafta program dolu. Dolayısıyla hemen start verelim. Unutulmaz anlar diyelim. Neden unutulmaz? Onu da birazdan hep birlikte anlayacağız. Evet, Kemal abi geçen haftadan bu haftaya
1: aktarılan
0: aktardığımız şimdi şöyle bir şey var değerli izleyenler. Dört büyüklerin düşmekten son anda kurtulduğu sezonlar var. Kimisi işte bir puanla, kimisi averajla, kimisi iki puanla, kimisi üç puanla son anda kurtulmuşlar. Hani şimdi kulağa hadi canım falan gibi geliyor ama var. Öylesine unutulmaz anlar, öylesine unutulmaz son haftalar var. Şimdi onlara bakacağız. Hani bardağın hep dolu kısmını konuşuyoruz. Şampiyonluklar, zaferler, gol krallığı falan ama bardağın dolu tarafı kadar boş tarafı da var. Onu da göz ardı etmeyelim. Bunlar da yaşandı çünkü. Şimdi Kemal abi, şöyle bir enteresan sezon 79-80 sezonu Kemal abi.

0: Yani bir garip sezon diye hatırlıyor evet. herkes onu. Neden efendim? Çünkü 79-80 sezonunda hem Galatasaray hem Beşiktaş ikisi de ligden düşen takım Göztepe 27 puanda, Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın 29 puanı var. Çok enteresan bir sezon. Yani ilginç.
1: Trabzon'un saltanatının
0: değil mi?
1: Değil mi?
0: Son şey artık.
1: Evet.
0: Demleri. 39 puanla Trabzonspor evet. 79-80'in şampiyonu, evet. Fenerbahçe 35 puanla ikinci olmuş. O zamanlar daha 2 puanlı lig, yalnız unutmayalım.
1: Tabii.
0: Diyarbakırspor, Kayserispor, Göztepe küme düşüyor. Göztepe'nin puanı 27. Galatasaray ve Beşiktaş 29'ar puanla ligde kalıyor. Nasıl bir sezondu Kemal abi?
1: Valla şöyle, Trabzon'un lige çıktıktan sonra, Türkiye 1. ligine diyelim
0: o zamanki adıyla,
1: çıktıktan sonraki büyük performansı, inanılmaz performansı, yani o kadar ki oyuncuları bile daha doğru dürüst tanınmıyor spor sever.
0: O sezonun
1: o sever
0: şeyi de burada.
1: Evet. Bu Beşiktaş'la Galatasaray'ı, yani şampiyonluklara alışmış Fenerbahçe'nin ötesindeki diğer iki büyüğü son derece sallamış bir sezondur bu. Çok enteresan maçlar izledik. Benim aklımda kalanlar 79-80 dediğine göre ne olmuş? 38 sene mi olmuş?
0: Evet. Mesela az bu zaman değil.
1: Balıkesir olması lazım bu ligde. Yok mu o?
0: 79-80'de Balıkesir yok.
1: Yok.
0: Belki o bir sene sonraki mi acaba?
1: Ha, olabilir. Ben mesela bir Beşiktaş Balıkesir maçı hatırlarım. Beşiktaş'ın çok ciddi sıkıntılar çektiği şeyde İnönü Stadı'na çıkıyor Beşiktaş. Balıkesir'i mutlaka ama mutlaka yenmek zorunda. Yani yenemezse bir kere daha kümede kalıp kalmama savaşı verecek. Ve Beşiktaş maçı 1-0 kazandı.
0: Bu o dönemin kadrolarından biri mi?
1: Valla o yani çok iyi bilemeyeceğim ama olabilir. Ve Beşiktaş'ın o maçta, Balıkesir'i yendiği maçta Ahmet, Sabek Ahmet'in attığı gol 5 metre ofsaydı.
0: Hadi canım.
1: Tabii. Sonra aynı Ahmet Beşiktaş'tan ayrıldı ve Amerika'ya gitti, benzin istasyonu kurdu. Orada yaşamaya devam etti.
0: Kaleci Rasim Kara.
1: Sağsa Allah selamet versin. Eğer vefat ettiyse Allah rahmet eylesin.
0: Samet Aybaba daha çok genç.
1: Tabii. Şimdi
0: Necdet var, bak, Ziya var, Fikret var.
1: Şey, Serpil Hamdi Tüz'ün teknik direktör. Görüyor musun?
0: Göremedim. Ne tarafta?
1: Süleyman abinin yanında.
0: Evet evet.
1: Beşiktaş futbol tarihinin en büyük yanlışıdır. Altyapıdan Beşiktaş'a sayısız ürün kazandırmış Serpil Hamdi Tüzün'ü, ki bu işin ustasıydı hakikaten. Hı hı. Sen al A takıma teknik direktör yap. Olur mu ya? Ha, Serpil Hamdi Tüzün hayatında A takım teknik direktörlüğü yapmadan antrenörlüğü bırakabilir. Verdiği eserler 30 tane şampiyonluğa bedeldir. Bu o takımdır. Şimdi tabii o Ahmet, ben basın tribünde seyrediyorum, numaralının eski İnönü Stadı'nda 5 metre ofsayttan aldı, götürdü, golü attı. Hakem de verdi. Ve Beşiktaş o 1-0'lık galibiyetle kümede kalmayı garantiledi. Ben sonra aynı hakeme, iyi dostum, dedim ki ya nasıl verdiniz o golü? 3-4 metre, yani böyle hani şimdi ölçüyorlar ya 75 santimse 4-5 metre. Ya Kemal'cim dedi, ya Beşiktaş küme mi düşsün ya dedi. Aynen, verdiği cevap budur. Ama o gün ne yazdım ne de söyledim. Çünkü bu bir samimi sohbetti. Gazeteciliğin ilkelerine sığmaz.
0: Bu sezon Galatasaray'da çok.
1: Burada Galatasaray'da.
0: Aynı şekilde 2 evet. puanla kalıyor. Hani biraz yukarıda gözüküyor ama averajı daha iyi diye.
1: Yani
0: Beşiktaş eksi averajı bitirmiş. Galatasaray kaleci Eser.
1: Eser tabii.
0: Gökmen abi de var sol
1: Güngör
0: başta.
1: Güngör var, Gökmen Fatih var, Fatih Terim var. Fatih var tabii. Tabii Öner var, efendime söyleyeyim. Bu da Galatasaray'daki

0: Müfit var yanlış görmüyorsam, değil mi, Gökmen'in yanında? Tabii hı. Güngör var. Galatasaray'daki değişim diyeyim, oyuncu değişimi, işte kafa değişimi falan filan, o da Galatasaray'ı olumsuz etkilemiştir. Ve işte güç bela düşenden 2 puan önde olarak ligi tamamlayabilmiştir. Fenerbahçe'ninki ise Rauş döneminde.
1: Hemen
0: hatırlamıyorsam
1: 80-81.
0: Evet.
1: Yani 79-80'de Galatasaray ile Beşiktaş son nefeste kurtuluyor. Tabii. Hop 80-81'e geliyoruz.
0: Tabii.
1: Bak, bakın Fenerbahçe 29 puanda, düşen Çaykur Rizespor da 29 puanda.
0: Tabii. Aynen öyle.
1: Onun eksi 7 averajı var. Fenerbahçe'nin artı 4 var diye Fenerbahçe
0: evet
1: ligde kalıyor. 10. sırada olduğuna bakmayın yani. Orada tabii öyle bir inanılmaz bir sezon. Orada da Trabzonspor yine 39 puanla şampiyon.
0: Takım Fenerbahçe takımının Rauş.
1: Galatasaray toparlanmış ama Beşiktaş da öyle 34
0: tabii,
1: biri, 31
0: tabii,
1: biri.
0: Tabii, tabii,
1: bu sefer
0: tabii.
1: Fenerbahçe Rauş'un dönemi mi bu?
0: Ben öyle hatırlıyorum. Frider Rauş'un dönemi. Bu işte takım kimler var? Alparslan var, Erol var rahmetli.
1: Cem Pamiroğlu, Selçuk Yula,
0: Müjdat Cem,
1: Alparslan, Erol,
0: Önder rahmetli, kaleci Adem.
1: Ali Kemal mi o?
0: Ali Kemal en başta oturan.
1: Değil mi?
0: Şu tarafta yani, evet, en başta oturan Ali Kemal.
1: Çok enteresan ya.
0: Evet. Friedel Rauş Eintracht Frankfurt'a UEFA kupasını, yani fuar şehirleri kupasını kazandırdıktan sonra Fenerbahçe'ye getirildi. Kupa, hı-hı, Avrupa'da kupa kazanmış bir teknik direktör. Genç, çok yakışıklı bir Alman. Rıt dedi, daldı işin içine. Ama sonra şu puan cetvelini bir daha verir misiniz?
1: Verelim.
0: Şu sezon ne? Adana Spor. Yo, bu değil o. Aha, bu sene bu, tabii tabii. Ligin ilk devresinin
1: Adana Spor'a bak, ikinci sırada.
0: İlk devresinin Gündüz Tekin Onay rahmetli teknik direktör. İlk yarının son maçı Fenerbahçe Adana Spor.
1: İlk yarının
0: son maçı. Fenerbahçe Adana Spor. Adana Spor burada Fenerbahçe'yi Özer'in golüyle yanlış hatırlamıyorsam 1-0 yendi. Ve Friedel Rauş Almanya'ya tatile gitti. Devre arası tatiline. Dönüşte ilk maç yine Fenerbahçe bir yerde deplasmanda, yine Gaziantep, tabii Gaziantep'e yenildi 1-0 deplasmanda. O zaman Rauş'la bir sohbetimiz oldu. Onu burada anlatmayalım da. Ama benim gördüğüm, izlediğim kadarıyla Rauş Kadıköy'de, Fenerbahçe'de oturduğu mükemmel dairede, denize nazır adalar ayak altında dağıttı.
1: Hmm. O dağıtınca takım da dağıttı.
0: Takım da dağıttı. O dağıtınca
1: görüldüğü takım üzere değerli izleyenler. Hoca dağıtınca takım da dağıtıyor.
0: Takım da dağıttı ve işte
1: sonuçta böyle oldu.
0: Sonuçta tabii bazı bu süreçte işte Bağdat Savunma'da yaşanan, bak yerini de söylüyorum ha.
1: Nerede?
0: Bağdat Savunma. Yani Bağdat Caddesi.
1: Hmm.
0: Bağdat değil, Bağdat Caddesi'ne. Savunma'da neler oldu mesela? Mesela ne bileyim, hangi Fenerbahçeli futbolcu bir poşete voley attı mesela Savunma'da? Hangi Fenerbahçeli futbolcu o poşetten dağılanları ben alayım da bari bilmem nereye götüreyim dedi. Hepsi sağ ha. Hepsi sağ. Ve işte az kalsın. Ha, Fenerbahçe, Galatasaray veya Beşiktaş hakikaten küme düşselerdi.
1: Hı hı.
0: Yani diyelim ki düştüler, başaramadılar. Evet. Ben onlardan hiçbirinin küme düşürüleceğini zannetmiyorum bu ülkede.
1: Olur mu canım öyle?
0: Yok, olmaz abi. Düşüremezsiniz. Düşüremezsiniz abi. Olmaz.
1: 2001-2002'de de bu arada Trabzonspor varmış. Onu da atlamayalım. Tabii, hemen bakalım. Tabii. Şimdi öyle işte gördük ya, 79-70'ler Trabzon her sene şampiyon
0: tabii,
1: bakın.
0: Tabii,
1: üç büyükler
0: tane
1: lige tutunmaya çalışırken hop geliyoruz. Bu sezon 2001-2002 daha nispeten 17 sene önce.
0: Tabii.
1: 16-17 sene önce Galatasaray 78 puanla şampiyon. Fenerbahçe 75 puanla ikinci oluyor. Trabzonspor 14. 40 puanı var. Sadece bir maç var arada.
0: Tabii.
1: 37 puanla Rize düşüyor.
0: Tabii.
1: 40 puan eksi 11 averaj ya.
0: İşte burada da
1: eksi 11 averaj.
0: Burada da

0: şu var. Trabzon'un o işte Şenol, Turgay, Necati, Kadir, Cemil, işte Ali Yavuz orta sahada, Ali Kemal sağ açık, Hüseyin, Necmi Perekli falan filan.
1: Bu mu 80 takımı çocuklar?
0: Malum şeyi Trabzon'un malum yani büyük
1: şey, pardon, 2000 takımı, evet, 2001 takımı. Aurelio o zaman, Aurelio, Marco Aurelio tabii. Erman var, Gökdeniz, Karadeniz var ama takım şey hani
0: abi yok. Trabzon'un
1: olmaz.
0: Şöyle
1: kaleci Metin Aktaş falan. Trabzon'un, yok o bu sıkıntılı bir takımdı, evet hatırlıyorum.
0: Trabzon'un özünü bozup sokaktan geçen her yabancıyı Trabzon takımına soktular ve o krizler yaşanmaya değil başlandı. Mi? Hala da yaşanmaya devam ediyor. Yani siz o yapıyı Trabzon...
1: O yapının üzerine bir şey inşa etmek abi, lazım. O temelin üzerine.
0: Hayır, nasıl oldu da yılların Fener'ini, Galatasaray'ını, Beşiktaş'ını geçip 6 sene şampiyon oldunuz? Ya kimlerle oldunuz? Değil mi? Hangi yabancı oyuncuyla oldunuz ki? Karşıda rakiplerinizde bir iki tane de yabancı oynuyordu yani. Ha? Oynamıyor değildi. Hani orada da hiç yabancı olmaz da. Dersin ki hayır öyle değil. Yapıyı bozdunuz. Yani kan dolaşımı böyle gidiyorsa böyle dolaştırmaya çalıştınız. Ve bu krizleri Trabzon'da yaşadı, atlattı. Bence hala da yaşamaya devam ediyor.
1: Peki yine bir arkası yarınımız var. Kemal abi, geçen haftadan bu haftaya taşıdığımız bir futbolcu bir hikayede bakın kimi konuşacağız. Efendim, Hasan Vezir'in Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferini konuşacağız. Orada o olayın göz tanığı olan Kemal Belgin'e soracağız. Şimdi Hasan Vezir'in ne kadar önemli, değerli bir futbolcu olduğunu bu programda dönem dönem Fenerbahçe'nin o 103 gollü şampiyonluğunda, değil mi Kemal
0: tabii,
1: abi?
0: Tabii tabii.
1: Ne kadar önemli rol oynadığını burada vurguladık. Sonrasında bir yıl sonra Fenerbahçe'nin nasıl sıkıntı yaşadığını, hatta bir süre şampiyon olamadığını konuştuk, 7 sene. Ama tabii neden gitti, nasıl gitti? Hı. Gittiğinde mutlu olabildi mi? Bunların hepsi çok ilginç bir transfer hikayesi. Kaçırılmalar, şunlar bunlar. Evet Kemal abi.
0: Şimdi bir kere
1: buraya Hasan, gazete küpürleri de gelecek
0: şimdi
1: bu arada.
0: Bir kere Hasan Vezir ailece Galatasaray'dı. Bir kere evet. Onu bir kere koyalım bir kenara. Hakikaten yani. Taraftar Galatasaray.
1: Rize'den Trabzon'a gidiyor.
0: Tabii şöyle. Önce Fenerbahçe bu Hasan Vezir'i aldığı sene, kiraladığı sene Rize'ye,
1: Fenerbahçe'nin de kadro ne iyi.
0: Rize'yi yani. Rize'de yanlış hatırlamıyorsam 5-1 mi ne yendi? Aykut da 4 tane mi ne atmıştı galiba?
1: Hakan Tecimer'i o maçtan sonra aldılar değil mi?
0: İşte yani oradan yani. Hasan Vezir evet. Kiralandı.
1: Ligin başıydı.
0: Tabii. Neden kiralandı? Çünkü Fenerbahçe'nin forvetinde Rıdvan'la ve Aykut var. Yani fiziksel mücadelesi hiç olmayan, rakip savunmanın enerjisini tüketebilecek, ikili mücadeleleri kazanabilecek bir forvet değil. O yüzden Hasan Vezir'i o maçta yenilmesine rağmen Rize dikkat çekiyor ve Fenerbahçe Hasan Vezir'i kiraladı.
1: Şu şortlar da ne komik
0: tabii. Hasan Vezir'in Fenerbahçe'ye gelmesiyle birlikte müthiş...
1: Ha, bu birazdan bunu vereceğiz sonra, Galatasaray'a geçtikten sonra.
0: Müthiş fiziksel gücü, bir de Rize'den Fener'e geliyor, büyük bir takıma geliyor. Fenerbahçe'yi 100 golle şampiyon yapan bir numaralı faktör Hasan Vezir'dir. Çok iddialıyım, gittikten sonra ne oldu oraya baksınlar, beni çürütmeye kalkanlar evet. Varsa. Şimdi Hasan Vezir Fenerbahçe'de kiralık. Ve takım işte şampiyonluğa gidiyor. Gitmenin yanı sıra gol rekoruna gidiyor filan falan. Bir gün...
1: Ya şu sağ voleye baksana
0: tabii,
1: biraz önce.
0: Tabii 3 tane attı bu Galatasaray maçı. 3-0'dan 4-3'lük maç.
1: 3-0 meşhur maç değil mi?
0: Tabii.
1: Biraz önceki gol ne oturmuş ayağına tabii. Top.
0: Neyse dönemin Fener Başkanı...
1: Kaleci de Simović ha bu arada.
0: Dönemin Fenerbahçe Başkanı'nın ofisindeyim.
1: Burada da Galatasaray'a geçtikten
0: evet, sonra. Zaten Galatasaray'daki bunlar parmakla sayılacak kadar evet. Azdır. Neyse sohbet ediyoruz. Bir futbol eski bir futbolcu da var. Oynamıyor ama o zaman. Eski bir santrfor.
1: Dönemin Fenerbahçe Başkanı'nın odası.
0: Evet, eski bir Fener futbolcu yanımda.
1: Yani meşhur.
0: Karşı karşıya.
1: Çok önemli değil mi?
0: Yok, o kadar değil.
1: Ha, o değil. Tamam.

0: kapı çalınca bir çok önemli oldu. Fenerli futbolcu girdi.
1: O şimdi girdi.
0: Evet. O merhaba abiler nasılsınız falan filan. Fener başkanının yanına geçti. Arkasını döndü. Fener'in başkanı bir zarfı arka cebine koydu. Futbolcunun. Hadi koçum dedi. Abiler eyvallah dedi, gitti o futbolcu. Nereden nereye mevzu? Dedim ki başkana o günkü. Hasan Vezir'i ne yapıyorsunuz dedim. Kiralık çünkü, senin malın evet. değil. Ya abi dedi, sen Hasan Vezir'i boş ver dedi. Niye dedim? Ya dedi, esas dedi, malum kişi dedi tehlikeli ya giderse dedi. Dedim ki o malum kişiyi dedim kapıdan kovsanız damdan girer içeri dedim. Gider mi hiç dedim. Ya bunu nasıl düşünüyorsunuz dedim. Ama o zaten sizin malınız dedim. Uzatırsınız mukavelesini, o zamanlar öyle. Hı hı. Ama dedim Hasan Vezir sizin malınız değil. Ben sizin yerinizde olsam dedim, önce dedim Rize Spor'la otururum masaya. Ne yapıp Hasan Vezir'i temelli Fenerbahçe'ye bağlarım dedim. Ama detaylarına karışmam. Ama sizin şu andaki takımınız gol rekoruna gidiyor, şampiyonluğu neredeyse cebine koydu. Ama Hasan Vezir'siz bu takım yürümez dedim. Böyle bir konuşmamız oldu. Allah'tan o santrfor da orada bu konuya şahit. Neyse biz çıktık gittik. Beşiktaş kupa maçına gelindi. Kadıköy'de Beşiktaş'ta kupa maçı oynayacak Fener. Rövanş yarı final galiba, yanlış hatırlamıyorsam.
1: Şimdiki gibi.
0: Bir baktık Hasan Vezir yok.
1: Değil
0: sakat mi? Değil, cezalı değil, hiçbir şey değil.
1: O Ferdinand'ın gol attığı sezon.
0: Evet, onu gösterdin ya geçen gün. Dedik ya ne oluyor falan filan dedik. Ya dediler Hasan Vezir kayıp. Ya nasıl kayıp Hasan Vezir? Fenerbahçe'nin santrforu. Dediler ki yok. Oynamayacak dolayısıyla. Başka bir takım, yani başka bir oyuncu.
1: Çok enteresan.
0: Yani
1: sezon
0: bitmedi. Kupa yarı finali. Ve sonradan araştırıyoruz tabii niye yok nerede. Bir Galatasaraylı yönetici teknesiyle Hasan Vezir'i alıyor götürüyor İstanbul'da.
1: Belli ya, ismi söylemekte sakınca var mı?
0: Ergun Gürsoy canım. Sayın Ergun Gürsoy. Alıyor teknesiyle. Diyor ki sen diyor çok önemli bir oyuncusun. O da Galatasaray yönetici olarak kulübünü, takımını düşünüyor.
1: Tabii ki.
0: O zamanlar bu işler zaten oluyor.
1: Şey de galiba yanında gidiyor Yurdeşen Karasan.
0: Onu iyi bilmiyorum ama Fener Beşiktaş maçı yarı finalinde oynayamadan Hasan, Galatasaray Hasan'ı kaçırdı.
1: Kaçırıyor.
0: Ve Rize'nin de malı olduğu için diyor ki Rize'ye herhalde, o tarafını bilmiyoruz.
1: O tarafla da anlaşıyor.
0: Diyor ki bak kardeşim, ben Hasan benim yanımda, bizde oynamak istiyor işte, kaç para istiyorsunuz? 50 lira al sana, 50 lira diyor, Hasan'ı alıyor. Bu kadar basit. O arada işte o dönemin başkanı ve yöneticileri ya ne olur Hasan gittiyse Galatasaray'a falan dediler. 7 sene şampiyon olamadı Fenerbahçe. Hasan ne oldu? O da bir şey olamadı.
1: Ben, o da çok enteresan.
0: Tabii zaman zaman konuşurum.
1: Sonra bakın yok, Yurdaşen Karahasan orada değil. Şurada gazete küpürünü versenize şimdi burada. Çok enteresan. O yönetici Yurdaşen Karahasan'dan futbolcu alsa da ne yüzsüz adam. Galatasaray Futbol Şube Sorumlusu Hasan için Florya'da onu kimse istemiyor ama o kalmakta direniyor. Gitmesi için daha ne yapalım, ne pişkin adammış dedi. Hasan da Gaziantep'te prensipte anlaştığını belirtti. Kosecki'nin transferi için gereken paranın bir kısmını Hasan'ın satışından karşılamayı düşünüyor Galatasaray. Kosecki de gelince malumunuz şampiyonluk gitti Galatasaray'da. Aydın Spor'a takımının ikinci golünü atmasına rağmen yaranamayan Hasan için arkadaşları çok iyi bir çocuk. Ancak hala Fenerbahçe'den transferi sırasında meydana gelen olayların etkisinde bu yüzden verimli olamadı demişler. İşte, o transfer hikayesi.
0: Tabii ben... Daha sonra,
1: onun da kafasını demek ki
0: daha sonraki dağıtmış. Yıllarda Hasan'la biz çok sık rastlaştık, konuştuk.
1: Nasıl anıyor o çok transferi? Saygılı, yanlış mı yaptım diyor yoksa...
0: Çok saygılı bir çocuk.
1: Doğrusu buydu mu diyor.
0: Ve bu kadar fiziksel mücadelesini iyi yapan, ben Hasan'a sahanın kabadayısı derdim. Ama o kadar hani ağzına vur lokmayı al, öyle bir çocuk ki bu Hasan Vezir. Aile de komple Galatasaraylı, hele abisi filan.
1: Tabii onların da etkisi.
0: Onlar da deyince ya gel kardeşim sen zaten Rize'nin malısın, takımında gel oyna deyince Hasan zavallı biniyor tekneye gidiyor. Yani ama olan hem Hasan'a oldu
1: hem Fenerbahçe'ye
0: oldu. Çok enteresan bir transfer hikayesidir o.
1: Aynen öyle. Biz de bunu birinci ağızdan dinlemiş olduk efendim. Geçelim o zaman. Şimdi geçmiş

0: Zaman olur ki diyeceğiz ve programın girişinde de bahsettiğimiz o 59 öncesi şampiyonlukların perde arkasını aralayacağız. Şimdi değerli izleyenler, 1923 yılında Türkiye Futbol Federasyonu kuruluyor. Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'ndan 22'deki 23'te işte evriliyor. Türkiye Futbol Federasyonu oluyor ve işte FIFA'nın 26. üyesi oluyor. Profesyonel anlamdaki ilk ligde 1959'da 59-60 sezonunda başlıyor. Arada 23-59 arasında kalan dönem işte geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'de Fenerbahçe yöneticisi Şekip Monsturoğlu'nun gündeme getirdiği gibi ki zaman zaman gündeme geldi. Nerede bu denilerek şimdi bir hesap kitap işine girişildi. Malumunuz Beşiktaş'ta daha önce rahmetli yönetici Cenk Koray bir dava açmış, hukuk mücadelesi başlatmış. Hatta UEFA'ya da taşınmış konu ve Beşiktaş'ın iki şampiyonluğu Avrupa'da temsilden dolayı sebep olarak bu gösterilmiş ve eklenmişti.
1: Bugünkü Şampiyonlar Ligi'nde.
0: Şampiyonlar Ligi'nde. Bugünkü yıldızların içinde o iki şampiyonluk da vardır. Şimdi gelinen noktada deniyor ki bir taraf ya da bir tez şöyle antitezini de söyleyelim. Bir tez ya ezeli rekabette 1959 öncesi neden sayılmıyor? Örneğin baba hakkının hiç şampiyonluğu yok. Tabi Lefter için değil de geçen gün bir hata yaptı değil mi Sayın Mosturoğlu?
1: Söyleyeceğim biraz.
0: Tamam. Efendim gol krallığı diyoruz. Örneğin Zeki Rıza Sporer gol kralı olmamış gözüküyor. Gol kralı diyoruz. Ya da işte Metin Oktay'ın iki şampiyonluğu var. Koskoca Metin Oktay'ın. Lefter'in bir yanılmıyorsam. Baba hakkının hiç yok. Bunları söylüyorlar bir taraf. Yine diyorlar ki 59 öncesi federasyon başkanları sayılmıyor mu? Hangi federasyon? Hangi ligin başkanı o zaman o federasyon başkanı diyorlar. Efendim diyorlar da diyorlar. Diğer tarafta diyor ki ya bu takımlar var ama birden fazla oluşum var. Bir bütün ülkeyi kapsayan lig yok. İşte bu yüzden olamaz. Avrupa'da temsil yeteneği yok. Bunun gibi tezler ve karşı tezler var. Eğer o grafik var mı çocuklar? Eğer sayılacak olsa tabii işin rengi değişiyor. Örneğin Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu oluyor. 19'u bugünkü anlamda Süper Lig, 6'sı Milli Küme, 3'ü Türkiye Futbol Birinciliği diye geçiyor. 59'dan önce 9, 59'dan sonra 19. Böyle bir tablo çıkıyor ortaya. Görüntü böyle oluyor ama aması Kemal Belgin'de. Kemal abi topu sana atayım.
1: Şimdi şöyle bir şey var. Şampiyon Kulüpler Kupası.
0: İlk adım,
1: o zaman Fuar Şerli Vayfa falan yok. Şampiyon Kulüpler Kupası 55-56'da ihdas ediliyor Avusturya'da.
0: 55-56 bunu bir kenara koyun, önemli. Evet.
1: İhdas ediliyor. Sonra 56-57'de Beşiktaş şampiyon oluyor. Bir ayrıntı var orada söyleyeceğim. Tamam. 56-57, 57-58'deki ayrıntı şu.
0: Tamam.
1: İstanbul Ligi'nin sonrasında bugün playoff diye adlandırdığımız yani o evet. Kelime yakışıyor.
0: Evet.
1: İzmir, Ankara'dan da takımların orada ilk dört falan gibi birbirleriyle oynadıkları müsabakalardan sonra yani mahalli lig bir anlamda Türkiye satındaki mücadeleye dönüşüyor. Bittikten sonra İstanbul'da, İzmir'de, Adana'da, Ankara'da. Orada Beşiktaş şampiyon oluyor ki dördüncü bitirmesine rağmen şeyi.
0: İstanbul'u. 56-57 bu.
1: Evet. 57-58'de de aynı şey yine oluyor. Yine işte İstanbul Mali Ligi'nde, Ankara, İzmir, Adana Mali Liglerinde işte ilk 3 sırayı, 2 sırayı, ilk 4 sırayı neyse tekrar aralarında. O yani Türkiye Ligi, bugünkü Türkiye Ligi gibi
0: evet.
1: Oynanmaya başlıyor. Ve dolayısıyla da 56-57, 57-58'de Beşiktaş Türkiye Ligi öyle şampiyonu olarak sayıldığından Şampiyon Kulüpler Kupası'na katılmış. Fakat ilk sezon elde etti 56-7'de Türkiye Futbol Federasyonu o

0: Çünkü federasyon Beşiktaş'ın bunu kazandığını ve orada Türkiye'yi temsil etme hakkı olduğunu UEFA'ya bildirmeyi unutuyor.
1: 56-57 mi? 57-58, 58-59 mu bunlar?
0: İşte bir tanesi. Benim bildiğim 56-57 veya 57-58 de olabilir.
1: Yani bir şeyin başlangıcından iki öncekiler.
0: Tabii tabii. O unutuyorlar, vakti atlıyorlar. Hı. Mesela diyelim bugün bindirmeleri lazım saat 17'ye kadar. Evet. Salı günü bildiriyorlar. UEFA da diyor ki baba diyor biz kuralları falan da çektik. Neredesiniz siz diyor. Ve Beşiktaş temsil etme hakkını kaybediyor Türkiye'yi.
1: Ama Türkiye'li tamam bir şey daha sorayım.
0: Ertesi sene ilk işte aman diyorlar zamanında bildiriyorlar hatta Real Madrid'le oynadı. Yanlış hatırlamıyorsam. 2-0 1-1. Buradaki golü de rahmetli Kaya atmıştı. Sonra 59'da Fenerbahçe şampiyon oluyor.
1: İlk ligin ilk sezonu. Bugünkü anlamda.
0: Ve Nice'le oynuyor Şampiyon Kulüpler Kupası rakibi oluyor. Pardon. Önce Çepeli eliyor. Macar takımı Çepeli eliyor. Sonra Nice'le oynuyor. 2-1 burada kazanıyor. 2-1 orada kaybediyor. İsviçre'de o zaman Temdit yok, uzatma yok. 3. maç var. İsviçre'de 5-1 yeniliyor ve eleniyor. Fenerbahçe'nin bugün kaç şampiyonluğu var? 19. İşte bunlardan bir tanesi de bu. İlk yani sayılan. Cenk'in, rahmetli Cenk Koray'ın müracaatı da
1: ondan önceki iki sezona ilgili.
0: Evet, ondan önceki iki sezonla ilgili diyor ki Cenk iddiasında. Tabii Cenk'in iddiası işte hukuk mukuk falan bir sürü şey. Diyor ki ben İstanbul Mali Ligi'ni zaten 4. bitirdim. Ama statüye göre işte Mali Lig'den İstanbul'dan 4, Ankara'dan 2, İzmir'den 2, Adana'dan 1 neyse 2 milli mensucat falan var o zaman. Onların katılımıyla bir Türkiye kapışması oluyor diyor. Dolayısıyla da ben orada şampiyon oluyorum.
1: Mesela o yıl birinci bitiren birisi Fener, birisi Galatasaray.
0: Tabii onlar olamıyorlar. Beşiktaş oluyor dördüncü bitirmesine rağmen. Diyor ki ben diyor Türkiye satında oynadım diyor. Türkiye ligidir o diyor. Yani. Ondan evvelki yıllar 55'ler, 54'ler, 52'ler falan tamamen mahallilik. İstanbul'u kazanıyorsun, İzmir'i kazanıyorsun. İşte Adana'da zaten Adana Demirspor var. Adana Spor da yok o zaman.
1: Ama en güçlüsü İstanbul temsil kabiliyeti olan. Öyle mi?
0: Tabii ama yani Türkiye Ligi değil o.
1: Kapsamıyor bütün ligi.
0: Kapsamıyor. Sadece İstanbul. Adalet, Beykoz, Vefa.
1: Bir orada vurgulanan şeylerden biri de bu bugünkü anlamda Süper Lig'in 1959'da başlayan.
0: 59-60.
1: 59-60.
0: İki kademelidir o çünkü.
1: Evet. İlk 8 yılında bir sezon hariç sadece İstanbul, Ankara, İzmir takımlarının olduğu, bütün ligi yine kapsamadığı yönünde.
0: Yani ondan evvelki sene mi?
1: Yok, o ilk 8, 59'dan 67'ye kadar.
0: Çünkü şöyle.
1: Takım yok yani.
0: Takım yok. Yozgat'ta takım mı var? Veyahut ne bileyim şimdi Antep'te takım mı var? Şimdi Antep Spor var, Bursa'da takım var. Mensucat bilmem ne, kendi aralarında oynuyorlar. Ve katılım olarak sadece İzmir, Ankara, bir de Adana. Zaten bu 59-60'ta Türkiye Deplasmanlı Ligi adı odur. Mesela yine çok takım var. İki grupta oynanıyor. Bir grubu Fenerbahçe, bir grubu Galatasaray lider bitiriyor. Finalde Fener Galatasaray'ı yenip şampiyon oluyor. O zaman mesela maçlar cumartesi pazar oynanıyor.
1: Öyleymiş.
0: Mesela Fener Beykoz.
1: Üst üste değil mi?
0: Tabii tabii. Mesela Fener'in bu sene eşi Beykoz. Ankara'ya gidiyorlar. Cumartesi Gençler Birliği Beykoz, Ankara Gücü Fener. Pazar günü değişiyorlar. Ankara vay Gücü vay. Beykoz Fener.
1: Şimdi araya 3 gün mü koyalım falan, işte 2 gün olursa olmaz.
0: Tabii. Üst üste veya geliyor mesela. Mesela şey Adana Demirspor
1: şey kötü ama Kemal abi ya. Yani ne bileyim işte koca baba hakkının şampiyonluğu yok.
0: Mesela Adana Demirspor tek takım olduğu için Adana'dan mecburen Ankara'ya geldi.
1: Ankara'da oynuyormuş maç.
0: Tabii Ankara Demirspor'la sanıyorum eşi olarak oynadı. Yani Adana'da oynayamadı maçlarını. Maalesef Ankara'da oynadı. Ankara'da var. İşte Gençler Birliği var, Ankara Gücü var, Hacettepe var. Yanlış hatırlamıyorsam. Onlarla eşleşti, öyle oynadılar. Hatta buraya bir geldiler de İstanbulspor'u ikisi de yendiydi. Büyük sürpriz o. Toto'da 13 çıkmamıştı yani. İstanbulspor en iyi takımıydı o zaman Türkiye'nin. Fener'de de İstanbulspor eş. Fener ikisini de yendi. Onlar da ikisi de İstanbulspor'u yendi. Cumartesi pazar.

0: Yani böyle süreçlerden geçildi ve Cenk Koray'ın, rahmetlinin müracaatı biz iki sene üst üste, yani iki sezon diyelim, İstanbul Ligi'nden sonra Türkiye'nin 3 şehrindeki takımların da katılımıyla bir futbol arenasına
1: orada
0: çıktı.
1: Orada çok enteresan. Mesela Fenerbahçe İstanbul Ligi'nde şampiyon oluyor, sonra katılmıyor İstanbul yurt genelindeki organizasyona. Orada nasıl olmuş anlamıyorum.
0: Hangisi
1: yok
0: mi
1: orada? Ben baktım, İstanbul Ligi'nde şampiyon, ardından katılmamış. Niye katılmamış bilmiyorum.
0: Organizasyon yok. Yani öyle, böyle bir organizasyon yok.
1: İşte orada bir standart yok diyorsunuz.
0: Tabii standart yok. İşte yani bu işi artık İstanbul merkezinden kurtaralım anlayışıyla işte bu 56-57-57-58 yapılıyor. Sonradan Orhan Şeref rahmetli.
1: Orhan Şeref Apak
0: döneminde deplasmanlı Türkiye Ligi, işte önce iki grupta başlanıyor. 30 takım mı 40 takım mı?
1: Bir eleştiri de yurt dışında ne zaman federasyon kurulduysa ilk yılından itibaren sayılıyor. Örneğin İngiltere'de Preston North End ilk şampiyon diyorlar ama orada bütün ülkeyi kapsayan tek bir organizasyon var mı diyeceksiniz
0: var,
1: abi?
0: Var, var. Neden var biliyor musun? Sen 55'lerde 56'larda daha Karaköy'den Aksaray'a 3 saatte gidiyorsun.
1: Değil mi?
0: Şeyden Şere'ye nasıl gideceksin abi? Buradan diyelim ki Gaziantep'e bir hafta evvel gitmen lazım. Uçak muçak yok Gaziantep'e. Yani o zamanki şartlar, bu İngiltere, Portekiz hemen başlıyorlar da, İtalya hemen başlıyor da, ama sende öyle bir ülkeyi dolaşabilme rahatlığı yok.
1: Yani öyle deplasmanlı deplasmana bir oynayabilmek işte, çok
0: yani
1: zor.
0: Zaten ondan sonraki 56-57'lerde de işte niye Adana? Vallahi olmuyor bak, düşün.
1: Adam Ankara'ya geliyor.
0: Adana Ankara geliyor. Ankara, İzmir, İstanbul artık yani. Yani anladın mı? Yani insaf. Ülke koşulları, ülke şartları daha doğrusu henüz daha tam gelişememiş. Bir ülke olduğumuz için öbür taraflarda yapılıyor. Bizde de ancak Orhan Şeref Apak işte 59-60'ta bu deplasmanlı Türkiye Ligi'ni,
1: Anadolu'da takımların kurulmasına da ön ayak oluyor.
0: Tabii ön ayak oluyor. Aa diyorlar ya, ne güzel deplasmanlı Türkiye deplasmanlı ligi. Biz de oynayalım diyorlar. Bir sürü takım işte oluşuyor falan filan.
1: Ki Trabzonspor'da o dönemlerde işte daha biraz değil, daha sonra kuruluyor.
0: Daha sonra Trabzon.
1: Ama o etkiyle, onun o sürecin sonucu
0: tabii
1: galiba.
0: Orada 2-3 takım yanlış hatırlamıyorsam birleşerek Trabzonspor
1: evet,
0: kuruyorlar.
1: Evet, İdman Hoca.
0: Birçok yerde de böyle zaten.
1: Öyle öyle.
0: Anadolu'nun birçok yerinde doğru de. Yani diyorlar ki ya, tek başımıza gel diyor, sen de bizde, gel sen de bizde. Aa ne oluyor? Bursa Spor oluyor.
1: Değil mi?
0: Gaziantep Spor oluyor, Trabzonspor oluyor. Ve böyle.
1: Siz dolayısıyla sonuç olarak şey diyorsunuz, bütün ülkeyi kapsamadığı için bu şampiyonlukları ülke şampiyonluğu olarak değerlendirmek hani ne derece doğru olur, ya da bunu yıldızla taçlandırmak ne derece doğru olur?
0: Şimdi
1: emin değilim
0: şöyle
1: diyorsun.
0: bu çıkan şey, Şekip Bey konuşma yapmış,
1: evet.
0: Aziz Bey'in başkanlığı adaylığını yeniden koyacağını açıkladı toplantıda. Bu bir kongre yatırımı olarak ben bunu kabul ediyorum. Hı hı. Çünkü Şekip Bey diyor ki gönüllülerden oluşan bir komite kuruldu. Aferin. Necati Bey, ben de varım. Kimse o. Arşiv tarih taraması kısmı tamamlanmak üzere. Fener'de öyle bir arşivciler var ki tarihi bilen. Ondan sonra başvurup yapılamayacağına karar vereceğiz diyor. Elimizdeki tarihi verilerde bu durumu kamuoyuna anlatacağız. Ben çok merak ediyorum. Bu şampiyonlukların kamuoyu tarafından da benimsenmesi lazım. Şimdi buraya geliyorum. Çünkü futbol tarihimizde lefterleri, şeref asları gibi isimleri önemli kahramanlarımız olarak kabul ediyoruz ama bunların lig tarihinde şampiyonlukları yok. Siz böyle mi biliyorsunuz Fenerbahçe'nin tarihini? Siz resmen bir Fenerbahçe tarihi cahilisiniz. Siz ve etrafınızda oluşanlar. Bak ben buradan söylüyorum.
1: Dili sürçmüştür diyelim.
0: İnşallah. Ama Fenerbahçe'nin tarihinde lefter ve şerefin lig şampiyonluğu yok ne demek ya? Ve siz Fenerbahçe'nin ikinci başkanısınız. Hoş sizin Guiza'nın transferinden de haberiniz yoktu da, ikinci başkan olarak. Ondan da haberiniz yoktu, basın toplantısı açıkçası.

0: ödediniz bizim haberimiz yok diye. Öyle mi? Trabzon'dan berabere kalıp Bursa şampiyonu olduğunun ertesi günü. Ya ben sizin yerinizde olsam şu cümleden sonra Fenerbahçe'deki görevimi bırakırım. Utanırım. Oralarda dolaşmam. Lefter'le Şeref'in lig tarihinde şampiyonluğu yok diyen bir zatı muhterem Fenerbahçe yönetim kurulunda bulunamaz. Kim olursa olsun. Siz gelin ben anlatayım size onların şampiyonluklarını. Hele Lefter'inkini. Hele Lefter'inkini.
1: Evet.
0: Biliyor, onu anlatmıştım galiba.
1: Konuştuk.
0: O gün sakat geldi. Ayağı alçıda. Dediler ki ne olur bırakma. Şu o gün iyileşene kadar oyna. Peki dedi. Ve o gün iyileşene kadar Lefter sağ açık oynadı. Lefter Nedim Şenol Birol Aydın meşhur atom forvet. Sonra o gün iyileşti. Antrenmandan falan kadroya girdi. Oynamaya başlayınca Lefter bana müsaade dedi. Güle güle Allah razı olsun dediler. Yunanistan'a gitti. 4-5 maç kala Fenerbahçe'de bir takım sıkıntısı oldu. Dediler ki ya Allah aşkına gel, sıkıntımız var. Lefter Atina'dan geldi. 39 yaşında. 39 yaşında. Geldi, oynadı. O 5 maçın 4'ünü kazandıran adam olarak yine sahneye çıktı. Son 6 ay maçına gitmedi. Uçağa binmeye ödü kopardı zaten. Ben minibüste gitmiştik biz 6 ay maçına. Gelmedi oraya. Fener zaten 6'ya 3-0 yendi. Şampiyon oldu orada. Yani bilmeden konuşmayın. Tarihi saptırtmak dünyanın en büyük günahları ve ayıpları arasındadır. Bana de yani şimdi İstanbul'u kim fethetti? Kanuni Sultan Süleyman diyebilir misiniz abi? Diyemezsiniz. Fatih Sultan Mehmet değil. Onun için hele bu sizin kimlerse bunlar bakayım. Gönüllülerden oluşan bir komite. Şu komiteden birkaç kişiyi bana göndersenize be gönüllülere. Biraz onlara tarihi bilgi vereyim.
1: Ya gönül işi yapıyorlar.
0: Ama Enderim bak.
1: Çaba göstereceklerdir mutlaka.
0: Şunu da söyleyeyim.
1: Sehven
0: bak, söylenmiş 2500, bir şey. 2500 avroya bir kitap satıldı.
1: Neye?
0: Asıl Fener. Hmm. 2500 evet, avro.
1: İhtişamlı bir.
0: Böyle bu masanın yarısı evet, kadar evet, ben evet. Hep tam 41 tane tarihi hata var içinde. Tam 41 tane, bir tane iki tane değil. Fenerbahçe takımında 13 seneyle basketbolda rekor kırmış, yönetim kurullarında 2 dönem bulunmuş sevgili Güner'in adı Küçük Tuncer diye geçiyor 3 tane fotoğrafın altında. Kimmiş Küçük Tuncer Fenerbahçe tarihine girecek? 41 tane tarihi hata vardı. İşte Fenerbahçe'nin tarihçileri bunlardır. Gelsinler benim karşıma hadi. Hadi alın o kitabı da gelin burada bir program yapalım. Ben size tarihi hataları söyleyeyim. Siz de deyin ki hayır doğrudur. Bu kadar. Bu kadar. Ama yani bir kongre için söylemlerde bulunabilirsiniz. Bir takım yatırımlar yapacağız dersin. Her şeyi söylersiniz ama Lefter'le Şeref'in lig şampiyonluğu yok derseniz ben parlarım abi. Beni dikkate alırsınız almazsınız. O benim umurumda değil. Ben doğruları söylemek için buraya çıkıyorum. Bu kadar basit.
1: Evet, önemli bir konu olduğuna hiç şüphe yok. O yüzden hiç kesmeden dinledim Kemal abi sizi. Yani niyetin iyi olduğunu kabul etmek lazım ama tabii bilgi sahibi olup konuşmak güzel bir şey.
0: Tabii, aynen öyle.
1: Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunca
0: aynen öyle oluyor.
1: Kötü yerlere gidebiliyor iş ama dediğiniz gibi niyet iyi. Ben sehven yapıldığını düşünüyorum o hatanın da. Ama biz o şampiyonluğu da böylece hatırlamış olduk. Ha. 59 öncesi şampiyonlukları da bu şekilde konuşmuş olduk. Ama bir süre daha tartışılacak anlaşılan o ki futbol gündemimizi bir süre daha meşgul edecek bu konu.
0: Eder. Ben sana söyleyeyim belki de kabul de. Yani Türkiye'de her şey olur abi. Ben bak bizim Yavuz vardır İstanbulspor'da, Adana Demirspor'da oynadı. Santraf eski tip. Onun çok güzel bir lafı vardır. Bayılırım. Tarihte hayatımda beğendiğim en güzel laf. Böyle bir gün bir mecliste konuşuyoruz. Şurada anayasa, baba yasa, Yargıtay mı? Ya ne konuşuyorsunuz siz ya dedi. Niye dedik oğlum, ne var ki ya? Bir tane yasa var Türkiye'de dedi. Ne yasası dedik oğlum, bilmedin yersen yasası dedi.
1: Peki.
0: Selamlar.
1: Evet. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Biliyor muydunuz diyelim. Ve size ilginç geleceğini düşündüğümüz birkaç anekdotu paylaşalım.

0: Şimdi değerli izleyenler, Türkiye'ye gelip beğenilmeyen, sonra Türkiye'den gittikten sonra olağanüstü işler yapan oyuncular var. Şöyle, bence bunların birincisi, yani inanılmaz bir noktada, yani elden kaçırılanlar da var, beğenilmeyenler de var. Ya Kemal abi, ama 90'lı yıllar özellikle bu konuda çok ön planda. Efendim 1994 yılı. Samsun Spor'da siyahi bir oyuncu var. Hatta yazdığı kitapta o takımın, Samsun Spor'un çaycısıyla fotoğrafını falan da koymuş. O kitaptan da bir görüntü olacak. Kimden bahsediyoruz efendim? Jimmy Floyd Hasselbaink. Beğenilmiyor. Gidiyor. Sonrası malum. Premier Lig'de Chelsea formasıyla gol kralı oldu. Jimmy Floyd Hasselbaink'ten bahsediyoruz değerli izleyenler. Bakın Samsun'da bu fotoğrafı paylaşıyor. Samsun Spor'un çaycısıyla ben diye kitabında beğenilmeyip yollanıyor. Hoca kim? Gigi Multescu. Jimmy Floyd Hasselbaink. Kemal abi.
1: Şimdi buradaki olay, geçen hafta da biz şeyde de konuştuk. Bizim Serkan'ın sunduğu Hıncal abiyle.
0: 90 A'da.
1: Şimdi Hasselbaink buraya geliyor. Yetenekli bir oyuncu ama kimlerle beraber oynuyor? Chelsea'ye gidiyor değil mi? Chelsea'de kimlerle beraber oynuyor? Bu çok önemlidir.
0: Takımın da önemi var diyorsun.
1: Tabii,
0: oyuncu. Ama şöyle değil mi? Parlamaz mı bir oyuncu ya? Hasselbaink'ten bahsediyoruz. Ya,
1: sen ülke olarak Eto'yu yolladın be. Eto'yu yolladın, 17 yaşında geldi buraya.
0: Dur, ben onu da birazdan konuşacağız. Sonra aynı Samsun. Hasselbaink bu. 95-96. Samsun'da beğenilmeyen kim? Sami Hipya. Yani belki de Hipya ülke futbolunun, Finlandiya'nın en önemli futbolcularından biri.
1: Baksana takım kaptanı, neresi o? Arsenal yok, neresi?
0: Ya Bayer Leverkusen'da inanılmaz oynadı. Hipya valla
1: ama işte diyorum sana, yani
0: Sami Hipya. Yine Multescu mu o sezon, emin değilim, ona bakamadım. Sami Hipya da gidiyor.
1: Gider.
0: Giden gidene. İşte Bayer Leverkusen formasıyla.
1: Leverkusen, evet.
0: Ya çok önemli oyuncular bunlar.
1: Tabii.
0: Sonra bir süre sonra Apia 8 Ganalı gencin arasında geliyor.
1: Galatasaray'a geliyor.
0: Galatasaray'a geliyor.
1: Alt yapı.
0: Ganalı gençlerden biri kaleci Kingston, o kaldı tabii, sonra. Tabii. Milli takımın da kalesini koydu Ganalı'ydı. Apia burada beğenilmiyor. Nereye gidiyor biliyor musunuz? Juventus'a. Juventus'a gidip 8 sene oynuyor.
1: Tabii.
0: Sonra Fenerbahçe'ye 8 milyon tabii, o zaman dolara mı işte neye geliyorsa, Fenerbahçe'de sakatlanana kadar muazzam işler yapmış.
1: Tabii. Bir de şeyde, Denizli'de golü atamadı.
0: Onu atamadı. Onu atamadı.
1: Metrede.
0: Efendim Frank Ribery geliyor. Galatasaray'ı 6 ayda kaptırıyor. Gidiş öyle bir gidiş.
1: Yalnız Ribery'nin
0: burada bir ama şey var. Gelirken Anelka'nın bonusu demişlerdi. Ribery'yi bulup getirmek önemli iş bence.
1: Burada Ribery'nin transferinde, yani Galatasaray'dan gidişinde kendi menajeriyle yaptığı 3 kağıt var. Onun belgeleri bende Fransızca olarak var.
0: Kendi menajeriyle?
1: Evet. Oynarken Galatasaray'da. Marsilya tabii.
0: Bir şey iş çeviriyorlar Marsilya değil mi?
1: Marsilya başkanı tabii, iş çeviriyorlar. Onun bütün...
0: Ama elden kaçırmamak lazım.
1: Ya ben de Fransızca...
0: Bu burada bir yetenek ya, burada teslim ediliyor. İyi bulunuyor. Bu önemli.
1: Tabii.
0: Ama 6 ayda kaçırmak...
1: Ben o Fransızca belgeleri Sayın Adnan Polat'a ulaştırdım.
0: Hı hı.
1: Başkanken. Dedim ki bakın bunlar resmi belgedir. Fransızca. Bunlarla bir şey yapın. Harekete geçin. Galatasaray'ın haklarını nasıl korursunuz onu bilmiyorum. Paramı istersin, ne yaparsanız ya bilmiyorum. Hiçbir şey yapmadılar. Fransızca hepsi. Yani kendi el yazısıyla, kendi imzasıyla Ribery'nin yolladığı mesajlar, ona gelen el yazılı.
0: Bir de Kemal abi, işte senin söylediğin Eto durumu var.
1: Evet.
0: 97-98 yanılmıyorsam.

0: Onunla mı uğraşacağız yani, yatacak, nerede yatıracağız, nerede kaldıracağız? 17 yaşında çünkü. Hani bizde altyapıya çok önem verirler ya.
1: Değil mi?
0: Ondan sonra 2 gün bekliyor burada. Yani baktılar ki olmuyor. Bir gün bir geldim, baktım Eto oturmuyor. 2 gün çay içti berberde.
1: Berberde çay, o kadar çayda.
0: Çay içti. Ne oldu dedim? Ya dediler abi, şey, İspanyol aldı götürdü Türkiye'den. Ne Mallorca'ya gidiyorlarmış dedi. Bizim berberler ve o Mallorca'ya girdi.
1: Mallorca'dan mesela... sonrası malum zaten.
2: Ya nasıl bir şey bu ya?
0: İşte.
1: Bu nasıl bir şey?
0: İşte. Bu yani hani şeyde de Ribery ile ilgili de belgeler var elimde, imzalı mı imzalı, ama bu da birebir gözümle kulağımla tanık olduğum bir şey.
1: 17 yaşında Eto buraya gelebilirdi. Daha doğrusu yanlış söyledim. Geldi ama teğet geçti.
0: Tabii teğet geçti, Mallorca'ya gitti. Oradan da Barcelona'ya zaten aldılar benim bildiğim kadarıyla. Yani adam o İspanyol
2: muazzam oynadı zaten.
0: O kadar anlatmış ki, demiş ki ya işte böyle böyle şöyle böyle oyuncu işte alıyor, adam geçiyor, atletik yapılı.
2: Biz çok severiz ama öyle genç oyuncu.
0: İşte diyor ya bunu diyor gelecek, bakın diyor buraya getirdim. Hani çok severiz. Kemal de yani şeyi meslektaşı diyelim, menajer, avukat da aynı zamanda. Ya getir diyor şu adamı, bahsettiğin adamı, ya burada diyor verelim. Fenerliydi çocuk Kemal. Tabii önce Fener'e şey yapıyor, yapalım diye. İşte Ali Şer.
1: Hasselbank'i kaçıran Samsun, Eto'yu kaçıran Fener. Çok enteresan.
0: Anelka, hepsinin evrakı var bende. Anelka'yı sezon yani transfer, Haziran'da önce Gaziantep'e öneriyorlar. Gaziantep diyor ki ya biz diyor alamayız diyor. Arkadan Beşiktaş'a öneriyorlar. Beşiktaş diyor ki olağanüstü kongre işte şeyin.
1: Anelka da o zaman 26 yaşında bu arada.
0: Ne o? Başkan olacak işte. Mayıs'ta olağanüstü kongre aldı Beşiktaş, karar aldı. Galatasaray diyor ki yani şu anda diyorlar bizde. Fener'e efendim diyor ekonomimiz diyorlar uygun değil. Paralar para olsa. Aynı Anelka'yı 6 ay sonra Ocak'ta aldı Fenerbahçe, daha pahalı. Ben bunu böyle beni çok eleştiren birine, bizim Ciğerci'de Kadıköy'de karşılaştık, evrakı gösterdim, bana gösterme diyor. Ya al oku dedim, ya bak ben yalan söylüyordum dedim. İngilizce bilir misin dedim. Bilirim dedi. Bendekiler İngilizce orijinal. Okudu. Bana ver. Ne diyorsun dedim. Hiçbir şey demeden çıktı gitti. Allah'ısmarladık yine de.
1: Ağzına sağlık Kemal abi. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, Bir Zamanlar Futbol'dan bu haftalıkta bu kadar. Bence çok ilginç. Kayda geçecek bir program oldu. Yeni programlarda birlikte olabilmek ümidiyle efendim. İyi hafta sonları. Hoşça kalın.

0: düşmesinde ne düşmesinde bizim de payımız var. 8 yıl kin biriktiren adamın nasıl biri olduğunu bilmeden hareket edemeyiz.
1: Dünden cezanız abiniz ölene kadardı.
2: O akkefen giydiyse bize de saltanat ilatı düşer.
3: Altın kapıların nice sultanı açıldı Konya. Şimdi sıra bende.
2: Kartal kafese sığmadı. Şimdi doruklara yükselmenin vaktidir.
0: Selçuklu Sarayı'nda gelin olduğunu da gördüm. Hem de Aladdin'in karısı olarak. Bu da bir kader.
4: Anneyi sultanımıza layık bir şekilde hazırlayın. Benim kızım burada düğün beklerken sen bir cariyeyi has odaya nasıl yollarsın?
5: Sen gece sultanla beraber miydin?
1: Allah'ım onu en zor zamanında karşıma çıkardı. Kör zindanlarda rüyam oldu. Düşün gerçek kılan Rabbim. Elbet yarım kalan da tamamlar.
6: Aşk ve Taht ilk bölümüyle 9 Eylül Çarşamba akşamı ATV'de başlıyor.
7: Reklam.
8: A-Spor Radyo. A-Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Spor Radyo.
1: Artı Futbol'a hoş geldiniz. Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Artı Futbol'da sizlerle birlikteyiz. Güçlü, dev bir kadroyla. Tabii ki sezon başladı. Derbi de oynandı. Sezonun ilk derbisi oynandı. Hem derbiyi şöyle bir konuşacağız. Derbinin ardından neler konuşuluyor, neler iki takımın gündeminde var. Hem de hafta içinde takımların hem Şampiyonlar Ligi hem de hem Avrupa Ligi hem Konferans Ligi'ne mesaileri başlıyor. İlk Avrupa mesaisi de başlayacak. Tabii Avrupa ile Konferans Ligi biraz daha uzun ama yavaş yavaş Avrupa sezonuna hani genel olarak söylemek gerekirse startı vereceğiz diyebiliriz. Murat Özbostan, Onur Özkan ve Cem Pamiroğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Bir haftayı daha geride bırakırken sezonun ilk derbisi de oynandı. Tabii ben biraz derbi yani öne koyarak programa başlamak istedim. Ama konuşacağız. Fakat biraz daha sonrasında konuşacağız. Çünkü yaklaşan bir Şampiyonlar Ligi var. Galatasaray Lizbon'da olacak. Fenerbahçe İstanbul'da, Kadıköy'de Roma ile oynayacak. Biraz daha bu maçları konuşacağız tabii ki. Ama mutlaka dediğim gibi derbiden çünkü arda kalan çok fazla şey var. Bunlara da değineceğiz tabii ki. Galatasaray Lizbon deplasmanında olacak dedik. Galatasaray'la başlayalım değerli izleyenler ki Osimhen yok, Lemina yok, Singo zaten uzun zamandır yok gibi Galatasaray taraftarının gündeminde ya da gözünde diyelim ama önemli eksiklerle Galatasaray Lizbon'a gidiyor ve çok da zor bir deplasmana gidecek. Sporting çok iyi başladı Portekiz'e. 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 14 gol attılar ki ayrılan çok önemli oyuncular var. Sevgili Onur senle başlayalım. Baktığımızda Pedro Gonçalves gibi, Trincao gibi önemli isimler ayrıldı Sporting'de. Ama Sporting sanki hiçbir şey olmamış gibi.
2: Yulman ayrıldı.
1: Çok çok önemli bir eksik. Merkezdeki her şeydi Sporting'in ama yani Sporting'de işleyen Rui Borges'le bir sistem var. Amorim'den sonra da o Sporting takımının akıcılığı devam ediyor diyebiliriz. Amorim'in oyununa çok yakın bir oyun oynadıklarını söyleyebiliriz. %100. Ve Galatasaray'da açılışı zor deplasmanlardan bir tanesine Portekiz'de Lizbon'da yapacak.
2: Ya zaten İçinde bulunduğunuz durum çok olumlu da olsa Lizbon deplasmanı çok zor bir deplasman. Yani Galatasaray çok formda, takım ve bireysel anlamda istim üzerinde ve tam kadroda gitmiş olsa Lizbon'a biz hani zaten çok zor maç ifadesini kullanacaktık yine. Çünkü sen de anlattın, bir oyun kültürü, bir oyun geleneği olan, hani isimler değişse de bu oyunun devamlılığını sağlayan bir ekipten bahsediyoruz. Sporting Lizbon'dan. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nin en özel takımlarından, en özel performanslarından bir tanesini verdi. Finalist Arsenal'a çok iyi oynayarak iki tane maç elendi. Bodo'yu olağanüstü bir geri dönüş iç sahada 5-0'la mağlup edip eledi. Dolayısıyla her şartta zaten Galatasaray adına zor bir başlangıç Sporting deplasmanı. Tabii bir de Galatasaray'ın içinde bulunduğu bazı durumların yarattığı ekstra zorluklar var. Onun altını çizmemiz gerekiyor. Tabii ki Osimhen'in durumu şu an 10 Galatasaraylı çevirsek buradan tamamı bence Osimhen'in yokluğu üzerinden bir şeyler anlatacaktır. Çünkü çok keskin bir şekilde Galatasaray'ın hem oyun hem skor performansını etkileyen bir oyuncudan bahsediyoruz, Osimhen'den. Bence burada önce Osimhen konusunda iki soruya yanıt vermemiz gerekiyor sevgili Ömer. Bir, Osimhen'in sakatlığı normal bir sakatlık mıdır? Sıradan her futbolcunun başına gelebilecek bir sakatlık mıdır? Yoksa bundan sonra da tekrarlanma riski olan sezon içinde ve Galatasaray'ın bazı önlemler alması gereken bir durum mudur bu? Bir kere bence bunun konuşulması gerekiyor Galatasaray'ın. Çünkü o kadar keskin bir oyuncunun takım içinde ne kadar çok sağlıklı bir şekilde sahada kaldığı çok kritik olacak Galatasaray için.
1: Ki bak şöyle bir ekleme yapmış olayım. Bizim de şimdi başlığımızda ne yazıyor? Osimhen'in yokluğunda Barış Alper oynayacak diyor.
2: Evet.
1: Belki bu başlığı ya da hani bu başlık olarak bugün kullanmış olabiliriz de 2-3 yıldır hani başlık üzerinden gitmeyeyim. Gündemde olan hep cümle bu. Osimhen yoksa işte Barış Alper oynayacak.
2: Tabii kim oynayacak ya da
1: kim işte Barış Alper oynayacak.
2: Hangisi doğru tartışması var. Şimdi
1: bence Galatasaray taraftarının artık bunu kabul etmemesi lazım. Yani kabul etmemesi derken biz bunu çünkü Temmuz'da konuşuyorsak, Ağustos'ta konuşuyorsak, Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nden önce bu cümle kuruluyorsa hala burada yanlış giden bir iş var. Yani biz transfer döneminde hep söyledik, neden Osimhen'in arkası doldurulmuyor. Evet, Deniz Gül geldi

0: Ama aldığınız oyuncu ki Deniz bence çok değerli bir oyuncu milli takımımız için de. Ama hala gelişime açık bir oyuncu ve ihtiyaç duyan bir oyuncu. Deniz Gül net 11 oyuncusu olamıyorsa bu transfer döneminde Galatasaray'da tartışılacak çok nokta var.
1: Doğru. O soruyu da zaten yanıtlayacağız ama ilk olarak dediğim gibi bu sakatlık konusunun Osimhen adına hani bundan sonra da bir tehlike yaratabilecek durum olup olmadığını tartışmamız gerekiyor. Çünkü geçtiğimiz sezonda Osimhen iki kez darbeye bağlı olmayan kas sakatlığı yaşamıştı. Hı hı. Kol kırılması falan onlar ekstra işler, onları saymıyorum. Şimdi Osimhen'in kariyerine baktığımız zaman özellikle koronavirüs sonrası yani 21-22 sezonuyla beraber yaklaşık 7-8 kez Osimhen'in bu sakatlıkları yaşadığını görüyoruz. Yani aslında Osimhen'in bir rutini haline gelmiş bir durum gibi duruyor bu. Şimdi burada şu sorular sorulabilir. Bir oyuncu niye bu sakatlıkları yaşar bu kadar fazla diye. Bir, kendine iyi bakmayan oyuncu bunu yaşar. Osimhen'de öyle bir şey görebiliyor muyuz? Yok. Mümkün değil. Çok profesyonel, idmanlarını çok düzenli bir şekilde yapan bir oyuncudan bahsediyoruz. İki, oyuncunun fizyolojik yapısı, kas yapısında bir problem olabilir. Ben bunun da böyle olduğunu düşünüyorum. Yani son derece baktığımız zaman fizyolojik yapısı güçlü, kas yapısı son derece kuvvetli bir oyuncudan bahsediyoruz burada. Üç, oyuncunun kendini kullanımı ya da takımın oyuncuyu kullanımında bir problem var mı sorusuna bence yanıt bulmamız gerekiyor. Senle daha önceki yayında bunu konuşmuştuk. Şu anda Avrupa'nın değil dünyanın tüm liglerinde maç başına en fazla şut çeken oyuncu Victor Osimhen. Bakın dünya üzerinde şu anda kaç tane profesyonel lig varsa toplayın hepsini. Maç başına 8,5 şutla ki son maçın %60'ını oynamadı Osimhen. Maç başına en fazla şut çeken oyuncu Osimhen. Şimdi bir kere doğal bir şey mi, normal bir şey mi bu? Hep seninle konuştuk. Yani Osimhen'in kullanımında bir problem var sanki. Yani oyuncu %100'ünü değil %120'sini veriyor bazen saha içinde diye.
0: Aslında ilk Çorum maçından sonra birlikteydik. 12 şut vardı o maçta. Evet,
1: doğru olmadığını, normal olmadığını altını çizmiştik.
0: Dedi ki bu baskın oyun takımından kaynaklı bir 12 şut değil. Çünkü City'nin de Guardiola dönemindeki en baskın döneminde. Barcelona'nın yine Guardiola'yla en baskın döneminde. Haaland da Barcelona için o dönemde Lionel Messi de ya da herhangi başka bir oyuncu da.
1: Böyle bir tablo göremeyiz.
0: 12 tane şut istatistiği görmüyoruz dedik. Bu dedik bir plansızlığı anlatıyor. Ya da tek bir plan anlatıyor.
1: Zaten oyuncunun kendini sakınma gibi bir düşüncesi yok ki sakatlandığı pozisyonu gördük, bir ara topu pas arası yapmak için ayağını açması sonucu yaşadı. Zaten maç içinde bunları çok sık yapan bir futbolcu. Dolayısıyla Osimhen'in hem kendini kullanımı hem de takımın Osimhen'i kullanımında bir problem olduğunu görüyorum. Hani bunlar normal bir noktaya gelmezse biz sezon içinde maalesef birkaç kez daha Osimhen'in sakatlığı ve krizini konuşuruz. Şimdi İkinci soruya geçelim. Bizim de KJ'mizde olan soru. Şimdi önce şunu anlatmamız gerekiyor. Osimhen'in arkasını Galatasaray çok daha güçlü şekilde doldurmalıydı şeklinde eleştiriler var değil mi? Ben bir kere bunu doğru bulmuyorum. Yani Osimhen gibi elinizde dominant bir oyuncu varsa onun arkasını Deniz Gül'le doldurmak mantıklı. Örnek verelim. Real Madrid'de Mbappe niye diye kim? Espi. Yani genç bir oyuncu transfer edildi 20 milyon euroya ve şu anda Mbappe'nin arkasını doldurmaya çalışıyor. Bayern Münih'te Erken'in yediği var mı? Hiç yok. Sıfır. Kadroda bir 9 numara yok. Haaland'ın yediği var mı?
0: Sahibi hali var. Yok. İşte.
1: İkame oyuncular mı?
0: Tabii, tabii.
1: Direkt bir 9 numarası yok.
0: Yok yok.
1: Şimdi dolayısıyla burada Galatasaray adına sorulması gereken bir soru da şu. Osimhen'in yokluğunun kriz yaratması sadece Osimhen kaynaklı bir olay mı? Osimhen'in yerine oynayan oyuncu da bu olayı tetikliyor mu? Bir kere Galatasaray'ın ana problemlerinden biri şu, Osimhen'le oynanan oyunu Osimhen'siz de devam ettirmeye çalışıyor Galatasaray. Bir kere bu mümkün değil. Osimhen'le dünyada bir tane var. Ve onun yerine Barış Alper'i koyduğunuz zaman takım otomatikman şu refleksi veriyor. Ya Barış da süratli, Barış da atlet. Demek ki ben aynı oyunu oynayabilirim şeklinde bir refleks gelişiyor. Yani bir kere en büyük yanlışlardan bir tanesi bu. Yani Osimhen'in en büyük özelliği hızından, atletizminden daha ötesi reaksiyon hızı. Saha içinde 21 oyuncudan diğer oyuncudan hepsinden hızlı reaksiyon veren bir oyuncu. Dolayısıyla burada Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'la oynaması da bence krizleri büyütüyor. Deniz Gül'le oynarsanız eğer ki bence şu anda çok yüksek seviyede bir oyuncu değil ama topu orada tutabilen bir oyuncu profilde oynadığınız zaman sanki Galatasaray daha sakin, daha pas yapabilme özelliği olan bir takıma dönüşebilir gibime geliyor. Ben kendi fikrimi söyledim ama kimin oynayacağını söyleyeyim. Barış Alper Yılmaz oynayacak.
0: Yani öyle gibi görünüyor. Zaten bu kısma yine değiniriz. Murat abi, Osimhen konusu da var. Lemina konusu da var. Yani şöyle ki, Hugo Çukwu'yu çok Galatasaray taraftarı 11 ya da aslında rotasyon oyuncusu olarak bile çok fazla şu an için görüyor diyemeyiz. Zaten Okan Hoca da neredeyse oyuncuya süre vermiyor ama yani baktığımızda hem Osimhen'siz hem orta saha kurgusunda Lemina'sız Lisbon'a giden bir Galatasaray var.
2: Ya, bu ya bunların bir kere öngörülmesi lazımdı. Burada birçok programda ifade ettik. Yani bir transfer döneminin Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu, bu planlamanın aslında daha erken bir şekilde yapılıp sonuçlarının da daha çabuk alınması lazımdı. Yani ne dedik mesela bundan önceki programlarda? Yani Osimhen dedik bir sakatlanabilir yani, değil mi? Her oyuncu gibi onun da bir sakatlanma olasılığı var. Yedeği kim? İşte Deniz Gül transfer edildi dediler. Tamam, Deniz Gül iyi bir oyuncu, milli bir oyuncu, genç bir oyuncu. Hatta işte 1,5 milyon euro alacakmış, 10 milyon euro da bonservisi var. Ne kadar ekonomik filan dedi. Tamam, bu güzel.
0: Evet, doğru.
2: Ama onun bir alternatifi mi, Osimhen'in bir alternatifi mi sorusunun yanıtı tam da karşılığını bulmadı. İşte orada ne dendi? İşte Leao transfer edildi. Leao oynayabilir. İşte Barış Alper oynayabilir. Hoca farklı plan ve programlar deneyebilir. Yani ama sonuçta bakıldığında böyle bir futbol sezonunda işte Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor ve Galatasaray'ın en önemli oyuncusu, işte herkesin göklere çıkardığı, o varsa Galatasaray'ın yüzde, yoksa Galatasaray'ın %60'ı yok, işte 50'si yok, 55'i yok yorumlarının yapıldığı, herkesin eyvah ne olacak şimdi diye bir paniğe girdiği bir durum var. Ve bir ay, neredeyse 3 hafta işte Kocaeli maçında yok, Lisbon'da yok, Trabzon maçında da olup olmayacağı belli değil. Yani büyük ihtimalle orada da yok. Tabii düzelebilirdi, oynayabilirdi ama şu anda oynayacağı görünmüyor. Ve Galatasaray bunun sıkıntısını yaşadı mı geçmişte? Yaşadı. Ve buna rağmen transfer döneminde daha aslında önemli bir oyuncu, bir alternatif olarak bir oyuncu da alabilirdi. Şimdi Barış'la ya da Leao ile oynayacağı sistem içerisinde ya da bu isimlerle neler yapıp neler yapmayacağını çok bilmiyoruz. Yani bir kere Şampiyonlar Ligi ilk maçlar çok önemlidir. Yani moral olarak, motivasyon olarak ilk maçtan sizin bir şeyleri elde etmeniz lazım. Yani bir umut vermeniz lazım ki sonrası için, sonraki maçlar için insanlara o şeyi verin, o keyfi verin. Yani evet, biz iyi başladık, iyi oynadık. Şimdi rakip iyi bir rakip, zor bir deplasman. Yani bana göre Galatasaray buradan berabere kalırsa zaten iyi bir sonuç olur. Çok kesinlikle, iyi bir sonuç olur.
0: Kesinlikle.
2: Bunun dışında işte Barış, yani gelen haberler Barış'ın oynayacağı yönde. Barış formda mı? Formsuz. Barış mutlu mu? Mutsuz. Bir de şimdi işin o tarafı var. Leo iki tane son maçtan önce idman yapmış. İşte iki tane izin verdi hoca yanılmıyorsam. İki tane de bu maçtan önce yapacak. Dört tane idmanla Galatasaray serüveni var. Oynar mı, oynamaz mı? Onun yerinde Yunus mu oynar? Yani oynayıp oynamayacağı belli değil. Yani oynayabilir de tabii ki, elinizde böyle bir oyuncu var ama idman eksikliği var Galatasaray'da. Sonuçta bu maçtaki performans, bu maçtaki işte Barış'ın performansı tabii çok önemli. Yani eğer siz işte Barış, Yunus, Sané, yani bakıldığında bu üçlünün ortaya koyacağı işlev, bu işini ortaya koyacağı performans belki maçın da tabi defans savunma hattı da kaderini tayin edecek. Yani zor bir iş. Gerçekten hoca için de zor. Ama ben burada dönüp dolaşıp şu transfer döneminden önce daha iyi bir santrafor transferi mutlaka yapılmalıydı ve bunu yapmadılar. Yani son güne kadar bekleyip evet genç bir oyuncu aldılar ama o genç oyuncu bana göre üçüncü bir isimdir. İkinci bir isim değildir Galatasaray Osimhen'in arkasında. Şimdi hoca işte Barış'ı oynatır ya da oraya Leao'yu koyar. Belki de Leao'yu oynatır, bilmiyorum. Yani son dakikada böyle bir şey karar da alabilir yani. Ama biz Osimhen üzerinden gidersek yani onun sadece Galatasaray için bir golcü olmadığını zaten herkes söylüyor. Yani takımdaşlık ruhu diyor. İşte son maçta mesela sakatlanıyor, çıkıyor. Kulübede işte sakat olmasına rağmen o sevinç tablosuna koşarak gidiyor, katılıyor. Yani bir anda o sakatlığını bile unutabilecek bir oyuncu. O öyle yaşıyor maçları. Yani dolu dolu yaşayan bir insandan bahsediyoruz. Ve Galatasaray böyle bir

0: oyuncunun yokluğunda bu kadar önemli bir maça çıkacak ve bundan sonraki tabii lig maçı, ama öncelikle tabii Şampiyonlar Ligi maçı çok çok daha önemli. Yani artık burada bir şeyler yapmak, burada geçen senenin de bir üstüne çıkmak, daha bir level atlamak elbette Galatasaray'a ve Galatasaraylılara çok şey katacaktır. Yani ara sonra milli ara var zaten. Bir de orada milli arada Osimhen milli takıma gider mi, gitmez mi? Yani orada da bunlar daha önümüzdeki süreçte gündeme gelebilecek konular. Yani Osimhen'in yokluğu Galatasaray için büyük bir derttir.
1: Evet, ama yani
0: ve bu arada Sané'nin de, bak Barış formsuz dedim, Sané de formsuz. O da formsuz.
1: Doğru.
0: Yani en kilit önemli adamlar biri Sané, biri Barış, ikisi de formsuz şu anda. Ama tabii bu Şampiyonlar Ligi farklı bir şey. Farklı bir sahne, farklı bir heyecan, farklı bir atmosfer, güzel bir müzik. Belki orada biraz daha
2: atmosfer projektörler
0: üzerlerinde olacağı için daha lige göre daha farklı bir senaryo ortaya çıkabilir.
1: Ya bu arada felaket tellallığı yapmak için bunları konuşmuyoruz, söyleyelim de. Hani,
0: yok, gerçekler bunlar canım.
1: Bunlar yaz döneminde hani hep konuştuğumuz konular olduğu için aslında bugüne de bu konunun iz düşümleri olarak bakıyoruz.
3: Çok
1: yani
3: kısa bir şey ekleyeyim mi hocama söz vermeden tabii, önce? Tabii. Yani konu oraya geldiği için, hani Galatasaray Osimhen'in arkasını niye çok daha bilindik, dominant bir isimle doldurmadı sorusu var ya, hani hep soruluyor ve sorulacaktır tabii ki bu soru. Tabii ki Deniz Gül'ün yerli olması kontenjan açısından bir faktördür, bu önemli, ama bir faktör de Barış Alper Yılmaz. Yani insanın atladığı bir nokta var. Hep söylüyorum, Okan Buruk 11 tercihlerini, bazen kadro tercihlerini, transfer tercihlerini yaparken kadronun hiyerarşik yapısına çok fazla bakarak bunu yapıyor. Bu doğrudur, yanlıştır, tartışılır, ama bugüne kadar başarı bu şekilde geldi. Yani neden bunu söylüyorum? Sen şimdi Leao'yu alarak kimi mutsuz ettin bir şekilde takımın içinde, ya da kimin sürelerini azalttın? Barış Alper Yılmaz'ın. Şimdi bu durumda sen bir de 9 numara pozisyonunu Osimhen'in arkasına direkt Osimhen yokken oynayabilecek bir oyuncu almış olsaydın, bu kez Barış Alper Yılmaz'ın süreleri iyice azalacaktı takım içinde. Okan Hoca şunları gözetiyor: ben Barış'ı kaybetmemeliyim. Barış takım içinde önemli bir oyuncu. Yerli grubu içinde önemli bir figür. Barış'ın mutsuz olması, Barış'ın forma sürelerinin azalması takımı olumsuz etkiler. Yani biz bir şeyi düşünürken o 3 şeyi düşünüyor. Yani dolayısıyla 9 numaranın Deniz Gül olmasının sebeplerinden bir tanesi de Barış Alper Yılmaz'ın Osimhen yokken oynayacak oyuncu olabilmesi. Yani hoca bunları da hesap ederek bazı planlamalar yapıyor. Yani bu dediğim gibi kimine göre doğrudur, kimine göre yanlıştır. Ama bir şey daha söyleyeyim. Abdülkerim Bardakçı'nın önüne değil arkasına bir oyuncu geldi mi? Bitşa bu.
1: Evet.
3: Okan Hoca bunu istedi. Okan Hoca yönetime ben Abdülkerim'in önünde çok iyi bir oyuncu istiyorum demedi. Abdülkerim'in arkasında alternatif bir oyuncu istiyorum dedi. Ya yani bunlar hep takım içindeki hiyerarşik yapının doğurduğu şeyler, tartışılır, ama Okan Hoca'nın böyle bir yöntemi var ve başarıyı getirdi bir şekilde.
0: Ama burada tabii yani siz 3 tane kulvarda oynuyorsunuz. Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası.
3: Evet, doğru.
0: Yani bakıldığı zaman eğer hocanın, yani illaki senin dediğin gibi yani bir takım dengeleri tabii ki gözetiyordur, ama
3: aynen,
0: yani ben hoca olsam bir tane daha adam alım derim. Yani bu takımdan Icardi gitmiş. Yani sonuçta tamam, Icardi gibi niye gitti Icardi? Problemdi. Oynamadığı için dertleniyordu. Sıkıntı çıkartıyordu ve Okan Hoca yükü taşımakta çok zorlanıyordu o dengeyi bulabilmek için. Yani adamın Sayın Başkan'la yaptığı, menajeriyle beraber yaptığı konuşmanın ilk bölümündeki birinci kısmında, ya ben oynamadığım için rahatsızım, siz bunu çözebilecek misiniz cümlesi var. Şimdi tamam, böyle bir durumdan sonra evet, Onur'un dediği gibi hoca aman bir tane daha böyle bir adam
1: tabii
0: gelir şimdi iyi bir hocam,
1: bir
0: yine bir bunalıma girmeyelim, ama Trabzon'da 10 açı varken işte gitti aldı
3: Fransolini.
0: Evet,
2: Fransolini.
0: Yani adam dün gol de attı. Ne yapacak yani abi? Yani birisi oturacak kulübede. İşte, yapacak bir şey yok.
2: Bunalıma girmemekle çözüm üretmek arasında ince
0: yani,
2: bir çizgi var, oraya yakalamak.
0: Burada ben bundan sonraki süreçte bunun sıkıntısını yaşarlar. Ha, Barış'ın bu durum ne kadar umurundadır değildir bilemiyorum, ama adamın mutsuz olduğunu biliyorum yakın çevresi. Acayip mutsuz. Ha, bunu nasıl çözer? Hoca mı çözer? İşte biraz daha mı zam yaparlar?
1: Bundan sonra
0: başka bir şey
1: abi
0: mi olur?
2: Çünkü
0: onu bilemiyorum.
2: Yani her yıl Temmuz, Ağustos, Eylül Barış mutsuz konusunu konuşmak da bence Barış için de çok olumlu görünen bir taraf değil. Bundan sonra
0: Oynamıyorum, küstüm şeyi. Çoğu yani zaman yaşayabilen bir oyuncu.
1: Tekrarlanınca o biraz bence... Ha, biraz
0: umarım ki Barış'ta formülü tutar. Umarım ki Lizbon'da tutar. Yani Galatasaraylar için tabii. Tutar ve iyi bir sonuç elde eder. Yani sonuçta 3 maç, 3 önemli maç. Trabzon, Kocaeli ve Lizbon. Yani bu bakıldığında 3 tane önemli maç tabii, var yani.
1: Yok, doğru. 3 tane zor maç Galatasaray bekliyor hocam. Galatasaray zor şartlarda Lizbon'a gidiyor.
4: Ömerciğim, öncelikle Osimhen için de ben de bir iki şey söyleyeyim. Osimhen planlaması yapılırken özellikle sezon başında Osimhen'in geçmişteki sakatlık öyküleriyle beraber Galatasaray'da oynadığı ve oynamadığı zamanlarda, hangi kulvarda oynadığı zaman, hangi kulvarlarda oynamadığı zaman bir planlama yaptığı zaman muhakkak ki Okan Hoca yapmıştır ama belki de bizim kadar en fazla oyuncunun olunması gereken bölgeyi isteyen kişi teknik direktör olarak Okan Buruk'tur. Yani biz hep ne diyorduk? İşte herkes 10 numaradan bahsediyordu, bir Can Uzun'dan bahsediliyordu ama hatta işte Phil Foden'lar, işte Ruiz, bir sürü isimler konuşuldu ama bakıldığında da aslında hepimizin burada dile getirdiği Osimhen'in arkasında muhakkak birisinin olması lazım. Yani Osimhen gibi biri değil veyahut da Osimhen'in yerine veyahut da oradaki santrfor daha çok Osimhen'le challenge yapacak şekilde takımı da rahatsız edecek boyutta bir isimden daha ziyade ancak Deniz Gül profilinde bir isim olabilirdi. Ama bence Deniz Gül profilinden daha önemlisi Okan Buruk kafasındaki Osimhen'siz oynanacak olan planı oraya işte sol tarafta Rafael Leao'yu aldıktan sonra mutsuz olmasın ve o bölgede de oynadığı zaman başarılı olduğu maçları da olan planlamasını Barış Alper'le geçirecek diye düşünüyorum. Yani oraya eğer istediğimiz tarzda, istediğimiz şekilde Osimhen'siz oynayan bir santrforu bulup takıma da huzursuzluk yaratmayacak bir modeli bulamazsak benim elimde zaten böyle bir plan var. Barış Alper cepte bir plan. O yüzden ben Barış Alper'in bu planından daha çok sadık kalarak bu süreci götürdüğünü düşünüyorum Okan Buruk'un. Tabii ki Osimhen çok önemli. Hepimizin de sizlerin de söylediği gibi oynamış olduğu, sadece oynamaktan, sahada bitiricilikle, takıma yararından, tabela yararından, katkıdan daha ziyade hakikaten Galatasaray'ın içerisindeki o bütün belli bir motivasyonu sağlamak açısından tribünlerle, neredeyse tribüne çıkıp tribünle oynayan bir Osimhen haline gelmesi tabii Galatasaray açısından çok önemli ve önemli artılardan bir tanesiydi. Buradaki Osimhen'le oynanılan, Osimhen'siz oynanılan maçlara baktığımız zaman da ligde de zaten 5 galibiyet almış. 2 tane beraberliği var, 1 tane mağlubiyeti var. Osimhen'le beraber siz böyle zorluk derecesi, işte lig seviyesindeki bir maçları götürebilirsiniz ama Şampiyonlar Ligi'nde böyle yüksek standarttaki maçlarda, zorluk derecesi yüksek maçlarda Osimhen'siz gitmek kolay değil. Çünkü siz geçen sene Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldunuz. Union San Gilios'a 1-0 mağlup oldunuz. Yani bu maçlara bakarak da Osimhen'siz oynadığın zaman hakikaten bir tehdit sağlamıyorsun rakip karşısında ve de takımında sanki Osimhen'le bu zorluk derecesi maçları daha iyi oynayan bir Galatasaray çıktığını da söylemek lazım. Yani özetle Osimhen'in Galatasaray üzerindeki hakikaten etkisi çok büyük. Yani oynamadığı zaman da etkisi çok büyük. Hani maçtan sonra Osimhen'siz Galatasaray'ın almış olduğu skor nedir ne değildir o tartışılır ama Osimhen'siz oynayan bir Galatasaray bugün hakikaten çok fark ettiğini söylemek lazım. Bunun dışında işte Sporting'le oynanacak işte Osimhen'in yerine kim oynayacaktı? Onur da çok müdürüm de çok güzel izah etti. Yani Rafael Leao evet belki geldi orada açık alanda rakibine çok tehdit eden bir oyuncu. Oyundaki üstünlüğü, oyundaki tehditkar Rafael Leao ismi ve de oyun gücü rakibi her zaman tehdit eder. Hı-hı. Ama buradaki önemli soru bence şu. Yani Barış, tabii kimse Osimhen'in olduğu yere Osimhen etkisi, faydası sağlayabilecek bir santrfor hakikaten kolay değil ama buradaki Barış Alper'in, Osimhen bölgesinde oynayacak olan Barış Alper'in nasıl bir katkı sağlayacağı zaman zaman dalgalanan bir performansıyla tartışılır. Ama gene benim anladığım kadarıyla şeyde Okan Hoca'nın kafasındaki planda Osimhen'siz bir santrfor bölgesi Barış Alper'le.
3: Hocam Leao ile alakalı sağlık kurulunun bir raporu var. Şu anda 90 dakika oynayabilecek durumda değil diye. Yani şöyle planlama yapılmış zaten. Başakşehir maçında işte 20-25 dakika ki o süreleri aldı. Sonra 45-50 dakika oynayabilir. Sonra 90 dakika. Yani asıl hedef Galatasaray için işte Kocaeli ya da Trabzon maçı ile beraber 90 dakikanın 10'u

0: oynatmaktı. O yüzden hani öyle bir şey olması şu an kolay gözükmüyor. Leao'nun 11'de oynaması, yani sol kenar ya da 9 numara pozisyonunda fark etmiyor. Ya burada problemlerin başı şu, dediğim gibi elinizde sizin Osimhen yokken başka bir oyuna dönmeniz gerekiyor. Yani sürekli her topa koşan, her topa baskı yapan, her topa vuran, her topa vurmaya çalışan, rakibi bozan, işte ceza sahasında 10 kez 11 kez topla bulaşabilen bir oyuncunuz yoksa sizin eğer, hücumda rolleri biraz da eşit dağıtmanız gerekecek o saatten sonra. Yani örnek veriyorum, işte öndeki 9 numaranız 11 kez ceza sahasında topla buluşamayacak, yani böyle bir gerçeğiniz varsa o zaman ne yapacaksınız? İşte Yunus biraz daha devreye girecek. Sané, işte Batrakov, kim oynuyorsa Deniz Gül, Barış Alper. Yani daha rollerin eşit dağıldığı bir Galatasaray'a dönmek gerekiyor.
1: Araya orada gireyim Uğur. Şöyle şunu da unutmamak lazım. Mesela Barış Alper'li, Sané'li, Yunus'lu, Sara'lı oynadığın zaman da rakibi çok itemiyorsun kolay kolay. Özellikle de bu zorluk derecesi maçlar.
0: Tabii hocam, aynen.
1: Çünkü rakibi itme özelliğine sahip oyuncu kim var? Osimhen var. Osimhen'in buradaki en önemli şeyi, bizim hepimizin kafamızdaki bildiği en zor hareketleri en konforlu, rahat bir şekilde yapan bir oyuncu kalitesi, özelliklerine sahip. Evet. Yani sprint atıyor, olmayacak yerden vuruş yapabiliyor, rakibiyle didişebiliyor, boğuşabiliyor. 1.90'lık stoperlerden çok rahat kafa topu alabiliyor, gol yapabiliyor, sayı yapabiliyor. Yani bir oyuncunun, özellikle de santrfor bölgesinde, gol bölgesinde oynayan bir oyuncunun genelde katkısı skoradır, tabelayadır. Ama şeyde çok farklı Osimhen'de. Hem oyuna katkı, takıma katkı ve aynı zamanda da skora katkı yapıyor.
2: Hocam zaten burada bir size şey olsun, destek olsun. Sakatlığı da işte sağ adalesinde zorlanma ve kanama. Yani zorlanmadan dolayı, fazla zorlanmadan dolayı bir kanama oluyor.
1: Dediğin doğru. Sakatlık öykülerine baktığın zaman da hamstringten sakatlanmış, adduktorlar sakatlanmış, bilekten sakatlanmış. Yani
0: bilek darbeye bağlıydı.
1: Darbeye bağlı ama kolu zaten kırılmıştı biliyorsun. Ama bu zaten
3: hocam öyle, o kadar bir tüm vücuduyla oynuyor ki, yani o yüzden bunları yaşıyor.
1: Aynen
3: yani.
1: O lafım ağzından aldı. Ben de onu söyleyecektim. Ya bu kadar özellikleri bir arada taşıyıp da hepsini en yüksek 10 üstünden 9 yapan bir oyuncunun zaten bu kadar sürekli olması gerçekten yani aykırı. Yani insan vücuduna aykırı. Bir yerde bir şekilde bir araz vereceksin.
2: İşte hocam, orada o Onur'un söylediği cümle önemliydi. Yani tekrarlayabilecek bir şey.
0: Yani Leao'nun bence varlığı, yani bizim tahminlerimizin dışında farklı bir fayda sağlayabilir. Osimhen'in daha sağlıklı olmasına bir yol açabilir. Yani Galatasaray'ın hücumda şu anda çok net bir tane dominant oyuncusu var. Diğerleri rol oyuncusu. Yani yan parçalar. İşte
3: aslında
0: Yunus'tu,
3: Sané ile birlikte biz bunun değişmesini bekliyorduk.
0: Ama Sané o rolü en üst oturtamadı. Alamadı. Leao'nun ikinci dominant oyuncu olarak Galatasaray'ın hücumlarına girmesi çok Osimhen'in evet, omzundaki yükü de bence azaltır ve onun daha ekonomik oynamasına sebebiyet verebilir sanki. Bir de son Sporting'le ilgili şunu söyleyeyim. Hani dedim ya az önce, yani zaten zor bir deplasman, şartlar daha da zorlaştırıyor diye. Yani iki kere üç kere izleyin Sporting'i, yani dersiniz ki bu takım problemli bir takım. Yani çıkartır size problem. Çünkü adamların en büyük özelliği şu: çok hareketliler, çok mobiller hücumda. Yani her futbolcusu bir kere sürekli koşu atıyor topsuz. Biri savunma arkasına koşuyor, yetmiyor. Diğeri back stopper arasına koşuyor, yetmiyor. Bir tanesi alıyor, kanat değiştiriyor, oradan boş bir koşu yapıyor. Yani sürekli mobil, sürekli aktif bir hücum hattından bahsediyoruz. Galatasaray'ın mevcut savunma performansını bireysel takım haline baktığımız zaman, yani kriz çıkmaması için çok ekstra işler olması lazım sahada. Orada şeyden
1: de Luis Suarez'in golcülüğünden, bitiriciğinden de
0: bahsediyoruz. Luis Suarez şimdi öyle bir oyuncu ki, hani golcü, ama şöyle bir şey hocam. Onur, bir bakıyorsun hücumun sol kanadında, bir bakıyorsun sağ kanadında. 10 numara pozisyonunda.
1: Işte.
0: Evet. Yani çok hani özel ve mobil bir oyuncu.
3: Ki bence yani Sporting'e gelinceye kadar da kariyeri çok orta yani düzeyde devam eden. Granada'da
1: yani biraz performans verebilmiş. Performansını biliyorsun.
0: Çok üst seviye performans.
1: 7 asisti var.
0: Ama yani sürekli hani ceza sahası içinde olan bir oyuncu değil hocam. Evet. Çok hareketli ve böyle oyuncuları savunmak çok zor.
3: Şimdi bu Atalanta'da da var. Avrupa'da birkaç takımda da var. Onlardan bir tanesi de Sporting. Yani Sporting'den bir şey alırken, yani bir şey alırken dedim, bir oyuncu alırken, bunu Arsenal'da yaşadı bence.
0: Dikkat edeceksin.
3: Dikkat etmek lazım.
0: Sistem
3: çünkü
0: takımı
3: çünkü. Sistemin içinde oyuncular ve oraya attığın zaman oyuncuları mutlaka tabelde, yani hem tabela yapıyorlar hem tabelada yükseklere
0: çıktığı
3: görüyorlar.
0: Çıktığı zaman da sudan çıkmış balığa dönüyor.
3: Ya gittiği sezon 54 golle gitti Gyökeres.

0: Beşiktaş. 54 evet. golle ayrıldı yani. O acayip bir gol sayısı. Luis Suarez 38 attı. Baktığımızda Sporting bunları bir düzen içerisinde yapabilen bir takım. Ama işte en çok korkulacak noktası da oraya kimi koyarsan koy aşağı yukarı oyuncular aynı performans veriyor. Bu da tam olarak bir
1: zaten transfer edilen oyuncuların da zaten kariyerlerinden sonraki bu kadar başarısız olup düşmelerinin sebebi de o gelmiş oldukları futbol iklimindeki başarılı orada performanslarını o iklimi buralarda bulamadığı için zaten bu düşüşler oluyor. Dediğin
0: şunu
1: desteklemek için söylüyorum harici.
0: Ben girerken dedim ki şimdi Galatasaray taraftarları anlıyorum. Biraz bizim böyle yaptığımız yorumlardan hani karamsarlık çıkartmış olabilirler. Bir kez daha üstünde durayım. Ama bunun şöyle bir sebebi var. Bu sadece Sporting'in Portekiz Ligi'nde henüz Benfica ile Porto'da Porto ile oynamadan 14 gol atması değil. Öyle de görülebilir değil. Ama sezon başlarken hazırlık maçları her ne kadar önemli olmasa da Celtic'e 4, Strasbourg'a 7, Monaco'ya 2, Nottingham Forest'a 4 gol attılar. Bu maçların tamamını kazandılar. Geçen yıla baktığımızda Şampiyonlar Ligi'nde kendi evinde Kayrat'ı yendiler, Marsilya'yı yendiler, evet. Brugge'yi yendiler, Paris Saint Germain'i yendiler ve bu maçlarda Kayrat'a 4 gol, Marsilya'ya 2, Brugge'ye 3 tane attılar, Paris Saint Germain'i 2 golle yendiler.
2: Sonra Bodo'ya 5 attılar.
0: Sonra Bodo'ya 3-0'ın revanşında 5 attılar. Çok dominant bir oyunla. Yani böyle gidersek son yıllarda bir tek 2024-25'te Arsenal'a bir mağlubiyetleri var. Pardon geçen yıl Arsenal'a bir mağlubiyetleri var. 90+1'de geliyor mağlubiyet. Bir yıl önce de yine grup aşamasında Arsenal'a mağlubiyetleri var. Ondan önce 3 sezon önce Avrupa Ligi'nde iç saha performansları bunlar. Sadece Atalanta'ya bir mağlubiyetleri var. Şöyle tamamlayayım. Bu sezon 123.2 milyon euroluk bir harcama yapmış Sporting'den bahsediyoruz.
2: Ama satışı da var.
0: Diomanda'yı 40'a sattılar. Yine Yulman'ı 40'a verdiler. Denge. Satışlar bayağı var yani. Tabii. Ya böyle zaten, bir takımdan bahsediyoruz.
3: Zaten yani. Yani Galatasaray'ın da...
2: Buyurun hocam.
1: Estağfurullah hocam.
2: Lütfen.
1: Portekiz takımlarının hepsi zaten bu dengeyi çok iyi sağlayabilen takımlar. Yani Benfica'sı olsun, Sporting Lisbon olsun. Bunların hepsi hem gelişiyorlar hem de değişime çok iyi ayak uyduruyorlar. Oyuncularından da aynı zamanda kazanırken de aynı zamanda da çok iyi de yarışıyorlar.
0: Tabii tabii.
1: Bu gerçeği de unutmamak lazım. Dediğin gibi oradaki kurmuş oldukları futbol iklimi hakikaten bütün bu Avrupa'nın da ilgisini çekmesini sağlıyor.
0: Yani Murat abi ortada dediğim gibi korkutucu ifadesini tam kullanmamakta.
3: Korkutucu değil ama
0: tehditkar bir takım var yani.
3: Ya tamam tehditkar bir takım ama bir yandan da yani biz Galatasaray'la ilgili bazı şeyleri konuşurken yani olan şeylerden bahsediyoruz. İşte ne diyoruz? Takımın en önemli kozu yok. Yani Osimhen yok. İşte onun yanında Lemina yok. Onun yanında Singo yok. Galatasaray'ın deplasman performansları soru işareti. Rakip evinde kazanan bir takım. Yani şimdi ortada böyle bir durum var. Oyun olarak da Galatasaray'ı 4-4'lük diyemeyiz yani. Başakşehir'i yendi de yani zar zor yendi. Korkut'un elinden geçti.
0: Hep Osimhen'i konuşuyoruz abi. Bak hep Osimhen'i konuşuyoruz ama Galatasaray Erzurumspor maçını çıkaralım. Ortalama 2 gol yiyor zaten. Çorum maçı 2 gol. Başakşehir 2 gol. Göztepe 2 gol. Yani bir savunma problemi de
2: var. Takım savunması problemi var ama hani ya bir de bardağın dolu tarafından da bakalım bence. Yani hep evet olumsuz konuştuk. Yani Sporting zaafları da olan bir takım aynı zamanda doğru işlenmesi takdirinde. Yani doğru işlenirse oraları mutlaka Galatasaray. Yani halen Osimhen yoksa bir elinde değerli hücum asetleri olan bir takımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla yani her şey tabii ki çok kötü değil ama olumsuz bir tablo var şu anda. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ha buradan bir şey çıkar mı? Çıkabilir tabii ki. Mutlaka çıkabilir. Doğru planla, doğru oyunla. Oyuncu performansının yükselmesiyle tabii ki bu ortaya çıkabilir. Ya bir de şunu bence konuşmamız gerekiyor. Yani Galatasaray çok kötü bir hazırlık dönemi geçirdi. Biz nasıl eleştirdik burada Galatasaray'ı? Transfer dönemi krizlerle geçti Galatasaray'ın değil mi?
0: Evet, doğru.
2: Yani büyük krizler yaşadığı. Şu an Galatasaray 10 puanla ligin zirvesinde. En çok gol atan takım. En çok pozisyona giren takım. En çok şut çeken takım. Rakip ceza sahasında en çok topla buluşan, gol beklentisi en yüksek takım. Yani bu bir teknik adam başarısı da aynı zamanda bir kazanma alışkanlığıdır. Hani bunu da altını çizmemiz gerekiyor bir yandan. Yani bu kadar olumsuzluğun içinden Galatasaray yine olumlu bir şey çıkarmaya başardı.
0: Doğru.
2: Tabii ki bunun Sporting maçına yansıması nasıl olur onu görürüz. O ayrı bir nokta ama yani bu da sanki biraz şeyle alakalı sevgili Ömer. Hani beklenti ve standart olayı var ya bizim hayatta belirlediğimiz. Mesela bir restorana gideceğiz mesela bir beklentimiz vardır. Beklenti düşükse büyük ihtimalle mutlu ayrılırız oradan. Ya da otele gideceğiz.
0: Büyük ihtimalle.
2: Otele gideceğiz mesela. Beklentimiz düşükse mutlu oluruz otelde. Şimdi

0: Galatasaray açısından sanki yüksek bir beklenti ve standart oluştu şu anda. Her anlamda. Ki bu doğru. Yani yönetimsel anlamda da saha içinde de. Yönetimsel anlamda niye standart yüksek? Çünkü 4 senenin şampiyonu ve en iyi geliri olan takım Galatasaray. En yüksek limitler Galatasaray'da. İnsanlar şunu bekliyor. Çok iyi bir transfer dönemi geçirmeli Galatasaray. Çok iyi planlama yapmalı. Hani beklenti o seviyede. Onun altında olduğu zaman sanki berbat bir şey çıkmış gibi ortaya algılanıyor. Ya da saha içinde yani bu kadar devamlı olan bir takım Okan Buruk yönetiminde 4 yıl üst üste şampiyon olmuş, insanların bir oyun beklentisi oluşmuş durumda. Galatasaray'ın oyunu ligin standardına göre hala üst seviye ama o kendi adına belirlenmiş standardın altında kaldığı zaman sanki çok kötüymüş gibi gösteriliyor ya da biz öyle anlıyoruz. Ama aslında öyle bir şey yok. Yani kendi standardının altında Galatasaray şu an, beklentinin altında ama kapkarada bir tablo olduğunu düşünmüyorum ben şu an Galatasaray adına saha içine baktığım zaman. Yani bence mesela
1: yok canım, karartmadık oyuncu... canım o kadar da ya. O kadar mı kararttık yani?
0: Tabii ki yani tabloyu. Hepimiz öyle konuştuk şu anda bir yandan.
1: İyi olan şeyleri söyledik
0: tabii
1: yani.
0: Tabii ama hep olumsuz tarafları anlattık yani. Ya sonuç itibariyle bu takım ligin lideri
1: ya
0: şu
1: kardeşim
0: anda.
1: Çıksın Sané oynasın yani, göstersin tabii, tabii. Bir kez de bir şey yapsın ya.
0: Tabii bireysel performans
1: yani mesela
0: zaten.
1: Ondan
0: tabii
1: bir patlama doğru, bekliyoruz değil mi yani? Ki. Yani bu kadar yatış yeter. Yani bir de şikayet ediyorsun. Yok az süre alıyorum.
0: Kaç Şampiyonlar Ligi maçı oynadın? Hangisine damga vurdun? Bir ya da iki tanesi.
1: Yani oyna.
2: Ya bizim temelde aslında özetleyecek olursak yani yakındığımız şey transfer dönemine dair. O da şu çok basit bir şekilde. Osimhen yoksa Deniz Gül oynar. Niye biz bu konunun üzerinde bu kadar tartışıyoruz? Evet. Tamam Osimhen yani konuşulacak bir isim de.
1: Evet Portekiz'den geldi.
2: Lemina
1: bak,
2: yoksa
1: oynar
2: da,
1: orada.
2: Heh, oynar.
0: Biz niye Barış mı oynarı konuşuyoruz?
2: Lemina yoksa Rokoçuk mu oynar? Ama oynar diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Demek ki burada hani yazın konuşulacak şeyler olmuş. Biz de onu zaten şu an
0: tabii,
2: konuşuyoruz.
0: Tabii,
2: bu karar karamsarlık değil aslında.
0: Karamsarlık değil ama işte tabii ki olumsuz ortam, olumsuz şeyler. Yani Galatasaray'ın beklentisi yüksek olduğu için herhalde çok da olumsuzmuş gibi aslında bizim tarafımızdan algılanıyor. Hepimiz için söylüyorum bunu. Yani taraftar, spor medyası, camia eleştirinin dozajı artıyor tabii ki.
2: Biraz da şöyle bence. Şimdi Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne hani doğrudan katıldığı için hani bir ön eleme ya da bir derbi maçı da oynamadığı için sezonun aslında şu anda en büyük test maç olacak baktığımızda.
1: %100 yani.
2: Evet. O yüzden de biraz hani bu minvalde konuşuyoruz ki Sporting de hani net bir şekilde hani güçlü bir rakip ve hani test maçı olacak dersek evet, o maç bu maçtır
3: o
2: bence.
3: Test maçına da işte Osimhensiz giren bir Galatasaray'a
0: tabii, en kötü senaryo
3: en kötü senaryo ile giriyor yani bugün Galatasaray en ciddi maçına, en ciddi maçına, en test maçı olarak konuştuğumuz maça en kötü senaryosu olan Osimhensiz bir kadroyla giriyor. Biz de onun üzerine konuşuyoruz, değerlendiriyoruz zaten. Yani bunu Osimhen'li Osimhensiz.
0: Hocam geçen sezon 16 maç 8 galibiyeti var Galatasaray'ın Osimhensiz.
3: Tabii.
0: %50 işte, galibiyet yüzdesi.
3: Şey de öyle yani sakatlık süresince oynamadı işte orada dahil senin de. Ben de o bakıldığında 5 tane galibiyet, 2 beraberliği, 1 tane bir mağlubiyeti var. Yani bakıldığında Osimhensiz de kazanan bir Galatasaray var. Ama ben hep şunu söylüyorum. Yani Osimhensiz Galatasaray'la kazanırsın ama Türkiye Ligi'nde ki zorluk derecesi maçlara baktığınız zaman çok da fazla şu anda zorluk derecesi yüksek maç oynamadığı için herkesin bir tedirginliği, bir endişesi var. Yani Osimhensiz kötü senaryoyla
0: şeyle Göztepe fena maçlar
3: yani ama zorluk derecesi yüksek maç diyebilir miyiz?
0: Derbi
3: değil. Evet yani bir en azından derbi veyahut da çok sıkıştırılmış bir fikstürle oynamadığı için, arka arkaya gelmediği için herkesin kafasında Osimhensiz kötü senaryoyla çıkacak olan Sporting Lisbon'un karşısında Galatasaray'ın işte artıları, eksileri, negatifleri, pozitifleri onları değerlendirmeye çalışıyorduk.
0: Ya olumlu taraftan dediğim gibi şunu mesela konuşabiliriz. Yani Batrakov'un oyuna girişi Galatasaray adına son derece bence olumlu bir sonuç verdi diye düşünüyorum. Yani onun gelişiyle Sara'nın performansının artması, Torreira'nın performansının artması.
2: Batrakov'un geldiği, Sara'nın ilk geldiği döneme benzetiyorum. Şöyle, Sara biraz yerden yere vuruldu. Evet. Batrakov'da şu an öyle bir durum yok.
0: Yok.
2: Ama gördüğüm kadarıyla şu an için oyuncu bence olması gerekenden çok daha fazla eleştiri alıyor.
0: Yani biraz biz tabelacıyız ya o konudadır.
2: Tabii tabii. Şimdi şöyle bir açılış beklemiyor. Yani gelsin yine, Batrakov 2 gol 2 asist hemen 2 maçta.
1: O da Galatasaray yönetiminin yine transferle ilgili yol haritasındaki bir iletişim sorunu. Yani nasıl isimler çıkıyor değil mi? Çok baba isimler çıktı. Son 3-5 gün kala işte Rusya'dan bir transfer yapılınca ya işte filan bilmem ne oldu yani bu şekilde algılandı. Yani bu siz çok yüksek perde Okan Hoca kendisi açıkladı kardeşim her hazırlık maçından sonra şu canı isterim işte o başka bir oyuncu daha vardı onu isterim.
3: Fodunlar falan geldi bir arada.
1: Yani bir sürü adam isterim dedi yani. Önemli top oyuncuları gündeme geldi. İşte

0: alıyoruz, almıyoruz, şöyle oldu, böyle oldu, 50 verdik, 60 verdik, 70 verdik. Sonra dediler ki Rusya'dan işte bir oyuncu, kötü değil yani, tamam aldılar ama siz bunu yüksek bir şeyden olayı, ürünü şey yapıp arkasından daha şey yaparsanız, işte Rusya'ya giderseniz ve genç bir oyuncu da alınca, ya işte bunu mu aldık
1: filan. Avrupa kupalarında filan maçları yok yani, değil mi? Yani hiçbir Avrupa kupalarında oynamış olduğu bir maçları
2: zaten
1: yok.
2: Ben Batragov'un en büyük dezavantajı olarak söylemiştim.
1: Ya ben Batragov'la ilgili gelişme sağlayacak ama bak biz ne diyoruz? Gelişme sağlayacak diyoruz biz. Mesela gelişmiş olmuş hemen oradaki Galatasaray'ın o bölgesini alıp kotarabilecek bir oyuncu olarak ben sen görmüyorum. Hala yani çaylağın bir üstü gibi görüyorum ama ben açıkçası.
3: Şey, eleştirmiyor muyduk hocam? Hani biraz da genç oyuncu gelsin istiyoruz işte. Yani geleceği parlak oyuncu gelsin istiyoruz. Ya o da gelince biz şey diyoruz. Ya bu oyuncu hazır değil, daha iyisi gelmeliydi ya, diyoruz ondan sonra.
1: Yani, bence mesela ben şöyle bakıyorum yani. O U23 tarzındaki oyuncuların da kararını verirken oradakinin de seviyesinin daha yüksek olması lazım. Yani bir Batragov veyahut da daha farklı bir oyuncu olabilir diye düşünüyorum. Ben orada hala U23'ün İçinde çaylak oyuncu sınıfındaki bir oyuncunun tercih edilmemesinden yanayım açıkçası. Ben Batragov'un da hala çok yaşa gelişecek ve de gelişmekte olacak.
0: Gelişmeye aday bir yıldız potansiyeli olan bir oyuncu. Bir yıldız değil.
1: Yıldız
0: ama
1: değil ama
0: gelişmeye
1: yani,
0: açık bir yıldız adayı.
1: Yıldız olabilecek bir aday olarak da görmüyorum ama katkı verecek bir oyuncu olarak görüyorum. Ya yıldız benim bir tarafımda başka bir yerde. Yani yıldız işte bugün
0: Asensio
1: yıldız işte bugün Osimhen bir yıldız gibi baktığın zaman. Yani Batragov da gelişmeye açık iyi bir oyuncu. İyi bir oyuncu olmaya ve de Galatasaray'da fayda sağlamaya aday bir oyuncu olarak görüyorum. Ben
2: Murat abinin dediğiyle ilgili yani güzel bir şey var. Hikaye var. Bu beklentinin bir anda hani nasıl değişebildiğiyle ilgili. İşte hepimizin bildiği Premier Lig'deki Leicester şampiyonluğu bence zaten peri masallarının en büyüğü yani hala. Bir sezon sonra Şampiyonlar Ligi'nde Leicester tabii çok başarısız oldu. Claudio Ranieri 12. iken kovuldu. Ve hüsran diye manşetler atıldı. Sonrasında Ranieri bir tane röportajda şunu söylüyor. Ya diyor bu manşetin üzerine çok düşündüm mesela diyor. Yani bir şeyin yani Leicester City'nin yaşadığını hüsran olabilmesi için diyor. Önce diyor bir böyle büyülü masala ihtiyacımız vardı diyor. Futbolda biraz beklenti de böyle aslında yani.
0: Ya futbolda beklenti 24 saatlik zaten değişiyor yani. Dün farklı, yarın farklı yani.
1: 24 saat yani, hocam.
0: Galatasaray'ın transfer dönemini işte hatırlayın neler oldu. Dursun Özbek istifa, yönetim istifa. Ya bugün belki iki tane maç kaybetse Okan Buruk istifa. Böyle şey mi olur? Tamam Onur dedi lider şu anda. Yani Türk Süper Lig'de lider. Fenerbahçe 4 haftada 2 mağlubiyet almış.
2: Hemen hatırlayalım. 2 sene önce Azi Alkmaar'a Galatasaray 2 maçta 6 gol yiyerek elenince hatırlıyor. Yani hatırlayalım neler söylendiğini yani.
0: Ama işte hep çok anlık artık değişiyor her şey. Yani öyle bir dönemdeyiz maalesef. Doğru. İşte sosyal medyası osu busu algısı bilmem nesi ama dediğim gibi yani buradaki bana göre yanlış yapan da yönetimdir. Yani siz bir sürü isimleri medyaya bir şekilde şey yaptınız, şununla ilgileniyoruz, bununla ilgileniyoruz, onu alıyoruz, buraya jet iniyor, buraya uçak iniyor, sonra tamam genç bir oyuncu aldınız, potansiyel yüksek bir oyuncu aldınız, şimdi onun da en ufak yaptığı bir şey göze batıyor kardeşim. Batmaması lazım ama batıyor yani.
3: Hem genç oyuncu istiyor ama genç yani. Oyuncu hiçbir şekilde sabrımız yok.
2: Şöyle bir transfer
0: yani o geçirdi. Ortaya alınan Leslie
2: Ugo Çukur.
0: Yani ne oldu şimdi? Yani
2: yok.
0: Bir yani o da çok eleştirildi.
2: Annenin olayı gibi oldu yani, şimdi. Maç sayısını tamamlamayacak.
3: Geçen bir tweet gördüm. Bizim Türk futbolunu özetleyen, sosyal medyayı özetleyen bir tweet. 31 Ocak'ta bir haber çıkmış. Galatasaray Leslie Ugo Çukur'u istiyor diye. Hani geçen sezon devre arasında Galatasaray orta sahaya oyuncu arıyordu ya. Haber Galatasaray Leslie istiyor. Haberin altına bir okuyun. Gelsin. Hemen gelsin. Muazzam oyuncu. Ben oyuncu izledim. Chelsea'de şöyleydi. Burnley'de böyleydi. Bizi kurtarır. Hemen gelsin. Denilen adam iki tane hazırlık maçına çıktı. Çöp ilan edildi bu ülkede.
2: Bu arada transfer videosuna bu kullanılırmış. Bak sosyal medya ekibi olarak
3: söylüyorum. İki tane maça çıktı. Çöp ilan edildi. Hazırlık maçına çıktı. Adamın doğru düzgün resim maçı da yok.
2: Zaten o yüzden de şu an bence hoca çok içeri atamıyor.
3: İnanılmaz bir şey. Gerçekten bu futbol iklimi hiç sağlıklı bir iklim değil.
2: Ama kabul edelim ki Galatasaray'ın transfer dönemi ya da şöyle söyleyeyim. Yani sezon sonu bakıldığında transfer dönemi şöyle görülecek. Başarı ya da başarısızlıkta. Başarı olursa Okan Buruk yaptı denilecek. Başarısız olursa yönetim yaptı.
0: Bu sezon sonu
3: görmez
0: ya.
3: Sağlıklı.
0: Şurada iki Şampiyonlar Ligi maçı oyna, olumsuz bir şey

0: Ama ne kadar sağlıklı?
1: Yok yok, şu açıdan
0: söyledim. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim.
1: Anlıyorum dedin de, hayır. Şimdi Batrakov geldi, Leao geldi.
0: Şöyle bir algı var sosyal medyada. Yani sanki Okan Hoca'nın istemediği bir planlama yapıldı. Heh,
1: şimdi onu diyorum yani, iyi transferler demeyeyim de, yani öyle gören bir kesim var ama hani beklenilen gibi bir transfer dönemi geçmedi ama buna rağmen başarı gelirse, söylüyorum bunu, şampiyonluk gelirse diyecekler, evet, ki denilecek ki taraftar tarafından, çok büyük bir kısmı tarafından, Okan Buruk her şeye rağmen yine bizi şampiyonluğa ulaştırdı. Galatasaraylıların istediği sonuç gelmezse de yönetim böyle bir yaz geçirdi. O yüzden ya şampiyon olamadı.
0: Çok doğru bir algı değil. Okan Hoca'nın istemediği bir transfer dönemi geçmedi. Okan Hoca, tekrarlıyorum, stopere üst seviye değil genç bir oyuncu gelmesini istedi.
1: Ama istediği gibi de geçti mi? Hani istemediği gibi ya, geçmedi de istediği gibi geçti mi?
0: Hangi teknik adamın %100 istediği gibi bir transfer dönemi geçiyor?
2: Can Uzun'u istiyordu çok.
0: Yani
1: hoca istiyordu.
0: Ya şimdi,
2: çok istiyordu.
0: Ya da şöyle bir örnek vereyim. Orta sahaya Okan Buruk çok mu istekliydi bir daha bir 8 numara alma konusunda? O da tartışmalı. Hani Okan Buruk istedi de yönetim mi almadı? Yoksa orada Okan Hoca'nın da bazı tercihleri mi oldu planlamayla alakalı? Yani burada bence o algı yanlış. Yani sanki birileri çıktı, Okan Buruk istediği bir şey, tam tersi oyuncular aldı. Hayır, böyle bir şey olmadı Galatasaray'da.
1: Şöyle bir ek yapayım. Ben kendi fikrim olarak söylemiyorum. Anladım, ama böyle çok konuşulacağını
0: çok doğru
1: düşündüğüm teşhis için söylüyorum.
0: Şu anda konuşuluyor. Yani Okan Buruk bir şey istedi, yönetim yapmadı, tam tersi yapıldı.
1: Öyle
0: bir şey konuşuluyor
1: anda,
0: ama evet, öyle değil. Onu söyleyeyim. Tabii ki hocanın istediği her oyuncu gelmedi. Bundan sonra da gelmeyecek. Kimsenin her istediği oyuncu gelmiyor bu arada. Ama hocanın istemediği bir planlama da olmadı. Onun altını çizelim yani.
1: Şimdi bu bölümün son birkaç dakikasındayız. Maçın hakemi Norveçli Espen Eskas. Bu hakemi nereden hatırlıyoruz?
0: Nerede?
1: Derseniz de Rangers Fenerbahçe maçında çalmadı. Penaltıdan hatırlıyoruz.
0: 2-0'lık maçtı.
1: Aynen öyle. Bence net bir penaltı vardı orada. Eğer yanlış hatırlamıyorsam Mert Müldür'ün pozisyonu diye hatırlıyorum, evet, ben ama orada penaltıyı es geçmişti Espen Eskas. Biraz ev sahibi tandanslı mı diyeyim, yoksa hani ev sahibine daha yakın olabilen mi diyeyim, bu anlamda bir hakem olarak değerlendirebiliriz. Ona da dikkat etmek lazım ki benim çok beğendiğim hakemlerden bir tanesi değil, Norveçli olmasına rağmen.
0: Hakem şansı önemli. Yani Galatasaray geçen sezon St. Gilloise'a yenilirken mesela net bir kırmızı kart vardı çift sarıdan. Sonra Promise David gol atmıştı Galatasaray'a.
1: Doğru,
0: kırmızı
1: doğru
0: kart görmeyip. Yani bunlar ufak detaylar gibi gözükse de
3: Okan Buruk'la hatta şey var ya, yani biz Avrupa'da ne maçlar görüyoruz, ne kararlar veriliyor.
0: Frankfurt maçında hocam
3: şeyi dedi, işte bizim Türkiye'deki hakemlerin gözünü seveyim falan gibi miyim?
0: Frankfurt
3: bir
0: maçında 1-0'ken Galatasaray golü verilmedi.
3: Var.
0: Frankfurt deplasmanında skor 1-0'ken. Yani bunlar olabiliyor. İnşallah öyle bir şey tekrarlanmaz.
1: Ya bu arada yani tecrübeli bir hakem. Şimdi daha maç oynanmadan ben hani hakemi olağan şüpheli ilan etmiyorum.
0: Yok yok, tabii anladım.
2: Yettin canım. Yettin ya, daha ne edecek?
1: Ama o kararını, ya o kararı çok beni huzursuz eden bir karardı. Ve genel maç yönetimi, yani İskoçya'daki maç yönetimi. Ama yani UEFA'nın görev verdiği hakemlerden bir tanesi. Şöyle bir baktığımda da en son ne yönetmiş? Avrupa Ligi playoff'unda Anderlecht-Kayrat maçını yönetmiş. Kızıl Yıldız-Victoria Pilsen maçını. Bu arada Kızıl Yıldız'a değinerek kapatayım. Şimdi tam yeri geldi. Gündüz baktım aslında, hani unutmuştum ama söyleyeyim. Çok büyük ayıp yaptıkları.
0: Ayıp UEFA'dan,
1: mı? Ya artık hani yayında olduğumuz için daha ötesini söylemedim de.
0: Yani.
1: Terbiyesizlik, ayıp artık, ne diyeyim yani. UEFA'dan buna çok ciddi bir adım gelmesi lazım. Ceza gelmesi lazım.
0: Geleceğini düşünüyor musun?
1: Düşünmüyorum.
0: İşte sıkıntı burada zaten.
1: Ki Partizan da destek verdi. Olayı açıklamayayım. Zaten yani birçok izleyicimiz biliyordur ne olduğunu, sosyal medyadan görmüştür. Bize yani biz değinmiş olmayalım ama en azından kınamış olalım diyelim. Bir ara veriyoruz değerli izleyenler. Saat başında yeniden karşınızda olacağız.
4: Ve mücadele başlıyor. Lukman'dan pas. Atletico Madrid atakta. Şimdi yerden Simeone. O da döndü. Pas sağ tarafa doğru. Kanginli'yi aldı ceza alanında. Kanginli sağına çekti, vurdu. Top direkten dışarıya çıkıyor. Kanginli. Çok erken bir dakika. Henüz 3. dakika. Böyle geldi Atletico Madrid. İşte Kanginli ceza alanında. Bir sola bir sağ, çok hızlı. Uzak köşeye. Direğe takıldı Kanginli. Simeone. Sağ tarafa doğru Llorente'nin koşu yoluna. Llorente bıraktı aradan. Cezalanın şut geldi. geldi dar açıdan, çok dar açıdan. Barrios sonrasında bir

etkisi var Atletico Madrid. Oyunculardan devam ediyor hakemin. Yaki Williams sol tarafa, Nico orada. Nico Williams sıyrıldı rakibinden. Nico ceza alanında, Nico Williams dışarıya. Barrios. Yerden oynadı Julian Alvarez tek top. Yeniden aldı Barrios. Uzaklardan Unai Simon. Yerden bir pas Alvarez'e. Döndü burada Alvarez. Unai Simon ikinci pozisyon. Ortiz ve Unai Simon. Julian Alvarez. Şimdi sol kanada doğru uzun bir pas. Çok da güzel bir pas. Johan Eko var orada. Ceza alanında. Şimdi orta geldi. Herkes açtı uzak noktaya. Alex Berenguer dokunamadı ve top dışarıda. Julian Alvarez. İsabetli bir pas. Karşı atak şansı. Oyan Sunset. Sunset bıraktı aradan. Johan Eko sıyrıldı. Çok iyi çalım. Johan Eko ceza alanında. Johan Eko çizgiye kadar indi, yaptı ortasını. Savunma karşıladı. Atak devam edecek. Şimdi uzaklardan bir şut ama Oban kucağına. Bruzeta gönderdi savunma arkasına. Geliyor yine Atletik. Şimdi ceza alanı orta. Sekli savunmadan şut. Oyan Sunset. Dakika 90. Farka gidiyor Atletik. Hatların arasındaki o adam anları sarsıyor belki de. Fişi çeken golü atıyor Oyan Sunset. 90. dakika. Atletik 3, Atletico Madrid 0.

0: farkla önde Atletico Madrid karşısında. Bu sezon yenilgisiz Atletico Madrid'in sahasında San Mames'te taraftarın önünde bu büyüleyici atmosferde mağlup ediyor Atletik. Maçın sonucu Atletik 3, Atletico Madrid 0. 3 puanı 3 golle alıyor Atletik.
1: Maçın ilk düdüğü çaldı.
2: Harika bir çalım. Müthiş de bir ara pas şimdi karşı karşıya. Fernandez kayarak müdahale Sangante'den. Şut dışarı gidiyor. Sangante kırmızı kart. Zaten arka direkte bir pozisyon. Çok önemli olmayacaktı. Sangante kırmızı kartı gördü. Sevilla 10 kişi. Edu Exposito oyuncu müthiş bir çalım attı, daha sonra harika bir ara pas verdi. Bu hata neredeyse tek başına üretti Edu Exposito az önce. Fernandez topu buluştuktan sonra yerde kaldı, kayarak müdahale sonrası. Penaltı itirazları var ama oyun devam ediyor. Şimdi Javier Hernandez yaptı ortayı. Blanco Dimos tek yumruk. Gelişine ve gol! İkinci dakikada Espanyol'u 1-0 öne geçiriyor. Sevilla 10 kişi kaldı. Birkaç dakika sonra da golü yedi. Javier Hernandez'in yaptığı orta. Blanco Dimos tek yumrukla uzaklaştırdı. Ama top El Hilal'in önüne sekiyor. Omar El Hilal'i, Espanyol'un yükselen yıldızı, golünü atıyor. Evet. Monitöre gidecek Sesma.

0: topa vuruyordu. Offside'de bir İspanyollu var. Pasif ve aktif olduğu da şöyle belirlendi. Castrin orada topu çizgiden çıkarmaya çalışırken İspanyollu oyuncu açısını kapatıyor. Görüş açısını kapatıyor. Topu göremiyor Castrin.
1: Uzun mesafeli bir taç geldi. Şut ve gol!
0: Kaçırdı. Kendini şimdi affettiriyor. Taçtan gol yiyor İspanyol. 10 kişi Sevilla. 85'te 1-0 öne geçiyor Stasin.
1: Zaragoza çizgi. Çok güzel pas. Sart'tan içeri çevirdi. Şut! Kaleci ikinci pozisyon savunmadan dönüyor. Düdük geldi şimdi. İspanyol ikinci yarıda yakaladığı en net gol fırsatını buldu ama değerlendiremiyor. Orta içeri, kafa vuruşu, üst direk, ikinci pozisyon, gol!
0: Marcos Fernandez 1-1 yakalıyor İspanyol. Son dakikada 90+8'de Fernandez İspanyol adına beraberlik golünü atıyor. Sevilla 10 kişi çok iyi direndi. Ve maçın son düdüğü geldi. İspanyol Sevilla ile 1-1 berabere kalıyor.
2: Prima Penler.
3: Sporun radyosu A-Spor Radyo.
4: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
5: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A Spor Radyo. Sporu

0: Artık futbol devam ediyor değerli izleyenler. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynayacak Perşembe günü. Tabii çok fazla Perşembe günü Şampiyonlar Ligi görmeye alışkın değiliz ama Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı ile birlikte ilk hafta Avrupa'da Şampiyonlar Ligi oynanıyor. Sonrasında Avrupa Ligi ve Konferans Ligi olarak da haftalar dağılım gösteriyor. Fenerbahçe de Perşembe günü sahaya çıkacak tabii ki. Derbi maçından sonra Fenerbahçe bakalım nasıl bir reaksiyon gösterecek, bunu konuşacağız ki Cem Hocam Roma şu an oynamak için hem de Fenerbahçe'nin bu moral motivasyonuyla açık konuşalım. Hiç ideal bir rakip değil. Çünkü Gasperini ile birlikte ligde 3'te 3 yaptılar. Son maçta Atalanta'yı adeta sahada mahkum ettiler.
1: İnanılmaz bir maç.
0: 71 rakip ceza sahasına giriş, 39 şut, direkten dönen 2 top ve son anlarda gelen 2 gol kazandılar. Ama hakikaten hani sahayı dar ettiler derler ya, o şekilde bir performans gösteriyor Roma. Fenerbahçe'nin önüne tabii bence şöyle bir şans var. Yani buna şu açıdan da bakabiliriz. Tabii ki Roma ile oynamak iyi görünmese de alınacak bir olumlu skor da bir anda Fenerbahçe için en azından işleri belki düzlüğe çıkarmasa da bir moral motivasyon açısından önemli olabilir diye düşünüyorum. Ama rakip tabii hiç kolay değil. Çok formda geliyor Roma.
2: Kesinlikle katılıyorum ama inan bana, ben senin kadar yani böyle şey negatif, yani daha doğrusu söylemlerindeki o hani istememek, en azından rakip olarak Roma'yı görmekten daha ziyade, ya Roma iyi oldu biliyor musun? Neden iyi oldu?

0: Ya sen eğer hakikaten Fenerbahçe olarak buradan bu maçta çıkacaksan, kendini test edeceksen Roma'yla test edeceksin. Şimdi ben Roma'nın kendi sahası İtalya'da oynamış oldukları maçları takip ettiğimiz kadarıyla da tabii ki çok formda, hakikaten de öyle. Malen gibi çok önemli golcüsü var. İşte Dybala'ya bakıldığında Dybala'nın attığı goller var. Çok üst düzey de bir performans yakalamış. Hepsine katılıyorum ama Fenerbahçe'de Kadıköy'de geldiği zaman Şükrü Saraçoğlu'na, ben açıkçası Fenerbahçe'nin o maça, özellikle de Beşiktaş maçından sonraki bu algıyı tamamen ortadan kaldırmak, Fenerbahçe'nin oturmayan saha düzeni, Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'la her şeye rağmen bir ortaya koyması gereken bir maç olduğunu düşünüyorum. Biz Fenerbahçe-Beşiktaş maçından evvel burada Onur'la gene beraberdik, hatta hatırlarsan sevgili Onur.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'nin mağlubiyetindeki etkisi ne olabilir? İki takımın da böyle bir mukayese etmiştik, konuşmuştuk. Fenerbahçe'ye tabii ki Beşiktaş maçının mağlubiyetinin etkisi çok büyük. Sadece 3 puanın ötesinde de bir maç. Fenerbahçe'nin
2: oyunda da mağlup
0: bütün
2: oldu.
0: Tabii oyunda da, bravo. Oyunda da mağlup olduğu gibi.
1: Hocam hatta şunu söylemiştim, hatırlar mısın? Fenerbahçe kaybederse oyunculardan çok hoca tartışılır.
0: Tabii.
1: Demiştim.
0: O bütün oyunun dinamiklerinden başka İsmail Kartal'ın da tartışıldığı, yani teknik direktörünün de tartışıldığı bir durum olur diye konuşmuştuk.
2: Ne sorayım hocam?
0: Önce.
2: Roma'ya Fenerbahçe kaybederse, bence kaybetme şekline de bağlı ama İsmail Kartal gönderilir mi? Çünkü bu da konuşulan ciddi gündemlerden bir tanesi şu an.
0: Ya ben şöyle, tabii direkt skor üstünden konuşursak hak veriyorum sana, ama oyunla beraber gelen bir mağlubiyet veyahut da oyunla gelen bir Fenerbahçe'nin saha içerisindeki o huzursuzluğu ve Fenerbahçe'nin oyunu bir türlü ortaya koyamamasının getirmiş olduğu bir mağlubiyet, o zaman bir takım şeyleri hakikaten muhakkak ki sorgulanır. Ve bu sorguların da sezon başı itibariyle de yapılması kadar doğal bir şey olamaz. Yani Fenerbahçe camiası, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, yani böyle bu tip camiaların ilk maçlarda iki tane mağlubiyetle lige girmesi, bugün mukayeselere baktığınız zaman geçmiş yıllarda ilk iki mağlubiyetle lige başlayan takımların genelde sonunu getirmekte sıkıntı olduğunu, yani özellikle şampiyonluk sürecinde çok büyük bir sıkıntı olduğunu, geçmiş dönemlere baktığımız zaman 77-74 puanlı arasındaki bir 3 puanlık farklı geçen sene Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmişti. Dolayısıyla da bu, hani hep konuşuruz, sezon başındaki mağlubiyetler ileride telafi olur diye, olmuyor maalesef. Baştan sonra da ben o gün Kartal vardı. Sevgili Onur, ben hep beraber maçın öncesindeki değerlendirmeleri yapmıştık ve de sonra da maça biz Kartal'la beraber gittik, canlı canlı da maçı seyrettim. Ya gerçekten insanlar çok bir infial halinde. Bir kere Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sadece sahadaki mağlubiyetiyle değil, insanlara da çok sirayet ediyor. İnan bana, ben maçtan sonra en az 2 tane 3 tane Fenerbahçe'nin birbirleriyle olan kavgasını ayırmak zorunda kaldım. İnsanlar çok infial gösteriyorlar. İnsanlar hakikaten üzülüyorlar, hırslanıyorlar, kinleniyorlar. Ama şunu da söylememiz lazım. Yani Fenerbahçe bir şekilde kendisini toparlayacaktır. Yani itidalli olmaya, herkesin daha sakin olmaya, Fenerbahçeliliğin sadece Fenerbahçeliliğin almış olduğu skorlardan ibaret olmadığını, Fenerbahçeliliğin apayrı kendine has bir takım duygularının olduğu, bu taraftar biraz da bu gözle bakması gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin, evet, bugün futbol takımında hakikaten zor günler geçiriyor Fenerbahçe. Hala bir takım olamamanın getirmiş olduğu, özellikle de Beşiktaş maçından sonra İtalyano ile İsmail Kartal'ı karşılaştırdığın zaman ilk defa ve de yeni gelen bir teknik adamın takıma nasıl eline değdiğini, nasıl coşkuyu verdiğini, takımın içerisindeki planlamasının her şeyi tıkır tıkır gittiği bir dönemdi. İsmail Kartal'la beraber gelen Fenerbahçe'nin oturmayan düzeni, oturmayan isimler, oturmayan
3: oyun. Yanlış seçim hocam?
0: Ya siz o zaman
3: bu içinde önemli bir insansınız. Yani sonuçta çevrenizde birçok Fenerbahçeli var. Kulüple belki bağı olan insanlar bile var, ya da
0: evet, tabii ki
3: yöneticilik yapmış, oyunculuk yapmış. Belki de şu an görevli. Yani bu açıdan bakıldığında şu anki durumu nasıl değerlendiriyorlar, merak ettim açıkçası.
0: Murat, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, Fenerbahçe spor kulübünün başkanını seçen genel kurul, Fenerbahçe spor kulübünün başkanına inanmak zorunda. Fenerbahçe spor kulübünün başkanının almış olduğu kararlara da herkesin saygı göstermesi gerekir. Fenerbahçe'nin seçmiş olduğu başkanının

0: teknik direktörüne de herkesin saygı duyması gerekir. Bu nereye kadar? Tabii ki sahadaki neticelere kadar. Sen eğer bu sahadaki neticeleri alamazsan, sen buradaki oyunu bir türlü istediği gibi herkesi mutlu etmeyen bir oyunu yapamazsan, bir türlü takım oyununu insanlara kabul ettiremezsen ve oyun içerisindeki hamlelerinde zaman zaman değil yani çoğunda da bir takım yanlış hamlelerle maçı rakibine verirsen, o zaman tartışılırsın. Ve skora da bunu yansıtamazsan tartışılırsın. Maç sonraki demeçleriyle, ya ben İsmail Kartal benim takım arkadaşım, ben kaptanlığı yaptık, yıllarca top oynadık, kupa kaldırdık ettik ve de her şeyimizi biliriz. Şimdi teknik adamlık farklı bir şey. Şimdi ben de burada İsmail Kartal'ı eleştirmek istemem ama eleştirilecek şeyleri var ki biz de kelimelerimize dikkat ederek de bunları seçerek de İsmail Kartal'ı eleştirmek zorundayız. Çünkü neticede biz de bir futbol adamı, ben de aynı zamanda bir Fenerbahçe'nin eski takım kaptanı, Fenerbahçe camiasında biri olarak da ben de İsmail Kartal'ın tabii ki bu oyununu kendisi, bence sadece bende değil, muhakkak kendini de beğenmiyordur. Kendiki ekibiyle de her konuşmasında benim ekibim bizim, yani kendi ekibini överek konuştuğunda bakıldığında muhakkak ki kendi bunların analizini yapıyordur. Bir yanlışlık var yani. Olmuyor, oturmuyor. Planlamasında bir yanlışlık var. Yabancı oyuncuların seçiminde. Ya, Talisca bugün işte gitti, tamam artık konuşma. Ya seni işte 15-16 tane gol atan böyle bir adam var. Bugün Talisca'nın değerinde bir adamı almaya kalksan dünya para verirsin. Ha diyeceksin ki Talisca'nın zaten çok mu iyi oynadı, hep iyi mi oynadı? Talisca'nın da iyi oynamadığı maçlar var. Ama sen mesela şimdi Talisca ve Asensio olmadığı zaman, Talisca olmadığı zaman İrfan Can Kahveci var orada kullandı. Şimdi İrfan Can Kahveci'ye de bir şey oldu. Yani kötü oynuyor, performansı iyi değil. Kimi koyacaksın oraya? Soru işareti. Kimse yok kafanda. Şimdi oyunun gidişatına göre ikinci devre İrfan Can Kahveci'yi çıkardın. Oyun Kerem'i mi çağırıyor?
1: Hocam İrfan Can yani umut mu veriyor sanki yani?
0: O ayrı, o da başka bir tabii konu. İrfan Can Kahveci'nin oyundan çıktıktan sonra oyun Kerem'i mi çağırıyor? Veyahut da oyun gelmiş 2-1 olmuş, 2-1 olmuş, 84-85'te sen İsmail'i sokuyorsun. Yani oyun o anda İsmail'i mi çağırıyor? Yani bunun gibi bir sürü sorular var.
1: Ama bu açıkçası bahsettiğiniz şeyler hepsi teknik adam meselesi yani. O zaman teknik adamda ciddi bir mesele, sorun var yani. Problem
0: ama işte bu sorun olmaya başladı. Hayır, artık yavaş
2: bu
0: yavaş.
2: Bu çok kolay. Yani camia açısından kolaycılık olur bence bu. Hani ya İsmail Hoca yetersiz. Bu yüzden Fenerbahçe 4 haftada 2 yenilgi almak bence kolaycı İsmail, bir yorum olur.
0: Hayır, İsmail Kartal'ın yetersizliğinden değil.
2: Hayır, ben seni hiç söylemedim hocam. Hani, yani Fenerbahçe İsmail Hoca yüzünden 4 maçta 2 puan kaybetti demek, 2 yenilgi aldı demek bence çok kolay. Şimdi, bir yorum.
0: Sevgili Onur, hepimiz yani bir gruplar var, konuşuyoruz, ediyoruz, çeşitli insanlar var. Ben Kadıköy'de yaşayan bir insan olarak İsmail Kartal bugün Fenerbahçe takımının başında teknik adam varsa, 4 maçta 2 tane mağlubiyet aldıysa, içeride de uzun zaman sonra beklentilerin çok taban olduğu bir yerde Beşiktaş'a yeniliyorsan, hem skor olarak hem oyun olarak hem teknik adam olarak yeniliyorsan sorgulanırsın.
2: Tabii ama ona hiçbir itirazım yok hocam.
0: Bu sorgulanır
2: İsmail
0: ama.
2: İsmail Hoca'nın eleştirilmesinden doğal bir şey yok ama.
0: Kötü teknik adam, hayır, iyi teknik adamın bir alakası yok. Bunu söylemeye çalışmamız lazım.
2: Faturanın hocaya çıkarılması noktasında ben bir şey koymak istiyorum.
3: Peki sen faturayı nasıl dağıtıyorsun?
2: Ya bir kere burada şuna karar vermek gerekiyor. Yola yeni bir teknik adamla çıkıyorsanız sezon başında, yapmanız gereken en doğru şey nedir? Teknik adamın oynatmak istediği bir oyunu vardır. Bu oyuna uygun bir planlama yaparsınız. Bu oyuna uygun oyuncuları getirirsiniz. Fenerbahçe bunu yaptı mı? Bence yapmadı. Eğer ki Fenerbahçe'nin transferi, gideni geleni tamamen İsmail Kartal'a bırakılmış olsaydı, Asensio o süreçte, Osterwold o süreçleri yaşar mıydı? Bence yaşamazdı. Fred ayrılır mıydı?
3: Ayrılmazdı.
2: Talisca gider miydi? Gitmezdi. Hatta bir uç örnek vereyim. Asensio kalır mıydı takımda?
3: Belli
2: şüpheli.
3: Olmaz. Evet, şüpheli.
2: Bakın bunu ben bilgi anlamında söyleyeyim. Yalanlanabilirdi. Çok önemli değil. İsmail Kartal sezon başında Fenerbahçe yönetimiyle yaptığı toplantıda, kadro planlaması toplantısında 10 numara pozisyonunda çok daha modern, baskı yapabilecek Şimanski tarzında bir oyuncu istedi mi, istemedi mi?
3: Bir şey söyleyeceğim ama. Şimdi hoca
2: çok
3: böyle yap.
2: Çok soruyorum.
3: Böyle yaptıysa tarifi, ben de o toplantıda şunu sorardım. Modern hangi 10 numara şu anda hocanın istediği baskıyı yapıyor? O zaten modern 10 numara olmuyor ki, 8 numara oluyor.
2: Tamam işte yani o anlamda. 10 numaradan ziyade hoca oraya üçlü merkez oynamak istediği

0: için daha farklı bir oyuncu istedi mi, istemedi mi?
1: Ya ama şimdi bu soruların hepsi çok havalı sorular.
2: Hayır, şu anlamda söylüyorum yani, hocam. Yani şurada şimdi Fenerbahçe yönetimi bir planlamayı doğru yaptı, buna karar vermemiz gerekiyor. Fenerbahçe yönetimi doğru planlama yapamadı.
3: Orası
2: doğru planlama yapamadı Fenerbahçe yönetimi.
3: Ama yani, Fenerbahçe yönetiminin de dezavantajları vardı geçmişten gelen kadro olarak.
2: Ama bakın şimdi Fenerbahçe eğer ki para harcamamış olsaydı, Fenerbahçe'nin ekonomik problemleri olmuş olsaydı, Fenerbahçe oyuncu getirememiş olsaydı dediklerini haklıydı. Fenerbahçe para harcadı mı?
3: Harcadı.
2: Oyuncu getirdi mi?
3: Getirdi.
2: Getirdi. Dolayısıyla getirdiği doğru oyuncular.
1: Getirdiği oyuncular kadronun içerisinde net oyuncu oldu mu? Oldu.
2: Oldu. Ama şöyle bir şey var hocam. Profil anlamında hocanın oynatmak istediği oyuna uygun oyuncular mı geldi? Uygun ya, kadro kuruldu mu?
1: Ona bir şimdi, şey söyleyeyim. Onu
2: o tartışılır bir nokta.
1: Tartışılır. Onu şey yapamazsın. Onu kesin net bilgi olarak sunamazsın.
2: Yani hayır, şu anda mı söyledim? Hocanın oynatmak istediği oyuna uygun bir kadro var mı şu an Fenerbahçe'de?
4: Bir de şöyle bir şey var. Madem öyle bir istekleri ve talepleri var ve karşılanmadıysa, istifa etseydi o zaman, kabul etmeseydi ya bu görevi.
2: İsmail Kartal öyle bir profil
4: yani, ama sonuçta
2: 4 kez gönderilip 5. kez gelen teknik adam istifa eder mi yani?
4: Fenerbahçeliler üzülüyor yani, ortaya bugün sokağa çıktığın zaman o hem umutları yine daha bu kadar kısacık sürede tükendi, hem de mutsuzlar yani. Yani eğer bir takım, tamam, Fred kalsın dedin, gitti. Taliska kalacak dedin, gitti. Osterwold'e kalsın dedin, kapıdan döndü geldi. Sakatlığı ya, olmasa o da gidecekti.
2: Murat abi, çok net bir örnek vereyim mi? Geçen sezon Fenerbahçe'nin eleştirilen, yerden yere vurulan kadrosunun orta saha rotasyonunu sayıyorum şu anda.
1: Fred.
2: Gendouzi, Kante,
1: Fred.
2: İsmail,
1: Fred,
2: Taliska, Asensio. Peki şu an kim?
3: Sayfalı
2: İsmail, Kante, Gendouzi, Asensio.
3: Güçlendi.
2: Ya geçen sezon da kiralık gönderildi. Evet. Devre arası. Ya böyle planlama olur mu?
3: Olmaz.
2: Ya şimdi sen bunu yapacaksın, ondan sonra tüm ihale İsmail Hoca'ya kalmaz.
3: Olmaz, bir de Şampiyonlar Ligi'ne kaldığın senaryoda.
2: Ya şöyle bu yanlış bir bakış açısı. Hoca hatalı mı? %100 hatalı. Yanlışları var ama yani şimdi bir kere enseyi karartmak için çok erken. Onu söyleyeyim Fenerbahçe adına. Elde halen değerli bir kadro var. Hocanın yapacağı şu hocam. Yani eğer ki kadro senin oyununa uygun değil, kafayı yoracaksın ve mecburen bu kadroya uygun yeni bir oyun bulmak zorundasın. Yani
1: belki de bazı isimlerden vazgeçeceksin ve bazı isimlerden de vazgeçtiğini ikna edeceksin tribünlere. Çünkü tribünlerin de sevgilisi olan, çok
2: sadece sevgili, tribünleri mi hocam?
1: Sevgilisi olan ama sahada o bir türlü varlık gösteremeyen oyuncular da var.
2: Hocam sadece taraftarı mı ikna edeceksin? Oyuncuları ikna edeceksin. Sen yıllarca teknik adamlık yaptın, tamam, futbolcuk yaptın hocam. Maçtan sonra en can alıcı açıklama Şikinyar'ın açıklaması bence.
3: Evet.
2: Diyor ki Şikinyar, bugün doğru oynamadık, bu kadar risk almamak gerekiyor.
3: Teknik
2: diyor.
3: Adam eleştirsin.
2: Yani Şikinyar bu takımın lideri değil mi? Şimdi oyuncular eğer oynanan oyundan mutsuzsa en büyük kriz burada başlar.
1: Şimdi bir de zaten şu var. Mesela oyuncu hakikaten dediğin gibi cin gibi. Senin oyunun gidişatında o süreç içerisinde, o skora göre senaryo içerisinde nasıl bir değişiklik yapıyorsun? Ona da çok bakar, anlatabiliyor muyum? Mesela oyunun içerisinde ben de canlı seyrettiğimde Greenwood'un çok içeri girip oynaması onun disiplinsiz bir oyundan mı kaynaklanıyor, yoksa sen mi istiyorsun mesela?
2: Yani o da bir şey.
3: Takım oyunu çıkmadığı için o olay bence bireysel yeteneğe kalıyor.
1: Bireysel yetenek, ama ne oluyor biliyor musun o zaman? Şimdi sen görüyorsun tribünden, böyle yukarıdan görüyorsun Greenwood'un geldiği orta sahada yapmış olduğu bireysel çalımlarla kaptırdığında çabuk geçişi oynama özelliğine sahip olan Beşiktaş, zaten hepimizin de söylediği, top kaptırdığında ani geçişlerle çabuk boşluklara çıkıyor. Atılan gol işte, bir Rıdvan'ın attığı gol. Arkasından Greenwood'un boş bıraktığı alandan çabucak Semedo'nun arkasına çabucak iniverdiler. Şimdi orada Trossard'ın kaçırdığı gol var. O taraftan gelen ataklar var. Şimdi o zaman bir teknik adam olarak bakıyorsun. Ya Greenwood'a, o zaman ben derim ki sen mi Greenwood'a içeri devamlı girmesini söylüyorsun? Çünkü Greenwood'un içeri girmesi Fenerbahçe'nin çok yararına bir oyun değil. Oyunun gelişmesine göre zaman zaman giriş çıkışlar yapabilirsin ama oraya devamlı yapamazsın. Neden? Çünkü sen Greenwood olarak bakıldığında birebir geniş alanda oyuncuyu yakaladığında hakikaten içinden geçiyorsun. Geçmedi mi Rıdvan'ın? Gol oluyordu işte, eğer son final pasını iyi verse veyahut da iyi vuruş yapsa. Şimdi demek istediğim şu. Yani sahanın içerisindeki futbolcu da teknik adamın sahanın içinde nasıl bir değişiklik yaptığının farkına varıyor. Şimdi ikinci yarı Fenerbahçe rakip alanı 5 kere mi 6 kere mi ne girmiş? Adam Beşiktaş takımı 19 kere girmiş.
3: Onur'un dediğiyle senin

0: Dediğine şöyle bir ek yapayım ki bence daha üst üste otursun, anlam kazansın. Skriniar'ın eleştirisi, yani daha bu kadar risk almamalı, yani almamamız lazım da eleştirisi. Şimdi baktığınızda oyuna bir risk görüyor musunuz? Gördünüz mü? Yani Fenerbahçe yüklenirken kontradan mı gol yedi? Hayır, Beşiktaş gayet savunmasına
1: merkezi boş attı. Bıraktığı için.
2: Şunu demeye çalışıyorum. Mesela o şeyin söylemiş olduğu bence. Riski de açmamıza ne riskidir mesela?
0: Birebir savunmada birebir takibi bence söylüyordu. Hocam sen... Semedo'ya ben hocam o pozisyonda yeri gelmişken söyleyeyim. En az hatayı bulanlardan bir tanesiyim.
1: Oyuncusunu takip etti.
0: Oyuncusunu takip etti ki bu bence İsmail Hoca'nın istediği bir şeydi. Orada hatayı yapan Guendouzi, ki Guendouzi'ye de bence çok net ben o anlamda o payı veririm.
1: Sonra yani... Skriniar.
0: Skriniar da hata yapıyor ama zaten bu oyuncular kaç aydır Fenerbahçe'de, kaç yıldır hatta işte geldiğinden bu yana yani neredeyse aralıksız oynayan oyuncular.
1: Hocam şimdi savunmacıydı. Maçta Skriniar'ın yerine hocam sen olsaydın ne hissederdin? Yani Skriniar niye mutlu değil? Mesela Lyon'da oynanan oyun çok mutlu etti Skriniar'ı. Niye? Çünkü orta saha bloğu direkt savunmanın hemen önündeydi. Kompaktı Fenerbahçe. Arkası geniş alan yoktu.
3: Tabii.
1: Skriniar'la Ake çok iyi maç çıkardı. Ama Beşiktaş maçı öyle miydi? Merkez bomboş. Her gelen Beşiktaşlı oyuncu Skriniar'la Ake ile birebir kaldı. Ya bu bir stoperin en son isteyeceği şey.
0: Şunu da ekleyeyim bu arada. Bence şimdi Greenwood'un yaptığı da şimdi İrfan'la bir pas alışverişinde bulunamıyor. Yani İrfan'dan o anlamda bir yardım alamıyor. Öbür kanatta Oğuz bir hiçbir şey üretmiyor. Fenerbahçe'nin santraforu Vedat Muriç rakip ceza sahasında hiç topla buluşmamış maç boyunca. Sıfır.
1: Çok acayip bir rakam.
0: Yani Greenwood da böyle olunca mecburen işi bireysel yeteneğe döküyor. Ben o anlamda tabii Greenwood'a bir şey diyemem ama Murat abi yani sorun saha içinden daha çok şu an saha içinde görünüyor gibi.
4: Sayın Başkan'ın açıklamalarına bakmak lazım.
0: Evet, maç sonundaki.
4: Maç sonundaki açıklamalarına bakmak lazım.
0: Neyi ön plana
4: yani geldi orada mesela işte önce hakemlerle ilgili bir takım şeyler söyledi ve dedi ki işte ince doğranıyoruz dedi. Daha sert konuşurum dedi. Daha sonra da aslında bence önemli kısmı, daha önemli kısmı buydu. İşte dedi ki daha çok çalışmalıyız dedi. İsmail Kartal takım daha çok iyi. Ya açık açık ona zaten mesaj verdi yani. Ya burada takım çalışmıyor manasında değil. Bence biraz planlama, oyuncu ilişkileri. Yani orada memnun olmadığı bir takım şeyleri üstü kapalı ifade etti. Sonra da ne
0: üstü
4: dedi?
0: Üstü kapalı şunu sormuş olabilir mi? Fenerbahçe 24 Haziran'da sezonu açtı. Beşiktaş 27 Haziran'da.
4: Evet.
0: Neden ama... biz fizik olarak Beşiktaş'a bu kadar ezildik? Heh. Olabilir mi bu soru üstü
4: %100.
0: Kapalı?
4: %100. Sonra işte dedi ki Mert Müldür diye bir oyuncu var dedi. Ya bunu oynattı. Şimdi oynayacak.
2: Başkan oynattı olacak.
4: Başkan oynattı. Zaten öyle. Oynayacak. İsmail de oynayacak. Bak. Zaten eksiklik var orada. Yani bir takım değişiklikler yapacak. 4-5 tane adam değiştirecek. Kimisi, bence Lukaku'yu da oynatacak 11'de. Yani orada başkanın aslında hocaya direkt bir kere arkasında durmak zorunda. Onu söyleyeyim. Kendisi getirdi. Bir günde hoca yaptı. Ne dedi? İsmail Kartal beni dedi arada oğlum İsmail nasılsın dedi.
0: Doğru.
4: İşte İsmail Kartal da hemen Samandıra'ya geldi. Ceketi giydi, imzalar atıldı, göreve başladı değil mi?
0: Doğru.
4: Yani dolayısıyla şu anda arkasında durması gerekiyor. Yani bunu biz hocamızın yanındayız, işte ne olursa olsun eleştiriler ne olursa olsun türünde bir açıklama içerisinde bulunmadı. Sadece orada hocaya kamuoyu önünde, Fenerbahçelerin önünde işte özür dileriz dedi. Kötü biz de iyi oynamadık, kötü oynadık dedi. Beşiktaş bizden iyiydi dedi. İşte takım daha çok çalışmalıyız dedi. Bu nasıl bir çalışma? Ya da kendisine nasıl haberler geliyor? Bir eksik bir şey mi var? Yani senin dediğin gibi fiziki olarak bu takım niye bu kadar şey düşük? Bence planlamayla ilgili şey var. Oyuncu kendi hocayla oyuncu ilişkileri arasında bir problem olduğunu biliyorum. Sonra Skriniar'ın da açıklamaları bana göre çok önemli. O da önemli. Ha bu gidebilir mi? Bundan sonraki süreçte bu ne kadar gidebilir? Yani şimdi her maça bu adam bıçak sırtında mı çıkacak? Yani
1: öyle.
4: Roma'ya yani, yenilirsem ilk ne olacak? Gaziantep'e yenilirsem ne olacak? Bilmem neye yenilirsem yani ne olacak? Yani
1: ispatlamak zorunda sürekli.
4: Yani
0: kredisi dolayısıyla zaten İsmail'e.
4: Dolayısıyla eğer başarılı olamazsa yani Roma maçını bilmem ama sonra Gaziantep var. Deplasman Gaziantep deplasmanı var. Evet. Gaziantep de bugün değil mi Göztepe'yi 4-1 yendi.
0: İlk yarı 4-0.
4: Yani bir şeyler olabilir. Yani mecburen bir değişikliğe gidebilir ama tabii bunları şu an konuşmak yersiz ama bunlar hep konuşuluyor. Fenerbahçe'de camiasına da konuşulan şeyler. Bir de hocanın işte biraz önce transferlerle ilgili efendim o kalsın bu gitsin ya bunların hiçbirini söylese de bunlar tabii şey olmamış yani kabul edilmemiş demeyeyim de yani orada pek dinlenmiyor. Ya
1: hoca Osterwolde kendi söyledi Basopansu'na evet. Hatırlarsın kalmasını istiyorum Osterwolde'nin dedi.
2: Tabii.
1: Fred'in kalmasını istiyorum dedi.
0: Yok, zaten Fred bizimle devam Murat edecek
4: da,
0: evet. Dedi.
4: Taliska da dedi.
2: Murat evet, da açıldı.
0: Osterwolde de söyledi.
2: Yani, çizdi. Yani,
4: şimdi burada buyur. Tabii Taliska'nın gönderilmesi yani hadi bir 20 milyon euro alırsınız 15 milyona 10 alırsınız 5 alırsınız da yani sırf aldığı ücret fazla dur biz bunu yollayalım. Onun bu daha önce söyledim. Benim mantığıma sığmıyor. Başka bir şey var herhalde. Yani yoksa 44 tane yanılmıyorsam gol atmış, 7 tane 6 tane asist yapmış. Yani takımın 10 numarası yok. Ya yani şimdi bu maçta kim oynayacak?
0: Sence abi
4: Asensio hazır değil. Büyük ihtimalle yok.
0: Yok, Asensio oynamayacak.
1: Green, tamam. Şey, Gendouzi yok.
4: Yani Greenwood'u oynatacak. İrfan'ı oynatacak hali yok.
2: Sizce Taliska'nın gitmesinin kararı neren kim?
4: Başkan.
1: Bence ben de yönetim kararı olduğunu düşünüyorum.
4: Başkan canım her kararı başkan veriyor. Ya
1: planlamada ya, birisinin gitmesi gerekiyordu.
2: Planlamada birisinin gitmesi gerekiyordu ama bence bunun da tartışılması gerekiyordu.
0: Başkan yani, şunu sormamış mıdır yani İsmail Kartal'a? Ederson, Semedo, Taliska.
4: Ya Fenerbahçe maçından sonra ne attı tweet? Olay oldu.
1: Evet.
4: Bir şey attı ya. Unuttum yani. Bir ondan maçtan sonra attı bir de maçın öncesinde o transfer döneminde Taliska. Beni kullanıp atamazsınız evet. Dedi. Adam gitmek istemiyordu ki.
1: Sen demin bir örnek verdin ya kondisyonla alakalı.
0: Evet.
1: Tarihleri de verdin.
0: Evet.
1: Şimdi İsmail Hoca takımını çalıştırmış ben bilmiyorum. Çünkü idmanları hiç izlemedim. Ben buradan yorum yapmam yanlış olur. Ama önümüze net bir veri var. Fenerbahçe'nin o maçta 30 yaş üstü kaç tane oyuncusu vardı 11'de? 7. Beşiktaş'ın kaç tane? 1 Leandro Trossard sadece.
2: Şimdi mesela biz yaş üstünden yaş üstünden gidersek eğer ya bugün ya
1: planlamanın yanlışlığı yaş, bir de burada.
2: Fenerbahçe'nin yaş ortalaması hangi takımla oynasam bir kere yaşlı kalacak.
1: İşte.
2: Hem de minimum yani 4-5 yaş falan kalıyor evet, yani. Evet. Öyle bir yaş, bir buçuk yaş falan da değil.
0: Ama hocam şimdi uzun sezon içinde Şampiyonlar Ligi'nde çok zor bir şey bu.
2: Katılıyorum. Fizik kalitenin Beşiktaş maçında düşmesindeki en büyük neden oyundaki taktiksel planın oturtamaması.
1: Evet, o da var tabii ki.
2: Çünkü ne oldu biliyor musunuz? Sen rakibin her bölgesinde sade o merkezi orta sahada değil 3'e 2 kalmakla değil genelde her bölgede sayısal üstünlük hep Beşiktaş'taydı. Ve orta sahada gittikçe çok mesafe açıldığı için de sayısal üstünlüğü olan 3 kişilik orta sahası Olaytan, Salih ve Orkun'la olan 3 tane orayı iyi parsellediler. Kante ve Gendouzi gibi orada çok üstün bir performansları ve orada parselasyonu çok iyi bilen iki adama karşı. Neden? Sayısal üstünlük. Şimdi İrfan Can Kahveci iyi oynamadı. Tamam. İrfan Can iyi Kahveci oynamadı ama orada orta sahada konumlanabiliyordu hiç olmazsa. Çünkü ilk devre özellikle daha dengeli gitti orta saha falan. Fakat ikinci yarıda yapmış olduğu değişiklikle Kerem'i oraya soktuğu zaman Kerem oyunun sadece ofans kısmını yapmaya çalışan tamamen orta sahada çok boşaldığı zaman da oyun öyle bir oldu ki yani 4 kişi orada 4 kişi bu tarafta 2 kişi de
1: 4-2-4 oldu değil mi?
2: 4-2-4 oldu o 2 tane Gendouzi ile Kante nereye gideceklerini şey ne bağlantıyı hocam, ne simetrisini kurabildi yazın, ne asimetrisini yapabildi.
0: Yazın burada onu çok iyi hatırlar. Ben bir örnek verdim dedim ki şimdi taraftar istiyor ama yani bu takımın bir dengesinin de balansının da olması lazım. Yıllar önce dedim bir diş fırçası macunu vardı yumurta üzerinden yani yumurtanın o markayla fırçalanmış kısmı bir de fırçalanmamış kısmı yani birbirinden çok benzersiz ortadan bölünmüş iki tane ayrı nokta var gibi Fenerbahçe'de zaten bence mağlubiyetin baş sebeplerinden bir tanesi
1: Fenerbahçe çağ dışı bir orta saha rotasyonu kurdu bak çağ dışı diyorum yani bu seviyede Fenerbahçe gibi güçlü ekonomisi olan güçlü bir kulüp Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımdan bahsediyoruz. Orta saha rotasyonu çağ dışı. Niye?
0: İsimle ilgili değil de yanlış anlaşılmasın ben, yani.
1: İsimle hiçbir alakası yok. Çok özel isimleri var. Fenerbahçe'nin orta sahasında defansifler ve ofansifler var.
2: Bak Onur bir şey söyleyeyim.
1: Çok bitireyim hocam.
2: Yani sohbet ederek konuşalım. Yani şöyle bak mesela şu anda Fenerbahçe'nin kadrosu gerçekten çok kötü bir kadro değil.
1: Kadro kötü değil.
2: Günümüz oyununda
1: evet.
2: Ve de sürdürülebilirlik açısında sıkıntı yaşar mı? Yaşar. Ama mesela bu oyuna, bu kadroya bir oyun bulabilirsin.
1: Tabii ki. Dedim ya önce hocam, hocanın evet, yapması gereken bu artık bu saatten sonra.
2: Ben mesela planlamada da
1: daha güvenli bir oyun.
2: Daha güvenli bir, daha tedbirli bir oyun. Evet. Ve mesela şimdi sen İsmail 84'te alıyorsun. Sen golü yemişsin. 1-1 oyun olmuş ve o golü yemişsin. 70'te Vlahovic atmış. 2-1 öne geçmişler. 2-1 öne geçmeden evvel de sen değişikliklerine bakar mısın? Vedat'ı çıkarıyorsun, Lukaku'yu koyuyorsun. Evet. Oğuz'u çıkarıyorsun, Nene'yi koyuyorsun ve bunların hiçbiri zaten çok defansa veyahut da orta sahaya destek olabilecek oyuncu tipleri de değil. Bu mesafeler gittiği için 4-2-4 gibi oynamaya başladığı için mesafe açıldı. Size... Ondan sonra ne çıkıyor biliyor musun? Pardon.
0: Çok pardon.
2: Yani bu neyi söylüyorsunuz? O zaman işte Fenerbahçe'nin fizik kalitesi yetersiz oluyor. Çünkü adamlar daha kompakt oynuyor. Kaç yani? Daha bir yere de oynuyor.
1: Beşiktaş 40 metrede oynuyor. Evet. Fenerbahçe 70 metrede oynuyor.
2: Fenerbahçe düşün şimdi. 4 kişi burada, 4 kişi burada, 2 kişi ortada ve mesafeyi düşün. Şimdi onlar da tam tersi kompakt ve de sıkışık birbirlerini destek oynuyor. Şimdi böyle olunca sen oradaki mesafeyi kapatmak için, topu kazanmak için yerden, havadan, bireysel temasla yüzdeleri kendilerine çevirmek hakikaten çok zor. Ne oluyor? Sen diyorsun ki fizik kalite yetersiz. Sen doğru oyunla o fizik kaliteni kendi lehine çevirebilirdin. Ben onun altını
1: vurmak istiyorum. Hocam bir ekleme yapayım mı? Çok sen yap, söyle bunu.
0: Yok, şöyle bir soru soracağım ben. Herkese de sormuş olayım. İsmail Hoca'ya kameraların olmadığı bir ortamda hocam denilse, Gendouzi, Kante, İsmail, Bartu, bu senin elindeki rotasyon. Orkun, Olayiten, Salih Özcan, Miretti. Bu da Beşiktaş'ın rotasyonu, orta saha. Hangisini istersin sezonluk deseler, kameraların olmadığı bir ortamda, sizce İsmail Hoca ne cevap verir? Sizin fikirlerinizi yani merak ediyorum.
1: Kendi oynadığı, oynatmak istediği oyuna Beşiktaş'ın üçlüsü, dörtlüsü daha uygun. Ama hocamın da dediği gibi artık yapacak bir şey yok ve bu takımın...
2: Tabii.
1: Rotasyonundan bir oyun çıkan. Mesela abi, bu kadar olumsuzluğun içinde ben enteresan bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe'nin kadro yapısı Roma gibi maçları oynamaya çok daha elverişli bir kadro. Şu anlamda söylüyorum.
0: Doğru.
1: Lyon, iki tane Lyon maçı oynadı Fenerbahçe. Çok güvenlikli iki tane oyun oynadı.
2: Aynen, tabii ki.
1: İçeride ve dışarıda. Doğru. Güvenlikli oyundan kastım ne? Orta saha bloğunun savunmaya çok yakın olduğu, savunma bloğunun da arkada çok fazla genişlik vermediği.
2: Gene de evet, katkı yapayım sana. Hatırlarsan biz bunu gene konuşuyorduk burada. Orta sahasını biz dedik ki tedbirli olsun diye İsmail, Kante, Gündüz'ü derken Talisca'yı koydu.
1: Tabii onu da yapmadı ama
2: kompakt, ama gene de kompakt durmaya çalıştığı için de oyun lehine çevirdi.
1: Ve topla oynama konusunda çok istekli olmadığı zaman, rakibin oynamasına müsaade ettiğin zaman Fenerbahçe bu oyunu iyi oynar. Mesela Roma maçında Fenerbahçe doğru bir oyunla ciddi bir şans sahibi olduğunu düşünüyorum. Ama sıkıntı şurada. Bu maçların senaryosu ligde kaç kez olacak?
0: Çok az.
1: Ya işte Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde beklentilerin üstünde şeyler yapabilir eldeki malzemeyle.
2: Bak, bir gene bir destek vereyim sana. Biz mesela Lyon maçını konuşurken Lyon'un kadrosunda orta sahasında bir Taliskalı Fenerbahçe vardı. Ve 2-1 ile turu geçtikten sonra biz hiç fizik kaliteninden veyahut da Fenerbahçe'nin oyundan düştüğünden bahsettik mi, hiç konuşmadık. Peki Beşiktaş maçına geldiğimiz zaman ne? Beşiktaş maçında da Talisca yok, şey var, İrfan Can Kahveci var.
0: Yani İrfan,
2: yani o zaman mı düşüyor? Ne İsmail, zaman düştü bile? Demin
0: İsmail
2: söylemek
0: hocanın hocam
2: şey
0: demek
2: şu
0: ki maç planından ziyade kendi inandığı gerçeği var.
2: Hocam bak Ömerciğim, kendi inandığından daha önemlisi buradaki oyuncu seçimlerinden başka, sen oyunu tutmak için takımı bir arada kompakt oynatamadın. Buradaki sadece bir oyuncunun değişmesi, bu takımın fizik kalitesinin düşmesi, çok kötüsü veya çok iyisi anlamı çıkmaz. Orada sen Taliskalı Lyon'da doğru bir oyun oynadın. Sen burada Taliskasız İrfancan Kahveci ile ilk devre gene bir doğru oyuna yakın bir oynadın. Ne zamanki Kerem'i aldın, ne zamanki oradaki rotasyonu bir değiştirdin, bütün oyunun gücünün, bütün oyunun kilit noktalarını, her şeyini Beşiktaş'a teslim
3: hocam,
2: ettin.
3: Hocam bir mağlubiyet şeyi daha yok, kredisi.
2: Katılıyorum. Bu Roma maçı...
3: Lig için diyorum. Roma ben, için demiyorum.
2: Ben bir şey söyleyeyim mi Murat?
3: Lig için
2: bu
3: diyorum.
2: Roma maçı her şeye rağmen Roma'nın gene ne kadar formda olursa olsun doğru bir oyunla Fenerbahçe'nin gerçekten bu maçı nasıl çıkabileceğinin anahtarları Fenerbahçe'de var, şifreleri var. Yeter ki Fenerbahçe'nin şifrelerini İsmail Kartal ve oyuncular, tabii ki sade teknik olarak da değil, yani oyuncuların da bir kendine bakması lazım. İrfan Can Kahveci, herkes diyor ki sana Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı jübilesini yaptın. Evet. Kardeşim ne demek ya, ne jübilesi? Sen bu takımın bir oyuncususun. Çık Ben o değilim bu. Gene sana şans gelecek. Oğuz'a da keza gelecek. Yani Fenerbahçe'nin şu andaki avantajı Roma karşısında ne biliyor musun? Fenerbahçe'nin bugünkü oyununa bakarak yarınki ilk oynanacak olan oyuncu için bir ahkam kesemiyorsun. Yani şey yok. Sana böyle bir ışık veriyor mesela oyun. Heh tamam oldu diyorsun. Fakat ertesi maçta bir oyun ortaya çıkıyor. Hemen seni bütün düşünceleri allak bullak ediyor. Dolayısıyla ben
4: İstikrar
2: bunu
4: yok.
2: Bu istikrarsızlığı gerçekten büyük bir avantaj olarak görüyorum. Beşiktaş maçındaki istikrarsız Fenerbahçe, istikrarsız oyun bugün Roma maçında bence en büyük bir avantajlı oyuna dönüşebilir diye düşünüyorum.
4: Ama işte dönüşebilir hocam diye bir ihtimal. Yani aslında o güçlü oyunu, güçlü taktiği, takımın güçlü motivasyonu süre gelen bir şey olsa biz Roma maçı için, bu kadar iyi olan bir Roma için, iyi başlayan bir Roma için, istatistikleri müthiş olan bir Roma için bu tahminde bulunabiliriz. Evet, Fenerbahçe Kadıköy'de iyi bir sonuç alabiliriz diyebiliriz. Ama bunu şu an demek biraz hayalcilik oluyor. Yani çok üstüne çıkması lazım Roma'ya karşısında iyi bir sonuç alması için. Aynen. Yani en azından berabere kalması için.
2: Ama
4: yani
2: işte, tabii ki mesela ben de onu söylemeye çalışıyorum. Seni teyit etmek için tekrar söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'nin buradaki oynamış olduğu ne Beşiktaş maçı, ne önceki maçlar, ne Samsun'un, ne Konya yetmez. Bunun üstüne koyman lazım. Ama bunu koyarken de işte demin hepimizin birleşik doğru bir oyunla oynaması lazım. Bu doğru oynayacak oyun kadrosu var. Lyon'da sen nasıl çıktın doğru? Biz burada berabere kaldığımızda herkes gitti tur diyordu. Lyon'u elemedik. Lyon'u işte hangi Fransız takımını elemiştik gibi gibi bir sürü şeyler.
4: Şimdi hocam Mert Müldür'ü oynatmaması gibi bir ihtimal olabilir mi artık?
0: Sanmıyorum.
4: Yani Semedo'nun yerine herhalde oynayacak değil mi?
1: Muratcığım, bak, bir de şöyle bir şey var.
4: Yani Semedo ne olacak şimdi? Başkan dedi oynattı mı olacak bu
1: sefer?
4: Abi
1: bir şey söyleyeceğim. Semedo takımda nasıl kaldı? Başkan istedi Semedo'nun kalmasını çok.
2: Muratcığım sen de bunu biliyorsun.
1: Hayır yani Semedo normalde ayrılacaklar listesindeydi. Hani oraya U23 bir sağ bek alalım, İşte Talişka kalsın şeklinde planlama vardı. Sonra Lyon maçındaki performansın başkan inanılmaz beğeniyor. Semedo o sayede kalıyor. Şimdi başkan çıkıyor, Mert Müldür diyor. Şimdi yani, o da bir enteresan bir çelişki yani.
2: Bunu mesela hepimiz de biliyoruz. Yani Sayın Aziz Yıldırım hakikaten diğer kulüplerin başkanlarından başka bir profil.
1: Tabii çok fazla yani, işin içinde.
2: Evet, gelmeden evvel neydi? Zaten belki de bazen başkanların da futbolu çok bilmesi, çok işin içinde olması zaman zaman biraz da teknik adamların işini de zorlaştırmıyor da değil. Ben mesela ben Sayın Başkan'ın hakikaten futbolu da iyi bildiğini, futbolu da iyi oynadığını bilenlerden biriyim. Fakat zaten yapı olarak da başkan da gelmeden evvel demedi mi? Yani ben Samandıra'da odam da var benim, ben sahaya da inerim, ben gerekirse konuşurum, girerim, çıkarım diye söyleyen biri zaten. Ve bunu yapmış olduğu daha
4: bu
2: belki
4: şeyleri... Bu da çok şeyleri... sağlıklı bir şey değil ki yani.
2: Ya değil tam, ama öyle yani... bir profil, yapacak bir şey yok Murat ya o zaman. Ya
4: hocam o zaman İsmail yani Onur'un dediği ya... gibi İsmail Kartal da ne yaptı kardeşim yani?
2: Ya o zaman İsmail Kartal kendi karar verecek abi, o zaman yapacak yani, bir şey yok. Yani sen başkanla buldum, çalışmayı düşünüyorsan buna sen o zaman yani
4: şimdi
2: şey yapacaksın.
4: Mert Müldür oynayacak mı hocam? Aynı soruya dönersek oynayacak mı sizce de?
2: Oynatacak herhalde.
4: Oynatacak değil mi? İsmail zaten mecburen oynatacak.
2: Evet.
4: İrfan muhtemelen kesecek.
2: Semedo'yu oynatmayacak.
1: İrfan da oynayacak mecbur eğer Asensio dönecekse.
4: Nereye oynatabilir? Kanatta.
1: Yani 10 numara pozisyonu.
2: 10 numara. İşte ama
4: yok,
2: şöyle.
0: İç saha maçında ben çok İrfan Can'a derbiden sonra görebileceğimizi sanmıyorum.
4: Yok ya yani ayağına bir tane koyacak oraya. Yanlış bir pas verse yuh ya, diye ortalık inler. Zaten orta o gün inledi.
2: Orta sahi büyük bir ihtimalle Kante, Gendouzi yok şey yok değil mi?
1: Kante, İsmail, Greenwood olacak özellikle.
4: Greenwood 10 numara yapacak.
1: Evet, sağda Oğuz, solda Kerem olur ya da Nene oynar.
2: Yok ben yani Greenwood'u 10 numara oynatması bence yanlış.
1: Ama başka oyuncu yok hocam işte. İrfan da yoksa oynayacak.
2: İrfan Can'ı yani...
1: Hayır, alternatif yok elinde yani. Ya İrfan Can oynayacak ya Greenwood oynayacak. Üçüncü oyuncu yok.
0: Yani alternatif şablonla çok kullanmıyorsun. Şimdi ona bakıyordum merakla ben de. Çok inanamadım istatistiğe. Biraz böyle kurcaladım ama tam istediğim sonuca... Ulaşamadı. Ulaşamadım hocam. Evet. Şöyle ulaşamadım. 125 maç Fenerbahçe'nin başında İsmail Kartal. 97 tanesi 4-2-3-1 ama bana göre 125'te 125. Ya muhtemelen dedim belki 1-2 maç hani 4-2-3-1 olmamıştır. Çünkü hoca 4-2-3-1'den hiç vazgeçmiyor.
1: Ya bu arada
0: bana 97 az geldi bu arada.
1: Bir şey diyeceğim. 4-2-3-1 güzel de 2022-23 sezonun bence dizilişi 4-3-3'tü Fenerbahçe'de. Yani
0: evet, Şimanski listesi.
1: Yani orada şimdi Fred ve Szymanski 2-8 gibi oynuyordu. Hı hı. Çok net bir şekilde.
2: Bak, dikkat eder misin? Sen hatırlar mısın? 2023'te iki tane ön liberosunu Szymanski ile Fred ile kullandı, biliyor musun?
1: Evet, yaptı.
2: Szymanski Fred yaptı.
1: Onu Mourinho da yaptı.
2: Nasıl bir oyun çıktı biliyor musun ortaya? Ama onların da fizik kalitelerinin iyi olduğu bir zamandı.
5: Tabii, tabii.
2: O zaman çok iyi oyunlar çıktı mesela. Ben de

0: hatta bir yayında da söylemiştim. Şimdi özellikle o maçlar yavaş yavaş döndüğünde filan iki tane 8 numarayı olarak kullandığı ön libero, ya zaten günümüz ön libero, artık ön libero dedim,
1: kavram değişti
0: var,
1: hocam.
0: Kavramlar değişti artık. Yani
1: hocam artık bak gereksinimi
0: iki tarafında oynayacaksın. Yani
1: artık oyunun gereksinimini
0: top kapma
1: iki
0: değil.
1: İki yönlü oyuncu.
0: Tabii top
1: ya, kalecinin
0: kapma
1: bile
0: değil,
1: iki yönlüsü gerekiyor artık ya.
0: Ya aslında o ya, sevgili onu yani günümüz futbolunda da her mevki her şeyi yapmak zorunda. Öyle 10 numara diyoruz ya, bize 10 numara. 10 numara falan bitti. Bize şu anda 10 numara da 8'i onu oynayacak, 6'yı oynayacak. 8 numara da 6'yı onu oynayacak. Yani bu oyunun her tarafını oynayabilecek oyuncular lazım. Şimdi mesela stoper Şükrü yerine diyor, benim adamım vardı, ben onunla. Hayır abi, gideceksin, orada tehlike yok mu ya? Orada Rıdvan'ın attığı pozisyonda 2 adım metre atsan şey yapamayacak,
1: işte
0: hareketini bozacak.
1: O alanı vermek. Mesela dedim ya az önce hocam, Fenerbahçe'nin orta sahası çağ dışı. Niye bunu söyledim? Ya Kante, Gendouzi tek tek çok iyi oyuncular. Çok beğeniyorum. Ama birlikte Fenerbahçe adına doğru oyuncular değil. Kante ve Gendouzi bir maç içinde kaç kez ceza sahasına girerler? Akan,
2: yani,
1: akan oyunda.
2: Toplam
1: ya, girmezler.
2: Yani.
1: Girmezler.
2: Çok, hayır, en fazla girdiklerini.
0: Genelde bak, genelde.
1: Girmezler. Şimdi senin
0: yani yapıları şey ama Onur, zaten mesela onlar dikini oynayan oyuncular
1: tamam
0: değil.
1: Hocam,
0: yana daha çok oynamayı iyi
1: bu arada
0: biliyorlar.
1: Şey, önde Asensio varken, bu gereksinim
0: Kalinska'da varken bir problem olmuyor.
1: Ama doğru işte planlama
0: evet.
1: Değil bu.
0: Evet, evet.
1: Yani Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde bakalım takımların tamamını Ömer, 8 numarası olmayan bir takım var mıdır? Hiç zannetmiyorum. Fenerbahçe 8 numarası yok.
0: Hayır, mesela bir de şeyle
1: planlama
0: lazım. Özellikle mesela 6 numara gibi oynayan, 6 numara değil ama ön libero gibi orta sahada oynayan oyuncuların rakip ceza sahasına giriş çıkışları kaç tane
1: evet.
0: Mesela?
1: Fenerbahçe'de veya yok hocam, o sayı yok. Kante ve Gündüz ceza sahasına adım atmıyor.
0: Adım atmıyor. Bir de mesela bence sağdan ve soldan gelen akınlarda dönen ve seken toplar da orta sahadan çok uzakta.
3: Kante 0, Gündüz'e 0. İrfan da 2.
1: Bak Kante, Gendouzi ceza sahasına girmiyor. Greenwood hiç geri gelmiyor.
3: Tabii bu arada
0: ya,
3: olmaz
0: ikinci devre,
3: yani.
0: İkinci devre zaten bırak onları, sadece santrforların, santrforun gol beklentilerine baksana.
1: Evet.
0: Santrforların gol beklentileri çok acayip.
2: İkinci yarı yani şöyle düşün. Beşiktaş'ın başına yeni gelmiş bir teknik adam. Bir deplasman oyunu oynuyorsun. Ama rakibinden 11 kez, ki toplamda 19 kez rakibinin ceza sahasına giriyorsun. Baktığında İtalyano birbiri de kabul edebilirdi. Kabul edelim ki birçok teknik adam birbiri daha çok hani oynamayı tercih eder. Ama İtalyano kazanmaya oynadı ve kazandı da. Biraz da İtalyano'nun hakkını verelim isterim.
0: Tabii kesinlikle.
2: Murat abi, çok özel bir teknik adam performansı görüyoruz Beşiktaş'tan. Sezon başından bu yana Beşiktaşlı İtalyano ile çok mutlu.
4: Yani sonuçlar iyi olunca, oyun iyi olunca, bazı şeyler yerine oturunca, bir de yani Beşiktaş taraftarı gerçekten inandığı isimlerin, hocaların, oyuncuların hakkını veren bir taraftar kitlesi. Yani orada eğer bir doku uyuşursa ve gerçekten o teknik direktörün takım için bir şeyler yaptığına inanırsa, yani sonuçta orada bir birliktelik oluyor. Yani bugün bakıldığında bütün Beşiktaşlar mutlu mu? Mutlu. Beşiktaş'ın ligde iddiası var mı? Var. Yani Avrupa'da da iddiası var. Ve her şeyden önce takımın liderine, hocasına inanıyorlar. Yani bu hoca evet iyi bir hoca. Bizim hocamız takımı
0: iyi bir enerji yakaladık.
4: İyi bir enerji yakaladık ve biz hocamıza bu maçı kazandık ama artık Beşiktaş'ın büyük maçları, derbileri kazanabileceğini de gösterdik. Yani kafalarda, zihinlerde bunu futbol kamuoyuna ya da rakiplerine bunu gösterdi. Sonuçta gitti Kadıköy'de işte ikinci yarıda müthiş oynadı. Belki 3-1, belki 4-1, belki 5-1 bile yapabileceği bir maçı yine kazandı. Ama kazandıktan sonra da bir coşku oldu. Yani bir enerji patlaması oldu. Bugün herkes hem hocaya inanıyor, hem Vlahovic'i kısa sürede yine bakıldığında tribünlerle olan şey iyi. Biraz önce orta saha saydın iyi. Kaleyi halletmiş bir Beşiktaş var. Savunmasını bana göre halletmiş durumda şu anda. Yani beklerden de istediği performansı alıyor. İşte Rıdvan müthiş bir gol atıyor. Trossard müthiş bir pas veriyor. Yani aslında bütün bunları yapan, tabii ki şu ana kadar, ben buradan şu sonuç çıkmasını da istemem. Ya Beşiktaş süper kardeşim, olağanüstü gidiyor. Bundan sonra da böyle yok yani.
2: Bence taraftar da böyle düşünüyor.
4: İki mağlubiyet de aldı.
2: Aldı.
4: Yani arka arkaya iki mağlubiyet.

0: Ama yaşadı.
1: Çok önemli.
2: Ama ne orada dedi? Ciddi bir kırılma yaşamadı bu sefer.
1: Ne dedin abi? Savunma aynı dedin değil mi? Savunma evet. Geçen yıldan devam eden savunma. Evet. Hiçbir ekleme yok derbi maçında. Çok kaleci son. Eklemesi, merkeze bir ekleme, sol açığa bir ekleme, santrofor ekleme. Fenerbahçe 11'inden bahsediyorum Beşiktaş'ın.
2: Evet.
1: Yani geçen yıldan 7 oyuncu alıp da ortaya böyle bir oyun çıkarabiliyorsan ben bunu her alanda teknik adama yazarım.
3: Ya bir de şey de çok önemli. Mesela maçtan sonra futbolcunun açıklamaları vardı Beşiktaş'ın. Mesela şeye İtalyano'ya çok önemli şeyler söylediler. Birliktelik, beraberlik, ona pay vermeleri.
1: Hocam zaten maç bitiminde çok ki iyiydi. Çok kullanmıyor Akbadu'yu. Akbadu ne yaptı? Hemen İtalyano'yu kucakladı mesela. Bence evet. Bu ilişki bile hani takım içindeki ilişkilere dair bir şey sunuyor.
3: Calo'yu oturup bir maç evvel herkes Calo, mesela biz de 11'lere baktığımızda Calo Emirhan yaparken Akbadu şey yaptı mesela. Akbadu Emirhan yaptı.
0: Biraz Vedat Muriç'le alakalı bir eşleşme i̇şte, tercihiydi.
3: Ama işte bu, o da önemli bir de eşleşme. Mesela evet. Onun kararını verebilmek de önemli.
0: Aynen.
3: Ki bence Emirhan falan da sildi bitirdi ya. Yani Vedat'ı bakma.
1: Ya bu maç berabere de bitebilirdi Beşiktaş açısından. Ama bence yine mutlu olacaktı Beşiktaş taraftarı. Çünkü hep aynı noktaya gelmek istiyorum. Şenol Hoca ile üst üste iki şampiyonluk dönemi ve Sergen Hoca ile şampiyonluk da dahil olmak üzere ben Beşiktaş'ın bir deplasman derbisinde bu kadar dominant oyununu son yıllarda hatırlamıyorum.
3: Yani
1: skordan bağımsız olarak
0: dediğin gibi eldeki malzemenin aynı kalması.
2: Tabii, eldeki malzemenin dışında yani işte mesela Trossard transfer ettiniz değil mi? Önemli bir ismi Beşiktaş'a getirdiniz. İşte Nubel'i kaleye getirdiniz. Hep bunlar aslında nokta transferleri oldu. Yani evet, üzerinde çok tartışılan transferler olmadı. Bir Salih belki ya orada oynamıyordu. Ya niye bakıldığında şu ana kadar Beşiktaş'ın en çok çalışan oyuncularından bir tanesi. Arı gibi bir adam yani. Şimdi Vlahovic gerçekten çok uğraştınız. 2 ay, 2,5 ay boyunca yapmak istediniz. O da sonuçta önemli bir transfer oldu. Yani aldığınız transferleri iyi değerlendiren de bir hoca var. Zaten istemişti bazılarını. Kendisi istedi. Vlahovic'i kendisi istedi. Kardeşim ben bunu istiyorum dedi başından itibaren.
3: Burada ne ortaya çıktı yani, biliyor musun? Teknik adamın görüşleri
2: istemediği oyuncular da oldu bu arada.
3: Teknik adamın görüşleri
2: yönetimin önerdiği istemediği oyuncular da oldu.
3: Görüşleri doğrultusundaki şey önemli.
2: Yani ama o güçlü geldi önemli. Hocam. Yani işte bu çok nasıl diyeyim? Yani ama oturdu geldi. Beşiktaş ikna etmek için çok uğraştı. Yani adamı da ikna kolay kolay ikna olmadı
1: ama
2: canım.
1: Şöyle abi. Yani güçlü geldi kısmına tam katılamıyorum. Yani şundan katılamıyorum. Şunu demek istiyorsun anlıyorum onu. Yani diyorsun ki Beşiktaş'a teknik adam getirmek kolay değildi. İtalyanın eli
3: İstediklerini yaptırabilecek güçlü söyleyeyim. Geldi.
1: Evet. O anlamda diyorsun.
2: İtalyanlığı getirmek de önemli bir şeydi.
1: Doğru doğru. Ama baktığında Beşiktaş taraftarı artık ruh olarak şöyle bir şeye girmiş ya da psikoloji olarak yani. Yani kim gelse olmayacak. Olmuyor. Evet. Bir şekilde olmuyor. Yani o açıdan diyorum aslında güçlü gelmedi ama şu an oynattığı oyunlarla bence İtalyanlığı gücünü kazanıyor.
2: Sen program başında ne dedin? Beşiktaş'ın sezon açılışlarından bahsettin Fener'le evet. Beşiktaş'ın. Ya fiziki olarak da bu kadar iyi bir takım çıkarttı yani.
1: Müthiş.
2: O da önemli müthiş, bir şey yani. Ben mesela işte bizim o gün kamptaydı. İşte izlediği her şeyde ya dedi abi adam dedi bir saat önce çıkıyor dedi bir şeyler yapıyor dedi hazırlık yapıyor onu yapıyor sonra filan. Şimdi bir geçmişe gitmek istemiyorum yani sonuç itibariyle. Yani evet işini çok seven oyuncuların ya bir zaten oyuncunun birisini sevmesi başka bir şey bana göre. Oyuncunun hocasına saygı duyması başka bir şey. Burada en önemli nokta bu zaten.
1: Şunu sorayım herkese. Burada herkes yılların tecrübesi. Bir teknik adamın ısınmaya çıktığını ve ısınmada bu kadar böyle hararetli olduğunu gördünüz mü?
0: Ya yaşıyor, güzel.
1: Yok. Hani bunu illa her şeyi benim açısından söylemiyorum ama hani orada bile bir şey katmaya çalışan bir teknik adam var yani.
3: Buradaki önemli şeylerden biri ne biliyor musun? Derbilerde yenilebilirsin. Ama nasıl yenildiğin çok önemli. Ben mesela bir İsmail Kartal'ın ya Lukaku'yu sokarken ya Vedat'la Lukaku kullan. Bir kullan bakalım o zaman. Yani anlatabiliyor muyum? Sen hepimizin ya ne yaptın gibilerden derken oyunu bir anda değiştirebilirsin. Yani benim türbünden
1: oyunu değişmedi, oyuncu değişti Fenerbahçe.
3: İşte ama bazen oyuncu da oyunu değiştirecek veyahut da oyunu değişti o oyun içinde kendini değiştireceksin. Ben özetle yani Fenerbahçe mağlup olduğu zaman Fenerbahçe'nin mağlup olurken bile insanlara en azından önümüzdeki günlerdeki bir umut, ışık ve de teknik adamın bir oradaki yapacağı bir hamlesi, değişikliği, belki de tribünde evet, hiçbirimizin karşılaşmadığı bir hamle de sana maçı başka bir yere getirir.
1: Sözler hocam, Fenerbahçe için Roma maçı adına bir temenni olarak alalım. Tamamlıyoruz programı. Müziğimiz de geldi. Galatasaray Lizbon'da, Fenerbahçe'ye de Kadıköy'de Roma karşısında başarılar. Murat Özbostan, Onur Özkan, Cem Pamiroğlu. Çok teşekkürler.
2: Teşekkür.
1: Art Futbol tamamlıyoruz. Mutlu akşamlar. Hoşçakalın.
4: Pima Penle Artı Futbol.

0: Spor Radyo.
1: Herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Bu gece Ozan Zeybek ve Ogün Şahinoğlu ile birlikteyiz. Yaklaşık 3 saat güzel, keyifli bir program siz değerli Al Spor TV izleyicilerini ve Al Spor Radyo dinleyenlerini bekliyor. Sürprizlerimiz var bugün program içerisinde. Hem gündemdeki haberleri konuşacağız hem de böyle yarışmalarla birlikte eğleneceğiz. Onu da söyleyelim. Mesajlarınızı bekliyoruz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk abi. Sen de hoş geldin.
1: Sağ ol. Teşekkür
3: ederim. Tekrar gözünüz aydın.
0: Allah razı olsun. Sürprizlerimiz var derken sanki bize bir tuzak varmış gibi söyledi ama.
1: Tuzak değil de sürpriz var.
0: İnşallah.
1: İpucu istiyor musunuz?
0: İstiyoruz.
1: Neşeli, keyifli bir şey.
3: Hadi bakalım.
1: Sosyal medya kullanıyorsunuz.
0: Evet.
1: İkiniz de.
3: Yani evet, uygulamalar.
1: Instagram'da özellikle yani. Instagram'da şu an
3: ya
1: mesela.
3: Ben anladım yani. Nostaljiye gideceğiz.
1: Hikayelere baktığınızda şu an hemen hemen takip ettiğim herkesin paylaştığı 80'ler trendi var şu anda biliyorsunuz. Hmm. Bir akım. Herkes 80'lerdeki halini yapay zeka üzerinden şekillendiriyor. Yeni bir görselle paylaşıyor. Biz de editörümüz Ertuğ'yla birlikte yayın öncesi bir hazırlık yaptık. Hmm. O hazırlığın içerisinde de hem güncel futbol dünyasından isimler 80'lerde olsaydı
0: ben
1: nasıl olurdu? 94
0: doğumluyum. Beni nasıl yaptınız?
1: Biz yapay zeka ertuğu yapıyoruz.
3: Gerçekten zaten 80'leri yaşamış birinin mesela o günkü halini yapay zekaya gerek yok ki sahibim. Vardır tabii. Fotoğrafı renklendirsen yeterli yani.
1: Sen kaç doğumlusun?
3: 91.
1: Tamam, sen
3: Ozan abiden 3 yaş büyüğüm.
1: Ozan abi.
0: Ama güzel anlatır.
1: Ozan abi 80'lerde bir yetişkin olsaydı nasıl olurdu? Onu da hep birlikte göreceğiz. Haberiniz yoktu bu arada, şimdi söyledim.
3: Güzelmiş.
1: Birazdan onları da ekrana getireceğiz.
3: İlk kez program yapıyoruz bu arada. Seninle baba olduktan sonra ilk kez yapıyoruz.
1: Yani. Yeni ünvanımla birlikte.
3: Evet artık. Gözünüz aydın bu arada.
1: Teşekkür ederim.
3: Selam olsun.
1: Sağ ol. Hayırlı Allah isteyen herkese nasip etsin. Evlat. Onu söyleyelim biz de. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir heyecan ya.
4: Farklı ve muhteşem öyledir bir duygu.
1: Yani genelde herkes zorluklardan bahsediyor da ben hiç zorluk kısmı değil. Direkt o yani yaşanan muazzam duygu üzerinden gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yok uykusuzluk vesaire falan.
3: Önce duygularını yaşa, sonra zaten gerisi gelir.
1: Yani bence şey, göz korkutacak bir şey yok ya.
3: Evet evet. Öyle çok güzel söyleyeyim.
1: Çünkü hep genelde öyle ya hayatta. Ya mesela askere gitmediğinde askerlikle ilgili herkes hep böyle korkutucu şeyler söyler. Gittim ben askere, hiç öyle abartıldığı kadar korkutulacak bir şey yok. Evlenmekle ilgili de yine benzer şeyler söylenir. Bir evlendi göreceğim seni. Evlendim gayet çok şükür. Mutlu bir yuvamız var. Çocuk öncesi yine böyle. Hep insanlar sürekli bir negatif pompalıyor ama bence pozitif yönleri çok daha ağır basıyor.
0: Ama 2 puan aldın şu anda, tamam.
1: Evet.
0: Evet.
1: Bu buradan değerli eşime selam.
3: Bu akşam, bunu bekliyorum hadi.
0: Bu akşam 2-3 saat fazla uyuyacaksın. Evet, çocuk bakımı yok sende, tamam.
1: Amaç buydu zaten diyormuşum. Yok zaten biz biliyorsun uyku düzenimiz şey değil ki. Yani burada yayın bitiyor. Eve gittiğimizde zaten 2.30-3 oluyor saat.
0: Şimdi çocuk muhabbeti yapıyoruz ya. Daha senin herhalde 15 günlük falan mı?
1: Olmadı mı bile?
0: Olmadı. 10-15 günlük. Olmadı. Şimdi bir periyot daha geçsin, şöyle bir 10-15 gün daha geçsin. Refleks bir şey yaşamıştım ben. Benim çocuk doğduğunda gaz problemi vardı.
1: Evet.
0: Geceleri burada omzuma yatırıp artık böyle 3 saat 5 saat uyuyordum, böyle ayakta uyuyordum. O kadar uykusuz kalıyormuşum ki bir gün gündüz uyuyorum. Birisi Ozan diye seslendi. Ha, ben devam ediyorum. Çocuk var zannediyorum hani şeye. Bunların hepsini yaşayacaksın. Evet.
1: Evet, bakalım. Hep birlikte göreceğiz inşallah. Süper Lig'de 4. haftayı tamamladık. Dilerseniz bugün oynanan maçların skorlarıyla böyle haftayı bir hatırlayalım. Ardından puan durumuna da yavaş yavaş bakmaya başlayabiliriz. Bu haftanın sonuçları ekrana yansıyor bir yandan. Galatasaray Başakşehir deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Erzurumspor Konyaspor'u tek golle geçerek 3 puan hanesine yazdırdı. Haftanın mücadelesi derbiydi Kadıköy'de. Beşiktaş Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Arka Çorum Futbol Kulübü, Arca Çorum Futbol Kulübü Eyüpspor'u 3-0'la geçti. Kasımpaşa Ahmet maçı 2-2 berabere bitti. Orada 2-0'lık üstünlüğü vardı Kasımpaşa'nın. Ahmet 2-0'dan geri dönmeyi başardı. Gitti denilen maçta 1 puanı çıkardı. Trabzonspor Hüseyin Çimşir yönetiminde Gençler Birliği karşısında farklı galibiyete imza attı. 5-0'la 3 puanı hanesine yazdırdı. Kocaelispor Samsunspor'u tek golle geçti. Gaziantep 4-0 önde olduğu maçta sonradan 2 gol görse de kalesinde yine 4-2'lik galibiyetle 3 puan aldı bu akşam. Alanyaspor'da Rize deplasmanından 1-0'lık galibiyetle döndü. Haftanın sonuçları bu şekildeydi.
0: Sürpriz var mı sana göre Koray? Skorlara baktığımızda ya bu böyle beklemiyordum dediğim bir şey var mı?
1: 5-0'lık galibiyet Trabzonspor'dan beklemiyordum.
0: Ben onu %100 bekliyordum.
1: Farklı galibiyet
0: mi bekliyordun? Farklı galibiyet.
1: Ben yani galibiyet bekliyordum ama da 5-0 beklemiyordum.
0: Sadece Fatih Tekke ile alakası yok bunun, o yanlış anlaşılmasın ama kesinlikle bekliyordum. Yani ben ligin en zayıf halkalarından birinin Gençler Birliği olduğunu düşünüyorum. Kazanılan mesela İngiltere'de de en zayıf halkalardan biri Hull City.
1: Onu da ama mağlubiyeti önümüzde yoktu Gençler Birliği'nin, yanlış mı hatırlıyorum?
0: Ama zaten o yanıltıyor. Zaten mağlubiyeti yok, burada da bir şeyler yapar mı diye düşünüyorsun. Ben burada kesinlikle yani en az 3 farklı bir galibiyet bekliyordum. O gün senin için var mı mesela
3: beni,
0: burada
3: beni
0: sürpriz?
3: Beni şaşırtan durumlardan birisi bu sezon özelinde hala Konyaspor'un puan alamamış olması. Bu bir. İkincisi, geçtiğimiz sezon sürekli olarak savunmasıyla övdüğümüz, yaptığı takım savunmasında, takım savunmasıyla aldığı puanlarla yukarıyı zorlayan, Avrupa'yı zorlayan bir Göztepe'den bahsediyorduk özellikle. Ama şimdi geldiğimiz noktada kendi evinde Gaziantep'ten 4 yiyen bir Göztepe izliyoruz. Bu da bence Göztepe'nin geçen sezonki kadrosuyla bu sezonki yapısı arasındaki değişimin savunma tarafına çok negatif yansıdığını gösteriyor.

0: gösteriyor. Gaziantep de hoca değiştirdi. İlk maçlarında 4 gollü bir galibiyet aldılar ve bunu da Göztepe deplasmanında aldılar. Açıkçası hani evet Göztepe deplasmanında Gaziantep galip gelebilir diye düşünebiliriz ama 4 gollü olması beni biraz şaşırttı.
1: 4-0'dı zaten maç bu arada. Daha sonra 4-2 oldu yani. Göztepe kötü. Bir puanı var.
0: Geçen sezon hatırlıyorsunuz. Göztepe tabii. Hiç 3 gol yemişliği yoktu. İkinci devrede Beşiktaş'tan tabii. Yemişti 3 golü.
1: Ya yani... Ligin ilk yarısında 8 veya 9 gol yiyerek tabii. Kapatmamış mıydı? Öyle bir tablosu vardı. Şu an tam tersi bir görüntü var. Yeni sezona istediği gibi başlayamadı. Puan tablosuna da bir bakalım. İlk haftalar tabii bu şey vardı. Aykut Hoca söylemişti değil mi? Suni liderlik vesaire gibi. Ligin başlarında biraz bu tablo çok değişiyor tabii ama an itibariyle 4. haftada zaten ligin favorileri zirvedeki yerlerini almaya başladılar. Galatasaray 10 puanla şu anda zaten son sezonlara damga vurduğu gibi yine liderlik koltuğunu aldı. Zirvede Beşiktaş'ta Kocaelispor'un 9'ar puanı var. 2. ve 3. sıradalar. Trabzonspor, Ahmet, Gaziantep, Alanyaspor, Gençler Birliği'nin 7'şer puanı var bu takımların. Fenerbahçe 6 puanda kaldı bu hafta derbi mağlubiyetiyle. Galatasaray'la aradaki 4 haftada 4 puanlık fark oldu. Yani Fenerbahçe 4 maçın ikisini kaybetti şu ana kadar oynadığı. Yine 6 puanlı takımlardan birisi Çaykur Rizespor 11. sırada. Başakşehir, Samsunspor, Çorum ve Erzurumspor'un 4 puanı var. Son 3 sıra Eyüpspor, Göztepe, Tümosan, Konyaspor. Şaşırtıcı bir tablo mesela. Konyaspor'un 0 puanda olması 4 hafta sonunda.
0: Evet. Son 2 beni çok şaşırtıyor yani. Evet, bir yerde elbette toparlayacaklardır. Ancak yani sezon başlangıcının bu kadar da kötü olacağını tahmin etmemiştim.
1: Konyaspor, Rizespor'a 1-0 mağlup oluyor.
0: Kocaelispor çok iyi başlangıç. 4 maç 9 puan. Bu arada Kocaeli öyle çok sükseli transferler, içi evet. Geçmiş yıldızlar vesaire de almadı kadrosuna mesela. Orada 4 maçtan 9 puan çıkarması Kocaeli'nin büyük iş bence.
1: Şöyle Konya'ya bakıyorum hemen. Rize'ye ilk hafta içeride mağlup oluyor. Ardından Fenerbahçe deplasmanında mağlubiyet yaşıyor. Daha sonra Kocaelispor'u misafir ediyor. O maçı da kaybediyor. Ve Erzurum deplasmanından da mağlubiyetle dönüyor.
0: Erzurum'da ilk galibiyet oluyor tabii bu.
1: Evet. Konyaspor ve Göztepe şu an için kötü başladı.
0: Samsun da lige iyi başlamadı. Başakşehir de iyi başlamadı.
1: Ahmet iyi.
0: Ahmet
1: İlk
0: iyi.
1: Sezon olmasına rağmen gayet iyi.
0: Kocaeli çok iyi yani. 4 maç 9 puan. Çok güzel bir başlangıç.
2: 4. hafta, 14. haftada baktığımızda hallaç pamuğu gibi atılmış olacak birçok şey. Hepsinin yeri değişecek şimdi.
0: Yok, değişir. Elbet gidişatta değişecektir abi de. Ama sezon başında mesela...
1: Sizi dinçletecek soruyu sormamı ister misiniz?
0: Bekliyoruz.
1: 14. hafta şurada kimler hallaç pamuğu gibi gerilere gider dedin ya. Hı hı. Suni şu an bulunduğu konum. Daha gerilerde yer alır diyeceğin takım var mı? Bu linç sorusu gerçi ama yani.
2: Şu var. Sorayım. Bak ilk sayfa ya bu şu anda.
1: Evet.
2: İlk sayfada Kasımpaşa, %100 sana bir şey söyleyeyim 14. haftada.
1: Evet.
2: %100. Benim için %100. İddiaya da girebilirim. Gençler Birliği'ne ilk sayfada görme imkanımız yok 14. haftada.
1: İlk 10 içerisinde olmaz diyorsun.
2: Kesinlikle olmaz. Bak ben bir tane hakkımı oradan kullanıyorum. Bilmiyorum o gün de bir hak kullanacak olursa.
0: Ya ilk 10'da, hani ilk 10'dan listeden aşağıya biri gidecekse
1: İkinci
0: orada...
1: İkinci sayfaya kim geçer yani? Var mı öyle bir tahmininiz?
0: Önceliğim benim de Gençler Birliği olur.
1: Diyorsun. Bakalım zaman gösterecek.
0: Kocaeli'nin 3. sırayı koruması zor. Şu an çok iyi iş yaptı ama 14. haftadan bahsediyorsun. Oraya kadar daha çok maç var.
1: 10 hafta.
0: Koruması çok zor.
1: Zaten neredeyse ligin ilk yarısının sonu oluyor 14. hafta dediğin
0: 17 şey. Hafta oynanıyor. Fenerbahçe tabii ki bu tabloda şu an çok aşağılarda. Yukarı çıkacak. Orada sıralamayı değiştirecek bir yerde. Yani diğer takımlar yani Alanya, Gaziantep bunlar oralarda bu ilk 10'un içerisinde yer alabilir bence yine.
1: Şimdi ilk tabii ki ligin başı bu arada onu söyleyelim ama şey konusuyla başlayalım. Galatasaray 10 puanda. Geçen sene baktım bu arada. Mesela Galatasaray normale göre çok fazla puan kaybetti. Şampiyonlar Ligi etkisiyle. Toplam 10 maçta puan kaybetmiş. Lig sonuna kadar. Şu anda Fenerbahçe ile aradaki fark 4 puan. Ozan Zeybek. Hı hı. Nasıl şekillenir bundan sonra sence?
2: Ya Koray aksak başladı yani bu iki takımda. Yani normalde daha büyük bir beklenti vardı. Çünkü insanlar yeni bir sezona başlarken takımları ve futbolcuları bıraktığı

0: yerden alacaklarını veya devam edeceklerini düşünüyor. Şimdi en belirgin özellik bu, her zaman olmaz böyle bir şey. Ama ikisinin de aynı tarihlerde bu şekilde denk gelmesi biraz anormalmiş gibi görünüyor. Galatasaray'ın sanki böyle bir psikolojik sorunları varmış gibi. Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı şu. Yani biz hep böyle merak ederiz yorumcular olarak. Ya Galatasaray'ın içinde bir sıkıntılar mı var? Yönetimden bir şey var? Okan Hoca ile ilgili bir sorun mu var? Merakımızdan da çatlarız yani, bir şey var mı diye böyle. Çünkü 4 yılın şampiyonu, son 4 yılın şampiyonu. Galatasaray'da tükenmişlik sendromu var. Yani biz geçen sene Ocak ayında da söylüyordum. Okan Hoca şampiyon yaparsa bıraksın. Bir tur atıp gelsin diyordum bak. Bir tur atıp gelsin. Mutlaka tekrar gelecek. Tükenmişlik sendromunu yaşıyor. Bazı futbolcular artık Galatasaray'da misyonunu tamamladı. Burada isimleştirmemize gerek yok onu bu akşam. Hani bu akşam bir Galatasaray maçının ardından masaya yatırdığımız, konuştuğumuz Galatasaray değil. Genel anlamda konuşuyorum. En az 5-6 tane futbolcu, geçtiğimiz sezonlarda söz sahibi olan oyuncular bence misyonlarını tamamladılar. Galatasaray'ın en büyük sorunu bu. Artı bundan sonraki haftalarda ne bekleyecek Galatasaray'ı? Resmi açıklama yaptı mı Osimhen'in kaç hafta olmadığına dair Galatasaray kulübü? Tabii mesela 3 hafta yok diye konuşuluyor.
1: Ama
0: örnek
1: konuşulan 3 hafta.
0: Yani milli maç sonrası dönecek, örnek veriyorum. Şimdi bunun yokluğunu çok hissedecek. Yani Galatasaray Osimhen endeksli bir takım. Hani bir oyuncu her şeyi olmayabilir bir takımda ama çok şeyi. Bir de şu var. Biz baktığımızda dört büyükleri konuştuğumuzda 25 kadrolarında 25'er tane futbolcu olsun. 100 tane oyuncu yapar dört takımda 25 ile çarptığında. 100 tane oyuncunun yani ya da her takımda 10'ar tane zaten iyi oyuncu var. Kesinlikle var bu dört büyüklerde. İyi oyuncu. Ama kaç tane büyük oyuncu var, o önemli. İyi oyuncu ayrı bir kavram, büyük oyuncu ayrı bir kavram. Büyük oyuncu oyuna da liderlik yapıyor, kulübe de liderlik yapar. Hem oynar hem oynatır. Osimhen'in en büyük özelliklerinden biri bu. 11 kişiyle oynanan spor dalında, futbolda sanki voleybol, 6 kişilik voleybol, 5 kişilik basketbolmuş gibi bir algı yaratıyor. Ne yapıyor? Hadi hep beraber. Hep bunu yapıyorum yani Osimhen'de.
1: Tabii.
0: Zaten diğerleri ayak uydurmak zorunda kalıyor o tempoya, o hırsa. Yani eforu belki 2 kat sarf ediyor takım arkadaşları ama Osimhen'in böyle bir rüzgarı var. Osimhen'in yokluğu mutlaka Galatasaray'a zarar verecek. Tabii bunun ne kadar süreceği önemli. Şunu düşünüyorum. Son gün yaptığı transfer diyelim yani. Son gün transferi benim için o. Leao. Nasıl telaffuz ediyorsun Milan'dan gelen oyuncu?
1: Leao.
0: Leao. İyi ki almış. Almasaydı bugün daha büyük sıkıntılar yaşardı. Yani Galatasaray'da
1: Deniz'i de aldı.
0: Üç sezon önce baktığımızda yıldız diye tabir ettiğimiz oyuncular olmadığında sahne alan başka figürler vardı. Şu anda onların hepsi başka yerdeler. Başka dünyadalar. O yüzden yani bir tek Osimhen'in üzerinde yük var. Belki Leao bir ateşleyici güç olabilir. En büyük şey o. Avantajı o.
1: Bir istatistik paylaşacağım. Bu arada Erkan Sözer'i teknik direktör bizi izliyormuş. Selam var size.
2: Selam
1: de. Hocama da selamlar. Kolaylıklar diliyoruz ona da. Şöyle tabii istatistikler yani geçmişe dair bazı şeyleri aktarıyor. İlla öyle olacak diye bir durum yok ama arkadaşlar hatta korkutucu istatistik başlığını atmış bugün biz haberi verirken de Fenerbahçeliler için. Çünkü Fenerbahçe ligde 4 haftada 2 veya daha fazla yenilgi aldığı 5 sezonda şampiyonluğa ulaşamamış. Sezon sonunda ilk 2 içerisinde dahi yer alamamış bugüne kadar. Daha önce 65-66 sezonunda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet almış. 87-88'de de aynı şekilde. 71-72 sezonunda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşamış. 2016-17'de 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet. 2018-19 sezonunda da ilk 5 haftada 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetlikle bir başlangıç yapıyor. Bu sezonların hiçbirinde mutlu sona ulaşamıyor.
0: Ben istatistiklere bakarak öngörüde bulunmak istemem. İstatistikler benim için cebimde bonus gibi, bozuk para gibi her zaman bulundurur. Lazım olabilir. Kağıt paranın geçmediği yer olur. Anlatabildim mi? İstatistiklerden faydalanmayı düşünürüm. Ama yani bu Fenerbahçe'nin şunu söyleyeyim. Biraz sonra Fenerbahçe konuşacağımız zaman eleştireceğim nokta, öveceğim noktadan daha çok Fenerbahçe'de. Ama Fenerbahçe'nin ben sezonu 3. 4. bitireceğini düşünmüyorum. Ya 1. ya 2. bitirecek. Ama anlat biraz sonra konuşmalarımı dinlediğinde bu laflarım ayrı kullanılırsa ayrı bir paket çıkar ortaya. Biraz sonra konuşacaklarım ayrı bir paket çıkar. Biraz önce kim selamı var dedin, kim izliyor
1: Erkan
0: dedin.
1: Sözleri.
0: Erkan Sözeri'nin takımlarını izlerim. Böyle bazen programlarda da bahsederim. Onun eski yol arkadaşı var. Bak Metin Diyedin. Mesela evet. Biraz önce Gençler Birliği'nin eleştiriyormuş gibi konuştuk ama gerçekleri konuştuk. Gençler Birliği neden şu anda ilk sayfada yer alıyor biliyor musun? Antrenör farkından dolayı. Antrenör takımından dolayı. Kadronun kalitesinden dolayı değil. Buraya belli bir yere kadar getirebilirsin işte antrenör farkıyla. Ben Erkan Sözer'in takımlarını izlerken de hep şu yorumu yapardım. Antrenör takım olduğu belli. Doğaçlama oyun oynamaz. Ya yani belli bir şablonu vardır, oyun disiplini vardır, planı vardır. Bu tarz teknik adamlar. Elindeki malzeme önemli. Ver elinde sağlam bir malzeme, o zaman icraatı görürsün. Şimdi Fenerbahçe ligin ilk maçını kiminle oynadı? Gençler Birliği ile.
1: Evet.
0: Bana sordunuz, yayına bağlandım. Tek cevabım var dedim, tek yorumum var bu maçla ilgili. Antrenörleri değiştirelim dedim. Başka bir şey yapmamıza gerek yok. Metin Diyedin o gün Fenerbahçe'nin başına koyayım. İsmail Kartal'ı Gençler Birliği'nin başına koyayım. Skor kaç kaçtı Gençler Birliği nasıl? Kaç kazandı Fenerbahçe maçını? 2-1 mi?
1: 2-1.
0: Tam tersi 4-1 olurdu Fenerbahçe lehine. Yani antrenör ne kadar etki eder takıma? Ben zaten futbol konuştuğum, tartıştığım bir insanla %60'ın altında etki eder diyorsa teşekkürler, afiyet olsun, görüşmek üzere diyorum. Yani antrenörün ne kadar etkili olduğunu özellikle böyle büyük takımlarda, büyük kulüplerde, büyük bütçelerde artık insanın anlaması lazım. Yöneticinin anlaması lazım. Hallederiz nasıl olsa mantığından çıkması lazım. Ona çözüm buluruz mantığından çıkması lazım. Net işler yapması lazım. Şimdi ya o güne söz veremedik hala ama yani konuştukça, konu açıldıkça açılası geliyor. Yani sen Galatasaray Fenerbahçe olarak başladık ya. Ya bakıyorum Fenerbahçe'de İlk düğme yanlış iliklendikten sonra düzeltmek çok zor. Zaman kaybı. Bunu bak ben bir tane gömleği şu anda şimdi canlı yayında çıkarayım, yarın şeylere düşeriz. Yapmak istemiyorum. Bir tanesini yanlış ilikleyeyim. Evet. Oraya ayağa kalkayım. Bir daha iyi. Ne yaparım? En fazla 1,5 dakika içinde normale dönerim. Ceketi çıkaracağım, bir daha şey yapacağım. Ne kaybettim ben şu anda? Sadece zaman kaybettim. Fenerbahçe de zaman kaybediyor. Yani yanlış başlangıç yaptı. Yani bana nasip oluyor bu işler böyle. Keşke bugün alkışlayabileceğim, tebrik ediyorum, mükemmel bir Fenerbahçe izledim diyebileceğim bir Fenerbahçe olsa. Kadroyu çöpe atmıyorum. Beğendiğim bir kadrosu var. Aynı kadroyu sen de kurar mısın desen bana, yönetici olsan, teknik adam olsan. Benim kafamda bir iki tane farklılık mutlaka olurdu. Mesela Muriç'im varsa Lukaku'yu asla almazdım. Fenerbahçe yönetimi günlerce düşündü. Vlahovic'i mi alayım, Lukaku'yu mu alayım? Onu mu yapayım? Ya iş ortada. Yani bunun yanlış yapma şansın yok. Anlatabildim mi? Yine hata yaptı. Ama ilk başlangıç, sözü sana devrediyorum. İlk başlangıç antrenör tercihiyle oldu Fenerbahçe'de.
1: Sen ne diyorsun o gün bu fark için? Şu an erken mi? Ozan abi çok mu karamsar mesela, tablo çiziyor?
2: Başlangıç iyi değil. Başlangıç
0: bir dakika,
2: zaten karamsar.
0: Bir dakika. Çok karamsar tablo düşüyor dedin. İlk cümlemi bak sen de unuttun. Sana yarın hemen omega 3 alıyorum.
1: Tamam.
0: Diyorlar ya insanlar, bir de kızarken balık hafızalı hemen unutuyor diyor ama omega 3 içmen lazım, balık yağı içmen lazım diyor. Nasıl bir şeylik doğru var değil mi? Ters bir olay.
1: Ama karamsar kapattın şu
0: ama
1: anda.
0: Ama bak ilk cümlemde ne dedim? Biraz sonra insanlar bunu bak ayrı bir şey çıkarmasın dedim. Fenerbahçe ya birinci olur ya ikinci olur dedim. Tabii doğru mu?
1: Şampiyon olur diyemedikten sonra
2: ne yaparsa kısmını birazdan anlatacak Ozan evet. Abi. Ne yaparsa.
1: Şimdi ara keşke alkışlasam
2: zaten aslında girizgah yaptı da zaman kaybı olan kısımlardan bahsediyor da.
1: Başlangıcı gibi düşün yani. Bir filmin başlangıcı çok iyi olabilir.
2: Sonra Ozan abinin anlattığı konunun kişilerden bağımsız hikayesi, yani isimleri silelim. Kişilerden bağımsız hikayesi zaten hafta sonu bir derbide ortaya çıktı. Antrenörlük, yani bir takımı hazırlama aşamasıyla alakalı olarak farkı biz hafta sonu Kadıköy'de gördük. Hep şu söyleniyor. Beşiktaş sezonu erken açtı denildi. Derbiden sonra konuşuyorduk böyle. Dedim Fenerbahçe ne zaman açtı? Beşiktaş erken açtı da Fenerbahçe sanki Temmuz'un sonunda açtı. Fenerbahçe de aynı tarihte hazırlık
0: başına çıktı. Beşiktaş 6 saat önce açtı ya. Aynı gün
2: Fenerbahçe de aynı tarihte
0: açtı.
2: Çıktı sahaya ve şöyle bir fark da var hatta ortada. Beşiktaş kadrosunu daha fazla değiştirmek zorunda kaldı. Geçen evet. Sezonun kadrosuna göre. sil baştan yaptı. 20 tane oyuncu gönderdi, 10 tane aldı. Ve hepsinde bu arada neredeyse ana plan. Hı hı. Ya şimdi daha fazla kadrosu değişen bir takımda bir de yeni transferlerle yapmadı bu iş hoca. Hep unutulan bir şey var. Beşiktaş sezonu 20 Temmuz'un sonuna doğru açarken kadrosunda oynattığı oyuncu Midland eşleşmesini hatırlayın. 3 tane yeni isim vardı. Bir tanesi Nübel, diğeri Salih Özcan. Diğer üçüncü ismi başka bir kulüpte olsa cesaret edip oyuna hiçbir hoca atabileceğine inanmıyorum. İlhan Fakılı'ydı. Fransa'da 2'den geldi. Sol kanatta gitti. Doğru. Midland eşleşmesinde peş peşe oynattı. 3 tane transfer. Üçüncüyü bu arada kamuoyu transferden saymıyordu o sıra. Hı-hı. Genç bir oyuncu alındı. Potansiyelle mi göreceğiz, edeceğiz tabii deniyordu. Kendi kendine bir beklenti oluşturdu şu an Türk futbolunda. Şimdi ne vardı elindeki malzemede? Geçen sezonun oyuncu grubu. O Nisan'dan sonra çöküş yaşayan, Nisan Mayıs'ı nasıl geçirdiğini hatırlıyoruz o takımın. Çöküş yaşayan, hayal kırıklığıyla işte Türkiye Kupası'na dahil olmak üzere hayal kırıklığıyla sezonu bitiren bir oyuncu grubunu 3 haftalık periyot içerisinde lige hazırlamaya çalıştı. Ve oyun çok iyi bir noktada değildi Beşiktaş'ta belki o ilk eşleşmelerde. Ama şunu hissettik. Geliyor bir şey. Niye? Hatırlayın Midland eşleşmesini. O sıra Fenerbahçe Gornik'le oynuyordu. İlk maç 1.5 pozisyonu vardı Fenerbahçe'nin. Hatırlayın o maçı. Beşiktaş'ın maçı bittikten sonra biz Beşiktaş'ın kaçırdıkları üzerinden olaydan falan eleştiriliyordu kamuoyunda. Ya farka gidecek maç nasıl kaçar diye eleştiriliyordu. Şimdi böyle bir iki farklı başlangıç vardı ortada. Şimdi eski oyuncu grubu, yani o mental olarak iyi noktada olmayan oyuncu grubunun bir yeni sezona yenileyerek başlamanız gerekiyor. Ve hep kaliteleri zaten kimleri tarafından tartışılan bir grup. Bunları da yukarı çıkarmanız lazım. Yavaş yavaş da yeni oyuncu ekleyeceksiniz. Ya Vlahovic'in ne zaman geldiği ortada, lig başladı öyle geldi. Takım, yani lig başlarken takıma dahil oldu. Şimdi hoca araya serpiştire serpiştire bu takımı hazırladı. En büyük farkı şurada ortaya koydu ama. Ya çok yani gümbür gümbür başlangıçtan ziyade ya fiziksel olarak bu takım geliyor dedirtti. İlk maçlar bir baktık Beşiktaş ya yüksek şiddetli, baskılı, pres gücü yüksek bir takım ortaya çıkardı. Ve bir taktik anlayışı da var. Henüz tam anlamıyla icra edemiyor dediğimiz, o sıra oh oynuyor, içerini bitiremiyor, maçları hatırlıyoruz hepimiz. Sonra kaliteli ayaklar işin içine girdi, açıklarını kapatmaya başladı. Beklentisi düşük olan oyuncular bir kez pik noktaya ulaştı. Olaytan mesela şu an harika bir noktada. Ve ne oldu? Beşiktaş şu an gerçek manada bir antrenör takımının karşılığı oldu. Önümüzde direkt görüyoruz. Biz tribünden, ben Fenerbahçe maçını izlerken tribündeydim. İzlerken ben Beşiktaş'ın ne yaptığını görüyorum orada. Oyunu başlatırken ne kurguladığını görüyorum. Çünkü Mourinho nereye gideceğini biliyor. Çerni nerede duracağını biliyor. Hangi pozisyonu hazırlayacaklarını. Evet. Herkes pozisyon alıyor. Fenerbahçe kaleden başlarken ben Fenerbahçe'nin nasıl başlayacağını anlamıyordum. Yani ileri vuruyor bir. Mesela bir başlangıçta. Ötekinde kısa oynuyor. Ötekinde merkeze çıkıyor. Yani birçok şey deniyor da hiçbiri olmuyor. Beşiktaş bir denedi yapamadı. İki denedi yapamadı. Gitti öteki kanatta denedi. Trossard üçüncü denemesinde attırdı bu arada. Şimdi iki takımın arasında böyle bir fark vardı çıplak gözle izlerken.
1: Yani birazdan derbiye detaylı gireceğiz zaten.
2: Bu hoca değerlendirmesi.
1: Evet.
2: İki takımdan hazır olan, aynı tarihlerde sezona başlayan iki takımdan, fiziksel açıdan lige hazır olan, daha tempolu oynayabilen, ve taktiksel olarak da ne yaptığı biraz olsun belli olan bir takım vardı sahada, o da Beşiktaş'tı. Burada bir ciddi bir antrenör farkı ortaya çıktı bence.
1: Daha detaylı konuşacağız. Bu arada soru ve görüşlerinizi bekliyoruz. X üzerinden son sayfaya yazabilirsiniz. X kullanmayanlar Instagram'dan mesaj atabilirler ki mesajlar geliyor. Birazdan okumaya başlayacağım, onu söyleyeyim. Galatasaray'la bir başlangıç yapalım. Ligde bugün tabii oynanan iki maçın sonucu üzerinden küçük bir giriş yaptık. Ama Galatasaray'da da tabii Osimhen yok. Sporting maçında Osimhen'in yokluğunda forvette kim oynayacak? Dilerseniz bir haberimizi izleyelim, ardından Galatasaray'ı konuşalım.
3: Galatasaray'ın Sporting 11'i netleşiyor. Sarı Kırmızılar Portekiz deplasmanında önemli oyuncularından yoksun mücadele edecek. Çarşamba günü oynanacak maçta Osimhen, Lemina ve Singo forma giyemeyecek. Uğurcan'ın kaleyi koruyacağı Galatasaray klasik savunma dörtlüsüyle sahaya çıkacak. Defans hattı Şalai, Sanchez, Abdülkerim ve Jakobsen oluşacak. Orta sahada Torreira-Sara ikilisi görev yapacak. Okan Buruk'un forvet arkasındaki üçlüyü bozması beklenmiyor. Başakşehir maçında olduğu gibi Yunus, Batrakov ve Sané zorlu Lisbon deplasmanına çıkacak. Henüz %100 hazır olmayan Portekizli yıldız Leao'nun yedek başlayacağı belirtildi. Galatasaray'da en fazla merak edilen konuysa Osimhen'in yerine kimin oynayacağı. Sarı kırmızılarda şu anda orijinal mevkisi forvet olan tek oyuncu Deniz Gül. Ancak fiziksel olarak takımın gerisinde bulunan milli oyuncu kariyerinde hiç Şampiyonlar Ligi maçına çıkmadı. Bu nedenle Okan Buruk forvette daha hazır ve tecrübeli olan Barış Alper Yılmaz'ı 11'de değerlendirecek.
1: Evet, Osimhen'in yokluğunda Okan Buruk tercihini kimden yana kullanacak sorusuna şu an için Barış Alper cevabını veriyoruz. Eğer hoca fikrini değiştirmezse. Siz peki Osimhen'in yokluğunda kimi değerlendirirdiniz? O gün evet, seninle başlayalım.
2: Rafael Leao.
1: Leao'yu oynatırdım diyorsun.
2: Yani en azından orada ezberi var, alışkanlığı var, gol atmışlığı var. Barış Alper'in santrafor oynayıp attığı gol sayısı çok çok
1: önemli. Neden Deniz Gül değil Leao?
2: Bir Deniz Gül Galatasaray'ın oynadığı ön alan baskısında Osimhen'in yaptığı işleri tam anlamıyla karşılayacak bir oyuncu profili değil. Daha Fatih, yani yıkarsınız rakip ceza sahasına oyunu, hani o şekilde oynatırsınız. Başka bir hikaye çıkar ortaya da. Bu tür maçlarda biraz daha ön alanda hareketli, yani stoperleri de koşturabilecek bir oyuncuya ihtiyaç var. Rafael Leao'ya belki birçok kişi yani sol kanat forvet gibi bakıyor da Lille'de de Milan'da da
1: Milan'da geçen sezon daha çok zaten ileride oynamış.
2: Santrafor oynadı. Yani Milan'da biraz da hikaye santraforların çok kötü çıkmasıydı. Yani performans olarak Jimenez falan hiçbir şey yapamamıştı. Ama Lille'de oynadı bu arada. Şimdi Barış Alper'in biz santrafor oynadığı maçları hem Galatasaray'dan hatırlıyoruz hem milli takımdan hatırlıyoruz. Attığı gol kaç tane santraforken çok sınırlı.
1: Evet.
2: Yani çünkü yani Barış Alper'in profilindeki oyuncuların oynayacağı yer orada dar bir alan değil. Barış Alper geniş alan oyuncusu. Şimdi ama Rafael Leao dar alanda da iş çözebileceğini zaten geçen maçta oyuna girdikten sonra çok kısa sürede gösterdi. Dolayısıyla hani orada Leao daha iyi bir çözüm olur diye düşünüyorum.
1: Ozan abi sen. Biz... Bu arada hemen izleyicilerimize de soralım. Özellikle Galatasaraylılar yazabilirler. Osimhen'in yokluğunda sizce kime şans vermeli ileri uçta? Okan Buruk, fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Kısaca nedenini de yazabilirseniz çok da güzel olur. Ozan Zeybek
0: ya
1: sence?
0: Normalde biz geçen sezondan kalma fikirlermiş gibi üretiyoruz aslında. Beynimiz onu yapıyor. Şimdi geçen sezondaki mantığa bakacak olursak Barış Alper'le başlar. Ama Barış Alper'in formunun yerinde olduğunu düşünmüyor Okan Buruk şu anda. Bence bu maçta çok farklı bir formatla çıkacak. Yani yeni bir şey denecek. Belki verim de alabilir ama büyük bir risk alacak diye düşünüyorum ben. Bu maçta Okan Buruk'un yeni bir şey deneyeceğini düşünüyorum çünkü.
1: Ne gibi yeni bir şey olabilir?
0: Yani bu yeni oyuncular ve yani Deniz'le başlayacağını düşünmüyorum ama mutlaka yeni bir format deneyecek. Yani bizim klasikleşmiş Osimhen olmadığında işte orta saha belli, ileriye Barış Alper'e at. Anlatabildim mi? Bir de şu var. Mesela o günün tezi doğru ama Okan Buruk'un mantığı o değil bence. O günün tezi doğru. Yani Barış Alper'i diyorsan trafor oynattığında ne kadar verim alabiliyorsun? Ne kadar skor yapıyorsun? Zaten ona gol yükü yüklemiyor. Anlatabildim mi? Yani evet. O mevkiyi ona veriyor ama gol yükü skor bulsun anlamında değil. Tabii skor bulursa amenna ama orada oyun yükünü o bölgede aksiyon yaratabilecek adam diye onu alıyor. Bizim milli takımda da aynı şeyi deniyoruz. Santroforsuz oynadığımızda yani bir kişinin üzerine zaten santroforsuz oynuyorsun. Yani santrofora gol yükünü santrofora verirsin. Yani orada ne Barış Alper'in ne Yunus'un üzerine bu kimliği yapıştırmıyor. Ben farklı bir şey deneyecek diye düşünüyorum ama bir kez daha söylüyorum. Hem ligde hem Avrupa'da Osimhen'in yokluğunda Galatasaray epey baş ağrısı çeker.
1: Zaten geçen sezon ligin son dönemi biraz sıkıntı yaşamıştı Galatasaray.
2: Yani geçmişte de Icardi olmayınca konuşuyorduk. Böyle yani bazen takımlarda çok kritik oyuncuların böyle bir karşılığı vardı. Hatırlar mısınız? Fred'in de Fenerbahçe'de ilk döneminde Fred olmadığında Fenerbahçe'nin
0: Fred'li Fenerbahçe, Fred'siz Fenerbahçe.
1: Evet, Fred bayağı grafik yapmıştık o dönem.
2: Puan kaybı oluyordu. Yani tesadüf de değildi. Hani bazı şeyler gösterir çünkü. Bak,
0: Galatasaray'da Koray, yani geçtiğimiz

0: sezon örnek veriyorum %70, bir önceki sezon %90. Kim oynarsa oynasın o gün bir kahraman çıkarıyordu sahadan 11'den veya oyuna giren oyuncularından Galatasaray.
1: Doğru.
0: Ama şu andaki tabloya baktığımda o yüzden diyorum misyonunu tamamlamış birçok oyuncu var. Yani burada bir patlama yapıp bugün günümü bu kurtarır. Sarı'ya kurtarmıştır, Yunus kurtarmıştır, Barış kurtarmıştır, Torreira bir şey yapmıştır. Anlatabildim mi ne demek?
1: Yine kurtardı Sara.
0: Kurtardı ama Sara kurtardı. Yani eskiden bu Galatasaray'da şampiyon olma sebebi zaten 5-6 tane
1: doğru.
0: Bu tarz oyuncu olması.
1: 5-6 artı yedek kulübesinden giren bir iki kişi de var.
2: Ozan abiye şöyle orada bir ekleme yapayım. Galatasaray'da sadece ön alandaki oyuncular kurtarmıyordu Galatasaray'ı. Galatasaray'da Abdülkerim de kurtarıyordu yeri geldiğinde. Yeri geldiğinde Davinson da kurtarıyordu. Hem savunmada hem hücumda bu arada kurtarıyorlardı. Kaç tane gol attılar birlikte iki sezon önce hatırlayalım. Evet. Çift taneye ulaşmışlardı tabii. İkisini toplama. Bir de işin savunma tarafı vardı. Bu sezonki Galatasaray'ın resmi maçlarına baktığımız zaman hazırlık maçlarına da baksak fark etmiyor. Savunması eskisi gibi mi? Çok tartışma. Başakşehir maçı da dahil.
0: Leo'yu işin içine katmıyorum da Koray.
1: Bir iki mesaj var. Ben onlardan okuyamıyorum. Mesela üzerinden devam edelim. Muhammed Kutlu yazmış Instagram'dan. Lütfen Leo oynasın. Forvet'te de Deniz Gül demiş. Mesela ikisini aynı anda sahada görmek istiyor.
2: Barışsız bir kadro mu?
1: Yani ya Barış, Yunus, Sané bunlardan birileri kenarda olacak o zaman demektir.
2: Şampiyon Ligi'nde Barış oynasın.
1: Leo orta Deniz ikisi birden olur mu sence?
0: Ya onun olacağı günler de olacak.
1: Ama bugün
0: bu maçta
2: ben bu maç olacağını
0: düşünmüyorum.
1: Mehmet Güldağ, Barış Alper'in performansı çok kötü. Bence Deniz Gül ya da Lea oynamalı ileri uçta demiş. Barış'ın performansı kötü mü sizce? Lig başlangıç aşamasında şu an için.
2: Yani geçtiğimiz sezonlara kıyasla daha etkili başlangıç değil.
0: Yani geçen sezonu kapatırken veya geçen sene sezonun ortalarında herkes Osimhen derken ben Barış Alper vazgeçilmez bir oyuncu diyordum. Çünkü canlı hem Göztepe'de İzmir'de maçını izledim. Milli takımda izledim. Yani muhteşem katkı sağlıyordu. Ama son zamanlara baktığımızda büyük bir düşüş var diyebilirim ben. Büyük bir düşüş. Çünkü neredeyse top seviyeye çıkıyordu Barış Alper. Şimdi kaseti tekrar başa sarmış gibi. Yani şu var. Barış'ı bazı oyuncular vardır. Dinlendirerek kazanırsın. Ders verirsin, yanında tutarsın yedek kulübesinde, oynatırsın oynatmazsın, psikolojisine adamına göre yani bunu yaparsın. Evet. Bazılarını da oynatarak kazanırsın. Burada bunun Okan Buruk'un burada bu hatayı yapmaması lazım. Bu adam hangi klasmanda, hangi sınıfa hitap ediyorsun? Hani yanında tutarak oynatmayarak mı kazanırsın ders verme taktiğine mi yoksa şans verip misyon yükleyerek mi kazanırsın? Bunu mutlaka yapması lazım. Ben Barış Alper'in süre almasından yanayım. Çünkü Barış Alper'in fiziksel olarak, oyun zekası olarak, oyun bilgisi olarak neler katabileceğini biliyoruz. Yani yeni tanımadık da. O yüzden ben mutlaka üzerine düşünmesinden yanayım.
1: Barkın Bey, bence Leao forvet, solda Barış, sağda Sané olmalı demiş.
2: Yani Barış olmalı kesin. Neden bunu söylüyorum? Osimhen yok. Zaten ön alanda baskı yapabilecek, savunmaları biraz yıpratacak, biraz onlara efor harcatacak oyuncu yok bir tane. İkincisi zaten hücum hattında Barış'tır yani Galatasaray'da. Evet, hücumda belki çok etkili olamadı, işte goller atamadı, peş peşe asistler yapamadı ama siz iki tane ön alanda baskı yapabilen, rakibi bozabilen, orada yıpratabilen oyuncunuzun olmadığı bir Şampiyon Ligi maçına çıkarsanız bu kez işin savunma kısmında da zorlanırsınız. Orada zaten şu an defonuz var. Orada da ciddi sıkıntı çekersiniz. Bu arada oynayacağı takım da Sporting Lisbon yani. Evet. Hücum hattında gayet kaliteli ayakları olan bir grupla oynayacaklar.
1: İyi başladılar lige. Onlar da. Mesajlardan devam ediyorum. X üzerinden gelen mesajlara bakacağım biraz da. Recep Taş demiş ki Lea varken Barış Santrfor oynamamalı. Son vuruş becerisi kısıtlı olan Barış ileri uçta olmamalı demiş. Nedenini de bu şekilde açıklamış Recep Bey. Sefa Bey, Osimhen'in yokluğunda Lisbon karşısında ben olsam Leao'yu oynatırım. Barış Alper'i kanatlarda kullanırım diye fikrini belirtmiş. Emrullah Kızılkaya, Sporting maçında bu defans hattıyla hop oturup hop kalkacağız gibi duruyor. Oraya ne yapılabilir? Osimhen'in yokluğu da olmazsa kim olursa olsun kim olsun demiş. İyi yayınlar diyor. Defans hattıyla hop oturur hop kalkarız. O Abdülkerim'e çok eleştiriler vardı. Birkaç gündür yaptığımız yayınlarda hem burada hem Libero TV YouTube kanalı, bu arada takip edebilirsiniz onu da. Abone de olabilirsiniz. Orada da çok güzel yayınlar var. Orada konuştuğumuzda da mesela böyle interaktif yayınlar yaptığımızda Abdülkerim'e ciddi eleştiriler vardı. Özellikle son dönemde performansının düştüğü.
0: Abdülkerim'in sözleşmesi ne zaman bitiyor?
1: Hemen
0: biliyor musun? Yok, bana gerek yok. Ben Abdülkerim'in yani sözleşmesi 3 yıl daha var desen de ben Abdülkerim'in Galatasaray'da son sezon olduğunu düşünüyorum.
1: O kadar net mi konuşuyorsun?
0: Evet.
1: Yani kadroda, geniş kadroda yer alır falan demiyorsun.
0: Yok.
1: Direkt Galatasaray'da son senesi.
0: Son sezon olur diye düşünüyorum.
2: Allah, mevcut Galatasaray yönetiminin politikasında çok son sezonu olacağını düşünmüyorum. Kaan Ayhan hala kadroda bu arada abi. Unutmayalım. Kaan Ayhan'ın vesaire kadroda olduğu yerde Abdülkerim'i de bir sezon kötü oynayınca bence göndermezler. Ama hani sezonun sonundaki hikayede belki dili yanarsa o zaman işler değişebilir, ama çok yani sadece Abdülkerim üzerine yıkılabilecek bir durum değil bence Galatasaray'ın savunma işi. Orta sahalar ne kadar savunma yapıyor şu an?
0: Ayrı, Galatasaray'ın tek sorunu.
2: Stoperleri ayrı, orta sahaları ayrı. Yani Galatasaray'ın genel olarak bir takım savunmasında sıkıntı var.
1: 2027 gözüküyor federasyon.
2: Taraftar
1: sitesinde.
2: Bu arada yani Galatasaray,
1: opsiyon yoksa bilmiyorum.
2: Galatasaray
1: opsiyon
2: taraftarları, Galatasaray camiası transferin son günlerine girilirken yani işin 6 numarasını görüyordu. Zaten ısrarla oraya transfer bekliyordu yönetimden. Takip ettik herhalde sosyal medyayı, değil mi? Israrla Galatasaray taraftarının beklediği nokta orasıydı. Kamavinga hikayesiyle sezonu transfer sezonunu bitirdi Galatasaray mesela. Ya yani orada bir eksiklik görülüyor. Ama bu stoperden başlayan bir durum değil ki başına. Merkezden başlayan bir sorun var takım savunmasında. Geçen sezonlarda Galatasaray işi hep Fenerbahçe'ye göre şampiyonluk yarışında bence savunmayla götürdü. Yani savunmasını daha iyi yaptığı için gol sayıları eşit, evet, oluyordu. Bazen Fenerbahçe gol sayısını öne geçiyordu. Ama işin savunma boyutunda çok farklı bir Galatasaray vardı rakibine göre ve o liderliği getiriyordu. Ama bu sezonki Galatasaray'da aynı savunma özgüveni yok.
1: Sami Başkaya, iyi dilekleri için teşekkür ediyorum şahsım adına. Ayrıca şöyle devam ediyor konuyla ilgili olarak. Deniz'in santrfor olması, yani aslında bölgesinin santrfor olması nedeniyle şans verilmesi iyi olur. Unutmamak lazım, en kötü terzi en iyi aşçıdan daha iyi elbise diker demiş. Orijinal yeri zaten Deniz'in santrfor diyor Sami Bey.
2: Yani Rafael Leão'nun
1: yıllardır Portekiz Ligi'nde oynuyor. Sporting deplasmanlarını biliyor.
2: Oynuyor da kaç maç oynuyor? Kaç golü var? Yani bak şu an henüz biz Deniz Gül
1: 8 golü var. 44 maçı var toplam Porto'da geçen sezon. 18'ine ilk 11 başlamış.
2: Kariyerinde zaten 15 golü yok şu an Deniz Gül'ün.
1: Şeye bakacağım.
2: 14 golü Sporting falan var. Deniz Gül'ün kariyerinde 15 golü yok bildiğim kadarıyla.
1: Yok, geçen sezonu 8 golle tamamlamış.
2: Tamam, önceki sezonlara da gitsin. İsveç'e kadar git, topla abi A takımdaki maçlarını. Tamam mı?
1: Geçen sene Sporting deplasmanında ligde oyuna sonradan dahil
0: yani
1: olmuş.
0: Koray mı diyor yani? Santrafor Deniz olsun diye. Koray'ın şeyi mi bu, tezi mi şimdi?
1: Hayır Sami Bey'in.
0: Hayır şey olarak diyor. Bugün sana
2: gol sayısıyla
0: ilgili kanaat notu şey da kullan diyor. Yine 15 olmayacak diyor.
1: Yine olmaz.
2: Yani geçen çünkü böyle bir konu açıldığında bakmışlardı hatta. Yani 15 değil diye.
0: Sidiki Şerif ne olacak peki?
2: O da Fenerbahçe'nin hikayesiydi zaten o da yani. Şimdi Deniz bir potansiyeli var. Evet.
1: 10 golü var toplam Porto'da.
2: Bu gelişiminin ardından belki Galatasaray'ın istediği bir golcüye dönebilir. Ama şu an Deniz için mesela golcü tabirini kullanabilir miyiz? Golcü oyuncu.
1: Neci oyuncu diyeceğiz? Santrfor. Yani klişe olarak golcü oyuncu diyeceğiz de toplam Porto kariyerinde 10 golü var. Anladım ben seni demek istediğini.
2: Yani
1: yeterli şeyi yok diyorsun.
2: Deniz şu an gelişim aşamasında bir oyuncu. Şimdi ona yüklenecek misyonu da doğru ayarlamak gerekiyor.
1: Tamam, bak soru da şu. Vefalı isimli rumuzlu bir izleyici diyor ki forvette, santrforda yani Osimhen yoksa Deniz Gül neden oynamıyor? Onun yedeği olarak alınmadı mı diyor. Şimdi çok aslında düz mantık gibi konuşulabilir bu ama doğru bir soru bence. Osimhen'e yedek olsun diye alındı. Neden oynamıyor sana? Yani
2: rotasyona alındı. Rafael Leão nereye alınmıştı?
1: Kenara alındı belki.
2: Kenara alındı. Osimhen yoksa Osimhen'in yanına alındı. Arkasına alındı. Değil mi?
1: O da olabilir. Ya
2: Barış Alper vardı çünkü Galatasaray'ın elinde zaten. Leo alınırken böyle bir şey vardı değil mi? Sorduğumuzda, doğru, biz de Galatasaray'ı yakından takip edenlere nereye alınıyor? Sol kanat Yeri geldiğinde santrafor. Bu arada Rafael Leão 80 maçı falan vardır yani, 75-80 maçı vardır santraforda. Çünkü Fransa'dan başlayan bir santraforluğu olduğunun. Sonrasında sol kanat, forvet vesaire karışık iki mevkide oynayan bir oyuncu. Şimdi Deniz Gül'ü ben

0: Burada aşağıya çekmek için söylemiyorum. Deniz Sporting maçına çıkıp gol de atabilir. Portekiz'de de attığı güzel goller oldu o 10 golün içerisinde. Lakin Galatasaray burada ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. Güçlü bir başlangıç yapması lazım ve burada çözüm üretecek oyunculara da ihtiyacı var şu an Osimhen'in yokluğunda. Şimdi siz Osimhen'in misyonunu yüklüyorsunuz Deniz'e bir nevi. Sahaya çıkarken ben Osimhen'in yerine sahaya çıkıyorum psikolojisi farklı bir şey olur bir oyuncuda. Öyle değil mi?
1: Tabii.
0: Ben mi yanlış düşünüyorum? Yani çünkü yerini doldurmaya çalışacağınız oyuncu sizin Victor Osimhen. Dolması çok mümkün değil. Zaten kim Leao da oynasa yani aynı etkinin olması çok mümkün değil. Farklı oyuncular vesaire ama şimdi genç bir oyuncu olarak milli takımda da oynuyor. Tabii ki İspanya maçında da oynadı. Çok önemli deneyimler elde etti ama şu an bir gelişim aşamasında. Ona yüklenecek misyonu da doğru ayarlamak gerekiyor. Onun da ilk 11 oynayacağı maçlar muhakkak gelecek. Ama hani onları biraz golcülük meziyetlerini, becerilerini geliştirerek yani nasıl özgüven kazanır abi? Gol attıkça öyle değil mi?
1: Tabii.
0: Biraz gol atacak, özgüveni gelişecek bu tarz oyuncular.
2: Evet. Kürşat Acar diyor ki çok heyecanlıyız ve Deniz Gül'ün kendini geliştirmesini ve süre almasını çok istiyorum demiş.
0: Tabii.
2: Bunun nedeni milli takımın santrfor eksikliği. Bence şans verilmeli. Kendini geliştirmesi için bu arenada boy göstermesi lazım. Manisa'dan selamlar diyor Kürşat Acar. Manisa'ya da bizden selamlar. Deniz'in transferinde mesela, bu şimdi ayrı bir konu başlığı ama Deniz'in Galatasaray'a gelmesi, hani 10+4 kuralı işte Türk futboluna fayda sağlasın vesaire. Ama biz belki de potansiyel, daha fazla süre alabilecek bir milli futbolcuyu kulübeye hapsettik mi bu transferle birlikte?
0: Ya ama şimdi Deniz'in oynayacağı maçlar diye bahsettiğimiz maçların içerisinde ligde çok maç var zaten.
3: Daha dükkanı yeni açtık Koray.
2: Bulur şans diyorsun.
3: Sahne alacağı çok şey olacak. Daha dükkanı yeni açtık. Ben bu maçta da
0: Porto'dan daha fazla oynar.
3: Bak şunu söyleyeyim. Bu maç yani kesinlikle burada da süre alacak. Bu maçta da süre alacak. Lukaku kaç gol atar Koray?
2: Lukaku önce bir Vedat'ı kesebilecek mi onu görmek lazım.
3: Senin tahminin kaç gol atar? Sezon sonu konuştuğumuzda Lukaku'nun gol sayısı ne olur? Kolaylaştırayım. Çift tane mi olur, tek tane mi olur?
2: Çift tane görür.
3: Sence?
0: Tam sınırdaydım biliyor musun? Sınırdaydım. Sen sana o soru söyleyeyim. 10 düşünüyordun.
2: Ben 9-10
3: sınırda nerede biliyor musun? Tampon bölgede.
0: Ya 9-12 o aralıklardayım yani.
2: 10-12 gibi falan düşünüyorum ben de. Şey mi, sadelik mi diyoruz?
3: Sadelik.
0: Ha sade.
2: Ya o civar olur herhalde.
0: En ona yakın olur zaten.
2: Ben normalde düzenli oynarsa
0: zaten beklediğimiz ağırlıklı lig tarafı yani Şampiyon Ligi tarafı değil mi?
2: Atar ya Lukaku. Tam bu ligin golcüsü aslında da Vedat da işte şeyi ne kadar olur? Süre dağılımı onu bilmiyorum. Vedat da yabana atılacak bir isim değil.
0: Daha
2: çünkü
0: kim ayakta kalacak, kim sağlıklı olacak, kim bu ligi taşıyabilecek?
2: Doğru. Zamana ihtiyaç
3: Vedat,
2: var.
3: Vedat var ya, bu Vedat oyuncular tam bizim milli takımın santrafor olacak adammış.
2: Bir ara olacaktı o. Fatih Hoca varken
3: işte
2: de.
3: Olsaymış çok olmadı. İyi olacakmış yani bu konu.
2: İlla ki birilerini yetiştireceğiz. Çıkacak bakalım kim olur bilmiyorum. Akın Ülkü Sevinç. Lisbon maçında Leao, Sané, Deniz forvet üçlüsüyle neden çıkmıyoruz? Bu transferler boşuna mı yapıldı demiş. Çok radikal bir değişim değil mi? Son 4 sezonda şampiyon olmuş, geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmuş bir takım. Şimdi ben de mesela Okan Hoca tarafından hadi Barış'ı destekleyecek bir şeyler söyleyelim. Ya Barış tercihini neden olabilir diye. Sané dünyanın en iyi takımlarında oynamış, çok kaliteli bir futbolcuydu. Geldi Galatasaray'da daha takım arkadaşlarının dilini anlayana kadar 5-6 hafta geçti. Şimdi Leao ve Deniz de tamam yetenekli oyuncu ama Yunus, İşte Saras'ı, Torreira'sı, Barış'ı bunlar birbiriyle oynuyor artık çok iyi oyun ezberleri var. Bu bence en büyük...
3: Sen bu yorum okuduğunda ne dedin? İlk cümlen neydi?
2: Çok radikal değişim olur dedi.
3: Ben 10 dakika önce ne dedim? Bu maçta farklı bir şey yapacak Okan Hoca. Ama diyemiyorum ki şunu şöyle yapacak. Kesinlikle yapacak. Okan Hoca'nın da böyle bir şeye ihtiyacı var. Tutarsa çok iyi iş yaptı diyeceğiz. Tutmazsa ya nasıl olsa bahanemiz hazır. Osimhen yoktu. Şu yoktu, bu yoktu.
2: Doğru. Oraya gelecek.
3: Bahaneyi bulmak kolay.
2: Bakalım. Tabii Icardi yok artık elde. Icardi olsaydı bunlar hiç konuşulmayacaktı. Ona yönelik de mesajlar vardı. O yüzden söylüyorum
3: Icardi
2: bunu.
3: Icardi boşta kaldı değil mi Koray?
2: Evet. Bir ara veriyoruz. Aranın ardından devam edeceğiz.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: A-Spor Radyo Spor'un radyosu.
2: Son sayfaya devam ediyoruz. Ozan Zeybek ve Ogün Şahinoğlu ile birlikteyiz. Galatasaray Sporting deplasmanında sahaya çıkacak. Sarı kırmızılı takımın nasıl bir 11 ile çıkması gerektiğine dair fikirlerimizi paylaşıyoruz. Siz de mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Dileyenler X'ten son sayfa etiketine, X kullanmayanlar da Instagram'dan yazabilirler. Galatasaray'ın muhtemel 11'ini ekrana bir getirelim. Sporting karşısında tabii hep santrfor üzerinde konuşuyoruz ama bir yandan da yine diğer mevkilere de göz atalım. Kalede Uğurcan, Şallay, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs dörtlüsü savunmada. Beklentimiz bu yönde. Orta sahanın merkezi Torreira, Sara, önlerinde Batrakov, kanatlarda Yunus Sane, ileri uçta Barış Alper, Yılmaz, Osimhen'in yokluğunda. Şimdi hepimiz Barış Alper'i konuşuruz ama futbolun en kritik bölgesi nedir? Bir maçın kaderini belirleyecek asıl en önemli yer orta sahadır. Sara, Torreira, Batrakov. Torreira, Sara zaten yakından biliyoruz neler yapabildiklerini. Şampiyonlar Ligi'nde de neler yaptıklarına geçen sene şahitlik ettik. Batrakov ise genç futbolcusu Sarı Kırmızıların. Kariyerinde ilk defa Rusya dışına çıktı. Ve ilk kez böyle sert bir ortamda, zorlu bir organizasyonda forma giyecek mi? Siz olsanız Batrakov'la mı başlarsınız? Yoksa örnek veriyorum,
3: bu benim Yunus'u muhtemel hoca zaman değil. Zaman orada. Bu muhtemel. Benim muhtemel 11'im değil. Bu benim mantık 11'im.
2: Mantık 11'in katılıyor musun?
3: Ben bununla çıkarım. Ama ben bir kez daha söylüyorum. Bir dakika. Üçümüz burada yayın yapıyoruz. Bu benim 11'im bu olur diyorum. Hem fikir misin, kimi değiştirirsin?
2: Batrakov'u değiştiririm.
3: Kimi alırsın oraya?
2: Yunus'u oraya koyarım.
3: Evet, Yunus'un yerine kimi koyarsın?
2: Yunus'un yerine sağ tarafa Sane'yi koyarım.
3: Evet. Başka var mı senin değişikliğin?
2: Yani Sane'yi de sağa koyduğum için sol boşluklukta kalmış oluyor. Oraya da Leao'yu koyarım. Leao, Barış'ı da duruma göre maç içinde yerlerini
3: senin
2: değiştiririm.
3: 11'in nasıl olur?
4: Yani üçlü orta saha olur ama forvet arkası tercihim olmaz. Yani burada merkeze bir oyuncu daha. İşte o kim var elde? Lemina mı?
2: Yok.
3: Lemina sakat. Işte. Sakat.
4: Lemina yok.
2: Olsa zaten sorun olmaz.
4: Lemine yok. İlkay var ama yok. Lesti falan sayamıyoruz. Biraz mecburi.
2: Ugo Çuku falan oynatılır mı bilmiyorum.
4: İşte şimdi geldik.
3: Sende bir değişiklik mi var?
2: Bende bir değişiklik. Batrakov,
3: bir daha
2: yerine,
3: söyle.
2: Batrakov yerine Leao ama sağ içi diğer diziliminde sen değişiklik de olur diyorum.
4: Ben hücumda Barış'ta santrafora çıkmam.
3: Peki şöyle yapar mısın? Batrakov'u oynatmayıp Yunus'u oraya alıp Sane'yi sağa alıp Leao'yu da sola alır mısın?
2: İşte onu diyorum zaten.
3: Onu yapıyorsun değil mi sen?
2: Omega 3.
3: Direkt onu yapıyorsun.
2: Evet.
3: Tamam.
4: Ben orada Barış'ı sola alıp ileride Leao tercihinde bulunurum.
2: Sen böyle
3: senin,
2: diyorsun.
3: Senin yine tercihin, senin de tercihin yani Koray gibi o zaman Leao değil mi? Batrakov yerine.
4: Santrafor olarak Leao, kanatta Barış Alper. Çünkü neden bunu söylüyorum bir daha? Az önce bir şey söyledim ben kendi düşüncemde. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde özellikle üçlü merkeze geçen sezon iyi sonuçları aldığını gördük. Şimdi burada üçüncü merkezi aradık az önce. Değil mi? 6-8 oynayabilen bir profil aradık ki eldeki mevcuda kimse güvenemedi herhalde.
3: Genduzu Kanter'in yanına İsmail'i koyalım dedik Beşiktaş maçında. İrfan yani, Can'ı değil.
4: Evet. Yani bir benzeri şimdi Sporting maçı için. Şimdi bu orta sahada hücumda şimdi Sane, Batrakov, Yunus bir hareketlilik katar ama işin savunma kısmında zaten şu an bocalayan bence bir Galatasaray varken Sara ve Torreira arkaya destekle tek başına ikisi yeterli olmaz. Sane'den destek alabilir mi Galatasaray sizce?
2: Yok.
4: Ya yani beke ve
3: sahte
4: merkeze.
3: Sahte destek.
4: Yeterince alamaz. Ama Barış olursa alabilir değil mi? Ya yani Barış olsa alabilir. Dolayısıyla hani orada işin merkeze ve savunmaya destek kısmında da yer alabileceği için yani sonuçta Barış Alper bence geniş alanda etkili olan bir oyuncu. Evet, stoperleri yıpratabilir, merkez dönerse vesaire ama ya Barış'ın meziyeti geniş alan bulmak. Ve orada çok sınırlandırıyoruz. Teknik kapasitesi çok yüksek bir oyuncudan bahsetmiyoruz. Bitiriciliği çok iyi olan bir oyuncudan bahsetmiyoruz. Meziyetleri daha farklı. Orada dar alanda iki stoperin arasında top kontrolü olsun vesaire, bitiricilik olsun, iş çözebilecek bir oyuncu var zaten elde. Bir de dediğim gibi hani Sané'den yeterince destek alamaz savunmaya lazım.
3: Ya ben Leao'nun da Deniz'in de mutlaka süre alacağını düşünüyorum ama başlayan 11'in
2: sen bu 11'in ihtimal, ideal senin için diyorsun.
3: Bu benim için ideal. Ama ben Okan Hoca'dan fantastik bir hareket bekliyorum. Bakalım hayırlısı.
2: Bakalım. Savunma hattına dikkat çeken Galatasaraylılar var. Mesajlar atıyorlar ama alternatif elde çok fazla yok. Var mı üretebileceğiniz farklı bir çözüm?
3: Seçenek
4: olmadığı için. Galatasaraylılar Kamavinga demek isterdi ama yok. Yani bas bas bağırdı herkes orta saha diye. Bence gözle görülen bir şey vardı ortada. Sorun sayısal falan değildi. Az önce isimleri zikrettik. Ama kim güvenip de mesela üçümüzün arasında konuşuyoruz. Bir de bizim izleyicilerimiz var şu an. Kim güvenip de mesela saydığımız diğer rotasyondaki orta sahaları şu an Galatasaray'ın orta sahasına yerleştirebiliyor? Yarın gönül rahat, ya yani çıksa gönlüm rahat eder yani, hiç sorun yok. Yerini doldurur şu oyuncuların diyebilir.
2: İşte var mı seçenek de yok ki elde çok.
4: Yok. Olması gerekiyordu ama işte.
2: Başarılı bir transfer dönemi geçirdi mi sizce?
3: Koray, şöyle bir soru. Senden bir rolünü çalayım.
2: Buyur abi, tabii.
3: Sence transfer kapandı, bitti. En başarılı transfer sezonu geçiren takım hangisi?
2: Sezon başı. Beşiktaş bence.
3: O gün sana sormuyorum. Sen peşin ödedin cevabı.
2: Sebebini söyleyeyim mi?
3: Evet.
2: Gelenler yanında giden operasyonunu da bence büyük ölçüde çok güzel hallettiler. Bir iki bölge hariç. Kusursuz bir transfer dönemi değil ama yani 100 üzerinden 80'den fazla puan verdim.
3: İkiniz de Beşiktaş'ı iyi tanıyorsunuz. Peki imkan olsaydı, söz sahibi olsaydınız, tamam başarılı bir transfer sezonu geçirdi ama bir de şunu da yapardım dediğiniz ne var?
2: Beşiktaş için mi?
3: Evet.
2: Raşit Say'ı yollardım. Bir sağ kanat takviyesi yapmadan merkeze bir tane daha birini alabilirsem alırdım.
4: Zaten hoca da bunu istiyordu. Yönetim de bunu düşünüyordu. Eksik diye adlandırdığımız, eksik görülen de o. Ama bu şundan kaynaklı değil. Hani orada bir oyuncu yok konusu değil. Hep böyle Beşiktaş'ın kadroları olmuştur. İşte bir tane beki var, yedeği yok. Bir tane kanadı var, yedeği yok. Ya da hiç kanadı yok. Sağ kanat alıyor, solda oynatıyor. Böyle sezonları olmuştur. Bu sezon her oyuncunun kulübede bir alternatifi var. Bu orta sahada dahil olmak üzere.
2: Sayısal olarak birebir hep
4: sayısal birileri var. Sayısal değil, sadece rol itibariyle hocada, hocanın oynatmak istediği oyuna uygun olmayan bazı oyuncular var. Orada olayı tanın olduğu ve Salih'i de rahatlatabilecek pozisyonlarda bir 6-8 numara isteği vardı. Oysa elde bir oyuncu var. Hatta özür dilerim, iki oyuncu var.

0: Ndidi mesela buraya rahatlıkla oynayabilir aslında. Sadece performans vermesi gerekiyor. Bu arada bilmiyorum ne kadar takip edebiliyor izleyenler ya da sizler. Hoca Ndidi'yi 2 maç üst üste 8 numarada oyunu attı. Savunmanın önüne koymadı. Gitti merkeze koydu. Ön alan baskısı yapsın diye, orta sahada oynasın diye. Bunu Leicester'da Maresca'da yapmıştı Ndidi'ye. Orta sahada oynatmıştı merkezde. 6'da değil yani daha ziyade orada oynatmıştı. İtalyano da bu tarz bir oyun oynatmaya çalışıyordu sonradan oyunu aldığında. Rotasyonda bu arada Miretti var. Şu an henüz işin içine girmedi.
1: Doğru. Sence Ozan abi?
2: Ya şimdi bilinçsizce sordum o soruyu da ama Beşiktaş bu konuda başarılı. Yani teknik adam tercihi de iyi. Futbol aklı olarak transfer komitesi başkanı diyeyim yani. Önder Özen de iyi. Şu var. Beşiktaş takım olmuş. Mutlaka eksikleri var. Mesela Rıdvan sizi ikna ediyor mu? Sezon sonuna kadar mesela Rıdvan'dan bir performans, üst düzey şampiyon takımın beki olarak görüyor musunuz örnek? Yani ben bir stoper, bir bek daha alabilirdim.
1: İşte çok fazla transfere ihtiyacı vardı, ben o yüzden diyorum. Hı-hı. Büyük çoğunluğunu halletti. Mesela şöyle,
0: ilk transfer,
1: bence burada yani aslında bu en kritik sorun ne biliyor musun? Hangi takımlar bu transfer döneminin ardından geçen seneki kadrosuna göre daha güçlü bir şekilde çıktı? Hangi takımlar geçen seneki gücünden kaybederek şu an yeni sezona başlıyor? Yani şimdi mesela Galatasaray'ın santrfor rotasyonu öyle ya da böyle Osimhen Icardi'ydi. Değil mi? Bir yine Lang hamlesi vardı devre arası gelen. İşte ne bileyim Sasha Boye bir şekilde bek rotasyonunda vardı. Mesela bence Galatasaray geçen seneki kadrosundan daha zayıflayarak çıkmış gibi duruyor şu an için.
0: Biraz bence farkı da şu oluşturuyor. Sadece transfer deyince dışarıdan alınan oyuncu değil, içeriden de bazen transfer yaparsınız. Evet. Beşiktaş bu sezon içeriden de transfer yaptı. Emirhan Topçu çok iyi bir sezon başlangıcında. Thiago Jota geçen sezonun ikinci yarısı kulübeye çekilmişti ağırlıkla. Agbo da oynuyordu. Bu sezon oynadığı 9 tane maç var. Bir tanesi hariç geri kalanında iyi futbol oynadı. En büyük çıkışı belki de bilmiyorum, Beşiktaşlı taraftarlar da böyle düşünüyordur diye tahmin ediyorum. Takım içerisinde geçen sezon oyuncularından beklentinin üzerine çıkan Olaytan oldu. 4 asist oynuyor mesela.
2: Benim için hayal kırıklığı Başakşehir. Yani bu kadar potansiyeli varken, maddi manevi potansiyeli varken ben bambaşka bir takım bekliyordum Başakşehir'den. Benim için hayal kırıklığı Başakşehir. Yani mesela ben bir Erzurumspor kadrosunu, bir Eyüp kadrosunu, durumunu, bir Gençler Birliği'ne konuşabilirim ama elinde imkan olup da potansiyel olup da değerlendirmeyen ben, çünkü bu sezon şampiyonluk potasında mutlaka rahatsız edici bir takım Başakşehir olur diye düşünüyordum. Çünkü her sezon bir takım çıkıyor ya, geçen sezon biraz Samsun Spor bu işleri tırmaladı. Bir Göztepe ara yaptı. Göztepe yaptı, Alanya yaptı geçtiğimiz sezonlarda. Başakşehir'den büyük şey bekliyordum. Beni şaşırttı yani.
1: Evet. Metin, özür diliyorum. Nejat Bey diyor ki Leao'nun tam hazır olmadığını sanırım Okan Hoca söyledi. Batrakov'u hepiniz neden çıkardınız demiş. Ozan abi çıkarmadı bu arada. O günle biz anlamadım. Bence iyi bir futbolcu. Başka 11 çıkamaz. Alternatif yok demiş.
0: Ben şöyle, Batrakov'un yerine merkezi güçlendirmek için savunma açısından. Çünkü savunma zafiyeti var ortada Galatasaray'ın şu an sezon başında.
2: Sen İlkay'ı mı düşünüyorsun?
0: Yok, düşünemedim işte. O yüzden koymadım. Değiştirmedim ben de. Mecburi bir orta saha rotasyonu kurdum ben. Yani iç saha, dış saha vesaire, işte ligde oynadığım maçlar çok bence önemli değil Galatasaray'ın kadrosu için. Ama Şampiyon Ligi'nde hakikaten bir farkı oluyor bunun. Yani eğer elde sağlıklı, gerçekten gönül rahatlığıyla sahaya atabilecek bir 6 numara olsaydı Torreira ve Sara'nın arkasında kullanabileceğin, ön tarafta katılıyorum daha farklı bir üçlü de olabilirdi.
1: Engin Bey katılmıyormuş bana. O da şöyle diyor: Galatasaray yönetimi geçen seneki kadrosunu korudu, Fenerbahçe koruyamadı. Bu da bir başarı yani, kadroyu koruyabilmek de bir başarı diye fikrini belirtmiş. Geçen sene sol stoper alternatifi yoktu, 10 numara yoktu, İkinci forvet yoktu, Icardi sahada hiç yoktu. Galatasaray'ın sorununu sadece doymuş oyuncuların olması demiş ki sen yayının başında tükenmişlik sendromu demiştin.
2: Evet. O gün bu kadrodan, şu anda ekrandaki kadrodan Beşiktaş'a kimi alırsın?
0: Şu an şu muhtemel 11'den.
2: Evet.

0: Muhtemel 11'den.
1: Abi çok zorlandım ya.
0: Bir sene önce sorsaydım 5 tanesini sayardın. Al işte.
1: Yani şimdi santraforda Milovic var zaten. Solda Trossard
0: oyuncular var. Bir sene önce 5 tanesini almaz mıydık Beşiktaş'ı?
2: Formu gözeterek mi cevap vermemiz lazım?
1: Şu an güncele
0: tabii,
1: bakarak.
0: Şu anda güncele bakarak.
2: Alisson Sanchez'i alırım.
1: Güncel formunda mı?
2: İtalyano var abi. Yani güncel form ben orada yani, hoca hakkında
1: düşünüyorum. Ondan ne performans alır başka? Ben mevcut şu an güncelindeki performansı ile şu
2: veya
1: an birini
2: almak şu soruyu şöyle sorayım. Mesela, ya, formda veya formsuz olarak formda gördüğünüz isimler kim var şu an? Galatasaray'da bu sezona iyi başladı dediğiniz. Bu Yunus var bence.
1: Yani ön alanda Yunus'u sayarım. Yani. Sara yani
0: bak, Uğurcan bile formda iyi diyemiyoruz biliyor musun şu anda? Kötü demiyorum. Ama evet, mesela şimdi Beşiktaş'ın kalecisine son maçlarda Ederson'a baktıktan sonra Uğurcan'ın pabucu dama atılmış durumda. Doğru mu? Haftanın 11'ine yazar mısın Uğurcan'ı? 4 maç oynadı.
2: O kadar pozisyonluk bir şey oldu.
0: Ama bak hayır 4 maç oynadı. 4 haftada da haftanın 11'ine yazmazsın. Şuradan yani ben basit sokak ağzıyla konuşuyorum. Kusura bakmayın. Hani
2: dilinde oynamadı.
0: Daha anlaşılsın diye. Hayır, 4 hafta ligde 4 hafta geçti.
2: Evet, geride kaldı.
0: Geride kaldı anlamında söylüyorum. Ha, belki 10 hafta sonra farklı bir boyuta gidebilir ama bir sene önce konuşmuş olsaydık ben Fenerbahçe'ye buradan 3 tane 4 tane adam isterdim. Sen Beşiktaş'a 5-6 tane adam isterdin. Trabzonspor 5-6 tane adam isterdi. Bunu niye anlattım? Bu soruyu niye sordum? Niye muhabbeti buraya getirdim? Galatasaray'da misyonunu tamamlamış, görevini bitirmiş oyuncular çok var. Bir tane, kim mesela? İki tane değil. Ya kim pozitifi konuşmak daha yararlı olur burada. Vazgeçilmez diyebileceğin oyuncu yok o gün burada.
1: Abi, biz bunu konuşurken şu yorumda muhakkak gelir. Hı hı. Geçmişten çünkü çok geldiği için bu tarz yorumlar. Ligin lideri değil mi Galatasaray? Şu an ligin lideri ya. Ama biz burada oyuncuların daha önceki sezonlarda neler yaptığını bildiğimiz için onlar üzerinden zaten güncelindeki performansının düşük olduğunu söylüyoruz.
0: Ya baktığımızda şu anda bu sezon evet, izlediğimizde resmi maçlarda bana bir şey vaat etmiyor. Beni tavlayamıyor. Önemli olan bu. Yani şu anda Beşiktaş'ı konuştuğumuzda bambaşka bir şey. Tabii ilk haftayla, birinci haftayla, dördüncü haftada bile bizim kararlarımız veya görüşlerimiz değişti. Zaten futbol bu. Her hafta aynı şeyi beklemek imkansız oluyor. Özellikle de Türk futbolunda. Yani standardı yok zaten bu işin. İstikrarı ve standardı yok. Biz bugünü konuşuyoruz. Son biz bu hafızada ne var abi şu anda? 2 haftalık periyot var. Örnek veriyorum. 2 haftalık, 3 haftalık periyotta sergiledikleri oyun var. Mesela şimdi Galatasaraylılar "Wow, bu sene de biz şampiyon olacağız." diyemiyorlar.
2: Mı?
0: Ben abi konuşuyoruz işte hepimiz piyasadayız. Hepimizin bir arkadaşı var, şeyi var, çevresi var, konuştuğumuz kişiler var. Zaten birbirimizle şakalaştığımız konular bile tuttuğumuz takımlar gibi oldu. Yani muhabbet başladıktan sonra ne haber, nasılsın, nasıl gidiyor? Fenerbahçe ne olur, Galatasaray ne olur? Sektörde olman da önemli değil. İnsanların gündeminde en basit konuşabileceği konular veya yorum yapabileceği konular futbol olduğu için bunları konuşuyoruz ve benim çevremde birçok kişi Galatasaray'ı Galatasaraylı olup da Galatasaray'ı favori görmeyen birçok kişi var.
1: Bu arada ben
2: başka
1: mesela
2: görüşte olanlar yazabilir bu arada. Onu
1: bu
2: söyleyeyim.
1: Liderlik mevzusuyla ilgili bir hatırlatma yapayım mesela.
2: Neyle ilgili?
1: Lider ya Galatasaray. Evet. Yani eleştiriyoruz muhakkak gelir o yanıt. İşte Galatasaray lider çok kötü diyorsunuz da vesaire.
2: Doğru. Burada, bu arada Galatasaray'ın şampiyon olduğu tüm sezonlarda çok, sezon başlangıcı çok iyi değil.
1: Çok kötüden ziyade Galatasaray'ın geçen sezon ya da ondan önceki şampiyonluk sezonlarındaki oynadığı oyunla birlikte bu sezonki oyun arasındaki farkı söylüyoruz. Yani ileri giden bir takım olmadı. Geçen sezon da bu arada bir önceki sezona göre daha iyi oynamadı Galatasaray. Daha iyi sonuçlar da almadı. İlk yani şampiyonluklarının ilk 3 sezonunu hatırlayalım. Bir de son sezonunu hatırlayalım.
2: Evet.
1: Şimdi bu sezon geçen sezonun da bence gerisinde oyun itibariyle. Çünkü savunma tarafında da defosu var. En azından geçtiğim bir sezon savunma tarafı bu kadar sorunlu değildi işin. Ve liderlik konusu. Oyun mu getiriyor acaba size liderliği şu an bu haftalarda? Yoksa bireysellik mi getiriyor? Hatırlayalım. Valerian İsmail Beşiktaş'ın teknik direktörüydü. 5. hafta sahaya çıkarken lider takımın hocası olarak çıktı. 14. haftada gönderildi. Yani 5. haftada liderken gümbür gümbür çok iyi oyun oynuyor diye değildi. Daha iyi fiziksel durumdaydı. İşte sonuç aldı o haftalarda. Ama oyun çok ilerisini vaat ediyor muydu? O zaman da tartışmalıydı.
2: Tabii Şampiyonlar Ligi motivasyonu apayrı futbolcular için, onu da söyleyelim. Ligdeki performansların çok üzerine çıkıyorlar. Hep birlikte evet. takip edeceğiz. Konuşmayı sürdüreceğiz yine. Diğer konulara da geçeceğiz. Programın başında, açılışta şeyi söyledik. Şu anda sosyal medyada inanılmaz bir 80'ler akımı var. Biz de editörümüz Ertuğ Güveniş'le birlikte bu 80'ler akımına ayak uyduralım dedik. Şöyle birkaç teknik direktör, futbolcu hepsine 80'lerde olsaydı nasıl mı? Olurdu diye düşündük. Güvenç Kurtar zaten yapmaya gerek yok hocam. Hocam sonra yaparız o geldiğinde. Okan Buruk'la başlayalım. Okan Buruk 80'lerde teknik direktör olsaydı, o dönemki aksesuarlar, saç, sakal, bıyık modası nasıl olurdu dedik. Yapay zeka karşımıza böyle bir tablo çıkardı. Nasıl buldunuz Okan Hoca'nın 80'lerde teknik direktör olsaydı?
1: Hayatımda ilk kez bıyıkları olduğunu görüyorum. Herhalde daha önce hiç hatırlamıyorum futbolculuğundan bu yana.
2: Ben de hatırlamıyorum.
1: Bende hiç yok yani.
2: Zaten o dönemler bıyık daha çok herhalde. Ozan abi sen şimdi, 94'lüsün bilmezsin gerçi ama.
0: Bilmem. Şu Okan Hoca'yı bir arabanın içine koymuş olsaydınız ben derdim bir de kolunu da sallasın şöyle dışarıya. Gözlükler, bıyıklar, anladın mı şey? Tarz öyle bir hava yaratmış ama güzel.
2: Güzel. Okan Buruk bu şekilde olurdu dedi yapay zeka. İzleyiciler ne düşünüyor? Bakalım en çok hangisini beğenecekler, yazabilirsiniz bu arada, onu da hatırlatalım. Aksesuar olarak gözlük çok kullanılıyor. Bıyık tercihi
1: mont,
2: var.
1: Mont kadife galiba üstünde değil mi?
2: Efendim?
0: Havlu kumaş. Havlu kumaş.
1: Öyle mi?
0: Havlu kumaş. Öyle derler ya, havlu kumaş.
2: Kağıt kalem elde. Tabii tabletler, bilgisayarlar yok o dönem. Yedek kulübesi gördüğünüz gibi. Şu ankinden eser yok. Bank şeklinde.
1: Maç oynanırken hemen röportaja giriliyor falan.
2: Evet.
1: Değil mi? Hakem orada faul var, oyun durdu, sakatlık, röportaj yapıyorsun.
2: 80'ler akımına evet. devam ediyoruz. Okan Buruk bu şekildeydi. Vincenzo Italiano. Hocamız böyle o dönemin saç modası, kolunda saati, yine o da yedek kulübesinde. Vincenzo Italiano'yu da yapay zeka 80'lerde olsaydı bu şekilde.
1: Italiano hocayı da saçlı görmemiştim.
2: Evet.
1: Öyle görmüş olduk.
2: Hocayı özellikle saçlı yaptık, onu söyleyelim. Bir görmek istedik. Boynundaki zincir aksesuar. Boyunda zincir aksesuarı deyince kim geliyor aklınıza futbol dünyasından? Kim? 90'a Metin Tekin. Değil mi? Futboldayken. Normalde yasak tabii futbolcuların takması da. Öyle bir fotoğrafı vardır efsane Metin Hoca'nın.
0: Yok, belli bir süreye kadar serbestti.
2: Sonradan
0: kaldırıldı tabii. Künyeler, kolyeler hepsi serbestti.
1: Bir ara hatta o geçiş sürecinde ilk önce bantlanıyordu falan.
0: Bantlanıyordu.
1: Sonra yani. Tamamen kaldırılmaya başlandı.
2: Vincenzo Italiano bu şekildeydi.
0: Vincenzo.
2: Nasıl buldunuz?
0: Tutto bene.
1: Gayet güzel.
0: Gayet güzel.
2: Bence gayet güzel. Karizmatik. İsmail Kartal'la devam edelim. İsmail Hoca.
0: Banaz İsmail gibi olmuş. Banaz İsmail kimdir o gün?
1: Ben tanımıyorum.
0: Seyirci şu anda hatırlayanlar oldu Banaz İsmail'i. Sen bilir misin?
2: Ben bilmiyorum.
0: Kartallar Yüksek Uçar diye bir dizi vardı.
2: Banaz İsmail.
0: Banazlı İsmail.
2: Banazlı İsmail, evet.
0: Kartallar Yüksek Uçar. Hem Kartal, bak Kartallar Yüksek Uçar, hem Banazlı İsmail isimden de şey.
2: Bıyık. İsmail Hoca'ya da yakışırmış bıyık yalnız bu arada.
0: İsmail Hoca burada İranlılar gibi olmuş.
1: Futbolculuğunda
0: oranın suyunu içti ya.
2: Onda da yine aynı aksesuar, boyunda kronometre.
1: Polo yaka, biraz günümüze
2: polo
1: de
2: polo yaka, evet. İsmail düz. Kartal 80'lerde teknik direktör olsaydı bu
1: şu üstündeki
2: diye.
0: Peki Trabzonspor için teknik direktörü kim yaptınız?
2: Hüseyin Çimşir'i yaptık tabii ki. O da gelecek. O gün bir şey diyordun
1: sen. Şu üstündeki kıyafet hala günümüzde de çok rağbet görüyor bu arada.
0: Bu evet. kıyafet, bu tarz böyle omuzu düşük falan şeyler gördüm. O zaman da breakdansçılar vardı ya.
2: Evet.
0: Onlar giyerdi hep bunları.
2: Hüseyin Çimşir hocayı yaptık tabii. Trabzonspor'un şu an teknik direktörü olduğu için. Hüseyin Hoca da bu
0: burada
2: şekilde.
0: Burada dedektif gibi çıkmış Hüseyin Hoca.
2: Evet.
0: Komisar Colombo.
2: Bordo mavi.
0: Biraz önce Banaz İsmail dedik. Bu da o 80'lerin işte bunlar. Banaz İsmail de 80'lerde.
2: Batkalar 80'lerde
0: bu
2: miydi?
0: Bu da Komisar Colombo gibi olmuş.
2: Hüseyin Çimşir'i de bu şekilde canlandırdı.
1: Benim dikkatimi çeken arkadaki görüntü oldu. Trabzonspor Münih maçı.
2: Evet, 3-1 önde Trabzon. Bak görüyor musun? Maç baş, skorbor 0-0 gerçi de 3-1 önde.
0: Güvenç Hoca

0: de yapmış olsaydı 80'lerden böyle... gidiyoruz ya, orada da Dallas dizisinden Bobby derdik ona da.
1: Güven çocuğa geldiğinde yaparız. Evet. Eski skorboardlar öyleydi yalnız, hatırlıyorsunuzdur.
2: Eski skorboardda dijital bir şey yoktu ki.
1: Tabii. Elleydi aslında. Doğru, 80'de dijital değildi. Orada o da yapay zekanın kusuru olarak dikkat çekiyor.
2: Dijital yapmış 80'lerde.
1: Birer tane de futbolcu yaptık yine. Dört büyüklerden.
0: Birer tane de yorumcu yapsaydın.
1: Yorumcu değil. Bize gelecek sonra sıra.
2: Eyvah.
1: İlk futbolcuyla başlayalım. Victor Osimhen. 80'lerde olsaydı.
0: Harika olmuş.
1: Çok
0: bu.
1: İyi.
0: Bence şu ana kadar en iyisi bu.
1: Osimhen. Saçlar. Maske.
2: Ya birine benzeteceğim bir şarkıcı geçmişlerden.
0: Çok benziyor.
1: Yalnız evet. Var ya, Galatasaray şöyle bir şey çıkarsa, taraftar ürünü, çılgın satar bu arada bence.
0: Forma mı?
1: Evet. Retro tarz.
2: Evet, Galatasaray'da Juventus oynuyormuş.
1: Galatasaray Juventus karşısında
2: 2.60 de yukarıdaki gol 1'i anlamadık.
0: Peki sen Kunta Kinte'yi bilir misin?
1: Kunta Kinte'yi biliyoruz. Onu duyduk. Osimhen güzel oldu. Çok böyle bir saç olmuş. Modeli belki düşünebilir kendisi.
2: Jamaikalı şarkıcı havası yok mu?
0: Aynı Güney Amerikalı böyle bir
1: bıyık
0: şey.
1: Bıyık yine dikkat çekiyor burada da. Elde bandaj var. Victor Osimhen 80'lerde futbolcu olsa bu şekildeydi dedik. Bir başka
0: orada
1: isme
0: yazıyor, Juventus maçı var.
1: Juventus
0: orada.
1: Evet. Bir başka isme geçiyoruz şimdi. Beşiktaş'ın Blaovic. Kaptanı Orkun Kökçü. Bu da yine sade bir tasarım, forma tasarımı.
0: Orkun zaten saçlar. Hemen 80'le 2000 küsuru da aynı yani, tip olarak baktığımızda hiç böyle şey yok.
2: 80'de
0: yani
2: olsa böyle olabilirdi.
1: Evet. Yani. Orkun şu aynı anda moda. Yapabilir bence bunu. Gayet bu da güzel olmuş.
2: Bu arada bir şey söyleyeceğim. Stat evet. Kimin stadı? Hadi bilin.
1: Neresi çıktı?
2: Kasımpaşa stadı.
1: Kasımpaşa stadı mı?
2: Recep Tayyip Erdoğan stadı.
1: Nereden onu çıkardın? Arkadaki
2: o yandaki mı? Görüntüden. Orada. Yani oradan böyle dönüştürülmüş.
1: Orkun Kökçü 80'ler akımına böyle katılıyor bizim sayemizde. Fenerbahçe'den Asensio'yu göreceğiz şimdi. Asensio da yine.
2: Bıyık olmasa kime benziyordu? Bir Can Bartu havası yok mu?
1: Hala film vardı ya, Fenerbahçeli şeyin oynadığı.
0: Lefter.
1: Hayır, Tolga Han.
0: Tamam işte, Lefter'i oynadı. Değil mi?
1: Tolga Han Sayışman oynadı. Yok, bir tane de komedi filmi
0: tamam,
1: vardı
0: tamam.
1: Ya.
0: Tamam, ona benzemiş. Doğru söylüyorsun.
1: Tolga Han Sayışman havası var.
0: Kızı isteme hikayesi.
1: Evet, evet,
0: babası
1: evet. Doğru, filmin adını unuttum ya.
2: Bilmiyorum, bıyığı kesse böyle sanki Can Bartu'dan yapay zeka almış da değiştirmiş gibi hissettim.
0: Arkadaki de Müjdat mı?
1: Değil ama Aşk Tutulması filmin adı.
2: Bu arada
1: tamam,
2: maçta İnönü'de.
1: Evet evet, Beşiktaş İnönü Stadyumu yazıyor arkada da. Asensio bu şekilde dedik. Devam ediyoruz. Muhammed Salah. 80'lerde olsaydı.
2: Bugünden farkı bıyık olması gibi duruyor.
1: Bıyık. Bir de şort tabii burada. İşte üstteki
2: o dönemin
1: kıyafet.
2: Şortları,
1: o dönemin kısa. Şortları böyle kısa. Muhammed Salah'ı bu şekilde canlandırdık. Oylama yaptıracağım size bu arada. Aklınızda mı hepsi?
0: Osimhen 1.
1: Muhammed Salah. Osimhen 1 mi diyorsun? Hı-hı. Bir de hatırlayalım Osimhen'i. Ozan Zeybek oyunu Osimhen'den yana kullanıyor.
0: Oy, en düşük oyu burada. Oy hak, yani hepsine oy verirsek Orkun'un ki.
1: Orkun diyorsun.
0: En yani bunu, buna bayıldım.
1: Buna bayıldım. Bir numaram evet. Senin bu. Orkun'u son. Çok sade ve yalın gördüm diyorsun.
0: Son numaram o.
1: Orkun'a da bakalım. Orkun da bu şekilde.
0: Teknik direktörler arasında.
2: Ya hangisi
0: da...
2: daha büyük değişim bugüne göre dersen Osimhen'inki.
0: Orkun'un hiç
2: Orkun
0: değişmemiş.
2: Orkun yani 80'de de
0: olarak
2: böyle...
0: Sana bir şey söyleyeyim.
2: Evet. Orkun 80'de de böyle
0: Orkun'un
2: olabilirdi
0: bu,
2: imaj
0: bugün
2: olarak.
0: Bugün şu olayı yaptığını söylemesen, Orkun'un fotoğrafını böyle ekrana getirsen ben güncel fotoğraf bile zannedebilirdim bunu.
1: Çok bir değişim yok bunda
0: yok,
1: diyorsun.
0: Yok abi. Çok
1: tamam, o bizim tercih ettiğimiz fotoğraftan kaynaklı da olabilir. Saçları biraz uzun. Arkada kulak arkasında o dikkat ediliyor. Bıyık.
0: Teknik adamlardan da Hüseyin Çimşir'inkine çok beğendim. Harika olmuş.
1: Hüseyin Hoca'nınkine de bakalım. 80'ler akımı.
0: O harika olmuş. Daha. Yani A-Spor şeyinde dijitalde paylaşacaksanız bunu paylaşın bence. Bir de tam böyle Trabzon işi olmuş. Trabzonspor teknik direktörü işi olmuş. Özkan Sümer'in şeyi.
1: Evet.
0: Çok güzel olmuş.
1: O gün sen

0: Teknik direktörleri hatırlamaya çalışıyorum. Okan Hoca'nınki, İsmail Hoca, Italiano. Yani Italiano ve Hüseyin Hoca'nınki.
1: Bunu bana gönderin yani. De Hüseyin Hoca'ya atayım şimdi.
2: O izliyordur herhalde evet. Zaten veya birileri size gösterir belki.
0: Tarz, imaj falan böyle Italiano ya.
2: Sert bakışları.
0: Saçlar falan böyle.
2: Saçlar. Koldaki saat detayıyla birlikte.
1: Sen Italiano'yu mu beğendin?
0: Senin arada fark arıyorum ya böyle.
2: Futbolcularda o gün.
0: Orada en büyük bence yani bugünle en büyük böyle ciddi fark böyle Osimhen'de ya. Katılıyorum.
2: Osimhen diyorsun sen de.
0: Ya Orkun'un ki bugünkü hali gibi. Asensio da çok zaten şey.
2: Asensio da tam böyle klasik o dönemin şeyi gibi. Hiç yapay zeka gibi değil de sanki dediği gibi Müjdat.
0: Çok oynamamış.
2: Hocaların yani oynadığı bir, dönemin
0: çok
2: bir oyuncusuymuş
0: gibi. Bir bıyık eklenmiş Asensio'ya ufaktan.
2: Favori biraz uzatılmış. Çubuklu yani forma.
1: Şunu söyleyeyim. Bunu da harika yapmış. Bu da harika.
2: Çok gerçekçi. Müthiş.
1: Bu gerçekçi. Tam bir de böyle İspanyol şeyi. Şu anda dijital platformlarda eski 80'ler 90'lar İspanyol filmleri var. Ajan evet. Filmleri var. Casusluk filmleri. Tam oradaki modellerden biri olmuş.
2: Bu şekilde. Bir yandan siz tabii bakarken eklemek istediğiniz başka var mı bu arada?
1: Senden bir şey gelecek gibi böyle.
2: Gelecek şimdi. Bir ben bir yandan şey, mesajlara bakıyorum.
0: Salahki de çok farklı yapıyorsun. Değil.
1: Salahki de Salah'ın tipi gibi yani aynı.
0: Aynı sadece bıyık.
2: Muhammed Salah. Dozer Cemil gibi burada bak forma şey.
0: Forma falan ayrı yani bir şey hep komple üstten aşağı değerlendirsen farklı da Salah.
2: Atalay Özdemir demiş ki Orkun'un kirli sakalını kaldır sadece bıyık kalsın 70'ler 80'ler gibi demiş. Ömer Bey Asensio Kadir İnanır'a benzedi demiş. Bakıyoruz başka yine. Bu arada bizi yapanlar var. İlkay Çiçekli teşekkür ediyorum. Osimhen Rocky filmindeki Apollo'ya benzemiş diye yorum var Hüseyin Çelik'ten. Polis Akademisi'ndeki basketbol hocasıydı galiba demiş. Gökhan Bey Osimhen için.
1: Bize her yer Trabzon sloganı hangi yıllarda çıkmıştır? Yani 10 yılı geçmemiştir değil mi?
2: Geçmiştir herhalde.
1: 15'i geçmemiştir ama.
0: 15-20 yıl. O aralıkta.
2: Yani en güzeli Okan Buruk diyor. Muhsin Bey. Okan Hoca'ya bir daha bakalım.
1: Şevket Altuğ'a benzemiş burada.
2: Ama Okan Hoca'yı da bıyık acaba böyle hiç bırakmış mıdır ya hayatının bir döneminde diyeceğim de futbolculuktan bu yana zaten çok genç yaşlarda gördüğümüz için ben hiç hatırlamıyorum.
1: Benim hiç sakalım bıyığım olmadı.
2: Olmadı mı?
1: Olmadı.
2: Hiç. O zaman hadi bakalım futbolcuları yaptık sizi yapmayacağımızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.
0: Şimdi Ozan abi.
2: Hadi önce ilk benim beni
0: ilk kez sakallı isteyelim. Halini göreceğiz.
2: İlk benimki. Nasıl?
1: İrlanda. İskoçya işi tam böyle. İrlanda İskoçya işi.
0: Halit Kıvanç maçını fotoğrafı.
2: İlker Yasin vibe'ı var değil mi bıyıklarda?
0: Var. Var yani.
2: İlker abinin kulaklarını çınlatayım. Ben, ilk spor müdürümdür benim. Bayağı uzun sürede çalıştık kendisiyle. O dönemler.
0: Ben daha da eskiye gittim Halit Kıvanç olarak.
2: Kahverengi renk olarak
1: tercih. Bunu yapmanız zor mu? Hemen 30 saniyede yapıyorsunuz değil mi?
2: Yani sizin, 45 ha? Saniye falan sürüyor da tabii o şeyi.
0: Sen yine isteğini, toplumsal mesajını vermişsin.
2: Spor birleştirir. Ekrana vermek hemen hızlı olmuyor tabii. Bu bendim. Sıradaki isim Ogün Şahinoğlu olsun. Ogün, bu da sensin.
0: Abi. Ya gazeteye bak.
2: Gazete elinde Sabah gazetesi.
0: Manşete bak.
2: Beşiktaş şampiyonluğa ilerliyor.
0: Bugünün Ogün. Habercisi.
2: Bence çok iyi Ogün.
1: Fotoğraf makinen ne?
2: Bunu kesinlikle paylaşmaz.
1: Rus malı mı?
2: Boynunda...
0: Yok.
1: Fotoğraf makinen Rus malı mı? Macar mı?
0: Kurum kartımı da takmışım.
2: O gün şu an kurum vallahi... kartıyla birlikte sağ kenarında
0: hayır,
2: çalışıyor.
0: Hayır gazete ve manşet olayı beni bitirdi çok iyi.
2: Sabah gazetesi her zamanki gibi 80'lere de damga vuruyordu. Evet. Son isim gelsin. Ozan Zeybek. Ozan abi dedin ki hiç bıyığım yok. Bak tahmin
1: sakallı
2: ettim.
1: Falan yapsaydınız keşke beni bir de.
0: Abi saç, bu arada olmayınca daha iyiymiş biliyor musun?
2: Bıyık. 80'ler akımı. Arkada televizyon, kamera.
1: Burada bir şey vermedin mi mesaj? Kendinde yazmışsın ya hemen
2: onu spor. Onu şey yapay zeka
1: peki,
2: yazmış zaten.
1: Abi benim sabah için, benim için var. Nasıl bir şey yazardın?

0: Futbolda heyecan.
1: Şimdi içindeki zehri at.
2: Yani şurada...
1: Benim için nasıl bir şey atardın? Ama benim gazetem foto maç. Niye sabah yok, gazetesini koydun?
2: Sabah var orada da, evet. Sabah kalmış onlardan.
0: Çünkü 80'lerde foto maç yoktu.
2: Yani Aspor da yoktu o zaman ama tabii ki güncel bu neşeli, keyifli.
1: Benim bir akrabam başında... var, ona benzemiş bir fotoğraf.
2: İsmini paylaşmak ister misin? Selam yollayacaksan diye diyorum. Güzel, keyifli bir akımdı. Biz de buna ayak uydurduk. İzleyicilerimizin mesajları da varsa tabii onları da yine okuruz. Beşiktaş'la devam edelim. O gün derbi zaferinin ardından keyifler yerinde herkeste.
0: Ertuğ bana atıyor fotoğrafımı şu an.
2: Fotoğrafı.
0: Çok uğraş.
2: Evet,
0: eline sağlık.
2: Bu arada size yollarız. Paylaşmak istiyorsanız sosyal medyanızdan da. Ozan abi.
1: Tabii tabii.
2: Onları da göndeririz. Keyifler yerinde şu anda.
0: Evet.
1: Gazımızı derbide mı alıyorsun şu anda?
2: Nasıl?
1: Gazımızı mı alıyorsun bizim?
2: Hayır.
1: Keyifler yerinde.
0: Ben devamlı
2: derbiden sonra diyorum. Beşiktaş'ta şu an her şey yolunda gidiyor.
0: Tabii yani.
2: Özellikle tabii kazanmanın ötesinde oyun olarak da Beşiktaş'ı herkes... Şu ana kadar hak ettiği bir galibiyet olarak yorumluyor. Taraftar da bu açıdan ayrıca mutlu. Yani stattaydın o gün.
0: Beşiktaş son dönemde Kadıköy'de galibiyetler elde etti de bu kadar oyun açısından fark açıp da galibiyet elde ettiği
1: maçı. Kazanan kaybeden iki takım içinde benim son zamanlarda gördüğüm en güzel maçlardan biriydi derbi anlamında. Senin için de aynı mı?
0: Şöyle bir hatırlamam gerekiyor yakın zamanı da. Bende de bir önceki sezon bitince onu silme huyu var.
1: Ben maçı beğendim, zevk aldım yani.
2: Bence de temposu bir kere
1: yani
2: çok yüksek.
1: Kimin kazandığı önemli değil. Ben tempodan dolayı o çok durmayan bir maç oldu. Aksiyonu çok boldu. Ben çok zevk aldım maçtan. Evet.
0: Yani son dönemlerdeki mesela Beşiktaş açısından söylediğim şey şu. Kadıköy'de son dönemlerde galibiyetleri var. Değil mi? Ancak mesela oyun açısından 2-1'lik skordan bahsediyorum. Oyun itibariyle bu kadar rakibiyle arayı açıp da maçta bir fark oluşturduğu en son karşılaşmayı biraz çok geriye sararak hatırlarız. Şimdi tribünlerden Fenerbahçe taraftarını alsak, tribünler boş olsa, rengi sarı lacivert olmasa Kadıköy olduğuna herhalde kimse inandıramaz. Değil mi? Maça taraftar çok ciddi bir atmosfer yarattı, çok etkili başladı, oyuncuları itmeye çalıştı ama oyuncular tribünü itemedi mesela oyun itibariyle. Maçın ikinci devresinde Beşiktaş o kadar iyi başlangıç yaptı ki ikinci devreye. Artık Fenerbahçe taraftarı da bence hissetti zaten gelen tehlikeyi ve durağanlaştı. Atmosfer de çok durdu. Şimdi bazen tribün sizi ittirir ama sahadaki futbolcu da buna eşlik etmesi gerekir. Tribün durduğunda anlarsınız sahadaki oyunun gidişatını. Fenerbahçe taraftarı anladı o gün statta yer alanlar oyunun gidişatını. Beşiktaş 46 ile 75 arası özellikle Fenerbahçe'yi sahada yok etti. Yoktu. Maçtan sonra istatistikler paylaşılıyor. İşte toplu oynama yok, başarılı pas, rakip ceza sahasına girme. Bunlar bize bazı şeyleri gösterir. Ve özellikle iki tanesini alsak hele. Yani Nübel Fenerbahçe'nin iki golü var değil mi? Bir golü var. İki tane şutu var isabetli.
2: Evet.
0: Vedat'ın şutu dışında Nübel'i zorlayan Fenerbahçe pozisyonu yok. İkincisi Fenerbahçe kendi sahasında Beşiktaş'ın ceza sahasında 13 kez topla buluştu. Bakın bunu Beşiktaş sadece ikinci yarının başlangıcıyla 70 arası yaptı. O sayıyı 46 ile 70 arası buldu mesela. Bu Fenerbahçe'nin stadında oynanan bir maç. Biz geçmişte hep şunu konuşuyorduk. Kadıköy'deki Fenerbahçe kabus oluyordu rakipleri için. Psikolojik açıdan da Fenerbahçe'nin o anki güncel durumundan bağımsızdı bir de. Yeri geliyordu 8. haftada, yeri geliyordu 10. rakibiyle karşılaşırken. Hiç fark etmiyordu. Hep orada güçlü olan, galibiyet oyununu oynayan Fenerbahçe'ydi. Lakin hafta sonu oynanan derbi başladığında galibiyet oyunu oynayan bir Fenerbahçe ben izlemedim. Beşiktaş topu alınca 11 kişi kendi sahasına yerleşen Fenerbahçe gördük. Yani kendi sahasında 11 kişi Beşiktaş'ın oyununu ne yapacağını bekleyen bir Fenerbahçe gördük. Pozisyon üretmekte zorlanan, sadece Greenwood üzerinden bir şeyler arayan merkezi geçip. Ve bunu da bu arada gidişatta mesela eksiğini görüp ikinci yarı bunu tamamlamaya

0: çalışan da ilk İtalyan oldu. 46'da ne yaptı maça çıkarken ikinci devreye? Şunu yaptı. İlk devre bir zaaf vardı ortada. Orkun'la Salih'i yan yana oynattı. Olayten'i öne attı ön alan baskısı için. Ama Kante Fenerbahçe ilk devre ayak tutan isimdi. Top kaptırmadı, top kazandı, mücadelelerde ayakta kaldı, oyunu rahatlattı. Ve o orta sahadaki dörtlünün arkasında Greenwood sürekli topla buluştu. Çok rahat pasta geçebildi ama finalde doğru işler olmadı. Şimdi bunu görünce bir tehlikeye yaklaştığını da hissetti bence İtalyano. Ne yaptı? Bir, Orkun'u yer değiştirdi, pozisyon değiştirdi. Olayten'i arkaya aldı. Salih'i de savunmanın önüne koydu. Bu dörtlünün arkasına geçerse Salih toparlasın diye. İkinci devredeki Salih Özcan'la ilk devredeki arasında fark vardı. Temel fark da buydu. İkinci devrede orayı ele almaya başladı. Bir yerden sonra Kante de düşünce Fenerbahçe zaten orta sahası düştü. İtalyan'ın en çok önem verdiği yer defalarca kendisinin ifadesiyle orta saha. Orta saha maçın seyrini belirler. Orta saha bir takımın dengesidir diyor. Maç önü de ifadesinde var. Geçen hafta da var bu ifadesinde. İlk devre Beşiktaş Fenerbahçe'den orta sahayı koparıp alamadı. Ama ikinci devre aldı. Ve bu da oyunun gidişatını değiştirdi. Ve bir başka şey. Dikkatinizi çektiğimi bilmiyorum. İlk yarı başlangıçta özellikle Agbadu, Çerni Murillo oynamaya çalışılan bir oyun vardı. Çerni evet. Başarılı olamadı bunda. Bazen top kontrolünde çok zayıf kaldı ya da kaptırdı, ayağından açtı vesaire. Burada olmayınca iş diğer tarafa yöneldi. Rıdvan'ı gönderdi içeriye. Trossard bir denedi. Bir tanesine Trossard'ı kaçırdılar. Ederson çıkardı. Şimdi Trossard bir denedi olmadı. İkincisini de hatırlayın, Çerni'ye attı. Rıdvan'a attığı pasın birebirini Çerni'ye atmaya çalıştı. İki oldu. Yine Beşiktaş golü bulamadı ama üçüncüsünde buldu. Yani bir tekrarın üzerine gitti. Bir tarafta olmadı, diğer taraftan denedi ve orada buldu. Dolayısıyla ben burada oyuncuları çok öne çıkarabiliriz. Maçın bence tüm sahada yer alan futbolcular arasında en iyisi Trossard'tı benim nezdimde. Ama maçın seyrini değiştiren isim İtalyano'ydu.
1: Şimdi maçtan önce, derbiden önce Ozan Zeybek, sen az önce yayının başında şey dedin. İyi oyuncular var, büyük oyuncular var. Beşiktaş'ın stadyumda imza töreni düzenlediği 3 tane futbolcusu var. Geçen sezon Orkun Kökçü, bu sezon Trossard, ardından diğer isim de Vlahovic. 3 oyuncu imza töreni düzenledi. Bunlar yani süper yıldız demektir bir statta imza töreni düzenleniyorsa. Bu 3 süper yıldız da bu maçta direkt skora katkısı var. Bunlar da kendi adına bir sınavı geçtiler mi sence?
2: Sen iyi oyuncu, büyük oyuncuyu soruyorsun bana. Ben de evet. Sana diyeceğim, iyi teknik direktör, büyük teknik direktör. Şimdi bizim için bu 4 haftalık periyotta, lig için söylüyorum, Avrupa için değil, iyi teknik direktör olduğunu gösterdi. Sezon sonunda da büyük teknik direktör mü değil mi onu konuşacağız. Birincisi bunu söyleyeyim. Beşiktaş'ın şimdi böyle star, çok büyük, bütün her şeyi etki edebilecek, fark yaratan oyuncusu, yıldız oyuncuları var. Ama bak, Osimhen'le kıyasladığımızda, baktığımızda Osimhen apayrı bir sınıfta. Ve kendi takımıyla Beşiktaş tam bir takım. Yani Beşiktaş'ta birisi sırıtmıyor. Fenerbahçe maçında Beşiktaş'ta oyuna girenler dahil sırıtan oldu mu? Ya bunun ne işi var Beşiktaş'ta dediğimiz var mı?
1: O gün yok bence.
0: Yani oyuncu açısından, oyun açısından ilk devre, yani oyun açısından başka, oyuncu açısından yok.
2: Yok. Bu çok önemli bir şey. Şimdi Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da bu 4 haftalık periyodunda oynadıkları farklı farklı maçlar. Hani 4 tane takımla oynamış Fenerbahçe'de, Galatasaray'da. Sırıtan oyuncular var. Ya bu artık Fenerbahçe'den gitsin. Bu artık Galatasaray'da misyonunu tamamladı dediğimiz oyuncular var. Beşiktaş takım olmuş. En önemli faktör bu burada. Fenerbahçe'nin en iyi performansını sergilen oyuncusu kimdi Beşiktaş maçında?
0: Kante bence.
1: Kante ile Ederson.
2: Ederson'du. Yani sen kendi sahanda oynadığın maçta kalecin senin takımın adına en iyi oyuncuysa zaten bu büyük bir soru işareti. Yani burada biz ne kadar konuşursak konuşalım, herkese göre göreceli bir şey bu. Herkes, ben şimdi mesela ne dedin? Beşiktaş adına en iyi oyuncu kimdi?
0: Bence Trossard.
2: Ben maçı kalabalık bir restoranda izledim. Beşiktaşlılarla beraber izledim. Daha çok Beşiktaşlılar vardı yanımda. İsyan ettiler Trossard'a, biliyor musun? çıkar artık bunu, yeter, bunun ne işi var diye. Ama benim için de yani en iyi olmasa bile çok iyi oynadı. Yani
0: 2'ye de olayı tanıyorum.
2: Şu çok önemli bir şey. Takım olabilmek çok önemli bir şey. Bu iş 11 kişiyle oluyor. Fenerbahçe'nin ne takım anlamında, hücum anlamında, ne savunma anlamında bir birlik beraberliği vardı, ne bir stratejisi vardı. Ya dakika 90, 7 dakika uzatma var. Beşiktaş hala depar atan bir pozisyonda. Artı Şampiyonlar Ligi ne kalarak, Lyon'u yenerek geliyorsun. Seyircinin önündesin. Böyle psikolojik anlamda zaten yarım sıfır önde çıkıyorsun. 1-0 önde çıkıyorsun. Baktığımızda Beşiktaş seni hem oyun anlamında hem skor anlamında eziyor. Artı 2-1 önde olmasına rağmen, derbilerde biz bunları çok gördük. 2-1 psikolojisiyle, deplasmandaki 2-1 psikolojisiyle oyun geri çekilir takımlar. Ya da savunma anlayışı, gol yemeyelim anlamında bir savaş verirler. Beşiktaş burada hala mücadele etti. 3'ü 4'ü aradı Beşiktaş. Bunlar çok önemli. İşte burada da birebir iki takımın da 11'lerini yazsak, kalite olarak belki Fenerbahçe sayı olarak daha öne çıkacak. Piyasa değeri olarak daha öne çıkacak. Ama buradaki faktör ne değişiklik yaptı? Kendi sahandaki avantajı da düşünerek söyleyeyim. Teknik direktör. Yani teknik direktör farkı, ders çalışma farkı teknik direktörün de çok iyi etüt ettiğini düşünüyorum. Şeyi ortaya koydu. Futbol kaç dakika? 90 dakika. Bu maç Fenerbahçe Beşiktaş maçı 190 dakikada oynasa Fenerbahçe'den ben hiçbir şey alamadım. Biz derbilerde genellikle görürüz. Ya talihsizlik bir gol olur, kendi kalesine atar, bir duran toptan bir şey olur. Ya 30 dakikada olsa, 10 dakikada olsa skor değişebilirdi. Bu maçta 190 dakikada oynansa kesinlikle yine Beşiktaş kazanırdı.
1: Ekrem Kaçanoğlu yazmış Instagram'dan. O gün sana sorayım. Beşiktaş bu sezona biz şampiyon olacağız sözüyle başlamadığı için bu kadar iyi, rahat ve kendinden emin oynuyor. Beşiktaş her sezon şampiyon olmak için mücadele eder ama bunu çok dillendirirsen ters etki yapabiliyor demiş. Katılıyor musun?
0: Tabii yani sonuç itibariyle bir fark da şurada ortaya çıkıyor. Beşiktaş'ın kadrosunun içerisinde çok fazla genç oyuncu var. Rakiplerine nazaran daha fazla genç oyuncu var. Ya Fenerbahçe, Galatasaray bir baktığımız zaman şimdi dolayısıyla hani bu tür atmosferler, bu tür camia baskıları oyuncular üzerinde de bir baskı oluşturur. Şu an İtalyano zaten böyle bir şey istemiyor. Herkesten faydalanmak istiyor. İlhan Fakalı'dan da faydalandı derbide. Bu arada yine iyi oynadı İlhan.
1: Evet.
0: Yani henüz ikincilikten yeni gelmiş bir oyuncu olarak ligin 4. haftasında derbide sahaya çıktı. İyi de futbol oynadı. O özgüveni veriyor. Çünkü oyun istiyor, mücadele istiyor. Onlara şampiyonluktan bahsetmiyor şu an kimse zaten. Ne başkan, ne yönetim. Hedef tabii ki bu. Ama bunun baskısı 21, 20, 22 yaşındaki oyunculara şu an yüklenmiyor. Gidişat bunu zaten belirleyecek. Bunu getirecek size önünüze. Italiano belki şampiyonluk yaşamadı İtalya Serie A'da vesaire ama alt liglerde sanırım var. İki kez Avrupa'da final görmüş bir teknik adam. Hani o yolu da biliyor, oralara uğraşmaya. Başarının kendisine bir şeyler getireceğini, iyi oyunun başarı getireceğini biliyor. Burada Beşiktaş'ta hala camiana sakin kalması lazım zaten. Bu şampiyonluk baskısını oyunculara şu an için yüklemek çok doğru
2: değil. Koray, o gün stat'taydı. O gün sen mi söyledin ama biraz önce başka birisi söyledi. İsim vermeyelim yayına girerken. Sen de vardın. Statta maçı izliyorum diyor. Fenerbahçe teknik direktörünün vücut dili nasıl? Sen konuk odasında sen yok muydun?
0: Yok.
2: İtalyano'nun vücut dili nasıl? Şimdi seromeni var ya, maçtan önce herkes, bütün oyuncuları görüyoruz. Ya Beşiktaş'ta oyunculara bakıyorum. Zımba gibi. Fenerbahçe'de bazı oyuncular bayat balık gibi bakıyor. Yani konsantrasyonları o anda hazır değil. Anlatabildim mi? Yani burada dönüp dolaşıp geliyoruz. Yani biz burada bir katil, bir suçlu aramıyoruz. Yani eninde sonunda arayacak olursan filmin sonunu şeye bağlarız. Uşak birisinin üzerine atarız. Ya başarı varsa zaten paylaşmak kolay. Yani burada başarıyı hep beraber paylaşabiliriz. Güzel, aferin varsa, bravo varsa paylaşabiliriz. Kar varsa paylaşabiliriz. Sorun olduğunda herkes bir bahane sebep oluşturur. Ticarette de böyledir, aşkta da böyledir.

0: Zaten futbolda böyle olması da şey. Ama ikna edici bir şeyle gelebilmen önemli. Yani herkes bir yorum yapıyor. Dünyada futbolun bu kadar popüler olmasının tek sebebi zaten herkesin yorum yapabildiği tek konu. Sen edebiyatta uzman ol, sen siyasette uzman ol, ben ekonomide uzman olayım, yani bir şeyler konuşalım. Birisi daha fazla senden biliyorsa zaten susarsın, kenara çekilirsin, dinlemeye geçersin. Futbolda susma diye bir şey yok. Şurada bak, çalışan arkadaşlarımız hep beraber iş yapıyoruz burada. Birer tane A4 vereyim. Herkes farklı bir kadro yazar. Herkes farklı bir yorum yapar.
1: Evet.
0: Ama gerçeği dinlemek istemiyor. İnsanlar tuttuğu takımın avukatını görmek istiyor burada yorumcu olarak. Avukat gibi savunsun istiyor. Ya Fenerbahçe'nin hakkı yendi. Fenerbahçe'nin penaltısı vardı. Ceza sahası çizgisi içeriye dahildir. Bunları söyledim mi? Şey yaptın mı? Fenerbahçe taraftarı, örnek Fenerbahçe Beşiktaş'ı konuşuyoruz diye. Karşı tarafın ise savcısını istiyor. Yani kendi takımının avukatını, karşı tarafın savcısını istiyor. Kendi mahallesinin çığırtkanını, karşı tarafının mazlumunu görmek istiyor. Ama gerçekleri sindiremedikçe ondan sonra başarı gelmiyor. Yani Fenerbahçe'nin birisinin artık bunları bağıra bağıra konuşması lazım. Bir reaksiyon vermesi lazım. Şu anda adam geldi. Anadolu'da bir şehirde bizi izliyor. Elinde kumanda, salonda oturuyor. Çoluk çocuk içeride yatmış. Bizi ses olarak 7. 8. seviyede. Fenerbahçe, ben ayağa kalkıp şimdi bir şey yapmalıyım ki, ya da sana böyle sessizce gelmeliyim. Adam da kumandayı açacak. Ne yapıyor lan bunlar diyecek. Fenerbahçe'nin bunu yapması lazım.
2: Kendine getirmesi lazım.
0: Ama bunu 4. haftadayken, 5. haftadayken yapacaksın. Fenerbahçe bunları 24. haftada yapıyor. Tedesco abin nerede şu anda?
2: İtalya'da.
0: Ne yaptı?
2: Yani.
0: He? Bir tane galibiyeti yok. Tedesco kalsın diye burada pankartlar açanlar vardı. Uğurlamaya gidenler
2: haksızlık
0: vardı.
2: Haksızlık yapıldı dediler.
0: Ama bunları anlatmak, yani nasıl söyleyeyim sana? Benim hoşuma mı gidiyor eleştirmen olmak? Yani beğenirsin, anlatırsın. Doğruyu aferin dersin. Doğruya bravo dersin. Doğruya çok güzeldi dersin. Ama baştan dedim ya sana, bu gömlek baştan yanlış iliklendi. Yani ben hala söylüyorum. Lyon'u elediği gece de söylediğim için söylüyorum. Bak, Lyon'u elediği gece. Şampiyon yapacak teknik adamımız yok bizim. Biz bugün Beşiktaş'ın kimini övüyoruz?
2: Hocasını.
0: Oradan başlıyoruz. İlk düğmeden başlıyoruz. Yani biz 4 defa İsmail Kartal'la bu işi denemişiz. Vedat Muriç'i almışız zamanında, sevinmişiz çünkü Galatasaray'la yarışmışız. Vedat Muriç'i satmışız, sevinmişiz. Yeni bir trend var şu anda Fenerbahçe'nin. Aziz Yıldırım'ı göndermek için ıslıklar yapılmış, gönderdik diye sevinmişiz. Şimdi getirdik diye sevinmişiz. Fenerbahçelilerin yaptığı işlere bak. Sattığın santraforu daha fazla para vererek geriye getiriyorsun, seviniyorsun. Sonra göndereceğim diye uğraşıyorsun. Talişka'yı transfer edeceğim diye çabalar, 3 ay bekliyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Göndereceğim diye bir bedel ödüyorsun, şey yapıyorsun. Yani bu işlerin hepsinde bir acayiplik var. Yani Fenerbahçe hala geçmişinden medet olan bir takım haline geldi. Şimdi araya gideceksin galiba.
2: Evet.
0: Daha detaylı döndüğümüzde konuşalım ama baktığımızda yani bir temel eksiklik var. Ben bu sene biz şampiyon olacağız demekle bu işler olmuyor. Şimdi başkanımızda şu var. Bizim başkan, Fenerbahçe başkanı, lider bir adam. Ben dinlemekten zevk alıyorum. Ama aynı şeyleri dinledik mi artık etkisi kayboluyor. Bazı ilaçlar vardır. Arada derler ki vücudu yanılt. Devamlı aynı, 3 ay aynı ilacı kullanma. Bir ara ver. Bizim içtiğimiz kapalı paket sular var ya. Evet. Aynı markayı bile içmiyorum ben, biliyor musun? Çünkü mineralleri farklı. Aynı markayı içersem hep aynı mineraller. Doğru. Mineraller hiçbir yarar olmuyor abi. Giriyor, çıkıyor. Anlatabildim mi ne demek istedim? Bir vücuda katkısı değişim olması gerekiyor. Değişim şart. Aynı marka sodaları içmiyorum. Şimdi Fenerbahçe bir değişim yapayım derken, gelişim yapayım derken,
2: evet,
0: yine aynı kısır döngünün içinde.
2: Birazdan daha detaylı konuşacağız. Beşiktaş iletişim ekibi güzel bir işe imza atmış. Futbolculara en sevdikleri besteleri, marşları sormuş. Oyunculardan da renkli cevaplar var. Onu izleyerek bir ara veriyoruz. Ardından devam ediyoruz.
3: Herkese soruyoruz. Senin en sevdiğin beste hangisi? Biliyorum hepsini seviyorsun ama.
4: Evet.
3: En sevdiğin.
4: En sevdiğim şey olabilir ya.
1: Abi küçükken maça geldiğimizde eski

0: En sevdiği beste.
1: Your favorite chant.
2: You know, is I'm always when I play, I put on focusing the game. So sometimes I hear, but sometimes difficult, you know. But just just.
1: There are some different ones. Maybe you can think.
2: You know, the only bro, only after score. After score, they are singing my name and. Oh, Sunanda, yeah, maybe, yeah, this one, yeah. Only this one is I can hear. Yes. Then after time, I just want focus again, so I don't, you know. Oh, Sunanda, oh.
0: Yeah. Teşekkürler.
1: Yeah. Dediklerini hemen çevireyim Mert'e. Maç esnasında çok odaklandığım için maça, taraftarlarımızın bestelerini, tezahüratlarını çok duymuyorum. Çünkü maçın içindeyim. Sadece gol attıktan sonraki o anda onu duyuyorum.
3: Muhteşem bir performans sergiliyor takımla birlikte. En sevdiği tribün bestesini soracağız.
4: Chiediamo tutti il loro coro.
3: En sevdiği tribün bestesi ne?
4: Qual è il tuo coro preferito?
5: Beh, ce n'è tanti belli. Stadio fantastico, tifosi che ci spingono. Però me ne piace uno in particolare.
4: Çok güzel aslında besteler var şu ana kadar duydum. Stadyum muhteşem, taraftar da bizi harika itiyor. Ama benim enerjimi yükselten bir tane aklımda kalan var şu anda.
3: Hangisi duymak istiyoruz?
4: Hale Mısır Bolyası.
0: Ooo Kartal. Aydın bastığı Kartal. Ölümüne Kartal. Kartal gol gol gol.
3: Taraftar maç esnasında şarkılar söylüyor, tribün bestesi, tezahürat yapıyor. En sevdiğin, aklında kalan.
6: Hoşuna giden. İlk başta girince ısınmaya.
3: Isınmaya girdiklerinde. Sizi çağırdıkları
6: evet,
3: mı?
6: Evet.
3: Üçlüye.
6: Evet. O güzel oluyor ya. Gerçekten güzel oluyor.
3: Maç esnasında bir anda maç başlar.
6: Bir de maç başlamadan o 10 saniyede ıslık çalıyorlar ya.
3: Hakem maçı başlatmıyor bir anda o.
6: Ben onu çok seviyorum. Mesela.
3: Herkes susuyor bir anda.
6: Herkes susuyor. Hatta maçta rakip oyuncu duymadı bile. Hakem çaldı. Oyuncu duymadı. Bekliyor.
3: Duşan'a şunu soracağım. Herkese nasip olmaz. Maç oynanırken taraftarı üçlü çektirdi.
1: During the game, first time.
3: Tribündeyken. Neler hissettin? Daha önce hiç böyle bir şey yaşadın mı?
1: Before, did you have anything like this?
7: No, I never seen anything like this.
1: İnanılmaz çılgın bir atmosfer var. Ben ilk defa böyle bir şey gördüm. İnanılmaz destek oluyor. Gerçekten hayatımda ilk defa böyle bir atmosfer, böyle bir taraftar görüyorum. Böyle bir taraftarın önünde oynamak da gerçekten çok gurur verici bir şans, fırsat.
3: Duşan çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar.
7: Translate everything nice. Yes. I will check after.
1: Thank you.
3: İyi çalışmalar. Soru soracağım sadece.
1: Çok rahatsızlık veriyorum.
3: Özür dilerim. Herkese soruyoruz.
1: I am asking to each player.
3: Dikkatini çekti mi? Taraftarın tezahüratı, bir hareketi.
1: Kind of movement. From the fans.
3: Onun dikkatini çeken.
1: Anything that
3: maçın başı olur, ortası
1: can
3: olur,
1: be
3: sonu olur.
1: Beginning of the game, during the game, after the game.
8: Before the game, just before kickoff, when they do the chant.
1: Yeah, when that after gives the you silence, you
8: goosebumps. Yeah.
1: Bu hakem düdüğü çalmadan önce, yani ilk düdükten önceki o sessizlikten sonraki inanılmaz yüksek ses benim tüylerimi diken diken ediyor taraftan. O çok dikkatimi çekiyor.
3: Çok teşekkür ediyoruz. Kendisini yormayalım. Emirhan, bugün herkese en sevdiği tribün bestesini soruyoruz. Senin en sevdiğin Beşiktaş tribün bestesi hangisi?
9: Abi benimki Gün Doğdu. Sebebini sormayacağım. Yoksa gideyim mi ben?
3: Seninki Gün Doğdu. Evet, konuşmanı bekliyorum. Evet. Neden Gün Doğdu?
9: Gün Doğdu çünkü abi böyle genelde maç... genelde maçı kazandığımız zamanlar maçın sonlarına doğru söyleniyor. Ya hep söyleniyor ama o zamanlar daha coşkulu baskılı söyleniyor. Dakika 80, 85, 70, 75'lerde. Kardeşim bir susun da bir röportaj verelim şurada ya.
3: Röportajı veriyorsun kartal.
9: Ve hani sözleri ya da hani bestenin kendi şeyi olsun ben çok beğeniyorum.
3: Gün doğdu.
9: Hep uyandık statlara dayandık. Beşiktaş'ın uğruna da formalara bayraklara dolandık.
3: Hangi tezahüratı duyduğunda seni daha çok sahada coşkulandırıyor? Hoca şeyi beğendi, hatta söyledi de. O Kartal, haydi bastır Kartal, ölümüne Kartal. Hoca bu arada onu Türkçe de söyledi, çok güzel.
10: Vallahi.
3: Tabii.
10: O yer siyah.

0: Gökbeyaz şampiyonsun, Beşiktaş'ın bir Brussels turnuvası yapıyorlar ya, o çok güzel bence. Ya benim en iyisi o bence benim
1: için. En iyisi o.
0: Evet, yani benim en çok keyif aldığım, görüntü olarak da ses olarak da en güzel o.
1: Evet.
0: Sırtın dönüyorlar falan, çok hoş.
2: Tucson. Tucson. Green, oh, oh.
3: Söyle.
4: Sesini yolla bana.
5: Sesini yolla bana.
4: Önce sesini yolla bana.

0: Çiğtaş. Evet, en sevdiğiniz tribün meselesini sormuş olduk.
1: Evet, bu.
2: Doğru mudur?
3: Doğru, evet bu. Ya birçok var, hepsini seviyoruz ama özellikle bu bizi etkiledi yani. En azından kenardan öyle düşünüyorum.
1: Ben bunu seviyorum aynen. Hep beraber, hepsi güzel de bu.
2: Hep beraber ışıklar yanıyor, atkılar.
3: Evet.
2: Taraftar arkasını dönüyor, bir anda tüm stat zıplamaya başlıyor falan, o atmosfer.
1: Evet evet.
3: İnanılmazdı.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: Ozan Zeybek ve Ogün Şahinoğlu'yla birlikteyiz. Son sayfada, son saat diliminin içerisindeyiz. Fenerbahçe'yi konuşuyorduk. Araya gittik. Lider bir başkanı var dedim Fenerbahçe'nin. Lider başkan Aziz Bey. Bundan sonra ne yapacak sence? Bu sorunun cevabını istiyorum. Ama öncesinde az önce izlediğimiz Beşiktaş YouTube kanalında yayınlanan videoda da
1: evet, Mert'i
0: de tebrik edelim. Güzel
1: selam olsun.
0: Ona da bir selam söyleyelim.
1: Beşiktaş İletişim Ekibi çok güzel işler ortaya çıkarıyor. Cihangir Göktuğan'a da, Ertuğrul Akgündüz, Bülent Ülgen hepsine selam olsun buradan.
0: Selamlar buradan.
1: Şöyle işler güzel giderse güzel içerikler gelir.
0: Doğru.
1: Ben zamanında ne güzel içeriklerin heba olduğunu biliyorum. Çünkü işler iyi gitmiyordu. Sandıkta bekliyordu. Çandıktan bir türlü çıkmıyordu. Ama belli ki bu sezon böyle çok güzel içerikler görecek Beşiktaş.
0: Hepsinde taraftan oluyor. Mesela hafta içinde futbolcularla bir içerik yapılıyor. Maçlardan önce. Keyifli, gayet güzel. Maçtan sonra yayınlayalım diye planlanıyor. Ama mesela o hafta kaybediliyorsa o iş elde kalıyor. Yani kullanamıyorlar.
1: Geçen yıl da vardı. Böyle yemek yapıyordu futbolcular. Birbirlerine yarışma, evet, yapıyorlardı vesaire. Ama işlerin güzel gitmesi lazım işte bir yerde. O suyun akışını galiba bu sezon değiştirecek Beşiktaş.
2: Ne yapıyorsun? Laf çarpar gibi hep işlerin güzel gitmesi lazım, işlerin güzel gitmesi. İşler kötü gidiyor bizim. Şu anda işlerimiz kötü gidiyor.
1: 5 sezon Beşiktaş'ta kötü gitti. Bir düzelsin artık.
0: Çünkü kısa vade çözüm planın nedir peki? Yani Roma maçı var şimdi Fenerbahçe'de.
2: Şu anda Beşiktaş başkanı iyi ki ben bu İtalyanı'yı almışımdır diyor mu?
0: Diyordur.
2: İyi ki Vlahovic almışımdır diyor mudur?
0: Diyordur.
2: Peki Aziz Yıldırım'ı sordun bana. İyi ki İsmail almışım, İsmail Kartal'la anlaşmışımdır diyor mudur?
0: Diyordur herhalde.
2: Diyor mudur? Diyor mudur?
0: Zor soru.
1: Yani maçtan sonra...
2: Abi sadece Beşiktaş maçı değil bak. Burada anlatmak istediğimiz o değil. Biz Lyon maçından sonra abi, Türkiye böyle bütün Türkiye sevinmişken Şampiyonlar Ligi için. O zaman da söyledik bunu. O gün de konuştuğumuz için zaten şu anda rahat konuşuyorum. Şu

0: Sana şunu söyleyeyim. Belki böyle bu işleri iyi takip etmeyen veya duygusallığı, bir taraftarın duygusallığın yoğun basması da çok normal yani. Sakın ona da karşı çıkmıyorum yani. Kalpten, duyguyla olan, aşkla olan bir iş bu. Ama şunu söyleyeyim, acı bir şey söyleyeyim. Çok erken diyeceksin sen Koray, sevmiyorsun böyle yorumları ama onu da biliyorum. Ben İsmail Kartal'ın Fenerbahçe teknik direktörlüğünde ömrünün uzun olduğunu düşünmüyorum.
1: Ne diyeceğimi sen söyledin baştan zaten.
0: Üç vakte kadar diyorum.
1: Bence yani, erken.
2: Sence abi, erken. İlk dilimde Ozan abi bir şeyleri anlatırken gidişatta değişebileceğini söyledi. İşin olumlu yönde olabileceğini söyledi ama orada aslında üçüncü dilimde nereye geleceği belliydi. Yani çözüm ne konusunda. Şimdi biz burada Fenerbahçe'nin oyununu eleştiriyoruz. İşte bu sezonki başlangıcını. Şimdi Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı vesaire. Farklı değerlendirmeler de çıkıyor ortaya belki ama Fenerbahçe'nin uzun yıllar sonra tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi çok kıymetli. Lakin Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne giderken sezon içerisinde ligde oynaması beklenilen bir oyun yöntemiyle gitmedi bu arada. Farklı bir oyun. Gerekirse onu da oynamanız lazım bu arada. Ama bunu çok kabul ettiremezsiniz mesela. Az önce ben maçı anlatırken Beşiktaş'a top geçtiğinde Fenerbahçe 11 kişi sahasına çekilip Beşiktaş'ın ne yapacağını bekliyordu diye söyleyeyim. Şimdi bunu mesela Kadıköy'de ne kadar kabul edilebilir Ozan abi?
0: Edemiyoruz işte, o yüzden zaten yani, bunları söylüyoruz. Sonuçta, edilemez.
2: Yani sonuç da alsa edilebilir.
0: Tolere edilemez, mesela. Görmezden gelinemez.
2: Sonucu bunlar. Aldı diyelim, maçı kazandı. Herhangi bir takımla oynuyor. Hı-hı. Bu şekilde oynuyor ve kazandı. Çok kabul edilebilir mi sonraki maçta?
0: Yok yok, kesinlikle. Olmak.
2: Yani sürekliliği olabilecek bir şey değil. Şimdi biz eleştiriyoruz ya, bizim dışımızda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı eleştiriyor zaten.
1: Maç sonu açıklamasında var zaten.
2: Hatta yani şöyle söyleyeyim size, başkanların çok girmediği bir yoldan eleştiri de yaptı. Mert Müldür üzerinden bir eleştiri sundu ortaya. Bak, başkanlar oyuncu açısından girmez. Çünkü orada oynayan bir başka oyuncu da var bu arada. Semih de oynuyor. Değil mi? Kendi oyuncusu Fenerbahçe'nin. Oynuyor. Kötü performans. Maçın sonunda başka bir oyuncu üzerinden teknik bir eleştiride bulunuyor başkan. Bunu kaç çok görmeyiz.
0: Tabii tabii.
2: Nadir görülür bu. Ve bu tür eleştirilerin sonunda gidişatta sıkıntı çıkar kulüplerde. Bu tarz eleştiriler. Bazen mesela hatırlarsın böyle çok farklı sonuçlarda başkanların değişik yorumları olmuştur. Oyun iyi değildir vesaire demiştir.
1: Evet.
2: Hatırlarsınız değil mi geçmişten?
0: Tabii tabii.
2: Şimdi
0: çok oluyor,
2: maçı kazanıyordur
0: oldu,
2: ama oyunu eleştiriyordu. Tabii, tabii. Çünkü bir şeyi değiştirecektir ileride belki ya da değişmesini istiyordur. Şimdi Mert Müldür üzerinden eleştiri yapması sadece ya biz iyi oynamıyoruz düzeleceğiz eleştirisi değil. Çıkar başkanlar bazen, sonuç kaybedilir. Çıkar. Kötü oynadık, iyi oynamadık. Daha iyisini yapacağız. Hocamıza güveniyoruz, takıma güveniyoruz. Oyuncular daha fazla mücadele verecek, konuşacağız, edeceğiz der, kapatır konuyu değil mi? Böyle bir durum değildi. Teknik bir eleştiri vardı ortada. Ve bir oyuncu ismi zikredilerek, bir başka oyuncunun yerine bir oyuncu ismi zikredilerek yapıldı bu eleştiri. Bu da basite alınacak bir şey değil.
0: Geçen hafta camianın çok iyi tanıdığı, sizin de çok iyi tanıdığınız biri aradı beni. Ya dedi, sen nasıl Fenerbahçelisin dedi. O kendisi Fenerbahçeli. Camianın içinden biri. Hayırdır abi, neden böyle dedin? Ya dedi, biraz destek ol. Niye dedi destek olmuyorsun? İsmail'e ol, takıma ol, şuna ol. Sana tek şey söyleyeceğim dedim. Yani inanmadığım bir şeye nasıl dedim inanıyormuş gibi davranabilirim? Sen inanıyor musun dedim. Ben inanıyorum dedi. İsmail başaracak bu sefer, bu sefer. Bunu da söylüyorum, bu sefer yapacak. Sana tek sorum var abi dedim. Yaşça benden büyük.
1: Evet.
0: Söylesem sizin çok sevdiğiniz birisi. Abi dedim, ligde dedim Göztepe, Kasımpaşa, Başakşehir bunlar dedim şey takımlar. Patron takımları yani şirket takımları. Bunlardan birinin sahibi sen olsan dedim İsmail Kartal'ı mı alırsın dedim. Bak Başakşehir, Göztepe sahibi sen olsan. Ya o iş ayrı, bu iş ayrı. O iş ayrı, bu iş ayrı dedikten sonra Burada dedim ben nasıl ikna olayım? Sana söyleyeyim moderatör olarak. Saat 01.08 yaklaşık 40 dakika sonra yayına çıkacağız. 40 dakika boyunca şimdi inanmadığın şeyleri söyle. Konuş. Yalan söyle. 40 dakika beceremezsin.
2: Tabii belli olur zaten.
0: Beceremezsin ya, inanmadın. Bak ne düşünüyorsan, beynin ne düşünüyorsa tam tersini söyle. Ne renk görüyorsun ekranda? Mavi, sen bana pembe de, yeşil de. Anlatabildim
3: mi? Bazen oluyor böyle, soruyorlar ya, onlardan bir tanesi gibi olmuş.
0: Yani inanmadığın şeyin arkasından koşamazsın. İnanmadığın şey için slogan atamazsın, bağıramazsın, nara çekemezsin. Burada racon kesemezsin, konuşamazsın. İnandığın şeylerde herkesin hoşuna gidecek diye bir şey yok. Zaten şu anda biz ne konuşursak konuşalım, matematiği konuşalım. 4 artı 4, 8 diyeyim şu anda sevgili izleyiciye. İddia ediyorum orada yazacak. Ya kardeşim neden bunu biz bilmiyor muyuz? Ya da 9 yapan var diyecek. İlla ki 4, 4 böyle göstermem mi gerekiyor diyecek. İnsanlar zaten bir yorum katmak veya muhalif olmak istiyorlar. Seni bir yerden yakalıyorsa, seni dinlerken bir yerden yakalıyorsa, hoşuna kendinle paralel bir düşünce varsa o, izleyiciyle veya şeyle, taraftarla ilgili, o zaman başka bir gözle bakıyor. Eğer ters gelen bir şey varsa senin söylediğin hepsi çöpe gidiyormuş gibi düşünüyor.
2: Tamam, senin kısa vade çözüm önerin ne mesela şu anda? Ben diyelim ki bir Fenerbahçe taraftarıyım. Üzüldüm, derbide yenildi diyelim takımım. Şampiyonlar Ligi var, daha 4. hafta. Ben pozitif bakmak istiyorum. Diyorum ki sana, pozitif bir eleştiri yap. Nedir yani şu an çözüm önerin, nedir mesela?
0: Şöyle soralım. Şöyle sor, daha şey inandırıcı. Sen olsan ne yaparsın?
2: İşte zaten onu soruyorum
0: ben,
2: bir nevi.
0: Yani şimdi bak, bazı kararlar vardır. Alınır. Kısa zamanda geçebilmek önemli. Bazı şeylerde ısrar edersin kazanırsın. Bazı şeylerde inat edersin kazanırsın. Ama bu ne inat edilecek ne ısrar edilecek bir konu değil. Yani ben kendimi artık yakıştıramıyorum ya.
2: Hoca değişikliği mi?
0: Hoca değişikliği. Yani hoca değişikliği, hoca tercihinin yanlış olduğunu söylüyorum. Değişiklik. Ama ben şunu net söyleyeyim abi. İsmail Kartal'la Fenerbahçe şampiyon olamaz. Bunu net söyleyeyim.
2: Dördüncü hafta olmasına
0: bunu ben söylediğimde sen diyorsun ki Koray Baloğlu olarak. Zamanında Jesus'u övdün, onunla da olmadı. Mourinho olabilir, evet, dedin, onunla da olmadı. Ya birer kere konuştuk bunları. Olmayacak diye bir şart yok. Zaten bir tane şampiyon çıkıyor. 4 kez. Gelip de şampiyonluk beklemek benim için biraz inandırıcılığını kaybetmiş bir konu. Bir de sen Fenerbahçe'ysen, ben bir seneliğine geliyorum diyorsan yönetim olarak, ilk tercihindeki teknik adamı getireceksin. Son tercihindeki değil. İsmail Kartal'ın imza törenini hatırlayın. Dün Sayın Başkan beni aradı. Evde oturuyordum. Hem heyecanlandım hem onurlandım. Çok sevindim, geldim. Fenerbahçe gibi bir kulüp günler öncesinden planlayarak, projelendirerek, pazarlıklar yaparak, pazarlık dediğim para değil, bir sisteme oturtur. En son tercih, en son tamam İsmail Hoca gelsin o zaman onunla çalışalım dedirtmeyeceksin. Lukaku ilk tercihi değil, son tercihine gidiyor. Fenerbahçe bu hatalardan kurtulamadı. Yani son günlerde de kaçırmayayım de Lukaku tercihi yaptı. Senin Vedat gibi bir oyuncun varken iki tane tankla çıkıyorsun şimdi sahaya rakiplerinin karşına. Rakiplerin santraforlarına bak. Hücum hattına bak. Trabzonspor'un hücum hattını söyle abi bana.
2: İşte onu açıyorlar. Muhammed Salah'lar.
0: Frankuline yeni gelenler.
2: Yeni Ju.
0: Beşiktaş'ın hücum hattını söyle.
2: Aynı şey.
0: Nasıl dinamik. Yani sen şimdi Muriç'in varken Lukaku'yu almayacaksın. Dinamik bir tane santrafor alacaksın. Hep bunları anlatıyoruz ama kaybedince anlatılıyormuş gibi oluyor. Hayır, kaybedilince değil. Kazanırken de anlatıyoruz. Biz Fenerbahçe'nin bu şekilde giderek şampiyon olamayacağını söylüyoruz. Ama daha çok erken olduğu için şans kaybı olmadı. Anlatabildim mi? Buradan çevirme şansın var. Ama sen 14. haftada çevirmeye kalkarsan, bugün kaç puan geride Fenerbahçe? Birinciyle. 4 puan geride. 14. haftada 9 puan gerideyken bunu yapamazsın. Bir de işin içine Şampiyonlar Ligi giriyor. Yani buradaki efor, diyeceksin ki UEFA'da da oynasaydı, konferansta da oynasaydı. Ya Şampiyonlar Ligi'nin harareti, düzeni, planı, psikolojisi bambaşka bir şey. Bir de Allah korusun kötü bir skor aldığında o hafta ligde takımı toparlayabilmek de kolay değil. Şimdi lider bir başkanım var, Fenerbahçe camiasına söylüyorum. Çok lider bir teknik adama ihtiyacım var. senin vücut diliyle de tavlayacak. Oyuncusu sağ kenarına baktığında hocanın bakışlarından etkilenecek, empoze edecek oyuncusunu. Yani biz bunları sezonlardır söylüyoruz. Ama dönüp dolaşıp

0: açıp yine aynı kaset çalıyoruz. İşte 20-30 yıl önceki başkan, 16 yıl önce ilk defa teknik direktörlük Fenerbahçe kariyeri başlayan İsmail Hoca, 6 yıl önce gönderdiğin santrafor, dön dolaş aynı şeyler. Ya Sezen Aksu'nun şarkılarını çok seviyorum da her sabah aynı şarkı dinleyemem arkadaş ya. Anlatabildim mi? Böyle bir laf vardır yani.
1: Evet.
0: En sevdiğin şarkıyı bile her sabah, her gün dinleyemezsin.
1: Bıkarsın
0: sonra. Bıkarsın. İnandırıcılığını kaybeder bu söylemlerde. Şimdi ben dinlediğimde benim camiamı temsil eden başkanın böyle lider ruhlu, cabbar derler Anadolu'da böyle. Cabbar kelimesini bilir misin? Cabbar bir başkanın olması, evet, benim hoşuma gidiyor. Ama benim teknik direktörüm de öyle olsun istiyorum. Benim teknik direktörüm mütevazi, mülayim, pırlanta gibi bir insan.
1: Peki bir şey söyleyeceğim sana. Yayının başında ilk saatte dedin ki Fenerbahçe puan durumunu verdiğimizde ya şampiyon olur ya ikinci bitirir.
0: Evet.
1: Dedim.
0: Hala aynı görüşteyim.
1: İsmail Hoca,
0: İsmail Hoca'nın
1: neye dayanarak mı söyledin? İsmail neye dayanarak söyledin?
0: İsmail Hoca'nın değişeceğini gözlemleyerek söylüyorum. Fenerbahçe İsmail Hoca ile uzun yola gidemez.
1: Ama ya şampiyon olur diyorsun ya da ikinci olur.
0: Bak ne
1: olur
0: diyorum
1: diyorsun.
0: İsmail Hoca yakında, benim öngörümü soruyorsun. İsmail Hoca yakında değişir diye düşünüyorum. Yakında, çok yakında değişir diye düşünüyorum ve gelecek hoca ile de Fenerbahçe ya birinci ya ikinci olur diye düşünüyorum.
1: Dördüncü haftada.
0: Bismillah çekmeden ilk bölümde onu söylemek istemedim. Çünkü evet, o anladım. Birinci rekatı kırdık. Şimdi ikinci rekata geçtikten sonra bunlara söylüyorum. İlk başta, programın ilk başında İsmail Hoca 3 vakte kadar gider dersen.
1: Fenerbahçeliler mesaj atabilir mi
0: taşlanırız
1: bu arada? Okan diyorum. Ozan Zeybek yorumlarına bakalım ne cevap verecekler merak ediyorum gerçekten. Bak Kayıhan Kızılırmak Instagram'dan yazmış. Ozan Bey duygularımızı dile getirdi. İsmail Kartal'la şampiyon olamayız. Bunu her gelişinde şahsen ben de dile getirmiştim diyor izleyicimiz. Kendi fikri o şekildeymiş. Sayın Ozan Zeybek, zaten böyle eleştiriler yüzünden diyor Halil Bey, Halil Çiftçi, İsmail Kartal 3 vakte kadar gider. Çünkü lobisiz İsmail Kartal.
0: Lobisiz her adam 4. kez, lobisiz adam 4. kez Fenerbahçe'ye geldi. Tebrik ederim beyefendi. Lobisiz adam 4. kez Fenerbahçe'ye geldi.
1: Aykut Kocaman olsaydı Şampiyonlar Ligi'ne bile gidemezdik diye de devam etmiş. Bir varsayımda bulunmuş. Bu şekilde belirtmiş. O gün sen ne diyorsun bu konuyla ilgili olarak?
2: Fenerbahçe'nin birkaç hafta içerisinde alacağı sonuçlar bunu belirleyecektir zaten. Burada ilk Şampiyonlar Ligi maçı Roma değil mi?
1: Evet.
2: Lig maçı ne sıradaki?
1: Antep. Deplasman.
2: Gaziantep.
1: Gaziantep,
2: Roma. Şimdi Beşiktaş'a mağlup olmuş bir takım oldu ki bu iki maçtan da istemediği bir sonuç aldı. 3 maç üst üste bu gidişattan sonra Aziz Yıldırım'ın ne tür kararlar verebileceğini hepimiz aşağı yukarı tahmin ediyoruz.
0: Bu vazgeçilmez bir şey. Bu 3 hafta sonra olmaz, 13 hafta sonra olur. Ama mutlaka olacak. Ne kadar erken olursa Fenerbahçe'nin lehine olur. Tek konu bu benim anlatmak istediğim.
1: Erkan Kısa demiş ki kolay gelsin sizi izliyorum. Ozan Zeybek'e bir sorun var. Fenerbahçe teknik direktörünün değişmesi gerektiğini söylüyor. Peki Fenerbahçe hangi teknik direktörü öneriyor? Kim yapabilir demiş.
0: Şimdi biz öyle bir öneride bulunursak
1: o yanlış
0: ayıp etmiş oluruz. Neden? Sanki başka birisi için İsmail Kartal'ı gözden çıkarıyormuşuz gibi olur. O yüzden ben isim üzerinde şu anda konuşmam. Ama Fenerbahçe'nin gündemine isimler gelirse onlar üzerinde yorum yaparım.
1: Serhat Atılgan, Beşiktaşlı anladığım kadarıyla şeyden, diyor ki İsmail Kartal gidecek, kayıt çalıştıracak takımı, bunu göremiyor musunuz demiş.
0: Ben
1: böyle bir teori atmış ortaya. Öyle bir şey olur mu sence?
2: Geçmişten
1: madem
2: referansı var ya, insanların aklına geliyor. Geçmişte böyle bir şey yaşandığı için.
0: Peki sence Trabzonspor'un hocası sezon sonuna kadar ve de önümüzdeki 3 ay Hüseyin Cimşir mi kalır? Teknik adam gelir mi?
1: Hayır, teknik direktör arayışı var zaten.
0: Fenerbahçe'de o şekilde olur.
1: Ayhan Eren diyor ki kim gelirse gelsin Fenerbahçe'nin kadrosu belli zaten. Ederson, Şiklinyar, Ake, Archie Brown, Semedo, Gendouzi, Kante, Greenwood, Muriç, Asensio. 10 kişisi belli diyor. Yani bir yandan kadro belli zaten. Hoca ne yapacak demiş. Sertan Çiçek sana destek vermiş.
2: Biz hep isimler üzerinden okuyoruz oyunu. Bence en büyük yanlışlardan bir tanesi.

0: Bak Gürkan Bey demiş ki bir Galatasaray taraftarı olarak şunu da yazmış, amacım kimseyi kötülemek değil diye özellikle belirtmiş. Ozan Bey'e sorar mısınız? Bir Galatasaray taraftarı olarak Okan Buruk ve İsmail Kartal arasındaki farkı açıklar mısınız diyor.
1: 4 sene takımın başında 4 kez şampiyon yapmış, 4 kez gelmiş, bir kez şampiyon yapamamış. Çok detay yaparım da, çok büyük özellikler şey yaparım ama burası şimdi şey meydanı, kıyaslama şeyi yapmayayım. Yani yapmamam daha doğru olur. Evet. En basit cevabı verdim yani, en anlaşılır cevabı verdim.
0: Tabii teknik direktör.
1: O evet. Arkadaş Galatasaraylı mıymış mesela?
0: Aradaki farkı, evet, amacım kimseyi kötülemek için değil.
1: İsmail Kartal'ı takımının başında görmek ister mi mesela? Ben mesela İtalyano'yu Fenerbahçe'nin başında görmek isterim.
0: Gürkan Bey eğer hala izliyorsanız
1: ben
0: yazarsanız.
1: Mesela İtalyano'nun Fenerbahçe maçından önce değil, kayıtlarda eskileri çıkarabilirler. Daha sezon başlamadan Beşiktaş'ın çok doğru bir tercih yaptığını, keşke Fenerbahçe bu tarz bir hocayı, hatta bu hocayı Fenerbahçe tercih etseydi. Çünkü daha Fenerbahçe'de hoca almamıştı o zaman. Anlatabildim mi?
0: Evet.
1: Böyle bir yorumda bulunmuştum.
0: İsmail Kartal'ın oyunu bence bu kadro için uygun değil demiş Fatih Bey. Teknik direktör adayı da yazmış ama.
2: Ben İsmail Kartal'ın oyununu sormak istiyorum Ozan abi. Daha çok izlemiştir
1: yok,
2: benden
1: yani
2: Fenerbahçe maçını.
1: Yok yani bir oyun
2: maçını.
1: Yok ortada. Olmadı
2: ben 3-4 tane maçını izledim bu sezon. Yani sen tamamını izlemişsindir abi.
1: Evet.
2: Ben oyununu merak ediyorum. Fenerbahçe ne oynamaya çalışıyor?
1: Zaten eleştirdiğimiz nokta bu. Fenerbahçe'nin bir oyunu, bir stratejisi, bir planı, öne geçersem, geriye düşersem ne yapacağım diye bir şey yok. Fenerbahçe şunun üzerine kurulu. Özel yetenekleri var, değerli oyuncuları var. Oyuncu endeksi yaşayan bir Fenerbahçe var. O gün o oyuncunun performansına göre bir şey yakalarsa yapar diye.
2: Sezon yani başı Talisca götürdü. Bak, oyun gücünden, sonra
1: oyun gücünden, plan gücünden faydalanmaya çalışan bir Fenerbahçe yok. Oyuncu gücünden faydalanmaya çalışan bir Fenerbahçe var. O da seni açıkta bırakıyor.
2: Şimdi ben onu merak ediyorum zaten. Sezon başında Talisca götürdü işi. Hı hı. Talisca'nın attığı gollerle 6 gol vardı ortada sezon başı. 5'i Talisca'dan falandı. Sonra Greenwood katıldı takıma. Bu kez Greenwood bir şey yaparsa durumuna gelindi. Yani oyun dediğimiz şey, yani işte Talisca'nın çözmesi gereken maç, Greenwood'un hadi bir şey yaptı çöz şu maçı değil ki.
1: Yeryüzünde şu anda...
2: Şimdi çok özür diliyorum abi. Az önce bir izleyicimiz dedi ya, kim gelse gelsin 10 oyuncu var zaten ilk 11'inde.
0: Bak dedi. Başka mesaj var, hemen onun üstünden de devam edelim. İkisini bağlı
2: 11.
0: yok.
2: 11. oyuncu bile birçok şey değiştir Fenerbahçe'de.
0: Yapılanma sorunu var Fenerbahçe'de diyor. Bak... Galatasaraylı bir izleyicimiz yazmış, Murat Bey. Diyor ki yapılanma sorunu var. Kadro üzerinden örnekler de vermiş de şimdi uzatmamak için.
2: Hayır, mevcut kadrodan verim alırsın. Başka
0: yani olsun. Hocadan ziyade kadro yapılanmasında da problem var diyor. Bir Galatasaraylı olarak teşhisi böyle de koymuş.
2: Mevcut kadrodan da bir verim alırsın. Ama mesela kaç tane teknik adam acaba İrfan Can'ı Fenerbahçe'nin hücum hattında forvet arkası oynatır? Potansiyel 5 tane teknik adam çıkarılsın yazılısı Fenerbahçe. Kaçı geldiğini mesela orada oynatır. Merak ediyorum. Gelenlerin hiçbiri oynatmadı çünkü forvet arkası. Örnek bir oyuncu örneği. Hani denildi ya az önce 10 tane var zaten 11. O bile değiştirebilir. Yani orada mesela 2-8, 1-6 numara oynaması gereken maç diye adlandırdığım şeyler. Sürekli Gendouzi, Kante önde bir tercih. Buna mecbur değilsiniz ki. Elinizde başka bir şey de var yapabileceğiniz. Yani ve bu oyuncular belli. Evet ama bu oyuncuların verim alınacak bir tarafı var. Semedo'nun biz iyi maçlarını izledik daha önce. İşte
0: evet.
2: Şikrinyar geçtiğimiz sezon kadar iyi bir başlangıç değil bence. Diğer ön alandaki oyuncu grubundan da yine benzer şekilde sayabiliriz. Biz Vincenzo Italiano'yu konuşuyorduk az önce. Sezonun ilk maçında ne dedik? 8 tane eski oyuncuyla çıktı zaten o tura. Bir sonraki tura da 8 eski oyuncuyla çıktı. Bu arada 9.sü Fransa Lig 2'den gelen oyuncuydu. Çoğu kişinin transfer sayı. Zaten eski oyuncular performansı çoğunun düşüktü bu oyuncuların. O oyuncularla bir şey inşa etti üzerine. Onların performansını arttırdı. Benim elimde bu var ve bunlar performans vermiyor. Geçerli bir şey değil. Biz bu oyuncuların performans verdiğini gördük mü yakın zaman içerisinde? Gördük. Yani o zaman kabulleniş başlıyor bir yerde. Fenerbahçe camiasının bence kabullenmemesi gerekiyor oyunu.
0: Katılanlar var sana mesajlarda. Teknik direktör ismi yazanlar var ama şunu söyleyeyim yani isimlerin hiçbirini okumayacağım. Çünkü İsmail Hoca'yla yolların ayrılması gerektiğini düşündüğünü söyleyen kişi Ozan Zeybek. Bu Ozan abinin yorumu. Yani yayını
1: ben
0: bir
1: de,
0: anda...
1: Ben de zaten isimle kıyaslamam
0: aynen
1: dedim.
0: Öyle.
1: Yani,
0: hem öyle hem de bir

0: Kalmaz.
1: Yani yayını da şeyde, yani Ozan abinin yorumu üzerinden İsmail Kartal'ın yollanması gerektiği yayınla çevirmeye gerek yok ama bu tabii, senin özgür fikrindir, paylaşırsın tabii. Burada yani o ayrı bir konu. Zaten söyle veya söyleme diye hiçbir şey demiyoruz kimseye. Herkes saygı sınırları içerisinde olduğu sürece her türlü fikrini beyan edebiliyor.
0: Fenerbahçe İsmail'lerden, İrfan'lardan, Mert Hakan'lardan vazgeçmediği sürece Fenerbahçe hiçbir şeyi, hiçbir konuda yol kat edemez.
1: Ümit Ateş diyor ki yayınlar Koray Bey, İsmail Kartal sürekli kendisini kanıtlamaya çalışıyor. Sıra dışı kararları ısrarla uyguluyor. Başarma aşkı onu hep yanlışa itiyor ve Fenerbahçe yönetiminin sabrı da pamuk ipliği gibi. Bu sebeple İsmail Kartal ateşle oynuyor. Bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe taraftarına yazık oluyor diye düşünüyorum demiş Ümit Ateş.
0: Instagram'dan şimdi orta böyle sınıf yazmış. Bir İstanbul kulübü değil Fenerbahçe.
1: Kendini kanıtlama çabası olduğunu düşünüyor musunuz? İzleyicimizin yorumu bu.
0: Düşünüyorum. Bir de şöyle bir durum var. Bak, yanındakiler İsmail Kartal'ı yanlış anlaşılsın diye bu jargonu, ben bu şeyi, deyimi kullanmam, fişekliyorlar, ateşliyorlar, gaza getiriyorlar. O da işte o duygusallığın verdiği şeyle başardığı günlerde değişik açıklamalar yapıyor. O yüzden ispatlama olayına tabii değinebiliriz. Yani böyle bir
1: bak, az
0: algı
1: önce
0: var.
1: Şey dedin ya, Galatasaraylı izleyicimize Okan Buruk'un yerine İsmail Kartal'ı izler misin diye. Gürkan Bey cevap yazdı. Ben Okan Buruk'un olmadığı yerde İsmail Kartal'ı hiçbir şekilde istemem. Ama Vincenzo Italiano beni heyecanlandırır. Galatasaraylıyım ama Fenerbahçe'nin eksikleri çok belli. Ama yapacak bir şey yok. Transfer dönemi kapandı. Bunda İsmail Hoca burada devreye girmek zorunda
0: Koray, İtalyano'nun da eleştirileceğimiz günler gelecek. Beğenmediğimiz günler gelecek. Hem fikir olduğumuz günler gelecek olumsuz anlamda. Hem fikir olduğumuz günler gelecek. Ama bak, ligi en iyi bilen, Türk futbolunu en iyi bilen adamlardan biri İsmail Kartal. Böyle bir potansiyel, böyle bir güç var. Arkana böyle bir gücü alabilmek ne demek biliyor musun sen? Yani bu kimse, milyonlarca insanın hayalidir. İşte 10 kişiye nasip oluyor Türkiye'de. Fenerbahçe gibi bir camianın gücünü alabilmek. Ben istediğim kadar haklı olayım. Fenerbahçe konusunda İsmail Kartal'la şunu tartışayım, sokağa çıkayım, herkes İsmail Kartal'ı destekler. Yapayalnız kalırsın. Bu böyle bir şeydir. Ama bu desteği karşılıksız bırakıyor İsmail Kartal. Yani burada ne yapabilir? Sen olsan hani İsmail Kartal ne yapmalı? Git beraber çalışın ona. Olmaz. Bak, bu işin yaratılıştan, buraya gelişinden bir şey vardır. İsmail Kartal Fenerbahçe'yi şampiyon yapabilecek simada birisi değil. O profilde birisi değil. Şimdi Italiano'yu bugünlerde övüyoruz. Yani ligi, ülkeyi, buradaki olanları, bitenleri, çekişmeleri, yarışmaları, çekişmeleri bilmediği halde yani bir varlık oluşturmaya çalışıyor. Bir şeyin mücadelesi var. Biz bunu başka teknik adamlarda da gördük. İsmail Kartal bu harareti yaratamaz Fenerbahçe'de. Ben bunu anlatmak istiyorum. Biz 3 hafta alkışlarız. Bak, daha bundan 4-5 gün önce, Beşiktaş maçından 3 gün önce İsmail Lyon'a ediyorsun. Oo, bu Fenerbahçe bu sene bambaşka şeyler yapar, şunu yapar. Durun, acil karar vermeyin. Fenerbahçe bir yerde mutlaka açık verecek. Defoları ortaya çıkacak. Defo nerede çıkacak? Savunmada mı, hücumda mı, nerede çıkacak? İlk başta yönetilme şeklinde çıkacak. Yöneticiler anlamında söylemiyorum. Teknik ekip anlamında söylüyorum. Ama bunlar da benim hoşuma giden şeyler değil artık. Aynı şey, her gün aynı masalı anlatıyormuş gibi. Artık yeter. Ya benim yayına girerken çocuk bebek muhabbeti yaptık. Yıllar önce benim çocuğu uyuturken her gece okuma yazma bilmediği halde bir tane kitap vardı. Melek Hanım'ın Çiftliği'ydi galiba ismi. Okurdu böyle annesi. Çocuk yanında dinler uyurdu. Aylar geçti. 6 ay sonra, 8 ay sonra, 10 ay sonra Melek Hanım'ı ben bir başladım, ben okuyayım dedim. Melek Hanım'ın Çiftliği'nde işte zürafalar var, şunlar var. Benim kız kendisi devamını söylemeye başladı. Kitabı aldı elimden, kapattı. Baba ben uyurum, gerek yok dedi. Anladın mı ne demek istedim? Yani artık bu aynı masalı, aynı senaryoyu anlatmaktan yani insanlara, dinleyene de gılığa geliyor. Ben anlatırken bile cidden söylüyorum, kalben söylüyorum, üzülerek söylüyorum. Ben bugün burada Fenerbahçe'nin başarısını, bugün o gün Beşiktaş'ın Beşiktaş'ı yakından takip eden birisi olduğun için, yani Beşiktaş'ı konuşan birisi olduğu için, bugün ben Beşiktaş takımını Fenerbahçe'nin öyle oynayıp da deplasmanda Beşiktaş'ı yenip hem oyun anlamında hem skor anlamında tatmin edici bir şeyler yaptığını görüp bugün ben burada bravo İsmail Hoca, bravo Fenerbahçeli çocuklar, harikaydın Muriç, Kante neler yaptın bu yaşta, ya Ederson gözden çıkarılmana rağmen müthiş işler yaptın, seni motive eden, geriye döndüren, gözden çıkarılıp transfer listesinin bir numaralı ismiyken şu anda takımın en önemli ismi durumuna getiren yönetici, teknik ekip, kim varsa takım arkadaşların, onları da kutluyorum, bunları anlatmak isterdim ama bu tabloda nasıl anlatayım?
1: Mert Acar diyor ki İsmail Kartal'ın belki de suçu yoktur, yönetimin vardır, transferleri kim yaptı, kim gönderdi, onlara bakmak gerek demiş. Katılıyor musun?
0: Ya transferde eleştirdiğimiz noktayı biraz önce söyledik zaten.
1: Hocam aynı model. Mesela Fred kalsın istiyorum.
0: Ben
1: dedi.
0: Kesinlikle Fred'in kalmasından yanaydım. Kesinlikle. Sen o zaman denklemi nasıl kuracaksın diyorsun. Osterwolde ve Fred'in ben bu takımda kalmasından yanaydım. Ben bak şampiyon olan takım 4 sezondur Galatasaray, daha önceki dönemlerde Beşiktaş'a bak, mutlaka dominant, lider ruhlu, savaşan yerli oyuncuları var mıdır? Ve sahada da iş yapar. Sadece kenarda değil. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Yani fotoğraflarda, kutlamalarda veya dışarıda racon keserek, konuşarak değil. Fenerbahçe'nin bu sıkıntısı da var. Fenerbahçe'nin yerli oyuncu anlamında da sıkıntısı var. Yani lider ruhlu bana bir tane Fenerbahçe, bak hem sahada iş yapacak. Sen dışarıda istediğin kadar konuş. Ama sahada iş yapmadıktan sonra o sözlerin hiçbiri geçerli değildir. Sahada zaten performans anlamında başarın yoksa takım arkadaşların bile dinlemez seni. İlk önce sahada bir şeyler yapacaksın. Fenerbahçe'nin bu konuda da sıkıntıları var. Biz Galatasaray'ı şu anda eleştirdiğimiz noktalar, performans düşüklüğü, misyonu doldurmuş oyuncular var derken Abdülkerim'in düşüşü, Barış Alper'in performans anlamında düşüşü, bunlar, evet, bunları göz önüne alarak söylüyoruz. Anlatabildim mi? Ateşleyen ruhlar bunlardı. Fenerbahçe bunun da ceremesini çok çekiyor şu anda.
1: Türk oyuncu kalitesi yüksek olan takımlar her zaman şampiyon oluyor. Dediği gibi bir kadro olacak öyle.
2: Genel olarak Fenerbahçe'de eksik olan şeyler var. Yani az önce Beşiktaş'ta orta saha eksik diyoruz. 6 tane orta saha sayıyoruz. Fenerbahçe'de 4 tane sayıyoruz. Beşiktaş'ta 6 oyuncu var. Eksik kapattı diyoruz.
1: Ofansif mesela oyunu atabileceği adam kalmadı bir yerden sonra.
2: Yedinciyi bulamadı diye eksik görüyoruz değil mi?
0: Evet.
2: Fenerbahçe'de 4 oyuncu var. Doğru. İsmail, Bartu, N'Golo Kante ve Gündüz'e.
1: Mesajlar geliyor sağ olsun izleyicilerimiz ama bir ben kimim yapma zamanımız geldi bence.
2: Yani kimsin? Bence de.
1: Hazır mısınız?
2: Hazırız.
1: İddialı mısın Ozan Zeybek bu bölüm
0: değilim.
1: İçin? İlk soruyu soruyorum o zaman. Türkiye Kupası'nda 3 kez gol krallığı yarışında zirvede yer aldım. Sergen Yalçın'la az bir süre çalışma fırsatı buldum ama harika bir teknik adam. Antalya Spor'a karşı 17 kez rakip oldum ve 12 kez de gol sevinci yaşadım. 2008'de İrlanda maçı için Paton'un yerine milli takıma ilk ve son kez çağrıldım ancak hocam beni oyuna almadı. Evim dediğim kulüpten ayrıldığım için çok pişman oldum. Ben kimim? Kim olabilir bu?
2: Abi, Türkiye Kupası deyince aklıma birkaç oyuncu geliyor. İzden Paton'un yerine Brezilyalı.
1: Evet.
2: Sergen Yalçın'la çalışan birisi Antalya Spor. Nobre.
1: Brezilyalı. Cevap var mı bakayım doğru
2: böyle
1: cevap?
2: 3 kez krallık yaşayacak. Tam böyle Mert Nobre işleri değil mi abi? Olabilir yani diye düşünürsün.
0: Türkiye Kupası'nda krallık yaşamış.
2: Evet. Brezilyalı santraforlar.
1: Ahmet Civelek bilmiş.
2: Sergen Yalçın 12 kez. Ama Mert Nobre milli takıma çağrıldı
0: dur,
2: mı ya?
0: Dur.
2: Bobo.
0: Değil.
1: Evet.
0: Ha?
1: Bobo.
2: Bobo çağrıldı, oynatılmadı. Bir doğru tane maçı. Bir kadrosu var.
1: Bobo. Beşiktaş'ta 4 kez Ziraat Türkiye Kupası kazandı ve 3 kez gol kralı oldu. Sergen Yalçın Alanya Spor'da hocasıydı. 2011'de Beşiktaş'tan ayrıldı ve pişmanlığını ifade ederek siyah beyazlı formayla 94 golde kaldım. 100 gol atamamak benim içimde ukdedir demişti. Rogério da Silva Bobo.
2: Doğru. Çok beklemişti Beşiktaş taraftarı oynamasını. Bir kez çağrıldı, oynatılmadı. Sonra da bir daha çağrılmamıştı.
0: İyi
2: bir dönemi vardı.
1: Çok iyiydi bence ya.
0: Çok iyiydi.
1: Bobo benim klişe örneğimdir, biliyor musunuz? Şimdi bir genç arkadaşlar hatırlamaz da bizim yaş grubu bilir. Neye dair klişe örneğim? Mesela Bobo geldiğinde yabancı kuralı sayısı, yalan olmasın, ya 5 veya 6 idi. Öyle Türkiye'de. Şey. 5 veya 6 yabancı alabiliyordunuz. Bu kadar kısıtlı sayıda yabancınız varken Beşiktaş Bobo'yu 18 yaşında Brezilya'dan buldu getirdi. Ben hep o yüzden Bobo örneği, benim klişe örneğim şudur yani. Siz 6 yabancı hakkınız varken 18 yaşında Brezilya'dan bir golcü alıyorsunuz. Ve burada inanılmaz işlere imza atıyor. Bak. Ama şu an mesela kulüpler artı 4'ü nasıl bulacağım, ne yapacağım diye Koray, söyleniyor.
0: İyi ki Bobo'yu sordunuz bu akşam. Aklıma ne geldi? Biz
1: veya 19 aylardır, yaşı olabilir yani.
0: Geçen sezonda çok konuştuk. Fenerbahçe'ye nasıl bir santrafor lazım? İşte bu tarz bir santrafor lazım. Bobo'nun stilini hatırla. Şu anda Bobo'yu Fenerbahçe takımına koy. 25 yaşında, 30 yaşında bir Bobo'yu nasıl iş yapar biliyor musun? Bu tarz bir santrafor lazım Fenerbahçe.
2: Topla gidebilecek, savunma arkasına koşabilecek diyorsun yani.
0: Berkaç yapacak.
1: Kafa vursurur. Her şeyden vardı ama hepsinin, yani bir şeyden çok üst seviye yoktu belki ama her şeyden azar azar da olsa vardı.
2: Hepsinden biraz biraz toplamış.
1: Hepsinden biraz vardı. Bir sonraki ben kimimize geçelim o zaman. Bobo'nun ardından.
0: Şimdi de dede çıksın. Bobo dede.
1: 24 Eylül 2000 tarihinde Sarıyerspor'a karşı oynanan maç kariyerimin başlangıç noktasıydı. Milli takım formasını ilk kez Belçika'ya karşı oynadığımız maçta giydim ve 3-2 galip gelmiştik. Kariyerim boyunca 3 kez kırmızı kart gördüm ve bunların ikisi Galatasaray'a karşıydı. Oktay Derelioğlu iyi bir golcüydü. En büyük hayalim evim dediğim kulübe teknik direktör olarak geri dönmek. Ben kimim? Üç kırmızı kart görmüş, ikisi Galatasaray'a karşıymış.
0: Şu anda teknik direktör.
1: Evet, doğru.
2: Tamam, Fenerbahçe döneminden düşüneceğiz biraz. Oktay Derelioğlu'nun Fenerbahçe dönemi.
0: Beşiktaş dönemi de var.
2: Yok, kez bir tane Beşiktaş sordu. Herkesin diğeri Fenerbahçe.
0: Bu şu anda güzel, Süper Lig'de teknik direktör mü? Yeni an, anlaştı.
1: Şu an çalıştırdığı bir takım yok.
0: Yok mu?
2: 2000'de Sarıyer'e karşı oynamış. Oradan yakalayamam. Belçika'ya karşı oynadığımız milli maçta giymiş. İlk kez diyor. Yani defalarca giymiş o zaman. Fenerbahçe'de Oktay Derelioğlu döneminde oynamış. Defalarca da giymiş bunu. Bu formayı.
1: Bakayım, cevap var mı bu arada? Var,
2: İkisi Galatasaray'a karşı.
1: Son sayfa etiketine cevapları bekliyoruz. Şu an için.
0: Serhan Türk, bana mesaj yaz. Cevabı ver.
2: Yani Volkan Demirel... Evet. İsim geldi. Volkan Demirel mi?
1: Vallahi bildin. Tebrikler o gün.
0: Bana mesajı gönderen kişi de bildi.
1: Bildi mi? Kim? Hmm. İsmini paylaşabileceğin biri ise söyleyebilirsin.
0: İsmini paylaşmayayım şimdi.
1: İyi, tamam. Kartal formasıyla...
0: O ismini çok paylaşıyor zaten. Ekranlarda herkesin tanıdığı birisi.
1: Herkesin tanıdığı birisi mi? Selamlar o zaman.
0: Bir duayen bir abimiz.
2: Bu da ben kimim oldu şu
1: an. Yani, evet, başka ipucu ver.
0: Yorumlar geliyormuş. O kim diye. O kim? Evet, evet. O kim? Ben kimim değil, o kim diye.
1: Devamını söyle de biz bilmeyeceğiz. Birkaç ipucu daha ver.
0: O bir Fenerbahçeli.
1: O bir Fenerbahçeli.
0: O bir duayen.
1: O bir yıldız.
0: Evet. O bir sevilen. O bir diye televizyonculuğa evet, bu jargonu getiren kişi.
1: O cuma gecelerimizi yıllarca ambargo koyan
0: evet,
1: muhteşem bir televizyon yıldızı, evet, hala da gönüllerin yıldızı. Kendisini de çok severiz. Herkes anladı mı?
2: Anlamadınız. İsim yok orada. İsmi senin var izleyicilere.
0: Devam edelim bakalım. İsim gelir biraz sonra.
1: Abi ben anlamıştır herkes herhalde ya. Anlamıştır. Bayağı ciddi ipucu verdik.
2: Tamam, biz bu sefer izleyicilere...
1: Sen biliyor musun kim olduğunu, anladın mı?
2: Ben şu an anlamadım açık.
1: Ciddi misin, evet, sen?
0: Söyleme, boş ver.
1: İsminin kısaltması bir renk.
0: 01:37 saatler, yolumuza devam edelim.
1: Evet.
0: Evet, araçlarında bizi izleyen arkadaşlar.
1: Kartal formasıyla ilk maçına Sarıyerspor'a karşı çıkmış Volkan Demirel. 2024 yılında...
2: O takımda
1: yılında...
2: Servet Çetin de vardı yanımda. Egemen Korkmaz vardı.
1: 2004 yılında dostluk maçında Belçika'ya karşı ilk kez milli takım formasını giyiyor. Oktay Derelioğlu Fenerbahçe'de takım arkadaşıymış. Volkan Demirel'e de selamlar buradan.
0: Çok teşekkürler hepinize, Koray'a ve o güne diye çok mesajı yazdı abimiz.
1: Bizden de kendisine
0: üstadımız.
1: Selamlar.
0: Üstadımız.
1: Hangi logo? Bu zor bir bölüm. Ben bunu her seferinde söylüyorum.
2: En sevdiğim.

0: Burada mesela yarışacak olsam en gıcık olacağım bölüm bu olur.
1: Toulouse.
0: O gün şov devam ediyor. Toulouse dedi, tekte bildi. Bir sonraki logoya geçelim.
1: Fransa'dan Reims diyesim geldi.
0: Değil.
1: Değil de. Hatırlayacağım. R ile başlıyor olma ihtimali yüksek.
0: R ile başlamıyor da.
1: Dur.
0: Vallahi bunu da bilirsen o gün Lorient. Zaten dükkanı kapatalım.
1: Lorient turuncu.
0: Volkan Demirel cevabı. Ömer Özdemir vermiş bu arada.
1: Bu da Fransa ligi de.
0: Düşünün bakalım biraz daha.
1: Ren.
0: Değil. Giresun'un G'si ile başlıyor.
1: Guingamp.
0: Evet. O gün devam ediyor. Son bu logo kimin bakalım. Bir kale var.
1: Cayenne.
0: Değil. Yine Fransa'dan devam edebilirsiniz.
1: Fransa bu da.
0: Ertuğ inanılmaz zor sormuşsun yine.
1: Mets'in logosu böyle değil. Cayenne değil. Ajax'ıyor.
0: Bastia. Bastia. Ben artık bu çileden kurtarıyorum iki yorumcumuzu da. Bastia'ydı. Tanı beniye geçiyoruz, bu kolay.
2: Son sayfa, son sayfa olalı böyle zulüm görmedi diyecektim bak ona göre.
0: Evet.
1: Italiano.
0: Değil.
1: Spalletti.
0: Değil. Devam et. İpucu vereceğim. Birazcık sadece. Bayağı bir blur'u abartmışsınız yani. Bol bulmuşsunuz blur'u.
1: Guardiola. Ne öyle değil. Bir sallıyor. Ranieri.
2: Ben Ranieri'ye benzettim ben de.
0: Saçı var mı sizce?
1: Var gibi arkada ya. Sonradan fark ettim.
0: Var gibi diyorsun.
1: Var gibi geldi bana yani. O yüzden Ranieri dedim ama.
0: İpucu vermem gerekti.
1: Alex de Souza ne?
0: Çıkışı bu arada bana bir söylerseniz ona göre hızlandırıp yavaşlatma. Tamam.
1: Bayağı şeydi ya.
0: Şöyle veriyorum ipucu.
1: Maresca mı?
2: Premier Lig'de şampiyonluğu var.
0: Yok, Premier Lig'de şampiyonluğu yok ama Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var.
1: Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu mu var?
0: Evet.
1: Chelsea'nin hocasıydı.
0: Chelsea'nin hocası olmadı.
1: Nasıl yani?
0: Şampiyonlar Ligi çok böyle nokta atışı bir ipucu vereceğim ama onu verdiğimde zaten direkt bileceksiniz, o yüzden. Bakayım sadece şöyle, bilen var mı başka? Yani, Ezel Altun bilmiş, Kayra Bey bilmiş, saçı. Atalay Özdemir az önce Ozan Zeybey'in yaptığı ben kimimi bilmiş, onu söyleyelim.
1: Zidane mı kim?
0: Evet, Zinedine Zidane bir futbol efsanesi, Fransa milli takımının başına geldi ve Fransa milli takımı Zinedine Zidane yönetimindeki ilk maçını Uluslar Ligi'nde A milli futbol takımımıza karşı oynayacak.
2: Abi, hangi kanalda yayınlanacak?
0: Ve bu karşılaşma ATV'den canlı olarak ekranlara gelecek. Keyifle takip edebilirsiniz. Gün boyu o maçın heyecanı da yine A-Spor'da olacak.
2: Maç önü, mesela Fenerbahçe
0: maç sonu röportajlarla
2: Beşiktaş
0: birlikte.
2: Maçı oluyor. Maç öncesi falan o günle beni davet ediyorlar Beşiktaş, Fenerbahçe diye. Şimdi Fransa, Türkiye maçında Fransa'yı yorumlaması için kimi davet edeceksiniz Koray Bey?
0: O tek taraflı.
2: İçimizdeki Fransızları öğreneyim istiyorum.
0: Fransa'ya dair bir şey yok da o tek taraflı yayın olacak canım bizim için. İkinci isme geçelim mi?
1: Tigana.
2: Evet. Tigana.
0: Bak mükemmel bildi. Jean Tigana.
2: Bugün Fransız ekolünden gidiyoruz,
1: evet,
2: ha.
1: Fransa evet. Günü yaptı bizi.
0: Ertuğ'un sevgisi tutmuş bugün.
2: Ertuğ Saint Joseph mezunu.
0: Son isme geçelim. Bunu asla bilemezler. Yani
1: Deschamps değil de.
0: Değil. Fransa'nın efsane menajerlerinden birisi. Ben bunu bileceklerine çok ihtimal vermiyorum. Ben zor olduğunu düşünüyorum.
2: Blanc vardı.
1: Blanc vardı da benzetemedim yani. Laurent Blanc'a.
2: Blanc.
1: Ben Blanc. Çıkaramadım.
2: Laurent Blanc.
0: Kaç yaşında şimdi ona bakacağım bir yandan. 85. 1940.

0: doğmuş.
1: 80'lerden mi fotoğrafı? Yapay zekayla mı koydunuz?
0: Fransa'da görev yapmış milli takımında. Fas, Tunus, Ankara Gücü.
1: Ankara Gücü mü?
0: Ankara Gücü'ne bakıyorum, 2009-2010'da 20 maç var. Verelim mi cevabı?
1: Ver, ver ya, ben bulamadım.
0: Lömer. Evet, son bölüme geçiyoruz. Golü koklayanlar diyoruz. Burada da cevapları bekliyoruz. Gol mü değil mi? İki şıkkımız var. Kaleciden sıyrılıyor. Savunma oyuncusuyla mücadele halinde bir şut imkanı. Bunları da Fransa'dan almış. Gol mü değil mi sizce?
2: Gol.
0: Ozan Zeybek.
3: Hadi ben değil diyeyim ya.
1: Abi şimdi ben niye gol dedim? Marsilya 2-0 önde. Atak Marsilya'nın atağı. Uzatmalara girilmiş. Herhalde goldür diye eklenmiştir özetim.
0: Özete koymazlar mı diyorsun yine?
1: Böyle mantıklar yürütüyoruz
0: burada. Bu mantıkla mı gittin yani?
1: Ben gol diyorum.
0: Gol diyorsun. Ozan Zeybek değil diyor. Bakalım cevabı o zaman. Gol müymüş, değil miymiş? Ne oldu o gün?
1: Demek ki tehlikeli atak sayısı çok azdı maçta. Özeti biraz genişletmek için.
0: Ya şöyle bir pozisyon maç özetine koyulmaz mı kaçsa da?
1: Ya,
0: koyulur. Şöyle düşün, şimdi bu derbi mesela, derbinin özetini yapıyorsun. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, böyle bir pozisyon var. Bunu özete koymayacağım mı gol olmadı
1: koyulur
0: diye?
1: Ben şu öndeki oyuncudan ilk o kadar... Bak şimdi şurada vurdu. İlk oyuncu onu çıkarmıştı değil mi?
0: Arkadaki oyuncu da iyi yetişmiş ona. Değil mi? Baksana. O hiç normalde şeyde yoktu, seçenekler arasında. O da çıkarırmış. Zaten o mu çıkarır?
1: Ben onu görmedim. Ben onu görsem.
0: Bir sonraki pozisyona geçiyoruz. Köşe vuruşu kullanılıyor. Kaleci uzaklaştıramadı istediği gibi. Ben buna penaltı diyorum. Adam ne kadar kolay çıkartıyor, baksana.
1: Ginyak gol. Ertuğ, Marsilyalı mı ya Ertuğ? Yine Marsilya maçı.
0: Ne diyorsun?
1: Gol diyorum.
0: Gol diyorsun. Ozan Zeybek.
3: Ben de değil diyorum.
0: Ozan Zeybek yine gol değil dedi. Saint-Étienne taraftarıymış Ertuğ. Israrla bunu söylüyor kulağıma. Deminden beri muhteşem, önemli bir bilgiymiş gibi. Tüm Türkiye öğrendiyse Ertuğ Güveniş Saint-Étienne taraftarıymış. O gün duydun mu?
1: Duydum.
0: Ozan Zeybek duydunuz mu?
3: Hı hı.
0: Ertuğ yeterli mi? Türkiye'deki tek Saint-Étienne taraftarı olarak paylaştık.
1: Şimdi Saint-Étienne Türkiye hesabı gelecek.
0: Evet, hemen mesaj atacaklar. Kınıyoruz sizi diye. Bakalım gol mü değil mi? Kaleci uzaklaştıramadı.
1: Penaltı.
0: Bak penaltı abi.
1: Bir şey söyleyeyim, penaltı.
0: Nasıl bildin baştan? Şöyle savunmacı böyle bir topa çıkar mı ya Allah aşkına, baksana.
3: Bir dakika, penaltı bir dakika, vermiyor ki.
0: Vermiyor zaten.
3: Penaltı vermiyor.
0: De bu hakemlerle Fransa Ligi de bitmez.
1: Türkiye bana yettiği ya için, o yüzden Fransa Ligi'ni zaten çok izlemiyorum.
0: Abi bu nasıl bir savunma anlayışı, baksana, daha çıkışı belli zaten adamın kolundan.
1: 5 büyüklükte en tutulduğum
0: İnanılmaz.
1: Yer Fransa'ya.
0: Diğer pozisyona da geçelim. Yine bir köşe vuruşu. Yine Fransa Ligi. Bir rövaşata.
1: Hadi bu gol olsun.
0: Bu kez gol geliyor mu?
1: İyi bari bu sefer Marsilya atak yapmıyor. Nice'in atağını izliyoruz.
0: Bunlar bayağı eski maçlar bu arada. Güncel değil.
1: Ben gol dedim.
0: Gol diyorsun yine. İkidir gol diyorsun. Gol olmuyor. Israr ediyorsun yine.
1: İkinci rövaşata denemesi. Bakalım bunda golü bulacak
0: mıyız? Ozan Zeybek, sen yine üçüncüde de gol değil mi diyorsun?
3: Ben yine değil diyorum.
0: Yine değil diyorsun. Aynı şekilde başladığınız gibi devam ediyorsunuz. Bakalım.
3: Ertuğ'un algoritmasından gidiyorum.
0: Ertuğ'un algoritması hepimizin beynini yakar. Ben

0: Önemli sana oradan bir şey çıkaramayız. Adam sentetik yani taraftarı olan birisi yani. Bakalım cevabı o zaman. Gol.
1: Şükür sonunda golü bulduk.
0: Güzel gol.
1: Evet bayağı güzel.
0: Yapacak bir şey yok. Teşekkür ediyoruz, ağzınıza sağlık.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Ozan Zeybek.
2: Ben
0: senin de ayağına
2: ederim.
0: Sağlık.
2: Sağ olun. Sağ
0: 80'ler olun. Köşesini beğendin mi?
2: Çok beğendim.
0: O gün sen?
2: En çok
3: benimki güzel. Beğendim. Benimki
0: Osimhen'in.
3: Üzerine de çalışılmış güzel. Eline sağlık.
0: İstiyor musun? WhatsApp'tan atmamı ister misin sana?
2: Tabii tabii.
0: Tamam.
2: Ozan benimkin değil, benimkin.
0: Tamam. Kaçıranlar Ozan Zeybek'in Instagram hesabında paylaşırsa görürler orada. Ağzınıza sağlık. Tekrar o gün Şahinoğlu ve Ozan Zeybek'e teşekkür ediyoruz. Son sayfayı da noktalıyoruz. Herkese mutlu geceler. Hoşçakalın.
4: Tutku, inanç, güç, zafer. A Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Artı Futbol'a hoş geldiniz. Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Artı Futbol'da sizlerle birlikteyiz. Güçlü, dev bir kadroyla. Tabii ki sezon başladı. Derbi de oynandı. Sezonun ilk derbisi oynandı. Hem derbiyi şöyle bir konuşacağız. Derbinin ardından neler konuşuluyor, neler iki takımın gündeminde var. Hem de hafta içinde takımların hem Şampiyonlar Ligi hem Avrupa Ligi hem Konferans Ligi'ne mesaileri başlıyor. İlk Avrupa mesaisi de başlayacak. Tabii Avrupa ile Konferans Ligi biraz daha uzun ama yavaş yavaş Avrupa sezonuna hani genel olarak söylemek gerekirse startı vereceğiz diyebiliriz. Murat Özbostan, Onur Özkan ve Cem Pamiroğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Bir haftayı daha geride bırakırken sezonun ilk derbisi de oynandı. Tabii ben biraz derbi yani öne koyarak programa başlamak istedim. Ama konuşacağız. Fakat biraz daha sonrasında konuşacağız. Çünkü yaklaşan bir Şampiyonlar Ligi var. Galatasaray Lizbon'da olacak. Fenerbahçe İstanbul'da Kadıköy'de Roma ile oynayacak. Biraz daha bu maçları konuşacağız tabii ki. Ama mutlaka dediğim gibi derbiden çünkü arda kalan çok fazla şey var. Bunlara da değineceğiz tabii ki. Galatasaray Lizbon deplasmanında olacak dedik. Galatasaray'la başlayalım değerli izleyenler ki Osimhen yok, Lemina yok, Singo zaten uzun zamandır yok gibi Galatasaray taraftarının gündeminde ya da gözünde diyelim ama önemli eksiklerle Galatasaray Lizbon'a gidiyor ve çok da zor bir deplasmana gidecek. Sporting çok iyi başladı Portekiz'e. 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 14 gol attılar ki ayrılan çok önemli oyuncular var. Sevgili Onur senle başlayalım. Baktığımızda Pedro Gonçalves gibi, Trincao gibi önemli isimler ayrıldı Sporting'de. Ama Sporting sanki hiçbir şey olmamış gibi.
1: Yulman ayrıldı.
0: Çok çok önemli bir eksik. Merkezdeki her şeydi Sporting'in ama yani Sporting'de işleyen Rui Borges'le bir sistem var. Amorim'den sonra da o Sporting takımının akıcılığı devam ediyor diyebiliriz. Amorim'in oyununa çok yakın bir oyun oynadıklarını söyleyebiliriz. 100. Ve Galatasaray'da

0: çok iyi oynayarak iki tane maç elendi. Bodo'yu olağanüstü bir geri dönüş iç sahada 5-0'la mağlup edip eledi. Dolayısıyla her şartta zaten Galatasaray adına zor bir başlangıç. Sporting deplasmanı. Tabii bir de Galatasaray'ın içinde bulunduğu bazı durumların yarattığı ekstra zorluklar var. Onun altını çizmemiz gerekiyor. Tabii ki Osimhen'in durumu şu an 10 Galatasaraylı çevirsek buradan tamamı bence Osimhen'in yokluğu üzerinden bir şeyler anlatacaktır. Çünkü çok keskin bir şekilde Galatasaray'ın hem oyun hem skor performansını etkileyen bir oyuncudan bahsediyoruz, Osimhen'den. Bence burada önce Osimhen konusunda iki soruya yanıt vermemiz gerekiyor sevgili Ömer. Bir, Osimhen'in sakatlığı normal bir sakatlık mıdır? Sıradan her futbolcunun başına gelebilecek bir sakatlık mıdır? Yoksa bundan sonra da tekrarlanma riski olan sezon içinde ve Galatasaray'ın bazı önlemler alması gereken bir durum mudur bu? Bir kere bence bunun konuşulması gerekiyor Galatasaray'ın. Çünkü o kadar keskin bir oyuncunun takım içinde ne kadar çok sağlıklı bir şekilde sahada kaldığı çok kritik olacak Galatasaray için.
1: Ki bak şöyle bir ekleme yapmış olayım. Bizim de şimdi başlığımızda ne yazıyor? Osimhen'in yokluğunda Barış Alper oynayacak diyor.
0: Evet.
1: Belki bu başlığı ya da hani bu başlık olarak bugün kullanmış olabiliriz de 2-3 yıldır hani başlık üzerinden gitmeyeyim, gündemde olan hep cümle bu. Osimhen evet. Yoksa işte Barış Alper oynayacak.
0: Tabii kim oynayacak ya da
1: kim oynayacak, Barış Alper oynayacak.
0: Hangisi doğru tartışması var. Şimdi
1: bence Galatasaray taraftarının artık bunu kabul etmemesi lazım. Yani kabul etmemesi derken biz bunu çünkü Temmuz'da konuşuyorsak, Ağustos'ta konuşuyorsak, Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nden önce bu cümle kuruluyorsa hala burada yanlış giden bir iş var. Yani biz transfer döneminde hep söyledik, neden Osimhen'in arkası doldurulmuyor. Evet, Deniz Gül geldi ama aldığınız oyuncu, ki Deniz bence çok değerli bir oyuncu milli takımımız için de, ama hala gelişime açık bir oyuncu ve ihtiyaç duyan bir oyuncu. Deniz Gül net 11 oyuncusu olamıyorsa bu transfer döneminde Galatasaray'da tartışılacak çok nokta var.
0: Doğru. O soruyu da zaten yanıtlayacağız ama ilk olarak dediğim gibi bu sakatlık konusunun Osimhen adına hani bundan sonra da bir tehlike yaratabilecek durum olup olmadığını tartışmamız gerekiyor. Çünkü geçtiğimiz sezonda Osimhen iki kez darbeye bağlı olmayan kas sakatlığı yaşamıştı. Kol kırılması falan onlar ekstra işler, onları saymıyorum. Şimdi Osimhen'in kariyerine baktığımız zaman özellikle koronavirüs sonrası yani 21-22 sezonuyla beraber yaklaşık 7-8 kez Osimhen'in bu sakatlıkları yaşadığını görüyoruz. Yani aslında Osimhen'in bir rutini haline gelmiş bir durum gibi duruyor bu. Şimdi burada şu sorular sorulabilir. Bir oyuncu niye bu sakatlıkları yaşar bu kadar fazla diye. Bir, kendine iyi bakmayan oyuncu bunu yaşar. Osimhen'de öyle bir şey görebiliyor muyuz? Yok. Mümkün değil. Çok profesyonel, idmanlarını çok düzenli bir şekilde yapan bir oyuncudan bahsediyoruz. İki, oyuncunun fizyolojik yapısı, kas yapısında bir problem olabilir. Ben bunun da böyle olduğunu düşünmüyorum. Yani son derece baktığımız zaman fizyolojik yapısı güçlü, kas yapısı son derece kuvvetli bir oyuncudan bahsediyoruz burada. Üç, oyuncunun kendini kullanımı ya da takımın oyuncuyu kullanımında bir problem var mı sorusuna bence yanıt bulmamız gerekiyor. Senle daha önceki yayında bunu konuşmuştuk. Şu anda Avrupa'nın değil dünyanın tüm liglerinde maç başına en fazla şut çeken oyuncu Victor Osimhen. Bakın dünya üzerinde şu anda kaç tane profesyonel lig varsa toplayın hepsini. Maç başına 8,5 şutla, ki son maçın %60'ını oynamadı Osimhen. Maç başına en fazla şut çeken oyuncu Osimhen. Şimdi bir kere doğal bir şey mi, normal bir şey mi bu? Hep seninle konuştuk. Yani Osimhen'in kullanımında bir problem var sanki. Yani oyuncu %100'ünü değil %120'sini veriyor bazen saha içinde diye.
1: Hatta ilk Çorum maçından sonra birlikteydik. 12 şut vardı o maçta.
0: Doğru olmadığını, normal olmadığını altını çizmiştik.
1: Ki bu seninle baskın oyun takımından kaynaklı bir 12 şut değil. Çünkü City'nin de Guardiola dönemindeki en baskın döneminde, Barcelona'nın yine Guardiola ile en baskın döneminde, Haaland da Barcelona için o dönemde, Lionel Messi de ya da herhangi başka bir oyuncu
0: böyle
1: da
0: bir tablo göremeyiz.
1: 12 tane şut istatistiği görmüyoruz dedik. Bu dedik bir plansızlığı anlatıyor. Ya da tek bir plan anlatıyor.
0: Zaten oyuncunun kendini sakınma gibi bir düşüncesi yok ki sakatlandığı pozisyonu gördük, bir ara pas arası yapmak için ayağını açması sonucu yaşadı. Zaten maç içinde bunları çok sık yapan bir futbolcu. Dolayısıyla Osimhen'in hem kendini kullanımı hem de takımın Osimhen'i kullanımında bir problem olduğunu görüyorum. Hani bunlar normal bir noktaya gelmezse biz sezon içinde maalesef birkaç kez daha Osimhen'in sakatlığı ve krizini konuşuruz. Şimdi İkinci soruya geçelim. Bizim de KJ'mizde olan soru. Şimdi önce şunu anlatmamız gerekiyor. Osimhen'in arkasını Galatasaray çok daha güçlü şekilde doldurmalıydı şeklinde eleştiriler var değil mi? Ben bir kere bunu doğru bulmuyorum. Yani Osimhen gibi elinizde dominant bir oyuncu varsa onun arkasını Deniz Gül'le doldurmak mantıklı. Örnek verelim.

0: Real Madrid'de Mbappe niye diye kim? Espi. Yani genç bir oyuncu transfer edildi 20 milyon euroya ve şu anda Mbappe'nin arkasını doldurmaya çalışıyor. Bayern Münih'te Erken'in yediği var mı? Hiç yok. Sıfır. Kadroda bir 9 numara yok. Haaland'ın yediği yani var mı?
1: Sahibi hali var. Yok. İşte.
0: İkame oyuncular mı?
1: Tabii, tabii.
0: Direkt bir 9 numarası yok.
1: Yok yok.
0: Şimdi dolayısıyla burada Galatasaray adına sorulması gereken bir soru da şu. Osimhen'in yokluğunun kriz yaratması sadece Osimhen kaynaklı bir olay mı? Osimhen'in yerine oynayan oyuncu da bu olayı tetikliyor mu? Bir kere Galatasaray'ın ana problemlerinden biri şu. Osimhen'le oynanan oyunu Osimhen'siz de devam ettirmeye çalışıyor Galatasaray. Bir kere bu mümkün değil. Osimhen'le dünyada bir tane var. Ve onun yerine Barış Alper'i koyduğunuz zaman takım otomatikman şu refleksi veriyor. Ya Barış da süratli, Barış da atlet. Demek ki ben aynı oyunu oynayabilirim şeklinde bir refleks gelişiyor. Yani bir kere en büyük yanlışlardan bir tanesi bu. Yani Osimhen'in en büyük özelliği hızından, atletizminden daha ötesi reaksiyon hızı saha içinde. 21 oyuncudan diğer oyuncudan hepsinden hızlı reaksiyon veren bir oyuncu. Dolayısıyla burada Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'la oynaması da bence krizleri büyütüyor. Deniz Gül'le oynarsanız eğer, ki bence şu anda çok yüksek seviyede bir oyuncu değil, ama topu orada tutabilen bir oyuncu profilde oynadığınız zaman sanki Galatasaray daha sakin, daha pas yapabilme özelliği olan bir takıma dönüşebilir gibime geliyor. Ben kendi fikrimi söyledim ama kimin oynayacağını söyleyeyim. Barış Alper Yılmaz oynayacak.
1: Yani öyle gibi görünüyor. Zaten bu kısma yine değiniriz. Murat abi, Osimhen konusu da var. Lemina konusu da var. Yani şöyle ki, Hugo Çukwu'yu çok Galatasaray taraftarı 11 ya da aslında rotasyon oyuncusu olarak bile çok fazla şu an için görüyor diyemeyiz. Zaten Okan Hoca da neredeyse oyuncuya süre vermiyor ama yani baktığımızda hem Osimhen'siz hem orta saha kurgusunda Lemina'sız Lisbon'a giden bir Galatasaray var.
2: Ya bu, ya bunların bir kere öngörülmesi lazımdı. Burada birçok programda ifade ettik. Yani bir transfer döneminin Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu, bu planlamanın aslında daha erken bir şekilde yapılıp sonuçlarının da daha çabuk alınması lazımdı. Yani ne dedik mesela bundan önceki programlarda? Yani Osimhen dedik bir sakatlanabilir yani, değil mi? Her oyuncu gibi onun da bir sakatlanma olasılığı var. Yedeği kim? İşte Deniz Gül transfer edildi dediler. Tamam, Deniz Gül iyi bir oyuncu, milli bir oyuncu, genç bir oyuncu. Hatta işte 1,5 milyon euro alacakmış, 10 milyon euroda bonservisi var, ne kadar ekonomik falan dedi. Tamam, bu güzel.
1: Evet, doğru.
2: Ama onun bir alternatifi mi, Osimhen'in bir alternatifi mi sorusunun yanıtı tam da karşılığını bulmadı. İşte orada ne dendi? İşte Leao transfer edildi. Leao oynayabilir. İşte Barış Alper oynayabilir. Hoca farklı plan ve programlar deneyebilir. Yani ama sonuçta bakıldığında böyle bir futbol sezonunda işte Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor ve Galatasaray'ın en önemli oyuncusu, işte herkesin göklere çıkardığı, o varsa Galatasaray'ın yüzde, yoksa Galatasaray'ın %60'ı yok, işte 50'si yok, 55'i yok yorumlarının yapıldığı, herkesin eyvah ne olacak şimdi diye bir paniğe girdiği bir durum var. Ve bir ay, neredeyse 3 hafta işte Kocaeli maçında yok, Lisbon'da yok, Trabzon maçında da olup olmayacağı belli değil. Yani büyük ihtimalle orada da yok. Tabii düzelebilirdi, oynayabilirdi ama şu anda oynayacağı görünmüyor. Ve Galatasaray bunun sıkıntısını yaşadı mı geçmişte? Yaşadı. Ve buna rağmen transfer döneminde daha aslında önemli bir oyuncu, bir alternatif olarak bir oyuncu da alabilirdi. Şimdi Barış'la ya da Leao ile oynayacağı sistem içerisinde ya da bu isimlerle neler yapıp neler yapmayacağını çok bilmiyoruz. Yani bir kere Şampiyonlar Ligi ilk maçlar çok önemlidir. Yani moral olarak, motivasyon olarak ilk maçtan sizin bir şeyleri elde etmeniz lazım. Yani bir umut vermeniz lazım ki sonrası için, sonraki maçlar için insanlara o şeyi verin, o keyfi verin. Yani evet, biz iyi başladık, iyi oynadık. Şimdi rakip iyi bir rakip, zor bir deplasman. Yani bana göre Galatasaray buradan berabere kalırsa zaten iyi bir sonuç olur. Çok kesinlikle, iyi bir sonuç olur.
1: Kesinlikle.
2: Bunun dışında işte Barış, yani gelen haberler Barış'ın oynayacağı yönde. Barış formda mı? Formsuz. Barış mutlu mu? Mutsuz. Bir de şimdi işin o tarafı var. Leao iki tane son maçta

0: önce idman yapmış. İşte iki tane de izin verdi hoca yanılmıyorsam. İki tane de bu maçtan önce yapacak. Dört tane idmanla Galatasaray serüveni var. Oynar mı oynamaz mı? Onun yerinde Yunus mu oynar? Yani oynayıp oynamayacağı belli değil. Yani oynayabilir de tabii ki elinizde böyle bir oyuncu var ama idman eksikliği var Galatasaray'da. Sonuçta bu maçtaki performans, bu maçtaki işte Barış'ın performansı tabii çok önemli. Yani eğer siz işte Barış, Yunus, Sané, yani bakıldığında bu üçlünün ortaya koyacağı işlev, bu üçlünün ortaya koyacağı performans belki maçın da tabii defans savunma hattı da kaderini tayin edecek. Yani zor bir iş. Gerçekten hoca için de zor. Ama ben burada dönüp dolaşıp şu transfer döneminden önce daha iyi bir santrafor transferi mutlaka yapılmalıydı ve bunu yapmadılar. Yani son güne kadar bekleyip evet genç bir oyuncu aldılar ama o genç oyuncu bana göre üçüncü bir isimdir. İkinci bir isim değildir Galatasaray Osimhen'in arkasında. Şimdi hoca işte Barış'ı oynatır ya da oraya Lao'yu koyar. Belki de Lao'yu oynatır bilmiyorum ya. Yani son dakikada öyle bir şey karar da alabilir yani. Ama biz Osimhen üzerinden gidersek yani onun sadece Galatasaray için bir golcü olmadığını zaten herkes söylüyor. Yani takımdaşlık ruhu diyor. İşte son maçta mesela sakatlanıyor çıkıyor. Kulübede işte sakat olmasına rağmen o sevinç tablosuna koşarak gidiyor, katılıyor. Yani bir anda o sakatlığını bile unutabilecek bir oyuncu. O öyle yaşıyor maçları. Yani dolu dolu yaşayan bir insandan bahsediyoruz. Ve Galatasaray böyle bir oyuncunun yokluğunda bu kadar önemli bir maça çıkacak. Ve bundan sonraki tabii lig maçı ama öncelikle tabii Şampiyonlar Ligi maçı çok çok daha önemli. Yani artık burada bir şeyler yapmak, burada geçen senenin de bir üstüne çıkmak, daha bir level atlamak elbette Galatasaray'a ve Galatasaraylılara çok şey katacaktır. Yani ara sonra milli ara var zaten. Bir de orada milli arada Osimhen milli takıma gider mi, gitmez mi? Yani orada da bunlar daha önümüzdeki süreçte gündeme gelebilecek konular. Yani Osimhen'in yokluğu Galatasaray için büyük bir derttir.
1: Evet ama yani
0: ve bu arada Sané'nin de bak Barış formsuz dedim. Sané de formsuz. O da formsuz.
1: Doğru.
0: Yani en kilit önemli adamlar biri Sané, biri Barış, ikisi de formsuz şu anda. Ama tabii bu Şampiyonlar Ligi farklı bir şey. Farklı bir sahne, farklı bir heyecan, farklı bir atmosfer, güzel bir müzik. Belki orada biraz daha
2: atmosfer
0: projektörler üzerlerinde olacağı için daha lige göre daha farklı bir senaryo ortaya çıkabilir.
1: Ya bu arada felaket tellallığı yapmak için bunları konuşmuyoruz söyleyelim de. Hani
0: yok gerçekler bunlar canım.
1: Bunlar yaz döneminde hani hep konuştuğumuz konular olduğu için aslında bugüne de bu konunun izdüşümleri olarak bakıyoruz.
3: Çok
1: yani
3: kısa bir şey ekleyebilir miyim hocama söz vermeden tabii önce? Tabii. Yani konu oraya geldiği için hani Galatasaray Osimhen'in arkasını niye çok daha bilindik, dominant bir isimle doldurmadı sorusu var ya. Yani hep soruluyor ve sorulacaktır tabii ki bu soru. Tabii ki Deniz Gül'ün yerli olması kontenjan açısından bir faktördür. Bu önemli ama bir faktör de Barış Alper Yılmaz. Yani insanın atladığı bir nokta var. Hep söylüyorum Okan Buruk 11 tercihlerini bazen kadro tercihlerini transfer tercihlerini yaparken kadronun hiyerarşik yapısına çok fazla bakarak bunu yapıyor. Bu doğrudur yanlıştır tartıştır ama bugüne kadar başarı bu şekilde geldi. Yani neden bunu söylüyorum? Sen şimdi Leao'yu alarak kimi mutsuz ettin bir şekilde takım içinde ya da kimin sürelerini azalttın Barış Alper Yılmaz. Şimdi bu durumda sen bir de 9 numara pozisyonunu Osimhen'in arkasına direkt Osimhen yokken oynayabilecek bir oyuncu almış olsaydın bu kez Barış Alper Yılmaz'ın süreleri iyice azalacak takım içinde. Okan Hoca şunları gözetiyor. Ben Barış'ı kaybetmemeliyim. Barış takım içinde önemli bir oyuncu. Yerli grubu içinde önemli bir figür. Barış'ın mutsuz olması, Barış'ın forma sürelerinin azalması takımı olumsuz etkiler. Yani biz bir şeyi düşünürken o üç şeyi düşünüyor. Yani dolayısıyla 9 numaranın Deniz Gül olmasının sebeplerinden bir tanesi de Barış Alper Yılmaz'ın Osimhen yokken oynayacak oyuncu olabilmesi. Yani hoca bunları da hesap ederek bazı planlamalar yapıyor. Yani bu dediğim gibi kimine göre doğrudur, kimine göre yanlıştır ama bir şey daha söyleyeyim. Abdülkerim Bardakçı'nın önüne değil arkasına bir oyuncu geldi değil mi? Bitşa bu.
1: Evet.
3: Okan Hoca bunu istedi. Okan Hoca yönetime ben Abdülkerim'in önünde çok iyi bir oyuncu istiyorum demedi. Abdülkerim'in arkasında alternatif bir oyuncu istiyorum dedi.

0: Ya bunlar hep takım içindeki hiyerarşik yapının doğurduğu şeyler. Tartışılır ama Okan Hoca'nın böyle bir yöntemi var ve başarıyı getirdi bir şekilde.
1: Ama burada tabii yani siz 3 tane kulvarda oynuyorsunuz. Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası.
0: Evet, doğru.
1: Yani bakıldığı zaman eğer hocanın yani illaki senin dediğin gibi yani bir takım dengeleri tabii ki gözetiyordur ama aynen. Yani ben hoca olsam bir tane daha adam alım derim. Yani bu takımdan Icardi gitmiş. Yani sonuçta tamam bir Icardi gibi niye gitti Icardi? Problemdi. Oynamadığı için dertleniyordu. Sıkıntı çıkartıyordu ve Okan Hoca yükü taşımakta çok zorlanıyordu o dengeyi bulabilmek için. Yani adamın Sayın Başkan'la yaptığı, menajeriyle beraber yaptığı konuşmanın ilk bölümündeki birinci kısmında ya ben oynamadığım için rahatsızım. Siz bunu çözebilecek misiniz? Cümlesi var. Şimdi tamam böyle bir durumdan sonra evet Onur'un dediği gibi hoca aman bir tane daha böyle bir adam
2: tabii,
1: gelir şimdi iyi de hocam bir, yine bir bunalıma girmeyelim ama Trabzon'da 10 açı varken işte gitti aldı evet yani adam dün gol de attı ne yapacak yani abi yani birisi oturacak i̇şte, kulübede yapacak bir şey yok.
2: Bunalıma girmemekle çözüm üretmek arasında ince yani, bir çizgi var oraya yakalamak.
1: Burada ben bundan sonraki süreçte bunun sıkıntısını yaşarlar. Ha Barış'ın bu durum ne kadar umurundadır değildir bilemiyorum ama adamın mutsuz olduğunu biliyorum yakın çevresi. Acayip mutsuz. Ha bunu nasıl çözer? Hoca mı çözer? İşte biraz daha mı zam yaparlar?
2: Bundan sonra
1: başka bir şey
2: abi.
1: Mi olur?
2: Çünkü
1: onu bilemiyorum.
2: Yani her yıl Temmuz, Ağustos, Eylül Barış mutsuz konusunu konuşmak da bence Barış için de çok olumlu görünen bir taraf değil. Bundan sonra
1: oynamıyorum küstüm şeyi yani çoğu zaman yaşayabilen
2: tekrar,
1: bir oyuncu
2: tekrarlanınca o biraz bence
1: ha, umarım ki Barış'ın formülü tutar umarım ki Lisbon'da tutar yani Galatasaraylar için tabii tutar ve iyi bir sonuç elde eder yani sonuçta 3 maç 3 önemli maç Trabzon, Kocaeli ve Lisbon yani bu bakıldığında 3 tane önemli maç
2: tabii,
1: var yani
2: yok, doğru 3 tane zor maç Galatasaray bekliyor hocam. Galatasaray zor şartlarda Lisbon'a gidiyor.
3: Ömerciğim öncelikle Osimhen için de ben de bir iki şey söyleyeyim. Osimhen planlaması yapılırken özellikle sezon başında Osimhen'in geçmişteki sakatlık öyküleriyle beraber Galatasaray'da oynadığı ve oynamadığı zamanlarda hangi kulvarda oynadığı zaman hangi kulvarlarda oynamadığı zaman bir planlama yaptığın zaman muhakkak ki Okan Hoca yapmıştır ama belki de bizim kadar en fazla oyuncunun olunması gereken bölgeyi isteyen kişi teknik direktör olarak Okan Buruk'tur. Yani biz hep ne diyorduk? İşte herkes 10 numaradan bahsediyordu, bir Can Uzun'dan bahsediliyordu ama hatta işte Phil Foden'lar, işte Ruiz, bir sürü isimler konuşuldu. Ama bakıldığında da aslında hepimizin burada dile getirdiği Osimhen'in arkasında muhakkak birisinin olması lazım. Yani Osimhen gibi biri değil veyahut da Osimhen'in yerine veyahut da oradaki santrfor daha çok Osimhen'le challenge yapacak şekilde takımı da rahatsız edecek boyutta bir isimden daha ziyade ancak Deniz Gül profilinde bir isim olabilirdi. Ama bence Deniz Gül profilinden daha da önemlisi Okan Buruk kafasındaki Osimhen'siz oynanacak olan planı oraya işte sol tarafta Rafael Leao'yu aldıktan sonra mutsuz olmasın ve o bölgede de oynadığı zaman başarılı olduğu maçları da olan planlamasını Barış Alper'le geçirecek diye düşünüyorum. Yani oraya eğer istediğimiz tarzda istediğimiz şekilde Osimhen'siz oynayan bir santrforu bulup takıma da huzursuzluk yaratmayacak bir modeli bulamazsak benim elimde zaten böyle bir plan var. Barış Alper cepte bir plan. O yüzden ben Barış Alper'in bu planından daha çok sadık kalarak bu süreci götürdüğünü düşünüyorum Okan Buruk'un. Tabii ki Osimhen çok önemli. Hepimizin sizlerin de söylediği gibi oynamış olduğu sade oynamaktan sahada bitiricilikle takıma yararından tabela yararından katkıdan daha ziyade hakikaten Galatasaray'ın içerisindeki o bütün belli bir motivasyonu sağlamak açısından türbünlerle neredeyse türbüne çıkıp türbünle oynayan bir Osimhen haline gelmesi tabii Galatasaray açısından çok önemli ve önemli artılardan bir tanesiydi. Buradaki Osimhen'le oynanılan Osimhen'siz oynanılan maçlara baktığımız zaman da ligde de zaten 5 galibiyet almış. 2 tane beraberliği var, 1 tane mağlubiyeti var. Osimhen'le beraber siz böyle zorluk derecesi işte lig seviyesindeki bir maçları götürebilirsiniz ama Şampiyonlar Ligi'nde böyle yüksek standarttaki maçlarda zorluk derecesi yüksek maçlarda Osimhen'siz gitmek kolay değil. Çünkü siz geçen sene Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldunuz. Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup oldunuz. Yani bu maçlara bakarak da Osimhen siz oynadığın zaman hakikaten bir tehdit sağlamıyorsun rakip karşısında ve de takımında sanki Osimhen'le bu zorluk derecesi maçları daha iyi oynayan bir Galatasaray çıktığında söylemek lazım. Yani özetle Osimhen'in Galatasaray üzerindeki hakikaten etkisi çok büyük. Yani oynamadığı zaman da etkisi çok büyük. Hani maçtan sonra Osimhen'siz Galatasaray'ın almış olduğu skor nedir ne değildir o tartışılır ama Osimhen'siz oynayan bir Galatasaray bugün hakikaten çok fark ettiğini söylemek lazım. Bunun dışında işte Sporting'le oynanacak işte Osimhen'in yerine kim oynayacaktı da Onur da çok müdürüm de çok güzel izah etti. Yani Rafael Leao evet belki geldi orada açık alanda rakibine çok tehdit eden bir oyuncu. Oyundaki üstünlüğü, oyundaki tehditkar Rafael Leao ismi ve de oyun gücü rakibi her zaman tehdit eder. Hı-hı. Ama buradaki önemli soru bence şu. Yani Barış, tabii kimse Osimhen'in olduğu yere Osimhen etkisi, faydası sağlayabilecek bir santrafor hakikaten kolay değil ama buradaki Barış Alper'in Osimhen bölgesinde oynayacak olan Barış Alper'in nasıl bir katkı sağlayacağı zaman zaman dalgalanan bir performansıyla tartışılır. Ama gene benim anladığım kadarıyla Okan Hoca'nın kafasındaki planda Osimhen'siz bir santrafor bölgesi Barış Alper'le.
0: Hocam Leao ile alakalı sağlık kurulunun bir raporu var. Şu anda 90 dakika oynayabilecek durumda değil diye. Yani şöyle planlama yapılmış zaten. Başakşehir maçında işte 20-25 dakika ki o süreleri aldı. Sonra 45-50 dakika oynayabilir. Sonra 90 dakika. Yani asıl hedef Galatasaray için işte Kocaeli ya da Trabzon maçı ile beraber 90 dakika onu oynatmaktı. O yüzden hani öyle bir şey olması şu an kolay gözükmüyor. Leao'nun 11'de oynaması yani sol kenar ya da 9 numara pozisyonunda fark etmiyor. Ya burada problemlerin başı şu dediğim gibi. Elinizde sizin Osimhen yokken başka bir oyuna dönmeniz gerekiyor. Yani
3: katılıyorum.
0: Sürekli her topa koşan, her topa baskı yapan, her topa vuran, her topa vurmaya çalışan, rakibi bozan, işte ceza sahasında 10 kez, 11 kez topla buluşabilen bir oyuncunuz yoksa sizin eğer, hücumda rolleri biraz da eşit dağıtmanız gerekecek o saatten sonra. Yani örnek veriyorum, işte öndeki 9 numaranız 11 kez ceza sahasında topla buluşamayacak, yani böyle bir gerçeğiniz var. O zaman ne yapacaksınız? İşte Yunus biraz daha devreye girecek. Sane, işte Batrakov, kim oynuyor? Deniz Gül, Barış Alper. Yani daha rollerin eşit dağıldığı bir Galatasaray'a dönmek gerekiyor.
3: Araya
0: orada
3: gireyim. Şöyle şunu da unutmamak lazım. Mesela Barış Alper'li, Sane'li, Yunus'lu, Saral'ı oynadığın zaman da rakibi çok itemiyorsun kolay kolay. Özellikle de bu zorluk derecesi maçlarda.
0: Tabii hocam, aynen.
3: Çünkü rakibi itme özelliğine sahip oyuncu kim var? Osimhen var. Osimhen'in buradaki en önemli şeyi bizim hepimizin kafamızdaki bildiği en zor hareketleri en konforlu, rahat bir şekilde yapan bir oyuncu kalitesi özelliklerine sahip. Evet. Yani sprint atıyor, olmayacak yerden vuruş yapabiliyor, rakibiyle didişebiliyor, boğuşabiliyor. 1.90'lık stoperlerden çok rahat kafa topu alabiliyor, gol yapabiliyor, sayı yapabiliyor. Yani bir oyuncunun, özellikle de santrafor bölgesinde, gol bölgesinde oynayan bir oyuncunun genelde katkısı skoradır, tabelayadır. Ama şeyde çok farklı Osimhen'de. Hem oyuna katkı, takıma katkı ve aynı zamanda da skora katkı yapıyor.
1: Hocam zaten burada bir size şey olsun, destek olsun. Sakatlığı da işte sağ adalesinde zorlanma ve kanama. Yani zorlanmadan dolayı, fazla zorlanmadan dolayı bir kanama oluyor.
3: Dediğin doğru, sakatlık öykülerine baktığın zaman da hamstringten sakatlanmış, adduktorlar sakatlanmış, bilekten sakatlanmış. Yani
0: bilek darbeye bağlıydı.
3: Darbeye bağlı ama kolu zaten kırılmıştı biliyorsun. Ama bu zaten
2: hocam, öyle o kadar tüm vücuduyla oynuyor ki yani o yüzden bunları yaşıyor.
3: Aynen o lafım ağzına aldı. Ben de onu söyleyecektim. Ya bu kadar özellikleri bir arada taşıyıp da hepsini en yüksek 10 üstünden 9 yapan bir oyuncunun zaten bu kadar sürekli olması gerçekten yani aykırı. Yani insan vücuduna aykırı. Bir yerde bir şekilde bir araz vereceksin.
1: İşte hocam, orada Onur'un söylediği cümle önemliydi. Yani tekrarlayabilecek bir şey.
0: Yani Leao'nun bence varlığı yani bizim tahminlerimizin dışında farklı bir fayda sağlayabilir. Osimhen'in daha sağlıklı olmasına bir yol açabilir. Yani Galatasaray'ın hücumda şu anda çok net bir tane dominant oyuncusu var. Diğerleri rol oyuncusu. Yani yan parçalar. İşte
2: aslında
0: Yunus'tu,
2: Sané ile birlikte biz
0: Barış'tı.
2: Bunun değişmesini bekliyorduk.
0: Ama Sané o rolü henüz oturtamadı. Leao'nun ikinci dominant oyuncu olarak Galatasaray'ın hücumlarına girmesi çok Osimhen'in doğru. Omzundaki yükü de bence azaltır ve onun daha ekonomik

0: oynamasına sebebiyet verebilir sanki. Bir de son Sporting'le ilgili şunu söyleyeyim. Hani dedim ya az önce, yani zaten zor bir deplasman, şartlar daha da zorlaştırıyor diye. Yani iki kere üç kere izleyin Sporting'i, ya dersiniz ki bu takım problemli bir takım. Yani çıkartır size problem. Çünkü adamların en büyük özelliği şu: çok hareketliler, çok mobiller hücumda. Yani her futbolcusu bir kere sürekli koşu atıyor topsuz. Biri savunma arkasına koşuyor, yetmiyor. Diğeri back stopper arasına koşuyor, yetmiyor. Bir tanesi alıyor, kanat değiştiriyor, oradan boş bir koşu yapıyor. Yani sürekli mobil, sürekli aktif bir hücum hattından bahsediyoruz. Galatasaray'ın mevcut savunma performansını bireysel takım haline baktığımız zaman, yani kriz çıkmaması için çok ekstra işler olması lazım sahada. Orada şeyden
1: de Luis Suarez'in golcülüğünden, bitiriciliğinden de bahsediyor.
0: Luis Suarez şimdi öyle bir oyuncu ki, hani golcü, ama şöyle bir şey hocam. Onur, bir bakıyorsun hücumun sol kanadında, bir bakıyorsun sağ kanadında, 10 numara pozisyonunda.
1: İşte.
0: Evet. Yani çok hani özel ve mobil bir oyuncu. Ki
2: bence yani Sporting'e gelinceye kadar da kariyeri çok orta yani, düzeyde devam eden. Granada'da.
1: Yani biraz performansını biliyorsun.
0: Çok üst seviye performans.
1: 7 asisti var.
0: Ama yani, sürekli hani ceza sahası içinde olan bir oyuncu değil hocam. Çok hareketli ve böyle oyuncuları savunmak çok zor.
2: Şimdi bu Atalanta'da da var. Avrupa'da birkaç takımda da var. Onlardan bir tanesi de Sporting. Yani Sporting'den bir şey alırken, yani bir şey alırken dedim, bir oyuncu alırken, bunu Arsenal'da yaşadı bence.
0: Dikkat edeceksin.
2: Dikkat etmek lazım. Sistem çünkü takımı çünkü. Çok sistemin içinde oyuncular ve oraya attığın zaman oyuncuları mutlaka tabelde, yani hem tabela yapıyorlar hem tabelada yükseklere
0: çıktığı
2: görüyorlar.
0: Çıktığı zaman da sudan çıkmış balığa dönüyor.
2: Ya gittiği sezon 54 golle gitti Gyökeres. 54 golle ayrıldı yani. O acayip bir gol sayısı. Luis Suarez 38 attı. Baktığımızda Sporting bunları bir düzen içerisinde yapabilen bir takım. Ama işte en çok korkulacak noktası da oraya kimi koyarsan koy aşağı yukarı oyuncular aynı performans veriyor. Bu da tam olarak bir
1: zaten transfer edilen oyuncuların da zaten kariyerlerinden sonraki bu kadar başarısız olup düşmelerinin sebebi de o gelmiş oldukları futbol iklimindeki başarılı orada performanslarını, o iklimi buralarda bulamadığı için zaten bu düşüşler oluyor. Dediğin
2: şunu
1: desteklemek
2: hocam,
1: için söylüyorum ayrıca.
2: Ben girerken dedim ki şimdi Galatasaray taraftarları anlıyorum. Biraz bizim böyle yaptığımız yorumlardan hani karamsarlık çıkartmış olabilirler. Bir kez daha üstünde durayım. Ama bunun şöyle bir sebebi var. Bu sadece Sporting'in Portekiz Ligi'nde henüz Benfica ile Porto'da, Porto ile oynamadan 14 gol atması değil. Öyle de görülebilir değil. Ama sezon başlarken hazırlık maçları her ne kadar önemli olmasa da Celtic'e 4, Strasbourg'a 7, Monaco'ya 2, Nottingham Forest'a 4 gol attılar. Bu maçların tamamını kazandılar. Geçen yıla baktığımızda Şampiyonlar Ligi'nde kendi evinde Kayrat'ı yendiler, Marsilya'yı yendiler, Brugge'yi yendiler, Paris Saint Germain'i yendiler ve bu maçlarda Kayrat'a 4 gol, Marsilya'ya 2, Brugge'ye 3 tane attılar, Paris Saint Germain'i 2 golle yendiler.
0: Sonra Bodo'ya 5 attılar.
2: Sonra Bodo'ya 3-0 revanşında 5 attılar. Çok dominant bir oyunla. Yani böyle gidersek son yıllarda bir tek 2024-25'te Arsenal'la bir mağlubiyetleri var. Pardon, geçen yıl Arsenal'a bir mağlubiyetleri var. 90+1'de geliyor mağlubiyet. Bir yıl önce de yine grup aşamasında Arsenal'a mağlubiyetleri var. Ondan önce 3 sezon önce Avrupa Ligi'nde iç saha performansları bunlar. Sadece Atalanta'ya bir mağlubiyetleri var. Şöyle tamamlayayım. Bu sezon 123.2 milyon euroluk bir harcama yapmış Sporting'den bahsediyoruz.
0: Ama satışı da var.
2: Diomanda'yı 40'a sattılar. Yine Yulman'ı 40'a verdiler.
0: Denge.
2: Satışlar bayağı var yani. Tabii. Ya böyle
3: zaten
2: bir takımdan bahsediyoruz.
3: Yani. Yani Galatasaray'ın da takımları... Buyurun hocam.
1: Estağfurullah hocam.
3: Lütfen.
1: Portekiz takımlarının hepsi zaten bu dengeyi çok iyi sağlayabilen takımlar. Yani Benfica'sı olsun, Sporting Lisbon, yani bunların hepsi hem gelişiyorlar hem de değişime çok iyi ayak uyduruyorlar. O ya oyuncularından da aynı zamanda kazanırken de aynı zamanda da çok iyi de yarışıyorlar.
2: Tabii tabii.
1: Bu gerçeği de unutmamak lazım. Dediğin gibi oradaki kurmuş oldukları futbol iklimi hakikaten bütün bu Avrupa'nın da ilgisini çekmesini sağlıyor.
2: Yani Murat abi ortada dediğim gibi korkutucu ifadesini tam kullanmamak
0: ya korkutucu
2: da
0: değil,
2: tehditkar
0: ama,
2: bir takım
3: ya,
2: var yani.
3: Ya tamam, tehditkar bir takım ama bir yandan da yani biz Galatasaray'la ilgili bazı şeyleri konuşurken yani olan şeylerden bahsediyoruz. İşte ne diyoruz? Takımın en önemli kozu yok. Yani Osimhen yok. İşte onun yanında Lemina yok. Onun yanında Singo yok. Galatasaray'ın deplasman performansları soru işareti. Rakip bir evinde kazanan bir takım. Yani şimdi ortada böyle bir durum var. Oyun olarak da Galatasaray'ı 4-4'lük diyemeyiz yani. Başakşehir'i yendi de yani zar zor yendi. Korkusu

0: Elinden
1: konuşuyoruz
0: geçti.
1: Abi. Bak hep Osimhen'i konuşuyoruz ama Galatasaray Erzurumspor maçını çıkaralım. Ortalama 2 gol yiyor zaten. Ya, Çorum maçı 2 gol, Başakşehir 2 gol, Göztepe 2 gol. Yani bir savunma problemi de var.
2: Takım savunması problemi var ama hani ya bir de bardağın dolu tarafından da bakalım bence. Yani hep evet olumsuz konuştuk. Yani Sporting zaafları da olan bir takım var aynı var, zamanda tabii. Doğru işlenmesi takdirinde. Yani doğru işlenirse oraları mutlaka Galatasaray, yani halen Osimhen yoksa bile elinde değerli hücum asetleri olan bir takımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla yani her şey tabii ki çok kötü değil ama olumsuz bir tablo var şu anda. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ha buradan bir şey çıkar mı? Çıkabilir tabii ki. Mutlaka çıkabilir. Doğru planla, doğru oyunla, oyuncu performansının yükselmesiyle tabii ki bu ortaya çıkabilir. Ya bir de şunu bence konuşmamız gerekiyor. Yani Galatasaray çok kötü bir hazırlık dönemi geçirdi. Biz nasıl eleştirdik burada Galatasaray'ı? Transfer dönemi krizlerle geçti Galatasaray'ın, değil mi?
1: Evet, doğru.
2: Yani büyük krizler yaşadı. Şu an Galatasaray 10 puanla ligin zirvesinde. En çok gol atan takım, en çok pozisyona giren takım, en çok şut çeken takım, rakip ceza sahasında en çok topla buluşan, gol beklentisi en yüksek takım. Yani bu bir teknik adam başarısı da aynı zamanda bir kazanma alışkanlığıdır. Hani bunu da altını çizmemiz gerekiyor bir yandan. Yani bu kadar olumsuzluğun içinden Galatasaray yine olumlu bir şey çıkarmaya başardı.
1: Doğru.
2: Tabii ki bunun Sporting maçına yansıması nasıl olur onu görürüz. O ayrı bir nokta ama yani burada sanki biraz şeyle alakalı sevgili Ömer. Hani beklenti ve standart olayı var ya bizim hayatta belirlediğimiz. Mesela bir restorana gideceğiz mesela, bir beklentimiz vardır. Beklenti düşükse büyük ihtimalle mutlu ayrılırız oradan. Ya da otele gideceğiz.
1: Büyük ihtimalle.
2: Otele gideceğiz mesela. Beklentimiz düşükse mutlu oluruz otelde. Şimdi Galatasaray açısından sanki yüksek bir beklenti ve standart oluştu şu anda. Her anlamda. Ki bu doğru. Yani yönetimsel anlamda da saha içinde de. Yönetimsel anlamda niye standart yüksek? Çünkü 4 senenin şampiyonu ve en iyi geliri olan takım Galatasaray. En yüksek limitler Galatasaray'da. İnsanlar şunu bekliyor. Çok iyi bir transfer dönemi geçirmeli Galatasaray. Çok iyi planlama yapmalı. Hani beklenti o seviyede. Onun altında olduğu zaman sanki berbat bir şey çıkmış gibi ortaya algılanıyor. Ya da saha içinde ya bu kadar devamlı olan bir takım Okan Buruk yönetiminde 4 yıl üst üste şampiyon olmuş, insanların bir oyun beklentisi oluşmuş durumda. Galatasaray'ın oyunu ligin standardına göre hala üst seviye ama o kendi adına belirlenmiş standardın altında kaldığı zaman sanki çok kötüymüş gibi gösteriliyor ya da biz öyle anlıyoruz. Ama aslında öyle bir şey yok. Yani kendi standardının altında Galatasaray şu an, beklentinin altında ama kapkarada bir tablo olduğunu düşünmüyorum ben şu an Galatasaray adına saha içine baktığım zaman. Yani bence mesela
3: yok canım, karartmadık oyuncu... canım o kadar da ya. O kadar mı kararttık yani?
2: Tabii ki yani tabloyu. Hepimiz öyle konuştuk şu anda bir yandan.
3: İyi olan şeyleri söyledik
2: tabii
3: yani.
2: Tabii ama hep olumsuz tarafları anlattık yani. Ya sonuç itibariyle bu takım ligin iyi değil
3: ya
2: şu anda.
3: Ya kardeşim çıksın Sané oynasın yani, göstersin abi, bir kez de bir şey yapsın ya.
2: Ya bireysel performans
3: yani mesela
2: zaten.
3: Ondan
2: tabii
3: bir
2: ki.
3: Patlama doğru, bekliyoruz değil mi yani? Ki. Yani bu kadar yatış yeter. Yani bir de şikayet ediyorsun. Yok az süre alıyorum.
2: Kaç Şampiyonlar Ligi maçı oynadın? Hangisine damga vurdun? Bir ya da iki tanesi.
3: Yani oyna.
1: Ya bizim temelde aslında özetleyecek olursak yani yakındığımız şey transfer dönemine dair. O da şu çok basit bir şekilde. Osimhen yoksa Deniz Gül oynar. Niye biz bu konunun üzerinde bu kadar tartışıyoruz? Evet. Tamam Osimhen yani konuşulacak bir isim de.
3: Evet Portekiz'den geldi. Ha,
1: Lemina
3: bak,
1: yoksa
3: oynar orada.
1: Heh, oynar.
3: Biz niye Barış mı oynarı konuşuyoruz?
1: Lemina yoksa o Koçuk oynar ama oynar diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Demek ki burada hani yazın konuşulacak şeyler olmuş. Biz de onu zaten şu an
2: tabii,
1: konuşuyoruz.
2: Tabii,
1: bu karamsar değil aslında.
2: Karamsarlık değil ama işte tabii ki olumsuz ortam, olumsuz şeyler. Yani Galatasaray'ın beklentisi yüksek olduğu için herhalde çok da olumsuzmuş gibi aslında bizim tarafımızdan algılanıyor. Hepimiz için söylüyorum bunu. Yani taraftar, spor medyası, camia eleştirinin dozajı artıyor tabii ki.
1: Biraz da şöyle bence. Şimdi Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne hani doğrudan katıldığı için hani bir ön eleme ya da bir derbi maçı da oynamadığı için sezonun aslında şu anda en büyük test maçı olacak baktığımızda.
3: %100 yani.
2: Evet.
1: O yüzden de biraz hani bu minvalde konuşuyoruz ki Sporting de hani net bir şekilde hani güçlü bir rakip ve hani test maçı olacak dersek o maç bu maçtır bence.
4: Test maçına da işte Osimhen'siz giren bir Galatasaray'la
2: en kötü senaryo oldu.
4: En kötü senaryo öyle giriyor yani bugün Galatasaray en ciddi maçına en test maçı olarak konuştuğumuz maça en kötü senaryosu olan Osimhen'siz bir kadroyla giriyor. Biz de onun üzerine konuşuyoruz, değerlendiriyoruz zaten. Yani bunu Osimhen'li, Osimhen'siz.
2: Hocam geçen sezon 16 maç 8 galibiyeti var Galatasaray'ın Osimhen'siz.
4: Tabii.
2: %50 işte, galibiyet yüzdesi.
4: Şey de öyle yani sakatlık süresince oynamadı işte orada daha iyi senin de. Ben de o bakıldığında 5-6 5 tane galibiyet, 2 beraberliği, 1 tane bir mağlubiyeti var. Yani bakıldığında Osimhen'siz de kazanan bir Galatasaray var. Ama ben hep şunu söylüyorum. Yani Osimhen'siz Galatasaray'la kazanırsın ama Türkiye Ligi'ndeki zorluk derecesi maçlara baktığınız zaman çok da fazla şu anda zorluk derecesi yüksek maç oynamadığı için herkesin bir tedirginliği, bir endişesi var. Yani Osimhen'siz kötü senaryoyla. Başakşehir
2: ile Göztepe fena maçlar.
4: Yani ama zorluk derecesi yüksek maç diyebiliriz değil. Evet, yani bir en azından derbi veyahut da çok sıkıştırılmış bir fikstürle oynamadığı için, arka arkaya gelmediği için herkesin kafasında Osimhen'siz kötü senaryoyla çıkacak olan Sporting Lisbon'un karşısında Galatasaray'ın işte artıları, eksileri, negatifleri, pozitifleri, onları değerlendirmeye çalışıyorduk.
2: Ya olumlu taraftan dediğim gibi şunu mesela konuşabiliriz. Yani Batrakov'un oyuna girişi Galatasaray adına son derece bence olumlu bir sonuç verdi diye düşünüyorum. Yani onun gelişiyle Sara'nın performansının artması, Torreira'nın performansının artması.
1: Batrakov'un geldiği Sara'nın ilk geldiği döneme benzetiyorum. Şöyle, Sara biraz yerden yere vuruldu. Evet. Batrakov'da şu an öyle bir durum yok.
2: Yok.
1: Ama gördüğüm kadarıyla şu an için oyuncu bence olması gerekenden çok daha fazla eleştiri alıyor.
2: Yani biraz biz tabelacıyız ya, o konudadır.
1: Tabii. Şimdi şöyle bir açılış bekleniyor. Yani gelsin yine, Batrakov 2 gol 2 asist hemen 2 maçta.
3: O da Galatasaray yönetiminin yine transferle ilgili yol haritasındaki bir iletişim sorunu. Yani nasıl isimler çıktı değil mi? Çok baba isimler çıktı. Son 3-5 gün kala işte Rusya'dan bir transfer yapılınca ya işte filan bilmem ne oldu. Yani bu şekilde algılandı. Yani bu siz çok yüksek perde, Okan Hoca kendisi açıkladı kardeşim, her hazırlık maçından sonra şu Can'ı isterim, işte o başka bir oyuncu daha vardı onu isterim.
4: Fodunlar falan geldi bir arada.
3: Yani bir sürü adam isterim dedi yani. Önemli top oyuncuları gündeme geldi. İşte alıyoruz, almıyoruz, şöyle oldu, böyle oldu, 50 verdik, 60 verdik, 70 verdik. Sonra dediler ki Rusya'dan işte bir oyuncu, kötü değil yani, tamam aldılar ama siz bunu... Yüksek evet. Bir şeyden olayı, ürünü şey yapıp arkasından daha şey yaparsanız, işte Rusya'ya giderseniz ve genç bir oyuncu da alınca ya işte bunu mu aldık
4: Avrupa kupalarında filan maçları yok yani, değil mi? Yani hiçbir Avrupa kupalarında
3: yok,
4: oynamış olduğu bir maçları
1: zaten
4: yok.
1: Ben hani Batrakov'un en büyük dezavantajı olarak söylemiştim.
4: Ya ben Batrakov'la ilgili gelişme sağlayacak ama bak biz ne diyoruz? Gelişme sağlayacak diyoruz biz. Mesela gelişmiş olmuş hemen oradaki Galatasaray'ın o bölgesini alıp kotarabilecek bir oyuncu olarak ben şahsen görmüyorum. Hala yani çaylağın bir üstü gibi görüyorum ama ben açıkçası.
2: Şey, eleştirmiyor muyduk hocam, hani biraz da genç oyuncu gelsin istiyoruz işte. Yani geleceği parlak oyuncu gelsin istiyoruz. Ya o da gelince biz şey diyoruz. Ya bu oyuncu hazır değil, daha iyisi gelmeliydi diyoruz ondan sonra.
4: Yani bence mesela ben şöyle bakıyorum, yani o U23 tarzındaki oyuncuların da kararını verirken oradakinin de seviyesinin daha yüksek olması lazım. Yani bir Batrakov veyahut da daha farklı bir oyuncu olabilir diye düşünüyorum. Ben orada hala U23'ün içinde çaylak oyuncu sınıfındaki bir oyuncunun tercih edilmemesinden yanayım açıkçası. Ben Batrakov'un da hala çok yaşa gelişecek ve de gelişmekte olacak.
3: Gelişmeye aday bir yıldız potansiyeli olan bir oyuncu. Bir yıldız değil.
4: Yıldız değil ama
3: gelişmeye
4: yani,
3: açık. Evet. Bir yıldız adayı.
4: Yıldız olabilecek bir aday olarak da görmüyorum ama katkı verecek bir oyuncu olarak görüyorum. Ya yıldız benim bir tarafımda başka bir yerde. Yani yıldız işte bugün
3: Asensio yıldız.
4: İşte bugün Osimhen bir yıldız gibi baktığın zaman. Yani Batrakov da gelişmeye açık iyi bir oyuncu olmaya ve de Galatasaray'da fayda sağlamaya aday bir oyuncu olarak görüyorum.
1: Ben Murat abinin dediğiyle ilgili yani güzel bir şey var. Hikaye var. Bu beklentinin bir anda hani nasıl değişebildiğiyle ilgili. İşte hepimizin bildiği Premier Lig'deki Leicester şampiyonluğu bence zaten evet. Peri masallarının en büyüğü yani hala. Bir sezon sonra Şampiyonlar Ligi'nde Leicester tabii çok başarısız oldu. Claudio Ranieri 12. iken kovuldu. Ve hüsran diye manşetler atıldı. Sonrasında Ranieri bir tane röportajda şunu söylüyor. Ya diyor, bu manşetin üzerine çok düşündüm mesela diyor. Yani bir şeyin yani Leicester City'nin yaşadığında hüsran olabilmesi için diyor. Önce diyor bir böyle büyülü masala ihtiyacımız vardı diyor. Futbolda biraz beklenti de böyle aslında yani.
3: Ya futbolda beklenti 24 saatlik zaten değişiyor yani. Dün farklı, yarın farklı yani.
4: 24 saat yani, hocam.
3: Galatasaray'ın transfer dönemini işte hatırlayın, neler oldu. Dursun Özbek istifa, yönetim istifa. Ya bugün belki iki tane maç kaybetse Okan Buruk istifa, böyle şey mi olur? Tamam, Onur dedi lider şu anda. Yani Türk Süper Lig'de lider. Fenerbahçe 4 haftada 2 mağlubiyet almış.
1: Hemen hatırlayalım. 2 sene önce Azi Alkmaar'a Galatasaray 2 maçta 6 gol yiyerek elenince hatırlıyor. Yani hatırlayalım neler söylendiğini yani.
3: Ama işte hep çok anlık artık değişiyor her şey. Yani öyle bir dönem.

0: dönemdeyiz maalesef. Doğru. İşte sosyal medyası, osu, busu, algısı bilmem nesi, ama dediğim gibi yani buradaki bana göre yanlış yapan da yönetimdir. Yani siz bir sürü isimleri medyaya bir şekilde şey yaptınız. Şununla ilgileniyoruz, bununla ilgileniyoruz, onu alıyoruz, buraya jet iniyor, buraya uçak iniyor. Sonra tamam, genç bir oyuncu aldınız, potansiyel yüksek bir oyuncu aldınız. Şimdi onun da en ufak yaptığı bir şey göze batıyor kardeşim. Batmaması lazım ama batıyor yani.
1: Hem genç oyuncu istiyor ama genç yani. Oyuncu hiçbir şekilde sabrımız yok.
2: Şöyle bir transfer
0: yani o geçirdi. Ortaya alınan Leslie Ugo çok. Yani ne oldu şimdi? Yani
2: yok.
0: Bir yani o da çok eleştirildi.
2: Annenin olayı gibi yani, oldu şimdi. Şey maçlarını tamamlamayacak.
1: Geçen bir tweet gördüm. Bizim Türk futbolunu özetleyen, sosyal medyayı özetleyen bir tweet. 31 Ocak'ta bir haber çıkmış. Galatasaray Leslie Ugo Çukwu'yu istiyor diye. Hani geçen sezon devre arasında Galatasaray orta sahaya oyuncu arıyordu ya. Haber, Galatasaray Leslie istiyor. Haberin altına bir okuyun. Gelsin. Hemen gelsin. Muazzam oyuncu. Ben oyuncuyu izledim. Chelsea'de şöyleydi. Burnley'de böyleydi. Bizi kurtarır. Hemen gelsin. Denilen adam iki tane hazırlık maçına çıktı. Çöp ilan edildi bu ülkede.
2: Bu arada transfer videosuna bu kullanılırmış. Bak, sosyal medya ekibi olarak bak, söyleyeyim.
1: İki tane maça çıktı. Çöp ilan edildi. Hazırlık maçına çıktı. Evet. Adamın doğru uzun resim maçı da yok.
2: Zaten o yüzden de şu an bence hoca çok içeri atamıyor.
1: İnanılmaz bir şey. Gerçekten bu futbol iklimi hiç sağlıklı bir iklim değil.
2: Ama kabul edelim ki Galatasaray'ın transfer dönemi ya da şöyle söyleyeyim. Yani sezon sonu bakıldığında transfer dönemi şöyle görülecek. Başarı ya da başarısızlıkta. Başarı olursa Okan Buruk yaptı denilecek. Başarısız olursa yönetim yapacak.
0: Bu sezon sonu görmez ya. Şurada iki Şampiyonlar Ligi maçı oyna, olumsuz bir şey olsun.
1: Bu ne kadar sağlıklı?
2: Yok, şu açıdan
1: söyleyeyim. Ama şöyle bir şey söyleyeyim.
2: Anlıyorum dedin de, hayır. Şimdi Batrakov geldi, Leao geldi.
1: Şöyle bir algı var sosyal medyada. Yani sanki Okan Hoca'nın istemediği bir planlama yapıldı.
2: Şimdi onu diyorum yani, iyi transferler demeyeyim de, yani öyle gören bir kesim var ama hani beklenilen gibi bir transfer dönemi geçmedi ama buna rağmen başarı gelirse, söylüyorum bunu, şampiyonluk gelirse diyecekler, evet. Ki denilecek ki taraftar tarafından, çok büyük bir kısmı tarafından, Okan Buruk her şeye rağmen yine bizi şampiyonluğa ulaştırdı. Galatasaraylıların istediği sonuç gelmezse de yönetim böyle bir yaz geçirdi, o yüzden ya şampiyon olamadı.
1: Çok doğru denilecek. Bir algı değil. Okan Hoca'nın istemediği bir transfer dönemi geçmedi. O konuca tekrarlıyorum. Stopere üst seviye değil, genç bir oyuncu gelmesini istedi.
2: Ama istediği gibi de geçti mi? Hani istemediği gibi ya, geçmedi de istediği gibi geçti mi?
1: Hangi teknik adamın %100 istediği gibi bir transfer dönemi geçiyor?
0: Can Uzun'u istiyordu çok.
1: Yani
2: hoca istiyordu.
1: Ya şimdi,
0: çok istiyordu.
1: Ya da şöyle bir örnek vereyim. Orta sahaya Okan Buruk çok mu istekliydi bir daha bir 8 numara alma konusunda? O da tartışmalı. Hani Okan Buruk istedi de yönetim mi almadı? Yoksa orada Okan Hoca'nın da bazı tercihleri mi oldu? Planlamayla alakalı. Yani burada bence o algı yanlış. Yani sanki birileri çıktı, Okan Buruk istediği bir şey, tam tersi oyuncular aldı. Hayır, böyle bir şey olmadı Galatasaray'da.
2: Şöyle bir ek yapayım. Ben kendi fikrim olarak söylemiyorum. Anladım, ama böyle konuşulacağını düşündüğüm için söylüyorum.
1: Şu anda konuşuluyor. Yani Okan Buruk bir şey istedi, yönetim yapmadı, tam tersi yapıldı.
2: Öyle
1: bir şey konuşuluyor
2: anda,
1: ama öyle değil. Onu söyleyeyim. Tabii ki hocanın istediği her oyuncu gelmedi. Bundan sonra da gelmeyecek. Kimsenin her istediği oyuncu gelmiyor bu arada. Ama hocanın istemediği bir planlama da olmadı. Onun altını çizelim yani.
2: Şimdi bu bölümün son birkaç dakikasındayız. Maçın hakemi Norveçli Espen Eskas. Bu hakemi nereden hatırlıyoruz?
1: Nerede?
2: Derseniz de Rangers Fenerbahçe maçında çalmadı. Penaltıdan hatırlıyoruz.
1: 2-0'lık maçtı.
2: Aynen öyle. Bence net bir penaltı vardı orada. Eğer yanlış hatırlamıyorsam Mert Müldür'ün pozisyonu diye hatırlıyorum, evet, ben ama orada penaltıyı es geçmişti Espen Eskas. Biraz ev sahibi tandanslı mı diyeyim, yoksa hani ev sahibine daha yakın olabilen mi diyeyim, bu anlamda bir hakem olarak değerlendirebiliriz. Ona da dikkat etmek lazım ki benim çok beğendiğim hakemlerden bir tanesi değil, Norveçli olmasına rağmen.
1: Hakem şansı önemli. Yani Galatasaray geçen sezon St. Gilloise'a yenilirken mesela net bir kırmızı kart vardı çift sarıdan. Sonra Promise David gol atmıştı Galatasaray'a. Doğru, kırmızı doğru. Kart görmeyip. Yani bunlar ufak detaylar gibi gözükse de
3: Okan Buruk'la hatta şey var ya, yani biz Avrupa'da ne maçlar görüyoruz, ne kararlar veriliyor.
1: Frankfurt maçında hocam.
3: Şeyi dedi işte, bizim Türkiye'deki hakemlerin gözünü seveyim falan gibi miyim?
1: Frankfurt
3: ben de
1: maçında 1-0'ken Galatasaray'ın golü verilmedi. Frankfurt deplasmanında skor 1-0'ken. Yani bunlar olabiliyor. İnşallah öyle bir şey tekrarlanmaz.
2: Derbi maçından sonra Fenerbahçe bakalım nasıl bir reaksiyon gösterecek, bunu konuşacağız ki Cem Hocam, Roma şu an oynamak için hem de Fenerbahçe'nin bu moral motivasyonuyla açık konuşalım. Hiç, ideal bir rakip değil. Çünkü Gasperini ile birlikte ligde 3'te 3 yaptılar. Son maç

0: maçta Atalanta'yı adeta sahada mahkum ettiler.
1: İnanılmaz bir maç.
0: 71 rakip ceza sahasına giriş, 39 şut, direkten dönen 2 top ve son anlarda gelen 2 gol kazandılar. Ama hakikaten hani sahayı dar ettiler derler ya, o şekilde bir performans gösteriyor Roma. Fenerbahçe'nin önünde tabii bence şöyle bir şans var. Yani buna şu açıdan da bakabiliriz. Tabii ki Roma ile oynamak iyi görünmese de alınacak bir olumlu skor da bir anda Fenerbahçe için en azından işleri belki düzlüğe çıkarmasa da bir moral motivasyon açısından önemli olabilir diye düşünüyorum. Ama rakip tabii hiç kolay değil. Çok formda geliyor Roma.
2: Kesinlikle katılıyorum ama inan bana, ben senin kadar yani böyle şey negatif, yani daha doğrusu söylemlerindeki o hani istememek, en azından rakip olarak Roma'yı görmekten daha ziyade, ya Roma iyi oldu biliyor musun? Neden iyi oldu? Ya sen eğer hakikaten Fenerbahçe olarak buradan bu maçta çıkacaksan, kendini test edeceksen Roma'yla test edeceksin. Şimdi ben Roma'nın kendi sahası İtalya'da oynamış oldukları maçları takip ettiğimiz kadarıyla da tabii ki çok formda, hakikaten de öyle. Malen gibi çok önemli golcüsü var. İşte Dybala'ya bakıldığında Dybala'nın attığı goller var. Çok üst düzey de bir performans yakalamış. Hepsine katılıyorum ama Fenerbahçe'de Kadıköy'de geldiği zaman Şükrü Saraçoğlu'na, ben açıkçası Fenerbahçe'nin o maça, özellikle de Beşiktaş maçından sonraki bu algıyı tamamen ortadan kaldırmak, Fenerbahçe'nin oturmayan saha düzeni, Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'la her şeye rağmen bir ortaya koyması gereken bir maç olduğunu düşünüyorum. Biz Fenerbahçe-Beşiktaş maçından evvel burada Onur'la gene beraberdik, hatta hatırlarsan sevgili Onur.
1: Evet.
2: Fenerbahçe'nin mağlubiyetindeki etkisi ne olabilir? İki takımın da böyle bir mukayese etmiş, aynen, konuşmuştuk. Fenerbahçe'ye tabii ki Beşiktaş maçının mağlubiyetin etkisi çok büyük. Sadece 3 puanın ötesinde de bir maç. Fenerbahçe'nin
0: oyunda da mağlup
2: bütün
0: oldu.
2: Tabii oyunda da, bravo, oyunda da mağlup olduğu gibi.
1: Hocam hatta şunu söylemiştim, hatırlar mısın? Fenerbahçe kaybederse oyunculardan çok hoca tartışılır.
2: Tabii
1: demiştim.
2: O bütün oyunun dinamiklerinden başka İsmail Kartal'ın da tartışıldığı, yani teknik direktörünün de tartışıldığı bir durum olur diye konuşmuştuk.
0: Ne sorayım hocam? Önce. Roma'ya Fenerbahçe kaybederse, bence kaybetme şekline de bağlı ama, İsmail Kartal gönderilir mi? Çünkü bu da konuşulan ciddi gündemlerden bir tanesi şu an.
2: Ya ben şöyle, tabii direkt skor üstünden konuşursak hak veriyorum sana. Ama oyunla beraber gelen bir mağlubiyet veyahut da oyunla gelen bir Fenerbahçe'nin sağ içerisindeki o huzursuzluğu ve Fenerbahçe'nin oyunu bir türlü ortaya koyamamasının getirmiş olduğu bir mağlubiyet, o zaman bir takım şeyleri hakikaten muhakkak ki sorgulanır. Ve bu sorguların da sezon başı itibariyle de yapılması kadar doğal bir şey olamaz. Yani Fenerbahçe camiası, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, yani böyle bu tip camiaların ilk maçlarda iki tane mağlubiyetle lige girmesi, bugün mukayeselere baktığınız zaman geçmiş yıllarda ilk iki mağlubiyetle lige başlayan takımların genelde sonunu getirmekte sıkıntı olduğunu, yani özellikle şampiyonluk sürecinde çok büyük bir sıkıntı olduğunu, geçmiş dönemlere baktığımız zaman 77-74 puanlı arasındaki bir 3 puanlık farklı geçen sene Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmişti. Dolayısıyla da bu, hani hep konuşuruz, sezon başındaki mağlubiyetler ileride telafi olur diye, olmuyor maalesef. Baştan sonra da ben o gün Kartal vardı. Sevgili Onur, ben hep beraber maçın öncesindeki değerlendirmeleri yapmıştık ve de sonra da maça biz Kartal'la beraber gittik, canlı canlı da maçı seyrettim. Ya gerçekten insanlar çok bir infial halinde. Bir kere Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sadece sahadaki mağlubiyetiyle değil, insanlara da çok sirayet ediyor. İnan bana, ben maçtan sonra en az 2 tane 3 tane Fenerbahçe'nin birbirleriyle olan kavgasını ayırmak zorunda kaldım. İnsanlar çok infial gösteriyorlar. İnsanlar hakikaten üzülüyorlar, hırslanıyorlar, kinleniyorlar. Ama şunu da söylememiz lazım. Yani Fenerbahçe bir şekilde kendisini toparlayacaktır. Yani itidalli olmaya, herkesin daha sakin olmaya, Fenerbahçeliliğin sadece Fenerbahçeliliğin almış olduğu skorlardan ibaret olmadığını, Fenerbahçeliliğin apayrı kendine has bir takım duygularının olduğu, bu taraftar biraz da bu gözle bakması gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin evet bugün futbol takımında hakikaten zor günler geçiriyor Fenerbahçe. Hala bir takım olamamanın getirmiş olduğu, özellikle de Beşiktaş maçından sonra İtalyano ile İsmail Kartal'ı karşılaştırdığın zaman ilk defa ve de yeni gelen bir teknik adamın takıma nasıl eline değdiğini,

0: nasıl coşkuyu verdiğini, takımın içerisindeki planlamasının her şeyin tıkır tıkır gittiği bir dönemdi. İsmail Kartal'la beraber gelen Fenerbahçe'nin oturmayan düzeni, oturmayan isimler, oturmayan
1: oyun. Yanlış seçim miydi hocam?
0: Ya siz o zaman
1: bu kulübün
0: o zaman
1: içinde önemli bir insansınız. Yani sonuçta çevrenizde birçok Fenerbahçeli var. Kulüple belki bağı olan insanlar bile var ya da
0: evet,
1: yöneticilik yapmış, oyunculuk yapmış. Belki de şu an görevli. Yani bu açıdan bakıldığında şu anki durumu nasıl değerlendiriyorlar merak ettim açıkçası.
0: Murat, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, Fenerbahçe spor kulübünün başkanını seçen genel kurul Fenerbahçe spor kulübünün başkanına inanmak zorunda. Fenerbahçe spor kulübünün başkanının almış olduğu kararlara da herkesin saygı göstermesi gerekir. Fenerbahçe'nin seçmiş olduğu başkanının teknik direktörüne de herkesin saygı duyması gerekir. Bu nereye kadar? Tabii ki sahadaki neticelere kadar. Sen eğer bu sahadaki neticeleri alamazsan, sen buradaki oyunu bir türlü istediği gibi herkesi mutlu etmeyen bir oyunu yapamazsan, bir türlü takım oyununu insanlara kabul ettiremezsen ve oyun içerisindeki hamlelerinde zaman zaman değil yani çoğunda da bir takım yanlış hamlelerle maçı rakibine verirsen, o zaman tartışılırsın. Ve skora da bunu yansıtamazsan tartışılırsın. Maç sonraki demeçleriyle, ya ben İsmail Kartal benim takım arkadaşım, ben kaptanlığı yaptık, yıllarca top oynadık, kupa kaldırdık ettik ve de her şeyimizi biliriz. Şimdi teknik adamlık farklı bir şey. Şimdi ben de burada İsmail Kartal'ı eleştirmek istemem ama eleştirilecek şeyleri var ki biz de kelimelerimize dikkat ederek de bunları seçerek de İsmail Kartal'ı eleştirmek zorundayız. Çünkü neticede biz de bir futbol adamı, ben de aynı zamanda bir Fenerbahçe'nin eski takım kaptanı, Fenerbahçe camiasında biri olarak da ben de İsmail Kartal'ın tabii ki bu oyununu kendisi, bence sadece bende değil, muhakkak kendini de beğenmiyordur. Kendiki ekibiyle de her konuşmasında benim ekibim bizim, yani kendi ekibini överek konuştuğunda bakıldığında muhakkak ki kendi bunların analizini yapıyordur. Bir yanlışlık var yani. Olmuyor, oturmuyor. Planlamasında bir yanlışlık var. Yabancı oyuncuların seçiminde. Ya, Talisca bugün işte gitti, tamam artık konuşma. Ya seni işte 15-16 tane gol atan böyle bir adam var. Bugün Talisca'nın değerinde bir adamı almaya kalksan dünya para verirsin. Ha diyeceksin ki Talisca'da zaten çok mu iyi oynadı, hep iyi mi oynadı? Talisca'da da iyi oynamadığı maçlar var. Ama sen mesela şimdi Talisca ve Asensio olmadığı zaman, Talisca olmadığı zaman İrfan Can Kahveci var orada kullandı. Şimdi İrfan Can Kahveci'ye de bir şey oldu. Yani kötü oynuyor, performansı iyi değil. Kimi koyacaksın oraya? Soru işareti. Kimse yok kafanda. Şimdi oyunun gidişatına göre ikinci devre İrfan Can Kahveci'yi çıkardın. Oyun Kerem'i mi çağırıyor?
1: Hocam İrfan Can yani umut mu veriyor sanki yani?
0: O ayrı, o da başka bir tabii konu. İrfan Can Kahveci'nin oyundan çıktıktan sonra oyun Kerem'i mi çağırıyor? Veyahut da oyun gelmiş 2-1 olmuş, 2-1 olmuş, 84-85'te sen İsmail'i sokuyorsun. Yani. Oyun o anda İsmail'i mi çağırıyor? Yani bunun gibi bir sürü sorular var.
1: Ama bu bahsettiğiniz şeyler hepsi teknik adam meselesi yani. O zaman teknik adamda ciddi bir mesele, sorun var yani. Ya problem
0: ama işte bu sorun olmaya başladı. Hayır, artık yavaş yavaş.
2: Bu çok kolay, yani camia açısından kolaycılık olur bence bu. Hani ya İsmail Hoca yetersiz, bu yüzden Fenerbahçe 4 haftada 2 yenilgi almak bence kolaycı İsmail, bir yorum olur.
0: Hayır, İsmail Kartal'ın yetersizliğinden değil.
2: Hayır, ben seni hiç söylemedim hocam. Hani, yani Fenerbahçe İsmail Hoca yüzünden 4 maçta 2 puan kaybetti demek, 2 yenilgi aldı demek bence çok kolay bir yorum.
0: Sevgili Onur, hepimiz yani bir gruplar var, konuşuyoruz, ediyoruz, çeşitli insanlar var. Ben Kadıköy'de yaşayan bir insan olarak İsmail Kartal bugün Fenerbahçe takımının başında teknik adam varsa, 4 maçta 2 tane mağlubiyet aldıysa, içeride de uzun zaman sonra beklentilerin çok tavan olduğu bir yerde Beşiktaş'a yeniliyorsan, hem skor olarak, hem oyun olarak, hem teknik adam olarak yeniliyorsan sorgulanırsın.
2: Tabii ama ona hiçbir itirazım yok hocam.
0: Bu sorgulanır
2: İsmail
0: ama.
2: İsmail Hoca'nın eleştirilmesinden doğal bir şey yok
0: kötü
2: ama.
0: Kötü teknik adam, hayır, iyi teknik adamdan bir alakası yok. Bunu söylemeye çalışmamız lazım.
2: Tüm faturanın hocaya çıkarılması noktasında ben bir şey koymak istiyorum.
3: Peki sen faturayı nasıl dağıtıyorsun?
2: Ya bir kere burada şuna karar vermek gerekiyor. Yola yeni bir teknik adamla çıkıyorsanız sezon başında, yapmanız gereken en doğru şey nedir? Teknik adamın oynatmak istediği bir oyunu vardır. Bu oyuna uygun bir planlama yaparsınız. Bu oyuna uygun oyuncuları getirirsiniz. Fenerbahçe bunu yaptı mı? Bence yapmadı. Eğer ki Fenerbahçe'nin transferi, gideni geleni tamamen İsmail Kartal'a bırakılmış olsaydı, Asensio

0: o süreçte, pardon, Osterwold'da o süreçleri yaşar mıydı? Bence yaşamazdı. Fred ayrılır mıydı?
1: Ayrılmazdı.
0: Talisca gider miydi? Gitmezdi. Hatta bir uç örnek vereyim. Asensio kalır mıydı takımda?
2: Belli
0: şüpheli.
2: Olmaz.
0: Evet, şüpheli. Bakın bunu ben bilgi anlamında söyleyeyim. Yalanlanabilirdi. Çok önemli değil. İsmail Kartal sezon başında Fenerbahçe yönetimiyle yaptığı toplantıda, kadro planlaması toplantısında 10 numara pozisyonunda çok daha modern baskı yapabilecek Şimanski tarzında bir oyuncu istedi mi, istemedi mi?
3: Bir şey söyleyeceğim ama. Şimdi hoca
0: çok
3: böyle
0: soruyorum.
3: Böyle yaptıysa tarifi, ben de o toplantıda şunu sorardım. Modern hangi 10 numara şu anda hocanın istediği baskıyı yapıyor? O zaten modern 10 numara olmuyor ki, 8 numara oluyor.
0: Tamam işte yani o anlamda. 10 numaradan ziyade hoca oraya üçlü merkez oynamak istediği için daha farklı bir oyuncu istedi mi, istemedi mi?
1: Ya yani, ama şimdi bu soruların hepsi çok havalı
0: hayır,
1: sorular.
0: Hayır, şu anlamda söylüyorum yani. Hocam. Yani şurada şimdi Fenerbahçe yönetimi bir planlamayı doğru yaptı, buna karar vermemiz gerekiyor. Fenerbahçe yönetimi doğru planlama yapamadı.
3: Orası
0: doğru planlama yapamadı Fenerbahçe yönetimi.
3: Ama
0: yani,
3: Fenerbahçe yönetiminin de dezavantajları vardı geçmişten gelen
0: var.
3: Kadro olarak.
0: Ama bakın şimdi Fenerbahçe eğer ki para harcamamış olsaydı, Fenerbahçe'nin ekonomik problemleri olmuş olsaydı, Fenerbahçe oyuncu getirememiş olsaydı dediklerini haklıydı. Fenerbahçe para harcadı mı?
3: Harcadı.
0: Oyuncu getirdi mi?
3: Getirdi.
0: Getirdi. Dolayısıyla getirdiği doğru oyuncuları.
1: Getirdiği oyuncular kadronun içerisinde net oyuncu oldu mu?
0: Oldu. Oldu ama şöyle bir şey var hocam. Profil anlamında hocanın oynatmak istediği oyuna uygun oyuncular mı geldi? Uygun ya, kadro kuruldu mu?
1: Ona bir şimdi, şey söyleyeyim. Onu
0: o tartışılır bir nokta.
1: Tartışılır. Onu şey yapamazsın. Onu kesin net bilgi olarak sunamazsın.
0: Yani hayır, şu an mı söyledim? Mı? Hocanın oynatmak istediği oyuna uygun bir kadro var mı şu an Fenerbahçe'de?
4: Bir de şöyle bir şey var. Madem öyle bir istekleri ve talepleri var ve karşılanmadıysa, istifa etseydi o zaman, kabul etmeseydi ya bu
0: İsmail
4: görevi.
0: İsmail Kartal öyle bir profil değil.
4: Yani ama sonuçta
0: 4 kez gönderilip 5. kez
4: tamam,
0: gelen tekniklerden
4: yani
0: istifa eder mi yani?
4: Fenerbahçeliler üzülüyor. Yani ortaya bugün sokağa çıktığın zaman o hem umutları yine daha bu kadar kısacık sürede tükendi, hem de mutsuzlar yani. Yani eğer bir takım, tamam Fred kalsın dedin, gitti. Talisca kalacak dedin, gitti. Osterwold'e kalsın dedin, kapıdan döndü geldi. Sakatlığı ya, olmasa o da gidecekti.
0: Murat abi çok net bir örnek vereyim mi? Geçen sezon Fenerbahçe'nin eleştirilen, yerden yere vurulan kadrosunun orta saha rotasyonunu sayıyorum şu anda.
1: Fred.
0: Gendouzi, Kante,
1: Fred.
0: İsmail,
1: Fred,
0: Talisca, Asensio. Peki şu an kim?
3: Sayfalı
0: İsmail,
3: bırakarsın.
0: Kante, Gendouzi, Asensio.
3: Güçlendi.
0: Ya şimdi... Geçen sezon da kiralık gönderildi.
1: Evet.
0: Devre arası. Ya böyle planlama olur mu?
3: Olmaz.
0: Ya şimdi sen bunu yapacaksın. Ondan sonra tüm ihale İsmail Hoca'ya kalmaz.
3: Olmaz, bir de Şampiyonlar Ligi'ne ama kaldığın
0: şöyle,
3: senaryoda.
0: Ya
1: şöyle
0: bu yanlış bir bakış açısı. Hoca hatalı mı? %100 hatalı. Yanlışları var ama yani şimdi bir kere enseyi karartmak için çok erken. Onu söyleyeyim Fenerbahçe adına. Elde halen değerli bir kadro var. Hocanın yapacağı şu hocam. Yani eğer ki kadro senin oyununa uygun değil, kafayı yoracaksın ve mecburen bu kadroya uygun yeni bir oyun bulmak zorundasın. Ya yani bu
1: belki de bazı isimlerden vazgeçeceksin ve bazı isimlerden de vazgeçtiğini ikna edeceksin tribünlere. Çünkü tribünlerin de sevgilisi olan, çok
0: sadece
1: sevdiği,
0: tribünleri mi hocam?
1: Sevgilisi olan ama sahada o bir türlü varlık gösteremeyen oyuncular da var.
0: Hocam sadece taraftarı mı ikna edeceksin? Oyuncuları ikna edeceksin. Sen yıllarca teknik adamlık yaptın, tamam. Futbolcuk yaptın hocam. Maçtan sonra en can alıcı açıklama Şikinyar'ın açıklaması bence.
3: Evet.
0: Diyor ki Şikinyar, bugün doğru oynamadık. Bu kadar risk almamak gerekiyor.
3: Teknik
0: diyor.
3: Adam eleştirsin.
0: Yani Şikinyar bu takımın lideri değil mi? Şimdi oyuncular eğer oynanan oyundan mutsuzsa en büyük kriz burada başlar.
1: Şimdi bir de zaten şu var. Mesela oyuncu hakikaten dediğin gibi cin gibi. Senin oyunun gidişatında o süreç içerisinde, o skora göre senaryo içerisinde nasıl bir değişiklik yapıyorsun? Ona da çok bakar, anlatabiliyor muyum? Mesela oyunun içerisinde ben de canlı seyrettiğimde Greenwood'un çok içeri girip oynaması onun disiplinsiz bir oyundan mı kaynaklanıyor, yoksa sen mi istiyorsun mesela?
0: Yani o da bir,
3: şimdi,
0: tarz, bir
3: takım oyunu
0: da,
3: çıkmadığı için o olay bence bireysel yeteneğe kalıyor.
1: Bireysel yetenek ama ne oluyor biliyor musun o zaman? Şimdi sen görüyorsun tribünden, böyle yukarıdan görüyorsun Greenwood'un geldiği orta sahada yapmış olduğu bireysel çalımlarla kaptırdığında çabuk geçişi oynama özelliğine sahip olan Beşiktaş, zaten hepimizin de söylediği, top kaptırdığında ani geçişlerle çabuk boşluklara çıkıyor. Atılan gol işte, Rıdvan'ın attığı gol. Arkasından Greenwood'un boş bıraktığı alandan çabucak Semedo'nun arkasına çabucak iniverdiler. Şimdi orada Trossard'ın kaçırdığı gol var.

0: adam Beşiktaş takımı 19 kere girmiş.
1: Onur'un dediğiyle senin dediğine şöyle bir ek yapayım ki bence daha üst üste otursun, anlam kazansın. Skriniar'ın eleştirisi, yani daha yani bu kadar risk almamalı, yani almamamız lazım da eleştirisi. Şimdi baktığınızda oyuna bir risk görüyor musunuz? Gördünüz mü? Yani Fenerbahçe yüklenirken kontradan mı gol yedi? Hayır, Beşiktaş gayet savunmasına
2: merkezi boş bıraktığı için.
0: Ben bunu demeye çalışıyorum. Mesela o şeyin söylemiş olduğu bence. Riski de açmamız, hani ne bire, riskidir mesela?
1: Birebir savunmada birebir takibi bence söylüyordu. Hocam sen Semedo'ya, ben hocam o pozisyonda yeri gelmişken söyleyeyim, en az hatayı bulanlardan bir tanesiyim.
2: Oyuncusunu takip etti.
1: Oyuncusunu takip etti ki bu bence İsmail Hoca'nın istediği bir şeydi. Orada hatayı yapan Guendouzi, ki Guendouzi'ye de bence çok net ben o anlamda o payı veririm.
2: Sonra yani, Skriniar.
1: Skriniar'da hata yapıyor ama zaten bu oyuncular kaç aydır Fenerbahçe'de, kaç yıldır hatta işte geldiğinden bu yana yani neredeyse aralıksız oynayan oyuncular.
2: Hocam şimdi savunmacıydı. Maçta Skriniar'ın yerine hocam sen olsaydın ne hissederdin? Yani Skriniar niye mutlu değil? Mesela Lyon'da oynanan oyun çok mutlu etti Skriniar'ı. Niye? Çünkü orta saha bloğu direkt savunmanın hemen önündeydi. Kompaktı Fenerbahçe. Arkası geniş alan yoktu. Skriniar'la Aki çok iyi maç çıkardı. Ama Beşiktaş maçı öyle miydi? Merkez bomboş. Her gelen Beşiktaşlı oyuncu Skriniar'la Ake ile birebir kaldı. Ya bu bir stoperin en son isteyeceği şey.
1: Şunu da ekleyeyim bu arada. Bence şimdi Greenwood'un yaptığı da şimdi İrfan'la bir pas alışverişinde bulunamıyor. Yani İrfan'dan o anlamda bir yardım alamıyor. Öbür kanatta Oğuz bir hiçbir şey üretmiyor. Fenerbahçe'nin santraforu Vedat Muriç rakip ceza sahasında hiç topla buluşmamış maç boyunca. Sıfır.
2: Çok acayip bir rakam.
1: Yani Greenwood da böyle olunca mecburen işi bireysel yeteneğe döküyor. Ben o anlamda tabii Greenwood'a bir şey diyemem ama Murat abi yani sorun saha içinden daha çok şu an saha içinde görünüyor gibi.
3: Sayın Başkan'ın açıklamalarına bakmak lazım. Evet, maç sonundaki açıklamalarına bakmak lazım.
1: Yani
3: geldi orada mesela işte önce hakemlerle ilgili bir takım şeyler söyledi ve dedi ki işte ince ince doğranıyoruz dedi. Daha sert konuşurum dedi. Daha sonra da aslında bence önemli kısmı, daha önemli kısmı buydu. İşte dedi ki daha çok çalışmalıyız dedi. İsmail Kartal takım daha çok iyi. Ya açık açık ona zaten mesaj verdi. Yani ya burada takım çalışmıyor manasında değil. Bence biraz planlama, oyuncu ilişkileri. Yani orada memnun olmadığı bir takım şeyleri üstü kapalı ifade etti. Sonra da ne
1: üstü
3: dedi?
1: Üstü kapalı şunu sormuş olabilir mi? Fenerbahçe 24 Haziran'da sezonu açtı. Beşiktaş 27 Haziran'da.
3: Evet.
1: Neden biz fizik olarak Beşiktaş'a bu kadar ezildik? Olabilir mi bu soru üstü
3: %100.
1: Kapalı?
3: %100. Sonra işte dedi ki Mert Müldür diye bir oyuncu var dedi. Ya bunu oynattı. Şimdi oynayacak.
0: Başkan oynattı olacak.
3: Başkan oynattı. Zaten öyle. Oynayacak. İsmail de oynayacak. Zaten eksiklik var orada. Yani bir takım değişiklikler yapacak. 4-5 tane adam değiştirecek. Kimisi, bence Lukaku'yu da oynatacak 11'de. Yani orada başkanın aslında hocaya direkt bir kere arkasında durmak zorunda. Onu söyleyeyim. Kendisi getirdi. Bir günde hoca yaptı. Ne dedi? İsmail Kartal beni dedi arada, oğlum İsmail nasılsın dedi.
1: Doğru.
3: İşte İsmail Kartal da hemen Samandıra'ya geldi. Ceketi giydi, imzalar atıldı, göreve başladı değil mi?
1: Doğru.
3: Yani dolayısıyla şu anda arkasında durması gerekiyor. Yani bunu biz hocamızın yanındayız, işte ne olursa olsun eleştiriler ne olursa olsun türünde bir açıklama içerisinde bulunmadı. Sadece orada hocaya kamuoyu önünde, Fenerbahçelerin önünde işte özür dileriz dedi. Biz de iyi oynamadık, kötü oynadık dedi. Beşiktaş bizden iyiydi dedi. İşte takım daha çok çalışmalıyız dedi. Bu nasıl bir çalışma? Ya da kendisi nasıl haberler geliyor? Bir eksik bir şey mi var? Yani senin dediğin gibi fiziki olarak bu takım niye bu kadar şey düşük? Bence planlamayla ilgili şey var. Oyuncu kendi hocayla oyuncu ilişkileri arasında bir problem olduğunu biliyorum. Sonra Skriniar'ın da açıklamaları bana göre çok önemli. O da önemli. Ha bu gidebilir mi? Bundan sonraki süreçte bu ne kadar gidebilir? Yani şimdi her maça bu adam bıçak sırtında mı çıkacak? Yani
2: öyle.
3: Roma'ya yani, yenilirsem ilk ne olacak? Gaziantep'e yenilirsem ne olacak? Bilmem neye yenilirsem yani ne olacak?
2: İspatlamak zorunda sürekli.
3: Yani
1: kredisi
3: dolayısıyla
1: zaten İsmail.
3: Dolayısıyla eğer başarılı olamazsa yani Roma maçını bilmem ama sonra Gaziantep var. Deplasman Gaziantep deplasmanı var. Gaziantep de bugün değil mi Göztepe'yi 4-1 yendi.
1: İlk yarı 4-0.
3: Yani bir şeyler olabilir. Ya mecburen bir değişikliğe gidebilir ama tabii bunları şu an konuşmak yersiz ama bunlar hep konuşuluyor. Fenerbahçe'de camiasında